0: transferleri. Tabii resmi haberleri de beklemek lazım ama bu zaten tahminimce resmi belge ele geçmiş. Yani bu öyle masa başında uydurulabilecek bir haber değil.
1: Kim olduğu da yazsaymış keşke, giriş çıkışlar. Şimdi ortaya çıkmazsa
0: O zaten bellidir bu arada.
1: bellidir de biz görmezsek, yani bizlerle, halkla, basınla paylaşılmazsa,
0: Abi,
1: belki orada kimler var, belki
0: tabii.
1: bilinmesi lazım,
0: Tabii.
1: belki onlar örtbas edilecek. Yani o açıdan önemli ama şu rakamlar bile hakikaten dudak uçuklatıyor.
0: Valla bu haberler böyle peyderpey sanki paylaşılıyor Genç abi. Hani geçen hafta bir
1: İki
0: şey
1: gün hiçbir şey
0: paylaşıldı.
1: çıkmadı.
0: Aynen işte sonra bu çıktı. Şimdi bir gün belki çıkmaz, yarın başka bir detay çıkar.
1: Mesajlar çıktı sonra.
0: Yani kademe kademe.
1: Sonra bir ses kaydı çıktı. Şimdi bu çıktı.
0: Yani yarın
1: İlginç.
0: da öbür gün de çıkar diye düşünüyorum bir anda. Olmuyor ama bu MASAK raporları çıktığına göre artık o para hareketliliği kimlerle sağlanmıştır herhalde
1: Bunu
0: nettir.
1: birileri soracaktır, değil mi?
0: Bu zaten biliniyordur büyük ihtimalle yani, değil mi? MASAK raporu bilmiyorum, çok hakim olduğum bir konu
1: Ya
0: değil ama.
1: biliniyordur mutlaka da, işte acaba bunu gören insanlar buna şeyi olan, hani buna görme
0: Savcı sorar burada
1: ya
0: herhalde, önünde rapor vardır
1: işte
0: yani,
1: bir
0: bu
1: yani var ya.
0: şu X isimle para trafiğim var, açıkla, neden bu para, niye bu kadar para gönderdin, niye bu kadar para aldın, makul bir şey söyleyebiliyorsa aklanır ama şüphe uyandırıyorsa herhalde bir cezai yaptırımı olur.
1: Yani FIFA şey olmayan bir hakemin sadece bir yılda hesabına milyonlarca lira girip bir de çıkış, yani maç yönettim, para kazandım dese tamam.
0: Bu kadar para kazanması
1: Bu
0: mümkün
1: kadar
0: değil.
1: kazanamaz da, yani hadi
0: Yani
1: tamam.
0: ama tabii şey de var.
1: Çıkış ne? Hem giriş hem çıkış ne? Ne oluyor?
0: Özel işleri de oluyor bu hakemler. Sadece tek hakemlik yapmıyorlar ama herhalde o hayatın olağan akışına aykırı bir durum olsa gerek diye ben mantık yürütüyorum
1: Ben
0: bunlar
1: de.
0: paylaşıldığına göre ama
1: Ben de.
0: tabii hala bir şekilde suçu kanıtlanabilmiş değil Yasin Kol'un. Şüphe var. Zaten şüphe sebebiyle gözaltına alındı, adliye sevk edildi. O şüphe sonucunda bakalım, göreceğiz hep birlikte. Nasıl bir ceza çıkacak kendisine. Ferhat Gündoğdu zaten hafta sonu görevinden istifa etti. Sabahattin Şahin yine görevinden istifa etti MHK'de. Yeni oluşturulacak bir MHK bekleniyor şu aşamada. Mevcut üyeler hafta sonu için atamaları yapacak ama sonrasında yeni bir MHK başkanı seçilebilir. Gerçi yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun da istifa edebileceği konuşuluyor olağanüstü toplantı sonrasında. Öyle olursa baştan bir yapılanma olması gerekecek, başkan ve kurullar
1: Ben
0: sıfırdan oluşturulacak.
1: düne kadar kimi okuduysam federasyon başkanı ile ilgili bir iddiası olan, salı günü yani yarın istifa edeceği şeklinde açıklama okuyordum. Fakat bugün tam aksine kimi gördüysem bu konuyla ilgili yazan, istifa etmeyeceğini, işte siz beni tanıyamamışsınız demiş.
0: Mehmet Aslan'a konuşmuş
1: Evet.
0: galiba. Bu 30 yılın şeyini
1: Bana
0: bana yıkamazsınız diyor.
1: aynen öyle. Aynen öyle.
0: O yüzden bakalım yani, o açıklamayı baz alırsak evet devam edecek gibi gözüküyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu bakalım yarın ortaya çıkacaktır. Neler oldu ama gerçekten iddialar çarpıcı. Bu şartlarda
1: Gördüklerimiz de çarpıcı.
0: tabii çarpıcı yani, iddialar evet, somut şeyler de gördük. Hepsi çarpıcı, bakalım nasıl bir süreç olacak bizde. Merak ediyoruz. İlk defa yaşayacağımız bir şey. Yani MHK başkanı ilk defa görev başında cezaevine gitti. İstifa etmek zorunda kaldı.
1: Yapay zeka maçları hakemleri atıyor deniyordu. Yapay zeka ortaya çıktı. Yapay zeka olmadı.
0: Doğal zeka.
1: Doğal zeka oldu, ortaya çıktı. Mesajlar ortaya çıktı. Hocam bunu aktayalım, tabii olur. Şu ya da şu olabilir. Ya çok acayip ya. Gerçekten çok acayip.
0: Ki bir de işin başka bir tarafı, çok daha vahim bir suçtan suçlanan isimler ya da isim demek lazım belki de. Şimdi ismi de yanlış söylemeyeyim diye zan altında bırakmamak için de onu kontrol edeceğim. Ferdi Karaduruk, bu Türkiye Faal Hakemleri İstanbul Derneği Şube Başkanı. Onunla alakalı telefonundan biliyorsun çocuk istismara dair WhatsApp'ından görüntüler çıktığı tespit edilmiş. Bununla alakalı telefonun hacklendiğini söylese de WhatsApp'a bu yönde herhangi bir

0: bu sabah.
1: Keşke dedi gerçekten önceden haber alıp da gidiyor olsam ama öyle bir istihbarat ağım yok dedi. Güzel tabii, keyifli olmuş onun için. Ama tabii uzaktan da olsa sonuçta takip ediyor ve dedi ki bazen programı takip ederken böyle işin içinden çıkamadığımda düşünürken hani radyoyu kapatmak zorunda kaldım diyor. Hani izlerken dinlerken bile iyi değil yani, uzakta da olsa sonuçta bugünden. Biz çalışıyorduk. Çalışmasak da zor bir gündem olacaktı yani. Tatilde olsak da ya da dışarıda.
0: Ya tabii canım, şimdi düşünsene, sen bir izin aldın. Hani Ali Yerim izin aldı. Ve bunlar patlak verdi. Şimdi ben tatildeyim diye bunları dinlemese, takip etmese, ya yok ben dinlemek istemiyorum dese bile, o zaman geldiğinden sudan çıkmış balığa dönecek.
1: Tabii.
0: Ya çok büyük bir 8-10 saatlik bir çalışmayla her şeyi okuyarak, neler yaşanmışı sindirerek, öğrenerek gelmek durumunda kalacak, ya da ben tatildeyim. Ben olsam öyle yapardım. Ben kendimi, ben tatildeyim, siz bana anlatın derdim.
1: Yani anlatılır da işte o kadar fazla detay var ki. Neyse, yarın daha detaylı konuşuruz. Bugün Yasin Kol ve diğer isimlerle ilgili bazı gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Peki yine birkaç mesaj okuyayım, öyle devam edeyim. Yasin Kol benim gibi güvenlik görevlisi olarak çalışan birisi demiş, İzmir'den Savaş. Hayatın olağan akışında imkansız o paraları kazanması demiş. Hadi ben ne yaptığını bilmediğim için özel hayatında, çünkü şirket sahibi olan insanlar da oluyor.
0: Tabii hakemler olabilir. Arasında
1: iyi kazancı olanlar da oluyor da, eğer görev tanımı oysa mümkün değil tabii ki o paraların girip çıkması normal olarak. Oktay, ben Montella istifa etse de Murat Yakın gelse hiç adı da geçmedi diye bir mesaj göndermiş.
0: Bir de Murat Yakın'a soralım, gelmek ister mi?
1: İster mi?
0: Gelmez. İsviçre'yi FIFA sıralamasında 13. sıraya çıkarmış. Aklıma geçen de bu geldi, biliyor musun? Takım kadro değeri. İsviçre'nin kadro değeri nedir ki? İsviçre'de oynayan oyunculardan mesela işte Beşiktaş'ta, gerçi Beşiktaş diyemeyiz, o milli takıma girmiyor, kulüp takımına giriyor, ama yani İsviçre milli takımında oynayan kaç oyuncuyu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı alırsın?
1: Şu an Transfermarkt değeri 299 milyon. Ya? Bizim 426 milyon gözüküyor ki bizde işte Kenan falan yok.
0: Arda
1: falan. Arda şimdi gözüküyor Transfermarkt sayfasında ama Hakan yok. İşte Kenan yok. İsviçre'nin mesela piyasa değeri en yüksek ismi
0: Embolo mu?
1: Manzambi tabii.
0: Ha, Manzambi, doğru, yeni transfer oldu ve de İngiltere'ye gitti, doğru.
1: İkinci sırada kaleci Kobel var Dortmund'un, 40 milyon. Endoy.
0: Bak düşün, 290'ın 102 oyuncu zaten.
1: Hı hı.
0: 290'ın 102 oyuncu. Ya böyle bir takımı FIFA 13. sıraya çıkarmışsın. Dünya Kupası'nda acayip popüler olmuşsun. Dünya Kupası'nda da takımın ayrıca iyi oynamış, turlar atlamış falan. Yani Murat Yakın, ya ben Murat Yakın olacağım, yanına bile yaklaşmam. Ya bak, yanına yaklaşmam. İstanbul'un üzerinden uçakla geçmem Murat Yakın olsam. O kadar söyleyeyim yani, futbolla ilgili.
1: Zaten adam bu arada şu an İsviçre'de görevinin başında. 2028 yılına kadar da sözleşmesi var. Yani Avrupa Şampiyonası bitene kadar en azından orada kalacaktır. Ama hani sonrası için şartlar belki değişir. Sıkılmıştır. Başarısı olmuştur. Belki bir fırsat doğabilir ama 2 sene sonra artık.
0: Bağımsız, özerk çalışabileceğine inanıyorsa buyursun gelsin.
1: Peki. Bu masak raporları demiş Evren Karakurt. Bahis hareketleri ilk hakem dalgasında neden ortaya çıkmadı demiş. Burada da şeyi düşündüm. O kadar fazla operasyon oldu ki hem TFF nezdinde sevkler, hem savcılık nezdinde. Mesela savcılık nezdinde hakemlerle ilgili bir şeyler çıkmıştı ama az sayıda hakem için çıkmıştı. TFF'nin sevkleri vardı birçok hakem için. Ama niye o zaman çıkmadı da yeni yeni çıkıyor bilmiyorum açıkçası. Sonuçta herkes araştırmak da çok büyük bir zaman ve emek isteyen bir şey burada. Türk futbol paydaşları, hani oyuncular, bunlar Süper Lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig yöneticiler, hakemler, işte başkanlar vesaire derken bir anda çıkması mümkün değil. Hepsini bekleyip tekte yapmak da belki çok zaman alacağı için o da sağlıksız. Yani peyderpey açıklamak da gerekiyor olabilir. Bununla alakalı olabilir yani, iyi niyetle yaklaşacak olursa ama dinleyelim.

0: iması bunlar biliniyordu. Şimdi mi paylaşıldı? Herhalde böyle bir şey ama bilemiyorum. Bununla ilgili bir şeyim, düşüncem yok.
1: Ve bir son dakika.
0: Ve son dakikamız geldi.
1: Nur topu gibi.
0: Süper Lig hakemi Yasin Kol için tutuklama talebi gelmiş. Sulh Ceza Hakimliği'ne Yasin Kol sevk edilmiş. Şimdi terimlere de tabii çok hakim değilim. Emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş hakem Yasin Kol. Talep bu ama her zaman talebe de uyulmayabiliyor. Adli kontrol şartıyla serbestte kalabiliyor isimler. Onu ceza hakimliğinin kararı sonrası öğreneceğiz. Bakalım savcılığın bu talebine uyacak mı, yoksa başka bir karar mı verecek ki, dediğim gibi verecekse de adli kontrol şartıyla serbest kalma, yurt dışı çıkış yasağıyla. Çünkü bir önceki dalgada da 7 isim gözaltına alınmıştı. 7'si için de tutuklama talep edilmişti. 5'i için tutuklama çıktı. 2'si için adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte serbest kalınmıştı. Ve ev hapsiydi sanıyorum bir de üstüne. Bakalım Yasin Kol içinde neler olacak. Gün uzun gerçekten. Bundan sonra şimdi ceza hakimliğinin kararını bekleyeceğiz herhalde, akşam üzeri civarı ya da akşam.
1: Bir de bir gerekçeyi göreceğiz şimdi, böyle bir karar çıkarsa. Hı hı. Bakalım, o masak raporları ile ilgili bir şey çıkacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Şimdi tekrar bu konuyla yakından ilgilenen diğer yardımcı hakem, bu arada Yasin Kol'la birlikte gözaltına alınan Göktuğ Hazar Erel için de tutuklama talebi varmış. O şekilde o da mahkemeye sevk edilmiş. İfadeleri bugün alındı adliyede ve ifadelerin ardından incelemeler yapıldı ve tutuklanmaları talep ediliyor bu iki ismin. Günün sıcak gelişmesi de bu. Peki, son bölümdeyiz. 14.51. Reklamdan önce dediğim Snyder'le ilgili bir anekdot da var. Onu da program içerisinde söylemek istiyorum diye. O da dikkatimi çekti. Biliyorsunuz Galatasaray'da oynadığı kariyerinin son bölümü de bayağı sert bir düşüşe sahne olmuştu Wesley Snyder'da. Bıraktıktan sonra da çok kilo aldı yıldız oyuncu. Bununla alakalı şöyle demiş bir programda Wesley Snyder: futbolu bırakmaya karar verdiğim anda babam hastalandı. Kansere yakalandı. Tam iyileştiği sırada annem hastalandı. 59 yaşındaydı. 6 ay sonra da hayatını kaybetti. Annem vefat ettikten 3 ay sonra babam yeni bir tarama yaptırdı. O da 59 yaşında yine hayatını kaybetti. Böylece bir yıl daha hastanelerde geçti. Futboldan sonraki dönemim işte böyleydi. Ailemle ilgilenmekle meşguldüm ve 3,5 yıl boyunca hayatım bunun etrafında döndü. Fiziksel olarak kilo almıştım. Artık hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hastaneden çıktıktan sonra tek isteğim bir şeyler içmek ve her şeyi unutmak oluyordu. Antrenman yapmayınca da tabii ki kilo oluyorsunuz. Ama ben bunu daha önce hiç anlatmadım. İnsanlar bazen bir insanın neden fiziksel olarak değişmeye başladığını bilmiyor. Hayatta birçok şey olabilir ve bu da bunlardan biri. Benim o zamanki halime gelmemin de en büyük nedeni bu yaşadıklarımdı. Yaklaşık 1,5 yıl önceki halimden tekrar eski forma dönmeye çalışıyorum. Şu anda her şey iyi gidiyor. Sonuçta kilo vererek anne babamı geri getiremiyorum demiş Wesley Snyder. Burada sondan bir önceki paragraftaki mesaj çok hoşuma gitti. Bazen bir insanın neden fiziksel olarak değişmeye başladığını kimse bilmiyor. İnsanın neler yaşadığını dışarıdan tabii bilmemiz mümkün değil. Ama yargılayabiliyoruz çok rahat. İşte kilo aldı, neden kilo aldı vesaire diye, ama
1: hatırlasana senle konuşuyorduk. Hatta ben şey demiştim, İşte Rooney çok kilo aldı falan. Hani ben şey demiştim, en kilo almasını beklemediğim, kemik yapısı hiç onu göstermiyordu dediğim isimdi Snyder. Demek ki bir sebebi varmış işte. Evet,
0: o da böyle bir problemle baş etmek durumunda kalmış. Pek de edememiş haliyle. Zor gerçekten, dile kolay. Onu söyleyelim ve kapanışta da Galatasaray camiasının aslında önemli isimlerinden birisi Fidel Berber. O da dün hayatını kaybetti. Genç yaşta. Yaşı da 54'müş. Hayatını kaybetti. Merhum'a Allah'tan rahmet. Sevenlerine, Galatasaray camiasına da başsağlığı dileklerimi ileterek ben de programı bitireyim.
1: Ben de aynı şekilde. Benim de tanıdığım bir isimdi. Çok çok eskiden tanıdığım bir isimdi. Benim için de çok üzücü oldu. Başta ailesi olmak üzere Önce berber, sonra

0: ve Kıyat ailesi olmak üzere herkese başsağlığı, sabırlar diliyorum.
1: Evet, programı bitirdik bugünlük. Etrik bu kadar. Yarın aynı saatte Alabi'nin de aramıza katılmasıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Bertelan ve Genco Boran'la Etrik sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyosporu dinliyorsunuz?
4: Neden Radyosporu dinliyorum? Çünkü Radyosporu dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da sizlerle paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Birazdan hattımızda ilk konuğumuz Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar olacak. Recep Uçar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün yayınımızın saat 14'e kadar süreceğini de paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Bugün yayınımız saat 14'e kadar sürecek, bu bilgiyi aktarmış olalım. Hafta sonunda yaşanan gelişmeler vardı. Bu gelişmeleri de değerlendireceğiz programımızın bölümünde sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde sevgili dinleyenler konuğumuz Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar. Recep Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
8: Hoş bulduk sevgili Salim. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam, milli ara öncesinde ilk 6 haftalık süreç geride kaldı. Bu 6 haftalık süreçle ilgili beklentileriniz karşılandı mı? Neler söylersiniz hocam?
8: Evet, söylediğim gibi bu sene farklı bir milli ara var. Eylül ile Ekim ayının birleştirilerek 3 haftalık bir takvim uyguladı FIFA. Dünyadaki kulüpler gibi biz de ona ayak uydurmaya çalıştık, uyum sağlamaya çalıştık. 6 haftalık bir süreç geçti. 6 haftalık süreçte 4 deplasman oynadık. 2 evimizde oynadık. Deplasman karnemiz çok iyi. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık ama ev karnemizde maalesef bir o kadar kötü oldu. Maalesef puan alamadık evimizde. Samsun ve Alanya maçları. Her ne kadar oyun anlamında kaybetmesek de skor olarak kaybettiğimiz maçlar oldu. Bizim adımıza, camiamızı güzel skorlar aldık. Neyse ki bunları da aslında telafi edebildiğimizi düşünüyoruz. Yani bizim adımıza 4 deplasmanın içerisinde 6 maç 10 puan fena olmayan, bizim tarafımızdan iyiye yakın, iyi bir performans. Ama sadece üzüldüğümüz, çok daha iyisi olma şansı vardı. Onu elimizden kaçırdık. Gerek Göztepe maçının son dakikada yediğimiz golle 2 puan bıraktık. Samsun maçı evimizde puanlar verdik. Alanya maçı. Yani evimizde en azından bir galibiyet alabilirdik ve ikametin konumunda şu anda evimiz olacaktık. Özetle fena olmayan bir süreç ama çok daha iyisi olabilir.
1: Hocam, milli ara dönüşünde zorlu bir fikstür var. Bundan bahsedeceğim ama bunun öncesinde milli arayı nasıl değerlendirdiniz hocam? Mini kamp programı yapma durumunuz oldu mu? Bu süreç nasıl geçti sizin adınıza?
8: Ya bizim adımıza herkes tabii ilk defa deneyimliyor sevgili Salim bu 3 haftalık boşluğu. Yani biz Göztepe maçı sonrası tekrar şehrimize döndük. 4 gün antrenman programından sonra ben izin verdim oyuncularımıza, 5 gün. Sonrasında geçen hafta çarşambadan beri testlerimizde çalıştık. Cumartesi bir hazırlık maçı yaptık Bolu'yla. Pazar izin. Bugün itibariyle de Fenerbahçe maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Biz bu şekilde planlama yaptık.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar sohbetimiz sürüyor. Hocam, milli ara dönüşünde Rakipleriniz ilk maç

0: evinizde Fenerbahçe ile, ardından deplasmanda Çorum FK, ardından iç sahada Trabzonspor maçı hocam. Neler söylersiniz hocam bu süreçle ilgili, Fenerbahçe maçıyla başlayan bir süreç?
1: Yani ligde artık her maç işte bakıyorsunuz, yani biz deplasmanda inanılmaz iyi sonuçlar alıyoruz ama evimizde belki kazanmamız gereken, hatta en azından puan almamız gereken Samsun ve Alanya maçlarını istediğimizi alamayabiliyoruz. Ligde her takım birbirini yenebilecek bir süreçte, seviyede. Yani şu anda ligin alt sıralarındaki Eyüpleri, ligde herkese, Beşiktaş'a bize ve son hafta Çorum'a sıkıntı çıkaran Alanya'yı kendi evinde yenebiliyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Az puan, puan almayan takımdan son iki haftada puan aldı. Aslında çok büyük güç farkı yok. Her maç ayrı bir hikayesi var, zorluğu var. Evet, bizim adımıza zor bir 5 maçlık seriyoruz. Fenerbahçe evimizde, Çorum deplasman, Trabzon içeri, Kocaeli deplasman şeklinde devam ediyor. Yani biz rakip ayırt etmek için her maçı kazanmak için çıkıyoruz sonuçta, içeride dışarıda. Genel ana felsefemiz bu spor olarak. Dolayısıyla rakibimiz kim olursa olsun, içeride dışarıda, biz aynı mentaliteyle en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sonuçları almak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Umarım bu zorlu süreçte de arzu ettiğimiz hem güzel oyun hem iyi sonuçlarla bu periyodu tamamlar.
0: Hocam özellikle de şunu sormak istiyorum. Mesela Anadolu kulüpleri maç yaparken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı daha çok kapalı futbol anlayışını teknik direktörler benimsiyor. Sizin Fenerbahçe maçındaki sisteminiz değişecek mi? Çünkü siz her maçta gole yönelik bir oyun oynatan teknik direktörsünüz. Bu Ümraniye Spor'da da böyleydi, Çaykur Rizespor'da da böyleydi, Kayseri Spor, Konya Spor. Burada mentalite değişecek mi hocam?
1: Az önce söyledim aslında. Yani biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Evimizde özellikle oynadığımız, deplasmanda da iyi öyle oynuyoruz. Evimizde de diğer maçlardan farklı olmayan bir şekilde yani sağ seyircimizle beraber, onların da desteğiyle beraber yine tek hedefimiz olacak. Diğer maçlardan farklı olmak için kazanmak. O yüzden genel felsefemizde, genel anlayışımızda çok büyük bir değişiklik olacağını düşünüyorum.
0: Hocam Çaykur Rizespor olarak sezon başında transfer yapılanmasında özellikle genç ve tecrübeli oyuncuları kadronuza kattınız. Güzel bir homojen yapı oldu. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz hocam? Ve benim sizde hocam dikkatimi çeken nokta şu. Konya Spor sürecini saymazsak Recep Uçar gittiği takımlarda Türkiye için biraz bu alışılagelmiş bir durum değil hocam. Uzun süre kalan bir teknik direktörsünüz.
1: Ya sevgili Salih, aslında Konya'yı da sayabilirsin. Konya'da bir sene kaldık. Bir sene dört, evet, gün, bir sene üç gün Türkiye için uzun bir süre. Bizim gibi teknik adamlarımız. Yani bu kadar teknik süreçte değişiminin yaşandığı bir periyotta bir kulüpte bir seneyi tamamlamak, sonraki seneye başlayabilmek, bir sene kalabilmek gerçekten olay değil, zorlaştı. Beklentiler çok belki millet olarak, ülke olarak her şeyi çok çabuk hissediyoruz. Buna sadece kendi hayatımıza da bakarsak, aldığımız elbiseden tutun da yediğimiz, içtiğimiz her şeye baktığımızda artık çok çabuk hızlı tüketen bir insanız. Hatta dünya var, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bir senelik süreçler artık bizim mesleğimizde uzun süreçler oldu. Burada da yaklaşık olarak 10 aylık süreçte buradayız. Özel olmaktan mutluyum. Bu sene söylediğim gibi çok tecrübeli, daha geniş oyunculara planlı bir yönetimimiz de planlı bir şekilde gençleşmeye gittik. Transfer ettiğimiz oyuncuların yaş ortalaması 23 şu an itibariyle. Farklıları saymaksak 8 oyuncu aramıza katıldı. En büyük 27 yaşında aramıza kattığımız Hayat Daha bu seneki süreçte. Tabii planlı olarak gençleşsem de mevcut kadromuz biraz daha tecrübeliydi. Onları da düşünerek bunu yaptık. Eskiyetimizi koruduğumuz bir yaklaşık olarak yüzde 80-85'ini koruduğumuz bir takım vardı geçen seneden. Dolayısıyla geleceği de düşünerek, sadece bugünün değil takımın geleceğini, kulübün geleceğini, ekonomisini düşünerek böyle bir hamlede bulunduk. Yani itibariyle bu oyuncular da yavaş yavaş uyum sağlıyorlar, adaptasyonlarına atlatıyorlar. Daha çok süre yer almaya başladılar. Zamanla daha çok çok katkılar geçtiğini düşünüyorum. Yani şu an itibariyle sürecin bizim adımıza iyi gittiğini söyleyebilirim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Recep Uçar, sohbetimiz devam ediyor. Hocam son maçta şans verdiniz, son maçlarda ilk 11'de şans verdiğiniz bir isim Emre Can Bulut. Kariyerini incelediğimiz zaman hocam Soma

0: Oradan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ardından Ümraniyespor süreci var. Sonrasında Çaykur Rizespor'a katıldı. Oyuncuya da hocam direkt bu sezon ilk 11'e de şans veriyorsunuz. Yani normalde Soma Spor'dayken piyasaya çıkan bir oyuncuydu. Beşiktaş bundan dolayı transfer etmişti. Neler söylersiniz hocam bu oyuncu özelinde?
1: Emre bizim diğer oyuncularımız gibi değerli bir oyuncu.
0: Evet.
1: Genç, Türk baktığımızda evet, Soma Beşiktaş tecrübesi olan, benden önceki süreçte kulübümüzde kazandırılmış, İnan Hoca döneminde kazandırılmış bir oyuncuydu. O dönemde bazı oyuncuların sakatlıkları vardı. Augusta gibi, Valentin Yer ile gibi o süreçlerde daha süre bulmuş. Ama onların iyileşmesiyle geçen sene belki çok çok fazla belki düşündüğümüz kadar süre alamamıştı. Ama bu sene o sezon başında iyi bir kamp geçirdi Emrecan. Bizimle beraber oradaki 1,5 aylık süreçte gerek hazırlık maçı performansı, gerek çalışma disiplini azmi iyi olduğu için bu sene bazı maçlarda ilk 11, bazı maçlarda sonradan girerek ciddi katkılar yaptı. Yani Emre'den değişik özellikleri olan bir oyuncumuz. Dediğim gibi birçok oyuncumuz gibi çok değerli bir oyuncumuz. Bu sene itibariyle bize sağ olsun gerek Konya maçı, gerek Eyüp maçı, gerekse Gaziantep deplasmanında özellikle gol anlamında, futbol anlamında ciddi katkılar da yaptı. Diğer maçlar bir süre aldığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Şu an itibariyle onun adına da fena bir sezon, iyi bir sezon geçti. Umarım bu istikrarlı sezon sonuna kadar devam etsin. Hem bizler adına, hem siz futbol adına, hem de kendisi için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam peki son olarak bu sezon Rize Spor'da hedefleriniz nelerdir ve buna ilaveten taraftara mesajınız neler olur hocam?
1: Ya, hedeflerimiz çok net. Sıralama hedefi şu an itibariyle koymak çok doğru değil. Rasyonel gelmiyor. Çünkü rakipleri de görmeden daha ligin başı çok erken. Ama şunu net söyleyebiliriz. Biz geçen sene 8. bitirdik. Rize tarihinde 3 puanlı sistemde en üst seviyeydi. Biz bir şeyi başarmak zordur. Onu tekrar etmek ya da daha üstünde başarmak çok daha zordur hayatta. Dolayısıyla biz daha iyisine talibiz. Hem oyun anlamında hem spor anlamında inşallah öncelikli hedefimiz geçen sene yaptığımızın üstüne başarabilmek, talip olabilmek. Bunu ilerleyen süreçlerde aldığımız sonuçlarla daha net olacak. Daha artık Şubat Mart ayı itibariyle de belki sıralama hedefi konulabilir. Ama şu an itibariyle sıralama hedefi koymak çok doğru değil. Ama hedefimiz açık ve net geçen sene başardığımızın üstüne koyabilmek.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız. Taraftara neler söylersiniz hocam?
1: Ya, taraftarımız bizim en büyük güçlerimizden, birçok takım gibi. Bizim stadımız çok çok büyük bir stad değil. Diğer bazı şehirlerle karşılaştırdığında. Bizlerin bu hafta Fenerbahçe maçıyla başlayarak sonrasında evimizde Trabzon maçımız var. Sonrasında Erzurum maçı var. Hepsinde ben onlardan ricanı isteyip çocukların takımının sonuna kadar arkasında olsun. Onlarsız olmuyor. Onlarla beraber bir işleri başarmak bizim adımıza daha kolay. Fenerbahçe maçında bütün isteğimiz öncelikli olarak bu maçları doldurmaları, maçın son anına kadar destek vermeleri, sene sonuna kadar bizi desteklemeleri bütün beklentimiz o. İnşallah da bu grup, bu çocuklar, bizler onları mutlu etmek en büyük arzumuz, isteğimiz. Onları mutlu edebilmek adına da varımızı yolumuzu ortaya koyacağız, onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgili Salih. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere hocam. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor'da Anadolu Ateşi programında ilk konuğumuz bu bölümde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dı. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan olacak. Ertuğrul Arslan'la birlikte Bandırma Spor'u konuşacağız. Şu anda bağlantı sağlandı. Ertuğrul Hocam merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Salim kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam milli ara sizin adınıza nasıl geçti? Bununla başlayalım. Özellikle de Bandırma Spor Stadyum konusunda, stadyum ışıklandırması konusunda sıkıntı yaşasa da tesisleşme anlamında iyi bir tesise sahip olduğunuzu biliyorum. Bandırma'da mıydınız yoksa Antalya falan var mıydı hocam?
3: Bandırma'da geçirdik bu arayı. Zaten tesislerimiz bizim uygun, havalar da güzel.

0: çok götürmek istemedik. Tabii ki bu ara bize iyi geldi. Çok iyi antrenmanlar yaptık. Bir tane de hazırlık maçı oynadık Sarıyer'le. Şu an lige hazır bir durumdayız. Bu hafta oynanacak Vanspor maçına hazırız. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz. İnşallah maça kadar da 3 günlük bir süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp deplasmana gideceğiz.
1: Hocam, deplasmanda maçınız Vanspor'la. Vanspor'da da bir teknik direktör değişimi yaşandı. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Murat Hoca ile yollar ayrıldı. Yerine Mustafa Hoca geldi. Bu değişimin olması hocam sizin için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Çünkü teknik direktör değişikliği yaşayan takımlar reaksiyon gösterebiliyor. Neler söylersiniz hocam bu maç özelinde? Vanspor ama maçlarını Van'da oynamıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Akhisar'da oynuyor.
0: Bu sorunuza gelmeden önce Salim Bey, az önceki bizim yaşadığımız bu ışıklandırma problemini de bir değinmek istiyorum.
1: Tabii ki hocam.
0: Şu an ligde ışıklandırması olmayan tek takımız. Bunun da şöyle bir sıkıntısı oluyor bizim için. Biz bu hafta mesela Van deplasmanında 8'de oynayacağız. Döndükten sonra salı günü içerideki maçımız 1.30'da. Yani her hafta biz oyuncularımızı bir gece maçına hazırlıyoruz, bir gündüz maçını hazırlıyoruz. Bu da ister istemez adaptasyonda bize problemler yaratıyor. Bunun gibi eksiklikleri de hani dile getirmeden biz çalışmalarımızı yapıyoruz ama biz ne kadar da bunlara değinsek bunlar sporcu için çok önemli şeyler. Bu gibi sıkıntılarımız var. Onun dışında ligin 8 hafta itibariyle yani 6 hafta cuma günü maçı oynadık. Maç günleri mesela 3 günlük arada salı günü oynadıktan sonra Sivas'ta maçımız cumartesi Bodrum'a gideceğiz. Yani 2 tane deplasman. Pazar olsa bir gün daha fazla dinlenme şansımız olacak. Ama tabii ki bunların hiçbiri bahane değil ama bu gibi problemler de bizim gerçekten yoruyor. Van maçına gelecek olursak tabii Mustafa Hoca Bandırma Spor'da çok güzel işleri imza attı.
1: Evet.
0: Takımı playoff finaline taşıdı. Geçen sene son anda yedikleri golle playoff potasından playoff'a giremediler. Her zaman bizim için sorduğun sorunun cevabı olarak tabii hoca değişiklikleri takıma enerji anlamında genelde olumlu yansıdığını görüyoruz futbolda. Mustafa Hoca'nın bizi yakından tanıması, tabii oyuncuların yeni bir hoca geldiği zaman kendini gösterme, bütün oyuncuların yeniden bir işin içine girme gayreti. Onlar için avantaj gibi görünüyor ama biz de güçlü bir takımız. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp bunların hepsine sahada cevap vermek için sahada olacağız.
1: Hocam, ışıklandırma konusuna tekrardan girmek istiyorum. Biz daha önce bu konuyu Bandırma Spor'un onursal başkanı Onur Bey'le de görüşmüştük. Onur Göçmez'le. O da ifade etmişti. Siz de ifade ettiniz. Her gelen yönetim bu konuyla ilgili şikayetini dile getiriyor. Fakat orada bir havacılık sahası olduğu için ışıklandırmanın olmayacağı söyleniyor. Ben geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir video önüme düştü. Almanya'da böyle bir durumun olduğu ifade ediliyor. Yani ışıklandırma yapılabildiği ifade ediliyor. Bununla ilgili hocam bir gelişme yok mu? Çünkü
0: var, şöyle gelişme var. Havacılık komutanı ile ilgili bir izin alındı galiba. Şimdi o süreci açtıklarını umuyorum. En son bize geldiklerinde işte burada öyle bunun müjdesini verdiler ama ne zaman olacak Salim? Şimdi evet, bunun bir an önce en ülke futbol adına da, çünkü Bandırma şu anda FETÖ'de 1. Lig'in bana göre son yıllarına damga vurmuş bir takım. O yüzden hem bu ligin izlenilebilirliği de çok yüksek bir lig. Biz de istiyoruz ki gece maçı burada oynayalım. Stadımız ışıklandırmalı olsun. Maçlarımızı ona göre hazırlanalım. Onu istiyoruz. Tek isteğimiz bir an önce bu hayalimizin gerçek olması. Bunun için de gerekli kişilerin bir an önce adım atmasını bekliyoruz açıkçası.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Ertuğrul Atsan, sohbetimiz devam ediyor. Hatta hocam, video ikonik olarak şöyle başlamış.

0: akşam ezanı okunduğunda herkes evine gidiyor maçtan sonra diye çocukluk anılarımıza dönmüşler. Yani bu stadyumdaki ışıklandırma sorunu çözülürse de daha iyi olacaktır hocam.
1: Ya şöyle, ben şimdi cuma günü oynadığımız için maçları, bir de cuma günü öyle seyircimiz maça da getiremiyoruz hafta içi olduğu için, gündüz maçı olduğu için. Akşam olduğu zaman insanlar iş yerinden çıktığı zaman en azından staza gelmek için zamanları olur. Eğer çocuğunu alır, işte okuldan gelen çocuğunu eline gelip çocuk maça gelmek istiyorsa, çocuklar okulda oluyor. Bu sıkıntıları yaşıyoruz yani. Bizim için seyirci önemli. Hani bazı maçları hazırlık maçı havasında oynadık biz, içerideki maçları. O yüzden seyircimizi de arkamıza almam için bu gece maçlarının önemi, hem bir seyredilebilir olayı açısından da insanlar tarafından daha çok takip ediliyor gece maçları. Bizim için de dediğim gibi çok kolay olmuyor takımı hazırlaması. Bir hafta, bak bu hafta akşam 8'deki maçı hazırladıktan sonra 3 gün sonra saat 1.30'da oynayacağız maçı.
0: Yani hocam burada zamansal anlamda da ciddi bir sıkıntı var. Bunun altını çizmiş olalım.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Hocam birincilikte kader haftaları sizinle de paylaşmak istiyorum. Kader haftaları şu şekilde: hafta içi maçların olduğu periyotta, özellikle de ligin ikinci yarısında iyi puan toplayan takımlar playoff ya da ilk ikiden çıkabiliyor. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Van Spor, ardından iç sahada rakibiniz Sivas Spor, sonrasında deplasmanda Bodrum Spor. Yorumunuz ne olur hocam?
1: Ya şöyle söyleyeyim, hani ben Bandırma Spor'un teknik direktörü olarak takımımı yorumlayabilirim. Şöyle yorumlayayım ben takımımızı. Evet. Bizim takımımız bu sene bir yapılanma içerisine girdik Salim. Sen evet. De biliyorsun ki.
0: Bütçe anlamında da hocam küçüldünüz.
1: Çok ciddi ekonomik biliyorsun külfetler var. Bunlarla da kulüplerin başa çıkması çok kolay gözükmüyor. Görüyorsun kulüplerin içler acısı bir hali var. Çoğu kulüp ekonomik anlamda krizlerle boğuşuyor. Biz şunu yapmak istedik. Hani biz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Sezon içerisinde bu ekonomik anlamda hani antrenmana çıkmamaydı, paraları ödeyememeydi. Bu sıkıntılarla boğuşmaktan ziyade böyle bir kadro kuralım. Bu sene bir yapılanma içerisine girelim. Bu sene tabii ki de hiçbir bunları yaparken de yarışalım. Her zaman yarışın içinde olan bir takım kurma vardı. Transfer dönemimiz hani bu ölçüde biraz sancılı da geçti. Bunları da biliyoruz. Hiçbir zaman da ben bir bahane olarak bunu kimsenin önüne koymadım. Burada samimi bir ortam var diye söylüyorum. Evet. Ben ligin başlamasına bir hafta kala yani santiforsuz lige hazırlık dönemimi, santiforum benim ligin başlamasına bir hafta kala geldi. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi sıkıntılar yaşadık. Ama buna rağmen ben genç ve kaliteli bir gelecek vadeden bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki de sancılı olacak. Bize oyun anlamında benim Ümraniye Spor maçının dışında oyun anlamında çoğu maçın hakimiydik. Ümraniye Spor'da da sadece benim istediğim pozisyon anlamında çok fazla üretemedik. Onun dışında genel anlamda takımımdan memnunum. Senin soruyla da alakalı kritik haftalar. Bu ligde eğer maçın çok zor olduğunu görüyoruz. Hiçbir kolay maç yok. Bunun için de bizim için kırılma haftası, senin dediğin gibi bana göre bu 3 maçlık periyotlardan sağlıklı bir şekilde çıkan takımlar ilerisinde çok büyük avantajlar sağlayacaklar. O yüzden bu İngiliz haftaları kırılma haftaları olarak görüyorum. Bizim için de çok değerli 3 tane maç oynayacağız. İnşallah bu kırılma haftalarını lehimize çeviririz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde, Ertuğrul Aslan, Bandırma Spor'u konuşuyoruz. Ertuğrul Hoca ile Ertuğrul Hocam gelen mesajlar da var. Antalya'dan gelen bir mesaj var hocam. Salim Bey merhaba, Antalya'dan Ertuğrul Hocama selamlar ve başarılar dilerim demiş Selim Kara. Size selamlarını iletmiş.
1: Çok hocam, teşekkür ederim.
0: İfade ettiğiniz gibi bu sezon bütçe anlamında küçüldünüz. Transfer politikası değişti. Kadroda rotasyon yaptınız. Ciddi ayrılıklar da vardı. Ve oyuncularınıza gelen teklifler de var hocam bu süreçte. Bununla alakalı neler söylersiniz?
1: Ya şöyle
0: mesela Bahçe ile ilgili hocam bir gelişme yaşandı mı?

0: bu yapılanmayla alakalı şöyle söyleyeyim. Hani biz gerçekten hani bu sene kadromuzda baktığın zaman son maçları takip ediyorsun sen de.
1: Evet.
0: Biz şimdi geçen sene Ayvalık Gücü'nde oynayan bizim kiralık oyuncumuz Emirhan Ayhan bu sene lige 11 başladı. Geçen sene işte İnegöl Spor'dan aldığımız Kerem Dönertaş bu sene lige 11 başladı. İşte Bamba Sek diye bir oyuncu aldık Granitwood'dan, yani 19'dan geldi bu sene bize 11 başladı. Çoğu oyuncumuza yatırım yapıyoruz. Bunlara bu süreleri veriyoruz. Tabii ki de sonuçlar önemli ama bir bakıma bu oyuncular bu süreleri almadan da kendilerini gösterme şansları yok. Onların yapabilecekleri bütün hataları da biz sahipleniyoruz. Bu işin doğası olarak görüyoruz. Bahçe de bizim çok değerli bir oyuncumuz. Şu anda oynadığı oyunla zaten dikkatler üzerine çekildi. Çok ciddi tepkiler oldu bu transfer döneminin son günlerinde ama kulübümüz biraz daha ondan beklentisi fazla. O yüzden şu anda transfer dönemi de kapandı ama çok ciddi teklifler var. Büyük kulüpler de takip ediyor. Özellikle ligimizden de büyük takımların takip ettiğini biliyorum ben. Bacı potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Özellikle kenar oyuncularında hem hızlı hem birebir oynama özelliği hem defans arkası koşu hem yani bir kenar oyuncusunda olması gereken bütün özelliklere sahip. Önü çok açık bir oyuncu. Kulübümüzde inşallah çok yüksek bir bonservis bedeli kazanacak bu oyuncudan. Biz de gelişimine ne kadar katkı verebiliriz, bu oyuncuyu ne kadar parlatabiliriz onun derdindeyiz. Hem bireysel analizlerde hem takım performansında artırıcı özel ekstra antrenmanlar da yaptırıyoruz kendisine. O yüzden süreç böyle ilerliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz Bahçeli.
1: Hocam, Bahçe için El Vasli ve Anderlecht'in teklifi doğru mu?
0: Evet. El Vasli Anderlecht teklifte bulundu. Ama dediğim gibi kulübümüz yeterli bonservisi görmedi. Çocuğun menajeri de götürmek istemedi Alves diye. Anderlecht'in teklifinde çok ekonomik anlamda bizi tatmin etmedi. O yüzden şu anda bekliyor bacı.
1: Peki hocam, devre arasında bir ayrılık yaşanır mı? Henüz 20 yaşında ve Süper Lig içinde kontenjan oyuncusu konumunda. Bunu da söyleyelim.
0: Halim şöyle. Biz dikkat edersen hani benim elim kadrom kısıtlı olmasına rağmen son gün Emirhan Acar'ı verdik biz.
1: Evet.
0: Kulübümüzün hani bu konuda da oyuncuların da hem önünü açma öyle bir vizyonu da var bu kulübün. Hem oyuncuların açma hem de ekonomik anlamda bizi rahatlatma açısından eğer teklif olursa oyuncuları verme tarafındayız ki bu sene dediğimiz gibi bu ekonomiyi biraz rahatlatmak lazım. Bizim aslında planımız önümüzdeki seneyle alakalı. O yüzden Bahçeli'ye gerekli bonservisi bulursak bizi tatmin eden verebiliriz yani Bahçeli'ye.
1: Peki hocam, yani yönetimle illaki konuşulmuştur. Kafadaki bonservis bedeli nedir? Mutlaka sonraki satışta olacak. Çünkü önü açık bir oyuncu, 20 yaşında.
0: Ekonomik şartlarını bilmiyorum tabii ki de kulübümüzün. Yani onu kulübümüz karar verir ama çok da ucuz bir maliyete gideceğini düşünmüyorum. 3 milyon eurolar falan bandında bir beklentisi var en az
1: Evet.
0: kulübümüzün. O yüzden
1: Yani illa ikinci satıştan da pay olacak. Peki hocam, Süper Lig'den Bahçe'yi izlemeye gelen kulüpler oldu mu? Çünkü baktığımız zaman çok ciddi bir şekilde performansı arttı. 8 maçta şans tanıdınız. 3 gol 4 asist hocam. 7 gole katkı.
0: şöyle söyleyeyim, Bacı'nın hani iki maçta Salim kullanamadık yani çok %100'lü performansı oynamadı. Özellikle Antalya maç öncesi kasında bir ağrı oldu. Antalya maçında çok az bir süre verebildim ona. Son maçta Ümraniye maçında da devre arası sakatlığından dolayı çıkarmak zorunda kaldım. Kasında problem olduğu için. Baktığın zaman ben o istatistiklere 6 maç olarak bakıyorum.
1: Evet.
0: 6 maçta çok o da bir kenar oyuncusu için daha fazla da yapabilirdi ama şu anda tatmin edici bir performans. 6 haftalık periyota bakarak çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede. Çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede inşallah hem gol sayısını artırır hem bireysel performansını artırır hem de takıma katkı sağlar. Tek derdimiz dediğim gibi kulübümüz bizi aşan önünü açma taraftarı işte eğer

0: oyuncuya değer katalım. Bizi gelsin burada. Süper Lig'e oyuncu vermek hem teknik adam olarak beni mutlu eder, hem de kulübümüzü mutlu eder. Bizim böyle bir vizyonumuz var. Bu sene buna çok inandık. İnşallah bunun da devamı gelecek diye düşünüyorum.
1: Hocam peki Süper Lig'den akredite olan kulüpler var mı? Maçları izlemeye gelen.
0: Çoğu kulüp geliyor, sadece öyle söyleyeyim, büyük takımlar dahil. Bizim sadece belki değil, kadromuzda da çok kaliteli genç oyuncular
1: Evet
0: da var.
1: hocam, yerli
0: Emirhan
1: yabancı
0: Ayhan var,
1: anlamda oyuncular var hocam.
0: Emirhan Ayhan var, Enes Aydın var, Yusuf Koca Türk var, Enes Çinemre var. Bunlar hep 21-22 yaş aralığında, hem de çok potansiyelli oyuncular mevkileri gereği. O yüzden kulübümüzün izlenilebilirliği, Süper Lig takımlarından takip edilebilirliği üst seviyede. Her maçımıza en az 4 tane 5 tane Süper Lig takımı geliyor bu oyuncuları izlemeye.
1: Hocam Enes Çinemre, Çinemre vardı. Hakan Çinemre. Onunla bir akrabalığı var mı?
0: Onunla bir akrabalığı yok.
1: İsim benzerliği o zaman
0: Varsa
1: hocam.
0: da ben bilmiyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız
0: Ben
1: için. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Başarılar diliyorum hocam.
0: Teşekkür
1: Taraftara mesajınız
0: ederim.
1: ne olur?
0: Taraftara mesajım şöyle: taraftar her zaman arkamızda, her yerde sevgilerini gösteriyorlar bana ve takıma. Bunu zaten hissediyoruz içeride dışarıda gittiğimiz deplasmanlarda da, onların enerjisini. Gelemedikleri zaman da bizi hep destekliyorlar. İnanılmaz bir bağları var. Onlar şunu bilsinler, gönülleri rahat olsunlar. Gecemizi gündüzümüzü bu takımın başarısı için veriyoruz, harcıyoruz, elimizden ne geliyorsa onları mutlu etme adına. Ben geldiğim ilk günde söylemiştim, onları yeniliriz, yeneriz, mutlu edecek bir Bandırma Spor. İzleyecekler her maçta, o mücadeleyi görecekler. Tabii ki de sonuçta var olsa onları daha çok mutlu ederiz, ama bizim zaten sezona başlarken ki parolamız da buydu. İzlemekten keyif alan bir Bandırma Spor, seyircisini mutlu eden bir Bandırma Spor, o mücadeleyi veren, takım için savaş eden, yenilse de yense de sahaya çıktıktan sonra ya helal olsun, bu çocuklar elinden geleni yapsın yaptılar ama maçı kazanamadılar dedirten bir takım da hayalimiz. Şu ana kadar da gerçekleştiğimizi düşünüyoruz. Bize baktığın zaman iki tane mağlubiyet yakışmadı. O oyuncularıma da söyledim, ama biz ligin sonunda nerede olacağımızı hep beraber göreceğiz. Onun işleri rahat olsun. Bu takım inşallah sezon sonunda onları mutlu edecek, bir sıralamada ligi bitirecek.
1: Çok teşekkür ederim Ertuğrul Hocam. Selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın
0: İyi
1: hocam.
0: yayınlar diliyorum. Çok teşekkür
1: Sağ
0: ederim.
1: olun hocam.
0: Kolay gelsin. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde sevgili dinleyenler, Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan'dı. Şimdi çok kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Fatih Akgel olacak. Fatih Akgel ile birlikte milli takımımızı konuşacağız. Süper Lig'de de hafta sonunda önemli maçlar var. Yavaş yavaş bu maçları da konuşmaya başlayacağız. Süper Lig ve Birinci Lig'de heyecan devam ediyor kaldığı yerden. Bunun da altını çizmiş olalım. Kısa bir ara diyelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Teknik Direktör Fatih Akgel. Fatih Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Hocam milli takımımızı konuşalım. Milli takımımız UEFA Uluslar Ligi liginde A liginde yer alıyor. Birinci gruptayız. Birinci grupta ilk 3 maçta istediğimizi elde edemedik. Ve 3 maçta 0 puan çektik. Puanla tanışamadık. Kötü gidişatın sebepleri nelerdir hocam? Neler
3: yani,
1: söylersiniz? Yani 3 maçta beklemediğimiz sonuçlar.
3: Tabii. Şimdi baktığınızda yani perşembe girişi çarşambadan belli olur diye
1: evet
3: bir laf yapıyor, sözümüz var. Baktığınız zaman Dünya Kupası'nda zaten milli takımımız bu maçların sinyallerini verdi zaten. Yani çok önemli rakiplerle oynuyoruz. Evet. Ama baktığınız zaman skor anlamında, oyun anlamında milli takımdaki o coşkuyu tabii ki göremiyoruz. Ama yani ben buradaki oyun kardeşi, ben eski bir pikir futbolcuyum. O formayı yıllardır terlettim, oynadım. Başarılarımız da var. Allah şükürler olsun. Yani çok da iyi başarılar yaptık. Ülkemizi

0: böyle bir kaos içerisinde, böyle bir kaos olan federasyon TFF varken oyuncuların zaten başarılı olmasını bekleyemez. Yani federasyonun neresinden tutarsanız her tarafı şey için, onun için böyle bir kaos oldu. İşte oyunculara da bu yansıyor. Evet, bizim aslında çok kaliteli bir jenerasyonumuz var, iyi bir jenerasyonumuz var. Biz maalesef ki Dünya Kupası'nda da istediklerimizi alamadık. Yani o beklentilere bizim çocuklar karşılık veremediler. Ya olabilir, futbolda bunlar var ama baktığınız zaman şu buradan çıkıyor. Biz bazı şeyleri gözümüzde çok büyütüyoruz demek ki. Yani çok iyi jenerasyon, altın jenerasyon, evet. Çok iyi oyuncularımız var, evet. Bazı şeyleri de gözümüzde çok büyütüyoruz. Yani bu jenerasyonu da tabii ki, yani ben dahil herkes tabii ki beğeniyorum. Ama bazı şeyleri de büyütmemek gerekiyor. Büyüttüğümüz zaman da maalesef ki sonra hüsrana uğruyoruz. Bugün olduğu gibi baştan 0 puan çektik. Onun için de ama ben yine söylüyorum, bu kadar kaos olan bir ortamda, federasyonunda bu kadar kaos yaşanırken, her tarafta bir skandal varken, ya bu oyuncuların da moral, ben bu çocukların da bu çocuklardan da çok iyi oyun beklenemez. Yani motive olamıyorlar haliyle tabii oyuncular. Görüyorsunuz ki maalesef federasyonda her gün başka bir şey patlıyor. Onun için hani oyunculara da çok burada kızmamak lazım. Evet, yetenekli oyuncular, iyi oyuncular ama maalesef ki bu dönemde Dünya Kupası'ndan buraya gelene kadar o coşkuyu, o oyunu, o şeyi, sonuçları maalesef ki bize gösteremedi. Yani üzücü bir durum. Ben eski oyuncu olarak üzülüyorum. Bazen futbol maçları seyrederken sahada o oyuncuların, ben de eski bir oyuncu olduğum için, oyuncuların kafasının önünde olduğunu gördüğün zaman o milli forma altında insan gerçekten üzülüyor. Yani ama hani yapacak bir şey elimizden gelmiyor. Biz sadece onları her ne olursa olsun desteklemeye devam edeceğiz. Onları sevmeye devam edeceğiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim oyuncularımız. Biz bu çocukları seviyoruz. Yetenekli oyuncular. Tabii ki baktığınız zaman bir ortada bir skor yok, şey yok ama biz bu oyunculara ne olursa olsun bu kaotik ortamda sahip çıkmalıyız bir şekilde. Çünkü biz yolumuzu her daim bunlarla devam ediyoruz. Mecburuz. Bu zaten iyi oyuncular. Dediğim gibi yani kaos olan ortamlardan maalesef ki bu özellikle milli takımımıza yansıyor. Onun için de üzücü bir ortam.
1: Hocam, Dünya Kupası'ndan beri başlayan bir süreç. Dünya evet. Kupası'nda yani A Ligi'nde teknik direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, A Ligi'nde rakiplerine zor olduğunu söylüyor ama biz Paraguay ve Avustralya karşısında da hiçbir şey üretemedik.
0: Evet. Yani şöyle, oyunsal anlamda baktığınız zaman maç içerisinde zaman zaman bir iyi oyun sergiliyor milli takımımız, hani şey anlamda, ama zaman zaman hani bunun maçını atıyorum 3 dakikalık, 5 dakikalık veya 10 dakikalık bölümlerinde zaman zaman bunu da bu kadar yapsın diyoruz artık yani baktığın zaman. Ama geneline baktığın zaman maçların, skorların, yani bu hiç bize yakışmayan bir ortam, bir skor. Onun için biz daha iyi olmalıyız, daha iyi yerlerde olmalıyız, daha iyi top oynamalıyız, daha iyi skorlar almalıyız. Ama burada baktığınız zaman Montella Hoca da, şimdi yani tabii gerçek konuşmak gerekirse biraz bu buranın patronu kim? Montella'dır. Bu zamana kadar bir Türk antrenörü olsaydı çoktan gitmiş olurdu. Açık konuşalım. Kimse kimseyi kandırmasın. Bazı şeyleri biz burada dile getirmemiz lazım. Dile getirilir ki insanlar bunu bilsin. Gerçi bunları biliyorlar ama maalesef ki bazı kişilerin bazı şeyler işlerine gelmiyor. Onun için de hani Montella'nın artık bana göre milli takımı bırakması gerekiyor. Yani istifa etmesi gerekiyor. Ha, bu akşam milli maçımız var. İnşallah kazanırız. Ama bu kazanmak değil. Yani bu kazanmak olsa da olmasa da bugün milli takımın başından bana göre Montella istifa etmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam istifa edecek gibi görülmüyor. Çünkü dün yapmış olduğu açıklamalara izledim. Evet. Mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. Tarihimizde ilk kez A Ligi

0: içindeyiz. Bunun tecrübesini yaşıyoruz demiş. Ne dersiniz hocam?
1: Yani ne demek bu ya? Yani tarihimizde ilk defa A Ligi. Ya bu takım dünya üçüncüsü ya. Ya bu takım, bu milli takım dünya üçüncüsü oldu. Bu milli takımın başarıları da var. Yani konuştuğu kelime aslında o kadar yanlış bir kelime. Yani tarihimizde ilk defa A Ligi'ndeyiz demek bizim milli takımımızı kendi yönettiği takımı aşağılamak demektir yani. Yani buradan şunu söylemek istiyorum anladığım kadarıyla. Siz buraya yükselemezdiniz de ben vardım A Ligi'ne yükseldiniz. İşte buralarda duruyorsunuz gibi mi? Doğru mu anlıyorum acaba? Yani bu başarıyı A Ligi'ne ben de yükseldim. O meraklanmasın yani. O olmasa da biz A Ligi'nde daha yukarılara da gideriz yani. O kendini çok böyle şey anlamda biraz kızgınlığım da var. Hani üzülüyorum biraz önce söyledim ya bu milli takım bu forma bu ay yıldız hepimizin. Ama hocanın da bu açıklamaları bana göre bazen yanlış açıklamalar yapıyor. Orada kalma pahasına. Yani o olmasa da milli takım oralara zaten gider. Orada kötü bir jenerasyon yok. O jenerasyonu yönetmek lazım. Dünya kupasında çok beklenti vardı. Bütün Türkiye orada şeyler bir yani bir başarı bekledi, bir heyecan bekledi. Herkes de başında sabah erkenler kalktı. 6'da 7'de kalktı. Yani baktınız ama Montelli Hoca bana göre orada yanlış bir deyim kullanmış. Yani hani bilmiyorum ben mi yanlış anlıyorum orada hani buna rağmen A Ligi'ndeyiz. Yani ne demek A Ligi'ndeyiz yani? Yani ben geldim de A Ligi'ne tutulacaksa biz çıkamaz mıydık A Ligi'ne? Oynayamaz mıydık? Başka bir antrenörle bunu yapamaz mıydık? Bu ülkenin antrenörleri de var. Fatih Terim'i var, Şenol Güneş'i var, Mustafa Denizli var. Bu takım bunlarla da başarılı oldu herhalde. İlla Montella'nın olması şart değil. Ama hep başımıza geldi hoca. Biz bunu destekledik. Tamam bir dönem iyi bir futbol oynadı, şey yaptı. Ama baktığın zaman ondan sonra Dünya Kupası'na katılırken yaptığı o oyun, başarı, şeyler baktığın zaman gerisi gelmedi. Yani bu bir anlık mıydı? Yani o Dünya Kupası'na katıldıktan sonra her şey bu kadar mıydı? Takımın daha çok ileri gitmesi lazım, daha çok geri geldi. Onun için bence Montella artık oyuncularla Montella arasında da ve halkla yani Türkiye'de halkla hoca arasında da bir diyalog eksikliği oldu, kopukluk oldu. İnsanların artık Montella'ya da bir güveni kalmadı gibi açık konuşmak gerekirse. Onun için bana göre istifa etmek de bir erdemliktir. Bu sırf Montella için konuşmuyorum bunu yalnız. Bunu da
0: Hocam
1: söylemiş
0: Türk
1: olayım.
0: futbolunda yaşananları düşündüğümüzde son 2 haftalık süreçte milli takımımızın aldığı 3 mağlubiyet, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili yaşanan skandallar, Türkiye futbolunda neler olmalı hocam? Siz
1: Yani Türkiye
0: Galatasaray,
1: futbolunda
0: Fenerbahçe,
1: ne olur?
0: Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giydiniz, başarılar elde ettiniz, yaşadığınız şampiyonluklar var. Dünya üçüncüsü oldunuz. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda mücadele ettiniz. Neler olmalı hocam? Futbolun bir paydaşı olarak
1: Yani
0: neler söylersiniz?
1: Türk futbolunda neler olmalı? Neler olmamalı ki? Türk futbolunda neler olmuyor ki? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz. Neler olmalı? Maalesef ki bunların da hepsini işte kamuoyunla duyuyoruz. Kamuoyu da duyuyor, görüyor. Maalesef ki hakem skandalları işte atamalarda olsun, şeylerde olsun. Yani maçlarla alakalı. Yani sezon başında geçtiğimiz sene bir şey operasyonu yapıldı. Bu şike bahis operasyonu yapıldı. Baktığınız zaman yani bu şike bahis operasyonunu bana göre çok randımanlı, çok tabii ki yapsınlar. Hepimiz bunun arkasındayız. Türk futbolu temizlensin. Evet. Ama baktığınız zaman öyle bir yani affedersiniz saçma sapan şeyler yapıldı ki bakıyorsunuz ceza verdikleri oyuncuların bazı oyuncuların işte geçen sene biliyorsunuz ki bu şikeden bahisten ceza alan oyuncuların bazı oyuncuların cezalarını yarıdan fazlaya indirdiler. Bazı derinlikleri indirmediler. İşine geldiklerini indirdiler, işine gelmediklerini indirmediler. Yani o kadar saçma sapan şeyler oldu ki bu ülkede. Maalesef ki Türk futbolu çok kötüye gidiyor. Çok kötü durumda şu an. Her taraftan bir şey patlıyor. Yani federasyona baktığınız zaman ya bu federasyon geldiğinden beri her gün bir şey patlıyor. Ya bir yerden bahis skandalı patlıyor, ya bahis şike patlıyor, ya hakemler patlıyor, ya federasyon bir şeyleri patlıyor. Yani baktığınız zaman biraz insan şapkasını da çıkartıp önüne koy.

0: Yani evet. Türk futbolu bu federasyon geldiğinden beri hep bir kaos ortamında. Maalesef ki Türk futbolu bunun için hiç düzelmiyor. Ya bir toparlanma yok. Hep geriye gidiyoruz, hep daha kötüye gidiyoruz. Türk futbolu temizlensin, Türk futbolu ya Türk futbolu böyle temizlenmez. Türk futbolunu böyle temizleyemez. Böyle kaosla temizleyemezsin. Dünyaya kendini rezil ettin. UEFA'ya rezil ettin, FIFA'ya rezil ettin. Ha ne diyor? Görevlendirecek. Türkiye'de neler oluyor bakacağız.
1: Evet.
0: Yani sen futbolu böyle kendini dünyaya rezil ederek temizleyemezsin. Yanlış operasyonlar yapıyorlar bana göre. Yanlış, yani yanlış şeyler çıkıyorlar kafalarında. Yani savcılar, hakimler giriyor. Yok oradan onlara şike, ondan onlara bayit, ondan onlara şey. Yani bu nereye kadar gidecek bu ortam böyle yani?
1: Peki hocam.
0: Futbolu böyle geriye atarsınız.
1: Evet. Peki diyoruz ya hocam, futbolu futboldan gelenler yönetsin.
0: Sizin... Ya biz bunu hep söylüyoruz. Biz bunu hep söylüyoruz. Diyoruz ki Türk futbolunu futboldan gelenler yönetsin diyoruz. Futbol oynamış insanlar yönetsin. Ama maalesef bu birilerinin işine gelmiyor. Bu birileri bunları istemiyor. Bakın ben onlara şunu söyledim. Dedim ki daha önce biz birçok şeyler falan federasyona sunuyoruz zaman zaman. Hani eski milli futbolcu olarak şey yapıyoruz. Diyoruz ki bakın diyoruz ki milli futbolcular en basit bir şey. Milli futbolcular oy kullansın diyoruz. Yani bu ülkenin bu milli takım formasını giymiş, milli formayı gururla taşımış oyuncuları atıyorum 30 defa olabilir, 50 defa olabilir. Yani bir kriter koyarsın. Bundan sonra oynayan oyuncular oy kullansın diyoruz. Eski milli oyuncular. Ama buna yanaşmıyorlar, istemiyorlar. Niye? Kulüplerle olan, yöneticilerle olan, birbirlerine olan ilişkileri. İstiyorlar işte hep otel odalarında işte seçim zamanı geldiği zaman sen bana oy at, yukarıdan aradılar sen bize at, öteki aradı. Ya bunlarla bu Türk futbolu nereye kadar gidecekler? Alt liglere bakın. Ya bırakın alt liglere, üst liglere de bakın. Herkesin bir adamı, başarısız antrenörleri işte bir yerlere tekrardan getirme çabası. Adam, ben sizi daha önce sizin programlarınızda bunu söyledim biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Adam 10 tane takım çalıştırıyor, başarısız oluyor. Adamı zorla, yani bir hocayı zorla alıyorlar. Tekrardan 10 takımda başarısız oluyor, 11. takıma şey yapıyorlar. Bu adam illa bir takımda başarılı olacak yani. 20 tane takım çalıştırdıktan sonra. Hep baktığınız zaman bir çember var. O çemberin içine kimseyi almak istemiyorlar.
1: Hocam ve Fatih Akgel neden bu çemberin dışında?
0: Dönüp duruyor maalesef.
1: Peki hocam Fatih Akgel neden bu çemberin dışında?
0: Ya maalesef ki biz bu çemberin dışında kalıyoruz. Şey, konuşuyoruz ya eski milli futbolcuyuz. Bizim başarılarımız var. Bu iş onlara gelmiyor tabii. Onlara başarısız hocalar, futbol oynamamış hocalar, bir şeylere karışmayacak hocalar, ağamsın paşamsın diyen hocalar. Ya ben para istemem, olsun takım kurmayın, takım da siz kurma olsun. Baktığınız zaman Türkiye'deki hocaların %80-90'ı maalesef ki bu portföyde gidiyorlar yani. Bir seslerini çıkartmıyorlar. Yani onun için biz bunları bildiğimiz için, gördüğümüz için Türk futbolu da hepimiz susarsak böyle susa konuşmuyor. Eski milli futbolcularda bizlerde de hata var. Konuşacağız, söyleyeceğiz. Çekinmeyeceğiz. Ki onlar yanlışlarını görsünler. Görsünler ki bir şeyleri düzeltsinler. Ha, düzeltmek isterseler, düzeltirler de düzeltmezler de tabii onda kendileri bilirler. Ama böyle bir kaosta, böyle bir kaos ortamında zaten bu milli oyuncuların ve futbolcuların başarılı olmasını bekleyemezsiniz. Hep içeride bir huzursuzluk, yönetimde bir huzursuzluk, ülkede bir huzursuzluk. Ya şimdi hakem olayları çıktı. Kim güvenecek? Zaten hakemlere şeyine hakem departmanına kimse güvenmiyordu. Ülkede başarılı olan da başarısız olan da bugün Galatasaray 4 sene üstü şampiyon oldu. Hakemlerden yapılıyor. Başarısız olanla şampiyon olmayanlar onlar da hakemlerden yapılıyor. Yani herkes hakemde. Zaten hakemliğe bir güven yok. Zaten federasyonlara bir güven yok. Üstüne bir de bu olursa insanların tamamen güveni gidiyor ve futboldan bu insanlar uzaklaşıyorlar. Yani insanlar futboldan uzaklaşıyor. Artık futbol seyretmek istemiyorlar. Statlara gelmiyorlar. Niye? Bu çıkan olaylardan dolayı. Yani maalesef ki bunları herkes el birliğine bu ülkenin futbolunun düzelmesini istiyorsak el birliğine herkes doğruları yapacak. Herkes doğruları yapmak zorunda. Onun için herkes şapkasını önüne koymalı. Tabii federasyondan başladı bu iş. Kulüpler bazında, oyuncular bazında, herkes onun içinde

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Fatih Akgel, Fatih Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, tekrardan.
1: Hocam size şunu sormak istiyorum. Siz Vincenzo Montella'nın ve federasyonun görevi bırakması gerektiğini düşünenlerdensiniz. Alınan başarısız sonuçlardan sonra, yaşanan kaos ortamından sonra Fatih Akgel'in net bir şekilde hem federasyon başkanlığı için hem de milli takım için önerisi kimdir?
2: Ya şimdi şeye tabii ki öneri vermem burada tabii ki doğru değil. Yani ben o gelsin bu gelsin diye derdim yok, niyetim yok ama bir düşüncem yok. O ama sadece bir yerde başarısızlık varsa, bir önceki federasyonda nasıl bir başarısızlık vardı? Hoca'da başarısızlık vardı, değişti. Maalesef ki Türk futbolunun dünyada bu böyle. Eğer bir yerde başarısızlık varsa orada görevi o baştaki insanlar bırakırlar, yenileri gelirler. Yenileri bir şey yapmaya gerekirler. Taze kan lazım. Çok operasyonlar oldu, çok şeyler çıktı. Ya bana göre artık federasyonda burada yıprandığını düşünüyorum. Yani, federasyonunda. Onun için bence bir taze kana ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani. Çünkü bu federasyon ciddi anlamda yıprandı. Çok şeyle mücadele ettiler. Yani her taraf, yani her gün başka bir operasyon çıktı. Futboldan hariç her şeyle uğraştı bu federasyon geldiğinden beri. Onun için de yıprandığını düşünüyorum. Artık bana göre bir taze kan, yeni bir kan değişmesi lazım. İşte.
1: Hocam yani kamuoyunda teknik direktör olası değişimde adayları da gündeme geliyor. Aykut Hoca, Sergen Hoca, Fatih Hoca, Şenol Hoca.
2: Evet.
1: Siz
2: yani tabii ki ben burada
1: hemen hepsiyle çalıştınız.
2: Yani ben burada şurada şu gelsin bu gelsin tabii ki diyemem. Yani ama tecrübeli hocalarımız var. Bu takımda yıllarda çalışmış hocalarımız var. Başarılı hocalarımız var. Bakmayın Fatih Hoca yine hani ben gelsin diye söylemiyorum bunu ama öteki hocalarımız ayıp olmasın, yanlış olmasın diye tabii konuşmalarımıza dikkat ediyoruz konuşurken ama hani tecrübeli bir isim bu takımı toparlayabilecek bir isme de gerek var mı? Bence gerek var ama bu Sergen Hoca olabilir, Aykut Hoca olabilir. Onlar da yıllardır büyük takımlarda çalıştılar yani. O bunlar da olabilir ama bir taze kan bana göre artık futbolcuların daha çok böyle otellerde, kamplarda hocaların da böyle samimi bir şekilde konuşabileceği bir ortam, dertlerini anlatabileceği bir ortam olması gerekir. Onun için de bana göre artık Türk bir antrenörün gelmesi lazım diye düşünüyorum. Ha, burada biz Montella'ya veya yabancıya karşı değiliz ama ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı da kimse göz ardı edemez, etmemesi gerekir. Başarılı olduğu zaman biz Montella'yı alkışladık ama başarısızlıkla da kendisi bırakıp gitmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Hocam gelen güzel birkaç mesaj var, okumak istiyorum.
2: Evet.
1: Size selamlarını iletmiş İbrahim Bey. İyi yayınlar Salim Bey. Fatih Karagümrüklü olan Fatih Akgel'e selam ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah iyi yerlere gelir demiş İbrahim Bey.
2: İnşallah, teşekkür ederim. Evet, benim dediğim gibi. Yani, ben de
1: Mustafa Bey yazmış. Sevgili Salim Bey, iyi yayınlar. Fatih Akgel hocaya selamlar. Montella sürekli ben diyor. 24 yılı önümüze koyuyor. A ligini önümüze koyuyor. Zaten buralara yükselmek için seçilmiş kişisiniz. Bu kötü durumun sebebi de kendisi. Neden üstüne alınmıyor? Mesela Avrupa ve Dünya Kupası'nı kazanmış İspanya milli takım hocasına daha ne kazanacaksınız diye soru geliyor. Sıradaki maç diyor. Bir kere ben demedi. Tekrardan iyi yayınlar Fatih Hocama selamlar demiş.
2: Evet. Yani biz işte konuşmalarımızda da biraz önce onu söyledik ya. Bir başarı varken alkışladık. Başarı varken hocaya mal ettik bunu. Ama başarısızlıkta da yine hocaya mal edeceğiz. Çünkü oranın patronu hocadır. Başarı da kalacak, başarısızlık da gidecek. Futbolun şeyi bu. Çünkü bu sırf Montella için değil. Fatih Hoca için de aynı, benim için de aynı. Sergen Hoca için, Aykut Hoca için, herkes için aynı bu. Bir başarıda kalırsın, devam edersin, alkışlanırsın ama başarısızlıkta da gidersin. Futbolun maalesef ki kanunu, kuralı budur yani.
1: Evet.
2: Onun için de Montella Hoca bazen evet ben diyor ama eğer ben diyorsa bugün hemen bu akşam bırakması lazım. Eğer baktığın zaman Dünya Kupası'ndan buraya gelene kadar bir başarısızlık var, kötü gidişatlar, bırakması lazım o zaman Montella Hoca. Ben diyorsa o zaman.
1: Sevgili Salim, iyi yayınlar. Milli takımın oyun planı ve taktiksel anlayışı artık kolay çözülebilen ve kolayca karşı taktik üretilebilen bir durumda. Artık başka

0: bir oyun şablonu bulunmalı diye düşünüyorum. Fatih Hoca'nın görüşü nedir demiş Nedim abi. Nedim Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ne dersiniz hocam?
1: Ya şöyle, zaten milli takımın biliyorsunuz bir forvetsiz, yani hoca geldiğinden beri forvetsiz bir taktikle oynuyor. Ya aslında bu bizim alışkın olduğumuz bir futbol anlayışı değil. Milli takım senelerdir birçok santraforla oynadı. Pivotlarla oynadı, santraforlarla oynadı. Bizim sistemimiz aslında yani ülkenin bu santraforlu sisteminde her daim tabii sevdiği bir sistem, öğrendiği, baktığı, bildiği bir sistem. Onun için hoca geldiğinden beri forvetsiz oynuyoruz biz. Zaman zaman değişiyorlar. İşte hani forvet olmayan oyuncuları hoca işte orada forvetsiz oynayıp işte o girdi, o çıktı gibi şeyler yapıyor. Taktiksel şeyler yapıyor ama bu bence bir dönem milli takımda, her ne kadarsa ben o zaman da söylüyorum, bir milli takım maçlarına o zaman da bakın, kısır kazanıyordu. Yani milli takım böyle çok rahat bir kazandığı bir maçı yoktu. Çok çok zayıf takımlar haricinde. Hep zor kazanıyordu. 1-0, 2-1 hep böyle bitiyordu maçları. Yani bu forvet oynamaktan kaynaklanıyor. Biz bunu o zaman da söylüyorduk. Ama ta ki Dünya Kupası'na gelene kadar biz zaten bunu söyledik. Dedik ki buralarda belki bunlarla böyle kazanırsın ama Dünya Kupası'nda veya sağlam rakip, iyi rakipler karşına geldiği zaman onlarla kazanamazsın, zor olur diye bunu biz önceden söylemiştik öteki yayınlarımızda da. Ve nitekimde de öyle oldu. Milli takımın bana göre forvetsiz, yani forvet olan oyuncularımız yok mu? Var. Oynatabilirsin. Yani oraya bir forvet koyabilirsin. Ama hoca daha ben orta sahada kalabalık olayım, İşte bir tane atarsam yatayım. Hep buna gitti. Öyle bu zamana kadar da öyle geldi zaten. Onun için bundan sonra da, ama iyi rakiplere karşı ve Dünya Kupası'nda da bu sistem tutmadı. Onun için de bana göre buradaki taktiksel başarı da başarısız da hocaya ait. Hoca da gerekeni yapmalı diye düşünüyorum.
0: Hocam bugün ben muhtemel 11'lere baktığımda Yunus Akgün ve Denizgül ilk 11'de görülüyor. Evet. Buna ne dersiniz hocam? Yani 3. maçın sonunda Denizgül'le başlamak.
1: Yani şimdi hoca bana göre biraz abondene de olmuş. Yani orada kimi oynatacağını, kimi oynatayım, kimi oynatmayayım, maalesef ki biraz abondene de oldu. Şu an şaşırmış vaziyette hoca da zaten gelen başarı sonuçlardan dolayı. Yani bu saatten sonra orada dediğim gibi bu kadar kaos ortamında kimi oynatırsa oynatsın, oyuncular bu kaos ortamından zaten etkileniyorlar. Onun için pek de fayda etmeyecektir diye düşünüyorum. Ha, inşallah kazanırız. Ha, ben yine lafımın arkasında, konuşmamın başında da söyledim. Bugün kazansak da kaybetsek de bana göre hocanın bırakması lazım. Ha, kaybedersek tamamen başarısızlıktan dolayı bırakması gerekiyor. Ha, bugün kazanırsak, ya ben kazanarak bıraktım, zirvede bırakması gerekiyor bana göre. Her türlü bırakması gerekiyor Montenegro bence.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Var mı eklemek istedikleriniz?
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ama biraz önce de söyledim. Herkes el birliğine Türk futbolunu bir an önce düzeltmesi gerekiyor. Bu adamcılık, benim adamım, onun adamı, böyle adam, şöyle adam, bunları bırakması gerekiyor. Futbolu futboldan gelenlerin yönetmesi gerekiyor. O milli formaları o büyük takımlarda oynamış oyuncular yönetmesi gerekiyor. En azından onlardan fikir alıp bir toplantı yapmaları gerekiyor. Yani bunlardan fikir alışıyor. İnanın yani şöyle bir şey, biz o sahada futbol oynadık, o çamurlu sahalarda futbol oynadık, o soyunma odaların kokularını, havasını teneffüs ettik. Onlar bunları yapmadı, onlar bunları bilmezler. Onlar sadece isim, işte finansal yanı, yönetimsel, ki o yönetimsel tarafını da yapamıyorlar. Bana göre eski milli futbolcuları, başarılı olan oyuncuları bir araya, bütün herkesi, yani herkesi toplayıp Türk futboluna el birliğine düzeltmek gerekiyor. Bu gururlarını, şeylerini bir kenara bıraksınlar. Burada önemli olan milli forma, milli takımdır. Yani ben bunu söylemek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Fatih Akgeldi, Derfin Yunustane, Hüseyin Mecit, birçok dinleyenimiz selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Mesajını okuyamadığım dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Şimdi çok kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik olacak. Ramazan Çelik'le birlikte Karacabey Belediyespor'u konuşacağız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ramazan Çelik. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam, bir hafta zaten baydınız. Bunu söyleyelim. Bir hafta maç yapmadınız. Bunun altını çizelim. 4 haftalık süreçlerde 7 puan topladınız. Bu süreçle ilgili hocam, son haftada deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 mağlup ettiniz. Neler söylersiniz hocam?
3: Evet, geriye baktığımızda 4 haftalık serüvende 7 puan topladık. Çok daha farklı bir pozisyonda da olabilirdik aslında. 4 maçta kazanacak bir oyun oynadık. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk maçta Selik'le oynadığımız maçta berabere kaldık. Sonra deplasmanda İnegöl deplasmandan 3 puanla döndük. İyi bir oyunla döndük. Daha farklı bir sporla olabilirdi. Sonrasında bir bay haftası geçirdik. Daha sonra Ankara Gücü maçı. Ankara Gücü maçı ile ilgili tabii maçın etkisini değiştiren şeyler oldu. 27. dakikada bir kırmızı kartla karşı karşıya kaldık. Haksız bir kırmızı kart. Arkasına akabinde bir gol yedik. Çizgiyi geçmeyen bir gol verildi. Yani biraz aslında hakemin gazabına uğradık diyebilirim. Ama yine de 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir oyun oynadık. Belki skor farklı gözükebilir ama oynadığımız oyunun karşılığı değildi kesinlikle. Tabii 4-1'lik skordan sonra o psikolojiden çıkmak zordu ama genç bir takımız. Hemen toparlandık. Bu hafta da gerçekten şu ana kadar oynadığımız takımlar içerisinde belki de en iyi takımla oynadık diyebilirim Fethiyespor karşılaşması için. İyi bir oyun oynadık. Deplasmanda da topa sahip olan, oyunu yönlendiren golü bulduk. Son dakikalarda kaçırdığımız pozisyonlar da var. Ama yine de kazanmasını bildik. Başlangıç için iyi bir başlangıç oldu. 4 hafta 7 puan bizim gibi bir takım için iyi bir puan. Daha farklı olabilirdi dediğim gibi ama problem yok. Mutluyuz. Şimdi çarşamba günü bir kupa maçımız var. Hafta sonunda bir 1461'li lig maçıyla yolumuza devam edeceğiz.
0: Hocam, ifade ettiğiniz gibi bu hafta deplasmanda Fethiyespor'u mağlup ettiniz ve siz her zaman şu an takımınız playoff hattıyla aynı puanda olsa da, arada sadece 2 puanlık fark olsa da, sizin her zaman ifade ettiğiniz bu sezon ana hedefimiz ligde kalıcı olmak ve oyuncu yetiştirmek. Zaman zaman hocam, başarılı olan tabloda beklentiler de artıyor hem taraftarların hem de yönetimin. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
3: Ya daha senin de dediğin gibi bizim birinci hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Bunu yaparken de oyuncu yetiştirmek ve iyi futbol oynamak. Yani biz sezon bittiğinde Karacabey Belediyespor'la ilgili şu cümleleri duymak istiyoruz. Evet, mücadele eden, mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan bir takım görüntüsündeler. İyi oyun oynuyorlar, hiç kimseye teslim olmuyorlar. Saygı duyulması gereken bir ekip cümlelerini rakiplerimizden duymak istiyoruz. Biz öncelikle hedefimiz bu. Bununla beraber de Türk futboluna gerçekten önemli oyuncular kazandırmak istiyoruz. Şu anda bünyemizde olan çok değerli, takip edilmesi gereken genç oyuncularımız var. Sezona da çok iyi başladılar. Sezonun kalan kısmında da onların gelişimlerine yardımcı olarak bununla beraber de iyi futbol oynayıp iyi sonuçlar almak gibi bir hedefimiz var. Tabii ki bazen aldığınız sonuçlar beklentileri farklı yerlere getirebilir senin dediğin gibi. Bunu belki dönem içerisinde yaşayabiliriz. Yaşamaktan da mutluluk duyarız. Ama ne olursa olsun ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Biz dediğim gibi oynadığımız oyuna ve yetiştireceğimiz oyunculara şu anda odaklıyız. Tabii ki sıralamadaki konumumuz bizi farklı bir noktaya getirir mi getirmez mi, bunu zaman gösterecek. Getirdiğinde ne olur, getirdiğinde de ne olacağında herkes hazır olacak, buna da hazırız. Ama dediğim gibi ilk hedefimiz bu ligde kalıcı olmak, iyi futbol oynamak ve Türk futbolunu önemli oyuncular kazandı. Bir ilk hedefimiz bu.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik, sohbetimiz sürüyor. Hocam, grubunuzla ilgili neler söylersiniz? Sakaryaspor 5-5 yaptı, 15 puan topladı. Beyoğlu Yeni Çarşı ve Adana 0-1 FK onu takip ediyor. Ordu Spor bu hafta sansasyonel bir galibiyet aldı. Erzincan istediği gibi başlayamadı ama 5. sırada. Çok devasa bütçelerle kurulan takımlar var hocam, yani göz attığımızda. Büyük camialar var. Adana 0-1 FK ve siz kendi yağında kavrulan takım modeli diyebilirim. Neler söylersiniz hocam?
3: Evet, çok büyük şeylerle kurulmuş, gerçekten de çok değerli kulüpler var. Bu şekilde olmasına rağmen beklentilerin altında kalan kulüpler de var.
0: Evet.
3: Tabii bütün bunlar tabii sezonun daha başı. 5 maçlık bir serüven. Beklentileri karşılamayan takımlar da sezon içerisinde mutlaka toparlanacaktır. Değişimler yaşanacaktır. Tabii çok Sakaryaspor'a ayrı bir parantez açmak lazım. Beklentileri tam olarak karşılık veren tek takım aslında şu an onlar gözüküyor. Hem oynadıkları oyunla hem şehrin, taraftarların atmosferiyle gerçekten de içeride dışarıda farklı bir konumdalar. Farklı bir psikolojiye de girdiler. Bence

0: bu ritmi devam ettirirlerse önemli işler yapacaklar gibi duruyor bu grup içerisinde. Tabii onları takip eden diğer takımlar da var. Bizim gibi takımlar tabii ekonomik olarak bu takımlarla yarışacak güçte değil. Yani bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Adana FK gibi, biz gibi, işte birkaç takım daha sayabiliriz bunlarla ilgili. Bu takımlar biraz daha ne yaptığını sahada bilmeye çalışan, doğru hedefi koyan, mücadele etmeye çalışan takımlarız. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu önemli rakiplere karşı da yine oyun gücümüzü kullanıp, mücadelemizi kullanıp puan almaya çalışacağız. Dediğim gibi pek çok değerli takımlar var. Şu an için beklentilerin tam olarak karşılığını verdiği tek takım şu an Sakaryaspor. Zaten grupta da 5'te 5 yaptı, devam ediyor. Ama daha çok sular akar, çok değişimler olur. Çok oyunsal anlamda da çok değişiklikler olur. Biz sadece bu ritmimizi, şu anda yakaladığımız ritmimizi koruyarak devam etmek istiyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Ramazan Çelik. Ramazan Hocam, sizin için de teknik adamlık kariyerinizde ilk deneyim ikincilik B kategorisi. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Çok keyif alıyorum ikincilikte çalışmaktan. Gerçekten çok değerli rakiplere karşı oynuyorum. Farklı oyunlarla karşılaşıyorum. Farklı dizilimler. Benim gelişimime çok ciddi katkı sağlıyor. Bu ligde çalışmak bana da keyif veriyor. Çok daha farklı şeyler de yapmak istiyoruz ekip olarak. Yaptığımızda çok daha güzel görüntüler, çok daha farklı işler yapacağız diye düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı keyifliyim. İnşallah bu dönemi de çok iyi bir şekilde geçirip biz de kendi gelişimimize katkı sağlamak istiyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik, soruları da bekliyorum. Hocam, Karacabey Belediyespor oyuncu yetiştiren bir kulüp, yarışmacılığın yanı sıra yarışırken oyuncu geliştiriyor. Bu konuyla ilgili hocam, var mı takip edilen oyuncunuz?
0: Evet, bu kulüp bu konuda çok hassas, oyuncu satma konusunda. Gerçekten de çok değerli oyuncular var. Geçen sene çok büyük bir transfer başarısı gösterdi Ekrem Başkan. Hem Karacabey'de hem Bursa Yıldırım kulübünde. Çok ciddi potansiyel olan oyuncuları sattı. Kasımpaşa'ya oyuncu verdik, Sebat'a oyuncu verdik. Farklı Iğdır takımına oyuncu verdik. Bunlar önemli işler. Başkan çok önemsiyor bu konuyu. Sezonki kadrosuna baktığımızda da takip edilmesi gereken en az 4 tane çok üst ligi yakalayacak ve oralarda çok kalıcı olacak oyuncular var. Şu an isim söylemek istemiyorum ama takip edilmesini istiyorum açıkçası. Gerçekten de Süper Lig potansiyeline sahip en az 4 tane oyuncuya sahibiz diyebilirim.
1: Hocam, ben kamp sürecini de takip etmiştim sizin. Bolugere'de de gerçekleştirmiş olduğunuz kampı. Bazı oyuncular vardı hocam. Erken patlama yapan ama sonrasında yaşadığı sakatlık ve forma şansı bulamaması sebebiyle gözden ırak olan. Bu tarz oyuncularda bir gelişim var mı hocam?
0: Şu anda oynayan oynamayan bütün oyuncularımızda sezon başında başladığımız birinci günden bugüne kadar baktığımızda çok ciddi değişimler var. Hem oyunsal anlamda hem fiziksel kaliteleriyle ilgili. Bu bir süreç. Tabii oyunun içerisinde kaldıklarında bu gelişim daha da hızlı ilerliyor. Ama bu gelişimi sağlamak için de var gücüyle çalışan bir oyuncu grubuna sahibiz. O bahsettiğin oyuncular da çok ciddi bir atmosferde değişim gösterdi. Bunu gözlemliyoruz. Kendileri de fark ediyor. Süreç bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi çok değerli oyunculara sahibiz. Takip edilmesi gereken bir takımız diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, hakemlerle ilgili devamlı bir tartışma konusu var. Mevcut yaşanan durumları da siz dışarıdan takip ediyorsunuz milli arada. İkincilikteki hakem kalitesi nasıl hocam?
0: Ya, Türkiye'deki hakem kalitesiyle ilgili çok bir yorum yapmaya gerek yok aslında. Bütün fotoğraf ortada.
1: Evet.
0: İlişkilerle yürüyen, ilişkilerle devam eden, tamamen ilişkilere teslim olmuş bir yapı var. Zaten bu yapıda şu anda gündemi takip eden insanlar da görüyor. Ortaya çıkmış durumda. Tabii ki kesinlikle köklü bir değişim lazım. Ama yani üst ligde bunlar yaşanırken alt ligde çok acayip şeyler yaşanıyor. Ya, biz bir Ankara Gücü maçı oynadık. Yani görüntüleri de paylaştık sosyal medya hesaplarımızdan. Yani 10 dakika içerisinde tabiri caizse futbolda fişimizi çektiler bize. Çünkü bir kırmızı kart pozisyonu var. Kırmızı kartla hiç alakası yok. Rakip oyuncu bizim oyuncumuzun ayağına basıyor ve atlıyor. Görüntü o kadar net ki. Direkt hiç, özellikle yanarken Vedat Güneş diye bir ismi var hatta, onu da söyleyeyim. Hiç beklemeden direkt bayrağı kaldırıp oyuncumuzu attırdı. Attırdıktan sonra hemen birkaç dakika sonra çizgiyi geçmeyen bir gol var. Yani gol verdi hakem. Çizgi kesinlikle geçmiyor. Görüntü de çok net var. Arka kameradan da görüntü var. 1-0'da öne geçtiler. Yani tabiri caizse 10 dakika içerisinde bizim fişimizi çektiler, öyle söyleyeyim. İkinci ligde ve üçüncü ligdeki hakem kalitesi de çok kötü. Yani yukarıda ki görüntü

0: aşağıya da yansımış durumda. Hakemlerin de dikkat etmesi gerekiyor ama dediğim gibi bu sistemde, ilişkilerle yürüyen bir sistemde doğruları bulmak gerçekten çok zor. Bence köklü bir değişim lazım. Biraz daha şeffaflık lazım. Ama bu bir süreç. Bir anda hiçbir şey değişmiyor. Ama umarım en kısa zamanda değişir. Çünkü gerçekten çok insanlar emek veriyor. Bizler emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığında da çok alakasız kararlarla karşılaştığımızda tabii insan motivasyonunu zaman zaman kaybediyor. Onun için emeğe de saygı duymak lazım. İnşallah hakemler de bir an önce toparlarlar. Hakemler de kendilerine bir çeki düzen verirler. İnşallah güzel bir serüven olur bundan sonrası için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik. Ramazan hocam, yani ifade ettiğiniz gibi ben de o görüntüleri izledim. Görüntüleri izledikten sonra net bir şekilde yani direkt maçın bir anda değiştiğini de gözlemledim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Peki hocam, devam edelim. Yani grubunuzda önemli maçlar var. Bunun altını çizelim. Karacabey Belediyespor olarak önemli maçlara çıkacaksınız. Ve zorlu bir fikstür başlangıcı hocam. Bunu da belirtmiş olalım dinleyenlerimizle. Önümüzdeki süreç sizin adınıza çok çok önemli. Direkt rakiplerinizle oynayacaksınız. İçeride 1461 Trabzonspor, dışarıda deplasmanda Adana 01 FK. Yine içeride rakibiniz Kahramanmaraş İstiklal.
0: Evet, zor maçlar. Zor maçlar bizi bekliyor. Ya tabii adım adım gitmek lazım. Önümüzde 1461 ile oynayacağımız bir maç var. Daha da öncesinde kupa maçımız var, Galatasaray ile oynayacağımız. Ya biz maç bir strateji belirleyerek, rakibin oynadığı oyuna göre biz kendi oyunumuzu planlayarak hazırlıklarımızı yapacağız. Aslında evet, yani kağıt üzerinde baktığınız zaman önemli rakipler ama biz kendi oyunumuza odaklanıp yapmak istediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Yani skordan bağımsız oynamak istediğimiz oyun bizim için çok önemli. Bunu geliştirmeliyiz çünkü yani çayı üste koya koya gitmemiz lazım. Çünkü gelişim isteyen, bunun için çalışan bir ekibiz. Tabii önemli maçlar. İnşallah istediğimiz sonuçları almak nasip olur.
1: Hocam peki kupada hedefler nelerdir?
0: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Genç oyuncularımız var. Genç oyuncularımızın tanınması adına, görülmesi adına bizim için önemli kupa. Kupayı önemsiyoruz. Tabii ki oynamayan, daha az süre alan oyuncularımıza şans vereceğiz. Ama bizim gibi takımlarda oynayan, oynamayan oyuncudan ziyade oynamak istediğimiz oyunla ilgili sürekli fikirlerimiz olduğu için yine ortaya net bir oyun koyup kupada da devam etmek istiyoruz. Yani kupada da bir hedefimiz var açıkçası. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Rakibiniz de çarşamba günü saat 14.30'da Galata. Bunun da altını çizmiş olalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Ramazan Çelik'ti. Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik bizlerle birlikteydi. Gelen mesajlar var. İyi yayınlar Salim Bey. Milli takımı artık izlemek istemiyoruz. Böyle pes eden takım değildik biz eskiden. Montella'nın istifa etmesi gerekiyor. Abi Icardi konusunda haberler doğru mu, dönmek istediği şeklinde. İyi yayınlar, tekrardan jenerasyonumuz çökmüştür demiş milli takımla ilgili. Icardi konusundan bahsetmek istiyorum. Dün Icardi'nin menajeri ve avukatı Pino'ya yazdım. Fakat cevap vermedi. Ben de haberleri gördükten sonra kendisiyle iletişim sağladım ama henüz cevap vermedi. Cevap geldiğinde direkt paylaşacağım. İbrahim Bey selam göndermişti. Selamını ilettim Fatih Akgel'e. Selam Salim Bey. 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın hakemlerden şikayetçi olması kadar doğal bir şey yok. Sessiz kalırsa sıkıntı var demektir. Demiş. Kocaeli'den Onur Akdağ yazmış. Nedim Bey'in sorusunu okudum. Selamun aleyküm kardeşim. Hayırlı haftalar olsun inşallah demiş Derfin Yunustane. Teşekkür ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. İstanbul'dan Yetkin Bey Recep Hoca'ya milli takımla ilgili soru yöneltmiş ama teknik direktörlük konusunda teklif aldı mı diye. Öyle bir durum söz konusu değil. Ben de hocaya sormak istemedim. Salim Bey merhaba, ben Münih'ten Tolga. Bence milli takımın kapasitesi bu kadar. Bizim beklentimiz neye dayanarak bu kadar yüksek olduğunu anlamıyorum. Ben 54 yaşındayım ve sadece 2 Dünya Kupası yaşadım demiş. Yani beklentilerin yüksek olması şundan olabilir. Juventus'ta oynayan Kenan, Real Madrid'de oynayan Arda, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Bundan dolayı bence beklenti yüksek olabilir. Fakat bu maçlar öncesinde de kilit oyuncularımız sakattı. Bu da bizi etkiledi. Bir son dakika var, hemen paylaşalım. Trabzonspor sakatlık geçiren Umut Nayır için bilgilendirmede bulundu. Bordo Mavili Kulüp, deneyimli futbolcunun sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Umut Nayır'a geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Trabzonspor Kulübü'nden Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Beşir'in açıklaması var. Detayları Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 13.31. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz İbrahim Yavuz olacak. İbrahim Yavuz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan İbrahim Yavuz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Batıkan bizlerden telefon bekliyor İbrahim abi. Arayabiliriz. İbrahim Yavuz'la birlikte Süper Lig'de de heyecan, birincilikte de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Hem de milli takımımızın bugünkü maçını konuşacağız. Sizlerden gelen soruları da bekliyorum. Birazdan İbrahim Yavuz hattımızda olacak sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler İbrahim Yavuz. İbrahim abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
0: Selamlar Salim, teşekkür ederim, sağ ol, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim İbrahim abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın, teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: İbrahim abi istersen milli takımımızla başlayalım. Milli takımımızda kötü bir gidişat var. 3 maçta puan alamadık. 2 gol atabildik. Bunu da söyleyelim. Ha. Neler söylersin?
0: Ya şöyle şimdi Salim, yani şimdi bir şeyi kabul etmemiz lazım. Biz zaten hiçbir zaman güçlü milli takım performansı olan bir ülke olmadı ki. Yani geçmişten bugüne zaten bizim hep şöyle performansımız oldu. En iyi dönemlerde işte atıyorum mesela 2002 Dünya Kupası bu anlamda bence iyi bir örnek. Şahane bir milli takım, şahane bir jenerasyon, dünya üçüncülüğü ama bir sonraki organizasyonda değil mi Letonya'ya elendik, Avrupa Şampiyonası'na gidemedik ki. Şimdi evet, benzer bir durumu yaşıyoruz aslında. Yani ama öyle bir yorum dinliyorum ki yani sanki biz işte bir Fransa'ydık, bir İtalya'ydık, bir İngiltere'deydik. Yani her turnuvaya sürekli katılan, hep güçlü milli takım performansı olan bir ülkeymişiz gibi anlatılıyor. Evet, şu an içinde bulunduğumuz durum tabii ki tartışılması gereken bir durum ama yani ben biraz ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Genel anlamda oyunculara da, teknik direktöre de, yani geçmişten bugüne ya en azından değişen gelişen bir milli takım oyunu vardı ama Dünya Kupası'nda bu oyun tıkandı. Ha, orada eleştirelim Montella'yı. Diyelim ki ya arkadaş sen santraforsun, bir düzenle. Evet, bugüne kadar maksimum verimi aldık bu oyunculardan ama ya bizim artık santraforsuz düzenin dışında Deniz Gül'le de bir şeyleri inşa etmemiz lazım der. Sen de teknik direktör olarak bize bunu göstermen gerekiyordu. Ama sen ısrarla aynı sistemde devam ettin, tıkanan sistemde devam ettin. Hatta bence en problemli hadise, yani Montella'yı eleştirmemiz gereken en problemli taraf bize geçmişteki başarısızlıklarımızı hatırlatması. Ya biz onu biliyoruz zaten. Zaten o değişim için seni buraya getirdik. Senden de maksimum verimi aldık ama bize yeni bir şey söylemen lazım. Bize şeyi anlatma. C ligindeydiniz. Biz asla C liginin ülkesi olmadık zaten. Yani Faroe Adaları'nın, San Marino'nun olduğu futbol ülkesi değiliz tabii ki. Bunu da kabul et. Ama şeyi de biliyoruz. A liginde geçmişten bugüne zorlandığımızı da biliyoruz. Ama o biraz şeyde tabii buralarda çok zaman geçirdiği için bizi iyi biliyor, ülkeyi iyi biliyor. Bizim yerli teknik direktörlerin sürekli sığındığı liman vardır. Yani işler biraz kötü gittiğinde ya hakemden anlatırlar, ya eksik oyuncudan anlatırlar, ya transferden anlatırlar. O da buralarda çok zaman geçirdiği için onu bize vermeye çalışıyor ama o doğru değil tabii ki. Yani söylemek istediğim şu, teknik direktör değişebilir, bunda bir anormallik yok ama hazırlığı olması lazım bir ülkenin, bir organizasyonun. Senin hiçbir hazırlığın yok ki. Sen sürekli birilerinin gitmesini istiyorsun. O gitsin, yenisi gelsin. Bir şey değişmiyor ki. Yani Şenol Güneş gitti, Fatih Terim geldi. O gitti, Mustafa Denizli geldi. Ne değişmiş 40 senedir ülkede? Aynı şeyleri konuşuyorsun yani. Ha, varsa planın, bana desen ki mesela ya Montella

0: böyle gitsin, işte şu teknik direktör gelsin ve şu planlamayla biz gelecek inşa edelim ki tek başına bu şey değildir Salim. Yani amil takım teknik direktör değişimi tek başına bir şey ifade etmez. Ben genç mil takımlarda, ümit mil takım, olimpik mil takım, 87 defa mil takımlarda oynadım. Yani en küçük yaş kategorisinden olimpik mil takıma kadar, ümit mil takıma kadar bütün yaş kategorilerini deneyimledim. Yani amil takıma gelen bir teknik direktörün genç mil takımlar, ümit mil takım bunlarla beraber çalışması lazım. O da öyle hani bir senede iki senede halledebileceği bir durum da değil. Ciddi zamana ihtiyacı var. Sen kimseye zaman vermek istemiyorsun. Sürekli bir değişimden bahsediyorsun. Federasyonda farklı bir durum mu vardı? Bundan önceki federasyon başkanı da gitsin diyordun. MHK başkanı da gitsin diyorsun. Buna da gitsin diyorsun. Herkes gitmesini talep ediyor. Ama kimsenin o giderse kim gelsin ya da hangi planlamayı yapalımla ilgili bir düşüncesi yok, bir fikri yok. Yani herkes bir şeyleri yıkma derdinde. O yüzden ben milli takım tarafı ile ilgili evet bugün başarısızız. Bunu asla yok saymıyorum. Ama bugüne kadarki yapılan hem oyuncular için hem teknik direktör için önemlidir. Bunu değersizleştirmemez gerektiğini düşünüyorum. Ben o milli takım tarafına böyle bakıyorum yani.
1: Peki yani burada çözüm yani Montella'nın ya da federasyon başkanının gitmesi ancak köklü bir değişim olduğunu mu savunuyorsun İbrahim abi?
0: Çözüm ne biliyor musun kardeşim? Bizi 6-0 yendi değil mi İspanya?
1: Evet.
0: Telepuente ile 6-0 yendi. Aslında biz o golü o maçta yemedik. Biz golü Telepuente genç mil takımların başına geldiğinde yedik. Onlar bak aynı dönemi düşün. Telepuente'nin genç mil takımlarda çalıştığı bizim de o dönem kimse genç mil takım teknik direktörü. Düşün onlar temeli o zamandan attılar. 10 küsur sene önce attılar temeli. Sonra meyvesini sonra yediler ama biz şeyle ilgilendik. O gün maçla ilgilendik. İşte stoperde hata yaptık, santraforda hata yaptık. Ya tamam hata yaptık da onlar ama o golü bize zaten 15 sene önce atıyorlar. Yani genç mil takımdaki teknik direktörünü A mil takımı hazırlıyor. Oradan kaç tane oyuncuyu yukarı götürüyor. Aynı sistemle devam ediyor. Yani senin yapman gereken o. Yani sen bugün genç mil takımlarda, ümit mil takımda, işte gelişim direktörlüğünde sayısını unuttun oradaki değişimi. Yani Telepuente'nin orada göreve başladığında bizim mil takımlarda kaç tane gelişim direktörü gelmiştir, kaç tane genç mil takım antrenörü değişmiştir. Yani bunlar anca öyle olur. Yani sen golü o günü maçta yemiyorsun, sen o planlamayla golü yiyorsun. Ha varsa sabır göstereceğin, bununla ilgili önerin olan, yani diyor ki bana ya genç mil takımlarda işte Güngör Öztürk diye bir hocamız var. Eskiden Trabzonspor'da futbol oynamış, genç mil takımlarda oynamış, ümit mil takımda oynamış.
1: Adanaspor'da oynamış.
0: Adanaspor'da oynamış. Bugün de genç mil takımlarda aktif, teknik direktör. Bununla ilgili bir planımız var. Biz Güngör Öztürk'le beraber bir planlama yapacağız. Amil takıma kadar süreç, onun kurduğu ekiple beraber gideceğiz de eyvallah kabul edeyim hatta destekleyeyim diyeyim ki şahane bir proje. Bence bunun üstüne gidilsin diyeyim. Ya isimlerden bağımsız hani Güngör abi aklıma geldiği için oradan örnek verdim. Hepsi için geçerli. Bizim böyle bir planımız yok ki. Biz hala diyoruz ki Fatih Hoca gelsin, Mustafa Hoca gelsin. Ya tamam da bunun sana en fazla kısa vadede 5 tane 6 tane maçta işine yarayacak. Ama bir sene sonra benzer yorumları yapacaksın. Bu sefer Fatih Hoca da gitsin diyeceksin, başkası gelsin diyeceksin. O yüzden ben bunların doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu her yerde böyledir. Yani bir planlamaya sadık kalmak zorundasın. Bu işler öyle ya biri gelsin biri gitsin de olmuyor. Yani bu anlattıklarım da tecrübeyle sabittir. Yani hem futbolculuğumda hem futbolculuk sonrası kısa bir dönem antrenörlük yaptım. İşin yorumculuk tarafı. Ya bu kadar zaman geçmiş. Ben daha kısa vadede bu işi halledebilen bir ne Türkiye'de ne de başka bir ülkede böyle bir organizasyon görmedim. Şimdi bu kadar önümde örnek varken ben nasıl diyeyim ki Montella gitsin Fatih Terim gelsin.
1: Bir de şu oluyor mesela katılır mısın İbrahim abi? Genç milli takımlara gelen teknik direktörlerin birçoğu geleyim orada Riva'da güzel vakit geçireyim ardından bir kulübe giderim mantığıyla aynen hareket ediyor.
0: Aynen maalesef. Aslında tam olarak şeyi anlattın Salim. Yani benim anlatmak istediğimi çok net bir şekilde anlattın. Yani orası maalesef şu duruma gelmiş. Yani biz yukarıyla ilgileniyoruz ama bu gelişim direktörlüğü de böyle. Ya boştayken evde oturacağımıza ya federasyonda hem maaşımızı alalım hem de orada oturalım aktif hani gözükelim bir yer

0: arıyorlar. İlk anlaştıkları kulüp ya da işte çağırdıklarında oradan vazgeçiyorlar. Şimdi öyle şey olur mu? Ben Ersun Hoca gelişim direktörü olduğu zaman, Tolunay Hoca, Tolunay Kafkas gelişim direktörü olduğu zaman da bu yorum yapmıştım. Yani Ersun Hoca ile de tanışırım. Ya arkadaş, ya burası çok ciddi anlamda tekrara muhtaç bir durumdur. Eğer buraya geliyorsanız, yani asla ve asla Süper Lig'den bir teklif gelmiş, Trabzonspor istemiş, Fenerbahçe. Buradan ayrılmamamız gerekiyor. Çünkü siz o sistemin en tepesindesin. Düşünsene sen şimdi bir organizasyondasın, radyodasın değil mi? Mesela en tepedesin ve ekibi kurmuşsun. Ve diyorsun ki ya bana daha iyi bir şey geldi, ben gidiyorum. E tamam da sen temeli attın oraya, senin ekibin orada. Sonra ne oluyor? Ben geliyorum o ekibin başına, diyorum ki ya bunlarla olmaz, Salim'in kurduğu ekiple olmaz, bunları gönderin, benim ekibimi getirin. Şimdi bu kadar fazla değişimin olduğu yerden sence sağlıklı bir şey çıkabilir mi? Hatta bizi dinleyenlere daha anlaşılabilir bir şekilde anlatayım. Hani teknik bir dille anlatmaya çalışayım. Ben bir teknik direktörüm Salim. Dörtlü savunma oynatıyorum. Diyorum ki benim merkez stoperdeki oyuncularımdan ilk istediğim şey ayak tekniği. Ben böyle stoperlerle oynarım diyorum ve ona göre oyuncular seçiyorum.
1: Evet.
0: Sonra sen gidiyorsun, senin ekibin değişiyor. Ben geliyorum, başka biri geliyor. Diyor ki hayır arkadaş, ben geriden ayak kuracak oyuncu istemiyorum. Ben sert stoper istiyorum dedi. Ben şimdi düşünsene genç milli takımlarda sürekli bu değişimin olduğunu. Nasıl oradan sağlıklı bir yapı ortaya çıkacak?
1: Doğru.
0: Çıkma şansı yok.
1: Mesela gelen mesajlar da var. Onları da okumak istiyorum. Hemen kontrol ediyorum. Merhaba Faruk, ben Ankara'dan. İbrahim abi baştan sona çok doğru konuşuyor. Kısa vadeli çözümün kimseye bir faydası yok. Şimdiye kadar da olmadı. Zaten Montella gitse ne değişecek? Uzun vadeli planlar lazım demiş. İyi yayınlar, ben Fırat. Fatih Terim gelir, bu iş biter, taze kan demiş. Ne dersin abi bu iki yorumla alakalı?
0: Ya şöyle, şimdi ben Montella, bu benim yorumum Montella kalsın değil. Montella gitsin, önemli değil de benim yani kabul edemediğim şey çözüm ne, planınız ne? Plan, ben planla ilgilenirim. Yani plan Fatih Terim'se itiraz ederim, yanlış. İşini görmez. En fazla bir beş ay işini görür. Beş ay sonra benzer yorumu Fatih Hoca üzerinden de yaparsın. Yapmışsın, geçmişe git bak. Yani bu, ben bizim toplumun şeyini anlayamıyorum. Yani bu kadar hafıza konusunda problemli bir ülke var mıdır bilmiyorum yani. Ya geçmişte aynı şeyleri yapmışsın. Şimdi bugün diyorsun ki farklı sonuç olacak. Nasıl olacak? Yapmışsın ya, olmamış. Şimdi bu kadar olmamışın peşinden gitmek bana mantıklı gelmiyor. Bak Salim, biraz önce şey dinledim. Serdar Adalı'nın röportajını dinledim. Diyor ki başkan, ya gerekirse liglere ara verilsin. Bir hafta, iki hafta. Şimdi bak, kulüp başkanları bilmedikleri konu hakkında yorum yapıyorlar. Şimdi bu liglere ara verilsin dedikleri hadise onlara göre değil mi? Bu şey temizlensin diyorlar. Bu hakemle evet. ilgili olan konu. Ya bu hakemle ilgili olan konu bir kere öyle senin bir hafta, iki hafta lige ara vermenle düzelecek bir iş değil, bu bir. İkincisi, şeyi bilmiyorlar. Mesela bir hafta ara vermek ne demek biliyor musun? İki hafta ara vermek. Bir teknik direktörün antrenman ve maç planlamasını yerle bir eder. Oyuncuların fiziksel gelişimini yerle bir eder. Öyle kolay mı öyle bir hafta ara verelim? Bir hafta ara vermek ne demek biliyor musun? Sen şimdi sezonluk antrenman planlaması yapıyorsun Salim. Yani evet. Antrenörlük kursunda bize öğrettikleri nedir biliyor musun? İşte 6 aylık planlama, 8 aylık, yıllık planlama değil mi? Arada tabii ki ekstra durumlar olur. Orada bir değişim olur. Ama bu öyle hani bir hafta ara veriyoruz, üç hafta ara veriyoruz da olmuyor. Oyuncuları sen düşünebiliyor musun? Antrenman ve maç ritmini başa döndürmek zorunda. Yeniden planlama yapmak zorunda. Sezon başı kampına falan döner o iş. E nasıl ondan sonra sen oyunculardan maksimum verimi alacaksın? Şimdi bunu Serdar Adalı söylüyor. Çünkü Serdar Adalı teknik anlamda o bilmiyor ki başkan. Hani ona da bir şey demiyorum. Yani başkanın bilmemesinde de bir anormallik yok. Bir kulübün başkanı teknik anlamda bir şey bilmeyebilir. Bunda bir anormallik yok ama onun yanındaki profesyonellerin bunu başkana söylemesi lazım. Başkanım bakın, siz bu dili kullanıyorsunuz ama bu doğru bir şey değil. Bizim de işimize yarayacak bir şey değildir. Bir teknik direktör olarak biz bu işi istemeyiz. Ara verme durumu öyle kolay bir durum değildir. Ara verdiğin zaman oyuncuları çünkü tekrar bir sonraki maça hazırlaman lazım. Bir de sen diyorsun ki iki hafta, üç hafta. Bir de belirsizlikten bahsediyorsun. Ben nasıl hazırlayacağım takımı? Ne zaman maç oynayacak bu takım? Şimdi bunları bilmedikleri için ve kimse de bu anlamda başkanları bu konuda uyarmadığı için herkes bu yorumu yapıyor. İşte benzer yorum milli takım için. Gitsin. Gitsin de abi. Kim gelecek? Bilmiyorum. Fatih Hoca geldi.

0: Tamam da olmamış ya. Yani bir sürü de örnek var. Bir turnuvaya gitmişim, birine gidememişsin. Montella'da benzer bir durum olmuş. Acaba biz bu düşüncede bir devrim mi yapsak? Acaba bu altyapılardan A takıma entegre olacak bir planlama mı yapsak? Bu planlamaya sadık mı kalsak? Ya şu Hırvatistan kaç milyon nüfusu var ya? Senin genç nüfusun kadar adamın nüfusu var. Ya sen bu Hırvatistan'dan daha yeteneksiz oyunculara sahip olma şansın olabilir mi? Mümkün değil. Bak oralara gittiğim için, hani oralarda çok zaman geçirdiğim için söylüyorum. Ya aradaki tek fark ne biliyor musun? Onlar planlamalarına sadık kalıyor. Onlar bir tane maç kaybettiği zaman o gitsin bu gelsin demiyorlar. Kaybettikleri analizi de iyi yapıyorlar tabii. Ama sen bunların hiçbirini yapmak istemiyorsun. Gelmiş geçmişten bugüne hala aynı şeyleri yapıyorsun. O gitsin bu gelsin, o gitsin bu gelsin. Almamışsın ki eline bir tane başarılı bir şeyin yok yani. Bak kaç sene geçmiş bir tane dünya üçüncülüğü söylüyoruz değil mi? 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi olabilir mi sence bu kadar yani? Bak çünkü bireysel anlamda Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oyuncularımız var. Juventus'ta oyuncumuz var. Nasıl oluyor değil mi yani? Hani gidiyor aslında bu çocuklar onu yapabilecek kalitede çocuklarmış ya. Nasıl oluyor da onlar bir araya gelince sürdürülebilir performans çıkartamıyor? Çıkartamaz çünkü jenerasyonla ilgili, planlamayla ilgili külliyen hata yapıyorsun yani. Genç mil takımların başına getirdiğin, Ümit mil takım başına getirdiğin orada. Ya bak ben Ümit mil takımda Raşit Hoca ile beraber çalıştım. 2 sene çalıştım. Raşit Hoca benden önce herhalde 3 dönem falan aynı oyuncularla çalışmıştır. Şimdi tekrarı düşünebiliyor musun Salim?
1: Bir de başarılıydı Raşit Hoca.
0: Ve ya nasıl başarılı olmasın işte. İstikrar belirleyici oluyor. Bak biz Ümit mil takımda oynadığımız dönem Portekiz'de oynadık. Ya, Salim 2 maçta da kazandık. Sana söyleyeyim Portekiz'in kadrosunu. Cristiano Ronaldo orada, Quaresma orada, Postigo orada, Bostingo orada. Biz yendik bunları 2 maçta da. Ve 2008 o jenerasyonun temelini oluşturdu. İşte İbrahim Toraman'ından, Volkan Demirel'inden, Servet Çetin'inden, Hamit Altıntop'undan. Sence bu tesadüf olabilir mi yani? Ama orada bir istikrar vardı. Raşit Hoca ile bir istikrar vardı. Gel genç mil takımlara Turan Mesci ile bir istikrar vardı. Şimdi bilmiyorlar o dönem Turan Mesci'nin kaç sene genç mil takımlarda oyunculara temas ettiğini, sistemde yapılan tekrarı bilmiyorlar. Şimdi bu son 15-20 senedir ben hiç görmediğim kadar sürekli bir kalabalığın değişimden bahsettiğini görüyorum. Ya Beşiktaş kaç tane başkan değiştirdi Salim Allah aşkına? Var mıdır tarihinde bu kadar kısa sürede başkan değişimi olan ya da teknik direktör ya da oyuncu? Şimdi biz bunları normal mi sayalım yani? Bence birilerinin burada bir dur demesi lazım. Bu doğru bir şey değil yani.
1: Gelen bir mesaj daha var. İbrahim Bey ne güzel konuşuyor. Doğrudur. Planlama yapılması lazım. Diğer tarafta bizim halkımız ne yapıyor? Başkanlar da dahil herkes konuşuyor demiş.
0: Yani şey şart Salim. Yani birilerinin bir, en azından yani o işin başına geçen birinin kalabalığı da şeye ikna etmesi lazım. Yani evet ya yani diyorlar ya mesela toplum bunu talep ediyor. Ya toplum bunu talep etmezsen topluma bir planlamayı gösterirsen ve o planlamadan sağlıklı bir şey ortaya çıktığını görürse toplum, toplum gider onun peşinden. Ama sen bir şey göstermezsen, sürekli değişimle bu işi halletmeye çalışırsan tabii ki toplum da o işin öyle olduğunu zanneder. Sen doğruyu göster. Bak Beşiktaş feda dönemini hatırla Samet Aybaba'yla. Tanıyor muydu Veli Kavlak, Oğuzhan? Tanıyor muydu insanlar bu oyuncuları?
1: Hayır.
0: Ama performans gördü, bir şey gördüler ve o kalabalık doldurdu Beşiktaş stadını her maç. Şimdi mesela şöyle söyleyelim. Serdar Adalı'ya biri dese ki mesela hiç adı sana duyulmamış işte gurbetçi oyuncular var, bunları getirelim bir araya dese kabul ederler mi? Ne der? Ya taraftar bizi mahveder der. Biz bu oyuncuları alamayız der. Almışsın o dönem. Taraftar da oyuncuların peşinden gitmiş. Niye gitmiş? Ama oyun görmüş taraftar. Oyuncu enerjisi görmüş. Yani sen ancak böyle ikna edebilirsin kalabalığı.
1: Peki hemen şunu da sormak istiyorum abi. Gelen mesajlar da var. Forvetler var. Oynatmıyor. Serdar Dursun oynatsın.
0: Yok aman bak. Serdar Dursun oynatsın dediğin an ya biz bırak yeri bizde saymayı aşağı şeyle çakılırız yani. Ya
1: Deniz Gül neden yedek demiş.
0: Bak Deniz Gül üzerine bir eleştiri yapılabilir Salim. Anlarım onu yani. Çünkü mesela Deniz Gül sonuçta net bir santrafor oyununa uygun bir oyuncu. Evet şu an yeterli mi? Değil.

0: Ama bir şey inşa edebilirsin, geliştirebilirsin. Şimdi biz bir de toplum olarak neye alıştık biliyor musun Salim? Santraforsa Osimhen gibi olsun. Osimhen gibi değilse ne yapacağız? Alışmış ya insanlar Osimhen. Osimhen'in arkasında Deniz. Şimdi yeterli görmüyor. Ben yani Deniz'in üzerine de bir şey inşa edebilirsin. Dünyada da net santrafor konusunda ciddi bir kriz var. Ya baksınlar Avrupa'nın İspanya'da kim net santraforu yani? Girip baksınlar bakalım. Yani dünyada da net santrafor konusunda da bir kriz var. Ama Deniz Gül'ün üzerine bence bir oyun inşa edilebilir. Niye? Çünkü Kerem'le model tıkandı. Kerem'le model, Barış'la model tıkandığı için ben Deniz'le inşa etmelerinin daha doğru olduğunu söylüyorum.
1: Bir mesaj var. İbrahim Hocam ağzından bal damlıyor. Çok haklısın. Lakin bu kadar yıldız dolu bir takım yine de bu durumda olmamalıydı.
0: Kabul ediyorum bak, bir şey demiyorum. Bu durumu hani ya bunu biz yok sayalım, İtalya bizden güçlü, yok asla demiyorum. Tabii ki biz bu oynanan oyunun bir kere daha iyisini oynayabiliriz. Skordan bağımsız. Orada eleştirelim teknik direktörü. Ama orada da şöyle bir durum oldu Salim. Hatırlayalım, Dünya Kupası'nda biz elendiğimizde bize istatistikle bir şey anlattı Montella. Dedi ki ya 30 şut attık, 25 orta yaptık dedi, değil mi? Şimdi orada aslında atılan 30 şutun 20'si atılmaması gereken şuttu. Yani Montella bize iyi bir istatistik diye anlattı onu ama orada bir problem vardı. Yani çok şut atmak aslında iyi oynadığın, güçlü oyun oynadığın anlamına gelmez. Ya da çok fazla orta yapmış olman. Orada Montella'yı bir eleştirmesi lazımdı. Hocam bir dakika, sen 30 şut attın ama bu 30 şutun 15'i bloğa çarpmış. Yani savunmaya çarpmış. Bu oyun bize ne diyor orada? Atılmaması gereken 15 tane şut atmış. Sen şimdi bunu bize niye olumlu istatistik olarak söylüyorsun? O gün Montella'yı orada eleştirmemiz gerekiyordu. Skordan bağımsız. Oyun iyi bir oyun değil. Bak bu oyunda ısrar edersen, bu da bunun iyi olduğunu söylersen gelişim adına tıkanırız demesi gerekiyordu birilerinin Montella'ya.
1: Bir dinleyenimiz yazmış. Abi merhaba, İspanya modeli gibi hoca gelmeli, altyapıdan çıkıp gelmeli, jenerasyonla birlikte büyümeli demiş. Zaten bahsetmiştin İbrahim abi.
0: Tabii, kesinlikle.
1: 2013-2018 İspanya U19, 18-2022 İspanya U21, 2021 İspanya U23 Olimpik Milli Takım, 2023 ve günümüz İspanya Milli Takımı demiş. Teşekkür ediyorum. İbrahim abi çok güzel konuşuyor da, lakin yani milli takım çok büyük. Kimi zaman gerçekten performans gösteremiyor. Hem Montella da kötü şu anda ama yani daha işi varsa getirsin, daha iyisi varsa getirsinler demiş Montella'dan.
0: Ya işte onu da yani orada görevli birileri bulacak. O yorumcunun işi de taraftarın işi değil. Federasyonun en tepesinde olan insanların bulması yok mu sence bu ülkede? Bence şahane teknik direktörler var.
1: Evet.
0: Bak ben alt liglerde seninle de çok fazla denk geliyoruz değil mi? Maç izliyoruz sürekli.
1: Evet.
0: Ya niye gidiyoruz? Orada insanları görmek için gidiyoruz değil mi? Biz bilmiyor muyuz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçına gitmeyi? Ama oralarda en azından birilerini görmek, genç bir oyuncu hakkında yorum yapabilmek, belki bizi küçücük de olsa bir faydamız olur. Değil mi? Bir teknik de. Mesela ben Bandırma Spor'un teknik direktörü Ertuğrul Hoca. Ve ben Sarıyer maçında seninle beraber izlediğimiz,
1: evet,
0: oyun olarak hani herkes daha farklı şeyler bekliyor olabilir ama ben mesela o gün Bandırma'nın oyun modelini, teknik direktör dokunuşunu çok beğendim yani. Mesela Ertuğrul Hoca'dan çok ümitliyim gelecek adına. Bizim Başakşehir'in, şimdi Beyoğlu Yeni Çarşı'nın teknik direktörü, Başakşehir'de de orta saha oynuyordu.
1: Efe İnanç.
0: Mesela Efe İnanç. Ya Beyoğlu Yeni Çarşı maçını izlemelerini tavsiye ederim. Bak kaç senedir orada şahane bir oyun çıkıyor orada. Gençlerle de tecrübeli oyuncularla da. Ya çok antrenör var. Gerçekten çok antrenör var ama onların talihsizliği ne biliyor musun? Onların kariyeri Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ya da Selçuk İnan kadar iyi olmadı. Onların olmadığı için kimse tanımıyor. Toplum onları tanımıyor. Biraz o tarafa zaman harcayalım. Bak orada şahane teknik direktörler var. Bu çocukları geliştirebilecek, bahanenin arkasına sığmayacak bir sürü teknik direktör var. Onları bulup getirin. Ama orada da federasyonda çalışan insanların da görevi onları bulmak. Bak sen Serkan abi tanıyorsun, Serkan Damla'yı değil mi?
1: Evet.
0: Ben Montella'nın yardımcısı olduğu dönem ya bir gün dayanamadım. Yani bakıyorum işte biri Inter maçına gidiyor, biri Galatasaray maçına gidiyor, biri Kocaeli maçına gidiyor. Ya dedim abi siz Montella da dahil. Ya siz nasıl gitmezsiniz atıyorum ya doğuya, batıya, güneye değil mi? Alt liglere. Ya ben demiyorum Akdik'ten bir oyuncuyu al hemen amir takım oyuncusu yap demiyorum ama orada herkesin gözünden kaçırdığı birini sen Montelli olarak, sen Serkan Damla olarak görebilirsin abi. Sizin evet. farkınız orada ortaya çıkar. Yoksa ne olacak Salim, senle biz oturalım şu an amir takım kadrosu yapalım değil mi? Ortak kadroda buluşuruz hemen iki dakikada ya.
1: Evet.
0: Ama önemli olan diğerlerini bulup tespit edip bu kadroya katmak ya.
1: İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Bu arada birçok mesaj geldi. Mesajını okuyamadım. Dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar lütfen. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak İbrahim abi.
0: Çok sağ ol. İyi yayınlar. Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz İbrahim Yavuz'du. Yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra 14-15 arasında Hattrick programında Genco Boran, Ali Erim ve Mert Elam sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
6: Hoş bulduk. Herkese iyi bir hafta diliyorum.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
6: İyi abi, sen nasılsın?
5: Ben gayet iyiyim ama Türk futbolu için yine aynı şeyleri söyleyemeyeceğim maalesef, geçen haftaki maalesef. Gibi. Şimdi de yeni haber başlığını paylaşalım. Yasin Kol, Süper Lig hakemi Yasin Kol için tutuklama talebi. Süper Lig hakemi sulh ceza hakimliğine sevk edildi diye televizyon kanallarında yine son dakika haber bantları var. Durum bu şekilde. Bir anda yine biz adliye muhabiri gibi bakmaya başladık olaylara. Yani spor muhabirleri ya da spor yorumcuları bir anda adliye muhabirleri, adliye yorumcuları gibi olmaya başladık. Ya bu da güzel değil yani, sporla alakası olmayan konular ama maalesef sporun tam göbeğinde, hatta sporun ne denir işte bir şekilde en önemli Türkiye'deki spor nedir? Futbol, futbolun göbeğinde olan konular.
6: İzlenen diyelim.
5: İzlenen futbolun göbeğinde olan konular maalesef. Bu arada amili takımımızın bu akşam maçı var. Kimsenin heyecanı yok. Maçı konuşan yok. Hatta maçı izlemeyeceğim diyen çok fazla insan var. Yine İtalya ile bu akşam deplasmanda Bologna'da karşılaşacağız 21.45'te. İsterseniz dinleyicilerimize de soralım. Maçı takip edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Nasıl bir skor bekliyorsunuz?
6: Vallahi soralım bakalım ne diyecekler. Ben de merak ettim. Akşam milli takımın maçı var. Hatta şunu da ölçebiliriz. Bakalım seyredilme
5: oranı ne olacak?
6: Oranı yüksek çıkacak mı? Evet, oturup seyredeceğim diyen fazla mı? Yoksa ne işim var ben? Güzel bir dizi var, onu seyredeceğim diyen mi var? Değil mi? Ya da film izleyeceğim diyen mi var? Ya da ben bu akşam televizyon izlemeyeceğim diyen
5: de çıkacak. Kitap okuyacağım diyen de olur.
6: Kitap okuyacağım. Ya da ben oyun konsoluyla başka oyun oynayacağım diyen var mı?
5: Ya da uyuyacağım, erken yatacağım, uyuyacağım diyen de çıkar. Hemen çıkar, soralım tabii. WhatsApp numaramız 0538 052 1487. Akşam maçı izleyecek misiniz, izlemeyecek misiniz? Hemen size de soralım. İzleyecekseniz de nasıl bir maç bekliyorsunuz? Onu da sizlere soralım. Sizlerden gelen mesajları da paylaşacağız İlerleyen dakikalarda, programın ilerleyen bölümlerinde diyelim. Milli maçı konuşuruz tabii ki, konuşuruz. Aynı zamanda durumları konuşuruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etti, tutuklandı ve istifa etti. Evet. Neden tutuklanmadan önce istifa etti diye de bir etmedi diye de kafamda sorular geçti açıkçası. Ya yani böyle bir duruma girdiğiniz zaman bence görevlerinizi bırakmalısınız. Yani benim bakış açım bu yönde ama başka durumlar da olabilir. Bir kez daha geçen programda da söylediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Biz yargı makamı değiliz. Biz yargılama makamı değiliz. İddia makamı da değiliz. Olanları paylaşmaya çalışıyoruz. Bu arada o kadar çok haber kirliliği oldu ki hafta sonu özellikle bu konuyla alakalı biraz okumak istedim. istedim, bakmak istedim, biraz bilgilenmek istedim ama çok sayıda haber vardı ve çok sayıda haber kirliliği vardı. Bir noktada da bırakmak durumunda kaldım. Tabii. Ama bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla durum iyi değil. Türk futbolu için hiç iyi değil. Bakalım ne olacak? Federasyon başkanının hafta sonu yaptığı bir açıklama var. İsmail Ere yaptı zannedersem Hürriyet gazetesinden. Ve 30 senenin pisliğini benle çıkartamazsınız. Ben temizleyeceğim, öyle bırakacağım tarzında o minvalde bir açıklamaydı.
6: Ya şimdi bu sene kongre var zaten. Yalnız etik olarak da yapması gerekir. O soru önemli bence. Şimdi, 30 sene deniyor. Kimse kimseye 30 seneyi sormaz. Şu anda olanlarla ilgili bizim
5: 2 senedir mi? 2,5 senedir mi?
6: bizim bakmamız gereken şu
5: federasyon
6: anda.
5: Federasyon başkanı, federasyon tabii, yönetimi görevli.
6: Tabii. Ya şu anda ne oluyor? Neler yaşanıyor? Yönetim ne yapıyor? Önemli olan geçmiş 30 sene geçmiş. 30 senede ne olduysa oldu da şu an ne oluyor? Öyle değil mi?
5: Bu arada yani 30 senenin Merkez Hakem Kurulu Başkanı değil. Son dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hatta bu federasyonun çalıştığı Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı.
6: Yani efendim yani, şimdi şöyle bir olay var. Ben atamadım Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı.
5: Bir de yani şöyle açıklamalar var.
6: Ya ben göreve getirmedim.
5: Vezirim diye açıklamaları var Ercan abi.
6: Tabii
5: yani,
6: canım, ben göreve getirmedim deyince sizler göreve getirdiyseniz bunun bir bence tabii sorumluluğun olması lazım diye düşünüyorum.
5: Yani evet, şimdi Ercan abi ben severim. Yani böyle dipleri severim. Neden? Ya benim başıma gelmediği sürece dipleri severim. Niye? Çünkü bir sistem tekrardan kurulabilir. O dipten çıkılabilir. Zaten artık dibin dibi yani. Bunun üstü çıkma. Artık Türk futbolu tekrar yukarıya doğru iğme kazanacak ve çıkacak.
6: Umarım.
5: Tabii doğru adımlar atılırsa, yoksa o dipte kalmaya devam ederiz biz yani. Doğru adımlar atılmazsa. O yüzden seviyorum. Sistem, yeni bir sistem, doğru bir sistem, herkese uygun bir sistem kurulabilme ihtimali olduğu için, bu ihtimaller olduğu için. O yüzden mesela puslavaları da severim, sistavaları da severim. Devamında çünkü güneş gelir, ona göre hazırlanırsın, ona göre de yoluna devam edersin. O anlamda söylüyorum. Ama şimdi dediğiniz doğru, etik dediğiniz bir, benim algıladığım söylediklerinize bir de güven dediniz. Şimdi etik ve güven, yani bu federasyona kim güveniyor ki şu anda? Gerçekten ben onu merak ediyorum. Yani bir Türk futbol severi olarak federasyona kim güveniyor artık bu durumda, bu olaylar sonrasında? Son dönemin en önemli hakemi, derbilerin, 6 derbinin 4'ünü yöneten hakem şu anda tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş durumda. Ve bugün bazı rakamlar açıklandı. İddia makamı değilim ve teyit edemedim o rakamları açıkçası ama herkes görmüştür rakamları. İnanılmaz rakamlar. İnanılmaz rakamlar Ercan abi.
6: Ha, giren ve çıkan paralar. Son iki yılda bu paralar birçok insanın, ben dahil, hayal bile edemeyeceği rakamlar hesaba geliyor, çıkıyor. Göremiyor, sen dahil. Biz nereden göreceğim ben o paraları?
5: Yani şimdi
6: 20 milyonlar, 28 milyonlar, 20 çıkmış, 60 milyon mu, öyle bir şeyler. Nereden göreceğiz biz onları? Milyondan bahsediyoruz.
5: Yani çok enteresan durumlar.
6: İddialar tabii.
5: Tabii öyle iddia biz bunlar... işte bu konuşulan konular, Türk futboluyla alakalı konuşulan durumlar. İşte Türk futbolunun geldiği noktayı bize gösteriyor. Bu arada dedim ya çok fazla bilgi kirliliği var diye, bir hafta sonunda şöyle haber atıldı. Salı günü toplantı var federasyonun dendi ve federasyon istifa edecek dendi. Hemen başlandı işte federasyona kim aday olmalı diye isimler ortaya atıldı. Ama sonrasında öyle bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Yine baktığınızda işte Merkez Hakem Kurulu için isimler yine ortaya atıldı ve bu isimlerden seçilmeye başlandı. Hem sosyal medyada hem basında gördüğüm kadarıyla ya, ama o da olmadı.
6: Ahmet, şimdi bu işte Kulüpler Birliği denilen bir teşkilat var. Vakıf. Bütün kulüplerin, Süper Lig kulüplerinin bir araya geldiği Kulüpler Birliği diyor. Bir toplanın, bir değerlendirme yapın. Benim beklediğim Kulüpler Birliği niçin oluşturuldu? Kulüplerin haklarını korumak için, haklarını savunmak için. İşte federasyonla ilgili, diyelim ki yabancı oyuncu sayısı olsun, naklen yayın ihalesi olsun, oradaki rakamlar olsun. Kulüpler Birliği federasyonla bir koordinasyon sağlama amacında az önce saydığım hususlarla ilgili bir vakıf var. Ya bir toplanın. Ya olağanüstü toplantı denir bunun adına. Deyin ki artık mesela bu, bunu tamamen mesela olarak söylüyorum. Nedir konu? Federasyona artık bir karar ver. Yani kongre mi yapacaksın? Ama bu iş olmuyor. Şimdi kalan bu

0: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na başkanları ve yöneticileri sevk edildiler. Böyle evet, bir durum evet. vardı biliyorsunuz. Zannedersem orada da biraz sanki sesleri kesildi gibi kulüplerin, benim gördüğüm, anladığım.
1: Hayır, kesilebilir de o kulüplerin şu anda yönetimlerinde çalışmayan var, ayrılan var, giden var. Bu kaç yıl öncesinin şeyi. Bazı kulüplerde diyor ki bizim anonim şirketimiz var, onlarla hiçbir ilgimiz yok diyor. Yani yönetimde değiller diyor mesela. Bazıları diyor hiç çalışmadık onlarla. Öyle açıklamalar da yapıldı. Neyse, o konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Kulüpler Birliği Vakfı toplanıp bu konuyla ilgili tavrını net olarak bildirmek zorunda. Kulüpler olduğu için federasyon var. Federasyonu yönetenler var. Federasyon öyle açıklamalar yapabilir de ben görevde kalma ihtimalini Ahmet pek yüksek görmüyorum.
0: Ben de açıkçası bu saatten sonra çok da böyle görevde
1: kalabilir. İstemeyebilir, bırakmak istemeyebilir federasyon ve federasyon heyeti. Ama kalma ihtimalini ben yüksek gördüm.
0: Ama ya benim de anlamadığım o 30 senelik cümlesi biraz fazla ağır kaçtı. Yani kimse size 30 senenin Türk futbolundaki, tırnak içinde bahsediyorum, pisliğini siz yaptınız diye sizi suçlamıyor ki. Kimse suçlamadı. Ama öyle bir çıkış oldu, ben de anlamadım bu çıkışı. Bakalım neler olacak, neler bitecek, ama hiç güzel durumlar değil.
1: Ya önemli olan şu an ne olacak? Efendim siz şimdi kaç yıldır görevdesiniz diyelim, 2. 2 yılda neler yaşandı? Sonra şu söyleniyordu ya, bu bile başlı başına büyük bir mesele. İşte yapay zeka ile hakem ataması yapılıyor deniyordu. Öyle değilmiş.
0: VETAS mıydı neydi öyle bir...
1: Evet, öyle bir sistemle yapılıyor işte yapay zeka. Efendim öyle bir atama yapılmıyormuş.
0: Ercan abi biz bunu daha önce konuştuk. Soyunma Odası programında bunu detaylı bir şekilde konuştuk sizle. Şu cümleyi kurdum ben. Bireysel olarak siz elle siz bilgileri girerseniz o yapay zeka olmaz artık. İstediğiniz gibi siz kontrol ediyorsunuz.
1: Tabii siz onu yüklediğiniz bilgileri zaman bilgileri.
0: Aynen öyle.
1: Onun yapay zeka ile zaten hiçbir ilgisi
0: yok.
1: Mevcut
0: o
1: değil.
0: O yapay zeka değil işte. O değil. Yani yok. Bahsedilen yapay zeka ile yaşanılan yapay zeka bambaşka durumlar. O değil, maalesef değil. Yani o yüzden de bu çok enteresan. Çünkü gerçekten çok enteresan. Yine bir dipteyiz. Umarım çıkarız, ama işte doğru adımları atmamız gerekiyor. Doğru adımlar atılmazsa yine kaçıracağız, treni kaçıracağız ki yaşanılanlar direkt etkiliyor. Mesela milli takım. Milli takım baktığınızda çok kötü bir Uluslar Ligi geçiriyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, ki ilerleyen dakikalarda onun da basın toplantısını dinleyeceğiz maçtan önceki bahsettiği konuları, diyor ki yani biz bu seviyelere ilk defa geldik diyor, yani bu seviyeleri ilk defa tecrübe ediyoruz diyor. Türkçesi, Türkçe meali. Biz aslında bu seviyelerde değiliz ama yeni geldik. O yüzden bu
1: ya hocam, sonuçlar alınıyor. Değerli diyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz bu seviyeye çıktık. Ama bu seviyede bu takımı iyi idare edemediniz. Size bundan sonra ki hayatınızda başarılar dilerim. Ayrı bir sistem. Haklısın hocam. Biz bu seviyeleri ilk defa görüyoruz. Sen de tecrübe kazandın. Milli takım da tecrübe kazandı. Devam. Ayrı bir düşünce. Bana sorarsan bu milli takımda yer alan oyuncular bu seviyeleri görmedi deniyor da iki numara diyelim ki sağ kanat savunma Zeki. Nerede oynuyor? Juventus'ta oynuyor. Galatasaray'da oynayan futbolcular var. Nerede oynuyorlar? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oyuncular Avrupa kupalarında. Daha önce Orkun nerede oynuyordu? Hollanda'da, oradan Benfica'ya geçti. Ya bunlar zaten birçok oyuncumuz, bizim milli takımda forma giyen oyuncumuz zaten üst düzey seviyeleri görmüş oyuncular.
0: O seviyeleri biliyorlar.
1: O seviyeleri biliyorlar ya. Bunu milli takım olarak değerlendirmemek lazım. O seviyelerden gelen oyuncular bunlar zaten.
0: İşte Montella'ya göre bir ayrım var diyelim. Ercan abi isterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımız bu akşam İtalya deplasmanına çıkıyor. Saat 21.45'te Bologna'da karşılaşma. Dinleyicilerimize sormuştuk. Bir kez daha soralım. Bu akşam maçı izleyecek misiniz? İzlemeyecek misiniz? İzleyecekseniz ya da bu akşamki maçla alakalı neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? 0538 052 1487 WhatsApp hattımız.

0: 0538 052 14 87. Ve bu bölümün sonunda da Vincenzo Montella, amiri takımımızın teknik direktörünün maç öncesi yaptığı basın toplantısının bir bölümünü yine sizlerle de her zaman olduğu gibi paylaşacağız diyelim ve milli maçı isterseniz şöyle konuşalım. Maalesef bu milli ara kabus gibi oldu bizim için. Gerçekten.
1: Evet, kötü oldu. 70'lere geri döndük.
0: Hatta 80'lere işkence gibi oldu diyelim. Daha da biraz daha net olarak anlatmak gerekirse, futbol sever bir Türk futbol severi olarak açıkçası çok kötü sonuçlar, kötü oyunlar. Bugün sabah saatlerinde de Sabah Spor'unda Ali Yerim'le Mert Elam konuşuyordu. Ben de hemen hemen aynı düşünceye sahip oldum. Biz 1-0 geride oynamayı da bilmiyoruz Ercan abi.
1: Ya bizde şöyle bir duygu oluşmuş. Belçika maçını kastediyorum. Duygumuz şu: 3-0 yenildiğimiz maç. Mutlaka çıkacağız, hırsla mücadele edeceğiz,
0: kazanacağız.
1: Ne yapıp ne edip bu maçta iyi sonucu alacağız. Şöyle bir olay var. Kapasite olarak Belçika milli takımı daha oturmuş, sistemli ve yıldız diyorsan onlarda da çok yıldız var.
0: Dengeli takım, çok dengeli
1: takım. Ve bizden sistematik olarak daha iyi takım.
0: Çok daha iyi takım olduğunu gibi belli ettiler.
1: Sen ne kadar iyi oynuyormuş gibi gözüksen de öyle derler ya, haldır haldır gidiyorsun, topu bir kaybediyorsun, savunmada 5'e 2 yakalanıyorsun. Şimdi bu iyi oyun mu? Gol kaçırıyorum diyorsun. Tamam, kaçırıyorsun. Rakip de kaçırıyor. Rakibin her ani hata kaptırdığın top çabuk çıktıkları anda gol pozisyonu oldu. Ya biz Belçika'ya 3 değil de 6-0 yenilsek şaşırır mıydın?
0: Hayır.
1: O anları yaşamadık mı?
0: Yaşadık.
1: Kaçırdığımız goller var da onların da var. İki topları direkten döndü.
0: Çok iyi takım bu arada Belçika. Yani bizden, ya özür dilerim bu cümlem için, fersah fersah üsteler.
1: Ya bu yüzden de kimse kimseyi kandırmasın. Bizim o taktik gelişimimiz, girişimimiz, onların hiçbirini göremiyoruz sahada. İşte bizim milli takımımızın, bu ne zamandan beri mevcut? Dünya onu söyleyeyim. Dünya Kupası'ndan beri bu takım yokuş aşağı gidiyor.
0: 6 maç 5
1: mağlubiyet oldu.
0: Bir galibiyette Amerika, 8 oyuncusu yoktu Amerika'nın. Amerika çıkmayı garantilemişti. Onlara karşı yedek oyuncularını sahaya sürdüler. Rotasyon yaptılar. Bizim de prestij maçımızdı Dünya Kupası'nda. Hiç değilse kazanalım, öyle veda edelim dedik.
1: Evet.
0: Öyle kazandık, öyle veda ettik. Geldik Uluslar A Ligi'ne. Uluslar A Ligi'nde bari Dünya Kupası'ndaki o kötü performanstan sonra bir şeyler yapalım. Ya en kötü zaten Ercan abi, karşılaştığımız rakipler Fransa, İtalya, Belçika çok güçlü takımlar. Bizden çok daha güçlüler. Ya bunu kabul ederek oynamamız gerekiyor. Zaten bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama hiç değilse bir umut ışığı, bir parıltı, bir küçük de olsa bir beklenti, geleceğe dair bir umut. Yok, hiçbirisi yok. Oyun anlamında olmadı bu. İşin kötü kısmı da bu zaten. Evet, yenilebilirsin. Evet, fark da yiyebilirsin. Futbol bu. Her an her şey olabilir. Ama hiç değilse mücadele ettiler. Gelecek için bir umut verdiler. Yeni oyuncuları gördük gibi gibi gibi bir sürü cümle kurabilirdik. Hiçbirisini kuramadık. Oyun olarak çok ezildik.
1: Ya şimdi bu seviyenin takımı değil diyor teknik direktör. Kendi çalıştırdığı takım Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Avrupa Futbol Şampiyonası da A Ligi gibi bir lig. Hı hı. Yine çok güçlü takımların yer aldığı. Tamam, B Ligi'nden C Ligi'nde bir zahmet A Ligi'ne yükselme. O da başarı. A Ligi'nden takım örnekleri verelim. Kosova nerede? A Ligi'nde. Çekya A Ligi'nde. Öyle değil mi? Galler A Ligi'nde. Ya bu takımlar da bizden bayağı üstün takımlar değil. Kosova'yı eledik biz. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu yüzden bizim milli takımımız şöyle böyle deniyor. Ya bizi farklı mağlup eden İtalya, Kuzey Makedonya'ya ve Bosna Hersek'e, daha sonraki iki turnuva için bunları söylüyorum, eğlenerek katılamadı bir turnuvada.
0: Kosova yok ama Çekya ile şey var, Galler var Ercan abi. Gördüm.
1: Avusturya ile Kosova hangi grupta?
0: Onlar B grubunda galiba. Bir daha bir bakmam lazım. Çünkü A'da biz varız. Birinci grup olarak. İkinci grupta işte Hollanda, Yunanistan, Almanya, Sırbistan

0: Üçüncü grupta baktığımızda İspanya, İngiltere, Hırvatistan, Çekya. Dördüncü grupta da Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler.
1: Beş.
0: Beş var mı? Hemen ona da bir kontrol etmem lazım. Bir bakmam lazım. Beş yok. Dört grup var. Diğerleri B liginde.
1: Yani onları eledik. Değil mi? Peki İtalya ne yaptı? Kuzey Makedonya'ya elendi.
0: Dünya Kupası'na katılamadılar. Son 3 turnuvaya katılamıyorlar. En son 2021'de Avrupa şampiyonu oldular. Ondan sonra baya bir paraşütsüz düşüş halindeler.
1: Evet.
0: Ama işte onları bir şekilde hayata tutunduran biz olduk yine. Sonra da gittiler Fransa ile berabere kaldılar. Enteresan. Ama tabii ki
1: şu anda
0: Donnarumma'nın muhteşem performansı diyebiliriz o karşılaşma içinde.
1: Bir sürü takım arasında en son sıradayız yediğimiz gollerle. Maalesef.
0: Maalesef Ercan abi, yani durum hiç açıcı değil ya baktığımızda. Umut da yani vermiyoruz. Yani biraz umut versek tamam diyeceğim. Gerçekten tamam diyeceğim ama ve ben çok Dünya Kupası'ndan sonra reaksiyon gösteririz düşüncesine sahiptim. Hatta programlarda bunu da dile getirdim, söyledim. Ben umutluyum dedim. Yani milli takımımız bu A Ligi'nde asıl oynamamız gereken rakipler bu rakipler ve onlarla beraber mücadele etmemiz gerekiyor dedim ama varlık gösteremedik. Yani bunu işte ya, oyuncu bazında da çok da kötü bir takım değiliz. Yani bireysel baktığımızda da çok kötü bir takım değiliz.
1: Olay bireysellikte ama değil, takım olmakta.
0: Takım olamadık.
1: Takım olamadığımız için de bu sonuçları alıyoruz.
0: Bizim gibi Sırbistan var. Yine onlar da kötü durumdalar. Onlar da 0 puandalar. Çekya 0 puanda.
1: Mesela Hırvatistan çok büyük bir bunalım yaşadı. Tarihin en farklı mağlubiyetini aldı. İngiltere'ye 7-0 yenildi hafta sonu. Onların da durumu vahim. İyi değil. 7-0 ya dedim ki kendi kendime, iyi ki İngiltere'ye falan oynamadık herhalde. Ya Hırvatları 7 attığına göre deplasmanda.
0: Zaten onu
1: bizi de üzebilirlerdi.
0: İşte, konu başlıklarımdan bir tanesi oydu. Biliyorsunuz çok da fazla işte bu futbol dışı konulara girmek istemediğim için Ercan abiyle onu konuşmak istiyorum. Ya Hırvatistan 7-7 İngiltere'den. Yani İngiltere gerçekten dağıttı Hırvatistan'ı ve İngiltere çok enteresan bir takıma evrildi. Genelde hep hücumda problemli İngiltere dediğimiz İngiltere, Hırvatistan gibi bir takımı 7 atabiliyor. Bilic için maalesef çok kötü bir başlangıç oldu.
1: Evet, İspanya'dan da 4-7. Arkasında İngiltere karşısında da evinde 7 yemek Rijeka'da. Ben maçın büyük bölümünde izledim. İngiltere'nin her hata gol oldu. Kaçırdıkları da var. 9-0 bitse şaşırmazdım. Öyle bir maç izledik.
0: İngiltere yani Tuchel ciddi manada hücum yönü kuvvetli bir İngiltere yaratmış durumda.
1: Evet.
0: Ve Tuchel enteresan bir şekilde bazı oyuncuları hiçbir şekilde almıyor kadroya. Ya böyle durumlar var. Yani bu da enteresan.
1: Sonra bazı oyuncuları almıyor dedin de ben milli takımdaki şu olaya da karşıyım. Bunu daha geniş de konuşabiliriz. Hatta dinleyicilerimiz de bu konuda yorum yaparsa sevinirim. Takımlarında oynamayan, yedek bekleyen ya da daha az oynayan oyuncuların ben milli takıma alınmasını istemiyorum. Şahsen.
0: Performans odaklı olmalıyız. Performans veren oyuncuyu milli takıma almalıyız. O dönem hangi oyuncu, yani isim bazında değil ama performans bazında ben de sizinle aynı fikirdeyim. Hangi oyuncuysa.
1: Ya buna kaleci de dahildir. Onu da söyleyeyim. Yedek, mesela 6 ay yedek bekliyor. 2 senedir.
0: 15 maç oynamamış 2 senede toplamda.
1: Ya 2 senedir 15 maç oynamamış. Kaleci için önemli olan, tekrar belirtmek isterim bunu, çok sık konuştuk programımızda da, maç tecrübesidir. Bu maç tecrübesine sahip olmayan kalecilerin görev alması bir anda büyük risktir. Kaleci Celta Vigo'da kadrosunda var diye ya da Manchester United'ın kadrosunda var diye banko oynayacak ya da çağrılacak diye bir husus yok. Yok. Sonra aklıma şey geliyor. Bartu diyelim ki Samsunspor'da oynuyor. 70 dakika forma giymiş bu sene. Amin takıma çağırır mısın?
0: Hayır.
1: Roma maçında çok iyi oynadı. Tek maç, toplam süre diyelim 70 dakika bu sezon forma giydi. Ben biraz düşünürüm. Sen düşünmez misin? Ya çağrılır mı, oynatılır mı? 6 maç
0: şimdi yani,
1: hiç
0: abi,
1: yedek kalmadan
0: çoğu takımda oynayıp performans verip milli takıma seçilmeyen çok oyuncu var. Çok oyuncu var.
1: Ha, şöyle bir haksızlık var.
0: Alt liglerde oynayıp gerçekten inanılmaz performanslar gösterip milli takıma seçilmeyen oyuncular var.
1: Tamam, alt liglerde derler ki milli takım seviyesi ayrı. Ama o bir yere kadar kabul edilebilir.
0: Milli takım Ercan abi hepimizin takımı yani, alt liglerde olabilir o takımda. Diyelim isterseniz bir Montella'yı dinleyelim. Montella sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda mesaj geldi Ercan abi. İsterseniz o mesajları da biraz eritelim. Vincenzo Montella'nın basın toplantısını dinledik. Çocukları eleştirmeyin diye bir cümlesi var sonunda. Bakalım dinleyenlerimiz bu akşamki karşılaşmayı izleyecekler mi, onu sormuştuk. Evet. Tabii ki devam edebilirsiniz mesaj göndermeye. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız, yazılı olarak mesaj yoluyla da bize gönderebilirsiniz. Bu akşam milli maçı izleyecek misiniz, izlemeyecek misiniz? Nasıl bir milli maç bekliyorsunuz? Sizlerle de sormuştuk. Sizlerden de cevapları bekliyoruz diyelim. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Bir Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş-Trabzonspor basketbol karşılaşmasını izleyecektim. Ama bu karşılaşma 19'daymış. Milli maç saatine biter. Mecbur izleyeceğiz milli maçı diye yazmış. Yusuf Bey, ben İstanbul'dan bu akşam maç yerine çok sıkıcı bir film izleyeceğim diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, hiçbirine güvenmiyorum. Ruhları bedeninden ayrılmış. 4-1 İtalya kazanır diye yazmış. Maçı Samet Bey izlemeyeceğim. Moral bozmaya gerek yok diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, bu kadar sık milli maça karşıyım. Genellikle milli maçların az ve öz olmasını tercih ediyorum. İzlemeyeceğim de diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, akşam maç mı varmış? İyi haftalar. Başka federasyon olmak üzere hislerimizi yok ettiler. Başta federasyon olmak üzere hislerimizi yok ettiler diye yazmış dinleyicimiz Öztürk Bey. Yine bir başka dinleyicimiz, bu akşam uzak şehir dizisini izleyeceğim diye yazmış. Murat Bey, ben şahsen izlemeyeceğim, eskisi gibi heyecan vermiyor diye yazmış. Daha önce de bir mesaj göndermiş. Ben bu milli takım teknik direktöründen futbolcularını komple değişmesi gerektiğini lazım. Bence yoksa o kendini atıyor, kart görüyor. Öbürü kulübeden sarı kart görüyor, cezalı duruma düşüyor. Yani bunları bir disipline sokmak lazım bence diye yazmış dinleyicimiz. Çok teşekkürler Ankara'dan Murat Bey. Yine The Gentleman ikinci sezona başlıyorum. Maçı seyretmeyi hiç düşünmüyorum, Mustafa Bey yazmış. Federasyon başkanı bütün bu olanlardan haberdarsa kesinlikle istifa etmesi lazım. Eğer ki haberi yoksa yine istifa etmesi lazım. Hangisi daha kötü bilemedim diye de Mustafa Bey bir mesaj daha göndermiş. Gerçek futbola şahit olmak için Fransa-Belçika maçını seyrederim, daha iyi demiş bir başka Murat Bey. Evet. Yine bir başka dinleyicimiz Konya'dan Mehmet Bey. Galatasaray taraftarıyım. Milli maçlar Fenerbahçeli kardeşlerimizle empati kurmamız açısından aslında iyi oluyor diye yazmış. Ben Hamza Uzakşehir izleyeceğiz diye bir başka dinleyicimiz var. Bir başka Aygün Bey, sevgilimle vakit geçireceğim demiş. Akşama çekirdek kola bile almak gelmiyor içimden diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Belçika maçını 20 dakika sonra seyretmeyi bıraktım. İtalya maçında seyretme niyetim yok. Demek ki bu klasman bize göre değilmiş. Fazla büyütmeye gerek yokmuş milli takımı diye bir başka dinleyicimiz Recep Bey yazmış. İnanın siz söylemeseniz maçtan haberim bile yoktu. Ya işte bizleri bu kadar umursamaz hale getirdiler diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Biz hanımla oturup Uzakşehir'i izleyeceğiz diye yazmış Allah bir başka dinleyicimiz. Biz o bayrağı boşuna kırmızıya boyamadık. Ölümüne Türkiye, izleyeceğim tabii ki diye yazan dinleyicimiz var. Orta saha yok, forvet yok, defans evlere şenlik. Montella'yı da görmek istemiyorum, izlemeyeceğim. Sizi seviyorum diye yazan bir başka dinleyicimiz var Şenol Bey. Abi Belçika maçını izlemedik ki İtalya maçını izleyelim diye. Belçika maçını da cuma izlememiş dinleyenlerimizin bir kısmı. Oyun konsolunda futbol oynamak Türkiye maçından daha zevkli oluyor diyen bir başka dinleyicimiz var. Montella'nın istifasını görmek için maç bitimi açacağım televizyonu. Denizli'den bize selam göndermiş dinleyicimiz Emre Bey. Çok teşekkürler. Denizli'ye de selamlar. Akşam mini maç izlemeyeceğim. Basket maçlarına bakacağım. Yine bir Tamer Bey yazmış. Devamını okumadım. Tamer Bey, anlamışsınızdır niye okumadığımı. Bu konulara el atılmalı. İlk iş olarak yine milletvekilliğinden affını isteyip Safvet Sancaklı ismi federasyon başkanı olarak atanmalı diye yazan var. Cüneyt Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmalı diye yazan dinleyicimiz var. Mesut Bey böyle bir mesaj göndermiş. son 30 senede federasyon başkanlığı yapmış kişilere söz hakkı doğurmuştur. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklama diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Bu suç teşkil eder mi diye de devam etmiş.
1: Hiç bilmiyorum, eder mi etmez mi?
0: Ben de açıkçası çok da bilmiyorum. Mustafa Bey yazmış bu mesajı. Yine çok ağır bir mesaj göndermiş Özcan Bey. Biraz uzunca bir mesaj. Yolsuzluklarla alakalı, futbolun adalet kavramıyla alakalı yazmış detaylı. Aradayken bakacağım. Böyle uzun mesajları aradayken bakıyorum.
1: Çok mesaj olduğu için uzun mesajlar maalesef okunamıyor.
0: Okunamıyor. Aynen öyle. İzleme hevesimiz kalmadı. Gaziantep'ten yazmış dinleyicimiz İsmail Bey. Bu olaylardan dolayı eğer Yasin Kol tam suçu çıkarsa ne olur diye de devam etmiş. Bir başka dinleyicimiz Resul Bey, maçı tabii ki de izleyeceğim, ümidim yok ama belki şaşırtır Türkiye bizi diye yazmış. İlk gole kadar izlerim, sonra başka bir işte televizyon programını izlerim, heyecanlanıyor. Abdülhalit Bey yazmış Almanya'dan.
1: Evet.
0: Bu hani işte aşçıların programı var ya, onu izleyecekmiş. Akşamki maçtan hiç umudum yok çünkü cezalı oyuncu çok, az kadro bile iş yapamamışken bu kadroda hiç ışık görmüyorum. Akşam film izleyeceğim. Varsa öğreniriz iyi olur diye yazmış dinleyicimiz. İşte okumaya çalışıyorum. Dinleyenlerimizden gelen tüm mesajları paylaşmaya çalışıyorum. Bir başka dinleyicimiz Avrupa'da Merkez Hakem Kurulu nasıl oluyor, onlardan örnek alsak olmaz mı diye yazmış. Şimdi ona biraz baktım, hatta şöyle bir Hasan, bir sosyal medyada takip ettiğim Hasan abi var. Genelde bu Yıldız Savaşları içerikleriyle alakalı çok güzel paylaşımları vardır. Hı. O araştırmış, bakmış. O da ilgimi çekti. Paylaşımı ilgimi çekti. Şöyle bazı federasyon başkanlarını çıkarmış. Ne iş yapıyorlar? Hani şu spordan gelsin federasyon başkanı, futboldan gelsin dediklerimiz var ya.
1: Evet.
0: Çoğu federasyon başkanı futboldan gelmemiş. Ama liyakata önem vermişler. İşte liyakatlı insanları altlarında çalıştırıyorlar. Ve ona göre de gayet başarılı federasyon başkanları var. Onu çıkarmış. İlerleyen dakikalarda bulurum, onu da size paylaşırım.
1: Güzel bir çalışma.
0: Güzel bir çalışma olmuş. Yine bir başka dinleyicimiz, Kulüpler Birliği Başkanı, soruşturma açıldı ona diye. Soruşturma değil, federasyon profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk etti onları.
1: Evet.
0: O yüzden öyle bir durum var. Onu da bir kez daha paylaşalım. Milli maçları sezon devam ederken milli maçlar olmasın. Böyle ruhsuz bir milli takım olamaz. Kesinlikle izlemeyeceğim diye Ertan Bey yazmış. Tabii ki izleyeceğim, fakat Barış ve Kerem oynamaz ise yeniliriz. Fakat ezilmeyiz diye yazmış Murat Bey. Barış oynamıyor bu arada. Barış
1: kart
0: cezalısı. Arda kart cezalısı. Can sakat, oynamıyor bu oyuncular. Onu da belirtmiş olalım. Haluk Ulusoy döneminde yaşadık. Kimse kusura bakmasın. Merkez Hakem Kurulu ya da Federasyon Başkanı çimlerden gelenler olmalı diye Murat Bey yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, o kadar çok mesaj var ki, gelmeye de devam ediyor. Futbolda belli bir seviyeye gelmek belki önemlidir ama daha da önemlisi o seviyede kalabilmektir diye yazmış. Ki bence de doğru Ercan abi. Yani şimdi evet, A Ligi'ne geldik. Dünya, biz ne diyoruz? Hep buralarda olmalıyız. İşte
1: evet.
0: Seviyede bu olmalı. Yani tamam, biz sizden kupa beklemiyoruz. Yani devamlı bütün kupalara ambargo koyalım, Dünya Kupası'nı alalım, Avrupa şampiyonu olalım, Uluslararası Ligi'nde kupayı biz kazanalım, herkesi yenelim, herkesi işte eze eze yenelim. Böyle bir beklenti.
1: Her zaman yarı final, final oynayalım.
0: Öyle bir beklenti var mı acaba? Yok, hiçbirimizde yok öyle bir beklenti.
1: Ya bu seviye konusunda konuşuluyor ya, bu seviye bizim seviye mi değil mi? Onları bir kenara bırakalım, bu seviyeye karşı nasıl oynandığını öğrenelim. İlk maçımıza da öyle çıksaydık o zaman. Ya bu seviyeye karşı böyle oynanır diye. Mesela defansif ağırlıklı oynuyoruz diyelim ki. Ve yenilmeden sahadan ayrılıyoruz. Doğru mu? Doğru. Ne diyeceğiz? Ya bu takıma karşı böyle mi oynanılır? Evet, böyle oynanılır diyeceksin. Bakın puan aldık diyeceksin. Yani seviye ise bu seviyeye de bu tarz bir oyunla oynamak zorundayız dersin.
0: Ya bir noktadan sonra artık şunu...
1: Her diyorum, rakibe göre taktik değişir. Futbol bu artık dünyada.
0: Bir noktadan sonra artık ben şuna evriliyorum Ercan abi. Yani benim bakış açım buna evriliyor. Şimdi bizim evet kan ağlasak da tabii ki işimiz gereği izliyoruz ama ben artık zevk almaya bakıyorum. Nasıl zevk almaya bakıyorum? Rakibi bakıyorum mesela Belçika maçında bir kurt oyuncuyu, yıllanmış bir oyuncuyu izlemekten keyif

0: if aldım.
1: Yani, De Bruyne değil mi?
0: De Bruyne. İki gol attı bize. Evet. Ele ilk golü yani çok güzel bir goldü. Gerçekten çok güzel bir goldü.
1: Abdülkerim'i devre dışı bıraktı çalımla. Sonra da iyi vurdu topu.
0: Çok çok güzel bir goldü. Evet. Yani artık ya bu futbol severi olarak bu durumlardan azalmak. Evet, kan ağlıyor içim. Skora baktığımda ya da milli takımımızın oynadığı oyuna baktığımda kan ağlıyor içim. Ama bir futbol severi olarak da gerçekten zevk almalıyım diye bakıyorum olaylara. Ya da işte biz de çok eleştirdiğimiz ki Lukaku'yu da konuşuruz ilerleyen bölümlerde. Lukaku'nun aldığı, gittiği ve bitirdiği golü konuşabiliriz. Belçika'nın golünü konuşabiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Güzel golleri izlemek. Yani diğer maçlara da baktığımda hemen hemen aynı durumlara bakıyorum. İşte İtalya'ya baktığımda İtalya'nın defansif kurgusu ve nasıl oynadığı ve bizi nasıl bir şekilde ezdiklerini oyun anlamında konuşuyorum. Ezdiklerini bakmak durumundayım. İşte Fransa'nın diğer maçlarına baktığımda nasıl oynuyorlar. Onlar da çok istenilen seviyede değiller bu arada. Yani onu da söylemem gerekiyor. Fransa Deschamps'la Zidane arasında oyun biraz farklı. Daha alışamadılar.
1: İşte farklı oynuyorlar teknik direktörler. Alışırlar herhalde.
0: Zidane biraz daha günümüz futbolu. Daha doğrusu yeni jenerasyon teknik direktörler nasıl oynatıyorsa öyle ona oynatmaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ama mesela Deschamps çok çok daha farklı oynatıyordu.
1: Tabii tabii.
0: Yani bilinen bir oyunu vardı Deschamps'ın ama baktığımızda farklı oynuyor. Yani artık bir futbol severi olarak bunlara bakmaya başladım. Çünkü bizim milli takımda çok iş yok. Maalesef yok. Keşke olsa ama maalesef yok.
1: Bir sistem bulamadığımızı gösteriyor. Oynayacağımız rakiplere karşı. Ya bunu da biz buradan tarif edecek halimiz yok.
0: Yok. Yani
1: ben şurada kalmıştık. Onu atlamadan devam etmek isterim. Dediğim gibi bu formayı kim istiyorsa, ya kim hak ediyorsa istemenin dışında, onlar şans bulmalı. Oynamayan oyuncuları almayacağım. Tekrar söylüyorum. Ben bu konuda kafayı taktım. Oynamayan, şans bulamayan, kendi takımlarında, yedek kulübesinde oturan, bunları almayacaksın.
0: Şimdi şöyle deniyor, işte bir havuz var, havuzda değerlendiriyoruz diyorlar.
1: Havuzu genişlet o zaman.
0: Yani ben mesela gerçekten başka takımlardan oyuncu görmek istiyorum Ercan abi. Hep aynı takımların oyuncularını görmek bir yere kadar tamam ama bir yerden sonra artık başka takımların oyuncularını görmek istiyorum. Yani şimdi Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu dinleyenlerimiz beni yanlış anlamasınlar. Tabii ki o takımlardan da çok iyi yerli oyuncular transfer ediyorlar, oynatıyorlar. Onlara lafım yok. Ama yani hep o takımlardan oyuncu görmek istemiyorum artık.
1: Hayır, oynayanlar ve iyi oynayanlar 11 başlayabilir, alınabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Ama diğer takımlarda da bahsettiğin gibi.
0: Yok o takım az oyuncu aldı diye laf söyleyecek. Yok bu takım az oyuncu aldı diye laf söyleyecek. Yok bizden hiç almıyorsunuz diye laf söyleyecek. Artık bunları aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun da durumu havuzu öyle bir genişleteceksiniz ki tüm Türkiye'yi dahil edeceksiniz. Tüm dünyayı dahil edeceksiniz. Oradan alacaksınız. Evet işte alt ligden de oyuncu alacaksınız. Eğer iyiyse alacaksınız.
1: Ya iyisi alınabilir.
0: İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır, kabul. Bunu hep her programda neredeyse söylüyorum. Ama baktığınızda milli takım dediğinizde belki çok daha iyi performans gösterecek oyuncu.
1: Ya şunu anlamadım ben. Basın toplantısında diyor ki teknik direktör, İşte 3. ligden 31 yaşında oyuncu almamı istediler diyor. Kim dedi? Onu da soran yok.
0: Kim yani?
1: Kim dedi?
0: Üçüncü ligden kimi ise kimi söyledi?
1: Kimi istediniz üçüncü ligden, bunu bir sorun.
0: Büyük ihtimal forvet söylendi Ercan'a.
1: Forvet söylenmiş, tamam.
0: Liglerin biliyorsunuz
1: bunu kim dedi? Var. Hangi oyuncu? Ben çok merak ettim şu anda. Etmedin mi sen?
0: Ben ettim, keşke alsaydı dedim. Hatta konuşacağını alsaydı dedim.
1: Ben bu olayı, hocaya kim diyor bunu? Kendi seçemiyor mu? Kendi ekibi yok mu? Ya kendi ekibi, ben oyuncuyu biliyorum diye ben şöyle cevap veririm. Ben oyuncuyu biliyorum ama bir yaşla ilgili problemim var. Bir de o temposuyla bizim takımda oynayamaz diye bir yanıt beklerim ben.
0: Teknik bir yanıt beklersiniz Ercan abi. Teknik direktörden bir teknik yanıt beklenir. Madem böyle bir teknik
1: benden
0: yanıt
1: böyle bir oyuncu almamı istediler, ben de böyle bir cevap verdim derim. Ya da ben oyuncuyu biliyorum, onlara bu cevabı verdim dedim. Ben teknik direktör olsam.
0: İsterseniz bir ara verelim Ercan abi. Ara sonrası yine bu konuyla geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son işte performansla alakalı konuştuk. Performans verebilecek oyuncular milli takıma seçilmeli. Performansı olmayan, kendi takımlarında oynamayan oyuncuların milli takımda çok da yer almaması gerektiği konusunda hemen hemen dinleyenlerimizin bir kısmıyla beraber aynı fikirdeyiz. Ercan abi söyledi, ben de eşlik ettim o fikre ve aynı zamanda yine dinleyenlerimizden de bir kısım aynı düşünceleri paylaştılar. Yine önemli olan üst seviyede çıkabilmek, daha önemlisi de orada kalabilmek diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Montella'nın hocalık bu seviyede yapmamış olması sıkıntı diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Futbolcu olarak çok büyük bir kariyeri olabilir, Semih Bey yazmış, ama hoca olarak bu seviyede ilk kez çıkıyor diye de devam etmiş. Yine bir başka dinleyicimiz Serkan Bey, Beşiktaşlı olarak en kötü zamanında bile izliyorum, elimde değil. Türk oğlu Türk'ün, milli duygularımız yüksek, mecburuz izlemeye onları diye yazmış. 3 maçta 8 yiyen takımın neyini seyredeyim, bir başka Semih Bey yazmış.
1: Evet.
0: Yine Ekrem Bey sesli mesaj takip etmiyoruz, onu da paylaşalım. Yine Montella gidene kadar milli takım maçlarını izlemek istemiyorum diye yazmış bir başka dinleyicimiz Ümit Bey. Yine bir fotoğraf göndermiş Karamüsel'den bir dinleyicimiz. Sayım var, daha az sinirleniyorum Türk futbolu yerlerde diye yazmış Karamüsel'den bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Ben izleyeceğim diyor bir başka dinleyicimiz. Daha da rezil olmasını istiyorum diye yazmış. Bu akşam maçı seyredeceğim. Montella Trabzonspor'dan Mustafa Melih ve Aralı kadroya almış. Oynatacak mı meraklandık diye Trabzonsporlu bir dinleyicimiz yazmış. Anladığım kadarıyla. Lukaku bile Abdülkerim'i dünyayı rezil etti. Hala kadroda o var diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Serdar Bey.
1: Gerçekten o geçiş neydi öyle?
0: Ama... Şimdi Abdülkerim'in bu durumu yeni değil Ercan abi.
1: Bir sezon süredir, başından beri.
0: Hatta geçen sezondur, evet. Böyle. Yani özellikle hızlı oyunculara karşı ciddi problem. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'da aynı sıkıntıları yaşadı.
1: Hayır, Lukaku da hızlı değil ki.
0: Trabzonspor maçında Muhammed Salah'ın yaptıkları.
1: Evet.
0: Yani biraz ya bu böyle yani bir süredir böyle. Hatta yani çok eleştirildi. Geçen sezon da Galatasaray'da da eleştiriliyordu Şampiyonlar Ligi'nde. Çok eleştiriliyordu. Özellikle geriye koşma konusunda hızlı forveti olan takımlar, hızlı santraforu olan takımlar ciddi problem yaratabilirler diye konuşuluyordu ki gerçekten öyle. Yaratıyorlardı.
1: Yani gerçekten ama Lukaku hızlı bir oyuncu değil. Hatırlıyorsun Lukaku'nun ağırlığını geçtiğimiz haftalarda. Bu ne dedim ben oyuncu Abdülkerim'in yanından geçerken. Bu kadar mı ağır?
0: Biraz dönmesi sıkıntı Abdülkerim'in. Yani evet. Döndüğü zaman yetişiyor da, yetişme ihtimali oluyor da dönmek problem. Dönmede zaman çok zaman kaybediyor.
1: Haklısın. İyi bir tespit bu. Neyi zayıf o zaman? Tek hamlelik oyuncu derler böyle oyunculara. Tek hamlede devre dışı kalıyorsun.
0: Fenerbahçe'de de Skriniar benzer oyuncu. O da öyle.
1: Tek hamle.
0: Tek hamle. Avcılardan Erdoğan Bey, bizim milli takımın ne defansı belli, ne orta sahası belli, ne de forvetimiz yıllardır belli. Buna rağmen sistemsiz bir şekilde Dünya Kupası'na gittik ve boynumuzun ölçüsünü aldık. Bundan sonra bence Montella Hoca miadını doldurdu diye yazmış. Yine bakıyorum.
1: Son 6 maç 5 mağlubiyet. Milli takımlar böyledir. Böyle kötü gidiş devam ederse tabii ki oyuncular gitmeyeceğine göre.
0: Teknik direktör
1: gider. Teknik direktörle yolları ayıracaksın. Anlamına gelir.
0: Biz milli takım olarak futbolu Kosova maçından sonra bırakmışız diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Yine Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamayla alakalı bir başka dinleyicimiz yazmış. Hatta ceza aldığını söylüyor hakemlerle alakalı. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Fransa'da Kante'ye ne dedi, oynayabileceğin takıma git dedi. Avrupa'da bir takıma git dedi. Biz de aynısında oynamasa da takıma giriyorlar bizdeki oyuncular diye yazmış. Fenerbahçe Roma'ya karşı oynamıştı. Acele etmeden milli takım çok heyecanlı oynuyor diye de devam etmiş Serdar Bey yazmış. Antalya'dan Mustafa Bey, ben de sizin aynı fikirdeyim. Ercan abiye katılıyorum. Evlatçılık yapılmamalı. Milli takıma hak eden gelmeli diye yazmış.
1: Ya oynayan hazır oyuncu daha iyi olmaz mı? Yedek duran oyuncudan, yedek bekleyen, fazla forma şansı bulamayan, ismi olan ama forma şansı bulamayıp kenarda oturan oyuncu. Park edilmiş orada duruyor, değil mi? Bu konuyla ilgili de şöyle demezler mi? İşleyen demir parıldar, öyle değil mi? İşlemezse ne oluyor? Paslanıyor.
0: Paslanır. Hoş, yeni teknoloji pas çözücüler bayağı iyi durumda ama işte pas çözücüyü de birilerinin uygulaması gerekiyor Ercan abi. Pas çözücü de uygulanmıyor, yani öyle de bir durum var. İşte güven kaybı buradan ortaya çıkıyor. Tamamıyla baştan aşağıya güven kaybı ortaya çıkıyor. O da ister istemez insanlarda şep kırıyor. İşte gördük ya, biraz önce bütün dinleyenlerimiz hala çok sayıda mesaj var ve gelmeye de devam ediyor. Çok teşekkürler. Tamamını da paylaşmaya çalışacağım ara ara yayınlar esnasında. Bu yayının içerisinde konu başlıklarımız arasında paylaşmaya da çalışacağım. O kadar çok mesaj geliyor ki işte izlemeyeceklermiş ağırlıklı olarak. Bu akşam milli maçı, düşünsenize milli takım, yani hepimizin takımı artık öyle bir noktaya gelmişiz ki izlemek istemiyorlar dinleyenlerimiz, futbol severler.
1: E sinirleniyor izleyince.
0: E sinirleniyor tabii ki.
1: Üzülüyor. Niye kendini üzecek?
0: Niye? Yani sıkıntı yaşayayım ki, işte onu dedim yani. Ben kendime göre bazı işte durumlar, içim kan ağlamasına rağmen tabii ki işim gereği izliyorum ama işte diğer futbol severi olarak diğer konu başlıklarına bakıyorum. Rakiplerde çok iyi oyuncular var, onları izlemek istiyorum. Ya İtalya'da da mesela çok iyi defans oyuncuları var. Çok iyi bir sol bek var, oynatır mı bilmiyorum bugün. Onu izlemek istiyorum. Yine Mancini'nin açıklaması, yanında Barella vardı. Barella oynayacak mı bakalım, onu merak evet. ediyorum. Yani böyle böyle durumlar var. Baktığınızda artık yani evet, moral bozukluğunu bir yere kadar çekebilirim, bir yerden sonra artık başka durumlara bakıyorum. Çünkü bizde gerçekten iş yok milli takımımızda. Öyle bir umut da kalmadı. Ya, bu da bu problem yaratıyor. Bakalım nasıl olacak, neler olacak, hep birlikte göreceğiz akşam için. Gelen mesajları da şöyle bakıyorum, bir taraftan da Batıkan'la işaretleşiyorum. Birazdan ara da vereceğiz. Ara vermeden önce işte gelen birkaç mesaja da bakayım. Çok sayıda mesaj var ama sıradan bakıyorum. İtalya 3 Türkiye 0 yazmış dinleyicimiz. Seattle'dan gelmiş mesaj.
1: Evet.
0: İtalya maçı kaybedilir, federasyonda yolcu olur diye devam etmiş. Rakiplerin kaçırmadıkları sanırım Montella Hoca onları saymıyor. Uğurcan hayatını emediği golleri yedi toplamda diye yazmış. Alt liglerde bir takım çıkartırsanız bu milli takımı zorlar. Belki de yener. Neden mi? Ziraat kupasında hakemler ne kadar eşit davranıyor diye de devam etmiş. Fransa maçından bahsediyor hoca hala. Fransa'nın evinde o mücadeleyi verebilecek mi bu takım diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Merkez Hakem Kurulu ile alakalı çok ciddi yazmış.
1: Evet.
0: Yine bir başka baya baya uzunca yazmış dinleyicimiz. Mecburiyetten değil, milli takımı izlemeden olmuyor, kısamıyorum. Nevzat Bey yazmış.
1: Hı hı.
0: Arda yoksa izlemeyeceğim. Arda kart cezası, o yüzden milli takım kampından ayrıldı. Bu karşılaşmada evet. oynamayacak.
1: Arda artık Madrid'e döndü.
0: Ben İstanbul'dan Erhan diye devam etmiş dinleyicimiz. Türk milli takım oyuncuları milli takım bayrak için mi oynuyor yoksa teknik heyet için mi oynuyorlar? Teknik heyette sorunları var, o yüzden oynamıyorlar deniyor. Böyle bir şey olabilir mi diye yazmış.
1: Ben oyuncuların pek sanmıyorum problemi olduğunu. Artık o kadar değildir herhalde diye tahmin ediyorum. Sen?
0: Yani ben de teknik direktör için değil, milli duygular, o forma çok kutsal bir forma, özel bir forma. Lütfen yani o formayı başkası için değil de o forma için oynanır. Bu ülke için oynanır.
1: Tabii canım, orada sorun falan olmaması lazım.
0: Ona göre gelmeleri lazım. Bir aramız var, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Hala mesaj yağmaya da devam ediyor. Dinleyenlerimiz çok sağ olsunlar. Ara ara da okuyorum, bakıyorum, mesajları takip de ediyorum. Çok sayıda da mesaj paylaştım. Çoğu dinleyicimiz izlemeyeceğim diyor. İzleyecek olanlar da var milli maçı. Yavaş yavaş da milli takımdan ziyade başka konu başlıklarında paylaşmak istiyorum. Bu maalesef milli ara ki ilk defa yaşıyoruz bu sezon içinde. Daha yeni ligler başlamışken bir anda 3 haftalık arayı ilk defa yaşıyoruz. Evet. O yüzden de enteresan geldi. Bizim için biraz işkence gibi oldu aldığımız sonuçlardan dolayı. Ha, milli takımımız güzel sonuçlar alsaydı çok keyifli bir durum olacaktı. Ama 3 hafta önce hiç bu konuları konuşuyor olacağımızı düşünmemiştim Ercan abi. Yani bu noktalara geleceğimizi düşünmemiştim. Ciddi ciddi düşünmemiştim.
1: Ya şimdi şöyle düşünüyorum. 3 maçta biz 2 galibiyet bir beraberlik alsa, bu olaylar yaşansa acaba niye konuşurduk? Yine bu olaylar, bahsettiğimiz işte olaylar yaşandı ya, hı hı. Türk futbolunda MHK başkanı, ama milli takımda 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik aldı. Ne konuşurduk?
0: Milli takım konuşurduk Ercan abi.
1: Değil mi? Öbür olayın da konuşulması lazım ama.
0: Tabii öbür olayı da konuşurduk ama ağırlıklı olarak milli takımı konuşurduk. Milli takımın gösterdiği başarıyı konuşurduk. Böyle bir
1: Montella'yı överdik.
0: Bol.
1: 5 dakika.
0: Bir dinleyicimiz yazdı. Duymak bile istemiyorum Montella'yı diye yazmış Ercan abi. Evet. Aradayken baktım. Yayınladık ya. Bayağı duymak bile istemiyorum. Asıl sorun o. Kendisi birileri onu anlatsın lütfen diye de bir mesajı vardı dinleyicimizin. Onu da paylaşmış olalım. Diğer konu başlıklarımıza da geçelim. Şöyle bir konu başlığım var Ercan abi. Takip ettiniz mi bilmiyorum ama dünya futbolunu bir çalkaladı. Biraz ülke gündeminden çıktım. Dünya futbolunda neler var dedim. Libya-Tunus U20 karşılaşmasında meydana gelen bir offside pozisyonu. 7. uzatma dakikasında skor 1-1 iken Libya'nın
1: tartışmalara yol açtı. Evet.
0: Çok büyük tartışmalara yol açtı. Takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa takip edebilirler, bakabilirler. İnternette çok sayıda görüntü var karşılaşmanın o pozisyonuyla alakalı. Ve hemen hemen bütün spor kanalları, yabancı spor kanalları da konuşuyor bu konuyu. Bir offside mi değil mi tartışması var ki
1: kalede pozisyon, kaleci konusundan daha az önce konuştuk.
0: Kalede kaleci yok. Onu ama da söyleyeyim. Var. Ama bir oyuncu var. Oyuncudan önce de başka bir oyuncu var. Yani hücum yapan oyuncu var. Yani ilk baktığınızda pozisyon offside değil. Hiçbir şekilde baktığınızda offside değil. Fakat IFAB'ın 11. kuralı, kalede kaleci yoksa o pozisyon offside'dir. Ve tartışmalar da devam etti. Kafa karışıklığına yol açmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz bu kuralların?
1: Offside kuralı ile ilgili genel anlamda ayağının ucuyla ya da saçının ucuyla offside'de yakalanan oyuncular tartışması çok ayrı Ahmet. Bu pozisyon ayrı. Fakat mesele kural düzenleyicinin ve kural koyucunun bütün futbol severlerin anlayacağı biçimde bazı kuralları güncellemesi gerektiği. Esas mesele bu. Bazı pozisyonlar çünkü çok büyük tartışmalara yol açıyor. İşte IFAB kuralı var diyorlar. Uluslararası kural koyucu tarafından bu kural devrede. Bunu kabul edelim. Tamam. Ama bu kuralların hepsini futbol severlerin ezberleyeceği ve bilecek olması mümkün değil. Tekrar söylüyorum. Kural koyucunun, kamuoyunun daha net bilgilenmesi ve anlaması sebebiyle bazı kuralları güncellemesi gerekiyor.
0: Ercan abi, bizde olsaydı o pozisyon çok çok olay olurdu. Gerçekten çok olay olurdu. Evet. Çünkü baktığınızda pozisyon ilk başta offside değil. Yani kaleci çünkü bir fotoğraf karesi var. Kaleci de gözükmüyor.
1: Evet.
0: Bu nasıl offside diye hemen çıkılırdı. Hemen. Algı öyle devam ediyor ya. Ama baktığınızda işte o IFAB'ın 11. kuralından dolayı kalede kaleci yoksa
1: offside kuralında offside olması gereken ve olmaması gereken maddeler diye ayrılır. Hı hı. O da 11. offside kuralında içinde net olarak yazılır.
0: Bu arada sizin bahsettiğiniz o işte ayak ucu, diz ucu,
1: evet.
0: O tarz offside'ler de bir
1: saç ucu.
0: Saç ucu. İşte Arsenal eski teknik direktörünün
1: Arsene Wenger
0: offside kuralı diye geçer. O gelecek mi bu arada? Büyük ihtimal gelecek o kural. Herkese gelecek gibi gözüküyor.
1: Kanada'da denenen kural offside'de %100'ünün değil %50'sinin, diyelim ki %50 oyuncu offside'de gol oluyor biliyorsun. Hı-hı. Kanada'da denenen, Kanada liginde devreye alınan kuralda. Ya bunun artık %100'e çevrilmesi gerekiyor. O zaman da takımlar tabii birçok şeyi değiştirecekler. Taktiği. Çünkü gol sayısının biraz artabileceğini göreceğiz. Eğer kabul edilirse.
0: Sizce ne, doğru mudur bu?
1: Bence %100 offside olması lazım. %50 değil.
0: Yani tamamıyla offside, yani bütün vücudun offside olması
1: gerekiyor. Ben tamamıyla offside olması için bütün vücudun offside olması gerektiğini savunanlardanım.

0: futbolunuzu öyle daha zevkli hale geleceğini düşünüyorum.
1: O zaman bu teknolojiyi kullanmak biraz zorlayabilir Ercan abi.
0: Teknoloji de ona göre gelişir Ahmet.
1: Çünkü teknolojide şöyle bir şey var. Bakıyor hangisi daha öndeyse ona göre hemen çizgiyi çekiyor.
0: Teknoloji bu sefer diyecek ki %60, %70 onlar offside olmayacak. Teknoloji bu sefer %70 diyecek. Hı. %100 olduğu zaman da %100 diye yazacak. Hı. Teknoloji. Yani bu teknoloji ona göre ayarlanabilir. Hı hı. Ayak ucunu, saç ucunu bile gösterebilen teknoloji bunu bence çok daha rahat yapar. Onu söyleyebilirim. Zorlanmaz.
1: Bakalım.
0: Niye zorlansın?
1: Bu çok tartışılıyor offside konusu. Bakalım neler olacak futbolda, neler karşımıza çıkacak.
0: Bir olayın gerçekleşmesi için %100 olması gerekmiyor mu? Hı hı. %100 bu olay oldu dememiz için tamamının olması gerekmiyor mu? Yok işte bir parçası oldu, o oldu, bu oldu deyince olay gerçekleşiyor mu tam anlamıyla? Gerçekleşmemiş sayılıyor.
1: El kuralının da bence bir revize edilmesi gerektiğini
0: %100
1: inanıyorum.
0: Aynı kanaatteyim ben o konuda.
1: Çünkü yani
0: karıştırdılar artık. Elle oynama ama işte ayaktan geliyor, oradan geliyor. Elle oynama eskiden penaltıydı. Hı. Şimdi çarpma değildi. Zaten çarpma şu anda da penaltı değil. El açık. Topun gidişini engelliyor. Bu sefer şunu da getirdiler. Ya mesafe çok kısa, o eli kaçıramaz. Bunların hepsini tekrar düzeltilmesi lazım. El açık da eli kaçıramaz ya, top ağlara gidiyor. Ne yapacağız Ahmet? O el öyle açıkta olmasa, top ağlara gitmese gol oluyor orada. Ne yapacağız onu? Hak yenmiyor mu? Gol oluyor çünkü.
1: İşte onun da revize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bakalım yani bu sıkıntılar var. İFAB'ın önünde de bence bunlar gidiyordur Ercan abi. Net olarak İFAB'ın önünde de vardır bunlar. Ona göre de bir hareket yapacaklar. Bir değişiklik bekliyorum özellikle bu offside ve el kuralları hakkında. Bir yine hafta sonu bizi ilgilendiren ama kuralları da ilgilendiren bir durum vardı. Hafta sonu oynanan hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'da Fenerbahçe Greenwood'un kırmızı kartı ve sonrasında 11-11 devam eden maç. Ben anlamadım onu. Hazırlık karşılaşması olduğu için çok
0: hazırlık maçı, şöyle diyelim, antrenman maçı.
1: Antrenman maçı yani
0: takımlar diyor ki hakeme biz bu antrenman maçı. Esasında kurala aykırı da.
1: Direkt aykırı kurala.
0: Bu antrenman maçı diyorlar. Biz bunu kabul ediyoruz diyorlar. Antrenman maçı, dostluk maçı olduğu için de devam ediyor. Ha başka hakem, Bayern Münih Fenerbahçe maçını yöneten İrlandalı bir hakem olsa mesela, hı hı, o kabul etmez bunu.
1: 11-11 devam etsin deniyor.
0: Hakem de dost ve kardeş Azerbaycanlılar. Öyle bu olay oldu. Çoğu yerde yalnız kabul edilmez, onu söyleyeyim.
1: Yani şimdi o zaman şu soruyu da sormak durumundayım. Yani tamam, antrenman maçı olarak kabul ediyoruz. Resmiyeti yok. Tamam, bunları kabul ediyoruz ama yani hazırlık maçlarında da böyle kurallar yok mu Ercan abi? Yani maç esnasında bir sert harekette kırmızı kart, kırmızı kartta ihraç. Ya yok mu?
0: Ya kırmızı kart oluyor. Ceza almıyorsun genelde. Hı hı. Yalnız tabii
1: kavga mavga olursa ceza
0: alıyor. Kavga, hakemin üstüne yürüme, orada rapor tutulursa, hı hı, o zaman tabii ki beklenmedik cezalar çıkabiliyor. Onun dışında dediğin doğru. Birçok ülkede yapılan hazırlık karşılaşmalarında normal kırmızı kartı gören oyuncu çıkar, 10 kişi kalırsın.
1: Yani maç esnasında ihraç olur ama sonrasında işte kırmızı kartın bir maç cezası vardır ya maç sonrası, o resmi karşılaşmalarda olur. Bu tarz hazırlık karşılaşmalarında eğer raporda çok ciddi bir sıkıntı yoksa, raporda yazılmadıysa öyle bir maç cezalı olacak diye bir durum söz konusu değil.
0: Hayır, kesinlikle o uluslararası ya yani bu konuyu ilgilendiren UEFA Disiplin Kurulu olur. Hı hı. O ancak rapor tutulursa hakem tarafından ve o rapor kabul edilirse oyuncu ceza alır. Olay budur.
1: Tartışıldığı için onu da Ercan abiye sormak istedim. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Kuralları da konuştuk hafta sonu çünkü hem U20 Libya Tunus maçındaki offside pozisyonu dünya genelinde konuşuldu. Hem de Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşması Azerbaycan'da kırmızı kart pozisyonu Greenwood'un o da çok konuşuldu. Bu konuları da Ercan abiye sordum. Ercan abi de sağ olsunlar hemen bizle de paylaştılar. Milli takımı da çok sayıda mesaj gelmeye de devam ediyor. Çok teşekkürler. İzleyen de var. İzleyecek olan da var. İzlemeyecek olan da ağırlıkta bu arada. İzlemeyecek olanlar hatta daha da ağırlıkta gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: An itibarıyla ilerleyen dakikalarda yine paylaşırız. Avrupa'da neler konuşuluyor diye baktım. Tabii ki Avrupa'da da genelde milli takımlar konuşuluyor. Özellikle Portekiz çok konuşuluyor Ercan abi. Yine Portekiz'de geçen hafta konuştuğumuz Cristiano Ronaldo mevzusu hala tam anlamıyla kapatılmış değil, fakat Portekiz 4-4 yaptı.
0: Ben skor olarak baktığımda 4x3 ne etti? 12 puan mı? Geçtiğimiz turnuvanın şampiyonu. Jesus'la mükemmel bir başlangıç. Hatta Jesus'un son ben açıklamasını okudum. Ben artık top Ronaldo'da diyor. Biz elimizden geleni yaptık diyor. Tabii ki Portekiz Futbol Federasyonu da o bizim sembolümüz dedi. Öyle. Jesus da bunu kabul etti, açıklama yaptı. Bruno Fernandes'i izledim, takım kaptanı. Ronaldo ile ilgili son yaptığı açıklama, o da öyle söylüyor.
1: Biraz frene basılmış gibi gördüm ben.
0: Ya bu frene basılma derken Ronaldo'ya saygı duyuluyor. Bunu bir kez daha Portekiz tarafı yaptı. Hı. Haklı olarak. Bu oldu. Saygı duyuluyor ve saygı duyulan açıklamalar yaptı. Oh iyi oldu gitti, ondan kurtulduk tarzı bir açıklama duymadım. Ne takımın kaptanından, ne teknik direktörden, ne Portekiz Federasyon Başkanı'ndan. Şu anda gayet sakin ve güzel açıklamalar izledim. Ya Ronaldo'ya büyük saygı duyduğunu zaten tekrar tekrar açıkladı. Hem Jesus açıkladı, hem Portekiz Futbol Federasyonu açıkladı. Ya bu olayın daha fazla üstüne gidileceğini pek tahmin etmiyorum. Ateşe körükle gitmediler. Burası milli takım, burada böyle olur kardeşim tarzı bir açıklama yapıldı mı? Yapılmadı. Tamam oldu. Biz kendisini çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Hep her açıklama böyle yapıldı.
1: Jübile düşünülüyor diye konuşuldu Ercan abi. Yani son
0: ya ne isterse onu yapacağız dendi. Biliyor musun? Ya bu artık ne denebilir ki bu açıklamaya? Ya Ronaldo'nun gönlünden ne geçiyorsa gelsin bize söylesin, ne yapmak istiyor. Biz onu kabul ederiz dediler.
1: Ama milli takımı almayacaklar bir daha uzun periyotlarda.
0: Milli takımla ilgili de konuşuldu. Ya ne istiyor? Ya gelsin bir söylesin. Ne yapmak istiyor? Hay hay biz onun dediğini dinleriz. O bizim göz bebeğimiz. Bunların hepsini söylediler. Daha ne söylensin? Öyle değil mi?
1: Yabancı basında özellikle Jesus'un neşteri vurduğu konuşuluyor. Yani
0: bir yerde müdahale etmek gerekiyordu.
1: Bunu da Jesus sadece, gibi bir karakterin yapabileceği söyleniyor.
0: O da sadece ya ben bu maçta seni oynatmayı düşünmüyorum. Ya bir teknik direktörün de buna hakkı var. Hı-hı. Bu söylemeye. Var. Takım 4x3 yapmış. 12 puan. Eli de kuvvetli şu anda. İster istemez. Ronaldo'nun en büyük dezavantajı yaşı. 41-42'ye geliyor.
1: 42 olacak.
0: Ve hiçbir şekilde kötü bir açıklama yapılmadı Ronaldo için. O ya Ronaldo'nun burada hemen artık onun da bir karar vermesi lazım. Vedalar gerekecek zamana geldiğinde de ona yakışan bir tarzda olması lazım diye düşünüyorum. Adamın heykelini diktiler. Hala çok güzel konuşuluyor. Rekorları kırdı. Ya 1000 golü atar atamaz. O öyle bir hedefi var ya, bari ayrılmadan ya futbol bitmeden 1000 golü aşayım diye. Olabilir.
1: 20 küsür gol kaldı diye hatırlıyorum.
0: O da olmayabilir. Bir gol kalabilir, sakatlanabilirse, futbol bu.
1: Ya öyle bir gol kalsa o sakatlığı atlatır, tekrar devam eder Ercan abi.
0: Eder, doğru söylüyorsun.
1: Ya, bu sene bırakmayı düşünüyor ama 1000 golü geçtikten sonra bırakmayı düşünüyor.
0: Sonra bırakmayı düşünüyorsa uzun vadede artık milli takımın içinde yavaş yavaş, o da ayrı bir duygudur. Yedek kulübesinde arkadaşlarını ve takımını desteklemek, 85. dakikada oyuna girmek. Bazen gitmez vücut. Ki bu bilimsel olarak zaten biliniyor. Ne oluyor? Vücudu taşıyan bazı sistemler yaşlanmaya başlıyor. Ne kadar dış görünüşün iyi olursa olsun. Mesela çabukluğunu kaybediyorsun.

0: Eğer öyle olsaydı, kaybedilmeseydi çok sayıda 40 yaş üzeri oyuncuyu görürdük. 50 yaş üzerinde oyuncuyu görürdük
1: Onlar
0: sahalarda abi.
1: bırakmazlardı futbolu.
0: Futbolu niye bıraksınlar? Görürdük, izlerdik. Yani...
1: Demek ki bazı hususlarda azalma oluyor. Nedir bu? Birebir de oyuncu geçemiyorsun mesela. Artık topa iyi yükselemiyorsun. Maç içinde kayboluyorsun. Sürekliliğin kalmıyor oyunun içinde. O istikrarını kaybediyorsun. Sen bir kanattın. Mecburen seni biraz hücumda ortaya almak zorunda kaldılar. Çünkü geriye gelip savunmana yardımcı olamıyorsun. Bunların hepsini biz Dünya Kupası'nda görmedik mi? Hatta şu yorumlar yapılmadı mı? Portekiz 10 kişi oynuyor diye. Bunu biz ikimiz yapmadık bu yorumları. Dünya medyasında da yapıldı. Onu da, tabii ki biz de söyledik. Ya Portekiz'de bir eksiklik var tabii dedik. Bunların hepsini gördük Ahmet. Onun da tekrar aynı konuya geleceğim. Artık yapacağı Ronaldo'nun güzel veda etmesi lazım. Milli takımına. Futbola zaten muhteşem bir şekilde bir veda organizasyonu hazırlanır onun için tahmin ediyorum. Ama milli takımına da çok güzel veda etmesi lazım.
0: Onun yerine oynayan oyuncular da gayet iyiler. Yani Portekiz milli takımı çok kötü bir takım. Ronaldo ciddi bırakınca çok kötü oldu Portekiz milli takımı diyemiyoruz. Çok iyi oynuyorlar. Ve bayağı iyi hücum aksiyonları var ki geçen hafta da konuştuk. Daha dikkatli baktım siz dedikten sonra. Jesus'la beraber daha da iştahlı oynamaya başlamışlar.
1: Jesus'un oyun tarzı hücuma dayalıdır. Fenerbahçe de çok iyi oynuyordu.
0: Hücum konusunu.
1: Kötü değildi. Fenerbahçe'de de göze hoş gelen oyun vardı Jesus zamanında. En azından Portekiz milli takımı o üstündeki ağırlığı atmış durumda. Oyun anlamında söylüyorum bunu. Daha çabuk oynuyor Portekiz. Bunu da zaten 12 puan alarak gösterdi.
0: Gelen şöyle bir mesajlar da çok birikti. Yine bayağı dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesaj gönderiyorlar. Kayseri'den Hakan Bey yazmış. Burak Yılmaz düzeltiyorum. Ay Yıldız'ın olduğu her şeyi izleriz ama bizde de heves bırakmadılar. Hangi mevkiye baksak işler acısı. Milli takımıza başarılar. Ama asıl iş milli aradan sonra başlayacak. Ülke futbolunda artık tek şey Allah yardım etsin diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz uzunca bir mesaj sistemsizlikle alakalı yazmış. En son İtalya maçını izledim, bir bardak çayı bitiremeden 3 tane gol yedik, daha da izlemem diye yazmış. Çok sayıda bu tarz mesajlar var.
1: Şimdi bardağın durumuna göre o tabii. Biraz büyük bardaklar var ya böyle, aile boyu bardakta çayı koyarsın ki böyle yavaş yavaş, değil mi, seni bir maç boyu idare etsin diye çay. Bir de ufak böyle nasıl çay tiryakilerin sevdiği
0: çok küçük bardak,
1: küçük bardaklar da vardır. Ama gol o küçük bardak seviyesinde arka arkaya geldi. Dinleyicimize katılıyor.
0: Ben de aynı fikirdeyim.
1: Değil mi? Ama gerçekten
0: büyük,
1: o
0: büyük bardakta gitmiyor. Şey çok gidiyor. Can abi.
1: O büyük bardak olarak... genelde kahvaltıda iş yapar o.
0: Ben büyük bardak ya. Ben kupayla çay içmeyi severim.
1: Değil mi? Böyle cam bardaklar da var böyle büyük bardakta. Gerçekten filmlerde falan iyi gidiyor.
0: Gidiyor gerçekten, dediğiniz doğru gidiyor. Dinleyicimize de teşekkürler. İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Ebeveyn hata yapan ve başarısız olan çocuğunu dışlar mı? Hayır. Milli takım ne kadar başarısız olursa olsun seyretmeye devam. Bu akşam memleketim Fethiye'de babamla beraber izleyeceğim. İngiltere'den genelde Erkan Bey gönderir. Türkiye'ye dönmüş. Hoş gelmiş. Dileklerimizi de iletelim. İyi seyirler dileklerimizi de iletelim. Gelen mesajları şöyle eritmeye çalışıyorum. Milli takımla alakalı çok sayıda dinleyicimiz sağ olsunlar. Sormuştuk. Genelde izleyecek diyen de var. İzleyeceğim diyen de var. İzlemeyeceğim diyen de var. Özellikle federasyonla alakalı ne zaman bırakıyorlar diyen çok sayıda dinleyicimiz var. Onlar bıraktığı zaman milli maçları izlemeye başlayacağım diyen Metin Bey yazmış. Tabii ki izleyeceğiz diyen dinleyicimiz var. Ne olursa olsun bizim çocuklar diyen var. 10-0 olsa da ben milli takımı izlerim Almanya'dan Metin Bey. Bir başka Metin Bey yazmış. Akşam maçı izleyip strese gireceğimi yürüyüşe çıkıyorum. Stresimi atıyorum. Kalorimi yakıyorum. Daha iyi oluyor diye yazmış. Dün de ben yürüyüşe çıktım. Bayağı işe yarıyor yürüyüş. Dinleyenimizde de çok anlıyorum. Haluk Bey yazmış. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz... milli takım ve ben bir sponsorda çalışıyorum. Milli takım bizim işleri çok

0: Evet, Hamit eleştirileri göğüsüyordu yani baktığınızda.
1: Ama
0: yani milli takımlardan sorumlu federasyon yetkilisiydi.
1: Ki kim olursa ol o eleştiriler devam eder. Şu anda milli takımımız oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybettiği için orada kim görev yaparsa yapsın eleştirilir. Hoca da, orada görev yapan da, oyuncular da, federasyon da, 6 maçın 5'ini kaybetmişsin. Ya kusura bakmasın kimse ama o eleştiri olacaktır.
0: Bursa'dan Montella istifa istifa diye Ali Bey yazmış. Dünya Kupası'na gitmeden önce bu takım final oynayacaktı hani. Şimdi diyorlar da A klasman takımı değiliz. Dünya Kupası'ndaki takımlar A klasmandan daha mı hafif siklet acaba? Bizim aklımıza alay etme Montella istifa istifa diye yazmış.
1: Ya Avustralya A klasman mı Ahmet?
0: Değil.
1: Amerika Birleşik Devletleri A klasman mı?
0: Biz ilk maçımızı Paraguay'la mı oynamıştık? İşte
1: Paraguay, Paraguay A klasman mı?
0: Paraguay bizi bir takımın çok işte fiziksel olarak düşük olduğunu gösterdi bence. Avustralya'da
1: şimdi soralım.
0: İlk maç Avustralya maçı evet. Galiba. İkisi de iki maçta da fiziksel olarak çok düşük olduğumuzu gördük.
1: A klasman denilen takımlar ortada. Biliyoruz onları. Şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Onlar baba takımlar deriz. Bizim grubumuzda A klasman kim vardı Dünya Kupası'nda? Kim?
0: Yok.
1: Ya Fransa var mıydı bizim grubumuzda?
0: Yok.
1: Arjantin var mıydı?
0: Yok.
1: İspanya var mıydı?
0: Yok.
1: Brezilya var mıydı?
0: Yok.
1: A klasman diye değerlendirebileceğimiz.
0: Hatta klasmanı düşmeye başlayan Almanya da yoktu bizde mesela.
1: Evet. Bu takımlar yoktu zaten. Biz baktığımızda
0: Portekiz yoktu.
1: Mesela. Şimdi bakıyorsun Paraguay diyorsun mağlup oluyorsun. Avustralya'ya mağlup oluyorsun. 8 oyuncusunu kulübede oturtan Amerika'ya yerip geliyorsun.
0: Bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda mesaj gelmeye de devam ediyor. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar bizleri. Aynı zamanda konu hakkında da fikirlerini net olarak da belirtiyorlar. Baktığımda yine de izleyeceğiz diyen dinleyicimiz var. Milli maçı sormuştuk. Milli maçı izleyecek misiniz, izlemeyecek misiniz? Nasıl maç bekliyorsunuz? Ama genelde izleme konusunda son bir atak var.
1: Ben izleyeceğim mesela.
0: Ben de izleyeceğim Ercan abi. Yani işte onu da anlatmaya çalıştım. Eğer baktım gördüm içim kan ağlıyor skordan, oyundan. İtalya'da izlemek istediğim bazı oyuncular var. Onları izleyeceğim bir futbol severi olarak. Yani biraz izleyeceğiz. Yani milli takıma da sırtımızı dönmememiz gerekiyor. O da ayrı bir konu. Ülke milli takımdan bu kadar sıkılmış iken Montella ve topçuların bir adım daha ilerlememesi ne anlama geliyor diye yazmış.
1: Artık oyuncu olarak bitiyorsun kafa olarak. Yani oyuncular moral, motivasyon hiç kalmadı. Ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum yine de. Ama dediğim gibi bir yere kadar. Bir gol yiyince bir de şu var. Takımda şunu belirledim ben. Senin de fikrini merak ediyorum. Çok kırılgan bir takım haline dönmüş.
0: 1-0 oynamayı bilmiyoruz. 2-0 oynamayı bilmiyoruz. 1-0 öne geçsek de onu koruyacağımızı düşünmüyorum.
1: Sonra
0: gol yiyoruz Ercan abi.
1: Oyunun içinde sinirleniyoruz. Yaptığımız bazı fauller sert. Hakemle olan diyaloglar ve rakiple olan diyaloglarımızın biraz daha sakin hale getirilmesi lazım. O konuda oyuncuların uyarılması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yani orada hakeme ya da rakibe efelik yaptığınız zaman burada kamuoyunda televizyondan seyreden seyircilerin çoğu bravo aslanım deyip ayakta sizi alkışlamıyorlar. Çünkü orada görebileceğiniz kırmızı kartla eksik kalıp 2-0 bitecek maçın 5-0 bitmesine yol açabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Sakin olmak gerekiyor ama işte skorlar gelmeyince moral motivasyon da düşünce artık disiplinden de kopuyor. Disiplinden kopmamak gerekiyor. Sonuna kadar devam etmek gerekiyor. Bir de yani sadece 1-2 maç, 3 maç değil 4 maçlık bir periyottu. Biz çok kötü değerlendirdik. İşte yani moralimiz ilk karşılaşmadan sonra İtalya karşılaşmasıyla çöktü. Çökünce de bitti.
1: Ya bu 4 maçlık süre demek ki bu mini turnuvaları mini turnuva olarak adlandırdım ben bunu. Herkes de öyle söylüyor zaten. Başarılı bir şekilde oynayamıyoruz. Demek ki öyle bir kadromuz yok.

0: Bunu teknik direktör söylese ben kızmam biliyor musun?
1: Çünkü teknik bir açıklama Ercan abi bu dediğiniz. Direkt ay, teknik bir
0: biz
1: açıklama.
0: Biz ilk defa A liginde böyle arka arkaya 4 maç oynuyoruz deyip kamuoyuna böyle konuşmaya başlayıp henüz buna hazır değiliz. Bundan sonraki dönemlerde hazır olmak için elimizden geleni yapacağız dese. Ya böyle bir oluşuma doğru zaten yöneliyoruz. Çalışmalarımız öyle fakat buna hazır değiliz şu anda.
1: O minvalde biraz bu son açıklamasında biraz girdi o topa
0: net olarak
1: girdi.
0: Söylemesi lazım. Ama daha ilk daha başlamadan.
1: Biz de ilk defa karşılaşıyoruz bunda. Dünya futbolu da ilk defa karşılaşıyor. Avrupa futbolu bence demesi lazımdı. Çünkü ilk defa biz hepimiz bütün futbol severler böyle bir arayı ilk defa görüyoruz.
0: Ya şimdi de, ligin devre arası gibi 21 gün liglere ara verildi ve 4 tane milli maç oynuyorsun. 3 günde bir maç oynuyorsun. Aynı Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarının karması gibi oldu bu.
1: Buna benzeri
0: ve bundan sonra böyle olacak.
1: Buna benzeri şey Dünya Kupası Katar'daki Dünya Kupası'nda yaşadık. Arada
0: tabii
1: kışın,
0: Dünya Kupası
1: Aralık
0: oynandı.
1: Ayında
0: Tabii,
1: Dünya
0: tabii.
1: Kupası oynandı. Buna benzer bir şekilde. Vahit Bey, ölümüne Türkiye tabii ki seyredeceğiz. Önemli olan böyle kötü günde yanlarında olmak diye yazmış. Türkiye tişörtüyle bir fotoğraf göndermiş. Çok teşekkürler. Yine baktığımızda bakıyorum. Milli takım kazanınca biz diyenler şimdi son 30 seneye çamur atıyorlar. Milli takımın maç skorunu sabah öğrenirim herhalde diye yazmış bir başka dinleyicimiz Mehmet Bey.
0: Evet, o 30 sene işi bayağı kamuoyu tarafından da pek hoş karşılanmadı. Onu söyleyeyim. Yani sence hoş karşılanmalı mı?
1: Doğru.
0: Bence karşılanmamalı.
1: Doğru bir açıklama değil o Ercan abi. Kimse de zaten kendisine 30 senenin hatta 30 sene değil Türk futbolunun bütün pisliğini bütün kötülüğünü o hesap sormuyor ondan. Kendi dönemiyle alakalı eğer yanlış varsa ki işte Merkez Hakem Kurulu Başkanı kendi devam ettirdiği Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı. Şu anda en çok geçen sezon derbi yöneten hakem şu anda ifade veriyor
0: Evet.
1: mahkemede. Yani bunlar güzel değil. Yani açıklanacaksa, hesap verilecekse bunlar hakkında hesap verilmesi gerekiyor. 30 senenin değil Ercan abi.
0: Ya kimler var milli takımın başına gelmiş çok değerli insanlar var. Onu söyleyeyim. Öyle değil mi? Yani Şenez Erzik nasıl bir insandı? Türkiye'yi FIFA'da, UEFA'da son derece başarıyla temsil etmiş bir federasyon başkanından bahsediyoruz. Öyle değil mi?
1: Rahmetli Hasan Doğan var. Mesela, bir örnek. Yani onları ne yapacağız?
0: Evet. 1996'da Şenez Erzik göreve gelmiş.
1: Herkes bir hizmette bulunmaya çalıştı. Herkese de saygı göstermemiz gerekiyor. Tamam beğenmeyebiliriz. Tamam eleştirebiliriz. Herkes eleştirilebilir. Kimse eleştirilmez diye bir durum yok ama sonuçta saygı çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Kimse de federasyon başkanına 30 yıl bence çok yanlış bir açıklama oldu. Bu akşam dizi izleyenler yarın Türkiye'yi eleştirmesinler lütfen. Turgut Bey yazmış. İnsanları enayi yerine koymayın. Hak edenler hep dışarıda, etmeyenler kadroda diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Stefan Kuntz, Türk futbol kamuoyunun ve medyasının milli takımı dev aynasında gördüğünü savunmuştu. Takımın gerçek kalitesini ve sahadaki oyunun gücünün Avrupa'nın elit ülkeleriyle değil, Faroe Adaları, Lüksemburg gibi ülkelerle oynanacak seviyede demişti. Gönderildi. Montella'da takım A seviyesinde değil demeye başladı. Demeye getirdi diye yazmış Cengiz Bey. Yine bir başka dinleyicimiz Ömer Bey çok uzunca bir mesaj göndermiş. Aradayken bakmaya çalışacağım o mesaja da. Çünkü çok sayıda mesaj var. Oktay Bey yazmış. Belçika Türkiye maçını seyretmem daha iyi sanki aynısı olacak diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz bu ülke düşünün Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 7 tane futboldan anlamayan kişi tarafından atanmış hakemlerle maçı maçları yönetmişler diye yazmış. Yine çok uzun. Akşam milli maçı izleyeceğim ama heyecandan değil. Barışsız, Ardasız, Hakansız ve Orkusuz nasıl oynayacağız onun merakından izleyeceğim diye Selman Bey yazmış.
0: Evet. Ya bizde çok değerli isimler federasyon başkanlığı yaptılar daha önceki dönemlerde. Bazılarının adını da saydık. Bazıları hayatta değiller. Geçtiğimiz yıllara bunu aksettirmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şu iyi oynayan sürekli forma giyen oyuncu kendi takımından kendi takımda forma giymiyor ya da formsuz ama milli takım havuzunda sürekli oynuyor. Böyle başarıyı yakalayamazsın diye yazmış. Konuştuk zaten.
0: Evet. Bunu bayağı da konuştuk.
1: Bu arada işte üçüncü lig maçını sormuş gazeteci, adını da vermiş. Maç sonu basın toplantısında bence araştırmışlar diye yazmış bir
0: Evet.
1: dinleyicimiz. Milli takımın Euro 2028 elemelerinde başarılı olacağına dair tereddütlerim var. Nitekim elemeler bahar ayında başlayacak. Acaba Ercan Bey bu konu hakkında ne düşünüyor? Zafer Bey Kayseri'den yazmış.
0: Şu anda bir şey düşünemiyorum daha maalesef. Erken. Teknik direktör kalacak mı, kalmayacak mı? Ben bu arada da diğer federasyon, ya yani ilk federasyon başkanlarına baktım. Yusuf Siyah Önüç'te başlamış. 1923 Cumhuriyetimizde yaşıttır futbol
1: Federasyon.
0: federasyonunun kuruluşu. Dediğim gibi tarihte var olan çok değerli isimler geçmişi karıştırmak bir şey getirmiyor bence diye düşünüyorum.
1: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu ana bakmak lazım ve geleceğe bakmak lazım. İlk bir saat programın ilk bir saatinde şu cümleyi kullanmıştım. Severim böyle zamanları. Çünkü doğru adımlar atılarak güzel sistem kurulur. Dibe indiğiniz zaman yukarı çıkmasını da bilmelisiniz. Yani olay odur. Durum odur. İşte sis davaları da o yüzden severim. Güneş açar çünkü sonrasında. O yüzden de tam böyle sistem kurulmalık dönem ama işte bunu yapacak federasyon var mı yok mu bu? Ya da federasyon bu konu hakkında düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Buna biraz bakmak lazım.
0: Ben işinin zor olduğunu düşünüyorum Futbol Federasyonu'nun.
1: Ben de artık bu noktadan sonra çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde bir hesap verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çünkü ortada kamuoyu rahatsızlığı var. Kamu vicdan denilen bir cümle vardır ya, rahatsız.
1: Güven problemi
0: Evet,
1: var.
0: onun için işi zor.
1: Ahmet Mert Bey güzel dileklerini iletmiş. Şöyle yerli oyuncular aslında bu tam başka bir konu başlığı tartışılması gereken. Biliyorsunuz biz yabancı oyuncuyu da tartıştık. Ahmet Bey şöyle demiş, adaşım Ahmet Bey. Yabancı oyuncu çok olduğu için yerli oyuncular şans bulamıyor. Mecbur kalıyor yedekte Türk olduğu için onları almaya milli takıma. Acilen yabancı sayısını düşürmemiz lazım yerlilerin oynaması için diye. Bu gerçekten başka bir tartışma konusu Ercan abi.
0: Doğru.
1: Yani şimdi yabancı futbolcu sayısını azalttığımız zaman yerli oyunculara yönelecek haliyle takımlar. Yerli oyuncu oynatacaklar tamam ama bu sefer yerli oyuncuların ederi çok daha fazla artmaya
0: Zaten
1: başlıyor.
0: öyle olmadı mı? Ya bunu niye hala deniyoruz? Oyuncunun yani ya bizim oyuncuların, Türk oyuncuların hedeflerini küçültüyoruz. Hedef şu oluyor. Ben bir İstanbul takımına gelirim. Futbol hayatım. Paraları alırım. Artık ondan sonra da yeter bana diyor. Hedefini küçültmüyor musun? Ya da ben Trabzon'a giderim. Orada da futbolu bırakırım. Hedef küçülmüyor mu? Ya yani benim en büyük amacım İngiltere'de Premier Lig'de forma giymek demek başka. Bunu düşünmek. Ya ben İstanbul ya da Trabzon'da işte her sene zirve mücadelesi yapacak, şampiyonluğa oynayacak bir takımda oynarım, bana yeter. Demek ayrı değil mi? O zaman oyuncudan
1: Milli takıma
0: yine
1: nasıl yarar sağlarız?
0: sağlayamazsın. İşte sağlayabildiğin kadar sağlarsın. Ya bir oyuncunun Liverpool'da banko oynayıp milli takıma gelip orada göstereceği o fizik kalite, üst seviye apayrıdır. Ama artık o antrenman temposuna alışmış. Ligimizin de belirli bir temposu var. Zor lig deniyor. Neden zor? Herkes kapanıyor. Ondan zor. Onu söyleyeyim. Herkes
1: Biraz da
0: kapanıyor.
1: fiziksel.
0: Ondan sonra temaslı oynanıyor ama hemen faul veriliyor. Sonra dışarıda faul verilmediği zaman şaşırıyor oyuncular. Ondan zor bizim ligimiz. Esas zorluğu o.
1: Yine öyle açıklamalar var Türkiye ligiyle alakalı.

0: yabancı oyuncularda mini maç arasında yapılan öyle açıklamalar var Ercan abi. Klasik açıklamalar bunlar diyorum. Ben hep aynı. Aynı açıklama. Çünkü nasıl olsa buraya dönecek. Döndüğünde eğer başka bir cümle kullanırsa o cümle sorulur yabancı oyuncuya. Yani
1: tabii canım, bir de yabancı göre hareket oyuncu ediyorlar. Ne diyecek? Ya çok kötü bir lige mi geldim diyecek. Onu mu bekliyorlar? Neden geliyor yabancı oyuncu buraya? O da ülkesinde alamayacağı maaşı ve transfer parasını orada alamayacağı için direkt, ben buraya burada gelip alayım diyor.
0: Direkt John Duran'a hemen konu başlığını atalım Ercan abi, konuyu.
1: Onu yaptı, John Duran'a. Fred'in yaptığı röportajı okudum.
0: Fred bir podcast'te konuşuyor galiba. Podcast'te evet. John Duran soruluyor. John Duran diyor ki, yani John Duran antrenman yapmak istemiyormuş. Maça
1: sevmiyormuş antrenmanı.
0: Maça çıkmak istemiyormuş.
1: Düşün, maça çıkmak istemeyen bir oyuncu.
0: Çünkü ben 3 kuşak sonrasını bile zengin ettim. 3 kuşağımın sonrasını, yani 3 kuşak
1: sülale, evet.
0: Torunlarımı bile zengin ettim. Artık zengin bir insanın niye oynayayım diyormuş John Duran. Şimdi niye Benfica'da demiş. Oynuyor demiş. Şimdi niye Benfica'da oynuyor? Parası bitti herhalde Ercan abi, ben öyle düşünüyorum.
1: Belki canı oynamak istiyor şu anda. Parası bitmez onların. Onu söyleyeyim. Evet, o para bitmez.
0: En son işte şey haberleri vardı geçen
1: o
0: sezon.
1: O İngiltere dönüşü Arabistan'a gittiğindeki o para bitmesine imkan yok.
0: 20 milyon avro alıyordu Arabistan'dan kemiksiz.
1: Daha önce aldığı peşinat. Onlar bitmez. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Milli takımdan vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok. Yolda oynasa millilerin yanındayım. Onlarla gülüp onlarla üzüleceğim ölene kadar demiş Hasan Bey. Çok teşekkürler. Erzurumspor'dan Eren Tozlu milli takımda oynayamaz mı? Levent Bey, çok sayıda böyle oyuncu var. Yani hak eden oynamalı. Öyle yani takımına bakmamalıyız. Gerçekten bakmamalıyız Ercan abi. Yani alt dikte oynayabilir. Çok gol atıyordur. Bir forvete ihtiyacımız var. Oynatmamız gerekiyor. Ama işte biz kilitlendik kaldık maalesef. Savaş Bey, tek suçlu Montella mı acaba diye sormuş.
1: Bir olayda tabii ki tek suçlu diye bir şey yok. Ama takımın teknik ve aldığı sonuçlarla ilgili olarak eleştirilecek kişi o. Sevgili dinleyicimiz çok güzel bir soru sormuş. Baş sırada yer alıyor eleştirilecek olan kişilerin arasında.
0: Almanya sana formsuz almıyor işte. Savaş Bey yazmış. Aynı fikirdeyim.
1: Tabii.
0: Diyelim, hemen bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Mesajları eritmeye çalışıyorum, eritemiyorum. Dinleyenlerimiz sağ olsunlar, mesaj yağdırmaya da devam ediyorlar. Tabii ki milli takımla alakalı fikirlerini de beyan ediyor dinleyenlerimiz. Bir dinleyicimiz yazmış, milli takım gol atamıyor, gol. Bu kadar net gol atamadığın sürece bir milim ileri gidemeyiz diye yazmış.
1: Çok güzel.
0: Umut Bey.
1: En önemli konulardan birine değinmiş Umut Bey. Evet, üretemiyoruz.
0: Hücum organizasyonlarımız çok yok. Arda'nın ayağına baktık ama yok. Arda'yı da tamamlayabilecek, onu anlayabilecek oyuncu eksikliği de çektik.
1: Bu gerçek. Şimdi bunların da tabii basın toplantısında akıl vermek gibi olmasın ama benim istediğim şeylerden biri, gol yollarında niye zorlanıyoruz, ataklarda neden üretken değiliz diye bir sorunun sorulmasını beklerdim.
0: Biz biraz daha magazinsel bakıyoruz.
1: Ben işte o soruları beklerdim.
0: İtalya maçı için memleketiniz İtalya soruları genelde.
1: O onlar. Memleketin İtalya olduğu kesin.
0: Bu arada şöyle bir durum var. Mesela biz yaşıyoruz. İşte tabii ki oyuncular da insan. Tabii ki onlar da sosyal medyayı takip ediyorlar. Ülke evet. Gündeminde neler var? Özellikle ülke futbol gündeminde neler var? Onlar da duyuyorlar, görüyorlar. Tabii aileleriyle telefonla konuşuyorlar. Bütün bilgileri alıyorlar. Her şeyi alıyorlar. Yurt dışına gittikleri zaman işte deplasmandalar tabii. Şu anda. İngiltere'de aynı durumda. Mesela İngilizler şunu konuşuyormuş. Tuchel açıkladı bunu. Manchester City'nin durumu konuşuluyormuş Ercan abi ama onlar
1: dünya
0: mesela,
1: konuştu bunu.
0: Dünya konuşmaya da devam tabii. Ediyor.
1: Ama onlar Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ediyor mesela, değil mi?
0: 7 tane atıyorlar. Mesela şimdi İspanya'da konuşulan gündem maddesi, ki aradayken bir iki cümle biz de konuştuk. Negreira durumu. Real Madrid UEFA'ya gönderdi belgeleri. Barcelona 2002-2018 seneleri arasında hakem işte onlardaki merkez hakem kurulu yardımcısına, başkanının yardımcısına para vermişler. Yaklaşık bayağı milyon.
1: 8 milyon euro diyorlar.
0: Milyon euro verilmiş ve bu ciddi manada Real Madrid diyor ki böyle hakemler satın alınmış. Ben öyle algılıyorum diye. Evet. Önce işte La Liga ya yönetimine gidiyor. La Liga yönetimi çok eski diyor. Bu çok eski yani. Bu yeni değil.
1: UEFA da diyecek ki bu diyecek sizin lokal yani iç meseleniz.
0: UEFA aldım diye belge şey Real Madrid'e haber göndermiş. Yani evet. Dosyayı aldım.
1: Dosyayı aldım ama bu sizin iş meseleniz diyecek. Böylece
0: konu kapanacak.
1: Kapanmayacak da UEFA zaten öyle diyecek ya bu İşte federasyon Real Madrid, bir ceza verdi mi?
0: Real Madrid de diyor ki yani biz federasyon daha cezasını vermemiş. Yani La Liga yönetimine gidilmiş yani bu en üst lig yönetimine gidilmiş. Ama bir de federasyon var bildiğim kadarıyla İspanya'da. O federasyon daha kararını vermemiş. O federasyon daha soruşturma devam edecek. Real Madrid Barcelona'nın Avrupa kupalarından alınmasını istiyor UEFA'dan. Yani çünkü soruşturma var diyor, siz de soruşturma açın diyor ve ona göre de devam edin diyor.
1: O iç işlerine ilgili konulara karışmıyor.
0: Hı hı. İspanya'da da o konuşuluyor bu arada.
1: O da iç işlerine karışılmıyor. UEFA ve FIFA'nın ülkelerin sen şunu şöyle yap, bunu böyle yap, hı hı, onu demiyorlar. Bir tek dedikleri konu var. Federasyon seçimlerinde diyelim ki siyasi müdahale var, seçimlerden hoşnut kalmadılar mesela, o zaman üyeliğinizi askıya alıyorlar. Hı hı. Bir tek uygulamaları o. Yani şu ana kadar birkaç ülkede meydana geldi.
0: Ya da işte takımları eğer bir sıkıntı varsa
1: mali oyuncu parasını alamıyorsa FIFA uyuşmazlık baskı kuruluna başvuruyor. Oyuncunun parasını naklen yayın ya da başka bir şeylerden haciz yoluyla alınmasını istiyor ve size de transfer yasağı artı puan silme getiriyor. Hı hı. Onları yapıyorlar. Teknik direktör ve oyuncuların alacakları ile ilgili.
0: İzmir'den Fatih Bey, Abdülkerim, Barış Alper ve Kerem çok formsuz ama hala 11'de. Emirhan İlhan formda oynamıyor. Deniz Gül eldeki tek forvet ve genç mutlaka oynamalı diye yazmış. Zaten soruldu Deniz Gül'ü hazırlıyoruz tarzında ama doğru düzgün göremedik. Ama zaten şimdi Barış Alper'de olmadığı için Deniz Gül'ü görebiliriz bu karşılaşmada diye düşünüyorum.
1: Da iş yapar mı?
0: İşte o da soru işareti.
1: Ya Türkiye milli takımı en son forvette Burak Yılmaz'ı hatırlayacak. Ondan sonra daha bulamadık. O da bir gerçek. Onu kabul edelim.
0: Akşamki maçı kazanacağımıza inanan tahmini ülkede 10 kişi yoktur diye bir dinleyicimiz yazmış. Futbol yani
1: kazanma ihtimalimiz zor.
0: Çok zor. Deplasmanda İtalya ile
1: oynuyoruz.
0: Açık
1: ve net konuşabiliriz o konuyu. Çok zor.
0: Beylikdüzü'nden Nihat Bey, milli takım iyi de olsa kötü de olsa seyretmemiz gerekiyor. Sonuçta Türk milli takımı diye yazmış. Osman Bey, akşam Aral Şimşir'in oynayacağı söyleniyor. Ben olsam sakatım der oynamam. Ben aynı fikirde değilim Osman Bey. Yani sonuçta milli forma. O formada ben de olsam
1: kadroya oynarım. Çağrıldıysan, sana şans veriliyorsa ben de oynarım. Elimden geleni yaparım.
0: 3 maçtır kadroda daha iyi alınmamış. Son maç oynasa ne olur, oynamasa diye de devam etmiş. Uğurcan bu sene tüm kulvarlarda kaç gol yedi diye yazmış.
1: Uğurcan'ın yapacak bir şeyi yok yalnız çoğu golde.
0: Yine Erhan Bey teşekkürler. Ben de Ankara'dan Erhan Bey. Erhan benim Ankara'dan arkadaşım. Uzun süre oldu. Tabii. Şimdi fotoğrafından tanıdım kendisini. Uzun süre olmuştu, güzel oldu. Erhan'ı da tekrar burada görmek keyifli oldu. Yine bir başka dinleyicimiz en iyiler seçilir ve oynatılır. Ayrıca hoca yetiştirme yeri hiç değil yazmış dinleyicimiz.
1: Amili takım öyle.
0: Erhan bu arada selamlar. Hoşuma da gitti.
1: Ahmet A milli takım ne oyuncu yetiştirme yeri ne de teknik direktörün tecrübe kazanma yeri. A milli takım başka bir seviye.
0: Hak eden oynar orada. İşte bizde ama
1: A milli takımda bu oyuncu yetişsin, tecrübe A milli takımda 17 yaşında daha önce dünya futbol tarihinde Pele, daha sonrasında Whiteside İrlandalı 17 yaşında ve Mbappe 17 yaşında forma giydilerse dünya futbol tarihinde, bak onlar ümit milli olmadı diyelim. Çok iyisen A milli takım seviyesi diye bir seviye var. Alacaksın oyuncuyu o zaman, A milli takımda formayı vereceksin. Ya öyle yaşı biraz şey, önce bir ümit milli takıma gitsin diye değil. Yamal 16 yaşında. Yani daha en sıcak örneği bu.
0: Aradayken söylediğiniz golüne Ercan abi.
1: Öyle değil mi? Ya bu oyuncular ya gitsin biraz tecrübe kazansın işte ümit milli takıma, öyle bir şey yok A milli takımda.
0: Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda mesaj geldi. Mesajların bir kısmına da baktım aradayken. Bir kısmına da bakmaya çalıştım. Bir kısmına bakamadım. Herhalde yayın sonuna kadar da bazı mesajları okuyamayacağım. Kusuruma bakmasınlar dinleyicilerimiz. Çok sayıda mesaj gönderdiler. Sağ olsunlar. Bazı dinleyicilerimiz gönül koyuyorlar. Hatta bir dinleyicimiz yazmış, ben başka kanalımı gönderiyorum. Mesajınız gelmedi. Bir tek o mesaj geldi. Başka kanalımı gönderiyorum. Mesajınız geldi. Bir bakın lütfen, yoksa diğer mesajlarınız gelmedi. Onu da aktarmış olalım. Cengiz Ünder, Berto Yıldırım'ın oynatılması gerek diyor Burhan Bey. Bazı futbolcular böyle maçlarda daha iyi performans sağlıyor. Ama şimdi Cengiz'i de, yani Cengiz yok.
1: Cengiz de çok formsuz değil miydi? Şimdi biraz düzeldi gibi gözüküyor.
0: Yani öyle de bir durum söz konusu. Yani ama işte ne kadar düzeldi, ne kadar oldu? O da milli takım havuzunda olan oyunculardan bir tanesi. Yine bu gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Akşam maç mı var diyen bir dinleyicimiz var. Milli maç var Alper Bey. Ama artık öyle bir noktaya gelmişiz ki artık tamamıyla kapatmışız olayı. Milli evet. Takım iyi de olsa kötü de olsa izlenir diyenlerin kaç tanesi kadın voleybol milli takımını izliyor acaba? Futbolla kafayı bozmuşuz diye yazan var. Yabancı sayısı azaldı mı? Çöp yerli futbolcular değerinin 10 katı oluyor. Tarihte örnekleri var. Yerli futbolcu sayısı azaltılmalı ki yerli futbolcu daha çok gelişsin, geliştirsin kendisini diyen var. Tokat'tan Aydın Bey, Ercan abi sizi çok sevdiğini iletmiş.
1: Teşekkür ederiz Aydın Bey. Sizin, Tokat'a sevgiler.
0: Sizin sesinizle büyüdüğünü yazmış. Sağ olsunlar. Yine bir başka dinleyicimiz... Türk milli takımımıza başarılar diliyorum ama benim düşünceme göre oyuncularla teknik direktör arasında bir sorun var. Teknik direktörün bir an önce gitmesi lazım diye yazmış. Kolay gelsin dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler. Ankara'dan İlyas Bey yayınlar dileklerini iletmiş. Milli takımımız aslında bizim takımımız İtalya'ya iner ama başta teknik direktör yok diye yazmış.
1: İtalya'ya tarihimizde daha hiç galibiyetimiz yok. Çok enteresan.
0: Hakan Bey, milli takım hocasının sözleşmesini üst üste 5 yenilgi alındığında tazminat hakkı düşer yazılması lazım diye yazmış. İşte yabancı oyuncu ve teknik direktörlere bunu yazamıyorsunuz. Çok zor oluyor. Raşit Bey, çok dobra yorumlar, teşekkürler diye yazmış. Fırat Bey, Yunanistan'da bu kadar maç yaptı, onlar oynuyor. Bizde Arda'dan başka kimse oynamıyor diye yazmış dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Arda bana bal yapmayan arı gibi geliyor. Sonunu getiremiyor, gollük pas atamıyor, gol atamıyor, adam eksiltemiyor, sadece koşuyor demiş Taner Bey. Almanya'da Sané'yi almıyor da Almanya'nın kendisi çok formda sanki diye yazmış bir dinleyicimiz. Artı bu işte sormuştum. Tunus Libya karşılaşması, U20 karşılaşmasındaki pozisyon, dinleyicimiz Melih Bey, pozisyon çok net offside, kafa karıştıracak bir şey de yok, kural sondan ikinci adam diyor, kaleci oyuncu diye ayırmaya gerek yok, kendi yarı sahasında dursaydı top kendisine atıldığı anda kendi yarı sahasında olsaydı offside olmazdı diyor. Evet, o pozisyonda kendi yarı sahasında olsaydı offside olmazdı. Doğru söylüyorsunuz Melih Bey, paylaşmış da oldum. Yabancı futbolcu kısıtlamasıyla alakalı Kerem Bey çok uzunca bir mesaj göndermiş. Aradayken bakabileceğim artık o mesaja.
1: O yabancı oyuncu olayını kısıtlamanın benim kendi düşüncem belirli kotalar koyarak serbest bırakılması.
0: Taksici Serhat Bey selamlarını iletmiş. Bir haftadır arabanın teybi bozukmuş, dinleyememiş. Bugün evde izinliymiş, hemen açmış. Teşekkürler. Bu ligde ne olmalı ki? Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu neden istifa edilmiyor? Yaşananlar çok mu basite indirgeniyor diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz yabancı kuralıyla alakalı yine uzunca bir mesaj göndermiş. Biz Can Uzun'dan bir Burak Yılmaz çıkaramaz mıyız? Aşağı yukarı mevkileri aynı. Burak da kanat oynuyordu. Yani geliştirici bir hoca lazım bu takımın başına diye yazmış. Ama Can Uzun zaten 9.5'a evrilecek. Ben de Eintracht Frankfurt'ta hocası biraz sanki ona evriltecek gibi
1: yani gözüküyor. Yani şöyle bir kanat da değil kendisi.
0: Tam kanat da değil. Yani 10 numara aslında pozisyonu.
1: Tabii tabii.
0: Ben biraz 9.5 diyorum. Yani milli takım için onu söylüyorum.
1: Yani o pozisyonu belli. Ben hatta senin bu teşhisine de katılıyorum ki ben de öyle düşünüyorum. Kendisi bir 10 numara. Hı hı.
0: Modern 10 numaralardan hatta. Böyle diyeyim.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda C Ligi takımlarla oynadık. Şu anda B Ligi'nde oynasak bile sonuçlarımız aynı olurdu. Galibiyet alamazdık. Maalesef Türk futbolcular Avrupa'ya da gelişmek yerine Türkiye'de para peşinde koşuyor yazmış Serdar Bey. Yine bir başka dinleyicimiz, milli takımı tabii ki izleyeceğim milli maçı. Fakat bizim asıl sorunumuz teknik direktör değil, kadro kalitesi. Kadromuz yetersiz, pozisyona zor giriyoruz ve kısıtlı anları gole çeviremiyoruz. İyi yayınlar, seviliyorsunuz diye yazmış. Sağ olsunlar dinleyenlerimiz, çok teşekkürler. Kocaeli'den Bülent Bey, Kocaeli'ye de selamlar. Yine Kayseri'den Şenol Bey, son günlerde hakemlerle federasyonla yaşadığımız olayları herhangi bir ülke onda birini bile yaşamış olsaydı bütün kurullarıyla şu anda istifa etmişlerdi, mahkemelik olmuşlardı diye yazmış. Biz biraz ne denir, şerbetli izlenir halk arasında abi. Yani biraz öyleyiz artık bu tarz durumlara, biraz maalesef öyleyiz, öyle olduk. Milli takıma neden soğuduk milli takımdan? Alınan mağlubiyetlerden dolayı mı, yoksa milli duygularımız mı azalıyor? Mert Celal Bey yazmış.
1: Sonuçlarla ilgili. Olay sonuçlarla ilgili. Üzülüyor çünkü.
0: Ahmet Bey, madem son 30 yılla alakalı, Ahmet Bey şöyle demiş, son 30 yıla şampiyonluklara da bakmak lazım. Bence o tarih öylesine söylenmiş bir tarih değil diye yazmış dinleyicimiz. Akşam 10'da halı saha maçımız var. Milli maçı izleyip strese gireceğimi, akşam halı sahada stres atarım daha iyi diye yazmış.
1: Başarılar.
0: Başarılar. Yine uzunca yine bir mesaj gelmiş. Röportaj yapanlar ya da gazeteciler, Ercan abi size bu Hasan Bey sormuş soruyu. Çok önemli. Maalesef röportaj yapanlar ya da gazeteciler de eskisi gibi gerçekten o can alıcı, denetleyici, sorgulayıcı soruları sormuyorlar. Federasyon başkanı şu soru sorulamaz mıydı? 30 yıl boyunca hiçbir federasyon başkanı ya da hakem tutuklanmadı da şimdi sizin desteklediğiniz Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı. Bir tane gazeteci soramıyor maalesef. Neden böyle diye sormuş Hasan Bey.
1: Yani neden böyle yani sorulması gerekiyor. Bu arada Türk futbol tarihi için çok önemli bir isim. Fenerbahçe Spor Kulübü şimdi yayınladı. Datko. Türk vatandaşı olmuştu. Rumen kaleci ve daha sonra Türkiye'ye yerleşti. Bizden biri oldu. Vefat etmiş.
0: Toprağı bol olsun.
1: Fenerbahçe ile hakikaten mükemmel bir kaleci olarak Türk futbol tarihinde yer almıştır Fenerbahçe kulübünde. Ailesine biz de başsağlığı, Fenerbahçe camiasına da tabii ki başsağlığı ve üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bir haber olarak Fenerbahçe yayınladı bunu. Biz de dinleyicilerimizle paylaştık.
0: Toprağı bol olsun diyelim. Sonuçta Türk futboluna katkıda
1: Türk
0: da bulunmuş.
1: Türk vatandaşı olup İlyas Datça adını Datça almıştı. Evet.
0: Bir dinleyicimiz 10 yıl sonra da bu mesajları yine böyle okuyacaksınız ya da biz okuyacağız. Montella teknik direktörümüz değil diye yazmış. Ülkede değişen hiçbir şey olmayacak diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz, Montella adil forma dağıtımı yapmıyor, bunu düzeltmeli diye yazmış.
1: O en önemli konu o bence.
0: Böyle çok sayıda mesaj da geldi. Hala eritmeye çalışıyorum ama o kadar çok mesaj gelmeye de devam ediyor ki dinleyenlerimiz sağ olsunlar. Bayağı ciddi mesajla gönderdiler. Sağ olsunlar bütün dinleyenlerimize. Dediğim gibi eğer okuyamadığım mesajlar varsa lütfen yanlış anlamayın, gönül koymayın. Çünkü birazdan programa şimdi bir kısa bir aramız var. Ara sonrası programı da sonlandıracağız. Lütfen gönül koymayın.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Ramazan Bey yazmış. Manchester City yaptığı şeyi kabul edilemez. Cezası neyse çekecek. Ben bir şanlı Brighton taraftarı olarak takipteyim yazmış. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey. Öyle var Ercan abi.
1: Var,
0: yani İngiliz takımlarını ciddi takip eden ve hani biz ülkemizdeki takımları işte tutuyoruz ya, taraftarlar tutuyorlar. Başka ülkeden takım tutan insanlar da tanıdım ya, biliyorum. Her İngiliz takımlarını destekleyen, hatta yani küçüklüğümde de bir İngiliz takımının yönetiminde olanları tanıyorum. Ama İngiliz olmayan, yani Türk olan. Öyle öyle insanlar var. Bugün de Acun Ilıcalı'nın bir İngiliz YouTube kanalına yaptığı röportajı dinledim. 2 hafta önce yapmış. Çok da güzel bir röportajı olmuş. Çok da güzel konulara değinilmiş. Acun şöyle bir cümlede, Acun Ilıcalı şöyle bir cümlede bulunuyor. Herhalde diyor işte 19 İngiliz Premier Lig takımının başkanlarının en fakiri benimdir diyor yani. Öyle bir açıklaması var. Ama benim için tutku diyor. Ve programı yapanlar da şunu söylüyorlar. Yani bizim mesleğimizden bu noktalara geldin. Ya yani bu çok önemli diye. İngilizler o konuda hayranlıkla konuşuyorlar onunla alakalı. Bakalım neler yapacak, neler beklemediği çok güzel rüya gibi bir başlangıç oldu.
1: Önemli olan tabii bunu umarım ligde kalır. Ve önümüzdeki sene tabii büyük avantaj olur ligde kalması.
0: Çok büyük avantaj olur. Bakalım neler olacak, ama çok rüya gibi bir başlangıç oldu. Doğru teknik direktörün işte faydası.
1: Tabii,
0: net.
1: Tabii.
0: Doğru teknik direktörle gidilmesinin faydası. Yine bir başka dinleyicimiz Dallas gibi dizileri değil Ay Yıldız'ı seyredeceğim diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz Ercan abi, kalitesiyle yayın gerçekten müthiş, verimli geçiyor. Onun tecrübesini dinlemek süper diye size güzel dileklerini iletmiş. Ankara'dan Faruk Bey.
1: Faruk Bey.
0: Yine Arda'nın yerinde olsam sakatım derim yazmış Ertan Bey.
1: Arda zaten cezalı bugün. Sarı kart cezalısı.
0: Ercan abiye ileteceğim Remzi Bey bu arada. Daha önce de iletmiştim. Sizi federasyon başkanı olarak görmek isteyenler
1: herkes
0: var.
1: Herkes yerini bilecek. Bence ben memnunum yerinden. Teşekkür ederim.
0: Haklısınız Ercan abi. Türkiye asla bir futbol ülkesi değildir. Ne kulüp takımlarımız ne de milli futbol takımımızın uluslararası maçlarda hiçbir başarısı yok. Takımlarımızın sözde büyük yükleri sadece kendilerine göre diye yazmış dinleyicimiz.
1: Şampiyonluklara bakınca öyle, evet.
0: Biz İtalya'yı, Belçika'yı yeneriz de Montella'yı yenemiyoruz diye yazmış. Bence Montella bizi Dünya Kupası'na götürdü. Dünya Kupası'na götürdüğü hikayesinden vazgeçelim. Götürdüğü takımlara bakın. Bir Romanya'yı yendik. Eşek bir de Kosova'yı zannediyorum. Yani J-League takımlarını geçip de Dünya Kupası'na gittik. Hikayesinin yazılmasını doğru bulmuyorum. Yanlış buluyorum diye söylemiş dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz... Milli takımda yabancı oynatamıyoruz ama teknik direktörümüz yabancı. Sizce bu tuhaf gelmiyor mu size?
1: Ya çok öyle, çok teknik direktör var. Ya Brezilya'nın da teknik direktörü
0: İtalyan.
1: İtalyan. O tamam, ona ben bir şey demiyorum ama 6 maçta 5 mağlubiyet olunca da bir hocayla oturup konuşmak lazım. Hayırdır diye. Milli takımlar düzeyinde. Ve hiç umut vermeyen bir oyun var, değil mi? Ben öyle bakıyorum.
0: Oyuncular ve teknik adam arasında kopukluk olduğunu düşünen bir dinleyicimiz var. Aykut Bey bize soruyor, var mı öyle bir kopukluk diye.
1: Ben pek hissetmiyorum onu. Sen hissediyor musun? Ben hissetmiyorum onu.
0: Bence tam olarak yani farklı ya, birbirleriyle kopukluk var bence oyuncuların. Yani birbirlerini tamamlayamıyorlar diye görüyorum. Birbirlerini tanıyamıyorlar, evet. Ya da oyunda tanıyamıyorlar diye düşünüyorum. Yani takım oyunu bu. Takım oyununda sıkıntı yaşıyoruz o yüzden. Takım savunmasında sıkıntı yaşıyoruz ve biz çok bireysel hata yapıyoruz. Özellikle bu son 3 karşılaşmada oynadığımız çok bireysel hata yaptık. Savunmada.
1: Çok.
0: Yani o savunmadaki bireysel hatalar bizi geriye düşürüyor. Geriye düşürdüğümüz zaman bu sefer kurtarmaya çalışıyoruz. Daha fazla efor sarf ediyoruz. Daha çok açık veriyoruz. Bu sefer daha çok gol yiyoruz. Yani tabii, böyle bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Ya bunu aşmamız lazım. O yüzden programın ilk bölümünde şunu söyledim ki sabah da konuşuldu. Öyle girdim konuya. Biz 1-0 geriye düşmemizi de oynayamıyoruz. Eminim 1-0 kazan, yani oyun esnasında 1-0 öndeyken de oynayamayacağız gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Böyle sıkıntılarımız var maalesef. Yani oyun esnasında bu sıkıntıları direkt görüyorsunuz maç esnasında. Oynayan oyundan dolayı soğuduk milli takımdan. Doğru düzgün top oynasak yenisek de yine de desteklerdik diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Yani böyle çok sayıda mesaj da geldi ama bayağı artık karamsarız. Özellikle bu akşamki karşılaşmayla alakalı. Bir kısım izleyeceğini tabii ki söylüyor. Bir kısım hayır izlemeyeceğini söylüyor.
1: Var canım izleyen işte.
0: Sistem yok diyen dinleyicimiz var. Kulüpte transfer yaparak sistem değiştirebilirsiniz ama milli takımı yönetmek bambaşka. Hele ki oyuncu yetiştirmekte zorluk çeken bir ülkede çok zor. Bence Montella zirvede bırakmalı diye yazmış Tolga Bey İstanbul'dan.
1: Zirve tabii Dünya Kupası'na katıldığımız akşamdı. Zirve diyendiğinde.
0: Bence de yani zirve bence oydu ya da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldi.
1: Öyle bir sürü zirve var.
0: Baktığımızda
1: zirve olarak adlandırabileceğimiz.
0: Çok sayıda mesaj geldi. Yine o mesajları bir şekilde eritmeye çalışıyorum. Yine bakıyorum. Gelen hep mesajlar aynı minvalde. Bercan abi. Yani bir dinleyicimiz milli takım organizasyonlarının kapatılmasını taraftarıyım yazmış. Ama yani o da öyle olmaz. Yani milli takımlar maçları olmasın sadece bizde değil yani dünyada.
1: Ha, yok o düşünülmüyor bile.
0: Milli takım olarak en az 5 sene boyunca şampiyonlara katılmayalım. 14-15 yaşında futbolcu yetiştirelim. Onlara yatırım yapalım.
1: O da olmaz tabii.
0: Yani biz işte...
1: Yani Kura Çao bile de milli takım olarak katılıp kazanıyorsa onların olmaması gerekiyor. Küçücük bir adadan bahsediyoruz. Yeşilburnu Adaları var değil mi bir de?
0: Onlar bambaşka. Bu arada Messi son konu başlığımızda olsun. Messi veda ediyor, veda turları. Fakat çok eleştiri var Ercan abi. Şöyle eleştiriler var.
1: Okudum ben de.
0: 25 saat uçak yolculuğu ve gelen takımlar işte Benin, işte Afrika takımları. O takımlar herhangi bir aktarma yapılmadan geliyorlarmış. Oteller çok kötüymüş. İşte
1: evet o takımların bir de...
0: para verilmiyormuş, hiç para kazanmayacaklarmış.
1: Genç oyuncuları geliyormuş o yüzden. Bir de o takımların işte A takım kategorisinde yaşta tutan oyuncular bunu kabul etmemiş mesela. Biz demişler bu şartlarda gitmeyiz. Hatta Arjantin'in teknik direktörü de ya keşke gelselerdi diye düşünmüş. Bu bütçeyle ilgili Arjantin'in olayı. Oyuncu takımları davet ediyorsun da o takımlar tabii iyi yerde kalmak ister oyuncuları, profesyonelleri de. Hı hı. Bazıları çünkü ne yapıyorlar? Avrupa'da oynayanlar çoğunlukta. Hı hı. Ve onlar da biliyorlar şartları. Ama o Arjantin'in demek ki fazla bütçesi yok. Ki olmadığını biliyoruz zaten. Çünkü Arjantin teknik direktörü yılda 2 milyon euro kazanıyor. Ona baktım ben. En çok kazanan Ancelotti 10 milyon euro alıyor yılda. Bak Arjantin'in teknik direktörü 2, Ancelotti 10. Arjantin'in fazla bütçesinin olmadığını bir kez daha gördük.
0: Zaten ekonomik olarak çok iyi olmadığı net olarak belli Arjantin'in. Bir son dönem bir parlatıldı tekrardan ama yok yani ciddi manada sıkıntıları var. O da haliyle yansıyor. İster istemez yansıyor ama işte bu takım çağırıyorsanız siz bir şekilde karşılığını vermek durumundasınız. Hiç değilse tribün hasılat gelirini yarı yarıya bölüşürsünüz.
1: Bir şeyler yapın tabii canım.
0: Son olarak geçen hafta konuşmuştuk. Hafta sonu da çok konuşuldu. Vini'nin değiştirilmesi konusu hala konuşuluyor Ercan abi. Dedikodu diye girmiştik ama dedikodu fazla dallanıp budaklandı.
1: Ama bu sosyal medya ve internet ortamında gayet normal.
0: As gazetesinde haber vardı. As gazetesi Real Madrid ağzından konuşmuş. Real Madrid bu milli maç arası sonrası DNA testi yaptıracakmış ve kamuoyuyla paylaşacakmış Ercan abi. Böyle bir durum söz konusu. Bununla da kapatalım artık. Tüm dinleyenlerimize çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. İyi haftalar.
0: Ercan abi, beklemek istediğiniz son bir cümle var mı? İyi haftalar dedi. Mini takımımıza da tabii ki başarılar dileklerimizi iletelim. Ben Ahmet Özölçer. Tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Mesajlarını okuyamadığım dinleyenlerimiz lütfen yanlış anlamasınlar. Gönül koymasınlar. O kadar çok mesaj geldi ki maalesef okuyamadım bazı mesajları da. Vatikan'a da çok teşekkürler. Herkese mutlu akşamlar. Mini takımımıza bir kez daha başarılar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Ekim 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Milli takımla başlangıcı yapacağız. A milli takımımız dün akşam 21.45'te İtalya deplasmanındaydı. Bologna'nın stadında İtalya'nın konu oldu milliler. Fakat yine istediğimiz sonucu alamadığımız bir karşılaşma geride kaldı. Aslında maça fena başlamadık. Rakip kaleyi yoklayan, daha net gol pozisyonunu Yunus'la bulan taraf bizim milli takımımızdı. Fakat bir dikkatsizlik, dakika 26'da Scamacca'nın golü geldi. İtalyanlar 1-0 öne geçmeyi başardılar. İlk yarının geri kalan bölümünde açıkçası pek etkili olamadık ilk bölümdeki kadar. Ve devre 1-0'lık skorla geçildi. İkinci yarıya daha iyi başladık. O bölümde de pozisyonlar bulduk. Nitekim 61'de çok iyi bir organizasyon sonucunda Aral Şimşir ile de maça dengeyi getirmeyi başardık. Ve maçın geri kalanı içinde açıkçası umut verici bir tablo vardı. Fakat bir faul ve duran topta Calafiori'nin kafa golüyle birlikte maç tekrar İtalya'nın eline geçti ve son bölümde bir gol daha buldu İtalyanlar Esposito'yla dakika 87'de ve mücadeleyi de 3-1'lik skorla kazanmayı başardılar. Biz 4 maç sonunda puan alamadık. Grubu da şu anda son sırada götürüyoruz. Önümüzdeki Belçika'nın 6 puanı var. Bizim hala bir üçüncülük ihtimalimiz var matematiksel olarak ama maçlara bakıldığında, rakiplerin durumuna bakıldığında pek gerçekçi bir hedefte gözükmüyor. Biz şimdi sıradaki maçımızı Kasım ayında Belçika ile önce oynayacağız. Kendi evimizde ve ardından Fransa deplasmanıyla bitireceğiz. Yani iki maçı da kazanmamız Belçika'nın da hem bize hem İtalya'ya kaybetmesi gerekiyor ki bir de averaj hesabı büyük ihtimal orada devreye girecek. Zor bir iş. Bakalım neler olacak. Üçüncü bitiremezsek de tabii dördüncülükte de en azından son iki basamakta olmamak gerekiyor dördüncüler arasında. Şu anda A Ligi'nde Sırbistan'ın 4 maç sonunda puanı yok. Onların averajı -5, bizim -9. Üçüncü grupta daha maçlar var bugün. Orada da Çekya'nın 0 puanı bulunuyor 3 maç sonunda ve dördüncü grupta da Galler 3 puanla kendi grubunun dördüncüsü olarak gözüküyor. Bakalım Kasım ayında tekrar bu hesapları yaparız. Grubun diğer maçında da Fransa 77. dakikaya 1-0 geride girdiği mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. 35'te Luke Bakio'nun golüyle Belçika öne geçti. Ama Fransa önce Douay'nin golüyle beraberliği buldu. Ardından Olise'nin asistinde Cherki attı. Sonra Olise 2 gol attı. 88 ve 90+1'de 4-1 ile Fransa kazanmayı başardı. Bu maça gelene kadar Fransa her maç birer gol atmıştı. Bu maçta pek çok gol atacağı benzemiyordu. Ama 77'den sonra açıldılar. Özellikle Olise'nin 2 gol 1 asistlik performansıyla Fransızlar da kazanmayı başardı. Bu grupta bizim grupta biz 4 maç sonunda puansız son sıradayız. Fransa 10 puanla lider, İtalya 7 puanla ikinci basamakta ve Belçika'nın da 6 puanı var. 3. basamakta yer alıyor. Günün diğer sonuçlarında B Ligi 2. grupta Kuzey İrlanda 0, Gürcistan 0 ve Ukrayna 1, Macaristan 2 sonuçları alındı. B Ligi 4. grupta Bosna Hersek Polonya'yı 1-0 mağlup ederken İsveç'te Romanya deplasmanında yine 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. C Ligi 2. grupta Güney Kıbrıs Rum kesimi 2-1 Letonya'yı yendi ve Karadağ'la Ermenistan'da 0-0 berabere kaldılar. Bugün de artık Uluslar Ligi'nin bu aşamasının son karşılaşmaları oynanacak. Hırvatistan İspanya ve İngiltere Çekya günün öne çıkan karşılaşmaları bunlar. Bu gece yarısı da aslında yine önemli bir karşılaşma var. 2'de Arjantin'de Benin oynayacak. Neyi önemli derseniz Arjantin-Benin karşılaşmasının, Lionel Messi'nin
Arjantin milli takımına veda karşılaşması olacak bu. Büyük bir hazırlık var bu karşılaşma için Arjantin'de. Ona dair de yine programın son bölümünde bu hazırlıkları, son durumu aktaracağım sizlere. Peki dönelim ülke gündemine tekrar. Dün hakem Yasin Kol hakkında tutuklama kararı çıktı. Şike ve teşvik primi suçlarından önce tutuklaması talep edildi ve devamında da tutuklaması yapıldı. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel için de yine resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklama kararı çıktı. Yasin Kol'un ifadesi de yine dün ortaya çıktı. MASAK raporlarında 100 milyon TL'nin üzerinde bir para alışverişi tespit edildiği son 12 yıl içerisinde görüldü ve bununla ilgili kendisine sorular soruldu. O da kendi penceresinden anlattı ama tabii tutuklanmasına da engel olamadı. O ifadede dikkat çeken kısımları da yine program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Şimdi bugün günlerden salı. Dün ne demiştik? Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu salı günü, yani bugün olağanüstü toplanacak. İlk etapta Başkan Hacı Osman'ın istifa edebileceği düşünülüyordu. Fakat dün itibariyle yapılan haberlerde İbrahim Hacı Osman'ın istifa etme niyeti olmadığı, devam etme niyeti olduğu fikri ağır bastı. Ki dün kendisi de bu arada İtalya-Türkiye maçı için Bologna'daydı. Stat'tan karşılaşmayı takip etti. Dün TFF'nin sitesinden de, Twitter hesabından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir işte çelenk gönderdiği haberi paylaşıldı. Bu da enteresan, çok alışık olmadığımız bir paylaşım Türkiye Futbol Federasyonu hesabından. Ondan da yeri geldiğinde bahsederiz. Kulüp takım gündemlerinde de Galatasaray'da dün Victor Osimhen hala takımla çalışabilmiş değil. Dün salonda bireysel olarak bir antrenman gerçekleştirmiş Nijeryalı oyuncu ama cuma günkü maça kadar yetişebileceği de konuşuluyor. En azından maç kadrosunda olabileceği konuşuluyor ki asıl hedef tabii ki Kasımpaşa maçı değil, Barcelona karşılaşması. Bakalım orada Osimhen'i görebilecek miyiz? Singo'da pek parlak bir tablo yok. Onun yetişmesi kolay değil ama Lemina ve Osimhen için daha pozitif bir hava bulunuyor. Trabzonspor'da Umut Nayır, onun sakatlık haberi dün geldi. Pek ortalarda yok. Son dönemde zaten forvet hattında Onuachu ve Franculino tercih ediliyor. Umut 3. oyuncuydu. Bir süre o da takımdan uzak kalacak. Ve son haber olarak da Gençler Birliği'nde Metin Diadi'nin istifa ettiğini dün öğrendik. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak Ajans Spor'dan Salim Manav'a konuştu. İstifa etti. İkna etmek istedik ama hoca kabul etmedi. Metin Hoca'yla yollarımız ayrıldı dendi önce. Sonrasında kulübün yaptığı resmi açıklamada kendi Twitter hesabından istifanın kabul edilmediği ve yola Metin Diadin'le devam edileceği duyuruldu. Bakalım uzun soluklu bir birliktelik olabilecek mi? En son İsmail Kartal'da oldu. Şu anda o birliktelik devam ediyor. Ondan önce Fatih Tekke'de oldu. Çok kısa sürede yollar ayrılmıştı. Bakalım burada nasıl gelişecek olaylar, onu da hep birlikte göreceğiz. Evet, benim paylaşımlarım, özetlerim girişte bunlar. Şimdi şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra da milli takımı konuşmaya başlayalım.

0: Reklam.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır!

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikte şimdi İtalya Türkiye maçını, bir takımımızın maçını konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi salılar.
0: İnşallah. Ne kadar
1: günleri mümkünse karıştırmayayım da öyle vurgulu söylüyorum. Karıştırabilirim çünkü. Çarşamba, perşembe karışabilir. Salı karışabilir.
0: İzinden döndüğün için mi?
1: Bugün salı. Ne? Yok, genel olarak da bir anda böyle hani herkese iyi salılar. Normalde kullanılan bir kalıp değil biliyorsun.
0: Herkese iyi günler.
1: Herkese iyi günler der, geçersin. Ben uzatmak için programı 3 saat ya böyle başlarım.
0: Evet. Ben de zamanında lisede edebiyat dersinde
1: bir sözlü de uzatmak için mi?
0: Sözlü değil, yazılı bir deneme mi artık? Neyse, yazıyorduk. Hı. Ben de uzatayım diye, az gözükmesin diye giriş cümlesine de bunu anlatmışımdır herhalde bir kere. Çocuk insanla yetişkin insan diye başladım yazmaya. Halbuki çocuk ve yetişkin hani insan demene gerek yok. Bunu bir de sınıfta okudum yani bütün arkadaşlarım önünde. Ben öyle başlayınca sınıfta bir kahkaha tufanı tabii koptu. Edebiyata küstüm sonrasında 10. sınıfta.
1: Senin yazarlık yeteneğin.
0: Valla orada
1: iki kelimeyle
0: bayağı yara aldı.
1: Evet.
0: Ama ona rağmen yine küstüm diyorum ama geliştim yani yazma konusunda, editörlük

0: yaptım. Benim işe başlamam editör olarak oldu, mühendislik mezunu olarak. Tam zıttı belki de bir şeye, editörlükle
1: Genelde
0: başladım.
1: edebiyatın ünlü isimlerine yazmakla ilgili sorular sorulduğunda verdikleri cevaplar enteresan oluyor. Mesela en iyi roman yazmanın işte sırları nedir diye soruyorlar. Genelde cevap bilmiyorum oluyor. Ama bir o kadar da iyi yazmak için sürekli yazmak gerektiği söyleniyor. Mesela biri şöyle bir şey söylemiş. Her gün başınızdan geçenleri not alın, yazın. Bir süre sonra ne kadar geliştiğinize inanamayacaksınız demiş. Ben öyle başladım, ondan sonra roman yazarı oldum demiş. Yazmak gerçekten aslında çok güzel bir şey. Kafayı da müthiş çalıştıran bir şey. Ve yazarken de geliştiğini insan görebiliyor. Ama tabii hani edebi seviyede bir şeyler yazabilmek o çok farklı bir boyut. Ama yazmayı ben de seviyorum. Benim de hoşuma giden
0: Sen
1: şeylerden
0: de
1: bir
0: hani
1: tanesi.
0: bilgisayardan ziyade, ki bilgisayara da yazıyorsun da fiziki de
1: Evet,
0: yazıyorsun değil mi?
1: evet.
0: Kullanıyorsun yani.
1: İkisini de kullanıyorum. İkisini de
0: Defter,
1: kullanıyorum.
0: kalem. Ben de çok seviyorum yani. Ben de bilgisayarda işimi yapıyorum akşamları, ama bazen beni görüyorsun yukarıda yayın öncesi böyle bir
1: Aynen.
0: şeyler karalarken.
1: Not almak güzel, keyifli
0: Bir
1: oluyor.
0: defterim var. Çok da seviyorum. Şey defterim. Wakabayashi Tsubasa falan, o çizgi filmlerin
1: Montella
0: defterini bulmuştum. Ona yazıyorum.
1: olsan dün defterine ne yazardın? Not
0: Montel
1: defterine.
0: olsam dün
1: Sevgili
0: defterime
1: günlük.
0: sevgili günlük. İtalya'nın piyasa değeri 800 milyon euroydu. Bizim 400'dü. Buna rağmen iyi mücadele ettik falan yazardı herhalde Montella.
1: Bu biraz fazla yanlış bir strateji değil mi Montella için?
0: Yani sabah gördüm ben açıklamalarını yine, ama oyuna 3 oyuncu soktular.
1: Piyasa
0: Piyasa değeri
1: değerleri
0: şu kadardı.
1: 400 milyon euro. İşte bizde bazı eksikler var. Buralarda bunlar başınıza geliyor. Şöyle riskli bir durum bence, riskli bir strateji. Şimdi yarın öbür gün Türk milli takımı bizim milli takımın kağıt üzerindeki piyasa değerine göre çok daha uygun rakiplerle karşılaşacak. O zaman da puanlar kaybedeceğiz.
0: Şeyden de abi, senin olmadığın hafta biz Paraguay'la ve Avustralya ile oynadık. Onların piyasa değeri bizden çok daha düşük.
1: Evet.
0: Onları da kaybettik. O zaman neredeydi bu piyasa değeri? Şimdi daha
1: Nereden çıktı değil mi?
0: değerli takımlara karşı kaybedince bunu öne sürüyorsun.
1: Hadi bir kere söyledin. Mesela bir kere söyledin. Bizden daha kaliteli, daha pahalı bir takım vurgusu yapılabilir. Ona çok garipsemiyorum.
0: Onu da şeyden yaptı aslında. Hani biz İtalya'yı rahat yeneriz gibi bir algı olduğunu o da herhalde görmüş. Sosyal medyada eski İtalya değil de eski İtalya değil değil diyor. Hani onlar hala kaliteli bir kadroyu söylemek için söyledi, ama yine de yapmasa daha iyiydi.
1: Evet, hani bir de hani dedim ya, bir kere yaptı. Devam etmese sanki daha iyi gibi orada. Çünkü işte Avustralya, Paraguay örneği verilmiş, doğru, ama yarın öbür günde özellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde daha mütevazi rakiplerle karşılaştığımızda puan kaybı olabilir. Çok garip değil. O zaman da direkt soracaklar. Kalırsa Montella takımın başında. Hoca ne oldu işte, hani biz şu kadarız, onlar bu kadar. Sonuçta o rakiplerle oynadığında da bir Arda'nın değeri hani 100 milyon euro, bütün takımın değeri 30 milyon euro olacak. Daha da riskli bir karşılaştırma aslında.
0: Tabii.
1: İlerisi için.
0: Arda'yı da gördün herhalde, haberde 100 milyonla çıkmıştı yani 10 yıl
1: Evet
0: sonra
1: evet
0: değil mi?
1: evet. 100
0: Yeni
1: milyon
0: güncellemede.
1: euroya çıkmış. Normal. O yaşta Real Madrid oyuncusu. İyi de işler yapıyor. Asa göre de 2031'e kadar değil mi?
0: Evet, sözleşme
1: Sözleşme
0: çıkmış.
1: belirlendi. O da zaten beklenen bir şey. Arda iyi gidiyor.
0: Dün yoktu Arda Güler cezası sebebiyle. Barış Alper Yılmaz yoktu. Kadroda belli başlı değişimler bekleniyordu, ama dünkü ön hat açıkçası bence kimse tarafından beklenmiyordu. Hani Montella'nın forvetsiz oynamayı sevdiği ya da tercih ettiği eldeki kadro ışığında biliniyordu, ama Deniz Gül varken, Barış Alper cezalıyken, Arda yokken, Can Uzun ufak da bir sakatlık yaşamışken bir gün önce, Deniz Gül herhalde başlar diye ben de düşünüyordum, ama yine Montella şapkadan tavşan çıkarmayı tercih etti. En önde Yunus Akgün'ü tercih etti. Sola yakın Aral'ı tercih etti. Biraz gerisinde İrfan Can'ı tercih etti. Onların gerisinde İsmail Salih'i gördük ve bu 4 maçın 3'ü olmuş oldu artık dünle birlikte. Üçlü savunmayı tercih ettiğini gördük. Bu da çok açıkçası beklenmiyordu. Ben 3. maçı Belçika önünde 4'te oynadıktan sonra burada da 4'lü gider diye düşünüyordum. Kadroyu öğrendiğimde 11'i, açıkçası yine aklıma üçlü gelmedi. Nedense Ferdi'yi ben sağ ön ya da sol ön gibi düşündüm. Böyle 4-2-3-1 tarzı, ileride Yunus ve İrfan Can'ın olduğu,
1: Ya öyle
0: solda

0: alakalı.
1: Rahat dizilebilir bu kadro tabii.
0: Sağda Ferdi'nin oldu ki zaman zaman da zaten maç içinde buna da döndük. Zeki de sağ bekleşti. Zaten attığımız golde Zeki sağ stoper gibi değil, bayağı sağ açık gibi konumlandı ceza sahası içerisinde. Ama üçlüyü tercih etti. Bunu da sormadık herhalde Vincenzo Montella'ya, ama hani Ulusal Ligi'ni böyle bir deneme için belki kullandı. Bundan sonrası için yapılabilecek bir şey. Demek ki bu takım için daha uygun görüyor eldeki oyuncularla Vincenzo Montella. Rakiplere göre mi tartışılır bilmiyorum tam. Bugüne kadar böyle çok üçlüye dönmedi Vincenzo Montella. Yani maçlık üçlüye döndüğü oldu ama burada 4 maçın 3'ü oldu artık. Dünkü maçla birlikte. O yüzden rakibe göre değil, sanki kendi oyun planını buna çevirmeye çalışıyor gibi gözüktü Vincenzo Montella. Karşılaşmaya dönecek olursak, dün İtalya önünde hani kadro değişik bir kadroydu. Abdülkerim Bardakçı yine gördük mesela. Orada da herhalde Emirhan'ın yaşadığı o sıkıntı sebebiyle bir kez daha biz Abdülkerim'i gördük, ama dünkü oyundan sonra da tabii gördükten sonra kolay, ama Adil Demirbağ görsek mesela, ona şans gelse acaba daha iyi olur muydu? Çünkü başka da işte Samet olabilirdi. Merih olabilirdi. Ama Merih zaten gördük. Yusuf Akçiçek daha sonrasında aday kadroya dahil oldu. Ama ondan önce seçilmiş isimler varken Adil de açıkçası hani bir maçlık oynayabilirdi diye düşünüyorum. Dün Abdülkerim özellikle son bölümde yine felaket bir performans ortaya koydu. Çok ağır kaldı, çok zayıf kaldı ikili mücadelelerde. Yediğimiz üçüncü gol onun zaten ikili mücadeleyi kaybetmesi. Sonra da yine çok basit bir çalım yedi ceza sahası içerisinde. O açıdan iyi bir performansı yoktu.
1: Milli takım, omuz omuzla mücadelede düşen
0: Abdülkerim tabii solda o. Sonra ceza sahası içinde diğer tarafta. Kayode'ydi galiba. Ya da diğer oyuncu Dumbia'ydı. Onu çok rahat geçmeyi başardı. Gol olmadı ama orada da pozisyon verdik. Topu oyuna sokmadı tabii. Abdülkerim çok faydalı bir oyuncu. Bu düzende sol bekleş edebiliyor Abdülkerim aslında. Zaten onu düşünüyor büyük ihtimal Montella, ama işte savunmada da çok ağır kaldığını bu arada ve Galatasaray'la da ilk bölümde görmüştük. O yüzden sanki başka bir deneme daha iyi olabilirdi. Bu karşılaşmada Yunus çok istekli, çok hareketli gözüktü. Ben en çok Yunus'la İsmail Yüksel'i beğendim dün milli takımımızda. Yunus en ileri uçta ama çoğu zaman da sağa yakın oynamayı tercih etti. Özellikle rakibin sol bekiyle sol stoper arasında sürekli koşu attı. Zaman zaman topla buluştu ama ilk kontrolleri yapamadı. Özellikle havadan gelen toplarda, ki bizim de net planımız oydu dünkü karşılaşmada, benim gördüğüm o araya girmek, oradan bir pozisyon yaratmak. Ama hani kontrol edemese de zaman zaman yerden gelen paslarda oralara sarkmayı başardı. Fizik olarak bence diri gözüktü, istekli gözüktü son ana kadar. Yani elinden geleni yaptı bence Yunus Akgün. Golde de kilit bir pas verdi, Zeki'yi kaçırdı. En kritik noktada onu yapmayı başardı. Tabii ilk yarıdaki pozisyon, bizim en net pozisyonumuz, İrfan Can Kahveci'nin aşırttığı, Yunus'un kafayla vurduğu pozisyon. Orada tabii gönül ister ki daha net bir vuruş, daha net bir aşırtma kalecinin üstünden uzak köşeye gitsin, ama herhalde onu santrforlar daha rahat yapardı. Yunus kafa vuruşu konusunda çok yetkin biri değil. O vuruşu iyi yapamadı. İlk yarıda onun haricinde aslında net gol pozisyonu üretmekte de zorlandık. Oyunun, topun hakimi gibi gözüktük. Ama İtalya savunmada o kadar net durdu ki, hani bir yere kadar bizim gelmemize izin verdiler sanki bilerek. Oraya geldik, duvara tosladık ya da toslamadık, uzaktan şut çektik. Ve öyle net bir atak, işte bir dediğim gibi Yunus'un atağı, onun haricinde İtalya'nın bence istediği bir oyun vardı. Zaten bir hata yaptık. Önce bir hata yaptık, gol yedik. Offside gerekçesiyle tabii sayılmadı, net bir offside'di ama orada da çıkarken kaptırdığımız bir top kalemizde pozisyon döndü. Yediğimiz golde de topu kaptırdık ama setteyken, yani 10 kişiyle, kaleci dahil 11 kişiyle setteyken biz o golü yedik. Onu da bilmiyorum, talihsizlik olarak mı açıklayacağız, ama hani top çarptı, Ozan fark edemedi, Abdülkerim uzaktı, Skamakka uyanık davrandı ve iyi bir vuruşta golü attı. Yani o da
1: çok da iyi vurdu
0: tabii, direkt direğe gitti yani
1: top. O offside pozisyonunda da müthiş bir şut çıkardı.
0: Skamakka'ydı orada.
1: bayağı iyiydi. Bir anda böyle kalçadan çok sert bir şut çıkardı. Hani tabii ofsayt düdüğü çalmıştı da oyuncunun kalitesini gösteren bence iki sekanstı.
0: Hani İtalya'da öyle çok gümbür gümbür oynamadı dünkü karşılaşmada. İdare ettiler. Bizi belli bir noktada tuttular ve sonrasında da işte ikinci yarıda 1-1 bulsak da duran topla 2-1'i buldular. Belki o duran top olmasa o havayla, o rüzgarla birlikte ikinci yarı daha baskılı başladık sanki. Rakip ceza sahasına daha rahat girdik. 2-1'i de bulabilirdik diye ben ümitlenmiştim ama Eren bir faul yaptı orada. Eren herhalde bir faul yaptı. Çok gerekli olmayacak şekilde ve yine Eren'in kendini kolay yere bıraktığı pozisyonda Calafiori güzel, hani Yunus'un yapamadığı kafa vuruşunu Calafiori bir savunmacı olarak yaptı. Yine İtalya'yı öne geçirmeyi başardı. Sonra değişiklikler geldi. Ondan sonraki bölümde biz ne yaptık? 2-1'den 3-1'e gelene kadar
1: Değişiklikler yaptık. Bir pozisyonumuz yok ama.
0: Pozisyon yok değil mi yine? Sonda da zaten felaket bir tablo bence Abdülkerim üzerinde. Oradan gol yedik. 3-1 bitti. Yani bir taraftan hani ezilmedik. Kafa kafaya oynadık. Hatta belki oyunu, topu biz kontrol ettik ama açmakta zorlandık İtalyanları bayağı. Hani buna rağmen 3-1 kaybetmek çok kötü ya bence. Valla üzüldüm dün yani. Oyuna bakınca evet çok iyi değildik. Kesin yenerdik demiyorum ama 3-1'de kaybedeceğimiz bir maç değildi ya sanki.
1: Katılıyorum, 3-1 kaybedeceğimiz bir karşılaşma değildi. Fakat son 3 maçta 10 gol yedik. Sabah gelirken acaba dedim İtalyan milli takımı üst üste böyle 2 maçta hangi takıma 7 gol atmıştır? Onu bir düşündüm. Bugün unutmazsam bir bakacağım ona. Dün genel olarak temposu çok düşük bir 90 dakika oynandı. Yani karşılaşmanın gidişatı bayağı temposuz, bayağı böyle rutin bir sanki lig karşılaşması oynanıyor gibiydi. Artık belki Uluslar Ligi'nin iki takım adına da son karşılaşması olması bu dönemin etkili olmuş olabilir. Çok kısa aralıklarla böyle temponun yükseldiğini gördük. O bakımdan da üzücü. Hani temponun yükseldiği, sen koş ben koşayım karşılaşmasında fizik olarak tükenmen daha kolay, hata yapman daha kolay, alan ve zaman vermen rakibe daha kolay. Ama bu kadar düşük bir tempoda bizim durup dururken 3 gol yememiz gerçekten üzücü. Şimdi ilk gol ne yazık ki acemilik kokuyor. İkinci gol ne yazık ki acemilik kokuyor. Ve üçüncü gol ne yazık ki acemilik kokuyor. Ondan önce Belçika maçına git, İtalya maçına git. Şimdi yediğimiz 10 gole genel olarak baktığında, Fransa maçını ayırıyorum bu karşılaşmalardan, savunma yapamadığımızı görüyoruz. Kalecilerde problem yaşadık, savunmacılarda problem yaşadık ve takım savunmasında problem yaşadık. Ozan Kabak maçtan önceki basın toplantısında ne yazık ki çok kolay gol yiyoruz. Buna çok çalışıyoruz. Zaten futbolda kazanmanın yolu iyi savunma yapmaktan geçiyor demişti. Haklı. Bu bilinen bir şey. Fakat biz bu seviyede kalemizi korumaya devam ettiğimiz sürece sadece A liginde değil B liginde de çok zorlanırız. Herhangi bir takıma karşı çok zorlanırız. Bu kadar acemice hatalar yapabilecek bir takım değiliz. Olmamamız gerekiyor. Fakat buram buram savunmamız acemilik kokuyor ne yazık ki. Şimdi o üçüncü golde yani o omuzla bozulacak bir oyuncu değil Abdülkerim. İkinci golde Eren topa çıkamıyor bile. Hani orada bizim takım itiraz etti. Calafiori faul yaptı falan hiç, diye de yani hani hiçbir şey yok. Tertemiz pozisyon. İlk golde de işte Ozan'ın az önce orada biraz hadi şanssızlık da var ama yine bir acemilik de var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi işin savunma tarafı böyleyken hücumda çok ekstra işler yapman lazım. Savunman böylesine sana adeta seni baltalarken. Hücum tarafına döndüğümüzde de üçlü savunma, dörtlü savunma biliyorsun ben çok fazla takılmıyorum. Sahada ne yaptığın önemli. Neler yapabildiğin önemli. Ama üçlü savunmada benim gördüğüm gerçeklerden bir tanesi kanat beklerinin çok iyi performanslar sergilemesi gerekiyor. Yani kanat beklerinin vasat oynadığı ya da vasatın altında kaldığı

0: karşılaşmayı kazanman çok mümkün değil. Özellikle ilk yarıda mesela Aral'ı topla buluşturduğumuzda Aral'ın o kanatta çok fazla yalnız kaldığını, Eren'in pek destek veremediğini gördük. Ama aynı şekilde diğer tarafta Ferdi bir tık daha iyi gözükse de Ferdi'nin de hücum katkısı çok sınırlı kaldı. Yani kanat beklerinden ziyade böyle yarı savunma beki gibi gözüktü bu karşılaşmada. Hücuma neredeyse hiç katkı alamadık. Zaman zaman senin dediğin gibi pas yaptık, rakip yarı alana yerleştik. İlk yarıda ceza sahasında topla buluşma sayımız sadece 8. İtalya'nın da 8. Fakat biz ilk yarıda şunu iyi yaptık. Oralara geldiğimizde topu gereksiz şekilde havalandırmadık. Ceza sahasını topu şişirmedik. Ve yerden paslarla aslında yay üzerinde iyi şut fırsatları bulduk. Bence ilk yarıda en iyi yaptığımız iş buydu. Yani hücum başlangıcı ve bitirilmesi bence makuldü. İyi şutlar çıkaramadık. Çok Donnarumma'yı zorlayacak şutlar çıkaramadık ama böyle bir takımla o şekilde hücum edebilirdin. Ya da kanat beklerinin çok ciddi anlamda etkili olduğu bir karşılaşmayla beraber daha fazla pozisyon bulunabilirdi. Kanat beklere söylediğim gibi biraz daha pasif kaldılar işin hücum tarafında. Öyle olunca tabii işte ceza sahası yayından fırsatlar bulduk ama maçın genelinde zaten net gol pozisyonu üretmekte bence bu sebeple zorlandık. Şimdi baktım İtalya'nın bu karşılaşmada boy ortalaması 1.86'ymış. Bizim 1.80'miş bu karşılaşmada. Yani ortalama 6 santim bir fark da az değil. İtalya uzun bir takım. Zaten ilk gol orta ele gelen bir gol. İkinci gol duran top ve orta ele gelen bir gol. Üçüncü gol de işte gelişen bir atakta biraz da şans faktörüyle gene var. Gene ona çarptı girdi falan ama yani ilk iki golde o biraz da fiziki üstünlüğü İtalyanlar kullandı. Bizim hücumda öyle bir fiziki üstünlüğümüz yok ne yazık ki. Yani Yunus'la fiziksel mücadele kazanma ihtimali özellikle hava topunda neredeyse yok. İrfan Can'ın hava hakimiyeti yani 0.1. İrfan Can da öyle bir oyuncu değil. Ferdi zaten hava toplarında etkili bir oyuncu değil.
1: Aral da değil.
0: Aral da değil, Eren de değil. Hani Salih de değil. İsmail biraz hava toplarında işte diğerlerine göre daha etkili. En azından ileri çıktığında vuruş yapabiliyor. Burada iş ne olabilirdi ikinci olarak? Hani geldik yerden paslarla uzaktan şut fırsatları bulduk. Bir de duran toplar vardı. Aslında duran top da bayağı kazandık.
1: İlk yarıda bayağı
0: Beş
1: kullandık
0: korner
1: yani.
0: kazandık. Maçın
1: Evet.
0: genelinde de toplam 9 korner attık. Ama mesela iki korner İrfan Can'ın direkt kaleye vuruşlarıyla heba oldu. Ve kornerlerde de tabii az önce bahsettiğimiz o işte boy avantajı farkında da korner nasıl bunu kendi avantajına çevirebilirsin? Daha iyi organize olarak kornerlerde. Belki yerden kullanarak, paslaşarak kullanarak ama kornerlerde de genelde orta yapmayı tercih ettik. Yani orta yaptığın zaman Abdülkerim gibi, Ozan gibi, işte İsmail Yüksek gibi bir ihtimal var ama çok kolay değildi. Orada da topu buluşturamadık. Yani kornerlerde kazandığımız kornerlerde rakibi tehdit etmekte yeterli şeyi gösteremedik. Nasıl söyleyeyim? İşte direnci mi artık ne dersen de onu ortaya koyamayınca o zaman milli takımın hücumu da tıkanmış oldu. İkinci yarıda işte az önce sen de söyledin çok güzel bir atakla golü bulduk. Ben de sana katılıyorum. Yani golden sonra bir 5-10 dakika oyunu tutabilsek belki oyun bizim lehimize biraz daha fazla dönebilirdi. Ama yine bir savunma kırılganlığıyla beraber 2-1 sonrası yapılan değişikliklerin de çok milli takımı yukarı taşıdığını açıkçası söyleyemeyiz. Gelen oyuncular bir fark yaratmadılar milli takımda. Öyle olunca da biraz iş hani şeye kaldı. Şans faktörüne kaldı. Ondan sonra da üretmekte zorlandık. İşte İtalya'nın da bir golüyle beraber yine ne yazık ki kolay kaybedilmiş bir karşılaşma oldu.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
3: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
0: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.39 saatlerimiz İtalya-Türkiye maçını konuşuyoruz. Şu anda WhatsApp'ta bir problem yaşıyoruz. O yüzden WhatsApp hattına mesaj gönderiyorsanız da göremiyoruz ve haliyle okuyamayacağız. Ama sorunu çözersek bahsederim. Ondan sonra WhatsApp'a da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dilerseniz eski usul ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Twitter hesabı.
1: Dumanla hesaplaşıyor, mesajlaşıyorduk.
0: Twitter'dan mesajlarınızı Ertelam adresine gönderebilirsiniz. Dilerseniz tabii, yoksa biz programa böyle devam edeceğiz. Evet, milli takımın dünkü performansından bahsettik. Bireysel olarak, takım olarak dün genelde işte pasta çıkmaya çalışan, pasta çıkamadığında uzun vurarak işte Aralı ve Yunus'u kaçırmaya çalışan bir milli takım gördük. Ama Montella bu oyunda yine böyle boylu postlu bir santrforu tercih etmedi. Zaman zaman uzun vurduğumuz anlarda Deniz Gül belki o topları tabii ki Yunus'a ve Aralı'ya göre çok daha rahat indirme potansiyeline sahip bir oyuncu ama onu tercih etmedi. Bu isimleri savunma arkasına kaçırmayı tercih etti. İkinci yarıda Aralı'nın yine net bir pozisyonu var, hatırlayacaksınız. Orada birebir kaldı. Donnarumma açılıp açılmamakta tereddüt etti ki Donnarumma da tam bir çizgi kalecisi. Yani ceza sahasını terk etmek sanki yasakmış gibi kaleciye. Kırmızı kart görmekten mi endişe ediyor? İki pozisyon öyle oldu. Kerem de bir pozisyonda hatırlayın. Sarktı. Donnarumma yine çizgiye kadar çıktı. Sonra kalesine doğru döndü. Aral pozisyonda da aynı şekilde. İkisinde de hata yaptı aslında. Ama o pozisyonlarda da biz topu iyi kullanamadık. Aral topu önüme alayım derken çok güçlü dokundu. Neredeyse out'a gidiyordu top. Çizgide tutmayı başardı ama devamını iyi getiremedi. Orada da İtalyan savunmacı Aral'ı iyi yönlendirdi ve en sonunda da top bloklandı. Diğer pozisyonda da Kerem bir aşıtma denedi. Biraz da belki fevri davrandı. Yani erken bir deneme yaptı. Biraz daha soğukkanlı kalsa daha iyi bir vuruş imkanı kendine hazırlayabilirdi. Ama o anlardan da yararlanamadık. İşte Yunus'un kontrol edemediği toplardan bahsettim. Pasta da işte en net hatamızı golle birlikte yaptı. Gerçekten o atak da en son Eren'in dokunuşu dahil, ki bilerek ya da bilmeyerek bilmiyorum ama güzel dokunuş, ondan Aral'a gitti. Aral da boş kaleye topu gönderdi. Golde sağdan orta yapan isim sağ stoperimiz Zeki. Ortanın buluştuğu isim ilk etapta sol kanat bekimiz Eren Elmalı. Aslında bayağı bütün atlarımızla çıktığımız bir ataktı ve Aral'la da golü bulmayı başardık. Aral için de önemli. Milli takımın havuzunda yaklaşık bir senedir var ama öyle çok forma şansı bulamıyordu. Dünkü karşılaşmada o şans geldi. Genel olarak hani maçta ben Yunus'u ve İsmail öne çıkarım ama Aral da topla buluştuğu anlarda bence iyi gözüktü. Diğer isimlere göre daha az topla buluştu bence, hani rakamlara bakmadım. Ama o buluştu anlarda da birebirlerde etkili olabileceğini gösterdi. Aral Şimşir. Bir taraftan karşımda A Spor'da Fransa-Belçika maçının tamamı var. Tekrarı var. Dakika 77. O maç da enteresan. 10 dakikadır izliyorum. Fransa tek kale oynuyor. Şov yapıyor adeta böyle bireysel olarak. Golü de şimdi 77'de çok iyi bir son vuruşla buldular. Bundan sonrası daha da büyük bir şova sahne olacak. Merak eden varsa maçın sonunu izlemesi keyifli gözüküyor. Şimdi tekrar milli takıma dönersek, dün ilk değişikliğimizi biz dakika 70'te yaptık. İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir çıktı. Bartu Elmaz ve İlhan Fakılı girdi. Biraz defansif bir değişiklik oldu. İrfan Can hücuma yönelik bir oyuncuyken Bartu savunma yönelik bir oyuncu. Orada merkezi kalabalık tutmayı tercih etti herhalde. Vincenzo Montella, ki gole ihtiyacımız vardı bizim o anda. Skor 2-1 aleyhimizeydi ama böyle bir değişikliği uygun gördü. 9 dakika İsmail'le oynadıktan sonra onu da çıkarıp Kerem Aktürkoğlu'nu ön tarafa attı. İşte Kerem'in girdiği pozisyon ama öyle çok net gol pozisyonu üretmekte zorlandık maçın son bölümünde. En son hakkımızda da artık skor zaten 3-1'e gelmişti ki bu da bir teknik direktörün başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Yani bir değişiklik düşünüyorsun, skor yakın gidiyor, değişiklik yapılamadan kalende golü görüyorsun. Hazırlık golden önce başladı fakat değişiklik yapılana kadar da kalemizde üçüncü golü gördük. Ondan sonra da zaten 3-1'den sonra maçı çevirmek pek kolay değil. Yani İtalya maç boyu temponun yükselmesini istemedi. Biz de o tempo yükseltecek bir pas alışverişinde bulunamadık açıkçası. O yüzden 3-1'den sonra, o dakikadan sonra bir geri dönüş bence pek olası değildi. Nitekim İtalya çok daha iyi oynadı son bölümü ve rahat bir maç sonu oldu İtalyanlar adına. Bizim için de 4 maç Montella'nın görevde kalabilmesi için ben minimum 5 puanlık bir şey gerekiyor demiştim. Bırakın 5 puanda, 4-3-2-1 bile alamadık Uluslar Ligi'nde. Puansız ilk 4 haftayı, ilk 4 maçı tamamladık. Gerçekten hani oyun olarak bölüm bölüm hadi ya, onda da çok iyi oynamadık da skor olarak felaket bir Uluslar Ligi oldu bizim adımıza. Montella hala görevinde, yani o konuda hiç geri adım atmıyor. İstifa ile ilgili sorular geliyor zaman zaman ama görevinde kalacağını, bu maçların aslında Avrupa Şampiyonası elemelerine bir hazırlık olarak görülmesi gerektiğini dile getiriyor. Ama her yaptığı açıklamayla birlikte kamuoyundaki desteğini bence günden güne kaybediyor Vincenzo Montella. Ama tabii kamuoyunun düşüncesi bir tarafa, önemli olan şu aşamada TFF yönetiminin ne düşündüğü. TFF yönetiminden de şu ana kadar aksi bir düşünce gelmedi. Montella ile ilgili genelde hep olumlu şeyler söyleniyor TFF yönetiminden. Dün başkan da statta karşılaşma izledi ama maç sonu bir açıklama yapmadı. Yapması da zaten bu dönemde ne kadar doğru bilmiyorum. Yapmayacağı da tahmin edilebilir. Sonuçta o açıklamayı yapsa sorular hemen operasyonlarla ilgili gelecek. Kendiyle ilgili gelecek. İstifası belki sorulacak başkanı ama o da yapmadı. Ama yine de ne olursa olsun yapmaması anlaşılabilir diyorum ama yapması lazım yani bir federasyon başkanı. Bunca şey oldu. Sadece hani milli takım için düşünelim. Onun için bile bir açıklama gerekiyor bence başkandan. Bir kendini göstermesi gerekiyor. Hani diyoruz ya bazen yenilgilerden sonra böyle kaptanlar çıksın, öyle gençleri falan yollamayın diye. Bu yenilgilerden sonra da bizim en tepe ismimiz kim futbolda? Başkan Hacı Osmanoğlu. Onun çıkıp bir şeyler demesi iyi diyorum. Bunu şey olarak söylüyorum ama hani bir tarafı başkanı konuşmalı ama başkan konuştukça da zarar da veriyor aslında bir taraftan. Hı hı. Orada da bir ikilemdeyim yani. Konuşsun diyorum ama konuşmaması da bir taraftan belki de iyi başkanın. Çünkü ne konuşacağını tahmin edemiyoruz kendisini. Yani yine bir şey diyecek ve gündemi başka bir noktaya çekecek. Bilemiyorum. Orada bir ikilemdeyim.
1: Özellikle böyle durumlarda konuşulduğunda çok etkili olunması şart. Eğer o etkiyi yaratmayacaksınız, insanlarda bir hani deyim yerindeyse böyle bir tamam hani ikna olduk hissiyatını yaratmayacaksanız konuşmamak daha iyi aslında. O da bence çok zor bir görev. Pek İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da yapabileceği bir iş değil diye düşünüyorum. Şu an onu tabii milli takımın aldığı sonuçlarda desteklemiyor. Milli takım bu 4 karşılaşmada daha iyi sonuçlar alsa İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun pozisyonu şu an olduğundan daha kuvvetli hale gelebilirdi.
0: Onu destekleyen şu anda bir Devlet Bahçeli'nin çelengi var, evet. Herhalde onun mesajı, destek mesajı. Yani başka tutunacak bir dalı şu anda gözükmüyor.
1: Evet. Milli takımın sonuçları artı işte Montella'yı da sağ dışı olaylar pek desteklemiyor. Yani ona bu kadar büyük destek veren federasyon şu an çok zor durumda. O yüzden tabii ki o cephe her söylediğine dikkat etmeli. Diğer tarafta Montella tabii konuşmak zorunda. Montella ben konuşmuyorum diyemiyor. Maç önü ve maç sonu açıklamaları var. O da işte uzun süreden beri aynı cümleler etrafında dolanıyor. Ben teklif aldım ama iyi teklifler almama rağmen buradan ayrılmadım, kaldım. Mutluyum, önemli değil, gitmedim ama kaldım. İşte biz bu oyuncu grubuyla Avrupa Şampiyonası'na gittik, başarılı olduk. Dünya Kupası'na gittik yıllar sonra. Uluslar A Ligi'ne yükseldik. Ve burası artık bizim için bir test. Bu cümlenin etrafında Montella da konuşuyor. Çok garip mi? Çok garip değil. Ama arada işte bazı söyledikleri var. O bazı söyledikleri de tabii insanların biraz sinir uçlarını geriyor. Çünkü gerçekten futbol ve hayat çok kısa sürelerde değişebiliyor. Yani bundan işte Ekim ayındayız. Haziran ayında 4 ay önce milli takım Dünya Kupası başlamadan çok farklı bir noktadaydı herkesin gözünde. Ama Dünya Kupası'nda 3 maç oynadık. Uluslar Ligi'nde 4 maç oynadık. Toplam 7 karşılaşmada şu an milli takımın yarattığı hissiyat gene tamamen başka oldu. Sadece 7 maçtan bahsediyoruz ama böyle. Artık hayatın gerçeklerinden biri bu. Belli bir noktada kalmanız gerekiyor. Beklentiler çok yüksek. Hele bizim gibi ülkelerde çok daha yüksek. O yüzden de hani Montella ile alakalı olarak bir karar verilebilir mi? Evet, verilebilir. Gidebilir mi? Evet, gidebilir. Gitmeli mi? Olabilir. Ama kaldığı noktada da Montella'nın biraz daha milli takımla alakalı olarak bence çalışması gerekiyor. Yani milli takımda şu an Montella'nın elindeki kadro çok şikayet edilebilecek. İşte biz bu seviyelerde oynuyoruz. 3 günde bir maç çok kolay değil. İşte rakipler şu kadar milyon euro diyeceği bir kadro yok Montella'nın elinde. Öyle makas Montella'nın anlatmaya çalıştığı kadar Fransa haricindeki takımlarla açık değil. Bugün biz Belçika'ya işte 36-37'lik De Bruyne, 35'lik Lukaku'yla mağlup olduk. Onu pek unutmamak gerekiyor. Bizim elimizde oyuncu grubuna bakarsan işte Juventus'ta oynayan da var, Inter'de oynayan da var, Real Madrid'de oynayan da var. Büyük takımlarda iyi performans gösteren, kalitesi yüksek oyuncularımız var. Ama oyun olarak Montella döneminde bir şeyi oynasak da o oyunu pek geliştiremedik, pek üzerine koyamadık gibi gözüküyor. Hani bu santraforsuz düzen milli takımda tamam dedik, kabul ettik. Fakat onu geliştirdik mi, orada ileriye gittik mi dersen ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Artı Montella'nın çözmesi gereken noktalardan bir tanesi bu Uluslar Ligi döneminde konuştuğumuz mental kırılganlık olarak gözüküyor. Çok kolay gol yememiz, gol yedikten sonra dağılmamız, hatta bazı karşılaşmalarda çok daha ağır skorlarla karşılaşma ihtimali varken biraz şanslı olmamız, bunlar milli takımın aşil tendonları gibi duruyor. Eğer buraları halledemezsek milli takımda Montella belli bir seviyeye çıkamaz gibi gözüküyor. Yani o eşik atlanamaz gibi gözüküyor. Şimdi Montella'nın atlattığı eşik milli takım için bizim seviyemizin altında olan rakipler karşısındaki oyun ve skor istikrarıydı. Orayı tamam, orayı yaptı Montella. Orada hakkını veriyorum. Fakat bir sonraki aşamada doğal olarak işte finallere gittiğinizde, Avrupa Şampiyonası finallerine gittiğinizde, Dünya Kupası finallerine gittiğinizde ki beklenti o, ya da Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde oynadığınızda oradaki rakipler karşısında gösterdiğiniz performanslar. Çünkü mesela Montella Dünya Kupası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik dedi. Fakat biz Dünya Kupası'na giderken İspanya'dan kendi sahamızda 6 gol yedik. Sonra artık her şeyin bittiği karşılaşmada işte İspanya ile beraber kalınca vay ne kadar iyi oynadık, öyle oynadık, böyle oynadık. Yani İspanya zaten işini bitirmişti biz o karşılaşmaya çıktığımızda. Oraları da pek atlamamak gerekiyor. Yani Montella'nın evet o eşiği atlattığını kabul ediyorum belli seviyedeki rakipler karşısında. Fakat daha iyi rakiplerle oynadığımızda baya problem yaşıyoruz. Acemi gözüküyoruz. Hem savunmada hem hücumda pek istediklerimizi yapamıyoruz. Artı işte konsantrasyon da yüksek olduğunda Paraguay ve Yeni Zelanda gibi rakipler karşısında, orada da yine belki kadro olarak daha kaliteli olsak da o kaliteyi sahaya yansıtabilen bir oyun pek çıkmadı. Buralar Montella'nın ve milli takımın zaafı gibi. Çünkü çok kolay alışıyor insanlar. Onu da unutmayalım. Yani sen belli bir standartı oluşturdun. Rakipler karşısında, Gürcistan karşısında, işte gene klasik örneklerimi vereyim, Letonya, Estonya karşısında. Tamam, bu standartı oluşturdun. Fakat insanların şunu kabul edeceğini pek düşünmüyorum. Yani bunu Montella ile yaptık ama Mertelam'la da yapabilirdik. Başka bir teknik direktörle de eldeki kadroya bakınca insanlar bunu söylüyorlar. Ya tamam diyorlar, anlıyorum seni. Hani artık orada bir skor istikrarı yakaladık. Oralarda çok fazla takılmıyoruz. Ama bunu Montella ile mi yaptık ya da yapabilirdik? Ya da Montella yerine başka bir teknik adam olsa çok farklı olur muydu? Bence güzel bir soru. Onda da cevabında da hayır olmazdı diyemez bence kimse.
0: Diyemezsin. Mesela ben bir tezi daha detaylandırayım. Uluslar A Ligi'ne çıktık ilk defa değil mi? Nasıl çıktığımızı hatırlıyor musun Uluslar A Ligi'ne? B Ligi'ndeki performansımızı hatırlıyor musun?
1: B Ligi'ndeki performansını hatırlayamadım. Nasıl?
0: Galler'le olan grubu biz son maçı Karadağ'a karşı kaybedip ikinci olduk. Playoff'ta Macaristan'ın iki maçta mağlup ederek.
1: Üçer gol attık çıktık Macaristan.
0: Mesela biz Galler'in olduğu grubu ikinci bitirdik. Galler'i iki maçta da yenemedik. 0-0 bitti iki karşılaşma. Öyle A Ligi'ne çıktık. Hani gümbür gümbür de çıkmadık mesela A Ligi'ne. Birinci olarak hani Galler'in olduğu grubu ikinci bitirip biz ancak playoff'la birlikte A Ligi'ne çıktık. Hani Montella tabii ki öne sürüyor A Ligi'ne. Sonuç haklı. Ama gidiş yoluna bakınca da orası da hani Montella'ya vurmak istesem buradan vurursun. Çok net şekilde. Montella o tarafını gösteriyor. Ben de bu tarafını gösterebilirim çok rahat şekilde.
1: Doğru.
0: İşte Dünya Kupası'na geçmişe göre çok daha fazla kontenjan var artık Avrupa'ya. O yüzden gitmek biraz daha kolaylaştı diyebilirsin. Herhalde bir tek Avrupa Şampiyonası elemesinde hakkı verilebilir. Hırvatistan olduğu grubu biz lider mi?
1: İlk kez lider.
0: Lider bitirmiştik. Yani. Gerçi orada da 2-2 zaten direkt olarak hak alıyor ama ne olursa olsun o en büyük başarısı denebilir ama diğerlerine ben de Montella'ya vurmak istesem bir kılıf yapabilirim.
1: Her zaman yapılabilir, bu söylenebilir.
0: İşte o yüzden Montella da buraya girmemesi lazım.
1: Evet,
0: yani.
1: Onu işte onu anlatmaya
0: bu fırsatı vermemesi lazım bana ve benim gibi düşünenlere.
1: İşte orada biraz daha oyunda bir gelişme çünkü hani tercih edebilir teknik direktör şöyle yapacağım böyle yapacağım diye. Onu yaptıktan sonra o oyunla alakalı olarak bir gelişimi de özellikle belli seviyedeki karşılaşmalarda doğal olarak insanlar görmek istiyor. Şimdi biz çok da böyle kalıplara sokabileceğim bir futbol ülkesi değiliz. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi Macaristan'ın elindeki kadro, Macaristan Ligi'nin değeri, Macaristan takımlarının yaptığı yatırım, harcadığı para, onları düşündüğünde onlar çok ekstra işler yapılmadığı sürece belli bir kalıpta kalmaya bence mahkum. Ama biz öyle değiliz. Yani potansiyelimiz gerçekten yüksek. Bu sadece Türk olduğumuz için oyunculara bakıp söylenecek bir şey değil. Bunu herkes görüyor. Artık o potansiyel ortada. İşte o potansiyelin daha iyi işlenmesi. Yani Montella gittiğinde bunu başarabilir miyiz? Başaramaz mıyız? Yoksa işte mesela ben ve benim gibi düşünenler biraz acele mi ediyor bu konuyla alakalı olarak? Yani bu bir süreç mi mesela? Montella ile devam etsek o süreçte daha iyi hale gelir miyiz? Çok mu acele ediyoruz? Tamam hani yaptı bunları. Gitti. Artık daha iyisi olması lazım. Montella onu, o çıtayı, o işi aşamıyor mu? Bunlar bence milli takımla alakalı tartışılması gereken noktalar.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
6: Müzik. herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz ve WhatsApp hattımız geri döndü. Mesajlarınızı artık ki göndermişsiniz zaten bu arada.
1: Mert bir çırpıda okudu.
0: Mesajları. Bir çırpıda okudum. Okunmamış.
1: 485 mesaj vardı.
0: Yani.
1: Değil mi? 485'ti.
0: Evet ama bu hata tabii yani. O kadar okumamış
1: yok,
0: mesaj.
1: Yok belki dünden beri şey kaldıysa.
0: Bitmiş midir o kadar?
1: Çünkü en son şimdi bir tıkanıklık oldu. Bilmiyoruz neden tam anlayamadık. Deminden beri onu çözmeye çalışıyoruz. Kendi kendine oldu bu arada. Hani benim IT yeteneklerimle değil.
0: Tahmin edebiliyorum abi.
1: Kendi kendine oldu.
0: Benim de yok.
1: Ama mesaj gelmiyordu telefona. Sonra mesajlar gelmeye başladı. En son gördüğüm mesaj düne aitti. Yani belli bir şey de biriktiyse olmuş olabilir.
0: 400 küsür
1: bir hata değil yani.
0: Birikmiş mesaj da iddialı yani. Peki milli takımı biz konuşuyoruz.
1: Bakalım dinleyiciler ne söylemiş.
0: Evet sizden neler gelmiş. Mesela rastgele ilk tıkladığım mesaj merak ediyorum Uğurcan'ın maç başı milli takımda gol yeme oranı nedir diye gelmiş. Dün Uğurcan bir kritik kurtarış yaptı.
1: Evet o kurtarışı bayağı başarılıydı.
0: Karşı karşıya da sol çaprazdan gelen pozisyonda.
1: Vücudunu çok güzel büyüttü.
0: Aynen o pozisyon aklımda kaldı ama ilk golde bir şey yapamazdı. İkinci golde kale
1: koridi dün bir şey yapamazdı.
0: İyi vurdu. Diğer gol zaten çok yapılacak bir şey yok. Yani kale ağzından vurdu adam. Dün Uğurcan

0: bir maç değildi yani. Uğurcan
1: ama
0: da iyi.
1: Genel olarak milli takım performansı tabii çok üst seviye değil.
0: Değil, o kesin. Ama dün onun üzerinden okunmaz karşılaşma. Bakıyorum. Ya enteresan mesajlar geliyor şimdi. Yayında okuyabileceğim mesaj gönderirseniz iyi olur. Okuyamıyorum yine.
1: Nasıl ya? İki tane mesajı okuyamadın. Radyo Spor dinleyicileri yazmaz öyle şeyler. Hangi mesajlar bunlar?
0: Hangi mesajlar? Neyse okumayacağım onları da.
1: Hayır, sen bana saatini söyle, ben okuyayım bari. Merak ettirdim böyle.
0: Son mesajlardan birkaç işte ya, bakarsın. Abiler günaydın. A grubu, A ligi yani diyor herhalde. Bizim seviyemiz üstüydü. Paraguay ile Uruguay da bizim seviyemizin üstündeydi. Bu adamın hiçbir etkisi yok. Bir an önce istifa etmeli diye mesaj gelmiş. Onu okumuş oldum.
1: Mehmet Ünlü, TFF ilk önce Montella'nın görevine son verip daha sonra da kendisi istifa etmeli demiş.
0: Montella'nın görevine son verip kendisi istifa etmeli.
1: Dünyada kariyeri boyunca forvet oynayıp teknik direktör olarak forvet oyuncularına karşı bu kadar alerjisi olan başka bir hoca yoktur sanırım. Herhalde futbolculuk döneminde kaleci olmuş olsaydı hoca olarak kalecileri de oynatmayacaktı diye. Mehmet Ünlü Montella'ya olan yüksek güvenini ifade etmiş.
0: Ya Montella'yı bir valla şey istiyorum şu anda daha çok. Ben de artık Montella'nın çok destekçisi değilim. Gitmesi de çok büyük bir olay olmaz artık bu saatten sonra. Gelecek hocanın santrfor konusundaki tercihini merak ediyorum. Ne yapacak orada? İlla bir santrforla mı oynatacak? Herhalde bizde öyle oluyor genelde. Böyle bir şeye takılıyor. Yeni gelen o şey üzerinden gidiyor işte. Şu an santrforsu oyun en çok konuşulan şey. Yeni gelecekte öyle santrforlu oynatacak bir isim olacak mı? Yeni geleceğin avantajı da tabii Enes'in şu an aşamada biraz daha sağlıklı olması. Montella döneminde uzun süre Enes'ten çok bir şey çıkmadı. Hani sağlıklıyken de Bournemouth'ta bayağı yedekti. Süre alamıyordu. Deniz Porto'da alamıyordu. Öyle bizim çok hazır bir santrforumuz yoktu. Şu an üçüncü bir isim sayabiliyor muyuz Deniz ve Enes harici?
1: Yok.
0: Hani Hakkı Yenen milli takımda nasıl olmaz diye bir tartışma görmedim ben aday kadro seçildiğinde. Genelde neden santrfor oynatmıyor deniliyor ama şu isim var. Enes ve Deniz harici konuşulmuyor herhalde. Benim aklıma gelmiyor.
1: Ya konuşulmuyor. Eğer burada santroforlu bir oyun tercih ediyorsan Enes ya da Deniz'i tercih edeceksin. Hani bu dünyanın sonu değil. Bütün milli takımlar çeşitli bölgelerinde bazı krizler yaşıyorlar. Orada da hoca karar veriyor. Yani ya devşiriyor oyuncuyu. Örnek veriyorum, sol beki sağ bek olarak kullanıyor. Merkez orta saha oyuncusunu stoper olarak kullanıyor. İşte bizim yaptığımız gibi biraz daha merkez karakterli oyuncuları, kanat karakterli oyuncuları santrafor olarak kullanıyor ya da en önde kullanıyor. Bunlar yapılıyor. Bence bunlar artık bu tartışmayı gerçekten geride bırakmamız gerekiyor. Önemli olan çıkan 11'in nasıl bir performans sergilediği ve oyun üzerinde bir gelişme görüp görmediğimiz. Hani Montella tamam artık kabul edin. Yani yapmıyor. Ya Deniz Gül'ü Enes'i yeterli görmüyor ya da kafasında gerçekten böyle bir oyun var ama önemli değil. Hani biz takım olarak gelişim gösteriyor muyuz? Takım olarak seviyemizi koruyabiliyor muyuz? Takım olarak ortaya koyduğumuz performans işte milli takım seçicilerinin devam etmesi için yeterli mi? Bence burayı tartışmak gerekiyor. Orada da Montella'yı çok fazla savunamıyorsun. Ne yazık ki. Oralarda da işte az önce bahsettim. Özellikle bu işin hücum tarafı tabii ki sıkıntılı. Ancak bence daha çok savunmaya odaklanmamız gerekiyor. Savunma performansımız bizi buralara getiriyor. Şimdi ben size şöyle bir soru sorayım. Almanya Yunanistan maçlarının skorlarına baktınız mı? 1-0-0. Almanya iki maçta Yunanistan'ı yenemedi. 1-1 ve 0-0 bitti maçlar. Yani gol yemediğiniz sürece çok büyük bir problem yok. Şimdi bu karşılaşmalarda biz örnek veriyorum bir galibiyet iki beraberlik alsaydık bugün kimse milli takımdan çok fazla şikayet etmeyecekti. Onun da yolu üst düzey savunma yapmaktan geçiyor, kusura bakmayın. Bizim milli takım belki hücumda çok üretken, belki çok yüksek tempoyla oynayan bir milli takım değil. Fakat tamamen hücum anlamında krize girmiş bir milli takım da değil. Yani biz bir şekilde gol atabiliriz, goller atabiliriz. Mesela Fransa milli takımı dahi eldeki oyuncu havuzuyla Zidane'ın ilk 3 maçında birer golde kaldı. Ama gol attı gene. Pozisyonlara da girdi. İşte dün de sen ne söyledin? Şu dakikaya kadar Fransa milli takımı
0: 77'ye kadar
1: geride olmasına rağmen ondan sonra golleri buldu. Gol atarsın. Bir tane de atabilirsin. İki tane de atabilirsin. Bazen atamazsın ama her karşılaşmada milli takım bu seviyede kötü savunma yaptığı sürece mümkün değil. Mümkün değil. Örnek veriyorum, Fransa'ya sen 2 gol fırsatı verdiğinde, Belçika'ya 2 gol fırsatı verdiğinde 3 gol atamazsın bu takımlara. Yani ya bir golde tutman lazım ya da gol yememen lazım maçın içinde kalabilmek için. O yüzden de bence bu santrafor konusu biraz fazla ağızlara sakız oldu. Asıl bakmamız gereken işin savunma tarafı. Örnek veriyorum, Dünya Kupası'nda Avustralya'dan gol yedik mi? Hı hı. Paraguay'dan gol yedik mi? Onları da unutmayalım. Ya golleri yemeseydik gene işin içinde kalıyorduk. Dünya Kupası'nda dahi. Oralarda bence biraz değerlendirmede de hata yapıyoruz. Sanki böyle savunmayı çözmüşüz de milli takım olarak. Hani savunmada bayağı belli bir seviyeyi tutturmuşuz. Hani savunmamız A ligi seviyesi de hücumda sanki C ligi seviyesi kalmış gibi bir hava var. Ben orayı biraz hatalı buluyorum açıkçası. Yani işte santrafor niye oynatmıyor? Ya tamam, santrafor oynatmıyor, artık bunu kabul edin. Ama lütfen bir savunmaya bakın. Takım savunmasına bakın, bireysel savunmaya bakın.
0: Biz playofflarda Dünya Kupası'nın elemelerinde iki maçta gol yemedik değil mi? Dünya Kupası önceki playofflarda Romanya ve Kosova karşılaşmalarında.
1: Yemedik. 1-0, 1-0.
0: 1-0, 1-0 bitti. Mesela orada daha zayıf rakiplere karşı skoru koruduk. Birer gol atıp aslında hani olması gereken, senin ideal olarak düşündüğün herhalde o tarz karşılaşmalar. Tabii onların sayısını arttırmak. Ben iki örnek verebiliyorum. Sen Dünya Kupası'na itibaren başlarsan 3 maç orada, 4 maç burada, 7 karşılaşma. Biz 6 mağlubiyet almışız. Tek galibiyetimiz de iş işten geçtikten sonra son dakika golüyle ABD mücadelesi, ki onda da 2 gol yedik.
1: Tabii onda da 2 gol yedik.
0: Onda da 2 gol yedik. 3 gol atınca galibiyete gittik. Evet, işin savunma kısmı. Bireysel performanslar da şu an stoper ikilimizin kötü. Merih ve Abdülkerim. Beklerde yani Zeki çok formdaydı. Ferdi de aslında beklerle ilgili bir sıkıntımız yok. Kalecimiz de bir takımda. Ve bu sezon başlangıcında formda gözükmüyor. Önlerinde Salih İsmail mesela burada aslında bence fena değil sezon başlangıçları. Ama stoper ve kaleciden yana bireysel bakınca bir sıkıntımız var. Ve bu karşılaşmalarda benim gördüğüm, atakları sonlandıramadıkça kaptırdığımız toplarla direkt kalemizde de pozisyon veriyoruz. Muhsin Hoca, yine onu anayım. O diyordu, topu kaybettiğimizde nasıl yerleştiğimiz de bir milli takımda önemli. Biz o topu kaybettiğimiz, atakları sonuçlandıramadığımız anlarda kalemizde direkt pozisyon yer noktadayız. Biz aynı şeyleri yapamıyoruz karşı tarafa mesela. O da benim bu Uluslar Ligi'nde dikkatimi çeken noktalardan biri oldu. Biz öyle dengesiz yakalamıyoruz. Biz hep sete hücum etmek zorunda kalıyoruz. Rakiplerimiz de bizi genelde dengesiz yakalıyorlar. Yani orada da diğer türlüsü gerekiyor. Bizim takımın asıl bu santrforsuzlukla rakiplerini dengesiz yakalıyor olması lazım kontrayla, yerden. İşte Yunus'la, aynen, Kerem'le, anlatmak Barış'la, Kenan işte iyileştiğinde.
1: Montella döneminde en çok övülen maçlarından biri hangisiydi? Hatırla, Hırvatistan maçı. Hırvatistan maçında ne yaptık? Hırvatistan maçında biz önde mi oynadık? Kapandık. Merkezde İsmail Yüksek'in yıldızlaştığı karşılaşmalardan bir tanesi. Bir tane denk getirdik, golü attık, maçı kazandık. Yani bu tarz mücadelelerde tekrar söylüyorum, hangi takım 2 gol 3 gol yiyerek zirvede olmuş, galibiyetler almış? Öyle bir dünya yok. Yani biz bu savunmayı yaparak şöyle bir hücum attığımız olması lazım. Bir tarafta Olise, bir tarafta Harry Kane, sola da artık kimi koyarsan. Öyle bir hücum attığıyla ancak biz bu tarz mücadelelerden galip çıkarız. Öyle bir dünyada olmadığına göre savunma. Ama herkes şeye takılmış durumda. Tekrar söylüyorum, niye Deniz Gül oynamıyor? Ya tamam, bakın, güzel bir tartışma, ona itiraz etmiyorum ama artık anlayalım. Yani bu hocayla olmayacak. Bu hoca, yani olmayacak derken, bu hoca Deniz Gül ya da Enes'i ilk tercih olarak almayacak milli takıma. Ama oraya o kadar fazla konuşuluyor ki işin savunma tarafında o

0: Bu sezon Uluslar Ligi'nde, yani kullanabilirdi, kullanmayabilirdi ama Uluslar Ligi'nde attığı gol sayısıyla yakaladığı beklenen gol değeri, yani XG arasında negatif anlamda en fazla fark olan iki takım. Biri Almanya, 7.9 XG üretmiş, 3 gol atabilmiş sadece. Biz 4 maçta 6.8 XG üretmişiz, 2 gol atabilmişiz. -4.8.
1: Evet, çok
0: yüksek. Yani Montella diyebilir ki bir sonraki milli aradan önceki basın toplantısında, bizim hücumda aslında problemimiz yok, biz pozisyon üretiyoruz, 4 maçta 6.8 XG ama bitiricilikte problemimiz var diyebilir. Gerçi orada da niye center force oynatıyorsun deyip Montella'ya, işte o yüzden emin olamadım söyler mi söylemez mi diye, ama Montella genelde böyle pozitif şeyleri, bakın XG'yi çok yüksek bulmuşuz deyip attığımız golü belki söylemeden paylaşabilir. Yani şu an gerçekten Montella bütün artı şeyleri önümüze koymaya çalışan bir hoca profilinde. Dünya Kupası'nda da çok yaratıcıydı bu konuda. İlk kez duyduğumuz bir istatistiği bile paylaşmıştı. Barış Gerçeker'in haberi yoktu. Ya da değil mi, öyle bir şeydi.
1: Aynen, sen, ben sordum.
0: Sen sormuştun Twitter'da. O yüzden kullanabilir bir sonraki şeyde, milli arada diye düşünüyorum. Bir de biz çok kötü bir seri içerisindeymişiz şu anda. 4 maçı kaybettik üst üste. En son biz Ekim 87, Mart 88 arasında 4 mağlubiyet üst üste almışız. 88.
1: O istatistik beni bayağı şaşırttı ya.
0: 38 yıl sonra.
1: Evet. Ya ben çocukmuşum ama hani bana sorsan sen yokmuşsun da bana sorsan ben daha yakın bir tarih diye düşünürdüm. 4 maç, çünkü milli takım seviyesinde öyle çok anormal bir, bence uzun seri değil. 4 maç kaybedebilirsin diye düşünürdüm ben. O istatistiği ben de okudum sabah. Hatta söyleyecektim, dile getirecektim.
0: Ama 4 maç kaybetmek, mesela Dünya Kupası elemelerinde oynuyorsun, İlla senin seviyenin altında takımlarla oynadığın için hani 4 maç yine bence öyle kolay bir şey değil.
1: Ama
0: ya.
1: Avrupa Şampiyonası'nda biz Şenol Güneş döneminde 2021'de gittiğimizde 3 maç üstte kaybetmedik mi Avrupa Şampiyonası'nda? Kazandık mı orada maç?
0: Son maçı ne yaptık?
1: 3 maçı da kaybetmedik mi?
0: Tamam, 3 maç oluyor o zaman. Öncesi işte, sonrasında
1: bir
0: demek
1: tane,
0: ki
1: bir tanesini kaybetsen hani olabilir diye böyle bana çok şey gelmedi.
0: Anca şampiyonalarda olur o. Elemelerde çünkü 4 maç kaybedemezsin.
1: Kaybetmezsin
0: ya.
1: İstesen de kaybetmezsin diyorsun.
0: Orada çünkü illa böyle
1: doğru, o da
0: düşük
1: doğru.
0: Seviye takımlarla oynuyoruz ya. Onlara da en kötü bir beraberlik alıyoruz yani. Yenemesek bile.
1: Montella tarih yazdı diyorsun.
0: Tarih yazdı, evet.
1: Tersten tarih yazdı.
0: Öyle yani. 38 yıl sonra ilk defa üst üste 4 mağlubiyet. Tabii rakipler güçlü ama sonuçta dün mesela İtalya'nın çıkardığı kadro bir önceki maçta, bizim bir önceki maçımızla yani İtalya'yla oynadığımız, kaç oyuncu farklıydı saymadım, 7 oyuncu falan farklıdır bence. Hani? Yani kaleci aynıydı, sol stoper Bastoni aynıydı. Bak 7 bile 9 galiba, 9 değişiklik bile olabilir İtalya'da bizim bir önceki maça göre. Hani o yüzden bu maçlarda böyle en az 1-2 puan en kötü senaryoda almamız gerekiyordu. Peki birkaç mesaj okuyalım yine.
1: Şimdi bir mesaj da sevgili Ali Ece'den gelmiş.
0: Öyle mi?
1: Onlar da MKG ile beraber Ankara'ya gidiyorlarmış. Yolda da bizi dinliyorlarmış. Sana da çok selam göndermişler.
0: Aleyküm selam.
1: Biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Ankara'ya giderken de ben beni dinlemezdim.
0: Ankara'ya giderken?
1: Vallahi ben kendimi dinlemezdim.
0: Sen yolda ne dinliyorsun?
1: Efendim?
0: Yolda ne dinliyorsun?
1: Radyo Spor dinliyorum.
0: Tamam. Merak ama kendini dinlemiyorsun.
1: Kendimi dinlemiyorum.
0: Hayır.
1: Bir de Spotify'dan
0: müzik
1: kendi listemi dinliyorum.
0: Ben de bu ara biliyorsun ben hep sessiz gitmeyi tercih ediyordum son dönemde de, bu ara müzik açıyorum ben de biraz.
1: Dönüşte. Sen ama senin araba süper sessiz ya.
0: Ondan çok mu sessiz?
1: Ne?
0: Ya? Öyle mi? Bilmiyorum.
1: Tabii ben mesela kaç kere bindim senin arabana biliyorsun. Sabahları beraber geliyorduk. Hiç ses, hiç ben radyo dinlediğini duymadım yani. Ya da müzik dinlediğini
0: sessiz
1: duymadım.
0: Sessiz derken tabii öyle, evet. Hiçbir şey açmıyordum ben.
1: Hiçbir şey yok yani.
0: Şu an biraz daha değiştim o konuda. En azından dönüş yolunda
1: yani mühendislerin
0: müzik
1: yaptığı şeyi dinliyorduk. Motor sesini dinliyorduk. Arabanda. Bende bir şeyler oluyor. Bir şey dinliyorum yani. Daha seyrek kapatıyorum ben. Ama şeyi seviyorum gerçekten. Yani radyo dinlemeyi mesela akşamları gittiğim zaman Ayhan Şensoy'un programı güzel oluyor dinlemek. Ayhan tek başına çok güzel şey yapıyor. Onun bir de sesi böyle hafif çatallı ya. O da hoşuma gidiyor.
0: Ayhan'la ben program yapmayı özledim ya. Geçen bahsettik. Yine Genco abiyle böyle.
1: Yazalım seni akşam. 6.30'a da yazalım.
0: Olur, sabahta alacaksan burada Genco abiyle yapacaksan program. Bana boş. Deneyebiliriz bir hafta.
1: Öyle bir şey. Güzel. Onlara da iyi yolculuklar dileyelim.
0: Evet. Güvenli sürüşler. Bugün ne günlerden?

0: Salı sabah. Peki ben birkaç mesaj okuyayım. WhatsApp hattımız tekrar aktif oldu. Çok da mesaj geldi ama biz sohbete daldık, mesajlara bakamadık. Sonra suçlu ben oluyorum burada mesajı okumadım diye. Ali abi hiç pay vermiyorsunuz. Özgün Gökoğlu, Montella'ya şundan dolayı kızıyoruz. Hücumda biz de üretiyoruz fakat santrfor olmadığı için bitiremiyoruz demiş. Yani hücumla ilgili eleştiri bitirememekle alakalı demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Hasan Bey, Şenol Güneş üzerinden bir bence alınganlık yapmış. Hiç alakası bile yok. Ali abinin söylediği şeyin Şenol Güneş'in şahsıyla hiçbir alakası yok. Sadece o maç olarak üst üste kaybetmekten bahsetti. Şenol Güneş'in şahsında bir şey yok. Şimdi rastgele ben de mesajları tıklıyorum. Muhammed Harkçı ne demiş bakalım. Anlayamadım. Neden top oynamaya çalışan takım biziz? Dünya Kupası'ndan beri bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bizden daha iyi Belçika ve İtalya bile topu bize verdi. Bence savunma hücum oyuncularının değişmesinden ziyade taktik olarak. İşte az önce dediğim şey aslında bu, yani bunun benzeri. Bizim dengesiz yakalamamız lazım. Yani geride sağlam durup kontralarla, yani dünkü maçta işte Yunus ve Aral'la, kanat beki Eren ve Ferdi de, bunlar geniş alanda etkili olabilecek isimler. Hatta Zeki çıktığında da etkili olabiliyor. Bence de böyle oynamamız lazım. Biz hep sete hücum etmeye çalışıyoruz. Hadi Paraguay ve Avustralya'ya karşı anlaşılabilir ama Belçika ve İtalya'ya karşı en azından bunu yapabilirdik, yapmalıydık diye düşündüm. Nasıl oldu o? Biz sete hücum ettik de rakipler hep dengesiz yakaladı. Montella'nın taktiği mi? Rakiplerin bizi oyuna getirmesi mi? Onların taktiksel başarısı mı?
1: Ya artık bence bazı lig karşılaşmaları dışında milli takım seviyesinde eğer gene çok büyük farklar yoksa top öyle bir takımda çok fazla kalmıyor. Yani bölüm bölüm dominasyonlar görüyoruz karşılaşmalarda. Hani sen topla oynamaya başladın gibi maçı bitirmek durumunda değilsin. Bölüm bölüm işte top sende oluyor. Topla sendeyken neler yaptın, top rakipteyken neler yaptın. Bunlar önemli hale geliyor. Dün de zaten böyle bir paylaşım vardı. Yani ilk yarıya baktım. Hani ilk yarıda 52'ye 48 gibi toplu oynama. Yani hemen hemen takımlar eşit topa sahip olmuş. Ama işte topa sahip olduğun noktada mesela sete istediğin hücumları yapamasan da top rakipteyken geçişlerle gene üstünlüğü alabilirsin. Top sende olduğunda da savunma olarak güvenli kalırsın. Yani orayı da çok karıştırmayalım. Çünkü hepsini belli bir seviyede oynamamız gerekiyor. Şimdi top bizde, eveleyip geveliyoruz. Sete istediğimiz gibi hücum edemiyoruz. Çok büyük bir problem yok eğer iyi geçiş yapabiliyorsan. Geçiş anlarında, o geçiş fırsatlarını kullanabiliyorsan bence çok büyük bir problem yok.
0: Ya da topa böyle sahipken çok büyük bir pas hatası yapıp kaptırmıyorsan, şutla bitirebiliyorsan
1: yani
0: hata.
1: Dengesiz yakalanmıyorsan gene çok büyük bir problem yok. Ama top sende, sete iyi hücum edebiliyorsun, ne ala. Herkes ister, bütün takımlar ister. Fakat dün mesela top İtalya'dayken İtalya'nın sete iyi hücum ettiğini söyleyebilir misiniz?
0: Yo.
1: İlk maçta söyleriz bak.
0: İlk maçta,
1: İlk maçta söyleriz. Paslaştılar. Ama dünkü maçta İtalya'nın set hücumları bizden daha iyi, daha üst seviyede, vay be dedirtecek bir durum yoktu. Yani bir orta yaptılar, savunmacımız çarptı, önüne düştü, gol attı. Onun dışında İtalya hangi net pozisyonu var İtalya'nın karşılaşmada? Fakat işte duran topu daha iyi kullandın. Rakibin hatasını daha iyi değerlendirdin. Bak bir anda fark 3 oldu. Senin yediğin gol 3 oldu. Sen tek golde kaldın. O yüzden hani bence günümüzde futbol böyle tek olgu üzerinde şunu çok iyi yapamıyoruz ya da işte bunu şöyle yapmalıyızdan ziyade maçın bölüm bölüm anlarında neler yapabildiğinle, hani diyorlar ya, bence de doğru, anlarda neler yapabildiğin de çok önemli. Sen geride sağlam beklerken eğer hiç geçiş yakalayamıyorsan onun da çok bir anlamı yok. Onun da çok bir anlamı yok. Yani onu mutlaka bir şeyde, bir fırsatta ortaya koyman lazım. Genelde işte biz ortalama olarak Uluslar Ligi'nde çoğu parametrede sınıfta kaldık. Yani Uluslar Ligi'nde neyi iyi yaptık sorusunun cevabı, takım olarak düşünün. Takım olarak düşünün. Bireysel olarak söylemiyorum. Takım olarak biz Uluslar Ligi'nde hangi alanda rakiplerimize üstünlük sağladık sorusunun cevabı bende yok ne yazık ki.
0: Hani set oyununu mu iyi oynadık? Hı. Geçişi mi iyi oynadık? Çok iyi savunduk rakibe.
1: Fiziksel olarak vermedik? Zorladık mı rakibi? Fiziksel olarak maçların sonunda ayakta mı kaldık? Yo. İşte Abdülkerim bir omuz yedi. Gol yedik. Eren bir topa çıkamadı. Gol yedik. Oralarda da hani iyi değiliz ne yazık ki. Bu da işte milli takımda Montella'nın da bizim de biraz daha böyle resme yukarıdan bakmamız gerektiğini gösteriyor sanki. O resime bakıldığında milli takım olması gereken seviyenin bayağı altında. Yoksa 3 maçta 10 gol yemeyiz. O kadar da değil. Ya da işte diğer taraf, az önce senin verdiğin XG istatistiği yani. Orada da bir şeyler üretmişsin ama bitiricilikte, şutu gole çevirmede bayağı geride kalmışsın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Umran Auto Ekspertiz. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
9: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi, hep birlikte.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
11: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.27 saatlerimiz. Ana gündem bugün için tabii milli takımımız. Dün İtalya önünde bir mağlubiyet daha aldık. 4 maç sonunda puansız yolumuza devam ediyoruz. Kasım ayında şimdi diğer milli ara olacak ve iki karşılaşmayla birlikte Uluslar Ligi'nin bu aşaması bitecek. Şimdi çok böyle hedeflere konsantre olmamız kolay olmuyor ama hani ligde mesela şampiyonla oynayan takımlar oradan uzaklaştığında ikincilik, üçüncülük hedefini pek güçlü getiremiyorlar. Benzeri milli takım içinde olabilir. En azından kamuoyu nezdinde bu olacaktır. Şu an bizim hedefimiz kalan iki maçta nasıl bir hedefimiz var demeyin. En zor hedefimiz, gerçekleşmesi en zor olan üçüncü bitirmek. Ama hedef hedeftir ve maçta oynanmadan da hiçbir şey belli olmuyor. Matematik olarak bir şansımız var, Belçika'yı geçme gibi. Belçika 6 puanda, biz puansızız. Biz iki maçımızı kazanacağız. Biri Belçika ile zaten. Diğerinde de Fransa ile oynayacağız. Onu son maç olduğu için belki Fransa liderliği garantileyecek. Hadi diyelim 6 puan. Belçika'da iki maçı kaybedip averajda da işler istediğimiz gibi giderse bizim grubu 3. bitirme durumumuz var. Biliyorsunuz burada statü gereği dördüncülerde en kötü 2 dördüncü direkt olarak B ligine gidiyor. Bizim en azından en iyi 2 dördüncüden biri olmamız gerekiyor ki direkt olarak B ligine düşmeyelim. En azından B liginden gelecek takımla bir playoff oynayalım ve A liginde kalma ihtimalimizi daha da uzatalım. Bizim hani en kolay gözüken hedef şu anda hani dördüncü olacağız gibi duruyor çok büyük ihtimalle, ama en azından dördüncüler arasında en iyi ikiye girelim. Orada da Çekya ve Sırbistan'la yarışacağız gibi gözüküyor. Sırbistan bizim gibi 4 maçta puan alamadı. Bugün Çekya'nın İngiltere'ye karşı kaybetmesi bekleniyor. Onlar da 0 puanda kalacak gibi düşünebiliriz. Bozan bu tabloyu 4. grupta Galler, Norveç kırmızı kart görünce maçı kazandı. 3 puandalar. Ama kalan 2 maçı kaybederlerse 3 puanda kalıp biz işte Belçika'yı yendik. 3. Hadi Fransa'dan da en kötü böyle bir puan aldık. 4 puanla o dördüncülük sıralamasında en iyilerden biri olabiliriz. Artık bundan sonra bunu kovalayacağız. Yani yapacak bir şey yok. Önümüze bakmamız lazım. Olan oldu ama bundan sonra da hedefsiz değiliz karşılaşmalarda. Onu da vurgulamak istedim. Ne kadar geçti insanlara gerçi bilmiyorum ama sonuçta böyle olması gerekiyor. Kamuoyuna geçmese de Montella ve futbolcunun bu hedefi tutturması lazım A liginde kalabilmek için.
1: Evet, yani bunu dün de biraz konuştuk, dile getirdik. Sporda, futbolda hedefler bitmiyor. Fakat biz genel olarak çok çabuk mental olarak da kopuyoruz işte. Zaten maç içerisinde yenilen gollerden sonraki halimiz ortada. Ama bu puan cetveline bakıp umutsuz olmayı da beraberinde getiriyor. Hatta bu biliyorsun taraftarlarda da var. Taraftarlarda, özellikle büyük takım taraftarları ilk haftalarda takım şampiyonluk yarışından uzak kalınca bir daha ne fikstüre bakıyorlar ne puan cetveline bakıyorlar. Bu bence takımları da olumsuz olarak etkiliyor. Halbuki elindeki kadroyla ligde belli bir seviye tutturabilirsin. Rahat rahat tutturabilirsin. Bu milli takım için de geçerli. Evet, yani 4 maçı iyi oynamadık. Az önce anlatmaya çalıştık. Ne iyi yaptığımızı pek göremedik. Fakat böyle oldu diye de tamam biz hemen B ligine gidelim kabul etmişliğini ben pek doğru bulmuyorum. Mücadele etmek lazım A liginde kalmak için. Belki kalırız, belki kalmayız. Ama iki maçta bu milli takımın yapması gereken o çabayı göstermektir. Hani hep oyuncular diyor ya işte bu duruma biz getirdik, biz çıkartacağız. Çıkartın o zaman. Hani o mücadeleyi gösterin. Biraz daha fizik olarak Kasım ayında hazır olun. Biraz daha konsantrasyonunuz yüksek olsun. Biraz daha yakın oynayın birbirinize. Biraz daha rakiplere dişinizi gösterin sertlik olarak. Bir omuz darbesinde yıkılmayın. Ya da olmayan darbelerde kendinizi yere atmayın. Bunu gösterin oyuncular olarak. Montella da rakipleri daha iyi analiz etsin. Daha iyi kadro seçimleri yapsın. Ona göre o mücadeleyi ortaya koyalım. Sonuçta neden bir sonraki Uluslar Ligi'nde buraya kadar gelmişken B Ligi'nden devam edelim ki?
0: Tabii A liginde kalıp bir sonraki şeyde İspanya ile eşleşelim.
1: Hayır, eşleşelim.
0: Yok yok, güzel. Ben biliyorsun ben kulüp takımları için de iyi rakipler istiyorum her zaman.
1: Onlardan korkulacak bir durum yok. Yani ne oldu? En fazla 6 tane gol yiyorsun yani.
0: Yani.
1: O kadar. O da unutuluyor, geçiyor. Yapacak
0: ne var?
1: Şey
0: Hırvatistan'da 7-7 kendi evet, evinde İngiltere'de.
1: Bu işler böyle. Bakalım yani, o sonuçta çok uzun değil. Bir ay sonra bu milli takım yine maç oynayacak. Ha, aynı takım mı oynar? Aynı hoca mı çıkar? Bilmiyorum. Hı hı. Dediğim gibi çünkü bir ay çok uzun. Hayat için de çok uzun. Futbol için de çok uzun. Onu beraber göreceğiz ama sonuçta bazı oyuncular gene bu milli takımda, hatta belki çoğu devam edecek. Teknik kadro değişse de. Fakat oyuncuların da bahanelere değil, yani bu artık seviyen yükseldikçe bahanenin azalması gerekiyor. Profesyonel hayat böyle. Az bahane üretmesi lazım oyuncularına. Şöyleydi, böyleydi, eksiğimiz vardı, hazır değildik falan. Geçin onları. Ben onu görmek istiyorum milli takımdan.
0: Burak Bey demiş ki herhangi bir Türk teknik adam olsa bu rezil performanslardan dolayı çoktan kovulmuştu. Montella'nın ayrıcalığı nedir diye. Mesela bu konuyla ilgili de zaman zaman algı değişiyor. Normalde yabancıya vurmak, yabancıyı kovmak mı daha kolay diye düşün. Yabancıya vurmak daha kolay diye düşünülüyor. Ama iş göndermeye gelince yerliyi göndermek daha mı kolay yabancıya
1: evet,
0: göre?
1: Evet. Evet, kesinlikle öyle.
0: Niye Montella yani yerli olsaydı yıpran, nasıl diyeyim? Mesela sıfırdan biri gelmiş olsaydı milli takıma, Montella değil de işte kim olsun, İlhan Palut mesela. Daha mı kolaydı Montella'ya göre göndermek?
1: Bence daha kolaydı.
0: Daha mı kolay?
1: Daha kolaydı.
0: İşte Abdullah Avcı, Ersun Yanal diyebilirsiniz ama mesela onlar da hiçbir şey gösteremeden zaten kötü performanslar geldi. Montella'yı biraz da kurtaran o değil miydi en tabii, baştaki performansı?
1: Tabii,
0: o yüzden
1: tabii,
0: emin olamadım şimdi. Montella, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal gibi başlasa, şimdi tam hatırlamıyorum nasıl başladıklarını, erken gittiler değil mi milli takımdan sonuçta. Bence Montella da gönderildi, niye arkasında durursun ki yabancı diye yani. Bir de şey değil, öyle çok dünya ünlü bir teknik adam falan da değil Montella. Yani Adana Demirspor'da kendini gösterdi bizde. Ondan sonra geldi milli takıma. Öyle çok bir ayrıcalığı olduğunu düşünmüyorum bizim yerlere göre. Sadece ya, onu kurtaran bu en baştaki performansı işte.
1: Öyle doğru. Fakat tabii işte bu tazminat olayı, yapılan sözleşmelerin biraz daha detaylı olması.
0: Ha, ona katılırım, doğru.
1: Artı milli takımda yerli bir hoca olduğu zaman hani nasılsa sen bizdensin, zorluk çıkarma, hani çabuk git, bu süreci zorlaştırma tarzı telkinlerle beraber hareket edilmesi de bence etkili oluyor. Hocaların gelip gitmesinde. Şimdi mesela Montella'nın 5 milyon euro tazminatı olduğu söyleniyor. Eğer beş, doğruysa. Eğer doğruysa. Hı hı. Montella ile 5 milyon euroluk tazminatlık bir sözleşme yapılacak bir teknik adam mı dersen, hayır derim sana. Yani orada da başta gömlek sanki yanlış iliklenmiş olur. Kabul etmek gerekir ki eğer 5 milyon euro tazminatı varsa yazıldığı gibi, olmayabilir bakın emin değilim. Ama neticede herhalde minimumu da 3-4 milyon eurodur diye düşünüyorum o tazminatı.
0: Zaten 2 yıllık sözleşmesi var Montella'nın. Evet. 2028 Temmuz sonuna kadar gözüküyor burada. Zaten 2 yıllık maaşının bir kısmını almadan da gitmez. Yani evet, tazminat olsun olmasın zaten onu almıyor mu?
1: Öyle olduğu noktada hani Montella da çok da istifa etmeyecektir. Hareketi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bekler. Böyle rakamlar varsa. O da işte biraz daha zorlaştırıyor işi yabancı hoca konusunda.
0: Mesela en son örnek olarak Fenerbahçe'de Saadettin Saran yönetiminde göreve geldi. Hı hı. Hem Tedesco ile bir görüşme yapıldı değil mi orada? Hem futbolcularla bir görüşme yapıldı. Ve mesela Tedesco'ya bir fırsat daha verilmesi kararı çıktı, evet, o görüşmelerden sonra.
1: Evet.
0: Mesela bizde de milli takım özelinde böyle bir görüşme sence yapılmalı mı futbolcular nezdinde? Hani ne düşünüyorsunuz? Montella ile zaten bence yapılmalı da. Hani futbolcular nezdinde onların görüşü alınmalı mı devam edilip edilmeme konusunda?
1: Tabii ki alınmalı. Ben burada biraz daha Ancelotti tarzı yaklaşımları beğeniyorum. Yani bir şey yaparken sorabilirsiniz insanları. Bu sizi küçültmez. Fikir alabilirsiniz. Neticede örnek veriyorum. Ben buraya bir transfer yapacak olsam, o transferle alakalı ben beğeniyorum onu getirdim görüşünden ziyade Senin de görüşünü almak isterim. Sorarım yani, ne düşünüyorsun, nasıl buluyorsun? Senin söyleyeceğin bir şey, senin söyleyeceğin yorum benim ufkumu genişletebilir. Bu beni küçültmez, aksine büyütür. Böyle yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden oyunculara sorabilirsin tabii ki. Ama oyunculara sorduğun noktada bence asıl değerlendirme, hani tabii ki soyunma odasını kaybetmemiş bir teknik direktöre ihtiyacın var. Fakat milli takımla seninle daha önce konuştuk. Yani eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Mecnun Ot yapmazsa milli takımın iki değerlendiricisi, teknik anlamda çok yetersiz kalıyoruz. Teknik bir gözün de değerlendirmesi lazım. Teknik bir gözün Montella'nın Dünya Kupası artı Uluslar Ligi'ndeki rakiplere karşı performansını değerlendirecek olması lazım. Yani o diyecek ki yani Montella teknik direktör olarak, örnek veriyorum, çok üst düzey bir şey yapmadı ama hataları da yoktu bu karşılaşmada. Çok büyük hataları yoktu onu kovmamız gerektiren. Mesela bu feedback'i aldın ya, ondan sonra dönersin takıma. Dersin ki, ne diyorsunuz bu teknik adamla alakalı olarak? Mesela takım da olumluysa o zaman devam edebilirsin. Ama ağırlığı bence bir teknik direktörün gidip kalması için ağırlığı o teknik değerlendirme olması lazım. Orada da kim sorusunun cevabı çok boşta kalıyor.
0: Yani bizim bir futbol direktörü tarzı
1: Tabii
0: bir
1: gerek
0: isme
1: var Mert.
0: ihtiyacımız var.
1: Gerek var. O göze gerek var. Yani Önder Hoca gibi birinin olması gerekiyor milli takımda. Milli takımı yönetenleri de yönlendirebilmek için. Eğer şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu da olaya sadece milli takım santraforsuz oynuyor, neden santraforsuz oynuyoruz ya diye bir çıkışla yaklaşırsa, bizim zaten takım olarak ileri gitme şansımız mümkün değil. Yani sokaktaki insandan, sıradan futbol severden, senin benim gibi sıradan futbol severden farklı gözle değerlendirecek birileri olması lazım. Kulüplerde de, milli takım seviyesinde de. Ondan sonra bak diğer faktörlere. Hocanın kamuoyundaki imajı önemli mi? Tabii ki önemli ama %5 maksimum olur. Oyuncuların hocaya yaklaşımı önemli ama %85 değil. %85 işin teknik tarafı. Yani elindeki kadroyla oynadığı rakiplere karşı bu adam doğru yaptı mı? Maçlarda değişiklikleri, çıkardığı kadrolar gönderilmesini gerektirecek seviyede hatalı mıydı, değil miydi? Onu söyleyecek birileri olmadığı için bence işimiz daha çok tesadüflere kalıyor. Teknik adam değişimi konusunda. Şimdi Montella'yı gönderecekler, gönderebilirler. Gönderdikten sonra gelecek hoca seçimi de teknik bir gözle olmayacak ki. İkili ilişkiler üzerinden gidecek o hoca seçimi de. Yani biz gene kadromuzu çok iyi değerlendirecek bir hoca seçmeyeceğiz. İnanın.
0: Fatih Tekke deniyor ya mesela,
1: Ya
0: konuşuluyor.
1: olmayacak, öyle bir şey olmayacak. Fatih Tekke de buna dahil yani.
0: İşte
1: Hangi
0: hani
1: teknik adam gelirse gelsin.
0: yok, orada da işte
1: Ha,
0: Trabzon bağlantısı
1: işte
0: yani ondan
1: öyle
0: dolayı.
1: olmayacak. Oraları zaten çözemediğimiz için bence bu konuşulan potansiyeller istenilen seviyeye yansımıyor hiçbir zaman. Hep bir yerde tıkanıyoruz.
0: Peki bir araya daha gidelim. Aradan sonra artık milli takım defterini kapatalım. Sıcak gündemde de gelişmeler oldu dün. Onlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda
2: eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 8.43 saatlerimiz. Dün hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında tutuklama talebi vardı gün içerisinde ve sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Orada yine ifadeleri alındı ve devamında da iki isim içinde ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik karar çıktı. Bununla ilgili bu arada bu soruşturmalarla alakalı bilgi belgeler de hemen bazı gazeteciler vasıtasıyla kamuoyuyla da paylaşılıyor. Dün Yasin Kol'un savunmasına neler söylediği, MASAK raporlarındaki detaylar, en çok para alışverişin hangi isimlerle olduğu, ne kadar miktarlarda olduğu şeklinde bilgiler de gazeteciler tarafından paylaşıldı. Mesela Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasında hesaplarında yaklaşık 6000 işlem yapıldı. 72.1 milyon TL para çıkışı, 62.5 milyon TL'de para girişi, yani toplam 135 milyonluk işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiş. Özellikle 2020 sonrası ve son 2 yıldaki artışta dikkat çekici denmiş. 2024-2026 arasındaki artış. Bununla ilgili de kendisine sorular yöneltilmiş. Kendi hesabında bu kadar paranın olacağını, yani olmadığını dile getirmiş. Kendi bilgisi dahilinde böyle bir para alışverişi bulunmadığını söylemiş. Bazı hakemlerle özellikle para alışverişleri dikkat çekmiş Yasin Kol'un. Aynı maçta görev yaptığı isimlerle 50 banka işlemi varmış. Bunlar maçın 3 gün öncesiyle maçın 2 gün sonrası arasındaki o 6 günlük zaman dilimine denk geliyormuş. Bunların 47'sini Yasin Kol'un diğer hakemlere yaptığı ödemeler oluşturmuş. Bu ödemelerin 44'ünde de para gönderilen isimler yardımcı veya 4. hakem olmuş. 40 ödemede maç başladıktan sonra yapıldığı kayıtlara geçmiş. Rapordan okuyorum bunu. Raporda ödemelerin nedeni banka kayıtlarından belirlenemediği ifade ediliyor. Mesela 20 Nisan 2026'daki Gaziantep-Kayseri maçında VAR hakemi kendisi Abdülaziz Solmaz'a 4000 TL gönderiyor. Aynı gün Osman Sezgin'den 2500 TL aldığı tespit edilmiş. Bunun gibi tespitler var. Çok daha cüzi işlemler dikkat çekiyor. 700 TL, 500 TL vesaire. Bunları da savunmasında şöyle açıklamış Yasin Kol. Biz hani maçtan önce sonra yemeğe gideriz. Genelde de yardımcılar öder. Sonra da biz kendisine ödeme yaparız diye bir gerekçe sunmuş ki bu rakamlarda zaten öyledir diye tahmin ediyorum ama daha yüklü para giriş çıkışlarla alakalı şüpheler var tabii ki. En çok parayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı gözüküyor. O da anlaşılabilir. Ve bir isimden alıyor. O isimin de avukatı olduğu ve avukatının da açtığı o tazminat davalarından gelen paraları kendi hesabına aktardığını dile getirmiş Yasin Kol. Ama tüm bu savunmasına rağmen çıkan kararda da şöyle ifadeler var. Onları da resmi evraktan okuyayım. İki isim için, Göktuğ Hazar Erel için de geçerli bu. Şüphelilerin üzerlerine atıldığı hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, resmi belgede sahtecilik, şike suçlarını işlemiş oldukları iddiasıyla tutuklamaya sevk edilmiş olup mevcut delil durumu itibariyle üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin, parantez içinde işte masaktır vesaire, bulunması, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphelerinin bulunduğu, atılı suçun vasıf ve mahiyetin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olması vesaire vesaire, şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmiştir dendi dün akşam itibariyle. Böyle bir gelişmemiz var.
1: Evet, çok büyük bir olay. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon neredeyse bütün büyük karşılaşmaları yöneten bir hakem ve yardımcısı kaçma ihtimali düşünülerek artı kuvvetli bir şüphe, suça yönelik kuvvetli bir şüphe olduğu gerekçesiyle ya da gerekçelerinden biri gösterilerek işte şu an tutuklu olarak yargılanıyor. Tabii burada bence olmaması gereken noktalardan bir tanesi, mesela Yasin Kol'un bu para alışverişlerinin medyaya yansıması, basına yansıması, bu olmaması gerekiyor. Şu an çünkü bir soruşturma var, devam ediyor. Ama bunlar bilmiyorum artık nasıl bir şekilde sonuçta kişisel mahremiyeti ihlal eden şeyler. Burada Yasin Kol suçlu da olabilir, suçsuz da olabilir ama bunları kamuoyuna vermek, servis etmek ya da nasıl oluyorsa artık bilmiyorum. Bana biraz şey geliyor. Ne yazık ki başka şeylerde de görüyoruz bunu. Bence bunun olmaması gerekiyor. Aç parantez, kapa parantez olarak onu söyleyeyim. Onun dışında işte Yasin Kol, sen ne diyorsun? İşte 4000 lira göndermiş, 2500 lira almış. Ondan sonra yemeklerle olarak bunu açıklıyor. Bu da olabilir, normal. Ama aynı zamanda işte senin okudukların arasında masak raporları da işin içinde olduğu söyleniyor. Yani kuvvetli delil olarak, somut delil olarak onlar da söyleniyor. Demek ki başka şeyler de var. Buradan onu anlıyoruz. Yani biz sadece yemeğe gittik, yemek paralarını sonra birbirimize gönderdik durumu değil. Onun için zaten kimse kimseyi tutuklamaz. Orası da kesin. Bakalım iş nereye gidecek? Ama gerçekten çok çok büyük bir olay. Geçen sene, tekrar söylüyorum, hatta geçen senelerde Türkiye'nin bir numaralı hakemi olarak gözüken bir hakemin bugün tutuklu yargılanıyor olması Türk futbolu açısından çok büyük bir krizdir. MHK açısından çok büyük bir krizdir. Türk hakemliği açısından çok büyük bir krizdir. Artık kabul etmese de federasyon içinde çok büyük bir krizdir. Yani federasyon neredeyse Yasin Kol mu biz tanımıyoruz, hiçbir fikrimiz yok deme noktasında ama ne yazık ki onları da tabii direkt olarak bağlıyor, göbekten bağlıyor hatta. Hatta herkesin bildiği gibi, yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasa Yasin Kol bu kadar ilerleyebilir miydi hakemlikte? O da güzel bir soru. Cevabı da hayır tabii ki. Onu da biliyor. Çünkü Yasin Kol MHK'nin aslında diğer hakemler gibi bir anda çıkardığı yeni bir hakem değildi. Yasin Kol gözümüzün önünde olan bir hakemdi. Pek de beğenilen, pek de tutulan bir hakem değildi. Ama bir anda İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimiyle beraber ön plana çıkmaya başladı ve bir numara oldu. Şimdi bir numara hakemin bugün bu noktadaysa federasyon olarak senin de tabii burada bir sorumluluğun vardır. Ama tekrar ben dönüyorum dolaşıyorum. Bu işler daha iyiye gidecek mi? Bu işi çözebilecek miyiz Türk futbolu olarak? Bu noktada işte yeni MHK'nin atamaları, hakemlerin yönetimi, şu an hakemlerin yaşadığı baskıyı düşünsene. Bu hafta ligler başlayacak. Hakemlerin yaşadığı baskıyı düşün. Ya onların da işi zaten zordu ama gene inanılmaz derecede zorlaştı.
0: Şu an en büyük baskı Ferhat Gündoğdu ekibiyle birlikte yükselen hakemler üzerinde olur. Tam tersi, önü kesildiği düşünülen isimler, hala devam edenler varsa aralarında, bazıları bıraktı, bıraktırıldı ama devam edenler de var. Onlar için daha iyi bile olabilir aslında. Yani genel olarak tabloyu sen çizdin ama spesifik olarak ben daha çok o baskının işte bu merkezle birlikte yükselen, ne bileyim, Oğuzhan Çakır isim de vereyim, Mehmet Türkmen aklıma gelen FIFA yapılan iki isim. Onlar üzerinde olur bence. Diğerleri çünkü çok Ferhat Gündoğdu tarafında değil, diğer işte ne bileyim Haluk Meler mesela değil. O bence çok etkilenmez diye düşünüyorum. Kendinden eminse, çünkü her gün bir eski hakemin de bu Ferhat Gündoğdu yönetimiyle ilgili bir şikayeti, bir başvurusu. Dün mesela Emre Kargın, şu an ne yapıyor bilmiyorum ama bir ara Süper Lig'de maç yöneten bir hakemdi. O bile işte şikayette bulunuyor. Gazeteci B'ye demiş, onun için bir şikayeti var ki onu da tahmin ediyorsunuzdur belki. Öyle söylenmiş, isim verilmemiş ama Barış Uruseven, ben söyleyeyim. Çünkü bir ara işte sosyal medyada Emre Kargın'la ilgili de işte İzmir ekibi, Haluk Meler'in yakını vesaire o ekip dendiği için onunla ilgili haberler görüyordum, benim de önüme düşüyordu. Barış Uluseven paylaşıyordu. Sırda değil yani, Twitter hesabında vardır hala. Bu hakemler eğer devam edenler varsa dediğim gibi onlar için iyi bile olmuş olabilir bir anlamda.
1: Yani bilemiyorum Mert ya. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah dediğin gibi olur. Ben çok baskılanacaklarını düşünüyorum. Çünkü dün de biraz anlatmaya çalıştım. Şimdi insanlar zaten hakem yönetimlerinde mutlaka bir şey arıyorlardı. Şimdi daha da fazla irdeleyecekler. Ve bunda bence hani Ferhat Gündoğdu dönemi ya da önceki dönemin hakemi ayrımını yaparlar mı? Pek emin değilim. Hı hı. Bakalım yani, onu da hep beraber göreceğiz ama çok büyük bir kaosun içinde, çok büyük bir krizin içinde olduğu Türk futbolunun kesin.
0: Evet yani bu alışık olunan bir tablo değil yani, şu an en
1: bunu çok seyrek görürsün.
0: Hakemimiz cezaevine gönderildi. MHK başkanımız zaten orada birkaç gündür. Hani iki isim saysan bu iki ismi sayarsın. Onlar da cezaevinde olacak ve lig karşılaşmaları da cuma günü itibariyle başlıyor.
1: Evet.
0: Yani çarşamba veya perşembe, yani yarın veya öbür gün hakem atamaları yapılacak. Tamam. Hangi kriterlere göre yapılacak? Neye göre yapılacak? Yani çok belirsiz gerçekten. Atananlar ne yapacak? Dediğin gibi belki benim tezim yanlış çıkacak. Yani onlar da baskı altında hissedecekler. Felaket bir tablo belki çıkacak, istemeden de olsa. Hani sonuçta herhangi bir kötü niyet olmasa bile kötü kararlar çıkabilir yani burada.
1: Her zaman
0: kafanı veremeyebilirsin yani.
1: Her zaman işin içinde var ama hani böyle bir ortamda işte hatanın masum olduğuna kimse inanmayacak. Kim inanır? Farz et hafta sonu bir büyük takımın maçında ciddi bir hata oldu. Bir de büyük takımın aleyhine oldu. Ondan sonra sen gör bakalım çarşıyı. Ne hale geliyoruz. Zaten çarşı pazar yanıyor şu an. Hı hı. Artık işin içinden çıkılamaz noktaya gelir. Hakem istemeden de yapmış olsa, masum bir hata da olmuş olsa, böyle bir ortamda insanların bunu kabul etmesi mümkün değil. Pek böyle bir şey de görmüyoruz. Mesela şimdi beğenirsin ya da beğenmezsin. Katılırsın ya da katılmazsın. Ama mesela Serdar Adalı şunu söyledi. Hatta Dursun Özbek de söyledi. İşte gerekirse ligler ertelensin dediler değil mi? Hı hı. Şimdi mesela federasyon tarafı derin bir sessizlikte bu konuyla alakalı olarak. Yani şu olabilir miydi? Bakın bu da kabul edilsin diye söylemiyorum. Çok doğru bir fikirdir diye söylemiyorum ama sanki bir aksiyon alınabilirdi federasyon tarafından. Ne olabilirdi? Mesela federasyon şunu söyleyebilirdi. Bir hafta daha ligleri erteledik. Ya da iki hafta Türkiye Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmalarda orta hakemler yabancı olacak. Gibi. Anlatabildim mi? Ya da Ferhat Gündoğdu döneminde, az önce sen söyledin ya, işte daha fazla görev alan hakemler ya da o dönemde klasman atlayan hakemler, Ferhat Gündoğdu döneminde klasman atlayan hakemler 3 hafta maç yönetmeyecek gibi. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çatı kurumdan bir aksiyon, bir hareket, bir yol planı sanki olmalıydı. Bunun hangisi doğru bilmiyorum. Hı hı. Hani öyle bir şeyim yok. Ne derler? Akıl verecek durumum yok. Ama sanki çatı kurumun bakın tamam böyle bir deprem yaşandı ama sonrasında bu hareketi yapacağız biz.
0: Şunu dedi mi federasyon? Biz durumu değerlendirdik. Maçların ertelenmesini gerektirecek bir durum yok.
1: Mesela
0: biz mevcut MHK yönetiminin atamalarıyla yeni haftaya devam edeceğiz.
1: Mesela anladın mı? Mesela.
0: O da olmadı değil
1: tabii,
0: mi? Öyle bir şey.
1: Ya bu da olabilir. Durumu değerlendirdik. Merak etmeyin. Kontrol altında.
0: Gibi. Aynen.
1: Ama derin bir sessizlik var.
0: Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Ben Minci Usay Biyoloğu olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
5: Emeklilik. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
6: PTR. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, yeni saatteyiz. Şimdi bu bölümde birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Ondan sonra devam edelim. Ercüment Bey demiş ki toplantı bugün müydü? Sonrası artık bir zahmet açıklama olur herhalde demiş. Evet, toplantı bugün söylenen böyleydi. Dün İtalya maçında stattaydı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya gece yarısından sonra sabaha karşı ya herhalde bugün içerisinde İstanbul'a dönecek kafile ve döndükten sonra da olağanüstü bir toplantı olacak. Bu toplantıda da bir yol haritası herhalde çizilecektir bundan sonrası için. Hafta sonu o yol haritasının bir kısmı paylaşıldı. MHK'nin mevcut düzeniyle hakem atamalarını yapacağı dile getirildi aslında ama daha böyle net, daha güven veren bir açıklama tabii Ali abin az önce kastettiği bir yol haritası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bekleniyor. Şu ana kadar yazılı açıklamalar üzerinden gidildi. Birinci ağızdan sözlü bir açıklama henüz duymadık. Bugün de yine tahminen eğer bir açıklama olursa TFF üzerinden bir yazılı açıklama gelecektir. İstifa beklentisi içerisinde olanlar var. İstifa etmesi gerektiğini düşünenler var mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin ama başkanın pek bu niyette olmadığı, işte dün başkanın konuştu bazı gazeteciler tarafından paylaşıldı. İşte son 30 yılın bütün ne demiş, pisliği mi demiş, böyle bir ifade kullanmış, bana yıkamazsınız gibi bir ifadesi var. Yani görevde kalma niyeti var. Dün Türkiye Futbol Federasyonu hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o destek mesajının paylaşılması da aslında istifa etme niyeti olmadığının, görevde kalma niyeti olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. Ben de açıkçası o taraftayım. Durduk yere böyle bir paylaşım yapılmaz diye düşünüyorum. Mesela buradaki niyeti de çok anlamış değilim. MHP Genel Başkanı hangi sebeple böyle bir destek mesajı verdi? Tam olarak neyi amaçladı? Kendisinden buna dair bir şey de galiba duymadık. Sadece TFF'nin bir paylaşım var. Ben Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabına da girdim. Öyle bir paylaşım bulamadım. Kendisi tabii son dönemde bu barışmalar, hani görmüşsünüzdür, Saral ailesi, Şahin ailesi, en son onu gördüm. Burada da Türk futbol ailesiyle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu barıştırmaya çalışıyor gibi de düşünebilirsiniz ama bu pek dikiş tutacak bir şey değil gibi açıkçası. Genel kamuoyunda İbrahim Hacı Osmanoğlu da o desteğini yitirdi. Sonuçta iddialar gerçekten çok çarpıcı ve onun yönetiminde, onun seçtiği düşünülen MHK başkanının, onun görevde tuttuğu, yani iki tam sezon görevde tuttuğu MHK başkanı üzerinde ve onun ekibi üzerinde çok ciddi suçlamalar var. O dönemin en gözde hakemi üzerinde çok ciddi suçlamalar var. Böyle bir tabloda bu isimleri işte görevde tutan, göreve getiren ismin görevde kalması da ne kadar
1: dün
0: mantıklı?
1: Karşınıza çıktı mı? Benim karşıma çıktı. Mehmet Aya'nın HT Spor'daki programına katılmış Hacı Osman'ın zamanında ve Mehmet Ayan da çok net bir şekilde Ferhat Gündoğdu soruları sormuş. Bir dinleyelim mi?
0: Tabii.
1: Ne dediğini.
0: Dinleyelim.
1: Bak, benim dün dikkatimi çekti. Şimdi ben açayım, Twitter'dan açıyorum. Mehmet, tekrar söylüyorum, Mehmet Aya'nın HT Spor'daki özel yayınına çıkmış Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bakın Ferhat Gündoğdu konusunda söyledikleri.
2: Bu kadar tartışmalarda tırnak içinde size de bir sürü laf geliyor. Niçin Ferhat Gündoğdu? Neden?
3: Ferhat Gündoğdu bu işi en iyi yapacağına inandığımız için yaptık. Kendisi iyi bir eğitimcidir biliyorsunuz. Bu işleri de çok iyi biliyor. Dürüstlüğüne de inanıyorum. Samimiyetine de inanıyorum. Ve ekibini kurarken de ben hiç karışmadım. İlk gün gibi nasıl inanıyorsam bugün de aynı şekilde inanıyorum. Nasıl ben varken yabancı hakem gelmeyecek diyorsa, ben var olduğum sürece de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak. Düzeltirsek onunla beraber düzelteceğiz.
2: 3 yıllık kontrat onun mu, sizin mi talebiniz?
3: Ortak tanıdım. Bizden beraber devam edeceğiz. Bizim yaptığımız bir sözleşme.
2: Ama Sayın Başkan, şimdi bu güvenci, inancı anlıyorum da ya kamuoyunda Ferhat Bey'in de hiç bir olumlu karşılığı yok. Sürekli ona vuruluyor. Dolayısıyla size vuruluyor. Hatta Şahin Yunus, daha bu işin profesyonelleri, ya kardeşim Muhammed Şahin Yunus Yıldırım, Ferhat Gündoğdu üstü bugünkü başkanı da zor durumda bırakıyorlar türü yorumlar var.
3: Tamam, yorumlar yorumlar olacak tabii, ama baktığın zaman da geçen seneyle kıyasladığın zaman, önceki seneyle kıyasladığın zaman da hakem performansları aynı mı? Bir yatırın, program yapıyorsunuz.
2: Ya kelle aldınız
3: ama. Kelle alınması gereken kellesini Sayın Merkez Hakem Kurulu Başkanı çalışmak istediği arkadaşlarla çalışıyor. Çalışmak istediğine çalışıyor. Yani sonuçta burada bir yapılanma yapıyorsanız, bir gençleştirme operasyonu yapıyorsanız, bunu onlar düşüncesi doğrultusunda yapıyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.
2: Yabancı hakem mandadır dedi benim de bulunduğum toplantıda Sayın Gündoğdu. Sizin lafınız değil mi bu? Yani siz de aynı kanal. Yabancı şimdi salak gibi
0: manda.
1: Yabancı hakem manda, öyle düşünmüş. Manda yönetimi olur ya.
0: Ama geldi sonra. Herhalde o dönem daha gelmemiş miydi bu röportaj
1: oldu. Eski.
0: Yani. Mehmet Ayan Habertürk'te bayağı ilk zamanı falan olsa
1: ilk zamanı. Habertürk Spor kuruldu. Mehmet Ayan da zaten başındaydı ya. Onlar böyle hani çok önemli kişileri konuk olarak almışlardı. Şimdi gördüğün gibi yani bak, Ferhat Gündoğdu'ya bu kadar fazla güveniyor. Bu kadar fazla güveniyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hı hı. Yani operasyon yapıyor. Tabii ki biz onu destekliyoruz diyor. Kendi çalışmak istediği kişilerle çalışacak, çalışmak istemedikleriyle tabii ki çalışmayacak diyor. Artı ben burada olduğum sürece Ferhat Gündoğdu da Merkez Hakem Kurulu'nun başında kalacak diyor. Yani bu kadar fazla güvenmiş Ferhat Gündoğdu'ya. Nedeni bilmiyorum. Nedeni bilmiyorum. Ya Ferhat Gündoğdu çok etkili bir şekilde projelerini anlattı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ikna etti. Ya başka bir sebep var. Ama gördün yani, daha net olamaz. Çünkü Mehmet Ayan çok net sorular sormuş yani. Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir kredisi yok. Çok fazla eleştiriliyor. Siz de o yüzden vuruluyorsunuz. Yok diyor yani, bunların bir şey yok benim için. Geçerliliği yok diyor. Üstelik o dönem hakem performanslarının geçmişe göre arttığını da düşünüyormuş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Onu da söylüyor. Görmüyor musunuz? Yani program yapıyorsunuz. İşleyin diyor. Geçen senelere göre daha iyi duruma gelmiş diyor. İşte o noktadan bu noktaya.
0: Peki Ferhat Gündoğdu ilk döneminde geldi, başkan oldu. 8 Mart operasyonu yaptı. İşte bir dakika bile beklenmezdi. Dün de konuştuk da ben hala işin o tarafındayım. İkinci döneminde geldi, yine operasyon. İşte daha belki nasıl diyeyim, böyle göz önünde bir operasyon değil. Bu kadar sansasyon atmadı ama bazı isimleri klasman düşürerek onların önünü kesti. Kendi yakın olduğunu düşündüğümüz isimleri ön plana sürdü. Peki burada bu klasman düşürdü ya da liste dışı bıraktığı hakemlerle ilgili elimizde somut olarak ne var 2022'den bugüne kadar? Ne var yani? İbrahim Hacı Osman'ın en hassas olduğu konu ne diye sorsam sana dışarıdan, yani hem futbolla ilgili hem hayatla ilgili, benim aklıma FETÖ geliyor. Hı. Değil mi? Başkanın ağzından FETÖ ile mücadele, FETÖ ile alakalı bazı hakemlerden de şüphelendiğini kendi başkanlık döneminde de anlıyoruz kendi maçlarında. Ki kendi isim de veriyor. Hadi ben vermeyeyim, bazı hakemleri, ünlü hakemleri söylüyor. Burada da o imalar var herhalde bu operasyonlarda. Peki bizim elimizde somut olarak ne var? Yani TFF'nin ve MHK'nin elinde bilgi belge var. Hukukta yani savcılıkta nerede o belgeler? Bu hakemlerle ilgili bugüne kadar hangi işlem yapılmış? Hangi suçun içine karışmışlar? Yasa dışı bahis mi? FETÖ üyeliği mi? Neyse işte, bir takımı kollama mı? Nedir elinizdeki bilgi belgeler? Varsa savcılığa verin, gereken ceza çeksinler. Yok. Elinizde hiçbir şey yok benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Hani bana deyin ki bizim elimizde şu bilgiler vardı, biz savcılığa verdik ama işlem yapmadılar, kayrılıyorlar, yapı var diyeyim. Yok, öyle bir açıklama da yok bugüne kadar gördüm. Hiçbir şey yok ellerinde. Hani olsa ben de gönül rahatlığıyla diyeceğim işte Cüneyt Çakır şöyle, Fırat Aydınus böyle, yok Mete Kalkavan öyle, gerçi Mete Kalkavan operasyonu yoktu da onlar böyleydi şöyleydi diyeceğim. Yok, bir şeyler var diyorsunuz. Nihat Özdemir hala diyor, İbrahim Seten'e söylediği açıklamada, mezara kadar gider diyor. Hani bu kadar çok şey biliyor Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu, İbrahim Hacı Osman oldu ama savcılık falan biliyor da harekete geçmiyor o zaman. Olur mu böyle şey?
1: Bence olmaz.
0: Olmaz. Hani öyleyse de o da felaket. Öyleyse de öyle değil. Hani klikler var deyin. Güçler var deyin. O güçler engelliyor deyin. Onu da görmüyoruz şu ana kadar. Tamamen böyle bir algı üzerinden şu ana kadar doğru olmadığını da anlıyoruz. Elimizde bir bilgi belge sunamıyorlar bize yani. Söyleyemeyeceğiniz şeyler mezara götürürüz diyor. Nihat Özdemir hala. İbrahim Hacı Osman Sulu olsan o da aynısını. Nerede? Ki FETÖ ile ilgili herkes hassas ülkede. Sonuçta terör örgütü adı üstünde kısaltması TÖ. Terör örgütü. Fethullahçı terör örgütü diye geçiyor. Bununla ilgili kesinleşmiş suç alanlar var ya da yok. Ferhat Gündoğdu ile ilgili şüphe vardı. Hadi onunla ilgili şüphe var ama bir cezası yok. Şimdi onunla da ilgili bu konuda bir şey diyemeyiz. Ama bu şüphe zamanında oluşmuş bir ismi mesela göreve de getiriyor ve kefil oluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu da. Hadi burada çok eleştiremiyorum dediğim gibi kesinleşmiş bir suçu olmadığı için. Ama yine o bile riskli bir hamle değil mi İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından? Açıkçası ben öyle düşünüyorum.
1: Ya öyle zaten. Fakat burada tekrar şuna bakmak lazım. Hani Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı operasyonlar senin dediğin gibi bu kadar hayatiyse o zaman hakemlerin sadece hakemliğinin bitmemesi gerekirdi.
0: Yani bir dakika bile bekleyemezdik evet. Falan. Bir imalar, bir suç iması falan.
1: Şimdi orası büyük bir soru işareti.
0: Nerede?
1: Bugün gelinen noktada Ferhat Gündoğdu'nun döneminde ön plana çıkan hakemler içeride. Daha da kötü hale geliyor yani. Gönderdiği hakemlerle alakalı olarak orada sportif bir değerlendirme yapıldı. Ama bir yargılanma yapılmadı. Şimdi hani sportif değerlendirmeyi aşmış bir durum var ortada. Senin bir numaralı hakem

0: Dün de biraz anlattım. Ve bundan sonrasını anlamakta 8 kat daha zorluk çekiyorum bundan sonraki süreçte. Şimdi ben federasyon başkanıyım. En önemli kurumum MHK. MHK'de Ferhat Gündoğdu ile çalıştım. Ve Ferhat Gündoğdu'nun başına gelenler ortada. Şimdi sen halk olarak, ben federasyon başkanı olarak kaldığım sürece benim bir sonra seçeceğim ya da beraber çalışacağım MHK başkanına güvenir misin? Yani bu çok basit bir şey değil mi? Ben Ferhat Gündoğdu'yu işte az önce dinlettim, yani ne kadar arkasında durduğu belli. Ferhat Gündoğdu'nun başına gelenler belli. Hem ben görevde kalacağım, hem de sen şey olarak, bir spor sever olarak benim tekrar seçeceğim MHK başkanına ve bana güveneceksin, öyle mi? Bu çok garip değil mi? Bu çok, yani hayatın akışına, suyun akışına ters değil mi?
1: Ancak yabancı ise güvenebilirsin, Anthony Taylor, ama yerli bir isim üzerinde her türlü yine şüphe olur. Bu başkan ve yönetimi seçti müddetçe. Öyle. Peki şimdi
0: bir artı, yani sadece yabancı değil de birine güvenemezsiniz.
1: Hadi işte orada da Anthony Taylor ismi olduğu için.
0: Yani Anthony Taylor geldi. Yani Anthony Taylor belki çok büyük bir baskı görecek. Belki onun da kontrol edemediği birçok nokta olacak ki bu yapıda onun da kontrol edemediği yapıların, işlerin olması çok doğal gözüküyor.
1: Doğru. Sonuçta onun da etrafında yönlendiren isimler de olacak
0: tabii
1: bu arada.
0: Yani, adı Anthony Taylor şey diye her şey düzelecek, her şey güllük gülistanlık olacak diye değil. Normal bir zamanda olağanüstü olmayan şartlarda göreve gelse belki istediklerini yapabilir. Ama mevcut şartlarda, yani Anthony Taylor geldi, her şey düzeldi diye bakmak da çok saçma bir bakış açısı olur. Ya da düzelecek diye bakmak da bu ortamda, bu yapıda. Bakalım, yani işte ben tabloyu çizmeye çalışıyorum. İnsanları biraz düşünmeye sevk etmeye çalışıyorum bu konuyla alakalı olarak. Böyle sesli sorular sorarak. O yüzden de kulüpleri de değerlendirmemiz, kulüpleri de anlamamız gerekiyor. Yani kulüpler de bir dakika ne oluyor artık demesi gereken noktayı çoktan geçtiler. Ama onlar da böyle yukarı bakıyorlar, tavana bakıyorlar falan böyle, hani ligler başlasa da maçı mı oynasak diyorlar, neyi bekliyorlar bilmiyorum ama.
1: Peki buradan şöyle bir devam edeyim reklama kadar. Dün Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas, ki Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu ilk dönemde aktif Galatasaray başkanıymış kendisi. Ve ona da haliyle o dönemin yaşayan bir isim olarak bu konu sorulmuş. Çünkü kendisinin aslında adı geçmedi o İbrahim Sete'nin programında. İşte İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Saralioğlu'nun bu ismi, Ferhat Gündoğdu'yu ortaya attı. Ahmet Nur Çebi'nin, Ali Koç'un, Süleyman Hurman'ın ve Rize Başkanı'ydı galiba Hasan Kartal'ın da destek verdiği, bu toplantıdan önce çıktığı bu ismin. Sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yardımcısı Serhat ve yardımcıyla görüşülüp bu ismin önerildiği ve bu ismin de kabul gördüğü. Özetle bu minvalde bir açıklama vardı İbrahim Seten'den. Burak Elmas da diyor ki İbrahim Seten'in pazar günü anlattıkları harfiyen doğru. Ben Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı seçildiği toplantıda yoktum. Serdar Tatlı istifa ettikten sonra yeni MHK başkanı kim olmalı gündemli bir yemek yedik diyor. Sayit Halim Paşa Yalısı'nda. Dört büyük kulübün başkanları ve Ecmel Faik Saralioğlu vardı. Beşer tane isim söylendi. Her kafadan bir ses çıktı. Ecmel Bey Ferhat Gündoğdu olsun dedi. Ben şiddetle karşı çıktım. Galatasaray olarak bize dayatılan veya kefil olacak kadar tanımadığımız hiçbir isme evet demeyiz diyerek muhalefet ettim. İki gün sonra kulüpler TFF'ye gidip o toplantıyı yapmışlar. Ben orada yoktum. Biz olmadan, hatta bize rağmen Ferhat Gündoğdu'yu MHK başkanı yapmışlar. Nihat Özdemir'le de zaten bizim aramız bu ve benzer kurul atamaları ve kararları nedeniyle hep bozuktu. İşte Marka Kerem olayında 8 maç üst limitten ceza verilmiş olması, Fatih Terim'e 8 maçlık ceza ve o 8 maçta bir galibiyet alınması, o dönemde yapılanlar aydın atılsın demiş Burak Elmas. Rize'den Oğulcan transferindeki süreç ve bu kısım tabii çok tartışıldı sosyal medyada geceden bugüne, bu sabaha. Bakın çok net söylüyorum diyor Burak Elmas, yapının esas kurbanı biziz.

0: Bunu defalarca söyledi medya ama kendi camiamız arkamızda durmadığı için ve bize hiç kulak vermedikleri için Galatasaray'a o sezon operasyon çekildi. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var Allah'tan diyor. İnşallah o operasyonun paydaşları adalet tarafından ortaya çıkarılır demiş. Yazılı olarak okuyorum. 343 YouTube kanalına konuşmuş Burak Elmas. O da kendi penceresinden süreci bu şekilde aktarmış. Birinci ağızdan olduğu için birinci ağız görüşleri bence bu dönemde kıymetli. O yüzden okumak istedim.
1: Ya şimdi ben buna girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim biliyor musun? Çünkü burada yine kulüpçülük var. Gene Türk futbolu yok. Bu çok net. Şu an işte Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da bu yapı tartışması üzerinden sosyal medyada birbirlerine gider yapıyorlar. İşte hani yapı yoktu, hani yapı vardı, biz yapı demiştik, yok demiştiniz. Bu çok şey tartışması, yani taraftar düzeyinde bir tartışma. Ama ne yazık ki işte eski kulüp başkanları ve yöneticiler düzeyinde de oraya doğru çekiliyor gene olay. O yüzden oraya girmeyeceğim. Yani o onlar tartışsınlar istedikleri kadar. Çünkü oradan çıkmanın da bir şeyi yok. Dün farklı konuşan bugün farklı konuşabiliyor. Dün süreç içerisinde farklı şeyler söyleyen bugün tamamen farklı şeyler söyleyebiliyor. Ve tamamen kendi çıkarı üzerinden, kendi kulübü üzerinden söylüyorlar bunları. Ama asıl önemli olan nokta kulüplerin bundan sonra da nasıl bir irade göstereceği. Ben o iradenin de şu an pek olmadığını görüyorum. Yani kulüpler de yeri geldiğinde işte biz şöyle büyüyüz biliyorsun. Beni en çok rahatsız eden noktaları o. Bu kadar milyon taraftarımız var. Mesela ortalık yangın yeri. Türk futbolu yanıyor. Kulüpler yine çok basit bir tartışmanın içine girdi. Türk futbolunu ileri götürecek bir tartışma değil. Yapıyı ben demiştim, sen demiştin. Vardı yoktu tartışması. Neyi tartışıyorsunuz? Yani olay o değil ki artık. Olay bundan sonrası sizin nasıl bir pozisyon alacağınız kulüpler olarak. Bak orada gene yoklar. Ondan sonra da şikayet ediyorlar sürekli olarak. Türk futboluyla alakalı olarak. Yani burada artık bu yaşananlardan sonra bir kulüpte çıksın desin ki ya bu federasyonda bu iş yürümüyor. Bu başkanlığı bu iş yürümüyor. Türk futbolunda bir yenilenmeye ihtiyaç var federasyon nezdinde. Mesela orada yoklar. Hala atabilecekleri yumrukları atıyorlar. İşte MHK gitsin. Biz dememiş miydik? O yumruğu ben de atayım yani.
0: Mesela şu programın ses kaydını başkanlara atsak ki haberleri vardır da MHK başkanı ne kadar güvendiği İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifaya davet edemeyen o kulüp başkanlarına
1: yok
0: dinlesek
1: işte.
0: Mesela
1: yok.
0: Ne diyecekler?
1: Orada olacak? Yoklar yani. Olmadı gereken noktada yoklar. Olmadı gereken şeyleri söylemiyorlar. Ondan sonra 6 sene geçmiş oluyoruz. 7 sene. Biz öyle yapmıştık da öyle demiştik de böyle olmuştu. Ya geç. Geç. Hikaye onlar yani. Üzgünüm ama hikaye. Ve tartışmanın bakın seviyesi biz var demiştik, siz yok demiştiniz. Yok, asıl siz yok demiştiniz, biz var demiştik. Yani bunu tartışıyorlar şu an. Taraftar da bunu tartışıyor. Kulüpler de bunu tartışıyor. Ben de üzülüyorum. Çünkü eğer büyük kulüpler burada sorumluluk almayacaksa, bu noktada sorumluluk almayacaksa Türk futbolu lehine, kendi lehlerine değil bak. Türk futbolu lehlerine sorumluluk almayacaklarsa nerede alacaklar? Size bir başka soru. Yoklar, ortada yoklar. Hani o meşhur var ya, süreçte yoksun diyor ya. Değil mi? O gibideki gibi de, evet. Karakter. Hani, süreçte Yılmaz. Yoksun diyor. Sadece sonuçları konuşuyorsun diyor. Burada şu an ortaya çıkmanız lazım. Şu an iradenizi, şu an gücünüzü göstermeniz lazım. O hep bahsettiğiniz şeyi. Yok bak, kafalarını kuma gömdüler. Federasyonla alakalı hiçbir şey söyleyemiyorlar hala. Çok yazık değil mi? Çok kötü değil mi? Onlar açısından. Biraz utanç verici değil mi? MHK, biz söylemiştik MHK'yi. Zaten MHK, hakemler zaten bize. Ya tamam geç abi, geç onları geç. MHK kime bağlı Allah aşkına? Bana mı bağlı? Tekrar söylüyorum yani. Sana mı bağlı yani? Bir markete mi bağlı MHK'de? Federasyon yokmuş gibi davranabiliyorlar. Bu durumla alakalı olarak. Ya da bir başka soru sorayım. Yani bir büyük takımın, ligdeki büyük takımın Türkiye Futbol Federasyonu'nun istifa etmesi için daha ne olması gerekiyor? İstifaya davet etmesi için Türk futbolu da daha ne olması gerekiyor? Neye yaşamamız lazım ki büyük kulüplerden bu açıklama gelecek mesela? Neyi bekliyorlar ya da nasıl bir planları var bu konuyla alakalı olarak. Ondan sonra diyorum taraftarlara, bakın manipüle ediliyorsunuz kulüplerin, kendi kulüpleriniz tarafından. Manipüle ediliyorsunuz diyorum. İnsanlar bana kızıyor. Kızmayın. Yönlendiriyorlar sizi. Yani sizi kısır tartışmalara yönlendiriyorlar. O tartışmaların içine bırakıyorlar. Ondan sonra kenara çekiliyorlar. Siz de eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı kırıyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray konusunda. Manipüle ediliyorsunuz. Sorsanıza kulübünüze, ya niye federasyon başkanına istifa et demiyorsunuz diye. Bir tanesi söylemiyor ya.
0: Diyen de Galatasaray geçen ziyarette bulundu Türkiye Futbol evet. Federasyonu. Evet. Tam tersi evet. Bir yola gitti. Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz ve TC Türk'te şu anda bir Bitcoin 85.265 dolardan işlem görmekte. Son 24 saatte 85.086.000 dolar bandı aralığında fiyat pek sert bir hareket olmadı. TL olarak da 4.189.892'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.27 saatlerimiz. Bu arada bu toplantı bugün yapılacak dedim ya ben programda. Aslında Hüseyin abi bana Mehmet Aslan'ın o günkü açıklamalarından bir kısmı göndermiş. Çarşamba günü UEFA toplantısı olacağı için İbrahim Hacı Osmanoğlu İsviçre'ye gidecekmiş. Yani herhalde Türkiye'ye dönmüyor İtalya maçından sonra. Oyun ödüm kurulu toplantısı Cuma günü yapılacakmış.
1: Evet, dün birkaç dinleyici bunu yazmıştı.
0: Ben görmemiştim.
1: Sen bugün öyle söyleyince ben de herhalde bir gelişme oldu diye düşündüm. Yok, girmedim araya. Görmedim. Dün bize öyle söyleyince birkaç dinleyici yazmıştı.
0: Gitseymişsin keşke, ben bilmiyordum bunu. Hüseyin abi de göndermiş. Şimdi gördüm, bir 20 dakika önce atmış gerçi ama yeni denk geldim. O bilgiyi de paylaşayım. Yani bugün öyle bir şey, o zaman beklenmek lazım. Bir karar, bir açıklama gelmeyecek de Cuma günü. Ki Cuma günleri de artık operasyonların başladığı günlerde olabiliyor zaman zaman. Allah'tan ben bu Cuma yokum. Bu hafta Cuma sabah sporunda Ali abiye ve Aykut abiye, olursa artık pek ümidim yok ama Genco abiye başarılar diliyorum. Artık siz düşünün, biraz da ben dışarıdan takip edeyim gelişmeleri. Peki bu konuyla ilgili vallahi daha fazla diyecek bir şey yok. Yasin Kol'la ilgili iş gelişmeleri söyledik. Bugün her gün çıktı. Kesin yeni şeyler çıkacaktır. Onlara da gün içerisinde bakarız. Gerekirse Hetik programında da onları konuşuruz diyelim. Biraz gündemi değiştirmek gerekirse farklı bir konuya geçelim reklama kadar. Dün Metin Diyadin'le alakalı sürpriz bir ya da sürpriz olmayan bir gelişme oldu. Ajans Spor'dan ve Radyo Spor'dan Salim Manav'a konuştu Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak ve dedi ki Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı dedi önce Arda Çakmak. Fakat sonrasında, değil mi? Sonrasına denk geliyor olması lazım. Şimdi kronolojide de inşallah bir hata yapmıyorumdur. Tekrar teyit edeyim. Şu an kendi kendime emin olamadım. Bugün hata yapmışız çünkü bir diğer konuda. Ajans Salim'in tweet'i 21.39'da az önce okuduğum. İstifa etti, ikna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollar ayrıldı. 21.39'da atılan tweet Salim'in Twitter hesabından. Ve Gençler Birliği'nin açıklaması da 22.19'da. Yani bir saat bile geçmeden üzerinden, hatta tam 40 dakika geçtikten sonra teknik direktörümüz Metin Diyadin görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz Metin Diyadin'le yola devam etme kararı almıştır dendi. 40 dakika sonra tersi bir açıklama geldi Gençler Birliği cephesinden. Ne değişti acaba o 40 dakikalık zaman dilimi içerisinde de Metin Diyadin görevinde kaldı. Gerçekten isteyerek mi kaldı, yoksa Fatih Tekke'de gördüğümüz gibi zoraki bir görevde kalma mı? Onun da kokusu yakında çıkar diye düşünüyorum. Gençler Birliği milli ara öncesi 3 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşadı. Başakşehir'e ve Trabzon'a deplasmanda 4-0 ve 5-0 kaybetti. Kendi evinde Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti. Ondan önce de Erzurum'la kendi evinde 1-1 berabere kaldı Gençler Birliği, ki lige 2'de 2 ile iyi bir başlangıç yapmıştı. Fenerbahçe galibiyeti ve Göztepe galibiyetiyle, ama devamında sadece 1 puan alabildi Gençler Birliği. Şu anda da mevcut puan tablosunda 18 takımlı ligde Gençler Birliği aslında 13. basamakta, küme düşme hattının 3 puan da üzerinde bulunuyor. Ama gidişat kötüye doğru gittiği için herhalde, ve içeride tabii neler yaşandı onu bilemiyoruz. Çünkü geçen yıl da Metin Diyadin görevi bırakırken mevcut başkanla yaşadığı anlaşmazlık vardı. O sorunlar sonra bir şekilde giderildi ama belki de üstü örtüldü. Öyle çok kalıcı bir çözüm getirilememişti. Şimdi tekrar o problemler ortaya çıkmış olabilir. Gençler Birliği bakalım. Zor da bir maç da Milyara'dan dönecek bu arada. Ahmet'le kendi evinde oynayacak Gençler Birliği. Sonrasında Galatasaray maçı var yine Ankara'da. 2 maçlık performans, biri lider, diğeri de liderle aynı puandaki takım. Yani çok uzun soluklu bir şey çıkmaz gibi duruyor açıkçası.
1: Evet, Gençler Birliği ile alakalı olarak geçen sene Metin Diyed'in dönemindeki oyunu burada çok övdük. Bence haklıydık da. Metin Diyed'in oldukça iyi bir futbol oynatmıştı Gençler Birliği'ne. Ama Gençler Birliği çok kaotik bir sezon geçirmişti. Neticede Metin Diyed'ine döndükten sonra Gençler Birliği uzun bir hoca turunun ardından yine ligde kalmayı başarmıştı. Şimdi bu sene tabii ki Metin Diyed'inle devam etmeleri, başlamaları son derece normaldi. Fakat Gençler Birliği huzursuz bir kulüp. Metin Diyed'in de çok kolay bir karakter değil. Bunu anlıyoruz. Kolay bir hoca değil açıkçası yönetimlerle çalışmak için. Belli ki Gençler Birliği'nin içindeki kaos da zaten bu çatışmanın olasılığını gösteriyordu. Ki bunu burada senle zaten konuşmuştuk milli araya girmeden önce. Hani ne olabilir dediğimizde dikkatli Radyo Spor dinleyicileri hatırlayacaktır. Burada dile getirdik yani hani bir Gençler Birliği'nde Metin Diyed'in yönetim kavgası olabilir demiştik milli arada hocalarla alakalı olarak konuşurken. Düşündüğümüze yakın bir durumda ortaya çıktı. Burada tabii Gençler Birliği'ni geçen seneden ayıran faktör oyun olarak geçen seneki kadar güçlü gözükmüyor Gençler Birliği. Orası gerçek. Ben maçların büyük kısmını bölüm bölüm olsa da takip ettim Gençler Birliği'nin. Alınan puanlara rağmen hani sen iyi başladı dedin. Tabii ki iyi başladı. Ekstra çok iki maç kazandı. Ancak oyun pek geçen seneki futbolla paralel gitmiyordu. Ancak ne olursa olsun ben Gençler Birliği'nin tekrar bir geçen sezonki gibi hoca turuna çıkmasını doğru bulmuyorum açıkçası kendimce. Geçen sene de Hüseyin Hoca ile başlamışlardı. Hüseyin Eroğlu Hoca ile başlamışlardı. Ondan sonra yani her ay bir kongre yapıp teknik direktörü değiştiren bir kulüp gibi gözüküyordu Gençler Birliği. Dediğim gibi anladığımız üzere Metin Diyed'in zor bir karakter. Fakat Gençler Birliği de biraz böyle düşe kalka, işte biraz kavga dövüş bir şekilde sanki hoca ile devam etse daha iyi olacak gibi. Hocayı biraz daha mutlu etmeye çalışsa belki öyle diyelim. Sanki Gençler Birliği'nin yararına olacak gibi. Bunun dışında tabii bir diğer enteresan konu da bu yıl teknik direktörlerin istifasının kabul edilmeme sezonu oldu. Bu da normalde çok sık gördüğümüz bir şey değil. Şu ana kadar 3 teknik direktör istifa etti. İkisi, üçü döndürüldü. Biri sonra tekrar ayrıldı. Şimdi Metin Diyed'in de istifası kabul edilmemiş. Teknik direktörler sınıfına alındı. Yani teknik direktör istifa ediyorum diyor. Yönetim kurulu olarak değerlendirdik. İstifası kabul edilmedi deniyor. Bu da saçma. Herkesin söylediği gibi yani istifa etmek zaten adı üzerinde.
0: Tek taraflı bir şey yani istifa edersin biter.
1: Adam kararını vermiş. Ben gidiyorum diyor. Bir dakika biz düşündük sen gitmiyorsun diyorlar. Bu da yeni çıktı Türk futbolunda. Belki ülkede. Hani bir kelimenin karşılığının bu kadar boşaltıldığı azdır. Ama böyle bir süreçte yaşıyoruz. Yani bundan sonraki dönemde ben sezon içerisinde başka teknik adamlarda da bunu görebileceğimizi düşünüyorum. Teknik direktör istifası ardından kabul etmeyen yönetim. Mesela şöyle bir şeyi var mı? Şöyle olsa güzel olmaz mı? Mesela hepimiz çalışanız. Şirket bize atıyor. Sen şey diyorsun şirkete. Ben değerlendirdim kabul etmiyorum beni atmanızı. Hani istifanı kabul etmiyorlar ya onlar.
0: Ben de
1: Sen de
0: işte
1: tam tersini söylüyorsun.
0: kovulmayı kabul ediyorum.
1: Düşündüm de ben bu teklifinizi kabul etmiyorum ben devam ediyorum diye şirkete böyle gidebiliyor musun? Gidemiyorsun değil mi?
0: Yok.
1: Bunu yapamadığın noktada istifanın da diğer tarafta aynı şekilde olması gerekir. Keşke öyle olsa. Dediğim gibi yani şirket bizi gönderdikten sonra bize diyebilsek ki ben düşündüm değerlendirdim. Yok ben hatta maaşıma da zam yapıyorum gibi
0: Oldu.
1: böyle bir şey
0: Orada
1: olmadığına
0: şey
1: göre.
0: var galiba. İşe görüş, geri dönüş davası
1: Davası
0: açılıyor
1: o da
0: diyorsun.
1: dava aynı şey.
0: Davayla.
1: Davalık oluyorsun ama burada davalık bir şey yok yani.
0: Yok.
1: Adam istifa ediyorum diyor. Öteki diyor ki kabul etmedik diyor. Tabii oradan sağlıklı bir ilişki devşirmek de kolay değil. Bu da işin bir başka gerçeği. Fakat işte her insanda bir değil. Onu da unutmamak gerekiyor. Çok çabuk sinirlenen insanlar var. Duygularını çok yüksek yaşayan insanlar var. Bir anda sinirlenip her şeyi yakıp yıkmak isteyen, hiçbir şey, gözü hiçbir şey görmeyen insanlar var. Daha sakin insanlar var. Duygularıyla çok hareket eden insanlar var. Dolayısıyla öyle de değerlendirmek gerekir. Hani istifa konusunda söylediklerimin arkasındayım ama bazen de o işte insan idaresini, o insan yönetimini yapmak gerekebilir.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Esport Plus'la Der Klasiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.39 saatlerimiz, bugün günlerden 6 Ekim, o gün artık geldi. Bugün gözyaşları sel olacak, özellikle Arjantin'de, ama büyük ihtimalle maçı canlı izleyen olursa dünya genelinde de Lionel Messi'nin Arjantin milli takımına veda edeceği karşılaşma bu gece saat 2'de oynanacak. Arjantin'de Benin karşı karşıya gelecekler. Dün son antrenmanını yaptı Lionel Messi. Arjantin milli takımının hesabı da paylaştı bunu. Çok büyük bir duygu yoğunluğu var tabii ki şu anda Arjantin'de ve milli takımın içerisinde. Son antrenmandan sonra da bütün ekip Messi ile birlikte, ki Messi ortada, fotoğraf çektirmişler son antrenmanın anısı olsun diye. Ve bu gece de dediğim gibi maç oynanacak, Benin'le karşı karşıya gelecek. Maç River Plate'in sahası Monumental Stadyumunda oynanacak. Dünkü haberlere göre 85 bin zaten kapasiteli stat. Biletler 4 dakikada tükenmiş. Yoğunluk nedeniyle işte ödeme işlemlerinin tamamlanması 2 saate kadar sürmüş. Maç önü, maç sonu birçok organizasyon yapılacak. Mesela bir sanatçı listesi var şu anda Arjantin milli takım hesabının paylaştığı. Hani onların yerel saatine göre 17.30'da başlıyor ve 22.30'a kadar da sürüyor. Arada herhalde maç olacak ya da devre arasında şovlar da devam edecek, bilemiyorum. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 isim veya grup var sadece şovda çıkacak. Fanzone dediğimiz o taraftar alanları yine maç önü kurulacakmış Messi'nin anısına. Bu son maçın anısına özel bir forma tasarlandı. Dün Messi'nin eşi de sosyal medya hesabından bunu paylaştı. Şehir içinde Buenos Aires'te binalara işte Messi'ye teşekkür edilen dev pankartlar, bayraklar, formalar asılmış. O görüntüler. Yani bugünü Arjantinliler biraz buruk, biraz belki keyifle,
1: biraz da gururla bence.
0: Gururla, doğru. Gururla böyle bir oyuncu yetişti ve Dünya Kupası'nı da Arjantin'e getirdi. Çok özel bir gün. Yani Arjantinli olmak için bir anlamda dediğim gibi duygusal ama hüzünlü ama güzel de bir gün. Doya doya yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Bizim gibi sonuçta duygusal bir ülke.
1: Çok onlarda. çok.
0: Futbolu aşırı, çok seven aşırı. Ülke. O yüzden böyle bir ismin vedasında da bütün ülke ana gündemi herhalde bu olacaktır bu 24 saat içerisinde.
1: 2018 Dünya Kupası'na gitmiştim ben, hatırlarsın. Hı hı. Rusya'da. Sokaklarda Arjantin taraftarı olduğu zaman çok farklı bir hava oluyordu. Gerçekten yani futbola bakış açıları çoğu ülkeden çok daha farklı. Sevgi boyutları çok farklı. Yaklaşımları çok farklı. Ve tabii çok ikonik iki oyuncuya sahip olmaları, onları da ilahlaştırmaları, o ilahlaştırdıkları oyuncuların akıl almaz başarılar yakalamaları dünya futbolunun en büyük sahnesinde. Sonuçta Diego Armando Maradona 82 Dünya Kupası'nda oynadı. 86 Dünya Kupası'nı adeta tek başına kazandı. 90 Dünya Kupası'nda adeta tek başına, 86'ya göre biraz daha zayıf gözüken bir takımı finale taşıdı. Finalde kaybetti bir penaltı golüyle. 94 Dünya Kupası'na da özel olarak hazırlandı. Ama işte yasaklı madde yüzünden, ki o turnuvada da iyi oynamıştı. Hani 4 Dünya Kupası, işte 2 final, bir şampiyonluk. Messi Maradona'dan sonra gelen ama Maradona'nın yaptıklarının bir tık üzerine çıkan bir oyuncu oldu. Oynadığı Dünya Kupası sayısı 3 kez, Arjantin'de final oynama başarısı. Evet, 2 final kaybetti. Birini uzatmada kaybetti. Ama 1-0 kaybetti. İşte
0: ikisini de uzatmada kaybetti aslında.
1: İspanya maçı da uzatmaya gitti, değil mi? O da 0-0. Doğru. O da uzatmaya gitti. İkisini uzatmada kaybetti. 1-0'lık sonuçlarla. İşte kazandığı Dünya Kupası ama her şeyden çok 39 yaşında geçtiğimiz Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiledi. Dünya Kupaları tarihinde az ender yani parmaklarınla sayabileceğin performanslardan biriydi. Belki kupayla bitmedi ama öyleydi. Bunu herkes gördü. Hep beraber gördük. Yani Arjantin milli takımını taşıyan oyuncu oldu. 2022'deki şampiyonluğun performansının bile belki önüne geçti. Yaşı ve yaptıkları itibariyle. Zaten Barcelona'da kulüp takımlarında yaptıkları ortada. Artı Messi'ye saygı her geçen yıl Arjantin milli takımında daha da arttı. Arjantin milli takımında doğal olarak beklentinin en yüksek olduğu ve en çok eleştirilen oyuncu olarak kabus dolu günler yaşadı. Oradan ayağa kalktı. Kupalar gelmeye başladı. Kupalar geldikçe Messi Arjantin milli takımına daha çok sarıldı. Arjantin Messi'ye daha çok sarıldı. Ama gelinen noktada Messi'nin sahaya çıkışı bile ikonik hale geldi Arjantin milli takımıyla. Messi'ye yapılan faullerde Arjantin milli takımının hareketleri bile futbol tarihinde ikonik hale geldi. O yüzden Messi'nin, hani ben şöyle düşünüyordum ya, inşallah 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp da Messi gibi bir oyuncu kötü bir duruma düşmez, kendini kötü göstermez. Ondan çok çekiniyordum ben. Bir Messi hayranı olarak, bir Arjantin sever olarak en çok çekindiğim şeylerden biriydi. Böyle çok sevdiğin, çok beğendiğin bir kişinin düşmüş halini görmek istemezsin. Bu sanatçılarda da öyle olur mesela. Sesi çok iyidir. Yıllar sonra bir konserine gidersin, sanatçı sesini kaybetmiştir. Üzülürsün. Çünkü sen de onu ilahlaştırmışsındır. Farklı bir noktaya taşımışsındır. Hayatındaki anlamı farklıdır. Onu o halde görmek istemezsin. İşte Messi'den de ondan çekiniyordum ama bu adam tam tersini yaptı. Tam tersini yaptı. Akıl almaz bir noktada Dünya Kupası'nda performans gösterdi ve tam da zamanında bırakıyor şimdi. Tam da olması gereken dönemde bırakıyor. Yaş olarak da artık, hedef olarak da. Kazanıp bıraksaydı tahmin bile edemiyor kimse. Ama kazanmış kadar oldu. Kazanmış kadar oldu. Yani en azından bireysel anlamda kazandı. Belki takım olarak kazanamadı ama bireysel anlamda kazanmış oldu. Şimdi bütün bunlarla beraber biz hani Arjantinli değiliz ama yani futbol severiz. Biz bile nasıl heyecanlıyız, böyle bir insanın içinde garip bir his oluyor. Bir de Arjantinlileri düşün. Yani senin böyle bir oyuncuya sahip olduğunu düşün. Böyle bir oyuncunun ülken için yaptıklarını düşün. Nasıl veda etmek istersin? İşte böyle veda etmek istersin. Dolayısıyla onlar da böyle bir ikona, böyle bir oyuncuya, belki dünya futbol tarihinin en iyi oyuncusu. Hatta belki demem bile çoğu kişiye garip gelebilir. Ne diyor bu adam ya? Dünya tarihinin tabii ki en iyi oyuncusu diyecek olan çok kişi vardır. Hele Ronaldo'nun da son halini gördükten sonra bunu diyecek çok kişi vardır. O yüzden de bu akşam 2'de Arjantin'de hayat duracak. Dünyanın da tabii çok büyük ilgisini çekecek. Esport Plus'ta da tabii biz bu karşılaşmayı yayınlayacağız.
0: Sen o gün ben haberi okuduğum anda evet, şeyler başladı herhalde.
1: Evet, yazışmalar başladı. Sağ olsun onlar da doğruyu yaptılar. Bu karşılaşmayı aldılar. Erim Dereli ve Cem Odabaşı gibi iki tane çok yetenekli yeni nesil spiker arkadaşımızı da bu maçta görevlendirdik. Biraz böyle sohbet havasını anlatacaklar tabii. İki kişi.
0: Erken başlayacak bir yayın yoksa maç saati?
1: Fit geldiği zaman onlar da başlarlar.

0: Çünkü o uluslararası yayınların belli bir şeyi oluyor. Zaman dilimi oluyor. O da güzel olacak böyle, hani bir şey havasında, sohbet havasında Messi ile beraber. Hani akşam 2'de işte izleyemeyiz, çok geç diyenler olacaktır, haklılar. Ama onlar da tekrar yarın hani bütün yaşananları, ki ben onu planlıyorum. Hani bu akşam izleyemeyeceğim belki ama yarın Esport Plus'ı açacağım. Baştan sona yayını da izleyeceğim. Messi sahadan çıkana kadar, çıktıktan sonra bir önemi yok. Çıktıktan sonra bir önemi
1: 10.
0: yok
1: dakikada
0: ama
1: mı çıkacak yine?
0: bilmiyorum ki nasıl planladılar. Ona baktım ben de şimdi, BBC'ye baktım. Acaba bir şey var mı orada? Mutlaka var bir plan da yazdılar mı diye göremedim onu.
1: Genelde jübilelerde İsmail Köybaşı mı en son yaptı? Erken değil mi? 10.
0: Tabii
1: dakikada
0: erken de
1: omuzları
0: çıkıyorlar.
1: aldı
0: 45
1: falan.
0: dakika oynayan da oluyor bazen.
1: Oluyor mu?
0: Bazen oluyor olmuyor da. Bilmiyorum orada nasıl bir şey yapacaklar ama genelde senin dediğin gibi yani ilk 10-15 dakika içerisinde o veda yapılır. Çok ağlayan olacaktır. Bir salya sümük durum görebiliriz tribünlerde de, Messi'de de. Bu da son derece normal. Yani futbol tarihi için bir devir kapanacak. 208 kez Arjantin milli takım formasını giymiş olacak. 208 çok yüksek bir rakam tabii bu. Arjantin milli takım tarihin en fazla forma giyen ve tabii ki tahmin ettiğiniz gibi en fazla gol atan oyuncusu Lionel Messi. Öyle de bir şey olacak. Yani diğer tarafta tabii Ronaldo'nun da ben Portekiz milli takımıyla benzer bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Ama orada da işler tam tersine doğru gidiyor ne yazık ki. Yine ona bir veda yapılacaktır ama onun da mesela bu yaşta bu şekilde bunlarla uğraşmaması gerekirdi.
1: Bunlarla anılmaması,
0: E
1: böyle
0: tabi
1: şeylerle
0: yani
1: gündeme
0: şimdi
1: gelmemesi
0: işte
1: gerekiyor.
0: Jesus'un söyledikleri ortada. Mesela takımın hemen Ronaldo sonrası verdiği performans ortada. İşte dün hemen Portekizli oyuncular kaptanlarını bekliyor diye
1: Ya evet, o
0: hemen
1: videoyu gördüm. Messi'deki gibi böyle
0: işte
1: Bruno Fernandes'in Bruno Fernandes miydi kaptan? Onun arkasında
0: hemen böyle
1: çıkıyorlar.
0: bunlar ortaya çıkıyor. Öyle olmaması gerekirdi. Bunlar sonuçta dünyanın en önemli oyuncuları. O tarafta tam tersine doğru bir şey gidiyor. Süreç var orada da.
1: Dün ben de öğlen Pjanić için bir açıklamasını paylaştım. O yeni diye düşünüyorum. Sen gördün mü Pjanić için
0: O
1: Ronaldo'nun ismini?
0: sonra şey değilmiş. Onun altında o uyarı
1: Yanlış
0: şeyi
1: mıymış?
0: çıktı. Pjanić friki atarken Ronaldo yanında gözüküyormuş. O
1: Ha.
0: pozisyonda. Ben anladım senin dediğin şeyi. Ben de gördüm. Ama Pjanić için tabi bazen oyuncular tabi tam doğru hatırlayamayabiliyorlar.
1: Yine literatürde Gencebolan sendromu olarak geçen
0: Aynen,
1: konu.
0: Gencebolan sendromuna yakalanmış oyuncular da olabiliyorlar. Orada büyük ihtimalle Ronaldo hani tedaviyi görmüştür.
1: Zaten rakibi kart gördüğü için çıkmasına da gerek yok o zaman. Çünkü Meret kırmızı kart görmüş o
0: Evet.
1: pozisyonda.
0: Büyük ihtimalle ondan sonra yanına gelmiştir. Piyanist diyor ki hani Piyanist'le kim söylemişti?
1: Dybala.
0: Dybala arasında frikikler paylaşılıyordu. Juventus'ta iyi de atıyordu. Piyanist çok iyi frikik atıyordu gerçekten. Ama Ronaldo geldikten sonra hiçbir şey yapamadık. Hani bütün toplar Ronaldo oluyordu. Biz de bir şey diyemiyorduk. Ama bir karşılaşmada işte Ronaldo bir sakatlık yaşadı. Topun başına ben geçtim, vurdum, gol oldu, maçı kazandık. Öyle bir hikayesi var Piyan için.
1: Ama oradaki detay da şuydu. Kenarda Allegri Ronaldo'yu yerde görünce hemen sağlık görevlilerini sahaya attı ki hani oyun dışına çıksın, kullanamasın da daha iyi kullanan Pjanić işte ya da Dybala, kimse sağda o kullansın diye hani.
0: Ya üzgünüm ama Ronaldo iyi bir karakter değil. Xabi Alonso ile olan penaltı
1: Gördüm.
0: şeyini gördün
1: İlk
0: mü?
1: golüm neydi o? Xabi Alonso için anlamlı bir şey olacak
0: Evet,
1: herhalde.
0: Villarreal maçı. Real Madrid farklı önde. Penaltı oluyor. Xabi Alonso yanına gidiyor Ronaldo'nun. Diyor ki benim Real Madrid'de golüm yok. Bu penaltıyı lütfen bana bırak. Ronaldo da diyor ki bir sonrakini atarsın. Merak etme, bir sonrakini sen atacaksın. O da hayır diyor. Bunu ben atmak istiyorum. Lütfen bırak diyor. Sonra topu alıyor Xabi Alonso. Golü atıyor. Golü atıp herkes Xabi Alonso ile sevinirken, takım olarak sevinirken Ronaldo ceza sahası yayının çizginin orada, daha doğrusu sağ tarafa yakın bir şekilde böyle dönüp tekrar gidiyor. Neden? Bir gol atamadı diye. Ne yazık ki. Yani böyle çok örnek var. Çok edit geliyor gözümün önüne. Geçen gün size şeyde attım ya.
1: Evet.
0: Lütfen Ronaldo ile ilgili şey sürekli yazmayın. Her şeyi beğenemiyorum yani. Kötülemeyin Ronaldo. Her şeyi beğenemiyorum de. Benim de öyle şimdi ama yani o kadar fazla pozisyon var ki Yani top böyle saçını sıyırıyor, kendi golüymüş gibi seviniyor.
1: En az 3 pozisyon var öyle.
0: Öyle öyle. Bir tane pozisyon var. Higuain tam golü atacak, kaleciyi geçmiş. Higuain'in topu pozisyonuna giriyor, ikisi birbirine giriyor, golü kaçırıyorlar. Yani neler neler yani. Bir sürü pozisyon yani. Bir tarafta arka direkte iki oyuncu var. Ronaldo ikinci oyuncu. Daha uzakta. Öndekine geliyor, golü atıyor. Ronaldo sinirleniyor, topu tekrar vuruyor. Golü ben atamadım diye. Yani sana hep söylüyorum. Takım arkadaşım olsam müthiş kavga ederdik. Sonra beni gönderirlerdi Girona'ya falan.
1: Büyük ihtimalle.
0: Ama öyle.
1: Zor geçinmesi zor bir karakter olduğu anlaşılıyor zaten.
0: Bencil, bencil. Yani insanların bunu artık hani bakıp da görememesi iyice garibime gitmeye başladı önümde. Sadece kendi için yaşayan, kendi istatistikleri için oynayan, kendi istediği olmayınca da çocuk gibi küsen bir adam Ronaldo'ya.
1: Yani ağzı başka konuşuyor. Ronaldo'ya sorduğunda takım diyor, önce şampiyonluk diyor, bireysel işte bin golü ben çok önemsemiyorum diyebiliyor. Ama davranışlar farklı şeyi gösteriyor. Mesela hadi ben de bir örnek vereyim. En son Dünya Kupası'nda Nuno Mendes free-kick'ten gol attı. Güzel bir gol attı. Ronaldo vuracakmış gibi yaptı. Ya, işte gitmedi topa. Sonra orada da kafasını gösteriyor. Yani. Bakın diyor. Zekaya bakın diyor. Ben vuracakmış gibi yaptım. O sayede gol attık diyor. Yine kendine yontmaya çalışıyor. Nuno Mendes'in free-kick golünü. Takım arkadaşları Nuno Mendes'e koşuyorlar. Ronaldo da hani o da yine kendine çekmeye çalışıyor gibi orada. O hareketiyle. Bunlar hani biz bir çırpıda 2-3 dakika içinde saydık. Daha kim bilir neler var Ronaldo ile ilgili olarak ve maalesef bu dönemde de bunlar çok fazla ortaya çıktı. Çünkü Ronaldo ile ilgili algı da bayağı kötü yani bu bencillik konusunda. Herkes de bunları tek tek piyasaya öyle sürüyor. Abi,
0: yeni bir şey değil ama yani insanlar hala görmeyenler, görmek
1: sen
0: istemeyenler var.
1: Xabi Alonso diyorsun oynadığı
0: anladın
1: zaman.
0: Yeni, yani yeni bir şey değil bu.
1: Tabii.
0: Yani orada aslında sinyaller geliyordu hep. Ama tabii insanlar çok sevdiği için sevdiğinin kusurlarını en zor görmüşsün ya.
1: Tabii zor bir şey yani. Ronaldo'yu hala geliyor mesajlar. Ronaldo is the best falan. Zor yani.
0: Ronaldo hani is the best diyebilirsin ama mesela bu tarafların da görmezden gelme. Onu söyle mesela. Daha iyi futbolcu diyebilirsin.
1: Yani görüş. Hiç hani katılmam ama evet, görüştür yani.
0: Görüş. Buna söyleyebilirsin bunu. Fakat ama işin diğer tarafı. Diğer tarafı sıkıntılı. Şöyle sinyaller geliyordu mesela. Hani ben defalarca örneğini verdim yani. Van der Vaart diyor yani. Takım diyor kazanıyor diyor. 5-0. Ronaldo gol atamadıysa soyunma odasında soğuk rüzgarlar esiyor diyor yani. Ya bu bana yeter mesela. Hı hı. Tek bir örnek bile yeter. 5-0 kazandığım bir karşılaşmada soyunma odasında biri gol atamıyor diye soğuk rüzgarlar esiyorsa artık onu anlamanız lazım.
1: Peki bitirdik bugün programı. Yarın da sıcak gündem olarak tabii gün içerisinde neler yaşanır bilemeyiz ama Messi'nin vedası üzerine herhalde birkaç saat sonra biz de programa başlayacağız. Messi'nin vedası ve diğer konularla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar, yani yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oluyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşı okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 90-81'lik skorla mağlup etti. İtalya'dan mağlup dönüyoruz. Amiller 4'te 0 yaptılar ve son sırayı garantiledik. Milli takımımız, ya inanılır gibi değil ya. Dün akşam izlediniz mi bilmiyorum maçı ama. Hala Montella çıkıyor. Masallar anlatıyor. Montella'dan masallar dinliyoruz devamlı. Milli futbol takımımız UEFA Avrupa Ligi A grubu, A ligi 1. grup 4. maçında deplasmanda, demin de söylemiş olduğum gibi, İtalya 3-1 mağlup oldu. Yaklaşık 40 yıl sonra bize bir ilki yaşatan sevgili Montella'ya da teşekkür etmemiz gerekiyor. 4'te 4 maçı üste kaybettik. Bize bu tarihi zaferi yaşatan Montella herhalde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız önemli bir hediye verir diye düşünüyorum. Amiri takımımızın 60 golünü de 61 dakikada Aras Şimşir'den geldiğini söyleyelim. Türk futboluna baktığımız zaman da MHK Başkanımızın tutuklu olduğunu görüyoruz. Faal Hakemler Başkanı tutuklu olduğunu görüyoruz. Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı tutuklu olduğunu görüyoruz. 2 senedir her derbi atanan Yasin Kol'un şike ve teşvikten tutuklu olduğunu biliyoruz. Yardımcısı Göktuğ Erel'in de resmi belgede sahtecilikten tutuklu olduğunu biliyoruz. Ve Türk futbolunun içerisinde böyle marka değerinde yerlerde olduğu bir dönemde ne diyelim? Allah yardımcımız olsun diyelim. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Nedim Küçük ben.
1: Buyurun Nedim Bey. Hoş geldiniz.
2: Çok çok kötü bir milli ara geçirdik maalesef. Ülke olarak yani kadronun seçiminden tutun, yani taktiksel yetersizlikler, fiziksel yetersizlikler saha içinde, maalesef bunların hepsi ön plana çıktı ve yani bulunduğumuz grup belli ki yani bize büyük geldi. Yani futbol olarak bize büyük geldi. Henüz bu seviyelerin takımı olmadığımızı,
1: üç gömlek büyük,
2: artık 3 mü 5 mi onu bilemiyorum ama büyük olduğu kesin. Yani henüz daha buralara gelememişiz.
1: Maalesef yani gelememişiz.
2: Kafa olarak da gelememişiz, oyun olarak da gelememişiz. Ondan sonra artı yani ülke futbolunun içinde bulunduğu durum çok kötü. Yani Allah yardım etsin. Yani futbolumuz çökmüş durumda. Yani her anlamda, yani idari açıdan da bu çok açık olarak, İşte biraz önce siz de saydınız isimleri. Yani maalesef kirli şeyler senelerdir futbolun içinde. Bunu siz de defalarca radyoda dile getirdiniz. İnsanlar sahada, hani sosyal medyada olsun, yazılı basında olsun, birçok insan bunları dile getirdi ama bana göre kulak arkası edildi. Ama bir yerde işte yani paçayı kaptırdılar demek ki, ben öyle düşünüyorum.
1: Doğru. Radara yakalandılar.
2: Cezayı kesince de bunun arkası çorap söküğü gibi geldi.
1: Daha çok yani gelir, ben sana söyleyeyim. Çok gelir.
2: Bence de çok çok gelir. Yani inşallah, yani dürüstlükle bu işin üzerine çok sıkı ve sağlam bir şekilde gidilir ki yani artık bu rezilliği çektik, bari çekelim ama bundan sonrası tertemiz olsun.
1: İnşallah.
2: Yani bunun başka çaresi yok. Federasyon bence başkan istifa etmeli. MHK zaten o gitti. Yani bu her iki kurumun da başına, bana göre dün sizin Twitter'da yazdığınızı da gördüm. Yani kayyum atanmalı. Aynen, dürüst kayyum ve atınız. Dürüst ve yani daha önce bu işlerin içinde olmamış kişilerden oluşan geçici bir süre kayyum atanmalı. Ve bu hakemlerin atanması olsun, federasyon kurullarının seçilmesi olsun, bu dürüst seçilmiş insanların yani oluşturacak kurullardan oluşmalı diye düşünüyorum.
1: Doğru, doğru.
2: İnşallah bundan sonrası da iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler Nedim Bey.
2: Ben kendinize teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, size de kendinize bakın. Aygün abi günaydın. Sinan ben. Dün milli takım maçını izlemek için kendi içimde ciddi bir mücadele verdim. Sonunda izledim. Demek ki mücadeleyi milli takım kazanmış sevgili Sinan kardeşim. Savunma zafiyeti, eksiklerimizi La Fontaine'den masallara bir yana bırakıp sahadaki futbolun aslında ülkemizdeki futbol ikliminin bir yansıması olduğunu düşündüm. Kaos, tartışma, liyakat sorgusu ve hesap vermeme kültürü. Sonuç sondan birinciyiz demiş. Dinleyicim var. Ha, günaydın. Alo.
3: Günaydın, iyi yayınlar Aygün Bey.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan taksici Kenan.
1: Kenan Bey hoş geldiniz. Nedir durumlar?
3: Hoş bulduk. Vallahi onu dört gözle çekiyoruz. Bağlanamıyorum da bugün şanslı günüm herhalde de.
1: Maşallah diyelim. Şimdi, buyur söyle abi. Şimdi, söyle.
3: Türk futbolunda olan olayları gördük. Hacı Osmanoğlu hala koltuğa yapışma derdinde. Bırakmayacağım böyle. Sahte kabadayı gibi. Yok işte konuşacağım, bunu yapacağım. Ya bundan artık kurtulmamız gerekiyor. Artık kim ilgilenecekse. Hala o koltuk sevdasına. Senin prensesin.
1: Vezirin.
3: Yani
1: vezirin sonra gitti de. Vezir, prenses değil, vezir.
3: Vezir. Ha. Ya vezir geçtim artık. Oğludu, manevi oğluydu.
1: Ha, Yasin Kolaçın diyorsun.
3: Hı-hı. Evet efendim, başka kim? Yani öbürünü karıştırmıyorum zaten. Onu ben ilk baştan beri başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum, ilgileneceğim dedi. Dedikleri, senin dediklerin çıktı. Değil bas mi? Bas bağırdım. Bir tanesi demedi ki, ya bir tane savcı dese ki, ya Aygün Bey gel, bu adamdan ne istiyorsun? Ya bir söyle bakalım. Ya biz devamlı takip ediyorum ve dinliyorum ben onu. Dört gözle taksideyim zaten. Başka bir yaptığım bir iş yok.
1: Maalesef yeni anladılar neyin oldu.
3: Ferhat Gündoğdu ile mahkemeliksin. Evet. Ya demez mi? Kardeşim sen bu adamla niye mahkemeliksin? Bu radyocu. Demek ki bir şeyler biliyor ki çağırmadılar ya. Hala da aklanmaya çalışıyorlar. Vallahi ben senin yorumlarını bekliyorum. İyi ki varsın.
1: Sen
3: iyi
1: de ki varsın.
3: İyi ki senin gibi gazeteciler, radyocular var.
1: Eyvallah,
3: i̇yi
1: sağ yayınlar. Olun. Sağ olun, teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Ya şimdi aslında bu MHK'yi ben atamadım. Bu kurulları ben atamadım. Bunu atayan kim? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya aslında yani normal şartlarda bir hakemi soyunma odasına kilitleyen biri biz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı yaptık ya. En baştan hatamız oradan geliyor. E şimdi çıkmış, yok efendim son 15 yıl, 20 yıl, 30 yılı bana şey yapmayın diye. Senin dönemin ama bu. Hangi dönemde bu kadar çok usulsüzlük oldu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Ya en çok atanan hakem şikeden, teşvikten yargılanıyor ya, tutuklandı. Yasin Kol. Hala utanmadan, kusura bakmayın, hala o koltukta kalmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Kısa bir ara. Ha pardon, dinleyici varmış, özür dilerim. Senin anlaşamıyoruz seninle bu aralar. Niye böyle bilemiyorum. Günaydın.
4: Günaydın Aygün Bey. Biz seninle çok iyi anlaşıyoruz. Nasılsınız, iyi misin?
1: İyiyim efendim. Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
4: İsmail ben, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: İsmail hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Öncelikle milli takımımızdan bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun efendim İsmail Bey, buyurun.
4: Yani Montella'nın artık miadı doldu diye düşünüyorum.
1: Ama öyle düşünmüyor abi, o öyle düşünmüyor.
4: Yani federasyon olsun, MHK olsun, artık bunlar miadını doldurdu. Hani bir operasyon yapılması lazım yani, temiz eller operasyonu. Buraya temiz, böyle hiçbir şey olmayan, böyle geriye dönük hiçbir şey olmayan, böyle temiz insanların gelmesini istiyorum. Mesela rahmetli Hasan Doğan gibi mesela. Ha, böyle bir federasyon ya. Federasyon başkanı istiyorum. Böyle merkez ara hakem kurulu da böyle değişik mesela, böyle hiçbir, ben bence yani şey yapsalar daha iyi olur, kayyum atasınlar bence yani.
1: Bence de kayyum atansın ya.
4: Kayyum atansın ya, madem devlet belediyelere falan her şeye böyle yolunda gitmeyen işler olduğu zaman kayyum atanıyorsa buralara da atasınlar.
1: Ben
4: ya,
1: de aynı
4: insanlar. Mesela voleybol federasyonu başkanını koysunlar oraya. Olamaz mı ya? Olur.
1: Orayı bozmayalım bari. Oraya bozmayalım. Yönetici. Federasyon başkanı kalsın orada. Oraya bozmayalım.
4: Yani kalsın. Milli takıma gelince yani bence bu ampute milli takımımız var ya. Onlarla gurur duyuyorum yani. Onların evet, teknik direktörünü milli takımımızın başına getirseler daha iyi olur bence. Çünkü Bir de idmanları da onlarla birlikte yaptıracaklar.
1: Neyin ne olduğunu görsünler diye.
4: Ya, görsünler ya, nasıl zorluk çekiyorlar da bize bir gurur yaşatıyorlar. Bunlar yediği önünde, yemeği de arkasında artist oyunlar, futbolcuları falan koyuyorlar oraya. Hani yok o olmazsa olmaz, o olmazsa olmaz. Görüyorsunuz adamlar nasıl mücadele veriyor, bizi gururlandırıyor. Yani bence ampute milli takımının teknik direktörünü getirsek daha başarılı olur Montella'dan. Saygılar sunuyorum.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Araya mı gidelim? Kısa bir ara.
0: Aygül Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: habersiz.
1: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Şimdi Galip Bey demiş ki Montella hiçbir şekilde kendisinden hat

0: baka baka abuk sabuk saçma sapan bahaneler üretiyorsun. Bak bundan sonraki bahanesini sana söyleyeyim mi Montella'nın? Başladı. İşte rakipler şu kadar pahalı, bilmem ne şöyle, Türkiye'de işte yabancı kuralı böyle. Bir sonraki hamlesi de hakemlere dönecek. Ya işte bu milli maçta bu hakem bizi yaktı, şurada bu bizi yaktı diye böyle oraya doğru gidiyor. Yersen. Gelsenkirchen, yersen Gelsenkirchen. Öyle bir şey vardı. Almanya'da bunu çok kullanırlardı. Bizim tabii Türkler kullanırlardı. Günaydın.
1: Günaydın abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Fırat.
0: Söyle Fırat. Nedir durum?
1: Evet abi. Abi milli takım çok moralimizi bozdu.
0: İzleme Fırat. Yani. İzleme. Bu milli takım izlemeyeceksin abi.
1: Abi inanır mısın? İzlemedim. Sonra arkadaşım aradı. Gol attık. 1-1 oldu dedi. Evet. Açtım. 2'ydik abi.
0: Evet hemen arkadan 2 geldi.
1: Evet yani Montella bir hanımefendi gazeteci muhabir bir hanımefendi güzel bir soru sormuş. Ne olursa başarısızlık sayacaksınız demiş. Montella'ya şeyde basın toplantısında güzel bir soru abi. Yani böyle ters sorular geliyor ama Montella'nın bence hiç oralı olduğunu düşünmüyorum. Bayağı güzel geçiştiriyor.
0: Belki bir biraz da yumuşatarak söylüyorlardır o soruyu da ona şey yapar çevirirken.
1: Olabilir çevirmen abi. Bir daha bir şey soracağım. Bir hakem tutuklandı değil mi dün?
0: Yasin Kol.
1: Süper Lig'de evet Yasin Kol. Şu anda abi Süper Lig'in devam etmesi ne kadar doğru?
0: Aktif bence devam etmemesi gerekiyor. Ya bu şu yani, an Süper Lig'e ara verilmesi gerekiyor.
1: Yani başka bir ülkede olsa bir hakem aktif faal bir hakem tutuklansa muhtemelen
0: abi şikeden tutuklanıyor arkadaşlar. Yani. Şikeden tutuklanıyor.
1: Bir de öyle bir durum var.
0: Abi şikeden, bir de abi bu şikeyi derbiye yani en çok yöneten.
1: Nasıl yapmış? Kimle yapmış? Açıklanacak mı acaba? Yani şike yapmış ama nasıl yapmış? Hani kimle yapmış? Hangi maçta yapmış?
0: En önemli soru acaba... biliyor musun? Ne oynamış?
1: Bunlar belli olacak mı acaba?
0: Yani çeşitli şeyler var tabii. O tabii rakamlar şeyleri bilmiyorum. İşte bazılarına para gitmiş, oradan onu oynatmış falan filan bilmemler yapmış. Ama bunların da açıklanması lazım.
1: Abi
0: haklısın.
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ben adalet istiyorum. Ben sahada kim iyi oynuyorsa onun kazanması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman ayrıcalık istemiyorum. Lütfen her şey açıklarsın. Lütfen kim yapmışsa cezasını çeksin. Gereken de yapılsın. Bu kadar diyorum abi.
0: Peki. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Abi. Şimdi en son bir maç aklıma geliyor. Ederson atılma pozisyonu hatırlıyorsunuz değil mi? Kaleciye git diyor. Zaten kalecinin yavaş yavaş gidiyor. Abi orada tık tık tık sarı karttan kırmızı kart verdi. Acaba o maçın oranı neydi? Bak insanın kafalarında bunlar başlıyor. Acaba bu maça kim ne oynadı? Ya adamın para trafiğine bakıyorsun. Ya inanılır gibi değil ya. Hiçbir şey kabul etmiyorlar. Aa o para nereden gelmiş? Yok efendim annemden aldım, babamdan aldım, borç aldım. Şunu yapıyorum, bahis oynamadım. Oynadım maçlar çıkmış ortaya. Ben yapmadım. Hep para gönderdi kişiler de. Bahisten tutuklanan kişilere paralar göndermiş. O benden borç istedi. Borç bana geri geldi. Yersen Gelsenkirchen. Günaydın, bugün buna takıldım. Günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, kimle görüşüyoruz Ünal Bey?
2: Sultan Gazi'den Ünal. Kimle görüşüyoruz Ünal Bey, çok güzeldi. Bugün Yücel Bey'le ben çok iyi anlaşıyorum.
0: Hayırdır inşallah.
2: Siz de iyi anlaşıyorsunuz da hani anlaşamıyorum dedi.
0: O anlamda diyorsun.
2: Şimdi siz normalde iki dinleyiciden sonra reklama giderdi. Bugün süre olduğu için üçü dinleyici aldı
0: evet.
2: Yücel Bey.
0: Bak vallahi.
2: Süreyi de çok iyi kullanıyor. Teşekkür ediyoruz ona.
0: Süreyi ben kullanıyorum abi o kullanmıyor. Ben ona göre ayarlıyorum.
2: Tamam kusura bakmıyorsunuz size.
0: Öyle aldı gördün mü? Bak hemen iki dakikada gittin Yücel. Buyurun Yücel Bey.
2: Hemen Yücel Bey'i bana şikayet eder sonra
0: Yücel Bey. Vara gider ben sana söyleyeyim.
2: Bak bizim varımız, avarımız, hakemlerimiz, federasyonumuz toplu şu an aslında bazı arkadaşlar kayyum atansın dedi ya.
0: Evet ben de diyorum valla atansın.
2: Riva'da bekçisinden aşçısına kadar kusura bakmasınlar ama orada bir yapı var. Gerçekten yapı var. Orayı komple hani federasyonlar gelsin, MHS gelsin. Orada asıl yapı bence orada var. O komple temizlenmesi lazım. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da artık hani spiker sordu dedi ya biraz önceki dinleyicimiz başarılı için daha istifa etmeniz için daha ne olması lazım? Yani bu kadar mahkeme kararları artık her şey ayyuka çıkmış.
0: Aday olacakmış ya yine. 2027 Haziran'da adaymış.
2: Ve yani ben dün söylediğiniz 25-30 sene böyle garabet bir şeyler dedi. O
0: yani, eski başkanlara da laf attı oradan tabii ki eski federasyon mı? Başkanlarına da.
2: Eski başkan bu hiç tutuklama olmuyordu yani.
0: O dönemlerde böyle şeyler yaşanmadı. Nereden yaşanacak?
2: Yok ben eski dönemler daha tertemiz bana göre. Yani ya. Şimdiki de bu şeycik bir de bence MHK'nin başına Fırat Aytunus gelmesi lazım. Bilmiyorum

0: sizin takdiriniz. Valla
1: ben de Fırat Hoca'yı severim. Fırat Aydın Uskubancı mantıklı bir isim. Yani ama onu gerçekten getirtmezler. Bak onu getirtmezler. Fırat Aydınus talimatla bu işleri yapmaz. Fırat Aydınus doğru neyse onu yapar. Yani yukarıdan ama talimatla iş yürütmez Fırat.
0: Onun için önce Riva'dakileri temizlemek lazım.
1: Ya baksana abi şimdi bak. Şimdi konuşunca aklıma. Hakem diyor ki MHK başkanına şunları bunları ata diyor ya. Var ya, bunlar iddianamede ya.
0: Var şey
1: Yasin Kol, Ferhat Gündoğ diyor ki şu maça bunu ata diyor. O diyor Balıkesir'le diyor. O zaman bunu ata diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Yani artık ya şimdi ya
1: hala utanmadan oradalar ya.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray olarak zaten hakem hiç beğenmiyorduk. Hatta biliyorsunuz bazı pozisyonlarda hani Galatasaray Fenerbahçe maçında 45 dakika faul çalmayan birisi, pozisyonları görmeyen birisi. Aynı kişi bana göre, yani tam bilmiyorum hani varsayımları şey söylüyorum ama mahkeme kararı tutuklanan güne artık kırmızı karta mı oynamıştır nedir hani artık iyice
1: kart oynaması var mı öyle bilmiyorum hani kart görmez diye bir şey var mı? Vardır.
0: Kart
1: herhalde.
0: Görmez var kart.
1: Vardır demek ki kart görmez mi oynadılar? Tabi bunlar iddialar tabi onu söyleyeyim tabi.
0: Tabii yani. Ya.
1: Bunları araştırması gereken şeyler.
0: Hı-hı. Kırmızı kart olan pozisyona değil sarı kart faul bile vermiyor. Yani o daha ne maçlar var yani anlatacağım.
1: Evet maalesef.
0: Bir Çaykur Rizekasımpaşa maçı mıydı? Barış Golden kırmızı kart veriyor. Geri dönüyor. Gözünün önündeki tekmeyi görmüyor. Sarı kart veriyor. Kırmızı karta dönüyor. Yani hakemlerimiz gerçekten hiç temiz değil. Artık temizlensin. Gerçekten temizlensin. Yoksa milli takım hali de belli. Montella sadece istifa etmeyecek. Kasayı doldurmanın derdinde. Ya da,
1: peki. Toparlayalım Ünal Bey. Toparlayalım yavaş yavaş.
0: Herkese iyi günler diyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
1: Bunu ben de soruyorum. Yani spor bakanı nerede abi ya? Nerede bakanımız? Osman aşkım bak nerede? Bu kadar işler oluyor. Bu kadar olaylar yalıyor. Spor bakanı meydanda yok. Hakikaten meydanda yok. İyi yayınlar Aygün abicim demiş. Farkında mısın? Olay bizim gücümüz bu kadar. Şerefli mağlubiyetlere doğru gidiyor. İbrahim Hacı Osman'a ve Montella'ya savunmak Türk futboluna ihanettir. Türk futbolunun şerefe ihtiyacı var. Hacı Osman'a ve Montella istifa. İzmir'den Musti Bey demiş. Tugay Kılıç okuyalım. İyi yayınlar Aygün abicim. Seni esefle kınıyorum. Bize tarihi zafer yaşanan Montella'nın futbolumuzu çok iyi yerlere getiren federasyon başkanımızı eleştirdiğin için demiş Tugay Kılıç da. Teşekkür ederim. Evet. 40 yıl sonra 4-0 çektiren Montella'yı tebrik etmek. Acaba ne verirler ya? Montella'ya bu 4-0'dan sonra ne verir federasyon? Versin 200-250 bin euro prim ya. Bu büyük başarı abi. Bakma gülme öyle. Amerika'da 45 günde gittiğimiz Amerika'dan 6 günde döndük. Birer milyon euro yakın prim aldılar. Artık Montella'da herhalde 1,5 almıştır hoca olduğu için. Bodrum'da villa aldılar. Bence sana söyleyeyim A liginde de bir şey olması lazım. Bak vermezseniz üzülürüm. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abicim. Ne yapıyorsun Adana'dan Cihan'da?
1: Cihan iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Hoş geldin.
2: Teşekkür ederiz Aygün abicim. Ben de iyiyim. Hoş bulduk. Aygün abi doğrudan soruyla gireceğim konuya. Şimdi bu MHK'de böyle olaylar yaşanırken TFF'nin bu MHK'yi desteklemesi ve TFF'nin yapmadığı operasyonu Adalet Bakanlığı yapıyor.
1: Doğru. Acaba bunların arkası da onlar da olabilir'e doğru gider mi diye mi düşünmeye çalışıyorsun?
2: İşte şöyle diyeceğim. TFF'nin şimdi burada ne kadar güvenilir olduğunu sorgulatıyor bize.
1: Evet doğru.
2: Ve ayrıca bu olaylardan şimdi TFF'nin MHK'deki bu olaylardan haberi var mıydı? Şimdi o ayrı bir soru. Haberi yok muydu o da havayı bir şey.
1: Bence sana şunu söyleyeyim. Araştırmalar yapmışlardır Türkiye futbol. Yani bence ya üsttekinin haberi olmadan alttaki bir şey yapamaz ya. Bu kadar aleni bir şekilde o kadar çok işler çıktı ki ortaya. Yani olmaması mümkün değil. Ya şimdi bakıyorsun ya şeyin hesaplarına İki bakıyorsun.
2: İçinde cevabı çok kötü değil mi Aygün abi?
1: Çok kötü tabii canım. Para akışlarına falan bile bakıyorsun ya.
2: Yoksa da kötü.
1: Varsa da kötü yoksa da kötü tabii. Ya şeyin para akışlarını gördün mü? Neydi bizim Ferhat'ın evet. Ferhat Gündoğdu'nun paralarını falan filan.
2: Evet evet.
1: Hesaba
2: evet,
1: yatan
2: evet,
1: paralar.
2: Evet vay, evet. Vay, vay. Biz şeyin de aynı.
1: Yasin Kol da aynı.
2: Ne paralar dönüyor ve sen şimdi.
1: Ama haberleri yok. Para haberlerden nereden geldiğini bilmiyorlar.
2: Ve sen bu adamların arkasında duruyorsun ve geliyor. Milli maçlarda Dünya Kupası'nda Hacı Osmanoğlu çıkıp iki güne bir konuşma yapıyordu. Şöyle alındığında niye dut yemiş bülbüle döndün? Hiçbir şey söyleyemedin, cevaplayamadın. 3-5 gün sonra şimdi çıktı yine racon. Şöyle olur ve ya bu kadar çok şey yapıyorsan ligler başladığı zaman bir stada gitsene. Şöyle bir stadın ortasında bir boy göğde gösterisi yapsana.
1: Çok
2: ya bu kadar kendine güveniyorsun. Bu kadar racon kesiyorsun hükümetine. Bana şöyle bir git stada bakayım ya. Şöyle bir 40 bin 30 bin kişinin içine bir git. Ben geldim bir de bakın. Bak stadakiler sana ne diyorlar. Ayrıca bu kadar şeyin içinde bir de
1: toparlayalım yani, biraz toparlayalım. Hı, söyle.
2: Hemen toparlıyorum. MHP'nin bir ses kaydı vardı Aygün abi. Hani şey diyor.
1: Hakemi yani, kaydetmiş.
2: Yok. MHP benim MHP benim umurumda değil gibisinden bir şey diyor. Orayı duydun değil mi? Ya yani, MHP diyor benim çok umurumda değil gibisinden bir laf ediyor. Yani sanki beni buraya birileri getirdi zaten benim umurumda
1: değil. Racon da kesiyor ya. Tehdit var her şey var orada. O ses kesiyor.
2: Bir lafı var. MHP benim umurumda değil gibisinden. Şimdi TFF için de mi öyle? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu oraya yani ne için konuldu? Şimdi ticaret yapmaya mı konuldu? Adam acayip reklam yapıyor. Villa yaptırıyorum size villa vereceğim. Başka bir şey için mi konuldu? O da bir muallak. Son şeyim de Montella'ya Aygün abi. Hani diyor ya şu kadar bütçeli takımlar bize evet. Burası açtı. Abi o zaman teknik direktörlük yapma. Bırak abi. Yani bu takımlarla sen karşılaşacağını biliyorsun.
1: Aynen.
2: Ya
1: aynen.
2: Da o zaman çıkmayaydın Ali Güne ya. Burası benim klasmanım değil deseydin. Teknik direktörlük.
1: Andorralarla bizi mücadele ettirsin. Doğru söylüyorsun. Peki. Çok teşekkürler.
2: Teknik takımlarla devam et.
1: Aynen. Rica ederim Aygün sağ ol abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak,
2: sağ ol Aygün abi.
1: Kuzey Ziya Ateşali ne demiş? Aygün abi yayınlar milli maçları izlerken artık kendimizi San Marino, Cebeli Tarık, Andorra gibi hisseder oldum. Kaç fark yiyeceğiz diye bekliyoruz. Artık şaka gibi demiş. Bizim milli futbolcuların da marka değerlerine baksana. Arda'nın şu anda 100 milyon eurolar bahsediliyor arabadan. Herhalde farkında değil Montella. Aygün Bey günaydın. Ankara'dan Murat Koçyiğit'ten Yiğit. Aygün Bey bu milli takım futbolcularını değiştirmeli lazım. Abdülkerim Bardakçı Mustafa dönüp koşana kadar mevsim değişiyor demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim Murat Koçyiğit'e. Günaydın. Alo.
3: Alo Aygün Bey.
1: Günaydın.
3: Günaydınlar.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan Hasan Karan.
1: Hasan Bey hoş geldiniz.
3: Nasılsınız?
1: İyiyim kolay efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun
3: çok
1: efendim.
3: Çok teşekkür ederim. Daha önce bir konuda tartışmıştık ama.
1: Olsun. Neyse, olsun.
3: Günümüz konumuz o değil. Konumuz şu. Bu koltukların terk edilmemesinin sebebi devletin malı deniz yemeyen sonunu tamamlıyorum.
1: Yapmayalım. Yapmayalım tabii ki ama onu da söyleyelim.
3: Ya ama oralardaki o arazileri
1: konuşmalarımıza var dikkat edelim. Mümkünse şey yapmayalım. Sıkıntı yaratacak şeylere doğru gitmeyelim.
3: Tabii
1: buyurun.
3: Ki.
1: Buyurun.
3: Yani şey değil. Ama bugün bu futbolun gerçekten bu hale gelmesi az evvel söylediğiniz Sayın Spor Bakanı'nın bir an önce el atması lazım.
1: Evet, bakanın bu şekilde devreye girmesi lazım.
3: Hiçbir şekilde bakın geçen gün bir eski hakem bir yazı yazdı ve arkasından Sayın İçişleri Bakanı haberim yok dedi ve hemen müdahale edeceğim dedi. Bu şekilde duyarlı olmasını bekliyoruz biz.
1: Anladım. Erman Hoca'nın evet. Gazetedeki yazı üzerine İçişleri Bakanı arayıp müdahale için. Doğru.
3: Bu şekilde bir duyarlılık bekliyoruz ki Türk sporu adına olsun istiyoruz. Yani hiçbir kulüp adına değil.
1: Doğru.
3: Gerçekten Türk sporu adına bunun olması lazım. Sayın İçişleri Bakanı'nın duyarlılığını aynı şekilde orada bekliyoruz.
1: Peki çok teşekkürler.
3: Saygılar.
1: Saygı bizden sağ olun. Günaydın Aygün abi. Bana kalsa İbrahim Hacı Osmanoğlu Montella'ya sözleşme bile uzattı ya zaten. Allah'tan bu adama TC vatandaşı yapmadılar ya. Bir ara öyle bir şey yapalım. TC vatandaşı falan yapalım dedi. Sonra durdu. 5 milyon euro arkadaş. 5 milyon euro tazminatı. Kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz tabii ki. Halk olarak biz ödeyeceğiz. Bizler ödeyeceğiz. Onlar orada Riva'da balıkların altta yüzdüğü... camların üzerinde latteleri, cappuccinoları ne o tatlıları var ya şey ne tatlısıydı meşhur ya San Sebastianları falan götürürken çok güzel tatlıdır o biliyorsun zenginlerin tatlısı nasıl biliyorsun Yücel San Sebastianları götürürken halkımızda ne diyeyim ya işte, neyse belli bir şeyden sonra susmam gerekiyor hissediyorum çünkü çok şey söylerim de günaydın
4: Alo.
1: Günaydın.
4: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
4: Mustafa Çolak.

0: Buyurun.
1: Hakem değil ama.
0: Mustafa abinin sesini biliyorum. Buyurun Mustafa Bey.
1: Bir ara Mustafa hocamla da Twitter'da bir soru sormuştum. O da dala geçtiğini falan söylemişti. Dedim yok hocam benim ismim Mustafa Çulcu. Hatta bu yüzden de soy ismini Çulcu olarak kaydettim şeyde, Twitter'da.
0: Ha, böyle bir şey yaptın. Buyurun efendim, dinliyoruz Mustafa Bey.
1: Aygün abi öncelikle senin hakkını helal et.
0: Helal olsun kardeşim, ne demek.
1: Twitter'da biraz böyle biraz seni tanımıyordum ama Radyo Spor'da dinlendikten sonra biraz daha cana yakın insan olduğunu şey yaptım. Hakkını helal et.
0: Helal olsun kardeşim, olur mu öyle şey? Niye öyle bir şey söylüyorsun? Sen salladın işte, bana da salladın demek ki. Twitter'da sallamış bana belli.
1: Hayır, şey yapmadım.
0: Bir girmiş, bir giriş yapmış. Bir giriş çıkış yapmış böyle bir ufaktan böyle.
1: Aynen.
0: Sallamış bana.
1: Hocam şimdi şöyle diyeceğim. Ben öncelikle Acun Ilıcalı, Sayın Fenerbahçe As Başkanı, Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı ve Sayın As Başkan Hakan Safi'ye teşekkür etmek istiyorum. Yapıyı çökerttikleri için bir Galatasaray taraftarı olarak. Nasıl diyeceksiniz şimdi?
0: Nasıl, ben de merak ettiğim için soruyorum.
1: Şimdi, çok teşekkür ederim kendilerine. Şimdi ayın 2024 5. ayın 12'si Acun Ilıcalı A Spor'daki yayını. Diyor ki Galatasaray bu maike ve bu federasyon Galatasaray'ı kollamak istemiyor. O yüzden istediği kadar çıldırabilirler. Böyle bir yayını var biliyorsunuz. 9. ayın 25'i Sayın Ali Koç Berat Gündoğdu ile ilgili bize çok iyi sunum yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok iyi projeler var vesaire falan filan diye.
0: Ama ilk tanıdığında onun üzerinden gitmek biraz yanlış. Yani ilk anda bu cümleye söyleyebilir. Ben de şimdi mesela sen de gelsen bir yerde konuşsak, sen de bana iyi bir sunum yapsan ben de sana övgüler yağdım. Ama daha sonra işin içine girdikten sonra neler yaşandığını gördükten sonra bunu söylemek yanlış.
1: Aygün abi,
0: sevgili Mustafa'cığım, anladın mı demek istediğimi?
1: Doğrudur. Ben bir bitireyim hocam.
0: Tamam bitir ben, ama akşam haberlerine yetiştirir değil mi Mustafa?
1: Tamam tabii ki. Bir son şey kaldı. Hakan Safi en son seçimlerinde dedi ki
0: yapı neyse ben yıkarım gibi bir şey söyledi, onu mu söyleyeceksin?
1: Hayır, ben bu konuda mütevazi olamayacağım. Yabancı hakem konusunda neler yaptığımı herkes biliyor. Yani yapıyı çökerttikleri için çok teşekkür ederim. Kendilerini aşağıya verdikleri için bir Galatasaray tarafı olarak şey yapıyorum. Bütün ülke Yasin Kolu isterken biz Galatasaray taraftarı olarak karşı çıkıyorduk. Şimdi herkes Yasin Kola sallamaya başladı. Yok Ederson'a o gün kırmızı kart gösterdikleri için Ederson'a sallıyorlardı. Şimdi hakeme sallıyorlar. Biraz medyamız bir ikiyüzlülüğü var bence.
0: Toparlayalım yavaş yavaş. Araya da gitmem lazım. Teşekkür ediyorum tekrar sevgili kardeşim.
1: Rica ederim.
0: Kendine iyi çok günler, iyi bak. Sağ ol, sağ ol. Görüşmek üzere. Bir iki mesaj okuyayım, ondan sonra araya gidelim. Dinleyici kısmını yavaş yavaş kapatacağımızı söyleyelim, kapattığımızı söyleyelim. Günaydın. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kulüp başkanları, kulüp yöneticileri ya da futbolculara röportajlar Türk futbolunun değerini düşünmekten dolayı ceza veriyor. Peki şimdi bu olaydan sonra Kulüpler Birliği bence toplansın. Çok güzel bak bu. Helal olsun Mustafa Çalışkan'a. Toplansın. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'nin Türkiye futbolunun değerini düşürdüğünü belirterek derhal istifa etmeleri istesin. Ceza olarak da iyi çalışma. Doğru söylüyor. En ufak bir şey konuştuğunuz zaman marka değerimize zarar veriyorsunuz bilmem ne diye bağırıyorlardı Riva'dan. Kulüp başkanlarına ne cezalar kesildi? Şimdi marka değerini yerle bir ettiniz. MHK'sinden TFF'sine kadar kulüpler şu anda zararda. Bu zararı nasıl karşılayacaksınız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Diyelim, kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. Artık programın ikinci bölümüne yavaş yavaş geçtiğimizi söyleyelim. Şu an attığımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Sevgili Tubi, yayınımıza hoş geldin. Günaydın.
4: Günaydın, günaydın Aygün. Kampanya hazırlığındayım.
0: Ne kampanyası an. Tuba?
4: Montella'nın tazminatını toplayalım, bir şey yapalım. Vallahi
0: valilikten izin alman lazım ama. Valilikten izin alman lazım.
4: Alalım, alalım. Yani bence herhalde itiraz eden olmayacaktır. Yani anlamıyor, anlamıyor. Yani artık milli takım izlemekten soğuttu insanları ya. Yani kiminle konuşsam maçı izlemiyoruz falan diyor. Ya yani bir milli duyguyla oynayan bir milli takım görmüyoruz ki biz. Sıfırı da çekmişsin. Dünya Kupası'nda senden başka başarısız olup istifa etmeyen hoca yok. Hadi orayı bitirdik. Önümüzde Avrupa Uluslar Ligi, Uluslar Ligi var dediler. Orada da sıfırı çekmişsin. Ya bu saatten sonra artık Montella'nın devam etmesi imkansız bir şey bence. Yani etmemeli. Açık ve net tazminatını istiyor.
0: Belli. Çünkü, evet, doğru.
4: Çok net. Ya yani çok iyi Türkçe biliyor. Bakın çok iyi Türkçe anlıyor. Ben konuşma kısmını bilemem. Her konuşulanı anlıyor artık. Çünkü son ben Bursa'daki İtalya maçında da gitmiştim. Orada da sorduk sorular ısrarla sorduğumuzda. Net bir şekilde anlıyor. Sorular sorulduğunda yani istifa etmeyi düşünüyorsunuz diye sorulduğunda ya da başarısızlıklarla ilgili sorularda anlıyor. O zaten kendini hazırlıyor. Ben A Ligi'ne çıkarttım. Ben başarılıyım, şöyleyim, böyleyim diyor. Beni istiyorsanız gönderin diyor açıkçası. Yani bu saatten sonra ben Montella'nın kalması gerektiğini düşünen bir tek insan herhalde yoktur diye düşünüyorum. Yani bu kadar artık toplum içerisinde
0: antipatik oldu artık.
4: Antipatik oldu ve Türkiye'de yani seven yok, kalmasını isteyen yok. Seveni bir kenara bıraktım. Kalmasını isteyen herhalde çıksanız bir sokak röportajı yapsanız 1000 kişiye sorsanız 1999 bir kişi bile kalsın devam etsin demez. İbrahim Hoca'nın son oldu. Bence artık savunmasın yani. Eğer görevine devam edecek görünüyor. Çünkü normalde geçen hafta aldığımız duyum İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu hafta istifa edeceği yönündeydi. Bir seçim olacağı konuşuluyordu. Federasyonun başka üyeleriyle de konuştuğumuzda böyle duyumları aldık. Ancak dün kendisi açıkladı zaten. Madem devam edecek, ilk iş rica ediyorum Montella'yı göndersin.
0: Tabii
4: ama
0: Mancini de Montella'ya övgüler yağdırıyor. Oradan buraya getirdi falan. Bütün İtalyanlar şu anda Montella'ya destek de şeyindiler.
4: Ay sinir oldum. Şey zaten işte niye sizin hocanız size bu kadar yükleniyorlar falan. Alın İtalya'da bir takım çalışırsın. Buyurun yani. Biz ben maçtan sonra da konuştum. Bayağı Bursa'ya çok İtalyan gazeteci gelmişti. Bursa'daki maçtaydım. Bayağı bir şeyler. Montella'yı sürekli destekler vaziyetler. Ben de şey diyorum onlara. Bırakın Montella'yı Allah aşkına diyorum. Siz bana diyorum İtalyano'dan bahsedin. Gerçek bir İtalyan'dan yani. Bırakın Montella'yı. Benim başarılı hocam var. İtalyano.
0: Günaydın Aygün abi. Bursa'dan Necip diyor. Oyuncular isyan edip biz bu hocayı istemiyoruz diyemezler mi diyor. Bir şey cızır cızır bir şey mi yapıyorsun? Ses geliyor. Ne diyorsun peki şeyle ilgili?
4: Oyuncular şimdi Hakan Çalhanoğlu Montella'nın gelmesinin en büyük etkisi olan isim Hakan Çalhanoğlu'ydu. Kaptan olarak da zaten koruyordu ama şimdi artık Hakan Çalhanoğlu'nun da milli takım olayı kapanacağı için yani oyuncular içerisinde birlik yok. Zaten milli takım içerisinde hani böyle bir abilik bir birlik öyle bir duygu bir şey göremediğimiz için ben bunu çok olası olacağını zannetmiyorum. Şimdi oyuncular gelecekler, dağılacaklar bugün Kasım ayındaki toplantıya kadar. Ancak Kasım ayına da Montella ile çıkılmasının çok yanlış olacağını düşünüyorum. Kasım ayına bence yerli bir hoca bulmak zorundalar.
0: Yerli de isim var mı duydun?
4: Fatih Tekke'nin ismi geçti. Sen de duymuşsundur.
0: Evet, Fatih Hoca'yı ben de duydum.
4: Fatih Terim'in ismi çok geçti. Ben artık Fatih Terim tıpkı neydi, şimdi mankeninin de arka

0: planda bir sportif direktörü var. Eski hocası, ben o gün onunla da konuşmuştum. Şimdi aslı ismi altında gitti. Onun gibi belki bir üst pozisyon görev alabilir ama artık ben 70 plus insanların futbol sahalarında danışman olur, direktörlük gibi, yani böyle bir fikir veren adam, akil adam diyeyim, fikir veren adam pozisyonlarında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbol farklı dinamiklerle çalışıyor. Dolayısıyla da daha genç isimler olmalı. Bir de çocuklara yaklaşacaksınız. Yani artık onların torunları yaşında. O kadar jenerasyon farkını kaldıramazsınız. Yani yeşil sahada aktif görev yapan bir hocanın 60, maksimum 65 plus. Yani en verimli dönemi bana göre 45 ile 55-60 arasıdır. Ondan sonraki yaş uygun görmüyorum açıkçası.
1: Diyor ki Önder Özen'i tavsiye ederim ben diyor, Uğur Bey diyor, yakışmaz mı sizle diyor.
0: Yakışır da kalsın, biraz Beşiktaş'la ilgilensin, seneye olabilir, çünkü sene bir Beşiktaş'ı randımana soksun, bir takım otursun, olabilir, doğru. Yani Önder Özen milli takımda da sportif direktör,
1: evet, yapmıştı,
0: çalışabilir yani, yani altına yapabilir, bir gelebilir. Ama yerli ve milli olmak zorunda, dediğim gibi. Yoksa annemin dilinden kurtulamazlar, biliyorsunuz, takıyor. Her milli maçta 10 kere beni arayıp neden koç yabancı, neden koç yabancı diye soruyor. Bu soruya ben de inan yanıt veremiyorum yani.
1: Kayseri'den Yusuf diyor ki Montella'nın yerinde bir Türk teknik direktör olsaydı şu ana kadar 10 kez kovulmuştu diyor.
0: 50 kere, evet. 50 doğru. Kere kovuldu yani. Çok doğru. Kesinlikle kalamaz yani.
1: Önder, Ankara'dan Önder kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın Almanya'dan, iyi yayınlar Aygün Bey. Türkiye'de hava durumu hariç güzel bir şey var mı? Futbol, siyasi, ekonomi, her şey yerli yerin şey diyor. Yani ne demek istedim anladın. Yerlerde diyor.
0: Hava durumu da pek güzel değil. Bu sene evet ya. İnanılmaz soğuk bir Eylül ayı yaşadık. Ekim ayı da öyle yani, çok soğuk gidiyor geçtiğimiz yıllara göre.
1: Uğur Meleke ismini söyleyen var. Serdar Bey yazmış.
0: Uğur Meleke Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım diyor.
1: Evet, aynen. Birazdan o konuya geçeceğiz. Hadi girelim peki, bu konuya girelim. Ondan sonra sevgili Tuba'yla Beşiktaş'ı konuşacağım. Kenan Alkurt diyor ki bir Yasin Kol'un diyor 11 bankada 40 tane IBAN numarası varmış. Neden bir insanın 40 tane hesabı olur diyor. Bir de özel güvenlik diyor.
0: İşte ben zaten onu anlayamıyorum. Özel güvenliksin. Yani asgari ücret alacaksın, 25 bin lira maaş alacağın bir ortamda 40 tane hesap var, hadi tamam 65 bindi geçen sene, 70-80 bin TL arası. Yani çok enteresan şeyler. Ya bu Yasin Kol'la ilgili seninle de yayınlarda da çok konuştum. Ha, bu kadar başarısız olup sürekli en popüler hakemmiş gibi bütün derbilere verilmesi, bu yani iyi bir hakem olma yeteneklerine, birikimine vesaire de sahip değil. Yani donanımlı değil, eğitimli değil, yabancı değil, yok şu yok bu yok vesaire vesaire vesaire. Toplasan herhalde, ben iddia da ediyorum şu izleyicilerimizle, benim veya izleyicilerimizle bir yazılı sınava soksan kuralları belki biz daha iyi bileceğiz. Açık konuşuyorum yani. Birçok hakem kuralları bile çok doğru bilmezken çok ilginç. Şimdi biz dün akşam avukat Fatih Bey'le konuştuk. Orada da ben hani yayında sorular sordum. Ne olur ligler, yani diyelim ki tespit edildi belli maçlarda. Belli maçlarda
1: teşvik ve şike yapıldı, tespit edildi.
0: Teşvik ve şike, öncesi ve sonrası ciddi bir para girişim var ise. Ne olacak şimdi? Kaybeden takımlar için veya kazanan takımlar için ne olacak?
1: Ligler tescil yani, edildiği için herhangi bir şey olmuyor.
0: Tescil edildi. Tescil edildiği için Fatih Bey de ne dedi? O aşamada artık bu saatten sonra bir şey olmaz. Ligler tescil edildi. Sen liglerin tescilini değiştirsen sıralama değişecek. Avrupa kupalarına giden takımların yerleri değişecek. Alt üst olacak. Ne yapılacak? Ne edilecek? Bilmiyorum ama Yasin Kol'un da arkasında durmuştu İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Evet.
0: Yanlış oldu. Ferhat Gündoğdu'nun da durdu. Yanlış oldu. Gördük ama öbür yanlışından Allah aşkına dönsün, Montella'yı göndersin.
1: Ne demiş dinleyicimiz? Hayrettin Bey diyor ki Montella görevden alınıp başkası gelse Montella'da maaş verirse olmaz mı demiş. Ne gerek var, hem bir yandan Montella'ya maaş vereceksin.

0: yandan öbürküne maaş vereceksin. Orada orta yol bulunur yani. 5 milyon euro civarında bir tazminatı var, onu söyleyeyim değil mi?
1: Evet, o civarlarda. Montella kendini diyorum ya her zaman milli takıma Montella'mış gitmez yani.
0: Fontella
1: Bilmiyorum.
0: demiş. Adana'dan İlyas Bey diyor ki Fontella. La
1: Yok
0: Fontaine'den
1: ama
0: masal.
1: fonlon falan demeyelim aman. La Fontaine'den masallar diyelim neyse.
0: Aynen
1: Fonlar falan.
0: yani.
1: La
0: Fontella.
1: Fontaine'den masallar.
0: Bir şey sana söyleyeyim. Yani adam devam hakikaten bir bahane üretiyor ya. Dün de şey dedi, fark ettin mi bilmiyorum, görmüşsündür. Sonradan oyuna giren diyor 3 tane futbolcunun değeri diyor 400-450 milyon euro diyor.
1: Evet bir onlara taktı. Bir önceki Bursa'daki maçta diyor, işte takım değerini biliyor musunuz? Diyor. İtalya'nın 800 bilmem 800 bin bilmem kaç euro. Türk milli takımı yarısıymış falan filan. Ya bırak Allah aşkına benim takımımda İtalyan milli takımına göre daha fazla daha üst düzey kulüplerde oynayan oyuncular var. Dalga geçmeyin yani.
0: Doğru söylüyorsun. Yavaş yavaş bu kısmı kapatıp yavaş yavaş Beşiktaş'a dönmek istiyorum sevgili Tuğba. Ekleyeceğim bir şey var mı milli takımla ilgili?
1: Yok yani belli bir şey. Montella'nın gitmesi lazım. Milli takımı yeni bir milli takım ruhunu. Çünkü o kadar da şey çok tartışıldı ki yani menajerler mi yapıyor kim yapıyor? Çünkü oyuncu tercihleri çok tartışıldı. Yani bir bakıyorsun kendi takımında oynamayan oyuncuyu alıyor, 11 alıyor. Kendi takımında en parlak dönemini yaşayan oyuncu kadroya almıyor ya da kadroya alsa 11 almıyor. Yedeği almıyor, yedekse oyunu almıyor vesaire. Yani o oyuncunun oynadığı mevki dediği farklı mevkide oynatıyor. Kendi kendine saçma sapan bir şeyler denemeye çalıştı. Olmadı, olmadı, olmadı yani.
0: İzmir'den Ümit diyor ki TFF başkanı ne kendisi gidiyor ne de başkasını gönderiyor, anlamıyor. Ya aslında şu da çok enteresan. Türkiye Futbol Federasyonu atamayı yapabiliyor, meyaki atıyor fakat meyakiye görevden alamıyor ya. Bu böyle
1: Evet,
0: bir,
1: bir de dün akşam böyle bunun tartışmasını
0: bu da çok
1: işittik.
0: saçma yani. Atamayı
1: Evet,
0: yapıyorsun ama görevden alamıyorsun.
1: Evet kanun yani orada kanunda o belirtilmiş MHK'yi görevden alamıyorsun. Çok ilginç yani. Atamayı sen yapabiliyorsun. Atayabildiğin birini atayanın zaten görevden alması gerekiyor. Üst kurul burada TFF. Yani öyle bir pozisyon, öyle bir şey yapılmış ki yasal düzenleme. Üst kurul TFF olmasına rağmen alt kurul onun üstüne çıkabiliyor. Çok ilginç.
0: Aykut Kocaman milli takım başına geçmeli diye yazanlar var dinleyicilerimizden.
1: Olabilir Aykut Hoca'da ama onun da en büyük sıkıntısı futboldan uzak kalışı. Ya kaç sene oldu Aykut Hoca takım çalıştırmayalı?
0: Futbolun içindekileri de, futbolun içinde olanları da gördük yani. Onlar da futbola uzak.
1: O da
0: Futbolun
1: ayrı.
0: içindekiler de
1: O da
0: futbola
1: ayrı.
0: uzak olduğunu gördük. Yani onu da sana söyleyeyim. Evet, Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Sevgili Tuba, hafta sonu bir Sayın Başkan yeniden aday oldu. Bir değişime gitti. Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin? Yeni bir yönetim. Yönetime bir değişime gitti. Neler
1: Evet,
0: söylersin?
1: yönetimde bazı değişiklikler yaptı. Cumartesi günü İbra oylaması vardı. Pazar günü seçim vardı. Önce cumartesiden başlayayım. Şimdi mali tablolarla ilgili falan bir şeyleri konuşamaz oldu artık Beşiktaş'ta. Çünkü en hararetli, en tartışmalı süreç ihraç oylamalarında yaşandı. Çünkü çok fazla ihraç istemiyle talepler vardı. Yani bu da Beşiktaş tarihinin en fazla ihraçlarla ilgili ihraç edilen kişilerin olduğu bir dönem. Yani bunu başkanın da Serdar'a tamam küfürler şunlar bunlar deniyor ama mesela ben o kadar net biliyorum yakın çevremden de hiç küfür hakaret olmayan ya yapamıyorsun beceremiyorsun gidin bu işi diyen eski yöneticiler için bile ihraç gönderildi ya. Hani sonra geri alındı belki ama bu bir kere yanlış bir şey. Bu bir kere yanlış bir şey ve sürekli bir sosyal medyayla dan başlayan bir kirlilik üzerine saçma sapan bir şeyler yapıldı. Orada onu altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla en büyük Mali Kongre'de tartışmalı süreç ihraçlarla ilgili yaşandı. Ama ve lakin borçlarla, yükümlülüklerle ilgili yaşanması gerekiyordu. Çünkü evet bu sene güzel başarılı bir takım var. Hep baştan beri söylüyorum. Oturmuş maya tuttu Önder Özen'le İtalyano'yla transferler iyi gidiyor. Tabii ki eksiklikler var. Ancak çok da ciddi para harcandı. Yani bir önceki yıla göre senin transfer harcamaların, futbolcu maaşların

0: %100 artmış. Dolayısıyla da bu artışın sana çok büyük başarı getirmesi lazım. Yani bu artışla Beşiktaş bu sene şampiyon olmalı, Avrupa kupalarında final oynamalı. Yani bu harcanan paranın yaptırımı bu olmalı. Aksi bir şey mesela beni tatmin etmez. Bu takım şampiyon olur, Avrupa kupasında final oynar. Hadi bilemedin yarı final. Eyvallah. Okey. Ha, tamam, harcama yerini bulmuş deriz. Aksi bir başarısızlık kötü sonuçlar doğurur. Çünkü zaten başarı geldiğinde ekstra en azından bir de mali tablon güçleniyor. Alacağın artıyor, yani para da kazanıyorsun. Dolayısıyla da bunları tartışamaz olduk. Pazar günü de bir seçim yapıldı. Başkanın da Sayın Serdar Adalın da şunu bunu bir okuması lazım bu tabloyu. Çünkü bir önceki seçimde 8.900, 9.000 yaklaşık oy almış. 8.000'den fazla oy almıştı. Bu sefer tamam tek aday 2.900
1: 3000'e yakın diyelim ona. 3000'e yakın diyelim ha.
0: 3.000'e yakın, aynen. Yani %57'lik bir, hani bir açıdan bakarsanız azalma var. Yani
1: ama tek aday olduğu için çoğu insan gelmemiş de
0: tek
1: olabilir yani.
0: aday gelmedi. Evet ama hani niye gideyim oy vereyim niye diye gitmedi. Bir de öyle düşünün. Tek aday var. Nasılsa seçecek demek başka. Yani çok başarılı. Ben başkanımı destekliyorum. Gideyim destek olayım da diyebilirsiniz. Oy vermeye gidebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da sakin bir zamanda bunları düşünüp ona göre önlemlerini alması lazım. Ona göre planlamalarını yapması gerekir Sayın Başkanım adının. Daha
1: Bir araya gidelim istersen, o kısmı tekrar devam edelim. Kısa bir aramız var çünkü Tuğba. Kısa bir aradan sonra Tuğba Bayramoğlu'yla sohbetimizi alana çek, bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.

0: ötesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Tuğbacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz. Borç ne kadar gözüküyor Tuğba?
8: 27 milyar ama 27 milyar. Transferleri yok bu arada.
7: Nasıl, o transfer bütçeleri eklendiği zaman daha da mı artacak demek istiyorsun?
8: Evet, yani bu sezonki yaz transferleri yok o bütçenin içerisinde. Onları eklersek 33-34 milyarı buluyor.
7: Çok büyük para bunlar ya. Kulüpler çok hakikaten.
8: Büyük para. Evet, kulüpler. Hep söyle. Mısır Beşiktaş bazında söylemiyorum.
7: Hep yani söyle.
8: Böyle naciz kendi çapımızda her gün her hafta yayınlarda anlatıyoruz. Yani bu kulüpler bu paraları harcıyor ama Türk takımları Avrupa'da ne yapıyor?
7: Hiçbir şey yok.
8: Yani gelirini artırıyor musun? Yani şöyledir, Avrupa'da başarılısındır, tüm dünyada taraftar edinirsin, bütün dünyada işte ürün satışların vardır, Şampiyonlar Ligi'nden sürekli gelir kalemleri yükseliyordur vesaire, sürekli sana deli gibi sponsorlar geliyordur, o zaman eyvallah. Ama şey yok yani maalesef. Mesela Beşiktaş sponsor iyi başarılı global sponsor da bulamıyor. Yani burada da bir şeyler yapması lazım.
7: Son mesajlara bakayım, Beşiktaş'a ilgili olan gelen varsa. Genellikle Fatih Tekke ismini çok fazla yazan var, Aykut Kocaman ismini çok fazla yazan var.
8: Evet.
7: Onu tekrar söyleyeyim.
8: İki isim de konuşuluyor. Evet, Fatih Tekke, Aykut Kocaman. İki isim de ismi geçen hocalardan.
7: Montella'nın tazminat peşine düştüğünü konuşanlar, yazanlar var. Yani çok şeyler var. Şunu sana soracağım. Transfer dönemi nasıl geçecek Beşiktaş'ta? Ara transfer dönemi Ocak. Var mı böyle bir şey, çalışmalar?
8: Var. Kaç isim var. Şimdi ben çok sevmiyorum. Ekim ayında böyle prensip olarak isim konuşmayı
7: ama
8: sevmiyorum.
7: Ama bak gazetelerde daha falan her takımı gene futbolcular
8: yazıyor. Çok sıkılıyorum. Yani Ocak ayında bu transfer. Ya bırakın takım oynasın, etsin. Ekim ayında, Kasım ayında çok rica ediyorum yani. Transfer isimlerinin yazılması. Bu zor. Yani yeni moda bir şey. Ben buna çok şiddetle karşıyım. Prensip olarak Ekim ayında transfer ismi konuşmak istemiyorum. Evet, var görüşülen isimler, yani görüşülür de yani bu önce bir takım otursun, bir şeyler yapsın, eksiğini gediğini görün, belki hoca bazı oyuncuları farklı mevkilerde de oynatıp ihtiyacı noktasını değiştirebilir. Buna hoca karar verir, Önder Özen karar verir, İtalyano karar verir. O yüzden çok erken. Yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı da yıllarca dehşet paralar harcadı, sürekli al sat al sat al sat, 5 yıldır ortada hiçbir şey yok. Sürekli de transfer konuşuldu. Beşiktaş deyince transfer yok ya, bu kadar olmamalı. Karşıyım.
7: Her şey?
8: Karşıyım ben.
7: Ha, karşıyım ha.
8: Ekim ayında transfer konuşulmasına karşıyım.
7: Ama mevki anlamına baktığın zaman bir çalışma vardır ama yani hangi bölgelere
8: tabii
7: biraz da
8: yani, tabii ki var ama yani bakın futbolda bu bir sakatlık olur, senin oyuncuna teklif gelir gider, yani her an dengeler değişebilir. Onlar zaten düşünüyorlardır, yapıyorlardır. Çok erken. Bak ısrarla söylüyorum, Ekim ayında transfer ismi yazılıp çizilemez. Yani yanlış buluyorum. Bir evet. Şey olarak medyada yazılıp çizilemez. Tabii ki bu işin yapanlar ona göre bakar eder, oyuncuyla görüşür, ama yani bu kadar çok daha erken.
7: Yurgun ve Yurgun, Niki Yurgun sonu 62 ile biten yayınlar. Dün akşam diyor milli maçı bıraktım, sizi MK Haber'den TV'den dinledim diyor. Bir kez olsun gülmeni bekledim, nasip olmadı. Bana diyor teşekkürler, sevgiler, saygılar diyor. Tuba Hanım'a söyler misiniz? Vincenzo'ları değiştirelim. Kabul eder mi acaba diyor.
8: Ama benim hocama vermem yani, olmaz. Hem Beşiktaş hem milli takım zor olur. Vincenzo İtalyano'yu başarılı görüyorum. Dediğim gibi başka Vincenzo Montella'yı gönderelim mümkünse. Ama değiştirmeyelim. Bir Beşiktaş'ta bir şeyler başarsın. Bakın İtalyano için de çok önemli, neden? Hala bu İtalyanlarda da öyle bir kibir de bilmiyorum, kelimeyi kullanmak doğru mu? Kibir mi desek ne desek. Şimdi onlarda da şey var. Yani Montella'ya bir takmışlar. Hani böyle destekliyorlar. Evet. Ben takmıştım diyorum ya. Bir kez de İtalyano deyince bir tane vardı. Bologna'dan bir gazeteci. İtalyano daha geçmişten de tanıyormuş. Onun dışında hiç böyle hala umurlarında değil Vincenzo İtalyano.
7: Bak dinleyici Yusuf Bey diyor ki Tuba'nın olduğu ortamda diyor bir sesler geliyor diyor. Koli bandıyla Montella'nın kutularını mı topluyorlar diyor.
8: Bantlıyorum. Ya gerçekten anlamıyorum. Evet sen söyledin ama herhangi bir şey yapmıyorum. Dediğim gibi şu anda telefon kilitlenme olduğu için iPad bağlandım, oradan konuşuyorum. Onunla alakalı bir şey olabilir.
7: iPad'le alakalı arkadaşlar. Belki şey Salih Acat diyor ki dün akşam diyor MasterChef'i izledim diyor. Şey izlemedim, maçı izlemedim. Daha heyecanlıydı MasterChef diyor. Hakikaten ülkeler doğru, soğuttular ya. Futboldan da soğuduk artık yani.
8: Kimse milli maçı izlemiyor. Kaç kişi sabahtan beri bana da bir sürü kişi mesaj atmış. Tuba Hanım biz milli maçı izlemedik falan. Ya insana bir noktaya düşürmesinler Allah aşkına.
7: Sonuna kadar katılıyorum. Tubi transfer anlamında bir şeyler yapılacak dedin ama bölge anlamında bir şey söylemedin. Yani
8: ya bölge merkez orta saha istiyor hoca. Merkez orta saha. Oraya ya bir de Salih'in yedeği gibi düşün. Merkez orta

0: ama mesela orada Miretti eğer mesela o mevkilere uygun bir oyuncu. Şimdi dedim ki son yapılan transferler var ya, Poku ve Miretti, biraz onların performansına bağlı olarak da devre arası transferi daha değişik bir hal alabilir. Çünkü ben ümitliyim mesela Miretti'den. Hoca o Miretti, Orkun, Salih, Olaytan dörtlüsünde oyuncuları farklı var ya, yani böyle daha işte istediği gibi oturtabilirse belki başka bir şey yapabilir. Dolayısıyla son transferleri net göremedim.
1: Bak şu da güzel mesela. Antalya'dan Selim diyor ki Montella'nın Türk vatandaşı olsun, adı da Rasim Kol olsun. Yasin Kol, Rasim Kol. Yabancılık çekmeyiz diyor.
0: Yok artık kendini çok Türk hissediyordu. Hiç merak etmeyin. Ben İtalya'da, Bursa'da sordum ona. İtalya'ya karşı oynayacaksınız. Yani ülkemize karşı falan. Ay dedi, hiç merak etmeyin dedi. Ben dedi en iyi şekilde hazırlandım, ettim falan. Ne oldu, iyi şekilde hazırlandın? 25 dakikada 3 tane gol yedik. Bu mudur iyi hazırlanma?
1: Hakikaten bütün maçlara bak, ilk 20 dakikada maç bitiyor ya milli takıma karşı.
0: Ya bitiriyor yani, zaten ruhsuzlar. Bir de o 20 dakika izleyince böyle zaten baygınlık geçiyorsun, maç izlemek istemiyorsun. Yazık yani. Millet deli gibi bilet bulmaya çalışıyor Bursa'da falan. Gelenler perişan oldu.
1: Peki. Tuba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu hafta biraz böyle kolibantlı bir bantlı.
1: Ben senin olsam kolibantlı bir görüntü paylaşırım. Montella'nın eşyalarını toplamaya gidiyorum diye.
0: Hayır, onu biliyorsunuz. Bantı ağzımıza koyacağız. Her federasyonun verdiği Türk futboluna itibarına zarar veriyor. Yani maddesine. Bir de bir takıldım o. Ya ben transferlerle falan ilgilenmiyorum. Şu maddeye takıldım ben. Türk futboluna itibarına nasıl zarar veriyormuş mesela yani.
1: Doğru, doğru. Peki, çok teşekkürler Tuğba yayınımıza bağlandığın
0: İyi
1: için.
0: İyi günler, görüşmek üzere, teşekkürler.
1: Ne demiş dinleyicimiz? İsmine bakalım, sonu 94 ile biten dinleyicimiz ne demiş? Orçun Yenilmez diyor ki, sabah diyor TFF Başkanı ve Montella'nın istifasıyla güne başladım. Futbolda bazı şeylerin düzeleceğini düşünürken uykumdan uyandım ama ne güzel rüyaydı demiş. Evet, rüyalarda kaldı hakikaten, dediğin doğru. Onu da tekrar söyleyelim. Şimdi yavaş yavaş programın ikinci bölümünü hızlı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Deniz Ateş Bitner hocamız bizler. Hocam günaydın. Günaydın Deniz Ateş.
2: Günaydın
1: hocam. Nasılsın hocam?
2: Bir saniye. Şimdi bir sesim geliyor mu?
1: Çok net geliyor hocam.
2: Şöyle, şimdi bir tane video yayınladın da kendi sosyal medya hesaplarında, onunla ilgili çalışma yaparken tam denk geldi.
1: Hocam bir dakika, bir şey söyleyeyim sana. Ne videosu yayınladın? Bir bakayım ben de şimdi. Videoda ne var hocam?
2: Şu an birazdan onu
1: Instagram'a
2: atacağım. Şeyi attım, TikTok'a attım. TikTok'ta görebilirler.
1: Hocam Twitter'da şöyle. Twitter adresini söylersen, ben biliyorum da Twitter adresini de söylersen oradan bizi dinleyenler
2: hepsini
1: seni dinleyin.
2: Vereyim. Hepsi aynı hocam, standart. Buyurun. Deniz'in D'si, Ateş'in A'sı. Yani Da ve soy ismim Bitnel. Da Bitnel benim kullanıcı adım bütün mecralarda. Instagram'da,
1: Twitter'da,
2: TikTok'da, YouTube'da, hepsinde var ve çektiğim short videoları her yere atıyorum. Az önce şimdi TikTok üzerinden tabii videoyu editlediğim için çektiğim video biraz dikkat çekici. Şöyle bir başlık attım: biz sizde tutuklu kalmak istemiyoruz diye bir video çektim. Yani bilmiyorum buradaki ironiyi, buradaki anlatılmak isteneni anlamışlar mıdır? Sadece başlık üzerinden bile anlatılabilir. Ya İbrahim Hoca Osman'ım neredesin dedim ya, neredesin? Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın tutuklu, yönetim kurulu, Merkez Hakem Kurulu üyen tutuklu, dernek başkanı tutuklu, İl Hakem Kurulu Başkanı tutuklu, en fazla maç verdiğin hakem tutuklu, en fazla maç verdiğin demeyeyim, kendine maç verip de bir sezonda en fazla derbi yöneten hakem tutuklu. Ve Montella çıkıyor bu başarısızlığa rağmen Türk milletiyle dalga geçiyor. Onunla tutuklu kalmamızı istiyor. O yüzden biz onlarda tutuklu kalmak istemiyoruz.
1: Güzel.
2: Toplanıp bir şekilde bu Türk futbolundan bir daha dönmemek üzere, bir daha vurguluyorum. Bak, bir daha dönmemek üzere. Çünkü attığım tweet var. Ferhat Gündoğdu bir daha dönmemek üzere gitti ama umarım yazdım yani. Çünkü bunlar gidiyor. Bir şekilde nasıl oluyorsa geri
1: geliyorlar hocam ya.
2: Yani bu Türk futboluna çöreklenmiş bu karanlık insanlar ya da işte geçmişi kötü insanlar, geçmişinde problem yaşamış insanlar, geçmişinde problem yaşadığı belgelenmiş insanlar. Bunların bir daha Türk futbolunda barınmaması lazım, bir daha olmamaları lazım. Dolayısıyla da bir daha konuya girmeden ben böyle bir giriş yaptım.
1: İyi, ama iyi giriş yaptım.
2: Benim herhalde Türk milleti şöyle, Türk milletini takip ediyorum, insanların tepkilerini takip ediyorum, sosyal medyayı takip ediyorum, insanlardaki isyanı takip ediyorum ve ben o insanların sesi olmak istiyorum. O yüzden ben Türk milleti olarak bu insanlarda tutuklu kalmak istemediklerini bildiğim için onların sesi olacak şekilde bir video çektim. Instagram'a ve Twitter'a atarım birazdan konuşmamız bittikten sonra. Ama TikTok'ta var şu anda. Yani birçok insanın sesi olduğuma eminim. Birçoğunun derken burada salt çoğunluk %51'dir ama birçoğu derken ben bunun %90'ları %95'leri bulduğunun farkındayım. O %5'lik kısım da bizim bu eleştirdiğimiz insanlara zamanında sahip çıkıp da şimdi sessiz kalan taraf. Yani çok iyi hakem. Yasin Kol müthiş hakem. Ama Aygün Özipek öyle demiyordu. Aygün Özipek 3 yıl önce de Yasin Kol kötü diyordu. Şimdi de kötü diyordu. Yasin Kol bu maçlarda acaba niye sarı kart vermedi? Bunun sorgulanması lazım dediğinde herkes ya bırak diyordu. Deniz Ateş Bitler ya bir maçta ilk yarıda 5 tane 6 tane 7 tane sarı kart olan pozisyon verilmez mi? Nasıl sarı kartsız biter bu ilk yarı dediğinde ya sen bu işleri bilmiyorsun. Sen kafanda işte aklındakiler var falan. Aklındakiler falan yok. Ben bir şeyleri öngörüyorum sadece. O yüzden Ferhat Gündoğdu'nun da kötü insan olduğunu düşünüyordum geçmişten beri.
3: Evet.
2: Yasin Kol'un da kötü insan olduğunu düşünüyordum geçmişten beri. Ferdi Karadoruk denen bir mahlukat var.
3: Evet hocam ya. Yani bir de hocam.
2: Ama o mahlukat dememin sebebi futboldan tamamen bağımsız.
3: Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ama açalım evet, o kısmı da önemli yani, çünkü rezil bir ortam yani rezalet
2: yani,
3: bir.
2: Yani bir insanın cep telefonunda çocuklarla ilgili müstehcen şeyler varsa o insan insan değil benim için. Yani mahlukat.
3: Mahlukat.
2: Bakın bu kazara falan olmuş da değil. Bu arada dün bana başka bir şey geldi. Onu da söyleyeyim. Yani aslında bunların yapılacağını belki biliyorlardır. Yasin Kol'la ilgili şu geldi. Daha yeni cep telefonunu değiştirmiş. İşte tutuklananlar olduktan sonra gidip bir büyük teknoloji firmasından yeni bir telefon almış kendine. Neden telefon değiştirir bunun üzerine bir hakem? Tabii ki telefon değiştirebilir. Teknolojiyi takip edebilir. Yeni, onun bahanesiyle söylüyorum. İşte yeni sürümü gelmiştir telefonun. Ben yeni geldiği için aldım diyebilir. Ama bu olayların üstüne alırsan kafada soru işaretleri olur. Sen yöneteceğin derbiden önce başkalarına yüklü miktarda paralar gönderirsen, başkalarından sana yüklü miktarda geri dönüşler olursa, başkaları yasa dışı bahisle alakalı insanlar olursa o zaman kafa karıştırır. Suçlulukları ispatlanana kadar suçsuzdur. Öyle bakmak lazım.
3: Doğru.
2: Sadece geçmişte şüphelendiğimiz şeylerin şimdi karşımıza çıkmasından dolayı aslında sinirleniyoruz. Bize o dönemde ya bırakın bu işleri diyenlere sinirleniyoruz. Çünkü o dönemde o kişileri savunanlar, onların yanında olanlar şimdi ya kafasına kuma gömmüş sessiz kalıyor ya da kendi kendilerini inkar ediyorlar. İşte ya işte kötüymüş yani. Bu memlekette en kolay şey kandırılmak herhalde. Kanmamak lazım. Biz niye kanmıyoruz Aygün Özüpek? Biz niye kandırılmıyoruz mesela?
3: Kandıramıyorlar biz hocam. Biz yani çünkü doğru ne sonun peşindeyiz hocam. Şöyle, biz yani yan yola gitmeyi düşünmüyoruz
2: biraz
3: hocam.
2: Biraz insan kafasını kullanırsa, aynen, birazcık düşünürse, birazcık bazı şeyleri yerine oturtursa, bazı şifreler vardır. Futbolda da var, günlük yaşamda da var, sosyal hayatta da var, öğrenciler için derslerde var. O şifreleri çözdüğün zaman derste başarılı olursun, sınavda başarılı olursun. Biz şifreleri yerine oturtuyorduk. İşte biz olan şeyleri yerine oturtuyorduk. O yüzden bazı şeyleri görebiliyorduk, öngörebiliyorduk. Öngördüğümüz şeylerin şimdi karşımıza teker teker çıkıyor olması da bunlar. O yüzden bize kimse Yasin Kol iyi insan, iyi arkadaş, iyi bilmem ne demesin. Tabii ki üzülürüm, ailesine üzülürüm en fazla bu arada. Neden üzülürüm? Çocuğu vardır, çoluğu vardır. Çocuğun ne günahı var mesela? Ya da eşi bu işlerden haberi yoktur, bilmiyordur. Ne günahı var mesela? Oraları hiç karıştırmamak lazım. Onlar da haram yemiştir ya da daha şu an ispatlı hiçbir şey yok. Ama şunu söylememek lazım. Oraya bir ama koyup onlar da haram yemiştir dememek lazım.
3: Doğru.
2: Belki hiç haberleri yok. Yani ailesinin, çoluğunun, çocuğunun haberi yok. Ya geçen gün, şimdi bunun üzerine hemen başka bir şey
3: söyle hocam.
2: Yasin Kol'u her eleştirdiğimde bir tane arkadaşı, ben kuzeniyim. Adını da verebilirim. Hakan diye bir çocuktu galiba.
3: Ha.
2: Soyadları da aynı. Çünkü sürekli yayınlarıma, benim yaptığım yayınlara geliyor ya da yaptığım şeylerin altına, videoların altına yorum atıyor. Çok eleştiriyorsun işte, haksızlık yapıyorsun falan. Biz şimdi bir radyo programına bağlandım Emre Silev'in, biliyorsundur. Orada tam muhabbet ederken Emre Silev'e şunu yazdı. Ya kuzeni olduğunu iddia eden bir arkadaş yazıyor işte. Yurt dışında gayrimenkul aldı, o para transferleri yurt dışına transfer. O yüzden pişman olacaksınız eleştirdiğinize, yazık olacak bilmem ne falan yazdı. Aradan 5 dakika falan geçti, Yasin Kol'un savcılıktaki, emniyetteki ifadesi ifşa oldu. İşte şeye düştü sosyal medya ve sosyal medyadaki şeyde arkadaşlar borç istedi de o yüzden borç

0: derdim diye ifade
1: ya
0: verdi.
1: Böyle bir şey var mı hocam ya?
0: Aradan 5 dakika geçmeden kuzenini savunan bir kişinin bile yaptığı savunmada, bakın doğal olabilir, ben de kuzenime güvenebilirim, ben de onu savunabilirim, ama bu adamın yanındaki yamacındaki insanlara bile, ya da bu tarz insanlar yanındaki yamacındaki insanları bile çok rahat uyutabiliyor, çok rahat kandırabiliyor. O yüzden Hakan'a burada çok kızmıyorum. Kandırılmış, o da kandırılmış olabilir. O da aldanmış olabilir. O da akrabayı koruma içgüdüsüyle tabii ki böyle bir hamle yapmış olabilir, ama 5 dakika içerisinde ya savunduğu arkadaşı ya da akrabası ya da kuzeni tarafından yalancı çıkarılmak da gerçekten insanda bir gururda bir kırıcılık yaratıyor ya da gurur kırıcı oluyor. Dolayısıyla birilerini savunurken birilerini gerçekten can araş yanında durmaya çalışırken onu iyi tanımak lazım. Tanımadığınız kişilerle çok böyle savunucu konuşmalar yapmayın ya da onları savunacak şeyler yapmayın. Hep şunu söylüyorum. Bak çıktığım bütün programlarda bunu söylüyorum. Benim hakemlik yaptığım dönemde 50 hakem varsa 45 tanesine ya da işte %90'ına %95'ine kefil olabilirdim, tanıyordum. İçlerindeydim, beraber maça gittik. Gerektiğinde otel odalarında birlikte oturup yedik. Birlikte muhabbet ettik, sohbet ettik, maçları izledik, analiz ettik. Ailece görüştük. %5'ine de niye kefil olamam biliyor musun? Bu kadar samimiyetim yoktu. Ailece görüşmüyordum. O yüzden kefil olamam. Ama içinden çıktığım camianın şu anda 50 hakemin ben %95'ine kefil olamam diyorum. Bakın bu gerçekten işler acısı. %5'ini de geçmişte beraber hakemlik yaptığım kişiler halen şu anda devam ediyor ya. Onları tanıdığım için onlara kefil olabilirim diyorum. Ben iç içe yaşadım, beraber yaşadım, beraber hakemlik yaptım. 15-20 yıl birlikte işte düdük çaldığım, bayrak salladığım hakemlere tabii ki kefil olurum. Ama şunu söylüyorum, geçen gün bir sosyal medyamda paylaşım yaptım. Ben bir insanı sevmiyorsam o insan kötüdür dedim. Tabii anlatım bozukluğu ya da yazımda yanlış olabilir.
1: Olabilir.
0: Şöyle bakın, ben Deniz Ateş Bitner olarak kişilik analizi yaptım. Dedim ki bir insanı sevmiyorsam, bakın normalde bir elin parmaklarını geçmez benim sevmediğim insan. Ben herkesle iyi anlaşırım çünkü. Herkes bir şekilde beni anlayabilir. Herkes bana bakışı açısı kötü olan biri bile bir şekilde anlattıklarından sonra aa der, yani biz seni böyle tanımıyorduk der. Ama ben bir insanı sevmiyorsam bu bir elin parmaklarını geçmez, hadi bilemedin 10 kişi olsun. 10 kişi. Benim kötü niyetimden, benim onu çekememezliğimden, benim haresimden, benim kıskançlığımdan değil. Benim sevmediğim o kişinin kötü insan olduğundan, kötü düşündüğünden,
1: iyi niyetli olmadığından,
0: iyi niyetli olmadığından kaynaklı. Ben bunu anlatmak istedim. Bilmiyorum, beni dinleyenler içerisinde bu karakterde, bu benim anlattığım tarzda insan sayısında çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu devirde böyle insanlar da kalmamıştır bu arada. Çok azdır ama bizi dinleyenler arasında çoğunluktadır diyorum. Yani bir insanı sevmiyorsanız gerçekten kötü olduğu için, gerçekten insanlığa hiçbir faydası olmadığı için, gerçekten insanları kullandığı için, baskı yaptığı için, zulmettiği için sevmeyin. Benim sevmediğim insanları ben bu yüzden sevmiyorum. Bu yüzden bu şekilde bir paylaşım yapmıştım. Orada yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. O yüzden hani beni sosyal medyada takip edenler için şimdiden söyleyeyim. Edecek olanlara da duyurayım. Böyle bir karakterim var.
1: Şöyle yapalım.
0: Bay girizgah yaptık.
1: İyi girizgah yaptın. Çok da iyi gidiyor. Çok kısa reklama gitmem lazım hocam. Müsaade edersen kısa bir aradan tabii sonra ki sevgili Deniz Ateş Bitner'le sohbetimiz devam edecek. Ferhat Gündoğdu'yu konuşacağız. Şike Bayis hikayesi var. Yasin Kol'u konuşacağız. Yardımcısı Evrat'ta sahteci. Hepsini konuşacağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le
4: özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve

0: Bununla birlikte Arda Okan Kurtulan yer almıyor. Bence yanlış bir tercih. Çağırmadığı oyuncular var. Gözle görülür performans ortaya koyan fakat çağırmadığı oyuncular var. Arda Okan Kurtulan şu milli takımda oynardı. Zeki Çelik'i oynatarak yıpratıyor. Çünkü sağ bek rotasyonunda yani bakıyorsun kadro seçimine. Bir sağ bek çağırıyor. 6 tane stoper çağırıyor. Yani kadro planlaması da yanlış. Sistemini eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? Sizin örnek verelim. 4-2-3-1 sisteminiz vardır. 4-1 geriye düştükten sonra forveti çiftlersiniz ya da başka bir reaksiyon gösterirsiniz. Maç içerisinde sistemler değişebilir. Tamam, maça 4-6-0'la başlayın. Ama 4-1 geriye düştükten sonra da Deniz Gül'ü alın. Bu Deniz Gül bu kadar kötüyse çağırmayın. Kısa bir ara.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Salim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum.
0: Vallahi hocam iyiyim demek isterdim ama bu 4 maçta 0 çektik. Hı-hı. 11 gol yiyoruz, 2 gol atıyoruz. Eksi 9 avarajımız var. Yani
1: evet. İyiyim,
0: iyiyim, ha, iyiyim derken böyle klişe. Nasılsın? İyilik, sağlık deriz ya. Bu şekilde.
1: Ya şöyle, hemen bu konuda birkaç cümle söyleyeyim istersen.
0: Tabii ki hocam.
1: Ya şimdi 4 maç tabii ki. Aslında bence, acaba şöyle mi oldu ya? Şapka düştü, kel göründü. Evet. Ya çok mu abarttık yani? Evet. Çünkü oynadığımız, giderken oynadığımız takımları bir şöyle bir göz önüne getirsene. Hatta 90'larda attığımız goller. Zor zahmet, Dünya Kupası'na giderken. Geldik, çok daha dişli rakipler. Aslında A Ligi'ne Montella çıkarttı ama burayı takım yapamadı ya. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Gerçekten. Yani işte ben de yaklaşık 4 haftadır, 15 gündür, 2 haftadır falan maçları seyrediyorum. Yakından takip ettim. Ya bir şey eksik ya. Ya bir şey eksik yani. Bir şey eksik. Eksik olan aslında oynuyormuş gibi görünüp hiçbir iş yapamamak ya. Bak mesela dün akşam hani o kadar eksik falan var dediler ama işte daha zaman zaman İtalya'nın çok kötü oynadığı bir maç ve 3-1 yenildik. Ya bir ve ikinci bölgede vardı, üçüncü bölgede hiç yokuz. Yani pozisyona giriyoruz. Yani ya böyle nasıl diyeyim, hani A takımın pof takımıyla oynadığı maçlar vardı bizim antrenmanlarda. Biz onlar gibiyiz. Onlar oynamaya çalışıyorlar. Oynadıklarını zannediyorlar. A takım iki usta ayakları bir iki sefer gidiyorduk biz. İşte golle öyle maçlar vardır yani. Mesela 3. ligde oynadığımız hazırlık maçları böyledir. Bir şeyler yaparlar, koşmaya çalışırlar. Çünkü bir sistem yok. Yani ben hiçbir şey göremedim. Herkesin bildiği gibi. Yani çok fazla insanları konuşarak rahatsız etmek istemiyorum.

0: mesela santifor yok. Enes'i niye almıyorsun mesela?
1: Yani Enes'i almadım. Ben yardımcıyı izlediler mi hocam? Merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum. Enes Salam adam takımında nereden baksan bu sezona iyi başlayan adamlardan bir tanesi. Belki neden kaçtı acaba? Kalecin problemi yaşıyorsun. Mesela sen hani ben kötüleme anlamında değil, çok da sevdiğim bir şey. Mesela Samet alıyorsun, 35 dakika oynamamış. Mesela bu sene çok formda Emirhan var Beşiktaş'ta. Al abi. Ya aklıma gelenleri söylüyorum yani seyrettiğim maçlardan. Milli takım mesela dün bir yorumcunun, çok sevdiğim bir yorumcunun bir şeyini dinledim de çok hoşuma gitti. Ya İstanbul'daki maçları seyretsen ne olacak ya? Hepsi yabancı zaten. Hepsi yabancı ya. Hani İstanbul'daki bütün maçları sabaha kadar seyret. Kim, gelenler belli zaten. Galatasaray'dan belli. Fener'den alacağın belli. Git ya mesela söyleyeyim bu bence yani Enes'in sakatlığı falan yoksa adam oynuyor ya. Oynuyorsa al abi, santifor yok. Yok. Yani onun için bir fiyasko, iş dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar sabredilmez. Yani en az rakipler kadar pozisyonumuz var ama gol atamıyorsun. Bu bir. İki, abi Dünya Kupası fiyasko. Burada 4'te 0 çekiyoruz. 11 gol yiyoruz. Attığımız gol sayısı belli. 2-3. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hoca kalmaz biliyor musun? Kalmaz. Mesela Salim, şimdi biraz daha sesli düşünmek istiyorum. Yani bunun başındayken bir tane Türk teknik direktör bunu yapsaydı ne yaparlardı şimdi? Lütfen söyler misin?
1: He? Türk teknik direktör İtalya'ya götürülmemişti.
0: Evet. Evet. Ama işte sabahleyin de haberlerde maaşı batsın ya. Ya bu kadar da bu kadar sıkıntının içinde, bu kadar çalkantının içinde milli takımın toplanması da biraz zor gerçi de. MHK karakolluk olmuş. Federasyon çalkalanıyor. Yani onlardan da galibiyet beklemek biraz fazla olur. Zaten oyun olarak yok. Yani güçlü bir oyun yok zaten. Yok, yok. Yok. 11-12 kilometre koşmayan artık oynatmıyor. Abi metre koşmayan oynatmıyorlar artık. Biz hala 9'larda 10'larda kalıyoruz. Yani bunu oynatmıyor artık. İnsan bu yani savunma yönünü iyi yapmazsan, bak bütün yediğimiz gollere bak, hep basit goller ya. Hep basit gollere. Hep uzağız. Hep uzağız. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı ya top rakipteyken. Top rakipteyken biz oynayamıyoruz ha. Hem lig takımlarda. Aslında burada yani mevzudan mevzuya geçiyorum Salim de. Aslında ligimizde konuşmak lazım. Ligdeki tempo al, milli takım temposu işte sana. Ha. İstediği yerden sıkmaya çalışsınlar. Oynuyormuş gibi görünüyorlar. Maç 3-0 oluyor. Bir kere geliyor adam ya. Dün İtalya ne yaptı Salimciğim, bir söyler misin bana?
1: Hiçbir şey yapmadı hocam.
0: Hiçbir şey yapmadı yani. Yok, yapmadı yani. Oynamadı yani. Hiçbir şey yapmadı. Adamlar sadece geldiler, basit bir şekilde golleri attılar. Yan toptan işte, seken toptan falan. Biz o kadar gidiyoruz bir numara. Gidiyoruz bir numara. Ara, o da nedir? O da kalite farkıdır. O da futbolcunun sahadaki kalite farkıdır. Bu kadar var. Demek ki biz A ligini yapamadık. Yapamadık abi. Kabul edilecek. Yapamadık yani. Onun için ne var ne yok en baştan. Bu çalkantalar bittiği zaman bir baştan sonra değişmesi gerekiyor. Verin abi, ne güzel şeyler yapıyorlar. Öneriler getiriyorlar. Mesela işte Türk Teknik Direktörlüğü gelsin başına. İşte geniş bir film. Ya bugün en büyük bir önünüzde bir örnek var ya. Voleybol Federasyonu ya. Bu federasyon, Voleybol Federasyonu nasıl yaptı bu işi abi? Akif abi çok yakından tanıdığım için söylüyorum. Ya kurarsanız, sizin Riva'da dünyanın boş araziler var. 5000 kişilik, 10.000 kişilik liseler yapın, yatılı okullar yetiştirin. Oyuncu çıkmaz mı ya? Hani? Yani bu oyuncu çıkmaz mı? Al hazır oynat, al hazır oynat. Eşine yetiştirelim var, ne uğraşan var, ne eden var. Ama bu zihniyetle de olacağını zannetmiyorum. Çünkü 4'te 0 hakikaten hezimet. Yani çok büyük umutlar vardı. Aslında biz boyumuzun ölçüsünü Dünya Kupası'da gördük de. Kimse farkında değildi yani. Hadi bir şans daha gitsinler işte UEFA liginde falan biraz daha bir bakalım dendi. Ama belliydi. Bana top göstermediler hiç. Yani bence bizim oradaki o ligdeki oynama kapasitemiz yok gibi ya. Hakikaten yok. yapıyormuş gibi görünüz, yapamıyoruz. Onun için bir önce değişiklik mi yapılacak? Ne yapılacaksa bilmiyorum. Yani yapılması gerekiyor Salimciğim. Milli takım için fazla da herkes konuştu. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok zaten.
1: Yani hocam, yani gelen mesajlar da var. Birçok soru var. Hemen soruları da size sormak istiyorum. Merhaba Salim Bey, Konya'dan Kemal ben. Mesut Hocam'a sorar mısınız? Türkiye futbolunun patronu en tepesi federasyon başkanı nerede? Ortalık yangın yeri, federasyon başkanından tek bir açıklama yok, hesap veren yok. Bizler konuşuyoruz sadece demiş.
0: Doğru söylemiş. Darmon şeyin maçı beklediler zannederim. Bugün yarın olur Salimciğim. Öyle diyorlardı çünkü. Seyircimiz haklı, dinleyicimiz. Herkes şu anda konuşuyor. Zannederim bu İtalya maçının geçmesini bekliyorlardı. %100 konuşulacak. %100 bir şeyler ortaya dökülecek yani. Çünkü içeri girenler var, tutuklananlar var, iddianame var falan, var da var yani. Herhalde bunlar şimdi bu maçı beklediler. Bu maçtan sonra konuşulacak diye düşünüyorum.
1: Hocam İstanbul'dan Yusuf Yel yazmış. İstanbul'dan Yusuf Yel. İyi yayınlar Salim Bey. Mesut Hoca'ya bol bol selamlar. Lütfen ona bu mesajımı iletin. Ames Spor şu an bu durumdaysa, Süper Lig'de ise onun katkısı çok vardır. Emeklerine sağlık demiş.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Evet, iki şampiyonluk yaşadığımı düşünüyorum. İnşallah biz orada üzerine düşen görevi yaptık ama son dönemdeki yöneticiler orada işte üzerine düşeni yapmadılar. Yani bir kırgın olduğunu senin programda önce söylemiştim biliyorsun. Evet. Evet. Salimciğim. Soru varsa alalım.
1: Sergen Yalçın Asya Ligi'nde oynayalım derken kızıyordu herkes. Çok haklıymış Sergen Hoca. TFF Başkanı Montella ile el ele kol kola girip İtalya'da Montella'nın villasına gitmedi demiş. Hocam yediğimiz ikinci golde Eren topa çıkmak yerine kendini yere atıyor. Bunun sorumlusu Türkiye'de futbol oynatan hakemlerdir demiş dinleyenimiz. Kızmış.
0: Bence ben. Çok katılıyorum ama bir şeye. Yani katılıyorum yani. Yani öyle kolay, Avrupa'daki hakemler öyle kolay kolay çalmıyorlar yani. İnanılmaz bir mücadele. Yani o şeye bakıyorlar. Yani oynamaya niyetli adam, topa girmeye niyetli adam neyse ona bakıyorlar. Ve bir de kafada bir şey yok adamlar. Yani adam sadece çıkıyor maç yönetiyor. Ben katılıyorum yani. Burada hafif bir değdiniz mi? Veya sonuca göre, renge göre maç çok yönetildi oldu. Oldu yani.
1: Hocam bir mesaj daha var. Salim Bey iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok haklısınız. Mesut Hoca'ya selamlar. Tüm medya gerçekleri konuşmalı. Planlama yanlış, oyuncu tercihleri yanlış, sistem yok. Acilen gitmesi lazım demiş Mehmet Aytaş.
0: Bence dünyanın hiçbir yerinde o yok dedim ben ya. Hani hem Dünya Kupası fiyaskosu, hem arkasından 4 tane mağlubiyet, 11 gol, yeniden 11 gol. Ya bu, yani bu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kimse tutmazlar ya. Ya ben hoca olsam giderim mesela. Ya kimsenin bir şey demesine gerek yok ama herhalde yüklü bir miktarda para alınıyor galiba Salimciğim. Herhalde maaşlar falan
1: yani böyle. Yani siz gidersiniz, şöyle ki geçtiğimiz hafta biz sizinle yapmış olduğumuz özel röportajda siz kadroya müdahale ettirmediniz. Bitime bir hafta kala şampiyonluk apoletini bıraktınız gittiniz.
0: Evet. Evet.
1: Yani aynen öyle. Olması da gerekiyor bence.
0: Bence de yani biraz omurgalı durmak gerekiyor. Yani omurgalı durmak gerekiyor. Yani bugün hem idarecilik yapacaklar hem hocalık yapacaklar. Öyle bir dünya yok yani ya. Öyle bir dünya yok. Yani milli takımda da öyle dedikodular çıktı ama tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Eğer öyle bir şey varsa sonuç ortada. Sonuç ortada zaten. Sahadaki mücadeleyi sağlayamazsınız. Olmaz. Öyle bir şey yok yani.
1: Hocam bizim neden oyun gücümüz yok? Yani milli takımda evet. Bakıyorum ben. Yani siz ilk bölümde de şunu söylediniz. Hı-hı. Milli takımla ilgili şapka göründü, şapka düştü, kel göründü dediniz. Hı-hı. Yani bizim belli bir oyun sistemimiz yok. Bazı oyuncuların ayağına bakıyoruz. Yani bu sadece milli takımla ilgili durum değil. Türkiye'de de mesela Süper Lig'de de bu sorun var. Süper Lig'de performansı yüksek oyuncu oynuyorsa önemli takımlarımızda.
0: Evet.
1: Takımlar kazanıyor. Yoksa oyuncular o takımlar evet. Puan kaybediyor.
0: Tabii. Sancım bir defa şunu kabul edelim yani ligimizde tempo yok zaten. Yani evet. Ben temponun olduğunu inanmıyorum yani keyif almıyoruz. Maçlarımızı seyrederken direkt İtalya Ligi'ne televizyonlarda geçtiğimiz oluyor. Yani başka bir ülkenin maçlarına yöneliyoruz. kimle konuşsam öyle. Ondan sonra sorun, özellikle milli takımın sorunu, yani birinci ve ikinci bölgede, bak birinci ve ikinci bölgede bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama geçişi yoktan sonra üçüncü bölgede hiç yoklar. Ya çünkü biz Dünya Kupası'na katılana kadar hep santrforsuz oynadık. Şöyle bir bakın, %80 santrforsuz oynadık. Çözdük işi orada. Nasıl çözdük? Rakipler zayıftı. Şimdi burada rakip yok. Ya yani biz özellikle Dünya Kupası'nda boyumuz ölçüsünü aldıktan sonra bu UEFA liginde 4 tane mağlubiyetimizde Dünya Kupası'nın hiçbir şekilde biz şey almamışız. Ders almamışız. Yine aynı kadro geldi. Aynı şekilde yine devam etti. Ya orada bir eksikler ortaya konur. Ya biz bak santrforsuz oynadık. Bak üçlüye döndük veya dörtlü oynadık veya üçlü mü oynamamız gerekiyor? Veya ilerideki üçüncü bölgede ne yapmamız gerekiyor? Efendim söyleyeyim. Buradaki oynattığınız oyuncuların A ligine olan hazırlığı ne kadar? Koşu temposu ne? Ya mesela ben Bursa'daki maçta özellikle İtalya içimizden geçti ya. Çok kötüydük yani. Bakın Bursa'daki maçta. Bu maçta o da kadroyu değiştirdi. Yani özetle şu. Bir, taktik anlamda. Bir defa kompakt değiliz. Yani çok uzak oynuyoruz abi. Yani baktım dün savunma 4'e 4, 5'e 4 yakalanıyor. İnanılmaz derecede. Ya bir de değiştirelim ya. Değiştirin abi. Olmadıysa bu kadroyu değiştirin ya. UEFA şeye gidiyoruz. Biraz yeni stoperler, yeni orta saha. Al Enes'leri oynat. Dün oynattı. Ne oldu? Hani kimse yoktu. Hakan yok. Kenan yok. Şey yok. Arda yok. Hepsi yok. Ne güzel oldu. Dün yine yani İtalyan çok kötü. Bir değiştirelim. Bir bakalım ya. Tamam. Milli takımda taktik oturtmak çok zor. Uzun süre çalışamıyorsunuz. Ben yaklaşık bir sene Ersun Ceren milli takımda çalıştım. Kadronun sık sık değiştirmesine karşıyım ama yapan için. Yapan için ama yani. Ya mesela böyle yabancı, mesela dün bakıyorum bu dört maça, yabancılar sanki oyuncular böyle daha fazla sarılıyor işe, daha fazla adapteler yani, böyle yani daha fazla istiyorlar. Ya bizde o yok ya. Ya bizde bir şey yani, bizde o yok yani bu dünyada. O da ben yine söylüyorum, yine bir kez daha söylüyorum, seviye meselesi. Oraya kadar bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyoruz ama adamların her geldi pozisyon gol yedik. Bakın şöyle bir, her geldiği pozisyon gol yedik ya. Evet. Yani yedik yani. Onun için acilen bir değişim şart. Bu çalkantı bitmez yoksa sana.
1: Hocam kısa bir ara diyelim, ardından devam edelim. Olur
0: tamam.
1: Mu?
0: Tamam.
1: Sağ olun hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz teknik direktör, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal. Hocam, gelen birçok soru var. Hemen onları da size yöneltmek istiyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, ismini de paylaşacağım. Fatih Bey yazmış. Salim Bey, çok üzülüyorum ki Mesut Hocam gibi değerlerimize kıymet verilmiyor Türk futbolunda.
5: Hı hı.
4: Hemen kontrol ediyorum. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Hüseyin. Salim Bey, Montella'yı yardımcı olarak kalsa üstüne antrenör getirsek bırakır gider demiş.
5: Gitmez onlar para almadan, ne diye gitmez.
4: Salim kardeşim, iyi yayınlar, programınızı zevkle dinliyorum. Milli takımda totem de başarılı olamaz. Çünkü takımlarımızda yabancı sayısı çok. Farkındaysan takımlarımızda milli oyuncularımız hep yedek. Sayısını azaltmamız lazım. Başka çaresi yok. Ahmet Mert yazmış. Hüseyin Mecit, Mesut Hocam'a bol bol selamlarımı ilet demiş. Ames Spor Süper Lig'de ise katkısı çok büyük demiş hocam.
5: Teşekkür ediyorum, sağ olsun.
4: Salim abim, İzmir'den Gürsel. Montella Hoca sayesinde Uluslar Ligi'nin Anadolu takımı gibi olduk. Bu konudaki düşünceniz nedir diyor.
5: Çok doğru. Bir önce ona benzer bir örnek verdim zaten Salim. Yani...
4: Hatta geçen yayında söylemiştim hocam. Milli takımımızın oynadığı futbol, yani İstanbul deplasmanına giden, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına giden az bütçeli Anadolu takımı görünümünde.
5: Bravo.
4: Defansı yapalım, gol atarsak Allah kerim.
5: Evet.
4: İlk dakikalarda gol yersek facia olur. Buradan çıkamayız, 4-5 olur. Yani bu mantalitede.
5: Çok güzel benzetme ya. Biraz önce benim hani A takımın altyapıyla hazırlık maçı yaparız biz, şey onlar gibi. Aynı onlar gibi yani. Ama sizin örneğiniz de çok iyiydi. İnşallah o kadar da umutsuz değilim ama yani inşallah bir değişim, ben o bekliyorum yani.
4: Hocam, bir soru var. Salim Bey, iyi yayınlar. Mesut Hocam Ankara Gücü hakkında ne düşünüyor demiş. Ne yazık ki Ankara Gücü de -3 puan cezası aldı. İlhami Bey'in bugün açıklaması olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Ne dersiniz hocam? Gençler Birliği'nde de hareketli saatler yaşanıyor.
5: Valla ben de duyuyorum bir şeyler. Yani Metin Hoca aslında çok kötü bir fikstürden çıktı. Yani çok da iyi çıktı bence. Hani 7 puanı var. Son maçta mağlup oldu ama. Yani 7 puanı var. Ankara Gücü, yani gençler bile özellikle Metin Diyade'nin yaptığı sezon başı bu işlerle, bu galibiyetle falan devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz devam edilmeyecek falan da duyuyorum. Bilmiyorum ne olduğunu.
4: Hocam, dün ne oldu biliyor musunuz? Siz beni yakından tanırsınız. Ben teyit etmeden, mesela sizden bir demeç almışsam, siz ne dediyseniz onu yazarım. Dün ben bir habere imza attım Ajans Spor'da. Belki görmüşsünüzdür. Arda Bey'i aradım. Gençler Birliği Başkanı. Arda Çakma'yı aradım. Sayın Başkan, yani Metin Hoca istifa etmiş, durum nedir diye aradım. Sonrasında bana şu demeci verdi. Hemen okuyorum hocam. Metin Hoca istifa etti, ikna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı dedi. Ardından Gençler Birliği Kulübü, Metin Hoca ile devam ediyoruz, istifasını kabul etmedik şeklinde bir açıklama yaptı. Sayın Başkan'ı tanıyanlar bilir. Başkan saat 22'de telefonunu kapatıyor. Sabah 7'de açıyor. Sabah kendisiyle tekrar konuştum. Neler yaşandı yani? Sizle konuştuk, böyle böyle dediniz Sayın Başkan. Ben de terse düştüm yani. Olay nedir? Seninle konuştuktan sonra 7 yönetici kabul etmediğini söyledi. Kulüpten açıklama yaptık. Bugün bana gelen net bilgi de şu. Teyit edemedim henüz ama güvendiğim bir kaynak, onu da belirteyim, henüz teyit edemedim kulüp tarafından bunu. Metin Hoca'nın antrenmana çıkmadığı yönünde. Yani bence burada, yani ben devam edilmesini zor ihtimal görüyorum. Çünkü Metin Hoca'yı yakından tanıyanlar bilir, bir karar vermişse direkt o karardan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum.
5: Çünkü biraz bulan şey gelmiş artık yani. Araya bir bir kötülük girmiş. Ama ben şöyle söyleyeyim. Rahmet Dilan Cavcav'la Arda da başkan da çok sevdiğim bir kardeşimiz, idarecimizdi o zaman. Ben İlhan Başkan'la çalıştığımızda.
4: Evet.
5: İlhan Başkan hoca gidecek dediği zaman gidiyordum. Madem öyleyse. Yani İlhan yani yedi yönetici istemedi veya istemedi. Bence en baştan söylüyorum. Yani Metin bana göre şu anda içerideki bulunan duruma göre birkaç tane maça çok zor bir fikstürden iyi çıktı. 13'e 7 puan ya ne istiyorsunuz daha? Bırak devam etsin abi ya. Ara oranın çocuğu işte. Ne istiyorlar ben anlamıyorum yani. Hatta demişti biliyorsunuz hani bu benim fikstürü tek direktör kovdurur diye. Ama oradan iyi çıktı adam. Ama şimdi Metin diye de tabii herhalde bir şeyler oldu. Yani içeride ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir bilgim de yok. Ama bunu bir hocayı bu duruma düşürmeyeceksin abi. Gidiyor, kalıyor. Yedi yönetici kalmasını istedi. Yok ben akşam istifasını verdi. Öyle sabah akşam caydım. Öyle bir dünya yok ya. Öyle şey olur mu ya? Hocayı niye bu duruma düşünüyorsun ki ya? Ya gönder ya çalış. Ya gönder ya çalış. Hani bunlar karşı. Ama gençler buna kim zarar görecek? Gençler bile zarar görecek. Tabii ki. Ankara Gücü herhalde bir şey vardı, soru vardı Ankara Gücü.
4: Evet hocam, Ankara Gücü'nün durumu.
5: Gayet iyi yani, o hiç o yokluklara mı o olmamaya rağmen yine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Başkan, yeni başkan bayağı bir hevesli. Ankara'da yaşayan birisi olarak. Ha yeri burası mı değil. Hak ettiği yer burası mı değil ama bu bütün kulüplerin yıllardan beri çektiği sıkıntı işte bu. Hep aynı şeyde konuşup duruyoruz hanım. İşte eksi 3 puansı gidiyor. Ondan tekrar başlıyorsun. Bir şeyler oluyor falan falan. Yani bence ya kapatın ya da temizleyin. İyi bir şekilde devam edin ya. Öyle şey olmaz. Koskoca Ankara Gücü. Herhalde 3 sene çalıştığımız yer. Ama eski çok kötü yönetildi. Ya neden bu durumda Salim? Bu soruyu sormak lazım. Niye bu durumda? Kötü yönetildiği için.
4: Evet.
5: İyi yönetilse bu duruma gelir mi? Gelmez. Ha bu şimdiki yönetime bağlamıyorum ha. Yani bu yönetime bağlamıyorum. Çok önceden gelen iş bu. Süper Lig'den başla aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru iniyor. Onlar için de inşallah hayırlısı olur diyelim ya Salim'cim.
4: Yani çok zor bir süreçten geçiyor.
5: Zor, zor, zor yani. Ama gençler bir nimetin diğerini devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ya.
4: Evet. Tabii. Hocam hemen gelen mesajlar var bunlarda.
5: Lütfen.
4: Montella kafası taşa düştü, istifa etti diyelim. Kimi getireceksiniz? Mustafa Denizli mi? Fatih Terim mi? Şenol Güneş mi? Plase Aykut Kocaman. Kaç maç durabilecek orada? O da gitti diyelim. Guardiola ya da Klopp mu gelecek? Bıkmadınız mı artık git gel yapmaktan demiş.
5: Tamam iyi de Montella yani şu anda ben de soruyu söylüyorum o dinleyicimize. Aynı şeyi saydığı Türk isimleri yapsaydı acaba ne düşünürdü? Hı? Vallahi Türkiye'yi sokmamayı düşünürlerdi. Yani gelmesin diye. Yani bu derece biraz şey konuşuyorum ama abi başarısız işte gidecek. Oynan futbol heves artık şimdi şey veriyor mu? Herkes gittiği zaman takdir etmedik mi ya? Ben Ahmet'i şampiyon yaparken dünya fırsatı hepimiz internet sitelerimizden tebrik ettik. Hadi bakalım inşallah diye. Şimdi de bir başa oyun yok. Bir şey onu tartışıyor millet zaten. Oyun olmadığı için. Bir sistem yok. Santfor yok. Bizim çalıştığımız dönemlerde en azından bir oynayan grup vardı. Belliydi.
4: Evet.
5: Yani ne yaptığımız belliydi. Ya yenersin yenilirsin. Zaten milli takım düzeyi 2 sene Avrupa Şampiyonası, 2 sene de Dünya Kupası'ydı. Yani bunlar olmadı mı gidiyorsun abi işte. Başarısızsın. Ne yapacağız şimdi tekrar bu kadar çalkantının üzerine kalabilecek mi? Ha bunlar kalırlar. Adını belki de göndermezler ama şu anda hani biz sadece futbol anlamında konuşma. Şimdi futbolun içinde bir sürü olay var yani. MHK'nin yok oluşu, federasyon çalkantılı oluşu. Bunlar da biraz belirleyici olacaklar. Bu önümüzdeki günler biraz daha belirleyici olur. Orayı saydığı teknik direktörler çok daha fazlasını yaparlar yani. Hani saydı ya biraz önce Türk teknik direktörler, Fatih abiler, Mustafa Şenol abiler falan. Çok daha fazlasını, bunun gibi fazlasını yaparlar.
4: Hocam farklı bir bakış açısı. Salim Bey iyi yayınlar. Mesut Hocam'a selamlar. İtalya futbolunun yıllardır çok iyi bildiğimiz özelliği savunmasıyla ünlü bir futbol ekolü. Biz santraforsuz çıkmamızın yanında santraforda oynattığımız oyuncu da kısa boylu. Sürekli havadan oynadık ve maalesef bu futbol ekolünü bilen bir İtalya Bir İtalyan kişi de bizim başımızda, tekrardan iyi yayınlar demiş.
5: Doğru söylemiş. Yani hem İtalya hem savunma hem uzadan, hem de santrfor kısayla oynuyorsun, hem de yüksek toplarla oynuyorsun. Bu böyle yani. Ama şöyle yani, bu maç genelinde İtalya çok kötüydü. Bu maç genelinde değerlendirirsek onlar kadar da pozisyonumuz da var yani. İtalya çok kötü oldu. Ben onu diyorum yani. Biz rakipleri, biz burada Fransa'yı da çok kötü yakaladık. Biz İtalya'yı da çok kötü yakaladık. Bizim bu maçları almamız lazımdı. Bizim oyun gücümüz yok. Onu da ben küçümseme anlamında değil ama biz sahada zayıf göründük ya. Yani etkisiz göründük. Yani özellikle hücum bölgesinde yapamadık. Yani eksik göründük ya. Düştük. Yani zayıf göründük. Sizin Salim verdiğin örnek o kadar güzel ki ya. İstanbul'da sıradan bütçeli bir Anadolu takımının geldiği gibi dedin. Doğru mu?
4: Dar bütçeli olur böyle. Küme düşme mücadelesi
5: verir. Aynı. Aynı ya. Bak aynı.
4: Teknik direktör
5: yapmaya çalışan.
4: Motive eder.
5: Tabii.
4: Yapmaya çalışan. Göreve gelirken bu maç için sıfır çektim. Ama burada bir puan da alsak bizim için önemli.
5: Mesela ben bu maçta, İtalya maçında insanlara...
4: Mesela şu konuşma vardır hocam.
5: Hı.
4: Bugün burada kazanırsanız bir hafta boyunca Türkiye sizi konuşacak. Böyle bir gazlama operasyonu. Değil mi hocam? Yani bu vardır.
5: Bir daha böyle bir maç bulamazsınız.
4: Bir daha bu maç, böyle bir maç bulamazsınız. Bak bunu kimse durduramıyordu. Sen durduracaksın. Sadece böyle motivasyonlar.
5: Yani, hadi bakalım öyle veya böyle. Ya tamam, bunların belki ufak tefek de bir aşağısı bir yukarı konuşulabilir de. Ama bir de güç var yani. Bir de güç var. Ha, tamam, bir de güç. Yani bir de şey var, kalite var. İnan bak burada Salim, ben bunu söyledim. Bazen karşı çıktılar ama burada Fransa da çok kötüydü. Yani bizim girdiğimiz pozisyona baktığında iyi bir milli takım, diri bir milli takım, güçlü oynayan bir milli takım olmuş olsaydı vallahi Fransa'yı da yenerdi burada. Bak İtalya maçta zaten kötüydük Bursa'da, onu demiyorum ama yani Belçika maçı. Ya güç, o güç. İki tane adam bir o köşeye bir o köşeye gol. Hadi bitti maç. Attığı birinci gole bak ya, iki kişinin arasından çıkıyor. Ya biz top rakipteyken oynamazsan işin zor. Zor. Top rakipteyken hiçbir şey yapmıyoruz. Çok uzağız. Temas yok falan ama bunlar hani uzaylı detaylı konuşuyor ama bu değişim şu federasyonun durumundan sonra bu çalkantıdan sonra bir şey olacağını düşünüyorum Salim ya.
4: Hocam dinleyenimiz yazmış, hemen okuyalım. Adı geçen forvetler de, adı geçen hocalar da hep Montella gitsin de, kim gelirse gelsin yorumları. Bizim kadromuz yetersiz. 4-5 oyuncu haricinde bu seviyelerde oyuncumuz yok. Türkiye Ligi'nin bu yaz kaç Türk oyuncusunun transferde adı geçti? Bizim gerçeğimizle yüzleşmemiz lazım. Rakipler 9-10 rotasyon yapabiliyor. Biz de kendi takımlarımızda bile oynamayan oyuncuları sahaya sürebiliyoruz. Bizim havuzumuz dar. Biz 30 yıldır hep basit hatalardan gol yiyoruz. Hem takımlarımız hem milli takım gol yeme sorununu çözememişiz. Takım takmışız forvete. Önce bir bu sorunu çözmemiz gerekmiyor mu? Büyük takımlarda takımlara karşı forvet çıkınca daha mı az gol yiyeceksin? Yunanistan bile çözmüş, biz çözemedik demiş hocam dinleyenimiz.
5: Doğru söylüyorsun. Ona katılıyorum. Yani katılıyorum yani. Yani bizim ama bunun aynısını ben 3 aşağı dinleyicimizle ortak söyledim zaten yani. Yani sahada yapıyormuş mu görünüp yapmıyor, olmuyor yani, olmuyor bir yerde, olmuyor, gidiyoruz yapamıyoruz. Bu da neden? Oyuncu eksikliği, havuzlar, rotasyon yok. Şimdi Salimciğim, Dünya Kupası'na elinip geldin, burada en azından ilk maçında perişan oldun ya, sonradan bari işte ise biraz değişik yap abi ya. Hiçbir şey yok. Yine aynı kadro, aynı tas. 4 maç aynı sistem gitti. Sakatlar olmasaydı yine aynı kadro çıkacaktı.
4: Evet.
5: Tabii.
4: Hocam,
5: dinleyicimiz haklı ya.
4: Evet. Bir grup da şunu düşünüyor. Gaziantep'ten Adem Bey gibi. Milli takım Dünya Kupası'na giderken villa söyleme havayı bozdu diyor. Katılır mısınız? Villa vadi.
5: Yok be. Ya onlar çok fazla sadece şey haberler yani, magazinsel haberler bence, o bozma. Şimdi ben yıllardan beri futbolun içinde, Dünya Kupası'na gidiyorum ama Dünya Kupası ya, villa versen ne olur vermesen ne olur yani.
4: Hocam, milli takımda. Ayhan yani. Bey yazmış. Milli takımın kötü durumunda Türk hakemlerinin suçu yok mu? Çok çabuk faul çalıyorlar ve oyun çok duruyor.
5: Herkes uçuyor abi, katılıyorum. Herkes uçuyor. Bunu ben her zaman her programda dile getirmeye çalışıyorum. Türk futbolu temposuz. Türk futbolu çabuk oynamıyor. Türk futbolu hakemler çok yavaşlatıyor. Yani biz standartları yüksek tempolu maçlar çok az oynuyoruz. Çok az oynuyoruz. Bunu hemen çözmemiz gerekiyor. Bunun çözümünü bulmamız gerekiyor. Burada kim hatalıysa tekrar eğitimciler mi gelecek, Türk futbolu tekrar araştırmaları mı yapılacak falan falan, neyse yani. Bu inanılmaz derece tempo düşük. Ya düşük yani ya.
4: Samat Bugün Yaman, Onur Bey yazmış hocam. Türk futbolunda liyakat sorunu var demiş baştan aşağı.
5: Var. Var. Her zaman vardı, yine var. Evet.
4: Hocam evet, bir dinleyicimiz demiş ki Alperen Bey, Türk futbolunda ne zaman yabancı sınırı geliyor, geriye gidiyor. Yabancı oyuncu serbest olduğunda Türk oyuncular daha fazla mücadele ediyor ve kendilerini gösteriyor demiş.
5: Yani sanırım şimdi şöyle, yani ya biliyorsun burada kulüplerin yatırımları var. Türk yabancı sayısını düşürmek en doğrusu. Ama bunun arkasında duramıyoruz ki ya. Düşürelim yani, bir gitsin bakalım. 8 tane yap, 5 tane yap. Düşür abi. Her yıl bir tane düşür. Ama her gelen bir şey çıkarıyor. Her gelen her sene bir kanun koyuyor. Olmaz ki böyle.
4: Hocam, abi, Kocaeli'den düşürür. Muzaffer Bey selamlarını iletiyor ve diyor, bana göre voleybolda yaşanan başarıların en büyük nedeni Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi takımların yaptıkları çalışmalar, yetiştirdikleri Bravo. Ve milli takıma gönderdikleri oyunculardır. Futbolda hangi takım bunu yapıyor? Bir de buradan bakmak gerek olaya demiş. Siz bir örnek vermiştiniz.
5: Evet, doğru, çok doğru. Çok doğru. Mesela ben çok başarılar öğrendim. Hakkı abi çok iyi abim, arkadaşımız, dostumuz. Mesela de Ankara'da 5000 kişilik lisesi var. Hem okutuyor hem de çalıştırıyor. Federasyon yapamaz mı? Türkiye'deki futbol... Bir defa bölgeleri niye kapatıyorsunuz ya? Ya bölgeleri açsanız abi. Milli bir sürü hoca var.
4: Görev gelse gider misiniz diyorlar hocam.
5: Efendim?
4: Milli takımda görev gelse gider misiniz?
5: Söylese de giderim. Niye
4: sizi milli takıma yakıştırmış. Milli takımlara yakıştırmış.
5: Giderim tabii, niye gitmeyeyim ben? Söylese. Milli takım yani herkesin benim gibi çalıştığım bir yer zaten. Tabii seve de yani. İyi bir oluşum için.
4: Bir dinleyenimiz yazmış. Mesut Hoca 1. Ligi takip ediyor. Esenler Erok'un problemi nedir demiş.
5: Güzel soru.
4: Bir dinleyenimiz nerede, yazmış. Neli? Mesut Hocam 3 büyük deplasmanına gittiğinde takımını nasıl motive ederdi?
5: Valla. Topu taca atanı, topu taca atanı oyundan alırım derdim. Cesare, yürekli oynayacağız derdim. Ya o zamanki tabii taktik anlaştı. Gittik Karabük'le, ben Galatasaray'ı da İstanbul'da yendim. Fener'i de yendik. Trabzon'da yendik. Oynayarak yendik ama oynamadan yenemezsiniz. Oynayarak yendik. Ha bu belki şu anda geldiğimiz şeyde futbol ekonomisinde arada büyük uçurumlar oluştu ama oyuncu bazında, kalite bazında. Biz bunu yaptık ama genelde gençlerimde mesela yaptık. Yürekli oynayacaksınız abi. Kapanırsanız, bakın kapanırsanız sıkıntı, aynı milli takım gibi. Kapanma abi, oyna ya. Oynaman gerekiyor.
4: Bir de hocam futbolun doğasında şu var. Savunma yaparak oynamak, hücum yaparak oynamaktan daha zor.
5: Evet.
4: Daha evet. Çok yani efor sarf etmeniz gerekiyor fiziksel anlamda.
5: Ya yani oynamanız gerekiyor. Yani o tabii ona çok net bir, belki İstanbul'a hani gittiği zaman nasıl oynuyor falan değil ama bütün maçlarda sahneler bölümünde oynamanız gerekiyor. Artık futbol böyle bir şey yani. Yani aslında şu var. Türk oyuncuları, özellikle Türk oyuncuları. Bakın Türk oyuncuları. Gelen yabancılar bazen hepsi birazcık koşmayı daha fazla öğrenecek abi. Koşacak. Koşacak abi. 12 bin metre, 13 bin metre koşacak. Koşacak abi. Koşmadı mı olmaz. Şu hocam, anda sıralamada çok düşüyoruz.
4: Hocam İbrahim Bey'den güzel bir mesaj gelmiş. İyi yayınlar Salim. Mesut Hoca'ya selamlar. Abdullah Ercan'ı Fatih Terim ve Rasim Kara İstanbul amatör kümeden bulup milli takıma koymuşlardı. Birisi çok şanslı ve çok bilmiş Montella. Bunu bir hatırlasın demiş. Birisi hatırlasın demiş Montella'ya.
5: Hatırla, ben bir katkıda bulunuyum.
4: Evet.
5: Vedat İnciyefe'yi biliyorsun, Fatih Hoca alıp oynatmıştı Karabük'ten.
4: Evet. Ümit Davutoğlu Diyarbakır Spor'dan mı almıştı hocam?
5: Evet. Yani bunlar hepsini önünde. Şimdi mesela işte Kemal Rüzgar 31 gol atıyor falan deniyor. Ya milli takım o kadar kolay bir yer değil. Ben bunu kabul ediyorum.
4: Kemal Rüzgar'la çalıştınız mı hocam?
5: Çalışmadım mı biliyorum. Çok yakından takip ediyorum. Çalışmadım ama biliyorum. Ya tamam, lig arasında fark çok. Yani o ligle üst taraf arasında fark çok ama ya en azından bir bakılır. Ya burada bir oyuncu varmış denir. Denir yani. Bir varmış denir. Ya denir ya, bunun gibi. Aynı adamlarla ısrar etmek, kadroda oynamayan oyuncularla, insanları zaten rahatsız eden o. Ya 35 dakika süre almamış alıyorsun. İnsanı rahatsız eden o zaten. Ben kadronun devamı değişmesinden de karşıyım bak. Hani öyle her milli maçtan kadronun değişmesine karşıyım ama belli başlı şeylerle oynayabilirsiniz yani. Oynayabilirsiniz.
4: Musa Yiğit Bey yazmış Kayseri'den. Hocamıza selamlar. Kapasitemiz bu kadar demiş.
5: Bravo
4: hocam. Size Esenler Rok ve Sivas Spor'u sordular. Eski takımınız Sivas.
5: Sivas'a üzülüyorum ama İsmet Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum.
4: Sizin yani ekibiniz neydi hocam, İsmet Hoca?
5: Tabii.
4: Hocam şunu itiraf edeyim. Geçen mesela böyle teknik direktör yetiştirme konusundan laf açıldı. Hocam maşallah sizin...

0: ekibinizdeki tüm hocalar teknik direktör oldu.
1: Sağ ol valla.
0: Ramazan Çelik.
1: Ramazan Çelik. Çağdaş Çavuş.
0: Çağdaş Çavuş. Ümit Bozkurt.
1: Tabii. Özcan bizim bizatihi. Tabii Özcan bizatihi. En son benim yanımda olan Mehmet Nacı verdi. Onu 300'ye verdik. Yani bayağı bir şey var. Ümit Bozkurt çok iyi gidiyor Sakarya'da şimdi.
0: 5'te 5 yaptı.
1: Evet, ben 4 sene falan oldum. Hadi diyorum artık biraz başlayayım.
0: Siz ama şimdi yine hocam önünü açıyorsunuz o teknik direktörlerin.
1: Evet ya, ben diyorum hadi artık oldunuz diyorum yani. Ya zaten İsmet'in, Ümit'in, bu güven olanların hepsinin, Çağdaş'ın, Ramazan'ın o ocağı belliydi zaten. Çok çok mutluyum ama ya. Ve ama hala daha görüşüyoruz biliyor musun? Mesela bazen soruyorlar hocam diyor, işte idareciler işimize karışıyor falan, ne yapmamız lazım falan diye. İstifa ediyorum ben de.
0: Aynen. Ama şey hocam, mesela ben geçen Ramazan Çelik benim Ramazan Hoca iyi bir arkadaşımdır, ailecek görüşürüm. Eşi Ayşe abla olsun, kendisi olsun, gerçekten iyi bir insan. Hatta sizden de hep böyle yani duayla bahseder, Allah razı olsun der ve hala görüştüğünü de söyler.
1: Tabii tabii, sağ olsun da görüşürüz ve ben de çok arkadan da duruyorum yani, çok iyiler.
0: Evet.
1: Yani bayağı iyiler, ben teşekkür ediyorum olmaları için. Bence şöyle diyorum yani, o mesela ben bundan keyif alıyorum. Yani yanımda 4 sene 5 sene çalışmış en az 4 tane oyuncu şu anda liglerde çalışıyor. Ne kadar güzel ya. Tabii.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel.
0: Hocam işte Türk futbolunda teknik direktör yetiştirme sorunu var. Siz de bu anlamda katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim hocam.
1: Estağfurullah ya.
0: Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.
1: Sağ ol, kendine iyi bak. Sağ ol. Sağ
0: selamlar,
1: sağ
0: saygılar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mesut Bakkal'dı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün salı günleri 13-14 arasında Kerem Öztürk, Engin Çetin, Engin Görüş programında sizlerle olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Reklam.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
8: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edecek. sevinmek demek.
9: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor

0: Güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
2: Spor. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı, Adana'da gündüz gece Kocaeli programlarını analiz edeceğiz. Bugün Adana'da gündüz 8 koşulu program var. İkinci altılı Gayan şu şekilde start alacak. 9 numaralı Arslanoğlu. Ben bu safkanın 52,5 kilo Vedat Abiş'le kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Süratli de gidecek yarış, bu da Arslanoğlu'nun işine yarayacaktır. Gelin bu safkanı banko olarak değerlendirin. İkinci ayak henüz yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap safkanlarının buluştuğu mücadelede 2 numaralı Astakos, 4 numaralı Lady Leyla, 5 numaralı Yılkar, 7 numaralı Emel Hatun, 8 numaralı Gürgülay, 9 numaralı Hüsnecan ön plana çıkarttığım isimler. 2, 4, 7, 8 ve 9. Üçüncü ayak şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizlerin buluştuğu mücadelede 3 yaşlı İngiliz tayı yok. Kaydolmamışlar tabii ki bu safkandan. Benim 4 numaralı El Inteco Cable ve 5 numaralı We Are The Star. 4 numaralı El Inteco Cable ve 5 numaralı We Are The Star'ın birlikte değerlendirilmesi tarafındayım. 4 ve 5 diyorum 3. ayağa. 4. ayakta 11 numaralı Gök Fırtına. Yine Vedat Abiş'te start alıyor. Son yarışını kazandı. 23 gün ardından koşuyor. 1 numaralı Mutlu Bahar. Bence her yarışı mükemmel. Olmazsa olmaz ismin. 3 numaralı Asalet Sahibi ve 9 numaralı Kavim İkramiye'nin diğer ortakları olacaklar. Öncelik 11 ve 1'de 4. ayak Savadi 6 mücadelede. Daha sonra 3 ve 9. 5. ayakta 5 numaralı Rose Warrior'ın gidişat avantajını yakalayıp önde giden safkanların hemen arkasında konumlanıp viraj dönüldükten sonra da bunlara üst üstünü kurabileceğini düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum. Son ayakta ise 4 numaralı Wolf Brothers, 10 numaralı Borga ve 3 numaralı Malkova. Bugün Vedat Abiş 52 kiloya deklere olmuş ki bu fedakarlığı her zaman göremeyiz. Gerçekten onun 52 kilo civarında bindiği ki bugün iki safkanı da görüyoruz. Muhtemelen 2 kilo fazla binebilir, faydalanabilir. Son ayak için tercihlerimiz ki 4 numaralı Wolf Brothers ile başladık. 4, 10, 3, 8 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde Adana yorumlarımızı tamamladık. İlerleyen vakitte Kocaeli'de enfes program bizleri bekliyor. Yine ekip arkadaşlarımızdan aldığımız son dakika gelişmelerini Radyo Spor aracılığıyla sizlere aktaracağız. Bizden ayrılmayın, bizle kalın. Kocaeli programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
1: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.

0: Efendim herkese merhabalar, mutlu günler. Radyo Spor'da yeniden karşınızdayız. Kerim Öztürk ben, Engin Çetin'le Engin Görüş programındayız. Engin de bizlerle. Engin merhaba.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sana da zor bir yayın olacak.
1: Evet, o yüzden kolay gelsin dedim.
0: Bu konuda çok haklısın, zor bir yayın olacak. Gündem yine bıraktığımız yerde duruyor. Geçen hafta konuşurken...
1: Hararetleniyor yani, sobaya odun atılıyor yani.
0: Geçen hafta konuşurken Amirli Futbol takımının mağlubiyetini konuşarak kapattık. Önümüzde daha iki maç vardı. Bu hafta açarken
1: çok yine... umudumuz yoktu gerçi ama yine
0: ya ben biraz en azından hani bir 3 puan belki diyordum. Hani bir Belçika'dan alınabilir diye
1: hep
0: düşüncem
1: yani
0: vardı.
1: Eksiye doğru gidiş var. Şöyle eksiye doğru gidiş var. Hem zaten moral, motivasyon, özgüven kaybı. Her tabii maç öncesi, maç sonrası konuşman gereken durum var. Hocanın hakimiyeti kaybetmesi. Genelde özetliyorum tabii sana. Bir de bununla birlikte sakat ve sarı kartlı oyuncularımızın da üstüne binmesiyle birlikte kadroda da zayıflama var. Yani o yüzden tamamıyla bir geriye gidiş. O geriye gidişten de olumlu bir şey çıkması benim açımdan sürpriz olurdu. O anlamda da tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşti diyebiliriz nihayetlendi maçlar.
0: Dün yine İtalya'ya 3-1 mağlup olduk. Yani bu artık herkes şey biliyor. 38 yıl aradan sonra ilk kez 4 maç üst üste kaybetmiş milli takımımız. En son 1987-88 galiba kaybedilen sezon. Bakmıştım da unuttum. Yani ya 87 ya 88'dir ya 88-89'dur. İkisinden bir tanesi. Ben henüz çocukmuşum. Bıyıklarım bile terlememiş. 9-10 yaşlarında, 8-9 yaşlarında bir çocukken en son böyle üst üste 4 maçlık bir mağlubiyet serimiz olmuş.
1: Ya, şimdi tabii 4 maçlık mağlubiyet serisi ama yani o 4 maçlık mağlubiyet serisinde de oynadığımız rakipler seviyenin biraz yüksek olduğunun farkına varalım. Hı hı. Onu bir tarafa koyalım. Bu tabii her türlü kaçınılmaz son muydu bizim için? Tabii ki değildi. Sonuç itibariyle bu 4 maçtan farklı bir sonuç da çıkartabilirdik bu kadar olumsuzun arasında. Ama açık söylemek gerekirse hani milli takımımızın hep böyle bir havayla giden bir tarafı var ya, o havanın kaybolduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada sıkıntı şu, olağan karşılamamız. Yani sonuç itibariyle futbolda milli takımlar düzeyinde böyle buğrana girmiş çok önemli ülke milli takımları da oluyordu. Olur. Ama burada hemen aksiyon alınır. Yani sonuçta Dünya Kupası'nda yarı finali görmüş takım bile hocasını değiştirdi. Evet. Geldiğimiz noktada. Biz gruptan çıkamamış. Yani inanılmaz bir şekilde.
0: 20 küsür tane ülke
1: hoca değiştirmiş. Ona rağmen devam ettik. Yani onun üstüne binmesi bu senaryoda o açıkçası açıklanamaz bir durum. Yani normal şartlarda Dünya Kupası'nda böyle bir durum söz konusu olmasaydı bizim açımızdan. Ortalama bitseydi. Bu 4 maçlık periyotta bu sonuçlar belki kabul edilebilir. Ya seviyemiz bu değilmiş. Biraz seviyemizin altında olduğumuzu gördük. Gerçeklerle yüzleştik diyebilirdik ama üst üste gelmesi bence ve tepkisiz kalınması, reaksiyonsuz kalınması hem federasyon tarafından hem de
0: federasyonun başka işi var şimdi.
1: Federasyon tabii onu zaten geçen hafta konuşmuştuk. Bu bağlamda böyle kalması açık söylemek gerekirse şaşırtıcı durum o. Ama ben şunu söylemiştim. Hala aynı yerdeyim. Dünya Kupası'nın dönüşünde zaten bu teknik adam Montella yeterince yıprandı. Ben misyonu tamamladığını düşünüyorum. Kendi görev süresince bazı zaman doğru işler yapmış olmasına rağmen misyonu tamamladığını düşünüyorum. Tek bir durum benim için geçerliydi bu olumsuzlukta. Federasyonun idari anlamda akılcı hareket edip yeni gelecek hocayı yıpratmaması. Bu bağlamda da işte ilk 4 maç geçti. Ben bir ay sonraki milli arada çıkacağımız Uluslar Ligi'ndeki son iki maça farklı bir teknik adamla çıkacağımızı düşünüyorum. Hatta bugün yarın bir aksiyonun olacağını, Montella tarafından olmayacağını anladık artık. Federasyon tarafından en azından gündemi de biraz daha saptırmak açısından. Federasyonun uğraştığı MHK tarafı da var.
0: Bir de işin sene sonu seçim var ama Engin, yani dediğin gibi sene sonu seçim var. Federasyonun durumu belli değil, kalacak mı gidecek mi? Sayın Hacı Osmanoğlu en son yaptığı açıklamada bir yazılı açıklama yaptı. Orada dedi ki işte biz devlet kurumlarının arkasındayız. Bütün mücadeleyi biz yapıyoruz, biz verdik. Sanki bütün kendi döneminde hiçbir problem yokmuş gibi kendinden önceki.
1: İlk defa bir MHK başkanı tutuklandı yani.
0: Ama kendinden önceki bütün federasyonları suçladı.
1: Bak kısmen doğru olduğu, haklı olduğu yerler var. Türk futbolunun kokuşmuşluğu son 2 yılda olmadı. Artık ama ayyuka çıktı.
0: Tamam.
1: Ve burada da temiz futbolla gelip ben geçmişim, futbola bakış açım bu dedikten sonra hiçbir aksiyon alamaman ve senin döneminde patlak vermesi bazı şeylerin burada senin de sorumlu olur. O zaman tamam. Yani şöyle söyleyeyim, benim hiçbir alakam yok. Benle aynı pozisyonda olamayız İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla. Ya bizim alakamız yok diyemeyiz. Ben diyemiyorum, o diyemez.
0: O mücadele etmiş. Ya, sen işte, burada daha fazla mücadele
1: tamam,
0: etmişsin.
1: O zaman kalacaksa da şunu diyecek. Ya ben belli bir aşamaya geldim. Devlet kurumlarıyla birlikte ortak hareket ediyoruz. Biz de temiz futbol için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi görev tanımımız ölçüsünde. Sonuçta bu yargıya da intikal etmiş bir durum, evet, söz konusu. Ben bunu yapıyorum. Bu görevde kalacağım. Bu işin kökünü kazanana kadar da bırakmayacağım. Diye o zaman meydan oku. Hem onu yapamıyorsun. Hem durayım. Hem bir şey yapmayayım. Yok.
0: Peki şimdi işte anlatmaya çalıştığım tam olarak bu. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun akıbeti belli değil. Yani ben başındayım diyor. Ne kadar rüzgara dayanabilir, ya gider şimdi... gitmez o kısma bir şey diyemem ama böyle bir senaryo içerisindeyken Amilli Futbol Takımı'nın teknik direktörünü değiştirmek doğru bir hamle mi? Doğru kararı verdiği nedenli kabul görecek.
1: Şimdi ben
0: yeni
1: belki
0: bir federasyon gelecek.
1: Üstündeki baskıyı alman için de bu bir hamledir. Yani çünkü bütün oklar sana doğru dönüyor.
0: Tamam, Montella. O zaman şöyle olmayacak mı? Montella'yı değiştirdi. X kişiyi getirdi. Yerli yabancı hiç fark etmez, teknik direktör olarak. Bu arada ben Montellacı değilim. Çok yanlış anlaşılmasın. Ben Montella'nın Milli Futbol Takımı'na geldiği ilk günden bu yana en çok eleştirilen kişilerin tarafındayım.
1: Ya ben şu fikirdeyim. Belli süreçler vardır milli takımda. Biz Türk Milli Takımı, Türkiye'deki futbol konjektürü çok uzun yıllar teknik direktörü taşıyabilecek bir konjektür değil. Hı hı. Yani bugün ligimizde örnek verelim, Galatasaray 4 sene üstü
0: şampiyon olur. 2 maç daha kaybetsin, Okan Burun koltuğu sallanır.
1: Sene sonu görüp göremeyeceği belli değil. Bu Türk futbolunun iklimi bu şekilde. Yani biz bir Atletico Madrid Simeone birlikteliği gibi 15 sene aynı teknik adamla istikrar yapacak bir ülke futbolumuz yok. Milli takımda da hiç yok. O yüzden bu bir süreçtir. Ben hep öyle bakarım. 2-3 yıllık periyottur. Zaten Montella geldiğinden beri tam bugün yarın 3 sene olacak. Evet. 3 sene olacak. Misyonu tamamladı. Son artık uzatmanın mı yanlış olmadığını
0: söylüyorum. Benim anlatmaya çalıştığımsa şu. Şimdi diyelim ki Montella'yı gönderdi. Ki istifa etmeyecek belli ki. Açıklamalarında hiç istifa sorusu sorulduğunda aksine sinirleniyor hoca. Gönderdi ve A kişisini, yerli yabancı hiç fark etmeksizin, A milli takımın başına getirdi. Kabul gören kısım da olacaktır, kabul görmeyen kısım da olacaktır. Gelen yeni teknik direktörü bu olmaz diyen de olacaktır, çok iyi diyen de olacaktır. Zaten bölünmüşüz. Hep bölünmüş olarak devam edeceğiz. Ardından istifa etti. 45 gün içerisinde federasyon seçimi yapıldı. Bir Y kişisi de federasyon başkanı oldu. O başkanın elini bağladın. Belki o hocanın, o başkanın yeni bir operasyonu
1: uzun
0: vardı.
1: Türkiye'de öyle benden sonrakini düşüneyim planı yok Türkiye'de. Türkiye'de her zaman bu tarz koltuklarda oturduğun zaman önce kendi iktidarını koruman gerekir. Kendi iktidarını koruman için hocayı göndermen gerekiyorsa
0: da. Benim de dediğim doğru mu?
1: Doğrusu yanlış, gereği olarak söyleyeyim. Yani doğru yanlış değil, gereği olarak. Yani şimdi Montella istifa etmeyecek. Tabii ki etmeyecek. Yani nasıl etsin? Şimdi Montella da kendi tarafından bir şeyleri yani futbol piyasasına, Türkiye'nin dışındaki piyasaya, Avrupa piyasasına kendini pazarlamak durumunda. Yani nedir bu? Sen şimdi diyelim ki 7-8 yıldır İtalya'da, Montella İtalya'da olduğu için, evet, 7-8 yıl İtalya'da hocalık yapmışsın bir kulüpte, İtalya milli takımın başına geçmişsin. Az çok İtalyan gibi olmuşsun. Artık ülkedeki iklimi de biliyorsun, neyin ne zaman olacağını. Şu anda yargıya intikal etmiş konular var, federasyon bir sürü şeyle uğraşıyor. Ben niye istifa edeyim ki? Beni onlar göndersin, tazminatımı alayım dersin. Sen de dersin bunu.
0: Herkes der.
1: Bir de bir tarafından da burada şunu diyecektir. Ben Türkiye milli takımını C liginden aldım, A ligine taşıdım. A ligine seviyeleri yetmedi ülke futbolunun diyecek. Kendini çıkartacak.
0: Öyle diyor.
1: İki turnuva üstü. Ya bunu satmaktır, pazarlamaktır. Yani Türkiye'den ayrıldıktan sonra sonuç itibariyle başka ülkelerden, başka kulüplerden teklif almak için zaten buradaki macerasını iyi pazarlamak durumunda. Ve bunu da bu şekilde anlatacaktır. Bu da normaldir zaten. Ama bence takımla olan bağının koptuğunu düşünüyorum. Bazı tercihlerini çok ısrar ettiğini düşünüyorum. Ve geldiğimiz noktada da takımın bu sonuçları almasında, bak yine söyledim, takım en önemli oyuncu da sakat veya cezalı. Yani işte Arda'sı yok, Hakan'ı yok. Zaten onları çıkarttın mı? Onlar yani, üst segment oyuncularımız, onlar
0: Avrupa piyasası. Üç tane
1: oyuncu çıkarttığın
0: yok.
1: Zaman seni taşıyacak oyuncular yok. Zaten biz de bunu anlatmaya çalıştık. Sen oyuncuların kayığına binmiştin. Oradan da oynamayan oyuncularla keyif yapıyordun. Milli takımı alıyordun. Sonra oynamayan oyuncuların seni kurtaramadı bile o bu durumda. Yani o aslındaki oyuncular, asıl oyuncuların olmadığı senaryoda seni kurtaramadılar. Sen de hep birlikte bu sonu yaşamak durumundasın. Yani o işler iyi giderken performans odaklı tercihlerle biraz daha kendini bugünden hazırlayabilirdi. Onu da yapmadı. Sıkıntı yaşayınca da kadro anlamında.
0: Böyle devam edeceğiz milli takıma. Dün akşamki oyun üzerine de, hocanın açıklamaları üzerine de konuşacağız ama bir reklam arası varmış. Batıkan uyarıyor. Reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek. Reklam.
3: At yarışı.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL

0: 84-87 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattının numarası. Buradan da soru, yorum, görüş, önerici hepsini dile getirmeye çalışırız. Yani şunu da yanlış anlamayın, tamamını değerlendiririz, hepsini okuruz vaadinde bulunamıyorum. Öyle bir vaadi hiçbir radyo programında.
1: Bugün şöyle bir vaadinde bulunalım, biraz daha fazla süre ayıralım.
0: Biraz daha, en azından süre ayırmaya çalışayım ama. Aynen. Şimdi dünkü maç sonrasında bazı Opta istatistikler yayımladı. Zaten her maçtan sonra bazı istatistikler yayımlıyor. O istatistikleri sana bir okuyayım. Buna göre bir değerlendirme yapmanı isterim. İtalya maçı ile ilgili 4 istatistik var. A milli takım tarihinde en fazla 5 beraberlik 13 mağlubiyet ve deplasmanda 5 beraberlik 5 mağlubiyet mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakip İtalya'ymış A milli takımımızın. Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybeden Türkiye, Ekim 87 Mart 88 arası benim söylediğim süreçten bu yana ilk kez 4 üst üste mağlubiyet almış. A milli takım tarihinde artı 3 gol yiyerek en fazla mağlubiyet alan yabancı teknik direktörler: 10. sırada Sandro Puppo, 9. sırada Sepp Piontek, 7. sıra Vincenzo Montella. Ve bu gerçekten ilginç bir istatistik. Montella'nın belki de oyun kurgusunu en çok ön plana çıkan istatistik diyebilirim. Bu sezon Uluslar Ligi'nde attığı gol sayısıyla yakaladığı beklenen gol değeri XG arasında en fazla negatif anlamda fark olan takımlar 4.9 Almanya ile 3 gol atmış, 7.9 XG üretmiş. Türkiye 2 gol atmış, 6.8 XG üretmiş. Yani bu diyor ki sen istatistik ceza sahası içerisindesin. Oyun sende, top sende, her şey şu ama bir türlü gol atamıyorsun. Bu istatistik
1: oyun,
0: bu.
1: Bende oyunları da olmadı açıkçası. Tabii Montella başka yerden okuyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Söylemleriyle ters düşebilir. Yani artık bu 4 maç periyot daha da çok yıprattığını düşünüyorum. Zaten Dünya Kupası'nda yıpranmış bir Montella var.
0: Hoca diyor eşit seviyede mücadele ettik. Geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar. Piyasa değeri 350-400 milyon. Şimdi,
1: tamam da o zaman sana şunu sorarlar. Derler ki sen yenildin, Dünya Kupası'nda yenildin. Avustralya'nın piyasa değeri kaç? Paraguay'ın piyasa değeri kaç? Diye sormazlar mı?
0: Sormuyorlar. Yani,
1: sana o zaman şunu da sorarlar. Sen diyorsun ki Türk milli takımı A seviye bize bol, oyunculara bol geldi. Ben de sana şunu sorarım. Demek ki hocaya da bol geldi. Tam oyunculara bol geldi ama ben söylüyorum. Hem de bu kadar eksik üstüne geldi mi? Demoralize bir takım, hava yakalayı, havasını kaybetmiş bir takımdan bahsettiğin zaman bol geldiğini söylüyorum. Bu maçlar kolay maçlar değil. Ne kadar deneme yapsalar da adı Fransa'dır, İtalya'dır, Belçika'dır bunlar. Bunlar hep zor gelir. Sana da dediğim gibi şunu sorarlar. Sen de A ligi seviyesi hocası değil misin? Sen de B liginde
0: İyiymişsin.
1: A ligine çıkınca herkesin payası ortaya çıktı demektir bu. Ben... A ligini çıkartmak ayrı bir şey. Evet, doğru. C ligini, zaten C ligini olmamız orada ben futbolun doğasına ters olduğunu düşünüyorum. O çok kötü yaşadığımız senaryoydu bence. B ligi seviyesi evet. A ligi seviyesine de hazırlanmamız gerekirdi. Bu da hazırlanmaktan kastım şu. Yani nasıl elit seviye oyuncularımız varsa, Arda gibi, Kenan gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi, bu sayıyı arttırmamız gerekirdi bu süreçte. Bu önemli bir süreçti. Yani Montella'ya burada kızabiliriz. Sen takımı A ligi seviyesine göre hazırlasaydın, sen de hocalığını ona göre yapabilirdin. Şu anda yapabilecekleri sınırlı. Dün oynadığımız hücum hattı, yani aklın sırrın eriyor mu? O hücum hattı Türkiye liginde olsa kaçıncı olur?
0: Mümkün değil yani.
1: Aral, Yunus, İrfan. Koşucu oyuncun yok. Koşucu oyuncun yok. Nasıl saatte 9 oynayabilirsin? Yani kimin nerede oynadığı belli değil. Yunus yine bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani böyle bu düzensizlikten ne çıkacağını öngöremiyor musun sen teknik adam olarak? Yani bir santraforsuz oyun anladık. Santrafor yok diyorsun ama yani her ülkenin de bir Harry Kane olmak zorunda değil. Tamam, Türkiye'de biraz şöyle... daha böyle Serdar Dursun tarzında oyun.
0: Yani ya ben şu olarak söylüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Tırnak içinde ben de şunu söylüyorum.
1: O oyunu oynayabilirsin yine.
0: Yani Enes'i beğenmiyorsun hadi benim için yeterli değil dedin. Ki Enes, ben şunu da iddia ediyorum. Belki A ligi değil ama B ligindeki futbol oynayan ülkelerde hangi ülkeye götürürseniz götürün, Enes'i bu ülkenin milli takımında olacak bundan sonra hocası seçer. Bak bu bundan etim yani. Yani oynatır diyemem 11 ama kadrosunu alır. Sıkıştığım anda ben bu adamla bir şey yapabilirim der. Bana soracak olursan da benim bakış açımda, hadi Enes'i beğenmedin diyelim. Kendi takımında da forma bulamıyor bu arada. Kimse hani

0: bu gözle değerlendirmesin.
1: Biraz oynamaya başladı.
0: Hayır, Enes için konuşmuyorum. Umut Nayır,
1: ha, anladım.
0: Birçok A milli takımdaki sahte 9'dan daha iyi önde top tutar. Topa daha iyi vurur.
1: Bir dönem oynadık biliyorsunuz.
0: Oynadı. Oynamıştık. Umut'la da oynadı. Oynamıştık. Daha iyi topa yani, vurur.
1: Birkaç deneme olmuştu.
0: İki Bertuğ'da maçta sonradan oldu. Girdi Bertuğ'da öyle. Ya ben şunu söyleyeyim. Barış'tan daha başarılı bir forvet performansı göstereceğinden adım gibi eminim. Bu Barış kötü futbolcu demek değil benim söylediğim. Barış iyi bir futbolcu ama yerinde iyi bir futbolcu. Hı-hı. Barış kanatta iyi bir futbolcu. Kerem kötü bir futbolcu demiyorum. Kerem'i tartışmıyorum. Hı-hı. Ama Kerem'in yerini tartışıyorum.
1: Ya bir de işte bir de şunu görmek lazım. Bir oyuncuları denedin. Artık Dünya Kupası hezimeti diyeyim sana. Ondan sonra artık oralarda tekrar denemek doğru değil. Kendisi sonra işte ben oyunculara kızamam, onlar elinden mevkisinin dışında oynuyorlar diyor. Şimdi sen ben kızamazsın, sen oynatıyorsun yani. Onları artık atma. Oraya attıkça oraya mevkisi dışında daha çok kamuoyunun önüne atmış oluyorsun ve daha çok eleştirilmelerini sağlıyorsun.
0: O zaman hocanın dünkü basın açıklamasında şöyle bir cümle var. Ben aslında en çok bu cümleye takıldım. Bu cümleler topluluğuna takıldım. İtalya'dan fazla maçtaydık dedi. Şut şansı vermeden gol yedik. Enteresan. Duran toptan basit konsantrasyon hatasıyla öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben buradan şu sonuca varıyorum. Ya demek ki senden daha konsantre bir takım varmış karşında. Senin duran top kullanımından çok daha iyi duran top kullanan, senin defolarını analiz etmiş, nerede hata yapabileceğini, hangi durumlarda hata yapabileceğini analiz etmiş bir takım ve hocası varmış karşında. Ya Mancini bunlara çalışmış. Demiş ki ya ben
1: çok da vitesi yükseldiklerini düşünmüyorum.
0: Rolanti de bir maçla. Bu tamamen hocaya yazan bir durum değil midir ya? Bunları sen çalıştıracaksın. Yani o takımda bir konsantrasyon kaybı varsa o takımın konsantrasyonunu sağlamak hocanın başlıca görevleri arasında değil midir? Bir teknik direktör eşofmanlarını
1: işte
0: giyip
1: onu söylüyorum.
0: Yine aşağıya koşu yaptıracak
1: koptu
0: değil.
1: Orası bence koptu. Veya. Orası bence koptu. Çok zorlamanın da bir anlamı yok. Oyuncularla arasında bağın da koptuğunu düşünüyorum.
0: İnanç artık kalmadı.
1: Evet, inanç kalmadı. Hoca daha gitti, daha gidecek. Zaten o da anlamıştır federasyonun durumunu, ne olacağı, ne bitişe, kendisiyle alakalı tasarrufun ne olacağını süzecektir. Ben bugün yarın Montella ile ilgili bir ayrılık bekliyorum. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Bu engamede belki yani bir de Montella şey yapmayalım diyebilirler ama bir iki hafta içerisinde bir sonraki milli arada farklı bir teknik adamla çıkacağımızı düşünüyorum. Bir de bu arada Uluslar A Ligi'ne çıktık. Oradan düşmesi bu sene daha zor diyebilirim. Çünkü ilave sayı artacağı için format değişiyor Uluslar Avrupa Ligi'nde. Bir sonraki turnuvasında düşenler ve çıkanlar belirleniyor. 3 tane 6'şarlı grup olacak.
0: Evet.
1: Bu bağlamda alttan 2 takım daha çıkacak. Yani şu an üstten 2 takım düşecek. Normalde 4 takım düşüyordu. 2 takım düşecek. Daha
0: orada şey olacak. Yanlış bir
1: yani bizden tek kötü 2 takım bulmamız lazım. Ha. Şu anda da 0 puanlı. Biz 0 puanlı. Yani biz kendi grubumuza bakmayalım. Genel diğer gruplara bakalım. Bizimle aynı durumda olan Sırbistan ve Çekya. Bunlar da 0 puanlı. Bu gidişte onlar da yapacak. Yani bizim aslında bakın son 2 maçta da bir hedefimiz var.
0: Belçika ve Fransa maçları.
1: Evet, Belçika ve Fransa maçlarında bir hedefimiz var. Yani belki 1 puan bile alsak o 0 puanlıklarında
0: yani
1: 2 tane 6
0: puanla belki çıkma.
1: O yüzden de
0: 4 puan neredeyse
1: takımın,
0: tamamlar
1: takımın
0: gibi.
1: Takımın bir silkelenmeye yani ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse.
0: Peki birkaç soruya bakalım gelenlerden. Bir dinleyicimiz der ki bizim sorunumuz forvet mi yoksa gol yememek mi? Her maç basit gol yememeyi bir becersek de sonra forvetli sistemi konuşsak gelen atıp gidiyor diyor.
1: Doğru. Ben oraya sıra gelmedi ama ben stoperde de sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Yani bazı oyuncuların da miadını doldurduğunu, milli takımı artık verebilecek fiziksel anlamda ya da şöyle söyleyeyim uzun vadeli plan yapabileceğin oyuncular statüsünden düştüklerini düşünüyorum. Yani Abdülkerim ve Meli ile bir sonraki turnuvayı görebilir misin?
0: Mümkün değil.
1: Yavaş yavaş form durumlarının düştüğünü gözlemliyorum. Bu alttan oyuncu yetişmeli ama alttan yetişecek oyuncular da dün gördük mesela Ozan Kabak herkes şey diyordu. İşte Ozan Kabak oynasa daha iyi falan. Ozan Kabak'ın da durumunun çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çok basit hatalar yapıyor milli takım. Savunma anlamında da.
0: Emirhan hiç fırsat bulamadı.
1: Emirhan bulamadı. Yusuf Akçiçek bulamadı.
0: Evet,
1: bulamadı. Adil bulamadı. Yani işte orada bir havuz var ama nasıl bir değerlendirme yapılacak? Nasıl bir ilerleyiş olacak? Bence bundan sonraki aşamada yeni teknik direktörün alması gereken kararlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Montella hala bildiğini okumaya devam ediyor. Belli bir kalıp dışına çıkmıyor.
0: Bana şöyle, bizi geri geldi. Götürecek. Bunu şeye benzettim ben. Dün A Milli Takımın maçını izlerken aklımda şu vardı. Son bundan önceki 2-3 sezonun Beşiktaş'ı ver ayağına topu oynasın. Nasılsa gol atamaz. Biz topu iki kere kapar, gider iki tane üç tane atar geliriz. Bu maçta böyle biter. Yani bunu izledim. Resmen bunu izledim. Ben dün A Milli Takım'ın İtalya maçını izlerken işte Sergen Yalçın dönemi, ondan önceki hocaların dönemindeki bir nevi Beşiktaş'ı izler gibiydim. Yani çünkü ben yakinen Beşiktaş'ı takip ettiğim için o futbolu, o oyun sistemini, o yapılmaya çalışanı ama bir türlü olmayıp yenilen golleri, yenilen golden sonraki geri kalkama işi bir türlü, o bir anda düşüşü, hepsini bizzat o maçı izlerken gördüm. Bir tane oyun şablonumuz var. O şablon hiçbir şekilde değişmiyor. Oyuncuların yerleri değişiyor, oyuncu grubu değişiyor, oyuncular değişiyor ama şablon hep aynı.
1: Profiller değişiyor, profiller de
0: olumlu yönde değişmiyor bu arada.
1: Senin beklediğini yapabilecek tarz değil. Yani şimdi diyelim ki dünkü formatta Yunus'u sahte 9 olarak koydun. Yanına 2 tane koşucu koymak zorundasın. Yani o sistemin işlemesi için hadi onu tercih ettin. Nasıl olacak İrfan Can, Aral Şimşek'le topu ayağında oynayan oyuncularla nereye gidebileceğini düşünüyorsun? Ne yapabileceğini düşünüyorsun? Zaten savunma arkasında herhangi kaçabileceğini düşünebiliyor musun? Ya futbolun da bazı basit doğruları var. Onlar çıkmaz oradan. Yani o ön taraftaki üçlüyü, hadi bu üçlü olmadı, başka üçlü deneyeyim. Bir sonraki maç başka bir üçlü deneyeyim dediğin bir şey değil bu oyun, futbol. Doğru kurgulaman lazım. Yani birinden olumlu performans alabilmen için de yanlarını da doğru kurgulaman gerekiyor bence.
0: İlginç bir mesaj gelmiş Ali Karakuş Bey'den. Diyor ki Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Montella görevinden alındı anonsunu duymak benim 50 yaşımdan sonra tıp fakültesini kazanıp mezun olup üstüne profesör olma ihtimalim kadar düşük maalesef diyor. Yani inanmıyorlar görevden alınacağına Montella'nın.
1: Vallahi işte bilemiyorum nasıl bir işleyiş olacak ama yani bu birlikteliğin çok yürümeyeceğini düşünüyorum ben bir şekilde.
0: Şimdi bir sonraki milli ara Kasım'da. Yani Kasım ayında tekrar bir iki maç oynayacağız. Hocanın en çok eleştirdiği şeylerden bir tanesi, eleştirdi demeyelim de arkasına sığındığı bahanelerden bir tanesi de şuydu. İşte ilk defa böyle bir dört maç oynuyor milli takımımız.
1: Üst üste doğru. Üst üste. Yani ilk format da değişti yani aralarda da değil.
0: Ama o zaman sorar da
1: adam. Yıpranıyorsun çünkü tamam. Yani cuma oynuyorsun, yıkım kaybediyorsun. Pazartesi o tekrar kalkmak altından mümkün değil. Şimdi mesela bir ay sonra oynayacağız ya, oyuncu grubu olarak da belki bir kulüplerine gidecekler, farklı bir havası olacaklar, yeniden toplanacaklar, o bu kaybetmişliğin üstüne binmeyecek bazı
0: neydi
1: şeyler.
0: İtalya 2 oynadı, 2 ay ara verdi, so 1 ay ara verdi, 2 mi oynadı veya
1: yok tabii, yani... yok tabii ki ama yani bizim dediğim gibi biz sıfırdan başlamıyoruz, biz de bu turnuvaya başka bir teknik adamla vesaire başka bir oyuncu grubuyla başlasak Dünya Kupası akabinde farklı şeyler konuşabiliriz zaten. Bu sadece 4 maç olarak almıyorlar, Dünya Kupası'nda oynadığımız 3 maçı da alırsan 7 maçlık bir periyotta sadece bir galibiyetimiz var. O da 9 tane rotasyon yapmış iddiasız Amerika'yı son saniye temdit golüyle yendiğimiz maç söz konusu. Yani bunları üst üste, oyuncu grubu aynı, teknik adam aynı, federasyon aynı. Şimdi mesela Dünya Kupası'nda İtalya yoktu. Yeni bir başlangıç, yeni bir teknik adamla.
0: Evet.
1: Bunlar da sıfırlamaktır yani. Bazen olumsuzlukla dibi görürsün. Olumsuzlukla ama sıfırdan başlarsın. Her şey. Biz eksiden başladık maalesef bu periyoda. Üst üste geldi mi de takım zihinsel anlamda kendini yenileyemediğini düşünüyorum. Teknik adamın da o yenilemeye ışık tutacak, oyuncuları yükseltecek bir durumda olmadığını söylüyorum şu aşamada.
0: Peki adayın var mı? Kim gelir? Yerli, yabancı?
1: Ya muhtemelen yerli olacaktır. Öyle bir, tabii ki benim öyle bir adayım yok. Yani federasyonun nasıl bir hamle yapacağını kestiremiyorum ama
0: yani yerli olursa çok fazla seçenek de yok elimizde zaten. Yani kimi getirecekler? İşte Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, hepsi boşta. Hı hı. Sergen Yalçın Aykut boşta. Aykut Kocaman boşta. Tamam, başka kalmadı.
1: Türkiye'de şampiyonluk yaşamış
0: hocalar bunlar. Belki hadi Okan Hoca'yı hem Galatasaray'a milli takım çok zannetmiyorum. Şenol Güneş'te en son denen de olmadı.
1: Yok, öyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
0: Ben de zannetmiyorum ama ihtimaller dahilinde hadi sayalım. Zaten bu 6 hocanın dışında ben zannetmiyorum hani Çağdaş Hoca'yı getirsinler A Milli Takım'ın
1: yok,
0: başına koysunlar.
1: Sanmıyorum,
0: ben
1: sanmıyorum.
0: Hiç zannetmiyorum. Yani yine aynı şeyi denemek değil mi? Anlatmaya çalıştım ya. Ben de aynı yerde dönüp duruyoruz ya.
1: Getirecek halimiz yok.
0: Niye getirebilirsin ya? Bak ben bunu anlamıyorum. Yani bugün Beşiktaş'ın futbolunu herkes beğeniyor mu bu ligde? Taraflı tarafsız. Bu sezon oynadığı futbolu.
1: Doğru.
0: Bu sezon oynadığı futbolda bunu Beşiktaş'ı övmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hı. Taraflı tarafsız herkes beğeniyor mu? Beğeniyor. Geçen sezonki kadroya tamam hamleler yapıldı. Kabul edelim. İşte doğru. Salih Özcan geldi. Vilaović geldi. Trossard gibi, İlhan Fakalı gibi hani ön alanda baskı yapabilecek oyuncular geldi ki bunlar ilk 11 şansı bulan oyuncular diye söylüyorum. Ama defans hattı aynı. Değişen bir şey olmadı. Orta sahada Salih hariç geçen senenin oyuncuları. Bir kale değişti. Bir hoca dokunuşu. Yani gitmiş demek ki Önder Özen Beşiktaş'ın hocasını bulmuş gelmiş. A milli takım için bunu yapabilecek bir federasyon yok mu? Yani böyle bir hocayı anladım, dünyadan yani çekip alabilecek ya hocası. Bak bu adamla biz güneş görüyoruz. Futbol tamam, evet. Efendim. Biz bu hocada ışık görüyoruz. Bu bir şey yapacak hoca deyip bir hocayı getiremiyor mu A milli takımı? Neden dönüyoruz aynı isimler?
1: Bizde öyle durumda bile şu var zaten. Yabancı hoca tercihlerimizde bile dikkat ettiysen son yıllarda Türkiye tedrisatından geçmiş hocalar. Açık söylemek gerekirse tercih ediliyor. İşte Montella son örneği. Lucescu ondan önce. Stefan Kuntz. Yes. Daha geriye gidiyorum. Hiddink. Yani kulüp takımı çalıştırmış. Avrupa'da da bir şeyler yapmış.
0: Ondan sonra gelmiş.
1: Gibi yabancı hocalar bu şekilde. Yani Türkiye'yle hiçbir bağı olmayan bir yabancı hoca bizim literatürde yok tercih edilme durumu. Daha çok yeni nesilde kulüp takımlarında bile yavaş yavaş zor bir durum. Kulüp takımlarında bile dediğim gibi kolay tercih edemiyorsun. O yüzden ben öyle bir tercih beklemiyorum açıkçası. Ya seni demek istediğin, gitmek istediğin yeri anlıyorum ama öyle bir tercih olacak.
0: Ya tercihi ben de beklemiyorum da bana da aynı Albert Einstein'a ithaf edilen bir laf vardır. Onun olup olmadığı belli değildir lafın da sürekli aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek ahmaklıktır derler. Yani böyle bir şey var. Sürekli aynı hocalar çerçevesinde dönüp sürekli farklı sonuçlar bekliyoruz biz. Bana saçma gelen, hatalı gelen kısım orası.
1: Takım teknik direktörlüğü biraz daha fazla alternatifin olduğu bir yer. Yani dün mesela çıktığımız durum diyorum ya, önün çat çıkıyorsun. Kulüp takımındasın. Sakatlıklar, cezalar oldu. Transfer yapılamadı. O şekilde çıkmaya razı kalırsın. Yapacak bir şeyin yok. Elindeki
0: kaybedebilirsin.
1: Eldeki mevcut odur zaten. Başka alternatif ama milli takımdan bahsediyoruz. Türk pasaportundan bahsediyoruz. Bütün dünyada olan oyunculardan, profesyonel oyunculardan bahsediyoruz. Arama tarama ekibiyle daha fazla oyuncu kazandırılabilir. Ve seçeneğin daha fazla olabilir. Yani o yok, bunu oynayabilir.
0: Senden zaten kimse oyuncu yetiştirmeni beklemiyor.
1: Başkan sana demiyor ya hocam para yok alamıyoruz oyuncu diye bir şeyle karşılaşmıyorsun. Tamamen senin seçimine kalmış durum. Bir tercihde bulunuyorsun. Bu tercihler yapmadığında da böyle karşılaşınca da bahane üretmenin anlamı olmadığını düşünüyorum ben.
0: Peki. Bir reklam arası daha verelim. Ondan sonra MHK depremine geçelim. Türkiye'de son dönemlerde yetişemediğimiz, gündemine yetişemediğimiz bir MHK var. Onu konuşacağız. Engin'le birlikte reklamlardan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
2: Reklam.
4: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Klasiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 esportplus üyesinden biri olma şansını yakala.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor, sporun tek adresi. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor. Devam ediyor.
2: Evet, Engin Görüş devam ediyor. Milli futbol takımımızı konuştuk. Bu arada Engin, gelen mesajların büyük bir çoğunluğunda hiç kimse Montella'nın görevden alınabileceğine inanmıyor.

0: ya. Yani öyle bir inançsızlık var. Federasyon bunu yapamaz.
1: Kanıksandı. Yani. Kanıksandı. Bazen de bir şey kanıksandı ya. Yani.
0: Federasyon bunu yapamaz.
1: Biraz yani. Önceki dinleyicimiz benim diyor Montelegro.
0: 50 yaşından
1: sonra en büyük dileği olmuş. O yüzden sıkıntılı durum ama ben bu şekilde sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani ülke futbolu tazminatsa tazminat.
0: Ya şimdi tazminat 3-4 milyon euro bir tazminattan bahsediyor ama şimdi kimse beni yanlış anlamasın. Rakamlar ağızdan çıkarken kolay olur aslında, o paraları hayatımızda hiç görmeyiz yan yana da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütçesini göz önüne aldığımızda 3-4 milyon euro gerçekten
1: bir de,
0: para değil.
1: Bir
0: yani.
1: De orada yani sadece hani o para değil, onun dışında da dediğim senaryolar da var. Yani maçlar oynuyordu, şimdi maçlar bitti, daha ilk gün. Büyük ihtimalle ya bugün ya yarın federasyon toplanacak. Kendisiyle
0: elindeki üyelerle
1: kendisiyle ilgili de karar alacak. Çünkü MHK problemi de var. Orasıyla ilgili de bir atama vesaire olacak. Teknik direktör seçiminde de bence en azından baskıları azaltmak açısından şey olacak. Çünkü şöyle düşün ya, bir federasyon başkanı düşün ki ben hep buna karşıyımdır. Futbol takımının, amili futbol takımının başarısıyla kendilerini başarılı gören federasyonlar. İşte biz benim zamanım Dünya Kupası'na gittik, üçüncü olduk vesaire vesaire diye kendini pazarlar. Hiç ligler nasıl oynanıyor, düzensizlik var mı, hakem hataları, şusu busu, kulüplerle ilişkiler, yayın hakları falan, onlara hiç bakmazlar. Şimdi bu federasyonu, ha tamam diyorum, futbol nasıl başarısında federasyonun çok fazla şeyi yoksa, teknik direktör seçimini bir kenara bırakarak söylüyorum, başarısı da mal etmeyeyim diyeyim. Ya şimdi onu mal etme. MHK başkanı tutuklanmış tarihinde ilk defa. Hakemin, bir numaralı prensin, federasyon başkanının özellikle
0: bunu bu hakemleri bu kurtaracak şekliyle Ferhat Gündoğdu. Hatta şöyle bir sözü vardı kendi ağzından. Güvenmesem, inanmasam çalışmam. İnsan güvenmedi, inanmadı adamla
1: o
0: çalışır
1: Ferhat
0: mı?
1: Ferhat Gündoğdu tarafı. Bir de Yasin Kol tarafı var. Hani 6 derbinin oynanan 4'ünü yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz ki, kaldı ki uluslararası seviyede yakın zamanda önemli hakemlerimiz de geçti. Onlar dahi yönetemedi. Yani öyle bir imkana sahip olamadılar. İşte Fırat Aydınus'undan Cüneyt Çakır'ın, onlara bile vermiyorlardı bu
0: üst
1: kadar
0: üste
1: maç,
0: bu kadar
1: derbi maçı. Bu almış bir hakem ve prensin diye tabir ettiğin hakem. Şu anda da tutuklanmış. Yani tutunacak dalın yok. Yani içerisi facia, sağa facia. Yani,
0: peki geçelim yani, buradan Yasin Kol olayına.
1: O yüzden orada da sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Kendisi hakkında bir karar almak durumunda ama ben istifa edeceğini düşünmüyorum. Şundan da düşünmüyorum. Çünkü istifa ederse yani yine aynı yere
0: biraz
1: gidiyoruz.
0: Suçu da
1: biraz
0: üstlenmiş,
1: suçu da oluyorsun bu ülkede. Onu istemeyecektir. Belki görev süresince, olay solduktan sonra seçimde aday olmayacaktır.
0: Ya bu saatten sonra aday olacağını zannetmiyorum. Aday olursa ona oy verecek Süper Lig ekipleri de varsa şayet, Hacı Osmanoğlu'na, Sayın Hacı Osmanoğlu'na, ben onların da o zaman niyetlerini sorgularım.
1: Evet.
0: Yani bu kadar şikayet ettiğim için ben şurada anlamıyorum. Bu bana hep mantıksız geliyor. Federasyon başkanını kim seçiyor kardeşim?
1: Kulüpler.
0: Ağırlığı Süper Lig ekiplerinden oluşan delegeler seçiyor. Değil mi? Bunda tamam alt lig ekiplerinin delegeleri de var. İşte neden olduğunu bilmediğim bir şekilde Türkiye Faal Futbol Futbol Hakemleri Derneği'nin de
1: oy hakkı
0: var. Neden olduğunu bilmiyorum.
1: Eski
0: bak
1: milli
0: bunu da söyleyeyim. Eski
1: milli
0: oyuncuların falan oy hakkı var. Tamam.
1: Var. Bir,
0: ama
1: bir farklı bir
0: ağırlık
1: var.
0: Ama ağırlık
1: kulüplerin delegeleri.
0: Süper Lig kulüplerinin delegeleri. Şimdi ben Süper Lig kulübündeyim. Bütün başkanlığı döneminde federasyon başkanını vesaire eleştirmişim. Yani Süper Lig kulübü olarak Hacı Osmanoğlu'ndan memnunum diyen var mı? Büyük ekiplerde. Ben bu TFF yönetiminden
1: şu anda zaten şöyle bir şey çıktı ortaya. Şöyle bir manzarayla karşı karşıya.
0: Herkes ben demiştim.
1: Evet ben demiştim. Şöyle
0: ya, ilk ben hatta ilk ben söylemiştim.
1: İlk ben söylemiştim. İşte yapı ya, öyle bir yerdeyiz ki, öyle bir yerden bakıyoruz ki yani ne desek boş gibi geliyor. Artık ben gülüyorum. Çok bir şey de söylemek istemiyorum üzerinde. Şimdi yapı diyen bir taraf vardı, ona gülen bir taraf vardı. Şimdi yapı varmış. Biz yapıya rağmen başarılı olduk. Yapı var, bize karşı yapı var döndü. Yani kimin ne dediği, ben zamanında ben istememiştim. Zaten ben söylemiştim. İlk ben söylemiştim bu MHK başkanının yanlış isim olduğunu. Burada bir sıkıntı olduğunu diyen kulüpler, yani kime inanacaksın? Ne diyeceksin?
0: İşte ben
1: tabii ki var bir görüşüm.
0: Bir art niyet ararım değil. Yani işte yeniden Sayın Hacı Osmanoğlu aday olursa, ben de olmayacağı düşüncesindeyim bu arada da, hani olur ve seçilirse ya gerçekten hani bana derim ne yapıyorsunuz ya, bir dakika o zaman bir sorgulanması gerekir bu durumun. Ya o zaman o kulüplerin ve delegasyonun bir art niyeti vardır yani. Ya da çok inanmışlar. Bizim görmediğimiz bir şey görüyorlar derim ki. Her şey aleni ortada yaşanırken bizim
1: seçim değil seçin denmişti.
0: Ha, yani işte o kısım mı acaba diye düşünüyorum. Şimdi Yasin Kol önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Onun öncesinde zaten işte biz geçtiğimiz hafta programdayken MHK başkanı ve beraberindeki 6 kişi gözaltındaydı ama tutuklama kararı çıkmamıştı. Şimdi onlar tutuklandı. İçerideyken istifa etti Sayın Ferhat Gündoğdu. Etti. Evet, zorunlu.
1: Görevden alamıyorsun. Görevi, enteresan da bir o da nasıl bir kurumsa Türkiye'nin en kuvvetli yerini seçtiği adam bu çıktı.
0: Türkiye'nin en kuvvetli yerinde ya,
1: istifa etmezsen orada teyammül şöyle oluyor. Bilmeyenler için görevden alamadığın için istifa kağıdını başlangıç aşamasında alıyorsun.
0: Ha. Onu işin evreni kiracıları alırken şey yapar
1: ama
0: gibi.
1: Ama Ferhat Gündoğdu öyle güçlü geldi ki 3 yıllık sözleşmeyle geldi ki zannedersem istifa anlamında bu teamüllere uymadılar. Yani bir kağıt almadılar, imzasını almadılar. Mecburen onun istifa etmesini beklediler. Büyük ihtimalle içerideyken bilgi de gitti ona. Ve kendisi de inisiyatifiyle istifa etmek durumunda kaldı. Çünkü Türk futbolunu biraz daha kaosa sürüklememek gerekiyor. Kaldı ki bugün konuştuğumuz gün Salı 13.42 şu anda. Cuma günü saat 20'de Türkiye Süper Lig
0: mücadelesi var ve MHK'miz yok.
1: Kim MHK'miz yok? Kim atacak? Hangi hakem yönetecek? Hakemlerin durumunu yani kuruyla yaşı ayırabileceğim pozisyon da yok. Bu hafta yani vah ki yönetecek hakemlere hata yapacak ben mi? Yapabilecek ben sana... olacaktır tabii ki ama şimdi toplum olarak öyle bir hazırlandık ki son iki haftadır hatayı
0: de,
1: neden yaptı?
0: Milli takım da kötü gitti. Konuşulacak başka hiçbir şey yok. Yani. Yani biraz iyi gitse belki.
1: Vah ki vah yani Allah hakemlere kolaylık versin yönetecek şimdi... hakemlere. Yani onu hep söylüyoruz. Şimdi değilse ne zaman? Ben ilk bu olaya çıktığında söyledim. Yani her zaman söylüyorum. Yabancı hakem. Yabancı hakem. Yani Türkiye'de belki de gelmesi gereken yabancı tek bir hakkımız olsa
0: en az 2-3 hafta bir şekilde gitmeli.
1: Bence hakem
0: şöyle bir durum var Engin. Şimdi bunca olay yaşandı. Artık tek tek işte her şeyi bir kez daha burada dile getirmenin işte Yasin Kol şundan dolayı tutuklandı. Ferhat Gündoğdu şundan dolayı tutuklandı falan gerek yok. Herkes zaten her şeyi biliyor, okudu. Defalarca kez dinledi. Onlarca kez izledi. Şimdi bir MHK yok. Mevcut. Orada, evet. İstifa etti başkanı. Kurul
1: teklif
0: üyeleri var.
1: Var bu arada. Ben de şimdi
0: sana onu söyleyeceğim. Engin Çetin eski bir hakem. Hı-hı. Yani varsayalım sen eski bir hakemsin. İyi de bir kariyerin var. Bir şekilde kariyer elde etmişsin. Yani Türkiye tarafından da kabul görüyorsun büyük bir kısmı. Tamamı tarafından kabul görmesi hiçbir hakemin mümkün değil
1: mümkün
0: benim
1: değil,
0: gözümde.
1: Mümkün değil.
0: Ben de büyük bir tarafı en azından %50'si tarafından kabul görüyorsun.
1: Zaten
0: dürüstlüğü.
1: Öyle bir şey çıktı da mesela diyorsun ya yani, işte bizim maçımızda böyle
0: yapmış. Şöyle
1: yapmış. Hemen gündeme zaten
0: peki, sosyal medyada gülüyor. Ben de Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yum. Geldim ya dedim Engin durumu geç biliyorsun. Hoşuna. Gel işte bildiğin gibi bak sana karışmayacağız da bildiğin gibi. Alır mısın görev?
1: Ateşten kimse almaz şu anda. Zaten almaz yani görüyoruz. Bir iki teklif oldu.
0: Bünyamin Hoca'ya edildiğini biliyorum.
1: Kudüs'ü Müftüoğlu'na
0: Kudüs
1: galiba
0: Hoca, aynen.
1: Edildi. Kabul edilmedi. Şimdi bilmiyorum nasıl çıkacaklar bu işin içinde. Hep birlikte göreceğiz. Anthony Taylor'lı bir
0: bir şey müsaade
1: düzen,
0: ediyor mu onu
1: bilmiyorum. Talimatları yabancı kabul etmiyor. Merkez Hakem Başkanı. Ama eş başkan formatında ismen biri sorumlu kendisi olacak bir formül benim gözlemlediğim, buradan gördüğüm o. Sanki o düzen olacakmış gibi.
0: Bir de orada da sen görevden bile alamıyorsun MHK başkanını. Oraya eş başkan diye getirdiğin kişinin yarın Ferhat Gündoğdu gibi yapmayacağının garantisi nerede?
1: Ya işte dediğim gibi daha böyle ayakları yere basan ama bence artık çok fazla da o tarz işlere girebilecek kişilerin de olduğunu sanmıyorum bu ülkede. Yani görevi kabul eden kişinin de ya biz de rahat kafamız burada at koştururuz diyemez MHK içerisinde. İstediğin hakemle konuşup şunu şunu atayım bunu böyle yapayım. Kendi yönelimin doğrultusunda bunun içinde artık ilişkilerimi vardır. Maddi menfaatim vardır. Orasını bilemem. Ama hakemlerle tayin atamalarda, maçlar atamalarda bir kulübü yontarak gideceğini çok sanmıyorum. Yani bu biraz miyat olur.
0: Peki.
1: Çünkü şöyle bir şey değil artık bu. Şaka gibi değil. MHK başkanı tutuklu şu anda. Yani görevden alma falan gibi durum değil. Yani şimdi şöyle gelirsin her şeyi yaparsın. En fazla görevli olurum dersin. Zaten onu gözüne almışsındır. Bu değil olay. Artık biraz oranın ateşten gömülük olduğunu da gördüklerini düşünüyorum orası için aday olanların.
0: Peki şimdi bir de işin benim bu olaylar ilk çıktığı günden bu yana kafamı kurcalayan bir durumdu. Bunu da araştırdım kendi çevremden. FAAL, Türkiye FAAL Futbol Hakemleri Derneği işte kimdi gözaltılarla Ferhat Gündoğlu'yu da bir. Dedim ki ne, nasıl bir dernekmiş bu? Şimdi derneklerin statüsü bellidir. Hani üye olursun, yardım yaparsın, şöyledir. Böyle biraz araştırdım. Hı hı. Yakın çevremdeki eski hakemlerle de konuştum. Hani durum nedir, ne değildir diye. Hakemler diyor ki zaten diyor profesyonel olduğunda diyor, hani bir zorunluluk yok ama seni illaki diyor derneğe üye olursun. Evet, evet. Yani bir derneğe diyor girersin aldığında. Dedim girmezsen ne olur? Bir tanesi dedi ki ya vallahi ben girmeyeni görmedim. O yüzden dedi bir şey diyemem. Yani bugüne kadar dedi girmeyen görmedim. Yani her hakem olan dedi illa o derneğe girdi. Dedim ya dernek bu hani zorunlu olmaması lazım üyeliğin. Ya başka bir hakem arkadaşa sordum. Hala alt klasmanda ama gözlemcilik yapan bir arkadaşım. Dedi ki ya girmeyebilirsin tabii dedi. Hani ben de dedi ben derneğe üye olmayanı görmedim de dedi. Hani zorunlu değil girmeyebilirsin ama dedi girmezsen hani maç almakta sıkıntı yaşayabileceğin söylenir camia içerisinde dedi. Yani böyle bir o şey yok. Bir iddia var ortada. Hani bu derneği iyi olmazsan maç almakta sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü derneğin aldığı maç başına bir komisyon bedeli, aidat bedeli varmış orada. %10'lar, 5'ler, 3'ler artık o genel kurullarda alınıyor. O zaman dedim ki ya ne kadar güzel dernekmiş o zaman. Yani ben derneğim, bana geliyorsun, üye olmuyorsun. Yapıp yapamadığım belli değil tırnak içerisinde ki Ferdi Karadoğru'nun yazışmalarından yapmaya çalıştığını da anlıyoruz. Ama benim derneğimin üyesi olmazsan ben sana maç vermem.
1: Ne güzel dünya.
0: İyi de MHK hakeminden daha güçlüsün sen dernek olarak. Böyle bir şey oluyor mu? Maç verdirmiyorum. Oradan daha güçlü oluyorsun
1: yani
0: o zaman.
1: Kopuşmuşluk var. Ya bu gerçek.
0: Ve yani. Şunu sözünü kesin bağlayacağım yani şurası. Şimdi sen hakemsin düşünsene. Diyorsun ki ya ben Kerim dernek başkanı ben diyorsun bununla aramı kötü tutarsam maç hani almakta sıkıntı yaşayabilirim. Kariyerim dibe doğru gidebilir. Bir problem var. Ben de sana diyorum ya Engin şöyle de bir durum var. Bunu halletsek, şunu çözsek nasıl yaparız desem ne yapacaksın abi sen?
1: Bak bu bir dernek tarafı. Bir de
0: bunun MHK tarafı
1: MHK
0: var.
1: MHK tarafının babadan oğlu hakemlik.
0: O ayrı.
1: O ayrı var yani. Babası hakem olan da hakem oluyor. Dünyada böyle bir meslek yok. Yani babadan oğula geçen başka meslek yok yani Türkiye'de bu kadar net bir şekilde geçen hakemlik böyle. Babası iyi hakemse ilişkiler zaten o gözlemci oluyor bitmiyor oradaki yani
0: televizyon gözlemcisi oluyor evinde otururken para kazanıyor
1: vesaire bir sürü kıstası var bu işin. Bu bağlamda baktığımız zaman yani keserle baltayla bu hakem camiasının kurumlarına girmediğini düzeltmediğin sürece bunları çok sıkıntılı şekilde yaşayabileceğimizi görüyorum.
0: Nerede gördüğüm benim keserlik baltalık iş değil bayağı bildiğin ağaç kesme maşını hilti değil ya o hani var ya adı aklıma gelmedi. Ya alacaksın o ormancıların motorlu testereyi alacaksın eline öyle gireceksin başka türlü işin içinden çıkılacak gibi değil gerçekten.
1: Sıfırlaman çünkü gerekiyor yani sıfırlamadan olmayacak. O yüzden söylüyoruz yani tamamıyla bir bu dışarıdan alacağımız bir hizmet olsa çok daha mantıklı olur. En azından belli bir süre. Başka sıfırdan bir şey inşa etmek için. Yani şimdi öyle bir durum var ki milli arada en önemli en uzun milli arada bu tarz işte soruşturma oldu, şu oldu, bu
0: Allah'ın çıktı.
1: Şimdi diyorum ya sen bugün salı, 3 gün sonra maç var. Yani sen süre gelen düzen devam ederken ya futbolu donduracaksın belli süre ki o mevcut ülke gündeminde çok uzak ihtimal.
0: Beşiktaş Başkanı
1: futbol,
0: kongrede söyledi.
1: Ya futbolla ya da futbolla kalkıyoruz. Bu insanların tutunacak tek dalı. Her türlü sıkıntıda, ekonomik sıkıntıya rağmen en çok ilgilendikleri alan futbol. Konuşacakları şey futbol. O bence bizim gibi ülkelerde çok tercih edilmez. O yüzden işin içinden nasıl çıkılacak çok fazla çözüm yolu yok gibi gözüküyor.
0: Yani Cuma günü Galatasaray Gençler Birliği maçı var.
1: Kasımpaşa olması lazım.
0: Kasımpaşa. Bakayım tekrar.
1: İlk açılış maçı.
0: Açılış maçı. Evet. Cuma Galatasaray'ın maçı olduğunu biliyorum da. Evet Kasımpaşa maçıymış. Özür dilerim. Benim hatam. Gençler Birliği Ahmet deplasmanına gidiyor. O da ki bir hakem hatası oldu maçta. Yanlış karar verdi. Ama olabilir
1: Cuma,
0: yani.
1: Cuma bu oldu bitti diye bir şey yok. Nasıl yani ilk maçta olmadı. Tamam önümüze bakalım değil. Olabilir. Ya olacaktır da zaten. Olmayacak olur mu?
0: Hatasız kul olmaz diyor.
1: Sonuçta oluyor. Yani sonuçta şöyle gri pozisyonlar hata demeyeyim gri pozisyonlar olacak. Gri pozisyonlarda niye öyle yorumladı? Akıllara soru işareti gelecek. Gerçi Türkiye'de öyle hakem hataları oluyor ki siyah beyaz pozisyonda bile tam tersini yorumlayan hakemlerimiz de olduğu için alışıyoruz. Ben o tarz hataların sıfıra ineceğini düşünmüyorum.
0: Bak Fatih Bayraktar

0: Diyor ki TFF'sinden MHK'sine, PFDK'sından tahkimine hepsinin belirli bir süre yabancı olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani herkes yabancı olsun. Yani o kadar güvensizlik kalmış zaten.
1: Güven ortamı yaratmak gerekiyor işte. Bunun
0: ya
1: başka
0: güven
1: bir
0: şöyle
1: yerde
0: bir şey değil mi Engin? Zaten hani en zor elde edilen ve en kolay kaybedilen kavramlardan
1: Tam
0: biri
1: bir
0: değil
1: tanesi.
0: midir güven? Bence hatta bir numaraya gelir. Yani benim senin güvenini kazanmam belirli bir sürece yayılan bir durumdur. Dersin ki tamam ya Kerim
1: Tamam
0: güvenilir
1: abi.
0: bir insandır, artık ben her konuda bu adama güvenebilirim. Sonra benim bir hatam olur. Dersin ki ya bu muymuş bizim güvendiğimiz adam? Bütün o inşa ettiğin, yıllardır inşa ettiğin güven bir anda yerle bir olur. Şimdi bu güven ortamını yeniden inşa edebilmek zaten kolay bir iş değil. Hele ki böyle bir güvensizliğin üzerine, böyle bir güvensiz ortamın üzerine. Çok böyle herkesin üzerinde birleşebileceği, ya tamam diyebileceği bir federasyon başkanı, onun yönetim kurulu ve onun yine seçici Merkez Hakem Kurulu başkanı ve onun ekibinin ortak mutabakatta bulunulabilecek bir insan olmaz. İnsanlar grubu olması gerekiyor.
1: Kolay mı sence öyle
0: İşte ben de
1: bir
0: onu soracağım. Mümkün mü Türk? Var mı öyle insanlar
1: yok
0: Türkiye'de?
1: öyle mümkün değil.
0: Ne yapacağız o zaman? O güveni nasıl inşa edeceğiz o zaman?
1: Birileri mutlu olacak, birileri mutsuz olacak. Devam, oyna devam. Bakacağız.
0: Yani
1: Sonucuna
0: o
1: göre.
0: zaman buradan şu sonuca çıkıyoruz o zaman ya.
1: Herkesi memnun etme ihtimalin yok ya
0: Şimdi şey
1: futbolda.
0: vardır ya, yani bir yukarıya çıkabilmek için bazen dibi görmen gerekir. Yani dibin dibini görürsün, dersin ya tamam artık bitti. Bundan sonra artık biz tekrar bir tırmanışa geçeceğiz. Bu bir süreçtir bu arada. O süreci tekrar yaşayacaksın. O süreci dibini gördükten sonra, biz dibini gördük ama tırmanışa geçmek için de bir güce ihtiyacımız var. O güç yok şu anda elimizde ve o gücün oluşturulabilmesi de mümkün değil gibi görünüyor.
1: Ya
0: Bundan
1: işte
0: nasıl çıkacağız?
1: ya bir tane kurumumuz güçlü olsa futbol camiasında o kararlar alabilse tamam derim ama öyle bir şimdi ne federasyon güçlü ne MHK güçlü ne kulüpler güçlü. O yüzden biz burada konuşmaya aynı şeyleri devam edeceğiz gibi geliyor. Bakalım haftaya tabii daha netleşecek şimdi bizim bu
0: Tabii
1: yayından
0: yani büyük
1: sonra
0: bir
1: bu yani bugün yarın
0: ihtimalle bir
1: bugün
0: MHK
1: yarın
0: açıklanacak. Öyle bir gün yani illaki
1: İlla ki
0: açıklanacak.
1: açıklanacak. 1 lira atacak yani
0: Birileri
1: sonuçta.
0: gelecek. Kim olacağı belli değil. Bulmanın da çok zor olduğu bir başkanlık, onu söyleyeceğim. Federasyon başkanına da sorarsan ben bu işleri temizledim. Ben gelmeseydim böyle devam edecekti diyordu dinleyicimiz.
1: Valla ben daha önce
0: Ferdi Bey.
1: bu kadar dibi gördüğünü yani zaten hep oralarda geziniyordu da Türk futbolu zirvede değildi bu anlamda. Yani sağ sonuçlarından bahsetmiyorum. Yıllardan beri konuştuğumuz yani ben çocukluğumdan beri hakemlerle ilgili zaten sıkıntı var. Türk futbolunda işte yapı diyorsan işte yapı denli sulanıyor. Sulandı zaten
0: Ya
1: bugün itibariyle
0: yapı
1: artık
0: de
1: yani
0: adına
1: kim bilir ne
0: başka bir şey,
1: dersen
0: ne
1: de
0: dersen de ya ismi önemli
1: yani
0: değil.
1: bugün çünkü yapıya karşıyken yarın yapı mağduru benim diyor. O yüzden oraya da girmek istemiyorum ama kokuşmuş düzen en söylemeye çalıştığı doğru şeylerden bir tanesi. Ha. Benim için şu önemli. Ben şimdi istifa ettim diyor. İhale bana kalacak. Sanki bütün futbolu ben batırdım da gidiyormuşum gibi diyor. Ama bundan sonra düzeltebileceğine inanıyorsa kalsın. Devam edebilecekse.
0: Sen inanıyor
1: Yapabileceksin.
0: musun? Önemli olan kendisinin inanması ki ben inanabilirim. Ben şuna inanırım. Ben bu radyonun en iyi yayıncısıyım diye kendime inanabilirim ben. Gerçek öyle değil yani
1: Yani
0: bu.
1: çalıştığı MHK başkanının şu anki durumunu söz konusu ve onunla ilgili yapmış olduğu konuşmalar ona aşırı güven duyduğu şey demişti yani ben burada olduğum sürece MHK
0: MHK
1: başkanı merak
0: Başkan'a
1: etmiyorum
0: günde
1: bunu
0: olacak
1: ben
0: demiş.
1: duyduğum için söylüyorum yani
0: Yok,
1: şeyde
0: birebir kendi ağzından
1: kendi
0: çıkan kelime.
1: ağzından söyledi şimdi yok öyle bir MHK başkanı tutuklu maalesef ne yapacağız şimdi ayıkla pirincin taşını yani o
0: Ve
1: yüzden
0: MHK'ye başkan da bulamıyorsun aynı zamanda.
1: olmasın
0: Belki Cüneyt Çakır'a giderler Gürcistan'a.
1: sanmıyorum
0: Onun Riva'daki köşesi de bu
1: duruyor
0: dönemde alınmıştı. Yok, Riva'daki köşesini kaldıran da Hacı
1: Onu
0: Osmanoğlu dönemi.
1: sanmıyorum ya. O kadar olacağını sanmıyorum. Yani ben de merak ediyorum açık söylemek gerekirse. Yani şu anda bir bilgimiz vesairemiz yok.
0: Ya
1: Takip ediyoruz
0: söylenti çok,
1: sadece.
0: birçok
1: Söylenti
0: insana birçok isme davet gönderildiği, işte ağız arandığı, bizzat teklif edildiği yönünde bilgiler, haberler dolanıyor. Bunların hepsi birer iddiadır. Ama hiç kimsenin kabul etmediği bir şey. Bir de şöyle bir durum var. O eski hakemlerin MHK başkanı olabilecek yetide hakemler de kendi aralarında birbirlerine
1: girdiler. Ya bir ara çıkarttılar, yazılımımız var. İşte yapay zeka. Ben yapay zeka yönetsin Türk futbolunu, ondan daha yönetir. Yani yapay zeka seçsin.
0: Oradaki yapay zeka Yasin Korumuş.
1: Oraya da müdahale oluyor.
0: Onunla ilgili tweetim var benim. Şey yazmıştım yani. Bu kadar süreç sonucunda anladığımız şey Yasin Kol yapay zekaymış. Yani çünkü kendi ekibini kendi belirliyor maça çıkarken.
1: Yani aynen öyle. Yapay zekayı bıraksınlar, o yapsın bari. Bir de öyle dinelim. Gerçekten bıraksınlar ama sözde değil.
0: Valla ben yapay zekaya da bir kult takılabileceği kanaatindeyim ya, bu ülkede.
1: Bu ülkede neler takıldı.
0: Peki Engin, sona geldik. Ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Yok. Yani kulüplerimizle ilgili çok konuşamadık gündem.
0: Yani takım gündem.
1: Evet. Federasyon üzerine olduğu için. Haftaya itibaren inşallah futbol konuşacağımız, saha içini konuşacağımız günler görürüz.
0: Başka ne kadar iyimser bir insansın.
1: Çok sapım.
0: Ne kadar iyimser bir insansın. Peki. Efendim Engin Çetin'le Engin Görüş programında beraberdik. Ben Kerim Öztürk. Haftaya salı saat 13'te yeniden birlikte olacağız. Az sonra hat-trick var. Ali Erim'i gördüm. Diğer arkadaşlar Mert Genco burada mı bilmiyorum ama hat-trick'te yine keyifli bir sohbet sizlerle olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Eurolig'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Eurolig'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün milli arada, milli maçların son günü. Artık bugünden sonra Uluslar Ligi'nde ilk 4 hafta bitmiş olacak. İlk kez tabii futbol böyle bir milli ara yaşadı. Geçen pazar Genco'ları dinledim yoldayken. Genco şikayet ediyordu bu milli aradan. Ulaş şikayet ediyordu bu milli aradan.
1: Pazar değil mi?
0: Pazar günü.
1: Ben bugün çok mutluyum.
0: Şikayet attı gibiydi.
2: Allah'ım.
0: Evet. Yani, bayağı söylendi böyle. Yaşlı amca ya.
1: Mesaj gelmedi neredeyse söylendi. Artık. Neredeyse yani mesaj gelmedi.
2: İlgisi kayboldu yani.
1: Bugün ama inanılmaz mutluyum. Çünkü kabus bitti. 4'te 0 çektik. Orada da rahatladık. İşte bugün de İspanya ve İngiltere'nin maçı var. Yani... İddia açısından olabilir ama turnuva açısından hiçbir heyecan yok. Hiçbir düşüncem yok. İngiltere ilk yarı kazanırsa benim için harika olacak. Başka da iddia yapan herkese başarılar.
0: Milli arayla alakalı olarak Mert, 4 maçın oynanması takımlar için iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Daha karar vermek için erken mi? Acaba mesela teknik direktörler ve oyuncular ne düşünüyor bu konuyla alakalı olarak? Ama dün mesela maçlarda çıkan sonuçlar, Fransa maçı haricinde genelde düşük skorlu karşılaşmalar oynandı dün gece. Yakın geçti. Karşılaşmalar düşük skorlu oynandı. Acaba 4 maç iyi mi diye düşünüyorlardır? Yoksa biraz böyle hani artık herkesin canına takma etmiştir. Çünkü kısa süre içerisinde aslında 4 maç oynandı.
2: Tabii çok fazla dinlenme imkanı da olmadı.
1: Mert, bunu biz senle mi tartıştık yoksa Ulaş'la mı tartıştın? Bence 4 maç iyi olabilir, fakat şöyle. Yeni bir şey de, senle konuştuk bunu değil mi? Tamam, Ulaş'la değil. Ali, mesela bir geçiş yapan takım, teknik direktörü değişmiş olabilir. Ya da bir Dünya Kupası turnuvası bitti. İşte kronolojik olarak gidiyorum. İşte Avrupa Şampiyonası öncesinde kadroda bazı değişiklikler, işte milli takımı bırakan, eden ya da aşağıdan gelen oyuncular olabilir. Şimdi bunları bir iki maçta deneyip tam adapte olup olmadığını anlayamamak ya da tam o yargıyı, kararı verememek var. Bir de 4 maç üst üste yeni oyuncu görmek için, yeni bir oluşum için bence 4 maç çok

0: Fakat Montella gibi bir hoca için hiçbir anlamı yok. Hiçbir artısı yok. Çünkü dünkü maçın 11'iyle ben şuna kanaat getirdim. Enes La Liga'da gol kralı olsun, Enes'i almayacak ya da alıp oynatmayacak. Yani Barış'ın olmadığı yerde, Kerem'i kanat oynatmak durumunda kaldığı yerde Yunus'u golcü oynatmak, yani bak diyorum, bu bir kulüp takımı değil. Elinde 3 kişi yok. Elinde koca Türkiye liglerinin ve Avrupa'da oynayan oyuncuların tamamı var. Ya bir yenile artık kendini. Ya bu kadar da bir tek sisteme, bir tek stratejiye bağlı kalınmaz ki. Ha, bu arada bunu söylemekle birlikte, dün kötü mü oynadık? Hayır.
1: İyi mi
0: Belçika
1: oynadık?
0: iyi mi oynadık?
1: Mesela neyi iyi yaptık dün?
0: Valla hücuma çıkışlarda ve preslerde iyiydik. Fakat bu turnuvada bir tek yerde çok kötüydük. O da bayağı uzun zamandır kötü olduğumuz bir yer. O da yine Montella'ya bağlayacağım bir yer. Savunmamız. Abdülkerim Melih ikilisi. Şimdi dün maç esnasında düşündüm. Galatasaray'ın stoperinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim var. Fenerbahçe'de Ake ve Skriniar var. Beşiktaş'ta Agbadou Diallo ve Emirhan var. Trabzonspor'da Savic ve
2: Veyvu.
0: kim, unuttum.
2: Veyvu.
0: Ha,
2: Veyvu.
0: tamam. Yani iki tane, ha, bir Merih yurt dışında oynayan lejyoner olabilir ve Ozan Kabak olabilir. Yani Ozan Kabak da ama ilk galiba Montella geldiğinde çok ağır bir sakatlık ya yaşıyordu ya da yeni çıkmıştı. Bir sene oynayamamıştı. Şimdi Abdülkerim bu kadar formsuzken hala Abdülkerim'le oynamak, Ozan'ı oraya koymamak ya da koymaya çalışmamak çok ilginç. Yani 4 maç yenilikleri denemek için Montella için harika bir fırsat olabilecekken, o eldeki kötü oyuncuları bile değiştirmeye çalışmayıp, o mu yok, yerine başka bir saate 9 bulalım, savunmamız çok mu kötü, aman yeni oyuncu denemeyelim, yine Abdülkerim'le çıkalım olunca da hiçbir işe yaramıyor. Ve ben bak Montella'nın bize seviye atlattığını düşünüyorum. Onu savunmak gerektiği yerlerde savunuyorum. Gitmemesi gerektiğini de düşünüyordum. Ama dünkü kadrodan sonra, ya biz bu takımı reform görmeyeceksek, reform olduğunu görmeyeceksek, o zaman Montella'ya teşekkür etme vaktimizin geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu takım değişmeyecek ve bu takım bitti artık, tamam. Yani yeni birisi gelmeli ki yeni isimler adapte edilmeye çalışılsın. Zaten lig gibi değil ki bu milli maçlar. Uzun zamanda bir toplanıyorsun, 2-3 maç oynuyorsun. İşte şimdi 4 oldu ama bir dahaki toplanışta 2 maç oynanacak sadece. Yani sistemi, bu maçları görüşü ve milli takım yönetme şeklinin artık çok yanlış olduğunu düşünmeye başladım Montella'nın.
1: Fırsatı kaçırdı mı Mert Montella?
2: Reform için mi?
1: Ya da şöyle söyleyeyim, mesela Genco Bora'nın söylediği gibi bu takım bitti mi? Yoksa bu takımın hani yaş ortalamasının düşük olduğunu biliyoruz. Daha Aral uzun yıllar milli takımda olacak. Arda uzun yıllar milli takımda olacak. Barış Alper olacak.
2: Kenan.
1: Kenan Yıldız olacak.
2: Orkun olacak.
1: Orkun olacak.
0: Ferdi olacak.
1: Salih daha 27 yaşında. Ferdi. Hani bu takım gerçekten bitti mi? Montella Uluslar Ligi'nde bir fırsat kaçırdı mı? Farklı şeyler göstermek için. Artı yeni gelen teknik direktör mesela çok farklı oyuncu seçimlerine gidebilir mi? Farklı oyuncular seçebilir ama çok farklı, böyle hani şu an mesela sana sorayım Genco. Milli takımda ya mutlaka olmalıydı ama dışarıda kalan oyuncu var mı?
2: Enes işte.
0: Enes. Ben ne kadar Enesçi olduğumu zaten
1: Tamam.
0: biliyorsunuz.
1: Başka?
0: Söylüyorum.
1: Ya mesela Montella Enes'i bu kadroya dahil etse problemlerimizin %90'ı çözülüyor mu? Hani nasıl bakacağız o işe?
0: Abdülkerim yerine tüm maçlarda iyi ya da kötü Ozan'ı denerdim ben. Abdülkerim'in formsuz olduğunu milli takım hocası zaten görmek
1: Ozan'ı kimle
0: durumunda.
1: işleyecektin?
0: Abdülkerim işte Ozan'ı değiştirecektim. Ha, işleyecektim.
2: İşlemek derken yani.
0: Emirhan.
1: Yani yanında kim olacak
0: Emirhan.
1: Ozan?
2: Ha.
1: Ozan Emirhan ikilisiyle oynayacak.
0: Denerdim.
2: Ama Abdülkerim yerine diyorsa yanında da Merih oynayabilir ikisi
0: Ozan
2: yani.
0: Merih de oynar ama Merih'in de oynadığı ligin seviyesi düşük olduğundan dolayı ve Emirhan da gerçekten Beşiktaş'ta çok iyi bir başlangıç yaptığından dolayı Emirhan Ozan ikilisini denerdim. Bu yeni modern futbolda sağ sol olayı tutuyorsa ikisinin, denerdim bu ikisini. Olmadı mı? Uluslar Ligi'nde A kategorisinden B kategorisine düşmek dünyanın sonu değil. Zaten ilk kez A kategorisindeyiz. Bu ikilinin birbirine alışması için bu ikisini denerdim. Belki de çok kötü bir ikili de olmayacaklardı. Belki de birbirlerini iyi tamamlayacaklardı. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz şu anda. Enes'i mutlaka denerdim. Benim parametreme uygun değil olayı şu dakikadan sonra bana hiç geçmez. Kendi liginde 9 tane maça ilk 11 çıkıp bizim için yeteri kadar güçlü değil demesi Yunus tercihinden sonra bana artık hiç geçmez yani.
1: Mert devam edeceğiz ama ilk aramızı verelim. Çok bekletmeyelim. İlk aradan sonra sözü sana vereceğim. Bu arada Türkiye Kupası değil mi bu?
2: Evet.
1: Kırklareli Bayburt karşılaşması var.
0: Asrın Anadolu derbisi.
1: Dakikalar 12. Kırklareli penaltı kullanıyor. Ve kaleci kurtardı. Evet. Hala durum 0-0.
0: Yalnız dakika, kötü penaltı değildi, hakkını yemeyelim.
1: Dakika 13 oldu. Kırklareli bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bayburt'un aynı zamanda kaptanıymış kalecisi. Penaltıyı kurtardı. Bir adım da öne geldi. Soluna yattı ve penaltıyı kurtardı. Muhammed penaltı atan oyuncu. Kaçıran oyuncu. Kalecinin ismini de göremedim. Evet, araya gidelim. Radyo Spor'da Hattrick'i dinliyorsunuz. Türkiye'nin en iyisinde. Şimdi ilk aramız, aradan sonra devam edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, aramıza gittik geldik. Saatleri 14.14 yaptık. Radyo Spor'da Ettiri'yi dinliyorsunuz. Bugün tam kadroyuz. Mert Elam, Genco Boran, Ali Yerim sizlerle birlikte. Öyle karışık Uluslar Ligi milli takım konuşuyoruz. Bir taraftan da gözümüz Türkiye Kupası'ndaki Kırklareli Bayburt karşılaşmasında.
1: Gözünüz zorlanmıyor mu maçı izlerken?
0: Niye?
1: Sağ zemininin kesimi çok kötü değil mi?
0: Çizgileri zaten
2: Diklemesini
1: dikte.
2: yapılmış. Normalde enlemesini olurdu. Sen söyleyince fark
0: Öyle
2: ettim.
0: izin vermemeleri gerekir.
1: Yani bu direkt
0: Normalde.
1: yani bir baktım gözlerim şey oldu böyle yan kötümü
0: Evet.
1: görüyorum diye.
0: Nasıl acaba izin vermişler? Öyle bir çizgi çekilemez normalde.
1: Değil mi?
0: Tabii canım, buna izin vermezler yani.
1: Aynen ama benim direkt o dikkatimi çekti bakınca sahaya geniş açıdan.
0: Bir ara Premier Lig'de Leicester acayip şeyler yapıyordu.
1: Yuvarlak falan mı
0: Hatırlıyor musun?
1: yapıyorlar?
0: Tabii yuvarlak falan yapıyordu.
1: Hmm.
0: Böyle orta saha merkezine uzak şey yapıyordu böyle hani. Müthiş görsel oluyordu. Sonra dediler ki ne yapıyorsunuz
1: Offside için
0: siz? Böyle bir
1: normal
0: dünya yok
1: değil
0: burada
1: yani
0: da.
1: onlar.
0: Tersine çekilmiş çizgiler. Peki Mert, az önce konuştuğumuz konular. Montella bu Uluslar Ligi'ni bir deneme aşaması olarak görebilir miydi? Milli takım Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattıktan sonra öyle bir değişime ihtiyacımız var mıydı? Bunu yapması doğru mu olurdu? Çok mu inatçı? Çok mu inatçı? Çok mu inatçı? Çok mu
1: İnatçı mı?
0: inatçı? İnatçı mı?
2: İnatçı değil, bence yenilikleri açık değil. Yani farklı bence ikisi.
0: Yenilikleri açık değil ile inatçı farklı. Farklı, doğru. Ne diyorsun?
1: Yani farklı denemeyi nasıl yapabilirdi? Farklı oyuncular çağırıp onları oynatabilirdi ya da aynı kadroyu çağırıp aynı kadroda daha az süre verdi, isimlere daha fazla.

0: dört maçı bir hazırlık dönemi olarak görebilirdi ki bunu iyi anlatsa bence insanları da geçebileceğini düşünüyorum. Şu an şimdi Avrupa Şampiyonası hazırlık falan diyor Montella ama bunu en başta kullansaydı bu maçlara daha farklı gözle bakılabilirdi. Biz de mesela hep puan üzerinden gittik. Şu kadar puan olursa işte görevde kalır kalmaz. Sonuç odaklı gittik. Çünkü aksi bir şey pek duymadık kendisinden ve takımdan. Bir de kadro tercihleri de maçları ciddiye aldığını gösterecek şekildeydi. Yani deneme yaptığını hissetsek Montella'nın belki biz de ya da kamuoyu da farklı bakacaktı.
1: Peki burada şundan mı çekindi ya da aklına mı geldi? Çekindi demeyeyim de ben Dünya Kupası'nda ciddi yara aldım. Kredim azaldı. Şimdi burada farklı kadroyla mücadele edip çok ağır yenilgiler alırsam bu benim sonumu getirir. O yüzden ben gene bildiğim, güvendiğim oyuncularla oynayayım. Ki buradan da şey yapayım. Hani artık iyice böyle dayak yemeden
2: daha
1: çıkayım,
2: az hasar almaya çalışayım.
1: Çok daha az hasar almaya çalışayım düşüncesi mi geldi acaba kafasına ki hani 4'te 0 oldu. O düşüncenin de pek işe yaramadığını gördük. Sonuçta yediğimiz gol sayısı da 11. Hı hı. 4 karşılaşmada. Yani neredeyse maç başına 3 gol ortalamasıyla gittik.
0: Evet. Ve böyle de düşünmüş olabilir. Haklı da olabilir. Ben hani Türk futbol kamuoyu anlayışla karşılayabilir dedim ama bizim de sağımız solumuz belli olmuyor yani. Geçen bir yayında söyledim. Yani rotasyonlu kadrolarla çıksaydı da bu sefer sen Dünya Kupası'nda zaten kötü sonuçlar almışsın. Bu maçlar rotasyon yapılacak, deneme yapılacak maçlar mı? Bizim galibiyete ihtiyacımız var. Yeni
1: ama
0: oyuncu kazanmaya
1: tam da
0: değil.
1: Senin söylediğin gibi değil mi? Yani bunu anlatabilir mesela Uluslar Ligi başlamadan önce.
0: Anlatıp biz de anlamayabilirdik bence. İşte bir muhalif damarımız var sonuçta. Yani bir de Montella ne yapsa artık insanlara batıyor. Hani bunu öyle anlatsa bu sefer tersi bile denirdi bence kamuoyunda.
1: Öyle mi olurdu?
0: Tabii ne denemesi yapıyorsun yani? Niye deneme yapıyorsun? Fransa'ya karşı deneme mi yapılır?
1: Evet, o denirdi bak. Fransa'ya karşı deneme mi
0: yani
1: yapılır?
0: Fransa
1: kesin
0: gibi
1: denirdi.
0: Bir takıma karşı.
1: İtalya'ya karşı deneme mi yapılır?
0: Sen,
1: onu kesin derlerdi.
0: İşte niye İlhan'ı oynatıyorsun? Çocuk daha genç. İşte ne bileyim Bartu'yu oynatıyorsun. Demir'e gelik maç mı bu? Salih ve İsmail'le çıkacaksın. İşte Arda'ya atacaksın öne. En iyi kadronla çıkacaksın. Denirdi diye düşünüyorum. Diğer maçlarda da çok değişmezdi yani.
1: Belki B liginde oynuyor olsaydık.
0: Hı hı.
1: B ligi o dediğin eleştiriyi beraberinde getirmeyebilirdi. Ama A liginde kesin evet söylerlerdi. Anlatsa da söylenebilirdi. Çünkü mesela Fransa karşısında skor bir anda 6-7-0 da olabilir. Yani Fransa ritmini bulduğunda.
0: Dün gördük yani 13-14 dakikada 4 gol attı adamlar.
1: İşte İngiltere'yi gördük Hırvatistan'da. Yani. Hiçbir şey yapmadan 7 gol attılar. İzledim ben o maçı. Yani. Güle oynaya attılar o 7 golü.
2: Hakikaten
1: Hırvatistan
2: öyle.
1: Hırvatistan öyle bir şey yapmadılar.
2: 10 bile yapabilirlerdi.
1: Öyle bir durum olsa tabii o zaman dediğin gibi yani Fransa'ya karşı böyle bir kadroyu nasıl tercih edersin diye söylerlerdi.
0: Valla zor iş Montella'nın.
2: Bu arada benim söylemek istediğim hani 22 tane yeni oyuncu çağırsın ya da 10 tane yeni oyuncu çağırsın değil. Fakat eldeki havuzda hep ilk iki Abdülkerim ve Meri'yi düşünüyor ya, Ozan'ı ve Emirhan'ı da düşünsün. Zaten bu isimler zaten kadrodalar.
1: Onları... Ya da mesela formsuzluğu tavan yapmış isimlerde
0: en azından yemek kulübesine görsün
1: konuları.
0: Evet.
1: Ya da hiç çağırma mesela. Aslında oyuncuya da güzel bir mesaj değil mi?
0: Kendini topla.
1: Evet
0: gibi.
1: Yani şu an yeterli değilsin bak. Hani ben seni bugüne kadar sürekli kullandım. Seni beğeniyorum. Favori oyuncularımdan bir tanesisin ama şu an formun milli takım için yeterli değil. Yani senin yerine şunu alabiliyorum. Belki oyuncular için de iyi olurdu.
0: Evet, aslında bir motivasyon da olabilir yani. Çünkü Abdülkerim'e sorsan değişilmez sol stoperi milli takımın. Yani Montella'nın tercihlerinde iyi de oynasa Abdülkerim, kötü de oynasa Abdülkerim tercih ediliyor. Ama tercih edilmeyebileceğini hissettirsen belki Abdülkerim de daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Bunu illa böyle dışarıdan bir oyuncu değil, dediğin gibi Emirhan'la, Ozan'la takım içinde yani 3. 4. stoperinle o mesajı da verebilirdin. Evet, mantıklı.
1: Evet, tabii bunlar biraz da biliyorsunuz skor sonrası konuşmaları. Hani sonuçta skorlar milli takımın istediği gibi gitmedi. Şimdi biraz böyle geriye dönüp 4 karşılaşmaya bakınca acaba şu olabilir miydi, böyle olabilir miydi diye insan tabii konuşmaktan kendini alamıyor. Ama neticede milli takımın 4 maçlık performansı tabii beklentilerin çok altında kaldı. Peki oyuncu tarafı için ne söylemek lazım? Hani Montella üzerinden konuşuyoruz ama geçen gün Mert'le konuştuk Genco. Hani milli takımda bu 4 mücadelede beklenen performans

0: olarak birçok oyuncu sınıfta kaldı.
1: Aynen.
0: Oyuncuların hiç mi günahı yok? Ya da günah sıralamasında oyuncular kaçıncı listede?
1: Ben teknik direktörden daha düşük bir yere koyarım onları. Çünkü
0: Onlar bizim canımız, bizim çocuklarımız.
1: bizim çocuklar.
0: Onlar bizim çocuklar diyorsun.
1: Yani ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sezon başladığından beri muhteşem oynayıp burada kötü bir performans sergileyip Montella'yı kontrada bırakmadılar ki. Fransa maçından önce 100 birim konuşması yapıyorduk. 99 birim vermiştim ben Fransa'ya. 3 tane isim saymıştım. Barış, işte Kerem, Abdülkerim, Uğurcan. Kerem de sonradan biri eklemişti. Bu mesela Galatasaray'daki bu 3 isim zaten çok kötüydü ve bence oynamaması gerekiyordu diyordum. Şimdi bu üç oyuncu Fransa maçında yediğimiz golde de Uğurcan ve Abdülkerim anonim şirketi topu beraber kaptırdılar. Gol de geldi. Ama ona kadar iyi oynanıyordu, kötü oynanıyordu. O da tartışılır ama bu isimler zaten ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü oynuyordu. Senin milli takım hocası olarak bir lüksün var. Senin elinde ilk 11'de düşündüğün isimler eğer kötüyse, formsuzsa, işte o zaman Ozan'ı alabilirsin, Emirhan'ı alabilirsin. Yani bu insanlar niye var o zaman? Yani Abdülkerim'in en kötü olduğu anda bile Ozan'ı ve Emirhan'ı düşünmeyeceksen, onun yerine üçlü savunmaya falan döneceksen, acayip şeyler yapacaksan, oyunları da, bu arada oyuncu da kaybedersin. Ozan ve Emirhan ne yapsın şimdi mesela? Emirhan daha doğrusu. Ne yapsın şimdi Emirhan yani? Beşiktaş'ta muhteşem oynuyor. İşte North Carolina maçındaki çizgiden çıkarttığı top falan, yani oynadığı bir sürü maçta 7-7.5'un üzerinde performans. Hatta sana söylemiştim galiba. Emirhan 9 maçta 7.5 performans almış maç istatistik değerlendirme sitelerinde. Merih 6.4 mü 6.1 mi ne? Öyle bir şey. Daha az maç oynamış ve de yani. Yani oyuncu da kaybedersin o zaman. Dolayısıyla Ali, ben oyuncuların günahı var mı? Saydığım isimler ve formsuz isimler dışında ya yok ya, ayrım yapmam. Bence oyuncuların günahı yok. Kötüydüler. Ne bekledik ki? Kötüydüler.
2: Oyuncular kendilerini hazırlayamadığı için şu ana kadar bence
1: güzel
2: bir şey denebilir.
1: Aynen.
2: Abdülkerim niye formunu yükseltemedi?
1: O güzel.
2: Bunu evet. Da gerçi Okan Burak...
0: Zaten onu soruyoruz yani. Sorduğumuz soru o. Şimdi oyuncular da Fransa ile İtalya ile Belçika ile çok kısa süre içerisinde 4 maç yapacağını biliyor.
1: Ama Emirhan iyi. Abdülkerim kötü, onu Abdülkerim'e sorarsın ama Emirhan iyi. Montella'ya, ben
2: evet.
1: Montella'ya Emirhan'ı sorarım, niye almadın Abdülkerim bu kadar kötü oynuyorken.
0: Peki o zaman hazırsanız 100 yılın sorusunu soruyorum. Hazır mısınız?
2: Değilim.
0: Değil misin?
1: Ben hazırım.
2: 100 yılın
1: ben
2: sorusu
1: severim.
2: Dediğin için hazır değilim.
0: Okan Buruk'sun, Barcelona maçında Abdülkerim oynatır mısın?
2: Oynatmam. Jakobs.
1: Yani
2: Matt
0: bir
2: Jakobs.
0: Hafta sonra maç var.
2: Jakobs.
0: Salı mı çarşamba mı maç?
2: Salı.
0: Salı değil mi? Tam bir haftası var.
1: Bu kadar yakın mı?
0: Tabii, gelecek hafta bugün Şampiyonlar Ligi müziğiyle gireceğiz bir aksilik olmazsa.
2: Aynen.
0: Ve bu dakikalarda Galatasaray Barcelona maçını konuşuyor olacağız.
1: Ben Abdülkerim'le tabii ki oynamam, Jakobs.
2: Zaten ilk karşılaşmada da Sporting'de Jakobs yok muydu? Sol stoperde.
1: Evet.
2: Oyla konuştuk. Şimdi tekrar teyit edeceğim. Bazen hataya düşüyoruz. Emin misiniz siz?
1: Jakobs'tu.
2: Tabii Jakob sol
1: Jakobs'tu.
2: stoper. Abdülkerim Bardakçı.
1: Eren Jakobsyan yan oynadı. Yani sol
2: yedek
1: açık,
2: ve
1: sol
2: oyuna girmiyor.
1: Şey olarak.
2: Evet, sol bek Eren, sağ stoper Davinson, sağ bek Şalay'dı.
0: Yani Kasımpaşa maçında cuma günü Abdülkerim mi oynar?
2: Hı.
0: Sonra
2: Jakobs oynar.
0: Salı günü de Jakobs oynar.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Sporting maçında bunu düşündü. Milli arada değişen bir şey yok Abdülkerim Bardakçı'da. Belki daha da geriye gidecek.
1: İnanılmaz şaşırtırlar yalnız Barcelona takımını.
0: Abdülkerim'le
1: oynayarak Kasımpaşa maçında nerede bu muhteşem adam derler.
0: Abdülkerim de sezonlara genelde yavaş başlıyor ama bu kez biraz fazla uzadı gibi. O kendini, formunu bulması sonuçta milli araya giderken 6 maç oynadık. Milli takımda 4 maç, 10 maç oldu.
2: Bir de Şampiyonlar Ligi 11.
0: 11 maç biraz uzun. Hani stoperin böyle fizik olarak hala kendini bulamaması.
2: Acaba bu yeni planlamayla alakalı olabilir mi?
0: Olabilir, olabilir.
2: Okan Buruk da bu milli arayı düşünerek farklı bir fizik yükleme yapıp Abdülkerim'e yaramamış da olabilir o yükleme şeyi. Ama hani mesela bu döneme kadar formunu yükseltemeyen ya da bu kadar göze batan bir oyuncu var mı mesela? Sadece Türkiye'de değil yani diğer liglerde de, yani hiç tanınmayacak halde. Mesela hani Dünya Kupası'na sonuna kadar falan da gitmedik biz.
3: Yok canım.
2: Hani grup aşamasında elendik. Sonuna kadar giden takımlardaki oyunculara bakıyorum. Öyle çok düşük seviyede kalan yani hani İspanya falan çatı çatı oluyor.
0: Elendik.
2: Oluyor.
0: Bir de mental olarak en erken elenen takımlardan biriydik. İkinci maçta işimiz bitti ya. Yani Amerika maçı da biraz lalalom oynandı.
1: Elenen
0: yani.
1: İkinci takımdık.
0: Hani öyle Amerika şeyden sonra ikinci maç Paraguay maçıydı. Yani Paraguay bitiş düdüğü çaldıktan sonra artık pek Dünya Kupası ile alakan kalmadı.
2: Evet.
0: Yani Amerika maçını Paraguay maçından sonra düşünmediler. Önünü arkasını yani o maç çıktılar oynadılar. Hani artık Dünya Kupası efekti mental olarak orada bitmişti.
2: Bir de üstüne o var yani aynı. Son maçı lalalom mı oynuyorsun?
0: Son maçı öylesine oynadık. Milli takımda kusursuz görevini yapan tek futbolcu Samet'ti demiş. Dinleyicimiz Sadık.
2: Oynamayarak. Hata yapmadı.
0: Almanya'dan Seyfettin, sen arabayı nasıl sürersen araba da öyle gider demiş.
1: Güzel.
2: Arabanın özelliklerine göre sürmen bekleniyor tabii şoför olarak.
0: Şöyle bitirmiş. Bu takıma bir Türk teknik direktör gerekiyor demiş. Bu şekilde bitirmiş.
1: Ben de ona sözlerini. Bilmiyorum. Yani kötü mü Montella'nın yaptıkları? Ya Montella da geldiğinde Türk teknik direktör lazım denmedi mi? Yani niye Türk teknik direktör olsun? Yani illaki niye Türk olsun? Yabancı başarısız. Yani oldu işte, başarılı oldu. Ben size 100 yılın sorusu. Montella başarılı mı, başarısız mı sizce? Hadi bakalım. Bütün çerçeveden düşünün.
0: %52.3 başarılı.
1: Tamam, başarılı yani. Ağırlıklı olarak. Bence de.
0: Yani 52.3 ama. Hani 52.3 mesela.
1: Ben %75 falan derim bu yani arada. Şöyle, %52 haksızlık.
0: Kime göre, neye göre kardeşim?
1: Ya şu
0: kime bana sordum bence ben falan.
1: Avrupa Şampiyonası'na katıldı, çeyrek final oynadı, Dünya Kupası'na katıldı, Uluslar Ligi'nde A kategorisine
2: abi
1: çıktı.
2: Abi yine Montella gibi başlamayalım ya, böyle saymayalım. Uluslar Ligi'nde de nasıl A Ligi'ne çıktığını ben sabah söyledim, geçen programlarda söyledim. B Ligi'nde biz Galya'nın olduğu grupta ikinci olduk.
1: Ya evet.
2: Playoff'ta çıktık. Son maç Karabağ kaybettik.
1: Tamam da biz onları da yenemiyorduk. Biz D'deydik.
2: Giremedik zaten. Galler'i iki maç yenemedik.
1: D'deydik.
2: Karadağ yenemedik.
0: D'de değildik ya. Ne yapayım?
1: Şey C'deydik.
2: D'de şey var.
0: D'de Liechtenstein. O kadar da değil.
1: C'deydik.
2: Montella öveceğim diye de yüksek oran vereceğim.
1: Yüksek C'deydik.
0: Sen yüzde kaç dedin Montella?
1: 75 ben %75 dedim.
0: %75 başarılı dedin. Evet. Sen o zaman bayağı başarılı buluyorsun aslında.
1: Ben genelde başarılı buluyorum.
0: Tabii. Yani sonuçta ama sınavdan 75 aldın mı iyisin.
1: Ama yani hataları artık çok göz önüne çıkmaya başladı ve bunların da değişmeyeceğini gösterdi bence artık bu Uluslar Ligi müsabakasıyla. Mesela ben şey geçmez bana. Uluslar Ligi zaten dayak yedim. En iyi kadromla çıkayım olayı yapmamalıydı. Yani bu takımda devamlılığını, geleceğini daha fazla olmasını göstermek istiyorsan bir değişim göster ki ha bir şeyler deniyor. Tamam, Dünya Kupası başarısını kabul etti.
0: Senin söylediğinde bir çelişki yok mu? Şöyle bir çelişki yok mu? Şimdi sen Montella'yı neden başarılı buluyorsun? Diyorsun ki Avrupa Şampiyonası'na gitti, Dünya Kupası'na gitti, ondan sonra A Ligi'ne çıktı. Bu yüzden Montella başarılı.
1: Hı hı.
0: Montella'nın başarısız olduğu iki tane karşılaşma var Dünya Kupası'nda. Ondan sonra da diyorsun ki değişim göstermesi gerekiyordu yani. O güne kadar geldiği şey Montella eğer başarılıysa iki karşılaşmada Paraguay ve Avustralya mücadelesiyle beraber adam o güne kadar onu getiren sistemden, düşünceden, kafa yapısından neden iki maçla vazgeçsin? Neden o zaman değişim ortaya koysun?
1: Bir değişim öyle ölümüne bir değişim değil ama bir Enes gelsin. Değişim dediğim küçük şeyler istiyorum. Enes
0: ya yani benim küçük şeylerle mutlu.
2: Ufak dokunuş.
1: 11 kişi değilsin demiyorum Ali ama
0: ufak
1: Enes gelsin.
0: Böyle şey yani.
1: Enes gelsin ve Abdülkerim, Merih formsuzken, kötüyken Ozan'ı ve Emirhan'ı görelim. Benim istediğim değişim bu. Bu kadar yani. Ama bunu da görmüyoruz. Ben bu kadar formsuz Abdülkerim'le hala oynanacaksa ben Montella'ya teşekkür ederim artık. Değiştirmiyor adam çünkü Montella'yı, Ayşe'yi, Abdülkerim'i.
2: Ben oran mı vereyim?
0: Sen de oran ver tabii.
2: Vallahi

0: Benim oranım da 70'ten düşük olur. Bizim zamanımızda 85 ile 100 arası 5'ti karnede.
1: Evet, benim
0: 70
1: zamanımda
0: ile
1: da vardı.
0: 85 arası 4'tü.
2: Ben ikisini de hiç görmedim.
0: Bilmiyor musun
1: Isıya
0: bunları?
1: görmedin mi? Görmüş olman lazım. Ben gördüm
2: 85-100'ü
1: ya.
2: bedende falan görmüşümdür.
0: Lisede hiç
1: Her
0: mi
1: şeyi
0: gördün
1: de
0: ya?
1: not olarak
0: Ha, not
1: görmedim.
0: olarak
1: Sistem
0: tabii.
1: olarak gördün. Tabii. Tamam.
0: Buralar sana yabancı. Senin sulara gelelim. 70 ile 55 arası
1: C.
0: 3'tü. 55-45 2, 45-6 1'di. Ben 55 ile 70 arası herhalde bir noktada olurum. Montella'da 3 veririm yani 5 üzerinden karnesine. 60 falan diyeyim hadi.
2: Tamam,
0: Rakam
2: ben
0: artık.
2: de B veririm işte.
1: Peki 75 verdiğin teknik adamı gönderir misin?
2: Güzel soru.
1: Sorular yüzünün soruları.
2: Ben
0: Ben yardımcı
2: gönderir
0: olayım
2: miyim?
0: mı?
2: Gönderir miyim?
0: Çünkü senin dediğine göre büyük ihtimal 100 ile başladı Hırvatistan maçı galibiyetiyle. Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak gitti. Ama Hollanda'ya kaybetti. 95'e indi. Uluslar Ligi sonraydı herhalde. İşte B Ligi'nde grubu ikinci bitirdi. Biraz daha notu düştü ama 90. Playoff'a kaldı işte 85 vesaire. Kademeli düştüğü için belki o düşüşü görüp bu daha da düşer. Bunda bir yukarı çıkacak şey yok deyip
2: Ha, aynen
0: öyle
2: öyle. Bakın
0: gönderilebilir
2: ben
0: yani.
2: hiç kıvırmayacağım. Uluslar Ligi başlamadan önce ben hala Montella'yı savunuyordum. Fransa maçında hiç kötü oynamadık ama bir savunma hatasıyla kaybettik. Fakat o oyunculara neden hala ısrar etti sorusunu kendi kendime sordum. İşte Uğurcan falan, Abdülkerim. İkinci maç bir facia yaşadık ama yani o futbolda çok kötü olduğum bir gündü. Yani aynı sistemle oynadın Fransa karşısında. Hani sana da dedim ya, yani Fransa maçında mı beklenmedik kadar iyi oynadık? Orada bir mucize mi yaşadık? Aslında o sistem değişikliğinin sonucu bu mu? Yoksa ne oldu acaba o maç? Belçika maçında kötü oynamadık, kaybettik. İtalya revanşında kötü oynamadık, kaybettik. Ama benim Montella'ya karşı kaybettiğim bir şey var ki gitmesine hayır demem. Gönderir miyim bilmiyorum ama gitmesine hayır demem. O da değişime kapalı olması. Hep kendimi tekrar ediyorum ama milli takımda bu kadar değişime kapalı olunmaz. Olunmaz yani. Ya, milli takımın bir anlamı var ya. Kulüp takımı 23 kişi de milli takım bir sürü insan ve hala sen Abdülkerim'le, Barış Alper'le falan oynuyorsan bu kadar formsuz olduklarında ben Barış Alper'i mesela Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar savundum. Adamın sistemi bu dedim. Enes sakattı çünkü. Enes yok dedim. Bak Barış Alper Van Dijk'ı nasıl hırpaladı dedim. Gol atamıyor ama arkasında Kenan'a, Arda'ya, Kerem Aktürkoğlu'na pozisyon açıyor, yer açıyor, dövüyor rakip savunma oyuncusunu dedim. Deli misin dediler bana. Ama şu anda artık Abdülkerim çok formsuzken, Barış Alper Yılmaz çok formsuzken bunu devam ettirmene gerek yok. İnsanlar da seni anlar. Çok formsuzlar. Ben senin bu konudaki Yılmaz savunucunken ben bile ne yapıyorsun diyorum.
1: Bakalım şöyle birkaç mesaj. Bir yüzyılın sorusu daha gelmiş. Bursa'dan gelmiş. Dinleyicimizden. Bakalım dinleyicimizin ismi ne? Hasan.
2: İskender mi, Adana Kemal mi?
0: Öyle bir şey
1: İskender.
0: bekliyorum ben de.
1: İskender. Var
0: İskender.
1: mı? Adana diyen çıkar mı?
0: Benden de
2: İskender.
0: çıkmaz.
2: İskender.
0: İskender.
1: Yani çok net
0: İskender.
1: bir
0: Soy
1: soru yani.
0: zaten de
1: Çok,
0: yani.
1: yani İskender tek başına 2,5 üst yapar burada yani.
0: Salim olsa ama
2: Game set maç.
0: Salim olsa tabii onun
1: Yani
0: cevabı adam
1: Salim
0: olacak.
1: de yani objektif olarak bakabilse o da İskender der yani.
0: Bakamayacak ama.
1: Bakamayacak ama
0: Biz de bakamıyoruz zaten.
1: soru şu.
2: Arabadaysa dönüyor olabilir şu anda.
0: Aynen stüdyoyu basacak.
1: Adana kebap demek için. Bilmiyorum ya, çok mu abarttık yani?
2: Yo yo,
1: İskender
2: İskender ya,
1: varken
2: İskender.
1: Adana
0: Ben tek
1: kebap
0: geçerim
1: demezsin
0: tabii ya.
1: ya.
2: İskender.
1: Bence hakkaniyetli bir şey
2: Yani
1: oldu.
2: yoğurdu, salçası,
1: Tabii
2: tereyağı öyle yani. E biri
1: abi.
2: et, tamam, güzel bir karışım, zır
1: Kokusu
2: zımır çekersin ama
1: yeter ya.
2: öbürünün bir şeyi var yani.
1: Evet. Bak şimdi Bursa'ya gidip yeseydik keşke. Ben de gittim yemedim ha.
0: Ha.
1: Kafa bu kadar. Soru şu. Siz başkan olsanız kulübünüze Montella'yı alır mısınız? Çok güzel soru.
0: Hangi kulübün başkanı olsak? Galatasaray, Fenerbahçe.
2: Ben alırım, net alırım.

0: Beşiktaş'ı
1: net alırsın.
2: Net alırım Galatasaray'ı.
1: Ya adamı daha demin inatçı dedin.
0: Yenikleri kapalı.
1: Yenikleri kapalı dedin.
2: Ama yani Okan Hoca'dan ben, yani Okan Hoca olduğu için.
1: Aa, Okan öyle, Hoca öyle sana için. Şey demiyoruz ama yani Okan Buruk var, Montella var demiyoruz. Galatasaray olduğu yönetimindesin. Masaya Montella ismini getirip ısrar eder misin?
0: Eder ya işte. Okan Buruk'u gönder.
1: Okan Buruk'u göndermek için Montella diyor. Yani.
0: Tamam, gönderdiği senaryoda gitmiş olsun.
2: Ha, o diyor ki göreve de geldi. Kimse yok, Montella ister misin deniyor evet. Bana.
1: Ben öyle diyorum. Kimse yok, Montella ister misin yani? Okan Buruk'un yerine tek aday Montella, Okan Buruk gitsin, Montella gelsin yani değil.
2: Montella yerine Barış Alper forvet oynatırsa, Osimhen yerine Barış Alper oynatırsa istemem ama herhalde onu da yapmaz yani. Yani.
0: Valla ben gitmem büyük takım başkanı olsam. Ama öbür türlü giderim. Montella oynattığı oyunla Adana Demirspor'da bayağı fark yarattı yani. O tarz takımlar için bence ideal bir teknik direktör.
1: Evet, 14.37 yaptık saatleri. Milli takımla başladık, milli takımla devam ettik. Biz devam ederken Türkiye Kupası'ndaki Kırklareli-Bayburt mücadelesinde de dakikalar 38'e kadar geldi. Kırklareli'nde hava güneşli, güzel bir hava var ama gol yok, 0-0. Kırklareli'nin Muhammed'le bir penaltı vuruşundan da yararlanamadığını hatırlatalım ve ikinci aramıza gidelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Reklam. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Tarin, Adana yerine İskender diyenle oturup çay içmem o kadar diyorum demiş.
1: Ben zaten çay içmem.
2: Biz de çok meraklıydık Ahmet Tarin'e çay içme.
0: Ben çay merak içmem. Ediyorum Ahmet Tarin'i ya, öyle deme.
2: Ben de merak ediyorum. Ben ederim de, tabii ki de.
1: Ben çay içmem. Bu kahve zaten mi? Büyük bütün. Ben hiç çay içmem. Hiç çay kahveci değilim. Yani hayatımda toplasan 10 fincan kahvem yoktur.
2: Bana yakınsın o zaman. Ki ben yeni kahveye başladım da ben de genelde senin gibiydim.
0: Montella'nın babası İtalya'da Inter, Juventus, Milan'ın başında başkan olsa Montella'ya gitmez demiş. Dinleyicimiz Fatih Bayraktar. Çok acımasız olmuş.
2: Milan gitti ama zamanında. Milan hocası değil miydi Montella? Bir dönem Milan'ı çalıştırdı. Mesela biz gönderdik diyelim Montella'yı. Hadi öyle bir soru sorayım. Montella'nın bir sonraki adresi mesela neresi olur sizce? Nereye gider? Tahmin yapsanız.
1: Bence İtalya'da bir orta sıra takımına gider.
2: İsim ver mesela. Bologna mı? Fiorentina.
1: Bologna, Fiorentina. Ama o da yani Türkiye'de o kadar uzun zamandır burada ki belki burada kalmak isterse buradaki herhangi bir kulüpten de bir teklif bekleyebilir ama artık Türkiye'ye teşekkür ederim derse bence İtalya'da hemen bu CV ile bir orta sıra takım bulabilir ya da kariyerini, şimdi bazı hocalar vardır milli takım hocasıdır, bazıları vardır kulüp hocasıdır.

0: takım hocası olmak isterse, hani böyle Bora Mültanoviç falan şey yapar ya, bir sene iki sene hiçbir şey yapmaz, tam Dünya Kupası'ndan önce bir kulüple anlaşır, bir takımla anlaşır,
1: Hiddink bir ara değil mi?
0: Hiddink falan,
1: Öyle
0: aynen
1: sürekli
0: işte
1: milli takım
0: Avustralyası falanı filanı. Ya, o seçecek kariyere bağlı ama kulüp takımı ben yeşil ışık yaktım derse orta sıra İtalya yarın hemen bulur.
1: Sen Ali abi, sence nereye gider Montella? Büyük bir takıma gider mi, İtalya milli takım veya işte Inter,
2: İtalya milli
1: Juventus?
2: takımı olmaz tabii çünkü Mancini yeni
0: Yeni geldi.
2: geldi. Ama İtalya'da teknik direktör değişimi büyük oranda bize benzediği için ve iyi diyebileceğin takım sayısı da fazla olduğu için bir şans bulabilir diye düşünüyorum. Belki hemen olmaz ama kapısı çalınabilir diye düşünüyorum. Çünkü İtalya'da yani Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli iyi takım sayısı fazla gerçekten. Sürekli konuşulan, gündemde olan takım sayısı fazla.
1: Atalanta, Lazio,
2: Aynen.
1: Como. 8 takım sayarsın bir anda.
2: Dolayısıyla bunlardan birine fırsat gelebilir Montella için. Ama ne kadar başarılı olur? Mesela o hep anlattığı, işte bana çok iyi teklifler geldi, kabul etmedim sözü acaba hangi takımdan geldi? Büyük ihtimalle İtalya'dan geldi.
1: İtalya'dandır.
2: Roma konuşulmuştu bir ara. Tekrar gelebilir ama herhalde işte o İtalya'daki teknik direktör kıyımlarıyla alakalı olur. Yani işler kötü gittiğinde bir takımın aklına eğer Montella boştaysa gelebilir. Çünkü İtalya Ligi'nde de çok güzel bir tablo yapmış bir yabancı hesap. 6-7 tane teknik direktör var. 6-7 tane takım neredeyse hepsinde görev almışlar.
1: Evet, döne döne gidiyor
2: Döne
1: ama.
2: döne çalışmışlar
1: Şimdi
2: yani.
1: Allegri
2: Allegri onlardan bir
1: Napoli'de mi
2: tanesi.
1: şu an? Nerede Allegri?
2: Napoli'de. Spalletti onlardan bir tanesi. Sarri onlardan bir tanesi. Ondan sonra
1: Gattuso da dönüyor herhalde biraz.
2: yok, Gattuso
1: Sağ
2: yoktu o
1: yok mu?
2: listede. Bulursam tekrar söylerim.
1: Conte olabilir mi?
2: Conte o listede. Juventus Napoli. Baya böyle bir güzel bir tablo yapmışlar. Eğer kendini o tabloya atabilirsin zaten Montella'yı 8 sene sonra falan görürsün. Yani o tablonun içine girdikten sonra ancak 8
1: Çıkamıyorsun.
2: senede sonra çıkarsın. Yani şans bulabilir. Sonuçta çok iyi bir oyuncuydu Montella. Uluslararası bir oyuncuydu. Belli bir şeyi var. Hani biz zaman zaman seninle konuşuyoruz ya, mesela İlhan Palut'un neden çok havası yok? Çünkü hani büyük takımlarda oynamış bir oyuncu değildi. Şimdi dün mesela Mancini'nin açıklamalarına bakıyorsun.
1: Montella gibi konuşmuş o da yani.
2: Evet, övüyor yani
1: Övüyor,
2: bayağı
1: evet.
2: Montella'yı. Çünkü sonuçta onlar Türk milli takımına bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. O diyor ki milli takımı A Ligi'ne çıkarttı adam. Dünya Kupası'na götürdü. Avrupa Şampiyonası'na
0: Aynen öyle. Tam
2: götürdü.
0: da onu diyecektim
2: Hani
0: şimdi.
2: yukarıdan baktıkları için sonuçta Genco gibi işte %75, %80, %90 başarılı olarak görmeleri normal. Biz işte çok detaya iniyoruz. Onu niye almadı? Orada niye o değişikliği yapmadı?
0: Tabii
2: Yok
0: onu
2: onu niye
0: bilmeyecek.
2: oynatmıyor? Onlar çok takılmıyorlar oraya. O yüzden bulabilir bir şey rahat rahat bence. Yani rahat rahat olmasa da fırsat ayağına gelir diye düşünüyorum. Rahat rahat demeyeyim. Evet. Devam edelim. Bizim buralarda Adana'dan İskender yapıyorlar demiş.
1: Adana'dan İskender mi? Adı neymiş Adana'dan
2: Et
1: İskender'in?
2: olarak. Yani Adana'yı İskender gibi servis ediyorlar
1: Sunuyorlar.
2: herhalde.
0: Ha
2: Yanında
0: şey.
2: yoğurdu,
0: Yoğurtlu kebaptır o işte.
2: sosusu,
0: Yoğurtlu kebaptır onun
2: sosuyla
0: adı.
2: beraber. Herhalde öyle.
0: Bizim Ankara'da da Ankara köfteden yoğurtlu kebap yaparlar mesela. Adana gibi. Şey İskender gibi aynı. Tereyağı, mereyağı.
2: Dinleyicimiz 2 sene evvel yere göğe sığdırılamıyordu. Hatta Fenerbahçe'nin gündemindeydi demiş. Bu işler böyle. Bir Antepli olarak Ahmet Tarih'le aynı fikirdeyim abi demiş. Şu an Adana cephesi şey yapmaya başladı.
0: Adana
2: Kazan
0: lobisi.
2: kaldırmaya başladı. Oyla yükleniyorlar şu an. Bakalım.
1: Ama tarafsız gözlerin bence söylemesi daha iyi olur. Genç abi tarafsız sayılır bu konuda yani.
2: Muhteşem tarafsız gözle baktığı zaman net İskender. Çok
0: İlla
2: fazla
0: İskender.
2: tartışmaya gerek yok. Yani.
1: Listeler yapılıyor ya bazen böyle dünyanın en iyi yemekleri. Acaba mesela o listede İskender mi öndedir, Adana kebap mı? Böyle baz alınan listeler var, hiç denk gelmişsinizdir.
2: Ben karşılaştırmayı bile biraz haksız buluyorum.
0: Ama Adana öndedir. Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: İskender Çünkü

0: çok böyle hani yapılması kolay bir şey değil. Operasyon çok farklı ama Adana'yı yaparsın. Yani Almanya'da, Fransa'daki Türk kebapçısı Adana yapabilir. Yani üslubuna göre uygundur ya da değildir onu bilmem. Ama döner yapmak o kadar kolay değil. Yani mesela Podolski'nin dönercisi yani mesela döner gibi değildir bence. Zaten Almanya'da yaşayan herkes Türk döneriyle Alman dönerinin alakası yok diyor ama
1: Daha güzel bulan da var Alman döneri bu arada.
0: Daha güzel bulan.
1: Türklerden. Yok
2: Evet,
1: mu?
2: var var. Net
1: Var,
2: var.
1: çok seven var Alman dönerini.
2: Almanya'daki dönerin daha güzel olduğunu söyleyen çok kişi var. Ben de duydum. Genco abiye söyleyin lütfen demiş Ali abi Mesut Gers. Günde bir fincan kahve unutkanlığa iyi gelir.
1: Genco abinin neden
0: Unutkan oldu
1: evet,
0: mu?
1: ortaya
2: Sabah
1: çıktı.
2: yalnız Mertelam Genco Boran sendromunu tek cümleyle öyle bir açıkladı ki ya inanamazsın. Müthiş bir cümle kurdu. Kısa ve öz bir cümle.
1: Ben de dedim hatırlamıyorum ama.
2: Onu sabah mutlaka bir podcast'ten dinle.
0: Bugün
1: Ama
0: mü?
1: dün de dedim, bugün de kullan. Dün kullandım
2: Dün
1: asıl.
2: o cümle dündü. Bak ben bile unutmuşum.
1: Kahve
2: Evde kahve
1: içerdim.
2: içmem lazım. Ama
1: Çok
2: onu bir
1: keyifli.
2: dinle yani. Tek cümleyle Gencebora'nın sendromu nedir? Nerelerde
0: Unutkanlığımla
2: görülür?
0: ilgili mi?
1: Evet.
2: Müthişti,
1: Yanlış
2: müthişti,
1: hatırlamakla alakalı.
2: müthişti.
0: Ha,
2: Tek cümleyle yerle bir etti ortalığı. Harikaydı.
1: 2 gündür seni anıyorum sabahları.
0: Mariano Çukuru çok iyi değil miydi? Ha şey,
1: Ne?
0: şeftali.
1: Ha
0: O
1: şeftali
0: da mı
1: muhabbet.
0: yanlıştı ya?
1: Aynen
0: Ama
1: şeftali adam.
0: gidiş notumdan verdin.
2: Bursa'nın pideli köftesi Adana'dan üstedir diyenler. Yani bırak
1: Ha
2: İskender'i
1: İskender zaten.
2: pideli köfte bile. Sen pideli köfte yedin mi Bursa'da? Yemedin.
0: Galiba yedim. Bu şey değil mi?
1: Pideli
0: Hani Adana'nın bir dakika ama Adana'nın İskender'in
2: tam olarak
1: pideli köfte.
2: Tam olarak.
0: Ya İskender'de bir tane
2: Yani,
0: köfte koyarlar ya.
2: doğru kurulmuş isimlerden biri yani. Tam olarak pideli köfte. Başka bir şey
1: Bir
2: bekleme yani. Bir pide bir de köfte var. Öyle pideli köfte demişler. Neden acaba yani?
1: Şöyle açıklanacak bir şey yok burada.
0: İskender'in bir köftesi var. Onu koyarlar. Bir de onun şeyini yaparlar ya. O mu? Yani o köfte mi? Yoksa
1: Yok
0: başka bir
1: o
0: şey mi?
1: başka ya. O da,
2: Biraz daha
1: da
2: küçük oluyor köfteler
1: farklı
2: bunlar
1: köfte.
2: da. Daha,
0: O
2: evet.
0: zaman yememiş olabilirim.
2: Evet. Dünya listesinde çağ kebabı 4. sırada demiş.
1: Ca.
2: Çağ.
1: Lütfen. 4 mü? En yüksek o mu varmış? Türkiye'den.
2: Bilmiyorum dinleyicim de Vedat yazmış.
0: Ben
1: Onu da
0: bu arada
1: severiz.
0: çok severim. Bayağı severim.
1: O da yatay döner gibi
0: Evet.
2: Yatay döner gibi.
0: Odun ateşinde.
1: Evet, çok güzel olur.
2: Gençler Birliği'nin açıklama geldi.
0: Ya dün mesaj atacaktım size.
2: Metin
1: Bugün
2: Diyedi'nin
1: istifa
2: istifası
1: kabul
2: kabul
1: edilmiş.
2: edilmiş.
1: Başkan yine Salim'e konuştu bu arada.
2: Başkan konuştu. Evet.
1: Bugün de yani istifa şey döndüremedik istifa kararından demiş.
2: Metin Diyedi'nin bugün yöneticilerimizle konuşup dönmeyeceğini söylemiş. Kesin kararlıyım. Ben ve ekibim bırakıyoruz demiş. Bunun üzerine karşılıklı olarak anlaştık. Hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık demiş.
0: Peki sebep ne? Var mı bir açıklama?
2: Gençlerbirliği Başkanı
1: Yok.
2: Arda Çakmak.
0: Ben mesela bir Gençlerbirliği taraftarı olsam bir açıklama isterim.
2: Ama
0: Geçen sene de aynısı oldu.
2: Gençlerbirliği taraftarı için pek bir haber değeri yok. Bunun yani
0: Doğru.
2: Gençlerbirliği gerçekten
0: Ben de gördüm Twitter'da yine mi Back to the Future filmi
2: büyük
0: olacağı
2: ihtimalle
0: belliydi.
2: Süper Lig'de son 2 sezondur devam eden takımlarla yani düşenler ve çıkanları bir kenara koyuyorum. Diğer ekipler arasında en fazla teknik direktör değişikliği yapan ekiptir.
1: Kasımpaşa bir ara bence o konuda çok
0: Evet,
1: iyiydi. Kasımpaşa'ya
0: aynen bir
1: geçti.
0: 6-7 sene önce
2: Evet.
0: Kasımpaşa uzak ara liderdi.
2: Yani Gençlerbirliği taraftarı haklısın tabii ki bir açıklama mutlaka gerekir ama hani sabah da konuştuk işte yani burada milli ara öncesi bir Metin Diyed'in Gençlerbirliği yönetim sürtüşmesi olursa şaşırır mıyız dedik. Hiçbirimiz
0: Evet doğru.
2: şaşırmayız dedik.
0: Hayır bak transfer dönemi değil. İstediğim oyuncular alınmadı, alınmıyor dese falan lig başlamış. Yani ne olmuş olabilir?
1: Ekonomik şeyler vardı sanki bir önceki döneminde Ali abi. Futbolcuların ödemeleriyle alakalı bir kazan
2: Olabilir.
1: kaldırma durumu
0: Ha.
1: vardı. Belki yine
0: Tamam ama işte bunu bilmek lazım ki bak eğer böyle bir şey varsa mesela Metin Diyedin'e kızmazsın. Dese ki mesela oyuncuların paralarını alamıyor. Antrenmana çok zor çıkıyorlar. İsteksizler. Benim istediğim ortam bu değil dese ben Metin Diyedin'e 100 kızacaksam 20 kızarım. Yani o 20'de bilmiyor muydun derim. Bu çünkü önemli bir şey.

0: hakikaten. Ama bunun haricinde bir şeyse, yani hani bir kaşık suda ondan sonra fırtına çıkaracak bir şey değilse yani, o zaman Metin Diyedin'e kızarım.
1: Benim tahminim ekonomik gerekçeler biraz etkili
0: tamam,
1: olmuştur.
0: Bak önemli işte. Ben çünkü bunu ilk sorduğumda Metin Diyedin'e kızmak için sormuştum. Ama ekonomikse hakikaten hak veririm.
2: Ama mesela Gençler Birliği'nin ekonomisi de dünden bugüne iyileşti ya da bozuldu gibi bir durum yok ki. Hani geçen sene de büyük ihtimalle ekonomisi 3 aşağı 5 yukarı Gençler Birliği'nin böyleydi. O zaman mesela bu tarz kararlar bu noktaya gelmeden alınmalı. Hem teknik direktör hem kulüp anlamında. Hani ekonomik anlamda bir sıkıntı var kulüpte ve eğer bu teknik direktörü çok rahatsız ediyorsa o zaman sezona başlamaması gerekir normal şartlarda.
1: İşte yani orada şimdi, da şimdi sorsan sözler verildi. Bu sezon farklı olacak. Diabate'yi sattık Nivikasıl'a. Oradan para gelecek. Ödemeleri biz eksiksiz yapacağız denmişti. Ben sana söyleyeyim. Evet ve tutulmadıysa da Metin Diyedin de işte o dediğin şey istifayı sene başında değil şimdi yapmıştır. Bu benim şeyim, yorumum, bilgiye dayalı bir şey değil bu arada.
2: Ali abi demiş Erdal, ne Bursa'nın ne Adana'nın kebabı, Karadeniz'in kara lahana yemeği dünyaya nam saldı. Hatta listeye bile girdi demiş. Öğlen... Sondan ikinci sırada oldu.
1: Evet yani kara lahana ben de sevmem çok ama çorbası güzel. Öğlen de biliyorsun kapuska vardı bizim yemekhanede.
2: Evet, bakmadık bile suratına.
1: Bayağı bir
2: kapuska yokmuş gibi davrandık.
1: Barış abi harici.
2: Yiyenler var canım.
1: Barış abi de seviyor ama ben sevmem.
0: Ben kapuska de listeye sokmam.
1: Yani.
0: Ama yani.
1: Ben hiç sevmem.
2: Tabii Gençler Birliği'nin acaba hocası kim olacak? Hemen akla...
1: Volkan Demirel.
2: Evet. Olağan şüpheliler geliyor.
1: Acaba... Boşta değil mi Volkan Demirel?
2: Volkan Demirel boşta. Boşta. Acaba öyle bir şey olur mu? İki hafta sonra Galatasaray maçı var Gençler Birliği'nde. Yani Volkan Demirel Galatasaray...
0: Tam gelmedik.
2: Oluyor, tam gelmedik. Diye. Dinleyicimiz öyle bir mesaj atmış.
1: Hüseyin Hoca'yı söyledik geçen sene görev alan. Başka kim vardı? Metin Diyedin. Çarpı 2 Metin Diyedin. Volkan Demirel de mi çarpı 2'ydi?
2: Volkan Demirel de çarpı 2'ydi. Arada bir tane şey hoca geldi işte. Ekstra bir hoca geldi.
1: İki maçlığına. O muydu?
2: Tabii bir hoca daha var arada.
1: Levent Şahin mi?
2: Levent Şahin aynen. Levent Şahin.
1: İki maç.
2: Tabii. İki Metin Diyedin, iki Volkan Demirel. Hüseyin Eroğlu, Levent Şahin öyle olması lazım.
1: Aynısın ya. Vallahi acayip geçen sene gibi değil böyle sanki daha uzak bir geçmiş gibi.
2: Denizli'de sizi misafir edip tandır yedirmek isterim. Ete bakışınız değişecek bundan sonraki hayatınızda demiş.
1: Ben Denizli'ye gidiyorum biliyorsun. Gizem'in kardeşi orada. Yedim.
2: Bakayım ete bakış açın değişti mi?
1: Yani değişmedi o kadar.
2: Değişmedi. Belki değişmedi. Doğru yerde yemedin.
1: Yani doğru yerde
0: tandır
1: de yedim.
0: Tandır iyidir ya tandır. Tandırın kötüsü zor olur yani.
1: Ama öyle çok değişmedi. İstanbul'da da güzel bir yer var yapan. Oraya gidiyorum. O daha iyi gelmişti bana Denizli'dekinden.
2: Evet Erkan da fena bir açlık çekmeye başladım. İşi bırakıp İskender yemeye gideceğim galiba demiş. Evet yani. Şöyle bir soru gelmiş Genco'ya. Montella'yı yaptıklarıyla başarılı bulan Genco Boran son 4 sezonun şampiyonu Başakşehir'le şampiyonluk yaşamış. Okan Buruk'u neden gönderirim diyor. 100 yılın sorusu.
1: Çok iyi soru. Bizim niye aklımıza gelmedi bak üzüldüm.
0: Yani şimdi Okan Buruk'un yani Galatasaray'ı daha ileriye aynı şey aslında mantık. Mantık aynı şey. Daha ileriye götüremeyeceğini düşünüyorum çünkü Okan Buruk'un. Bunu da söyledim. Juventus maçındaki oynanan oyun, rakip 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'ı dağıtması, Osimhen'siz Okan Hoca'nın hala Galatasaray'a ki dün gelmedi Osimhen. İkinci senesi doldu. Değil mi?
1: Hı hı.
0: Yani hala Osimhen'siz bir şey yok. B planı yok. Savunmada ben mesela bunu
2: ben Genco kendini savunmak için son bir dakika.
0: Tamam bak ben mesela eski kafalıyım şu konuda. Bir takım bir oyuncu bulamadıysa ben yönetime kızmam. Ben teknik direktöre kızarım. Çünkü benim zamanımda teknik direktöre oyuncu gelmiyordu. Teknik direktör oyuncuyu buluyordu. Şimdi daha bile kolay. Ona seçenekler geliyor, izliyor, sunum yapılıyor ve karar veriyor. Ve ben Mert'e söyledim geçen hafta. Hala Abdülkerim Davinson Sanchez ikilisinin bir alternatif üçüncüsü bulunamadıysa şu ana kadar ve hala milli takımda Montella falan diyoruz ama Galatasaray'da ben hala Abdülkerim'in nasıl bir yedeği yok, nasıl yerini biri alınamadı diyorsam benim için bunun sorumlusu Okan Buruk'tur. Yönetim değildir. Ya da oyuncuları satan neydi o iş konunun adı? Menajerler değildir. Okan Buruk'tur benim için. Okan Buruk Galatasaray'ı Türkiye Ligi'nde şampiyon yapıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da getirebildiği yer bu. O yüzden teşekkür edip gönderiyorum.
1: Ben ikna olmadım. Genç abi. Vakti de kısıtlıydı ya gerçi biraz.
0: Aynı şey. Montella da buraya kadar getirdi ve artık daha ilerisine gidemeyeceğini görüyorum. Ben yani kendi açımdan çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da da aynısı. Ben Galatasaray'da da aynısı. Daha fazla ileri gidemiyor Okan Hoca ile Galatasaray. Gidebilir.
2: Evet, 14.57 programın sonuna geldik. Arada böyle arkadan sesler duyuyor olabilirsiniz. Hemen yanımızda Esport'un stüdyosu var. Orada da dekor sökme çalışmaları var. O yüzden arada böyle derinden çekiç sesleri gelirse korkmayın.
0: Montella'nın gitmesini isteyenleri tutuyorlar. Evet. Bana gelmek istiyorlar.
2: Çok büyük bir problem değil. Onu da söyleyelim. Evet, az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Reklam.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep ileride.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
9: Tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
10: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
11: Radyo Spor!
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
12: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Sevgili dinleyiciler, ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Moraller bozuk. Ercan abi hoş geldin öncelikle.
13: Evet, hoş bulduk. Herkese önce iyi günler. Dediğin gibi milli takımımızın 4-0 çekmesi, futbolla çok yakından ilgilenen hem kamuoyunu hem bizleri bayağı üzdü.
12: Şimdi tabii milli takım üzüyor, soruşturmalar devam ediyor, muhtemelen derinleşecek. Ya bayağı bir Türk futbolunda dibe vurmuş durumdayız. Yani konuşacak da çok konu var. Dinleyicilerimiz de doludurlar bu konuda. Onların da tabii görüşleri değerli bizim için. Onlar da yazarlarsa seviniriz. WhatsApp hattımız devrede. Dün yine İtalya karşısında 3-1'lik bir galip yenilgi aldık. İtalya'nın 3-1 kazandığı mücadele, biz 4-0 çekmiş olduk.
13: Maalesef.
12: Üst üste 4 yenilgi 88'den bu yana ilkmiş Ercan abi.
13: Ya şöyle bir 30 yıl var değil mi?
12: Tabii 36 yıl.
13: Evet.
12: Bir de şu var, muhtemelen o Amerika rotasyon yapmazsa biz 7 maç üst üste kaybetmiş olacaktık bu arada Dünya Kupası ile beraber.
13: Tek galibiyetimiz var.
12: Rotasyonlu Amerika.
13: Rotasyonlu Amerika karşısında aldığımız galibiyet.
12: O da 3-2 zorla.
13: Evet. Onun dışında bir yere kadar geldik. Ondan sonra durduk. İlerleyemiyoruz. Galip gelemiyoruz. Gol yollarında etkili değiliz. Üretemiyoruz. Ve bunun sonucunda da maalesef istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Şimdi bu işin sonu ne olacak? Ya şimdi başka bir diyelim ki bir kulüp takımındasın. Çıkıyorsun 8 maça 7'sini kaybediyorsun üst üste.
12: Evet.
13: Ne olursa olsun.
12: Sonucu ne olur?
13: Sonucu ne olursa aynı şeyin hiç fark etmez. Milli takımlar içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaati bende var.
12: Kesinlikle.
13: Yani bu Liverpool'da 8 maçın 7'sini kaybetse, Real Madrid'de 8 maçın 7'sini kaybetse
12: sıkıntı olur değil mi?
13: Büyük sıkıntı olur.
12: Sıkıntı olur.
13: Derler ki bir değişim yapmamız lazım.
12: Biz niye yapmıyoruz? İşte orada bende bir soru işareti var.
13: Ben bundan sonra yapabileceğimiz kanaatindeyim. Onu söyleyeyim.
12: Ya ben yani şimdi bugün bir açıklama bekliyorum açıkçası. Olması lazım sanki.
13: Ya hoca çok iyi insan olabilir Montella. Benim zaten Montella'yı tanımam etmem. Ne problemim var ne bir şeyim var. Senin de öyle.
12: Yok canım tabii.
13: Fakat işin gerçeği nedir? Sonuçtur. Sen böyle 8'e 7 yaparsan mağlubiyetle. Çıkıyorsun mağlup, çıkıyorsun mağlup. İşi kötü tarafı takım, oyuncular mağlubiyete alıştı mı perişan olursun.
12: Ona diyecektim tam olarak. Yani o çok kötü bir alışkanlık Ercan abi.
13: Ya mağlubiyete alıştın, ne yapalım, çıkıyorsun iyi oynarmış gibi gözüküyorsun, rakip bir atak yapıyor, gol yiyorsun, ondan sonra yine işte atak yapıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, beraberlik golünden sonra oyunu tutamayan bir yapıya bürünüyorsun tekrar, gereksiz bir faul, sonra ceza sahası içine orta, gol yiyorsun yine. O rakibin moralinin bozulacağı yerde sen 3 dakika içinde tekrar rakibe o fırsatı veriyorsun İtalya'ya. Ve ne oldu? Yine kaybettin.
12: Dün beni en çok rencide eden olaylardan biri yediğimiz ilk golde oyuncunun sevinmemesi oldu.
13: Ya
12: insan yani üstünü başını yırtsa tribüne gitse hiçbir şey hissetmeyeceğim ama sevinmedi ya, sanki amatör bir takıma gol atmış gibi. O benim içim nokta kaldı.
13: Evet, o anda
12: beni çok bozdu yani o.
13: Sanki İtalya hazırlık maçı oynuyor ve hazırlık maçında Malta'ya gol atıyor gibi.
12: Aynen. O beni çok
13: görüntü, sen de benim gibi çok iyi belirlemişsin olayı. Sadece oyuncu değil, takım da sevinmedi.
12: Takım da sevinmedi. Sanki amatör bir takımla oynuyorlar. Hazırlık maçı dediğin gibi gol attılar, öyle yan yana geldiler, ortaya yürüdüler.
13: İşte tebrikler deyip geldiler ortaya. Antrenman maçında olur bu.
12: Ya inanılmaz ya. Ya o bile hırslandırmadı takımı.
13: Ben,
12: çok aşağılayıcı bir duruma düştük orada, affedersin yani.
13: Bu biraz üzüntü verici bir
12: çok
13: sahne.
12: Ben.
13: Onu
12: çok
13: söyleyelim.
12: Üzüldüm.
13: Şimdi bunların görülmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Bu kadar arka arkaya mağlubiyeti kim alırsa, kendi bırakmıyorsa da artık yavaş yavaş teşekkür etmek gerekiyor. Futbolda maalesef kural bu. Futbolun doğası bu.
12: Dün yok, bugün var, yarın var futbolda. Şimdi şöyle ayrımı da yapalım. Sürekli teknik direktörler değişiyor zaten dünyada. Bu o teknik direktörün kötü teknik direktör olduğu anlamına gelmez. Bunun altını ben çok çizdim. Sürekli değişir teknik direktörler. Yani böyle 20 yıl çalışan, 10 yıl çalışan teknik direktör çok çok nadir. Binde bir görürüz işte. Alex Ferguson, Arsene Wenger.
13: O dünya futbol tarihine yerleşmiş bir olay.
12: Değişir teknik direktör. Yani,
13: O değişmeyen tek şey değişim ya.
12: Evet.
13: Futbolda da uyarlarsak bunu, teknik direktörlerin gayet doğal bir şekilde başarısız oldukları zaman değiştiklerini görüyoruz.
12: Evet. O kötü teknik direktör olduğu anlamına gelmiyor, bu ayrımı yapalım. bir ilişkiler silsilesi vardır. O ilişkiler bozulmuştur. Takım daha fazla alacak bir şey yoktur o teknik direktörden. Değiştirirsin.
13: Ya bunu teknik direktör de hisseder. Zorlamamak gerekiyor.
12: Aynen.
13: Zorlamamak gerekiyor.
12: Şu anda o noktadayız. Değiştirmemiz gerekiyor.

0: önemli noktadayız.
1: Bizim oyun tarzımız bu. Bu oyun tarzıyla da başarılı olamıyoruz. Belki başka bir oyuna yönelmemiz lazım. O teknik direktör, bu teknik direktör Montella başka bir oyun tarzını da benimsemiyor. Hep aynı düşüncemiz var. Hücum organizasyonu görebiliyor musun sen milli takımda? Nedir bizim hücumumuz?
0: Hiçbir şey göremedim.
1: Süratli oyuncular koşu yapıyor savunma arkasına. Bunu bütün rakipler ezberledi artık.
0: Hiçbir şey göremiyorum. Kadro da beni çok şaşırttı. En önde Yunus Akgün, Aral Şimşir, İrfan Can.
1: Ki Yunus bence Salih'in milli takımının en iyilerinden biriydi. Bunu kabul edebiliriz.
0: Yani ne oyun? Yani üçlü mü oynuyoruz, dörtlü mü oynuyoruz, beşli
1: ne oynadığımız belli değil Mehmet.
0: Oynuyoruz.
1: Hakikaten belli değil.
0: Ferdi sağda mı oynuyor, solda mı oynuyor? Üçlünün solu mu, beşlinin sağı mı?
1: Yani eksikler olabilir. Yapacak bir şey yok ama bu eksiklerin olması da futbolun yine doğasının içinde.
0: Evet.
1: Ama senin oyun şeklinin değişmemesi gerekiyor. Çok üzüntü verici. Artık bir tedbir alınması lazım. Bu tedbiri de ne sen alacaksın ne ben alacağım. Ne maçları seyreden taraftarlar alacaklar. Alacak olan belli. Bu belli olduktan sonra da başka bir çare kalmıyor. Maalesef. Şimdi... Ya neyi bekleyeceksin ki? Bu takım bu. Düzelmiyor, değişmiyor. Dün yine Ahmet'le de konuştuk. Seninle de geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Mesela benim düşüncelerimden biri takımlarında oynamayan oyuncular milli takıma giremez.
0: Girmemesi.
1: Ben almam. Çok seviyor olabilirim oyuncuyu. Çok. Beyefendidir, arkadaşlık ortamın çok
0: aile
1: olabilir.
0: Dostumdur.
1: Olabilir.
0: Çocuğumun yani
1: çok severim. Ama oyuncuları hazır olmadıkları için kendi takımında oynamıyor oyuncu.
0: Evet.
1: Ya zaten buna oyuncu niye beni almadın demez.
0: Ercan abi dün kadro açıklandı. Şimdi kadroya bakıyorum, onu oraya koyuyorum, bunu buraya koyuyorum, öyle çeviriyorum, böyle çeviriyorum, olmuyor. Yani dedim ben bunu yapamıyorum, sahaya çıksınlar bakayım. Yani sende de olmadı mı o? Kadroya bir baktık maçtan bir saat önce. Yani kimi nereye yazacağımızı bilemedik.
1: Oldu.
0: Yani bu bir problem milli takımımız için. Sürekli olarak oyun sistemi değişmeye başladı. Üçlü, dörtlü, beşli. Sağdakini sola, soldakini sağa koyduk. İşte forveti kanat bek yaptık. Kanat beki santrafor yaptık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ne yaptığımız da belli değil, ne oynadığımız da belli değil. Dün bence havlu attığı maçı oynattı bence Montella ama hala görevinin şu an itibariyle, şu dakika itibariyle başında.
1: Ben bir gelecek görmüyorum. Umarım yanılırız.
0: Ben de bir gelecek bu dakikadan sonra görmüyorum. Gerçekten görmüyorum.
1: Çünkü şu huylarından vazgeçmeyeceği kesin. Yani oynamayan oyuncuları tekrar çağıracak. Ben açıkça söyleyeyim. Mesela Altay çok iyi bir insan. Beyefendi. Ama oynamıyor yedek Mehmet. Şimdi, 15 maç oynamış 2 senede. Ya kaleci mutlaka oynamak zorunda.
0: Evet.
1: Öbür kaleciler büyük fark yaratabilir mi? Maç tecrübesiyle belki olabilir. Dün Uğurcan'ın pas hatalarını gördün mü? Kaç tane top kaybı var?
0: Var.
1: Takımda da bir artık kendini boş vermişlik hissetmeye başladım. Çünkü bu kadar kolay kırılgan olmamamız gerekiyor. Tam bir kırılganlık durumu yaşıyoruz milli takım olarak. 3 oluyor. Arkasından 4-5'e yaklaşıyorlar bir anda. Ne oluyor böyle?
0: Şimdi Uğurcan dedin 46 pasta 29 isabet. Olağanüstü düşük Ercan abi.
1: İnanılmaz. Ya bu benim dün çok dikkatimi çekti.
0: %63 pas isabeti kalecinin en az %90'la oynaması lazım. Onda 9 yaparsın.
1: Ben %80'e razıyım ben.
0: %63 Ercan abi.
1: Ben %80'e razıyım. Bak %20 kayıp da oynasın. %80 pas isabetine ben şahsen razıyım.
0: %60, %27 top kaybı. Yok %37.
1: %37 top rakipte demek.
0: Top rakipte. 100 topun 37'sini rakibe vermiş.
1: Evet.
0: Uğurcan isabetli uzun pas 21'de 4 Ercan abi.
1: Çok kötü. Bak çok kötü.
0: 21'de 4. Yani 58 kez topla buluşmuş, 3 gol yemiş, 3 kurtarışı var. Ama özellikle dediğin gibi topu oyuna sokmada inanılmaz hatalar yaptı Uğurcan Çakır. Akıl almaz hatalar yaptı.

0: Maçın kötülerinden biriydi. Önemli kurtarışlar da yapmadı mı? Yaptı tabii ki ama daha iyisini bekliyoruz Uğurcan seviyesinde bir kaleciden. Şimdi Donnarumma'ya bakayım. Mesela Donnarumma'nın isabetli pas oranı %89.
1: Ben ne dedim sana? %80'e razıyım dedim.
0: %63 Uğurcan, %89 Donnarumma.
1: Evet.
0: İsabetli uzun pas 21'de 4 Uğurcan. 13'te 9 Donnarumma. 13'te 9. Ya inanılmaz.
1: Maalesef.
0: İki kaleci arasındaki bariz farkı da burada görüyoruz.
1: Maalesef.
0: Tabii diğer oyuncular arasında da fark var da hani söz açıldı diye iki kalecinin istatistiklerini paylaştım. Ve bayağı büyük bir
1: Ya bir
0: fark
1: de şu
0: var.
1: var, İtalya dün Mancini bazı oyuncularını dinlendirerek maça çıktı.
0: Tabii onlar rotasyon yaptı.
1: Onlar rotasyona girdiler. Ki bu uğraştık, buna rağmen öne geçemedik.
0: İlk 25 dakika uğraştık, evet. Sonra geldiler, bir tane attılar gittiler.
1: Hatta ben şey dedim, yeni moda iyi oynadığını zannederek gol yememiz. Ha, bir kalıp cümle var. Hatta X'te de paylaşım yaptım. 80'lerde. Yenildik ama ezilmedik diye bir kalıp cümle vardı. Dünkü oyunun tam tarifiydi bu.
0: Ezilmeden yenildin ama yenildin. Ben
1: Ya
0: puan
1: yenildik
0: tablosuna
1: ama
0: bakıyorum,
1: ezildik.
0: sıfırı görüyorum. Koskoca bir sıfır.
1: 4 maçta 0 puan. Avrupa'nın şu anda Milletler Ligi'nde A kategorisinde en çok gol yiyen takımız.
0: 11 gol yedi galiba.
1: Yazık, günah değil mi? Yani Hırvatistan var. Bu olmuyor. Buralarda oynamayı düşüneceğiz demek zaten kabul edilecek bir şöyle cümle değil. Buralarda zaten oynamamız gerekiyor. Neden? Bu takımdaki birçok oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor.
0: Oynuyor.
1: Kupa 2'de oynuyor. Kupa 3'te oynuyor. Zaten uluslararası tecrübesi olan bir sürü oyuncumuz var. Yurt dışında oynayan oyuncularımız neredeyse 2 haftada bir büyük maç oynuyorlar. Bu seviyeler ve oyuncuların gelmesi hiç de zor değil. Ya bu takım Dünya Kupası'nda oynadı. Oynamadı mı?
0: Oynadım. Ya pek oynayamadı ama yani görüntü olarak oradaydı.
1: Ha, Dünya Kupası'ndaydı bu takım. Ya bu
0: Fiziksel olarak
1: seviyeler, en
0: oradaydı.
1: büyük kupa ne? Dünya Kupası. Yetmiyor demek ki.
0: Şimdi o açıklamaları da geleceğiz. Montella'nın açıklamalarını, ama bir araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de mesajlar geliyor tabii ki maçla ilgili. Şimdi Montella diyor ki Ercan abi, birazdan onun açıklamalarını da dinleyicilerimizle buluşturacağız ama işte oyuna şu girdi diyor, piyasa değeri bu kadar. Oyuna şu girdi, bu kadar piyasa değeri var. Bizim o kadar yok falan. Ama şimdi bakıyorum, Avustralya'nın, yenildiğimiz Avustralya'nın piyasa değeri Arda Güler'in sağ bacağı kadar mesela. Ya sol bile değil, sağ.
3: Mehmet.
2: Yani

0: bir Kadiz'le oynuyor ya da sallıyorum Celta Vigo.
1: Maça çıkmasın.
0: Onlar biz kabul ettik. Real Madrid dünyanın en pahalı takımları arasında ilk üçte diyelim. Ya biz bugün oynamasak 3-0 mağlup olsak olmaz mı? Böyle bir şey var mı, böyle bir konuşma? Bence çok komik bir açıklama.
1: Çok çok Ercan abi. Yani ve de bunu ısrarla tekrarlıyoruz. Hani Mourinho'nun beni kovun açıklamaları vardı ya, Montella'nın dünkü kadrosu. Bu açıklamaları da yani bana beni kovun açıklamaları gibi geliyor.
0: Bana da öyle geliyor artık.
1: Yani yani su koy vermeye başladı derler ya. O noktadayız.
0: O yok, o şey, su kaynattı.
1: Ha.
0: Radyatör eskiden arabalarda su kaynatıyordu ya.
1: Aynen aynen. Öyle.
0: Evet.
1: Şimdi bu bana pek mantıklı gelmiyor, Montella'nın açıklamaları.
0: Vallahi bana da gelmiyor. Kusura bakmasın da. Ya oturup masaya konuşurlar ederler. Hı. Ondan sonra da işi hallederler. Bu kadar uzatmanın bir anlamı yok. Ya şimdi Kasım ayında da iki maç var. Belçika ile oynayacağız evimizde. Sonra Fransa deplasmanına çıkacağız. Çıkalım en azından, elimizden geleni yapalım. Ondan sonra da bu üçüncü olamayacağımız için playoff'ta oynamayacağız. Bu Milletler Ligi olayını kapatalım.
1: Aynen.
0: Bir de hedefimiz diyor Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri diyor şimdi, değil mi? Teknik direktör.
1: Hı hı.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde büyük bir ihtimalle işte ikinci torbadan gireceğiz.
1: Hı, fakat evet, ikinci torbadan.
0: Üçüncü torbada da bizim baş etmekte yine zorlanabileceğimiz takımlar karşımıza gelebilir. Daha belli olmadı da o tarz takımlar var. Biraz formsuz dönemler geçirip üçüncü torbaya düşer. Birinci torbada İspanya çıktı yine, ne yapacağım ben?
1: Piyasa değerine bakacaksın, maça çıkmayacaksın Ercan abi.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Ya da İngiltere çıktı.
1: Ha, bakacaksın Harry Kane ne kadar, işte Bellingham.
0: Piyasa değerine
1: bakacaksın. Piyasa değerine bakacaksın. Elendik biz diyeceksin.
0: Olur mu öyle şey? Bizim ya, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine şimdi Montella ile katılıp başarılı olma ihtimalimizi sorgulamamız lazım. Olabilir. Bazı düşünceler galip gelebilir ve derler ki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda biz istikrarı devam ettirmek istiyoruz. Ve Montella takımın başındadır. Ben bir şey demem. Ama ilk maçı çıkıp kaybettiğin anda bu sefer teknik direktör ararsın. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde. O zaman ararsın bu sefer. Artık diken üstünde.
1: Hı hı.
0: Ya da şimdi Belçika'da kaybettin, Fransa'ya da kaybettin. Ne oldu? 6 maç.
1: 0.
0: 0.
1: B ligine düştün.
0: Düştün B ligine. Tamam, düştük. Geçmiş olsun diyeceksin.
1: Zaten bize büyüktü burası.
0: Öyle diyecekler.
1: Seviyemiz değildi.
0: Ben o seviyemiz cümlesine, kelimesine kafayı taktım. Ne demek seviyemiz değil ya? Çıkacağız. Bizde de paraysa para, tesisse tesis. Bizim orta saha oyuncumuz Real Madrid'de oynuyor. Yeni sözleşmesi yenilenecek. Öyle dışarıda oynayan oyuncularımız var. Bizim de kendi imkanlarımız var. Öyle seviye işini ben kabul etmiyorum.
1: Ben de kabul etmem asla. Çıkarsın oynarsın.
0: Ne seviyesi? Ya biz Malta değiliz ki. Ya da Koraçao değiliz ki. Mesela Faroe Adaları'na kaybettiğimizde Kuntz döneminde, o zaman da yayında demiştim ki Kuntz'un bırakması lazım. Milli takımımız dedim Faroe'ye yenilemez. Böyle bir lüks yok.
1: O günkü bahane rüzgardı Ercan abi, rüzgar var.
0: Rüzgar olsun, fırtına olsun, kar yağsın, yenilemezsin. Olmaz. Mümkün değil.
1: Oynayamadık. Rüzgar esti denmişti. Şimdi dedim ya, su koyu vermek şu manada dedim yani bir işten veya sözünden caymak, cıvıtmak anlamına geliyor. Şımarıkça çabuk vazgeçmek, mızıklanmak, evet, manasında kullanmıştım su koyu vermeyi.
0: Evet.
1: Yani ben, bana böyle hissettiriyor.
0: Bana da işte başka bir düşünce su kaynattı.
1: Aynen, kaynattı. Şimdi yediğimiz ikinci gol beni çok geriyor demiş dinleyicimiz. Adama kafa vurduruyoruz demiş.
0: Ya her temasta o kadar şuna alıştı ki oyuncularımız. Maalesef ki maalesef. Bizim ligimizde işte böyle anlarda faul veriliyor. Bunun ceremesini nerede çekiyoruz biz? Uluslararası maçlarda.
1: Hı-hı.
0: Uluslararası maçlarda böyle topa yükseldi, faul veriliyor mu, verilmiyor. Milli maçlarda. İşte Şampiyonlar Ligi, Kupa 1, Kupa 2'de veriliyor mu, verilmiyor.

0: Ama bizim ligimizde en ufak temasta düt düdük çalıyor.
1: Faul.
0: Faul. Dünkü pozisyon.
1: O yüzden herkes kendini bırakıyor.
0: Herkes kendini bırakma alışkanlığından derhal birçok oyuncumuzun sıyrılması gerekiyor.
1: Aynen.
0: Şimdi daha bu başlangıç. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar işte. Yine verilmeyecek faul. Vermiyor çünkü. Yüksel diyor, oyuncuyu kontrol et diyor. Sen de fiziğini kullan diyor. Hava topu bu. Terör'e kendini bırakınca bak VAR'da bile incelenmedi. İncelenmedi.
1: Yok canım hiç. İncelenecek pozisyon değil ki zaten. Şener Şen ve Kemal Sunal'ın bir filmi vardı diyor dinleyicimiz. Ağam beni kovuyor musun deyip duruyordu. Ağa da bir türlü kovmuyordu. O noktaya geldik diyor.
0: Evet.
1: Montella'nın dediğine bakacak olursak turnuvaya gerek yok. Takımlar piyasa değerine göre sıralansın diyor.
0: Bence de gerek yok o zaman.
1: Niye oynuyoruz? En yüksek piyasa değerine sahip takıma verelim kupayı. Yani çocuklar da yorulmasın bizim evet. Çocuklar.
0: Hiç kimse oynamasın.
1: Oynamasın. Ya dizi izledim maçı merak bile etmedim diyor.
0: Ben mecbur. Bizim işimiz,
1: İşimiz bu.
0: İzlemek zorundayız ne olursa olsun. İzledik de sonuç sıfır. Hiçbir şey değişmedi.
1: Evet. İtalya attı, rölantiye yattı, verdi topu, oynayın dedi. Yani evet, İtalya'nın toplu oynama gibi bir derdi, tasası dün yoktu.
0: Ya sonra
1: atabileceğini biliyordu zaten istediği zaman.
0: Topu kaybettiğimiz anda pozisyona gireceğini de biliyordu. Hepsi öğrendi, ezberlediler oyunumuzu. Hepsini şu anda Türkiye'nin milli takımın nasıl oynadığını, üstüne geldiği zaman sana alan da bırakıyor. Ama topu kaybettiğin anda, çabuk çıktıkları anda savunmamız çok zor durumlarda kalıyor. Yakalanıyor. O zaman da geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun.
1: Artık Ercan abi, günümüz futbolunda ben bakıyorum. Yani öyle haldır haldır pres yapan takımların sayısı çok azaldı. Herkes öncelikle o savunma güvenliğini alıyor.
0: Ya şimdi pres yaparsın.
1: Belirli aralıklarda yapıyorlar tabii.
0: Ama bunun bir rakibin konumuna bakacaksın. Yerleşimine. Rakibin niyeti çıkma niyeti yoksa zaten senin o rakip yarı sahada baskılı oynaman lazım. Fakat bu rakiplerin hepsinin çıkma yeteneği var. O potansiyeli sahipler. Çıkabiliyorlar. Tek topu iyi oynuyorlar. Sen istediğin kadar pres yap, senin presini kırar. O zaman oyunu şeklini değiştireceksin Mehmet. Bunu da değiştiremiyorsan çok büyük geçmiş olsun kardeşim.
1: Hep aynı oyunu oynuyoruz maalesef. Çok geniş alanda yakalanıyoruz. Çok geniş alan bırakıyoruz rakibi. Onlar da değerlendiriyorlar. Mesela Belçika'da bizim üstümüze haldır huldur gelmedi. Öyle 3 tane attı.
0: Evet.
1: İtalya'da attı.
0: Sakin oynadı.
1: Gelmedi. Sakin. Ha, gelmedi.
0: Ben nasıl olsa gol atacağım dedi. Belçika'da dün 77. dakikada Fransa'da 1-0 önde. Dakika 90 4 tane gol yediler. 77 evet. Kalan bölümde. İşte Fransa ile oynadığın zaman da böyle dağılabiliyorsun.
1: Bir anda. Yani 3 puan alır mıyız derken bir anda
0: dörtlük oldular.
1: Dörtlük oldular. Fransa'nın da öyle bir kadrosu var açıkçası. Dinleyicilerimiz de sağ olsunlar bayağı mesaj gönderdiler. Devam edeceğim tabii mesajları ama tabii Montella'nın açıklamalarını da ben dinleyicilerimize buluşturmak isterim Ercan abi.
0: İyi olur.
1: Dinleyicilerimiz bir Montella'nın kendi ağzından değerlendirmelerini dinlesinler. Biraz daha sinirleri bozulsun. Sonra buradayız.
2: La partita è stata giocata con grande.
3: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında ilk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken en aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Yani açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentileri yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tarttığımız bir dönem oldu hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik. Yani aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz. Rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani mutlu bakmaları gerektiğini söylediğimde neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmiyoruz.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu. Liderdi 3 numarada Kaan Hakan aldı ve 2 boy farklı öne çıktı bu Safkan. Ortada 1 numarada Taç Yiğit ikincilikte, içeride 10 numarada Mir Şeşen üçüncülükte. Dördüncülükte 11 numarada Teyar var. Teyar'ın 1 boy kadar gerisinde 8 numarada Pirnur. Bu arada 2 numarada evet Sidar Bey çok gerilerde kaldı. Evet, koşunun lideri 3 numarada Kaan Hakan, fark 1,5 boy. İkincilikte 1 numarada Taç Yiğit var. 2,5 boy kadar geride 10 numarada Mir Şeşen üçüncülükte. 3 boy kadar geride 11 numarada Teyar dördüncülükte. Teyar'ın 1 boy kadar gerisinde içeride 8 numarada Pirnur var. Dışında 6 numarada Fundo. 3 boy kadar geride 9 numarada Arslanoğlu. Daha sonra 7 numarada Beşir Çavuş. 1 boy kadar geride 4 numarada Kayıp İnci. 2 boy kadar geride 5 numarada Orçun Tay. Sırasıyla Safkanlar son 600'e girdiler. 3 numarada Kaan Hakan yine bir boy farklı önde. İkincilikte 1 numarada Taç Yiğit. Daha sonra 10 numarada Mir Şeşen ve 11 numarada Teyar. Sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde de 3 numarada Kaan Hakan bariyer dibine doğru yaklaştı. Bir boy farklı önde. İkinciliğe bu metrelerde 11 numarada Teyar girdi. Farkı azalttı rakibiyle, hatta yakaladı liderliği bu kez. 11 numarada Teyar aldı. İkincilikte kaldı 3 numarada Kaan Hakan. Yanlarında 10 numarada Mir Şeşen var. İndişlanda 9 numarada Arslanoğlu'nun atakları var.

0: Bir numarada Teyyar'da iderliğini sürdürüyor dışarıdan. 9 numarada Arslanoğlu ikinciliğe girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Son metreler Teyyar önde. Arslanoğlu geliyor. İki safkan başa baş. Teyyar kazanıyor. 9 numarada Arslanoğlu ikinci. 10 numarada Mirşeşen üçüncü. 6 numarada Fundo dördüncü. 3 numarada Kaan Hakan da beşinci oldu. 11 numarada Teyyar. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yarış arasından sonra dinleyicilerimiz de bu piyasa değeri muhabbetine takılmışlar. Konuşan değil, konuşturan düşünmeli bence demiş Mehmet Bey Bursa'dan.
5: Doğru.
4: Niye böyle konuşuyor demiş. O da oraya takılmış, o piyasa değeri konusuna.
5: Evet.
4: Yerli bir hoca olmasını isterim demiş Kayseri'den Hakan Bey. Yani şu anda dünyaya baktığımızda en önemli futbol ülkelerinden bahsetsek bile başka ülkelerin teknik direktörleri çalıştırıyor. İşte Alman adam İngiltere'nin başında, bir İtalyan Brezilya'nın başında. Bunlar artık günümüzde normal.
5: Normal tabii canım. Ya önemli olan benim oynayan, her an göreve hazır, kendi takımlarında forma giyen oyuncuların milli takıma davet edilmesi. Benim için en önemli kriterlerden biri bu. Ya 8 oynayan, maç oynamamış, kulübede beklemiş.
4: Değil mi? Formda
5: oyuna bile girmemiş. Oyuncuları, kendilerine de bunu söylemek lazım. Zaten kendileri de kabul eder bunu Mehmet.
4: Ya ben oynamıyorum, milli takıma bu yüzden seçilmedim der yani bir aklı başında futbolcu, değil mi?
5: Evet.
4: Şimdi sonuca göre...
5: Hayır, hiçbir şekilde de şunu düşünmez ya, benim ben niye çağrılmıyorum milli takıma diye. Düşünür mü? Bence düşünmez.
4: Düşünmez tabii yani. İlk sorgulaması gereken yer kendi takımı olur.
5: Evet.
4: Önce ben kulübümde oynayacağım ki milli takıma gideyim. Yani milli takıma gitmenin yolu kendi kulübünde oynamaktır ve başarılı olmaktır. Kendi kulübünde oynamıyorsan milli takımından çağrılmazsın doğal olarak. Dinleyicimiz demiş ki mesela Seattle'dan, selam olsun kendisine, her zaman bizi dinler.
5: Evet, teşekkür ederim.
4: Skora değil oyuna bakıyor Montelli, ama tam tersi. Biz 4 maçta 4 yenilgi aldık. Kimse iyi oyuna puan vermiyor diyor.
5: Ya oyunla ilgisi yok. Bunu net olarak söyleyelim. Bunun oyunla hiçbir ilgisi yok. Bu sadece aldığın sonuçlarla futbolda var olabilirsin ve ayakta kalabilirsin. Bunu kabul etmemiz lazım.
4: İlhan Palut gelmeli demiş bir dinleyicimiz milli takımın başına. Daha
5: karar verirler. Hı-hı. Karar verirler kimin geleceğine. Ben dikkat edersen hiç isim telaffuz etmiyorum ve etmem.
4: Yani isim bulunur ama bir değişiklik artık şart. Ya dediğim gibi.
5: Ben sadece değişikliğin iyi olabileceğini düşünüyorum.
4: Ben de öyle düşünüyorum. Değişiklik daha iyi gelecektir milli takıma.
5: Çünkü verdikleri ortada. Teşekkür ederiz. Bir yere kadar başarı oldu ama durdu. Sistem durdu.
4: Sistem durdu.
5: Bu yüzden de o değişiklik zamanını çok iyi belirleyici yapmak gerekiyor ve bu konuda da top artık yöneticilerde.
4: Şimdi 2 sene önce yere göğe sığdırılamıyordu. Hatta Fenerbahçe'nin gündemindeydi diyor Montella için dinleyicimiz. Bak, bu benim anlatmaya çalıştığım konu. Fenerbahçe'ye gelir, Milan'a gider. Başarılı olabilir.
5: Juventus'a gider.
4: Juventus'a gider. Oralarda da başarısız olacak anlamına gelmiyor bu. Bir değişiklik gerekiyor şu anda. Çünkü bu Montella verebileceğini verdi. Milli takım oyuncuları alacağını aldı. Bitti. Yani o tükendi. O masadaki yemek bitti. O yemek,
5: evet, onun
4: kötü olduğu anlamına gelmiyor bu.
5: Onun sistemi artık iş yapmıyor.
4: Artık iş yapmıyor. Değiştirmek lazım o yüzden. Montella kötü teknik direktör bence değil.
5: Ben de demiyorum zaten.
4: Olduğunu düşünmüyorum. Ama miadı

0: oldu.
1: Evet. Bunu kabul etmemiz lazım.
0: Bunu kabul etmemiz lazım. Yani gider bir süre. Juventus'ta dediğin gibi. İşte Türkiye'de bir takıma gider. İşte Metin Diyadin'le yollar ayrıldı. Gençler Birliği'ne gider. Başarılı olur.
1: Mesela.
0: Mesela. Olabilir.
1: Neden olmasın?
0: Kesinlikle öyle. Yusuf Şahin demiş ki Ankara'dan, Ankara'ya da selam olsun. Biz şut bile çekemiyoruz. Piyasa değeri konularında size katılıyorum demiş. Bizim şutlar da genelde Ercan abi, tabii forvetsiz oynadığımız için ceza sahasına kimse girmiyor. Santrforsuz oynadığımız için ceza sahası dışından vuruyoruz genelde.
1: Ceza sahası içinde çoğalamama zaten ceza sahası içi pozisyonlarımızın olmadığı anlamına geliyor. Çoğalamayınca ceza sahasında pozisyonun yok. Ve bu sefer ceza sahası dışından topa vurmaya çalışıyorsun. Bir zahmet de vuracaksın. Hı-hı. Artık yapacak bir şey yok. Fakat onlar etkili mi? Tabii ki dinleyicimizin yorumuna katılıyorum. Etkili değil.
0: Ya ben bir ara baktım. Şimdi her kimse santrfor ruhlu olmadığı için herkes ceza sahası dışında konumlanmış. İtalyanlara baktım. 3 kişi ceza sahasında bekliyor. Kimse yok bizden.
1: O haklısın. Golü hisseden, golü atabileceğine inanan oyuncu tipi bizde yok. Şimdi Enes konusunda bir sürü şey de konuşuldu. Enes de tam bir gol makinesi değil.
0: Değil.
1: Onu da kabul edelim. Santrafor.
0: Ama Skamakka da değil mesela.
1: Değil tabii.
0: Voltemade de değil.
1: Değil tabii canım.
0: Değil. Ama canım, en azından santrafor bu adamlar.
1: Yeri belli. Santrafor.
0: Santrafor. Evet. O yüzden yani gol makinesi olmasa da santrfor ruhu taşıyan, kimliği taşıyan, özellikleri taşıyan birini oraya koyman lazım.
1: Oynaması bana gerekiyor. Kalırsa. Bana kalırsa da öyle.
0: Yani çok üst düzey bir oyuncu olmasına gerek yok ki.
1: Evet, bu takımın santrforu bu dersin.
0: Ha, şöyle bir şey olabilir. Senin Rafinha'n vardır, Yamal'ın vardır. Orta sahan gol atıyordur, kanatların golcüdür. Santrforsuz oynarsın. Herkes gol atıyor zaten orada. Ama senin öyle bir oyuncu şeyin de yok, kaliten
1: yani
0: de yok.
1: Gol atma oranlarını takıma yaydığın anda o santrafor ihtiyacını zaten hissetmesen de olur. Çünkü bakarsın orta alanda gol atıyor. Kanat forvetlerin gol atıyor. Hı-hı. On numaran gol atıyor. Ve dersin ki o zaman ben niye ettim? Bütün herkes gol atıyor zaten.
0: O zaman santrafora gerek de duymuyorum dersin. Ona yani göre
1: oynarsın. Oyun sisteminde evet santrafor olmasa da olur dersin. Fakat bu takımda herkes gol atamıyor ki. Atsa?
0: Hatta çok nadir gol atıyor. İki tane boş kaleye attık mesela İtalya maçlarında. Birini Barış boş kaleye attı. Evet. Birini Aral attı boş kaleye. Bunun boş kaleye dışında golümüz yok. Gol atamıyoruz. İşte Belçika maçı, Fransa maçı. Gollerimiz yok. Attıklarımız da boş kaleye atılan gollerdi. Montella tazminatını istiyor. Bu nedenle istifa etmez demiş dinleyicimiz.
1: Hiçbir yabancı teknik direktör çok azdır. Bizim futbol ailemiz içinde tazminatını almadan, yabancıları kastediyorum, gitme ihtimalleri çok düşüktür.
0: Evet, onlar genelde bırakmazlar görevi.
1: Ya bir Mancini hatırlıyorum, tamam kaldı.
0: Ama tazminatını bırakıp gitti o. O da tabii, kendi bırakmadı. Görevine son verildi ama tazminat istemiyorum
1: bir
0: dedi.
1: Bir de kendine münhasır davranışlarıyla ön planda olan Schuster vardı, Alman. Hı hı. Geçen gün bu konu da bu stüdyoda açıldığı için baktım. O da sinirlenip bıraktı mesela. Hı hı. Ya iki tane aklımıza hemen geliyor ve baktığımızda.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Radyo
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Stuttgart'tan da bir dinleyicimiz var. Diyor ki iyi bir tespitte bulundunuz diyor. Her en ufak bir temasta kendimizi yere atmayı bırakmalıyız diyor. Yediğimiz gole gönderme yapmış kendisi de.
1: Evet.
0: Biz bunu da konuştuk zaten. Teşekkür ediyoruz. Almanya'ya da selamlar kurbetçilerimize. Çok büyük bir teknik direktör zafiyeti var diyor bir dinleyicimiz de.
1: Doğru.
0: Çok sürekli orta yapıyoruz ama içerideki oyuncumuz Yunus diyor.
1: Evet.
0: Kısa boylu. Ve kafa vurma yeteneği yok zaten Yunus.
1: Orta girişiminde bulunduğun anda maalesef ne çıkıyor sahneye? Etkisiz ceza sahası organizasyonu çıkıyor.
0: İtalyanlardan yani kafa almak da bayağı sağlam.
1: Kalecileri zaten 2 metreye yakın donanım var. Uzun hava topları.
0: Nasıl alacaksın kafa topu?
1: Hayal.
0: İşte hayal satmaya çalıştılar sanki dün bize. Onu da hissettim. Milli takımın iskeletini ve kadrosunu oluşturmak için önünde bu kadar uzun süre varken isimlere takılmadan bölge bölge en formda en kaliteli oyuncuları bulamayan Montella'ya "Ciao Montella" demek istiyorum demiş.
1: Evet.
0: Dinleyicimiz. Ve haklı. Oynamayan oyuncuları niye çağırdı gerçekten anlamak mümkün değil.
1: Ya o kontenjanı biraz abarttı.
0: Çok.
1: Onu da söyleyeyim. Hadi bir oyuncu çağırdın. Diyelim ki bir kanat forvetim var. Teknik direktörüyle, kulübüyle ilişkisi iyi değil ama kolay kolay vazgeçilmeyecek. Çok klas bir oyuncu. Hadi diyelim onu çağırdın mesela.
0: Hı hı.
1: Ama bu oynamayanlar, bir sürü oynamayan oyuncu var. Banko oynamayan. Bartu banko oyuncu mu?
0: Değil.
1: İrfan Can banko oyuncu mu?
0: Yok.
1: Altay banko oyuncu mu?
0: Yok. Hiç süresi
1: yok. Samet banko oyuncu mu?
0: Değil.
1: Ya öyle oyuncular var.
0: Şimdi diyor ki dinleyicimiz, bunu yapmasının tek nedeni var diyor. Oyuncuların piyasa değerini koruması.
1: Ya oyuncu piyasa değerini korusa ne olacak? Korumasa ne olacak? Sen Arabistan Ligi'ni anlatıyorsun. Ya ben çok iyi bir çocuk. İyi insan olabilir. Merit'ten bahsediyorum. Ama Arabistan Ligi uluslararası anlamda bana göre geride.
0: Tabii ki.
1: Geride olan bir lig.
0: Hı-hı.
1: Sen kaç defa bunu yayında özellikle belirttin. Tempoları düşük.
0: Hı-hı.
1: Orada nasıl antrenman yapılıyor zaten? 50 derecede akşam yapılıyor.
0: Günde bir antrenman akşam. Evet. 8'den sonra yapıyorlar.
1: 8'den sonra yapılan antrenmanda da hava güzel mi? Yok. Yine yapıp bitiriyorlar antrenmanı. Gündüzde yatıyorlar.
0: Gündüzde yatıyorlar aynen. O sıcakta antrenman yapmıyorlar. Evet, kadroya genelde takılmış dinleyicilerimiz. Enes'i niye çağırmadı diyor. Enes, bir başka dinleyicimiz Mehmet Bey de Enes konusunda açıklama yaptı. Diyor ki Enes fizik olarak bizim gerimizde olduğu için çağırmadım. Buraya da ben takılmadım değil. Nasıl yani, İspanya Ligi'nde oynuyor oyuncu. 11 oynuyor. Nasıl yarım saat oynayamaz mı mesela milli takımda?
1: Ya şu var. Çağırırsın. Sordukları zaman ya biraz hazır değil falan dersin. Benim kafamda. Mesela değil mi? Ama La Liga'da dediğin gibi oynayan bir oyuncu. Nasıl hazır olmuyor? Ve nasıl oynuyor o zaman hazır olmayan oyuncu?
0: Şimdi oynayan oyuncu. Şimdi ya burada da bir çelişki var. Oynayan oyuncuya hazır değil diyorsun. Oynamayan kaleciyi 11'de sahaya sürüyorsun.
1: Ya olmaz mı? İşte esas sorduğum bu. Evet.
0: Kaleci hiç süre almamış, oynamıyor.
1: 2 senede 15 maç oynamış.
0: Evet. Bu sene 0 dakikası var. Milli takımda sahaya sürüyorsun. Diğeri oynuyor, hazır değil diyorsun. Eksik fizik olarak diyorsun. Çok garip. Ya dediğim gibi Mourinho'nun açıklamalarına döndü sanki.
1: Artık sanki biraz değişimin zamanı çoktan gelmiş gibi.
0: Gelmiş
1: gibi.
0: Gelmiş. Gelmiş de geçiyor bile. Dünya Kupası'ndan sonra gönderilebilirdi aslında, bir değişiklik iyi gelebilirdi. Yani Uluslararası Ligi'ne yeni bir teknik direktörle başlayabilirdik. Ama orada da hani bir vefa, sen bizi çıkardın seninle devam edelim dendi. Ama 4'te 0'dan sonra da o vefanın işte sonuna gelmiş oluyoruz.
1: Ya ben olsam Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine hoca ve ekibiyle başlamam. Tabii en iyisini kendileri bilir. Ama ben olsam diyorum. Benim şahsi kanaatim bu.
0: Kişisel bir görüş.
1: Evet, bu kişisel görüş.

0: Bazı oyuncularla da gerçekten vedalaşılması lazım gibime geliyor.
1: Milli takımda değil mi?
0: Evet.
1: Ya veda yaparsın işte, Ceko'ya bir veda yaptılar. Çok güzel.
0: Evet. Teşekkür ederiz dersin.
1: Teşekkür ederiz dersin. Bakalım. Dinleyicilerimiz de bayağı bu konuda. Vefa artık bir semt adı demiş dinleyicimiz. Artık öyle bir şey yok demiş.
0: Yok tabii canım. Güzel bir cümledir o. Severim. Vefa güzel bir semttir. Tarihidir ama bir semt adıdır. Kelime olarak hani vefasız derler ya. O artık öyle bir şey yok.
1: Cemil Bey de diyor ki işte piyasa değeri, konuştuk ya onu, Avustralya ve Paraguay'ınki neydi ki diyor. Sürekli her toplantıda bunu dile getiriyor diyor. Emirhan mı formda, Abdülkerim mi? Bir başka soru.
0: O da güzel bir soru.
1: Güzel bir soru.
0: O zaman çağır mı? Değil mi? Gerçekten öyle, çağır mı o zaman? Oynamayacaksa.
1: Niye çağırdın?
0: Esas oynayan oydu. Hı hı. O zaman çağırmayacaksın. Yapacak bir şey yok. Öyle değil mi? Hı hı.
1: Bir başka güzel yorum geldi. Fenerbahçe İrfan Can'ı oynatmıyor. Galatasaraylı'ya sorsan Abdülkerim'i oynatmaz ama bu iki oyuncu ilk 11 başlıyor milli takımda demiş. Bir dinleyicimizden.
0: Evet.
1: Acaba Montella için başarısızlığın tanımı ne diye bir soru geldi.
0: Ya ben teknik direktörler o tanımı birçoğu kabul etmez. Başarısızlık tanımını. Fakat şunu bilmesi lazım. Bizim milli takımımız öyle ya 1900 ya geçmiş döneme gitmez. Gitmemeli. Hı hı. Bunu bilmesi lazım. Bunu kendisine söylemeleri lazım. Biz şu anda moral takımı olduk. Averaj takımı olduk. Bu kabul edilecek bir husus
1: tabii
0: değil.
1: Tabii ya, gol attılar, sevinmediler diyorum ya. Sevinmedi adamlar.
0: Ya bunu anlatmak lazım. Yani Montella'ya söylemek lazım. Hocam bu böyle olmaz diyor.
1: San Marino Malta şeyi yaptılar, muamelesi yaptılar. Biz averaj takım olduk.
0: Yani o kendisi açtı o kapıyı zaten. Ya işte bizim seviyemiz nedir ya? Seviye derken neyi kastediyorsun? Ya biz Malta mıyız? San Marino muyuz? Faroe Adaları mıyız? Neyiz biz seviye olarak? Ya
1: dediğin gibi bizim oyuncularımız da işte Real Madrid'de oynuyor. Biri hadi sakat Inter'de oynuyor. Biri Juventus'ta oynuyor. İşte Benfica'dan geldi. Kerem. Üst düzey birçok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, Avrupa Ligi oynuyoruz.
0: Neymiş o seviye?
1: Çok düşük bir olmaz öyle seviyede şey. Bir takım değiliz yani. Bazı işte milli takımları anlatıyorum. Ben mesela Almanya 2. ligden oyuncuyla oynuyorlar.
0: Evet.
1: İşte İtalya 2. liginden oyuncuyla oynuyorlar. Oynuyorlar yani ama güzel de oynuyorlar. Çıkıyorlar, mücadele ediyorlar.
0: Niye? Oturmuş bir sistemleri var çünkü.
1: Sistemleri var. Şimdi mesela Yunanistan bizden daha değerli bir takım mı?
0: Değil. Kaç puan aldılar?
1: Tabii.
0: Yani Yunanistan en güzel örneği sen verdin şu anda. Hı. Yunanistan da biliyorsun çok büyük bir bunalımdaydı yıllardır.
1: O bunalımdan çıkmış görünüyorlar şu an itibariyle.
0: Yani yazık, bu kadroda bir sürü isim var. Zaten değerini kaybetti kadro. Hı hı. Sıfır çekmiş durumda.
1: Çok güzel bir yorum geldi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Futbol dinamik bir spor. Montella bizi bu seviyeye getirdi. Evet, kabul ediyoruz. Ama bu seviye onu aşıyor. Bu seviyeye uygun bir teknik direktörle yola devam etmemiz lazım demiş Bora Bey.
0: Ya şu gerçeği Bora Bey iyi bir yere getirdi. Ya biz de yeri geldiğinde, ya biz Fransa'yı 2-0 yenmiş bir takımız.
1: Tamam, A Ligi fazla gelmiş olabilir ama Ercan abi bu kadar da fazla değil yani. Bizim bu kadar üstümüzde bir seviyesi yok bu takımların.
0: Ya şu var, A Ligi ise acayip bir arada fark oluşmasına gerek yok. Oyununu ona göre belirleyeceksin Mehmet. Arkadaşlar diyeceksin, bu ligde biz daha fazla defansif ağırlıklı, kendimiz daha kontrollü, içeride ve dışarıda öyle oynayacağız.
1: Geniş alanda kullanacak oyuncularımız var. Barış var, Kerem var.
0: Bizim oyun tarzımız bu olacak.
1: Aynen. Araya bırakacak Arda var.

0: Fransa maçında bunu denedik. Yenildik ama denedik. Devam edecektik. Burası böyle.
1: Oyununu ona göre düzenleyebilirsin. Her zaman bunun örneklerini verdik. Bunu en iyi yapan teknik direktör Lucescu'ydu.
0: İşte kesinlikle öyle.
1: Florkinlerle,
0: Perezlerle.
1: Perezlerle giderdi Barcelona'dan, puan alır gelirdi. Ne oynaması gerektiğini bilirdi çünkü.
0: Ya bir sistem adamıydı o da, toprağı bol olsun. Ya sistemleri anında uygulamaya, devreye alırdı. Rakibe karşı nasıl oynayacaksın?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, TFF'de toplantı var. İstifa haberleri geliyor. TFF'ye geçeceğiz. TFF'den sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tabii ki Riva'da kritik zirve başladı. Bakalım, yani Montella ile ayrılık kararı bekliyorum ben şahsen. Bu görüşmelerin neticesinde bir gelişme olursa tabii ki canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Bunu Montella'nın vadesi dolmuştur diyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bunları konuştuk zaten. Dediğim gibi, yani benim bugünkü beklentim Montella ile yolların ayrılması. Toplantı başladı Riva'da. Pas atacak Arda'dan başka oyuncumuz yok. Takım Arda'nın gerisinde.
0: Yani görüntü öyle.
1: Ama her takımda bu var. Ercan abi, her oyuncu aynı seviyede olmaz zaten.
0: Olmaz tabii.
1: Yani iyi oyuncu vardır, çok iyi oyuncu vardır, ortalama oyuncu vardır, işte asker vardır, general vardır. Bunları hep bu şekilde nitelendiririz biz takımlarda. Her oyuncu aynı parayı da almaz, aynı maaşı da almaz. Sorumlulukları da farklıdır. Bakalım. Arda Turan gelse iyi olur. İsimler tabii kullanılabilir. Çok fazla isim var yazılan. Öncelikle bugünkü bu toplantıdan çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Sonucun ardından da...
0: Ya federasyon belki olağanüstü seçim kararı da alabilir. Ya da istifa da edebilir.

0: Ya da yola devam edeceğim diyordu. Belki vazgeçmiştir, etmez.
1: Ha, en güzeli federasyonun zaten istifa kararı alması olur.
0: Bu yaşananlardan
1: Tabii
0: sonra.
1: tabii en güzeli o olur yani, en mantıklısı, en akla yatkını, en
0: Evet.
1: olması gerekeni o.
0: Olağanüstü kongre değil mi?
1: Tabii tabii yani onun olması lazım zaten, ama görevimin başındayım, siz beni tanımıyor musunuz diye bir çıkışı oldu Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. Oraya da geleceğiz. O konulara da geleceğiz. Şimdi yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan, mevcut yönetimin Türk futbolunun sorunlarını çözme konusunda yeterli iradeyi gösteremediğini belirterek istifa etti.
0: Bir.
1: Bir. Bu istifanın devamı da olur deniyor açıkçası. Sosyal medyadan bir açıklama yaptı Mevlüt Aktan. Diyor ki açıklamasında, Türkiye
0: Evet.
1: Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Mevcut yönetimin bu görevin getirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Genel kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı. Gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve ben bilirim, benim dediğim olur anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Sert ifadeler
0: Çok
1: var.
0: sert ifadeler var. İstifa etmiş, hayırlısı. Tabii bu istifaların belirli bir sayıya ulaşması halinde zaten mecburen seçim yapıyorsun.
1: Hı.
0: 5 ya da 6 istifa olduğu zaman federasyon yönetimi düşmüş oluyor. Ve kongre kararı alman lazım.
1: Şimdi 1 Ekim'de peş peşe istifa haberleri gündeme gelmişti Ercan abi. Yönetimden bir asil, iki yedek yönetim kurulu üyesi ve 9 kurul üyesi olmak üzere toplam 12 üyenin görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Daha sonra bunların bazıları doğrulandı, bazıları doğrulanamadı.
0: Evet.
1: İstifa ettiği öne sürülen yöneticiler arasında Ural Aküzüm vardı, Adem Doğrul vardı, Kazım Şengöçgel vardı. Kurulları da sıçradı. Bu istifalar tabii ki. İstifa ettiği öne sürülen kurul üyelerinin isimleri de şöyle: Mehmet Emin Birpınar, Çağrı Kanver,
0: İki.
1: Selçuk Azeri, Ahmet Kurşunlu, Kerim Vural, Azize Yüce Şahin, Ahmet Gökçe, Muhammed Alp Dündar.
0: Bunlar asil mi, yedek mi tabi?
1: Ve bunlar yönetim kurulu üyesi değil, kurul üyeleri diye geçiyor.
0: Değişik kurullarda.
1: Evet, değişik kurullarda. Dört farklı kuruldan toplam 9
0: Esas
1: isim.
0: mesele yönetim kurulu.
1: Evet. Ya ama ne olursa olsun ya, federasyonda bir çatlama var.
0: İşte açıklamaya baksana. Az
1: Çok
0: önce
1: çok sert. Çok
0: okudun.
1: sert.
0: Herkesle paylaştık bu açıklamayı. Çok sert bir açıklama var.
1: Yani açıklamanın devamı da var ama ben kısa kestim. Kısa bir
0: Evet.
1: açıklama, kısa bir bölümünü okudum. Çünkü Mevlüt Aktan'ın bayağı yoğun,
0: Serzenişleri ve eleştirisi var.
1: evet, serzeniş eleştirisi var ki diyor ki biz diyor bazı sözler verdik. 2 yıl geçti, bunları yerine getiremedik diyor. Yapmaya çalıştık, önümüze set kondu diyor mesela. Çok ağır ifadeler kullanmış.
0: Evet, bu yerine getirilmezse zaten, bu kötü sonuçlara devam ederse istifa ediyorsun.
1: Yani aile şirketi gibi yönetilmemeli diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Daha ne desin yani, her şeyi söylemiş.
0: Demek ki aile şirketi gibi mi yönetiliyor? O demek
1: Onu
0: istiyor herhalde.
1: demek istemiş demek ki.
0: Tabii.
1: Çünkü fikirlerimiz ciddiye alınmıyor demiş. Bazı dar çerçevede kararlar alınıyor. Bizim kararlarımız havada kalıyor demiş kısaca. Bu açıklamaların tamamını kendisinin, Sayın Mevlüt Aktan'ın sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben en can alıcı bölümünü sizlerle paylaştım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii olaylara yaklaşımı, bu konuda da konuşacağız. Bana çok enteresan geliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu yaşananlara karşı çizdiği yol haritası. Mesela bunları da mutlaka dinleyicilerimizle birlikte değerlendirmek istiyorum.
0: Şimdi, yol haritası esas.

0: Ama belli Mehmet. Olması gereken.
1: Hı.
0: Ne yapacaksın bu koskoca Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinin başında değil şu anda.
1: Değil.
0: İki Prens. Hakem nerede?
1: Prens hakem. Derbilerin hakemi yok.
0: Yok. Bunlar bu federasyon zamanında yaşandığına göre bence gerekenin yapılması lazım.
1: Ben olduğum müddetçe Ferhat Gündoğdu görevinin başındadır demiş.
0: Açıklaması yapılmadı mı?
1: Yapıldı. Yasin Kol için herkes eleştirirken Yasin Kol'a arka arkaya derbileri verenler kimlerdi?
0: Onlar çok önemli.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Liderliği aldı. 7 numaralı Emel Hatun ikincilikte. Dışta 4 numaralı Lady Leyla var. En dışta 14 numaralı Gülbegüm. Ön gruptaki Taylar. Daha sonra 5.likte 1 numaralı Asi Kadın var. Bir boy kadar geride bu metrelerde 15 numaralı O Bir Kraliçe sırasıyla safkanlar son 800'e girdiler. 6 numaralı Ardan Uç'tan bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte bu metrelerde 4 numarada Lady Leyla var. Bu safkanın dışında 14 numarada Gülbegüm. Daha sonra 1 numarada Asi Kadın 4.liğe girdi. İçinde 7 numarada Emel Hatun var. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıkmak üzere tempoyu artırdı. 6 numarada Ardan Uç'tan düzlüğe çıkılırken farkı 3 boya kadar çıkardı. İçeride 4 numarada Lady Leyla ikincilikte. Ortadan bu meselelerde 1 numarada Asi Kadın'ın da atakları var. Asi Kadın şimdi dışarıdan yaptığı ataklarda öndeki 6 numaralı Ardan Uç'tanla olan arayı kapattı. Rakibini yakalayıp 1 numarada Asi Kadın öne geçti. Son 200'e girildiğinde 2 boy farkla 1 numarada Asi Kadın öne çıktı. Son 100'e yaklaşılırken 1 numarada Asi Kadın farkı 5-6 boya kadar çıkardı. Geriden 3 numarada Güzel Defne'nin atakları var. 1 numarada Asi Kadın kazanıyor. 3 numarada Güzel Defne 2. oldu. 6 numarada Ardan Uç'tan 3. 11 numarada Uçan Turbocu 4. 9 numarada Hüsne Can da 5. oldu. 1 numarada Asi Kadın. Velat Demir de kazandı. 2 numarada Astakoz'la ikiliydi.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.com. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümde İtalya-Türkiye mücadelesini konuştuk sizlerin de katılımıyla. Şimdi hakemler dosyasına biraz değinelim istiyorum. Riva'da toplantı devam ediyor. Hakemler dosyasıyla ilgili Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'ten de açıklamalar geldi Ercan abi bugün.
0: Onlar önemliydi, ben de takip
1: öğle
0: ettim.
1: Saatlerinde onları paylaşmak istiyorum ben. Çok önemli açıklamalar çünkü. Bu açıklamalar diyor ki Sayın Bakan, hakemler dosyası resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine bir soruşturma olarak başlatılmıştı. Özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, bazı hakemlerin bilerek kendisine kötü not verilerek disiplin soruşturması açılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı.
0: Evet.
1: Konularıyla ilgili soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla iki hakem tutuklandı diyor. Tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var diyor Sayın Bakan. Hukukta şöyle bir yol izliyoruz. Savcılarımız somut deliller ve verilere göre hareket ediyor. Şikayetler yapılmıştır. İhbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Şu derbi maçında şu hakemin kural hatası kasıtlı olarak ya da menfaat karşılığında yaptığına dair somut bir veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır ama hukuk delillere göre hareket eder. Sizin sorunuza göre arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Somut veri olması lazım. bir derbi maçının soruşturma kapsamında takip edilip edilmediğine dair bir soru yöneltiliyor Sayın Bakan'a.
0: Evet.

0: Evet.
1: Ve o da Sayın Bakan da bu karşılığı veriyor. Şike ve prim iddiası yine soruluyor Sayın Bakan'a. Böyle bir şey var mı diye.
0: Teşvik primi değil mi?
1: Evet, şike ve teşvik primi iddiası. Sayın Bakan diyor ki şimdi hakemlerde şike teşvik primi iddiası var. Bu konu ayrı yürüyor, ayrı suçlar. Ama burada futbolcuya da hakeme de teşvik verilebiliyor.
0: Evet.
1: Benzer yönleri var. Bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor. Bunların hepsi teknik, somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK çok önemli, HTS kayıtları çok önemli. Devam eden bir süreç var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde diyor. Sayın Bakan'ın açıklamaları bu şekilde devam eden soruşturmalarla ve tutuklamalarla ilgili. Bunlar gerçekten flash, çok önemli konular Ercan abi.
0: Ya şimdi bu konularda yürüyen davalar var.
1: Hı hı.
0: Bunu Sayın Bakan da belirtti. Bu konuda artık hukukun izleyeceği yola bakacağız.
1: Aynen.
0: Onun dışında şunu değerlendirmemiz lazım. Federasyon ne yapacak? Ya biz
1: acilen istifa etmesi lazım.
0: Futbol ailemize yönelelim. Federasyon ne yapacak? Şu anda tamam bu iş yürür. MHK nasıl bir yol izleyecek artık bundan sonra? Çünkü olay sadece Merkez Hakem Kurulu, işte bahsedildiği gibi mobbinglerin dışına çıktığımızda o puanları veren kim? Hakemlere düşük puanı veren kim? Ya da yüksek puanı veren kim?
1: Merkez Hakem Kurulu.
0: Hayır, maç anındaki.
1: Ha, maç anında gözlemciler.
0: Onlarla ilgili ne yapacaklar? Ya bunu yapanlar kim? Kaç tane var? Kaç hakemin başına geldiyse böyle bir olay geldi?
1: Kaç hakemin başına çorap örüldü? Ya mesela biz
0: bir hakem iyi puan beklerken mesela beklemediği şok bir düşük puanla karşı karşıya kaldı. Eğer bunları kim yaptıysa bunun da ortaya çıkması gerekmiyor mu?
1: Hangi hakemdi Ercan abi? Trabzonspor maçında top yerinden kullanılmadı diye serbest vuruş tekrar ettirildi. Hakemliği bitirildi o hakemin.
0: Arda değil miydi? Arda Kardeşler.
1: Arda Kardeşler, evet. Evet. Arda Kardeşler, ismini hatırlayamadım. Arda Kardeşler. Aynısının hatta 3 katını Yasin Kol yaptı. Yasin Kol'u sabaha kadar savundu Sayın Başkan. Aynısını Beşiktaş Galatasaray maçında elleri havada oynayın diyor, avantaja bırakıyorum diyor. Ben o pozisyon gözümün önünde tekrar tekrar izledim. Uğurcan işte önündeki oyuncuya veriyor. O İlkay'a veriyor. Oynayın diyor hakem. İlkay uzun oynuyor Şallay'a doğru. O zaman diyor ki hayır durun. Durun diyor, oyunu durduruyor.
0: Evet.
1: Mesela 3 kere oynayın demiş. Top 3 oyuncunun arasından
0: geçmiş.
1: Geçmiş. Şimdi sen,
0: pozisyon değişmiş.
1: Değişmiş. Sen Arda Kardeşler'in hakemliğini bitiriyorsun da Yasin Kola niye bu kadar sahip çıkıyorsun? Sonra da çıkıp diyorsun ki benimle ne alakası var bu olanların?
0: Bak söylüyorum. bu iş gerçekten büyük bir problem. Ben futbol adına şu anda konuşuyorum. Aha. Bu hakemler gözlemcilerine nasıl güvenecek? Bir. Tribündeki taraftarları şimdi ne yapacaksın? Binlerce taraftar maça geliyor.
1: Kim inanıyor mesela şu anda? Hafta sonu maç var.
0: Ne yapacaksın şimdi? Ya şöyle bir gerçek var. Bir karar verdi. Hakem yanlış görebilir. Ya görüyorsun ya yanlış. Yanlış gördün.
1: Hı hı.
0: Ya bunu sen bilerek yaptın deseler nasıl inandıracaksın?
1: Bu da
0: şu anda o hale gelmedi mi ortam?
1: Bu dakikadan sonra.
0: Ortam hale gelmedi mi?
1: Öyle bir hale geldi tabii.
0: Büyük problem var. Bunu herkes biliyor. Bizi dinleyenler de biliyor. Maçlara gidenler, izleyenler, bizler bunu görüyoruz, biliyoruz.
1: Ya sonuna kadar arkasındayım dediğin insanlar şu anda nerede mesela Sayın Hacı Osmanoğlu'na sormak
0: maalesef,
1: lazım.
0: Maalesef.
1: Sonra da benimle alakası yok deyip sıyrılmaya çalışıyor.
0: Ya belki olmayabilir de ama gereğini yapması lazım.
1: Gereğini yapması lazım. O zaman güvendiğin adamlar nerede? Şimdi dün bir de şöyle enteresan bir gelişme yaşandı. MHP lideri Bahçeli'den Hacı Osmanoğlu'na destek, bir çelenk.
0: Olabilir. O bireysel Hı-hı. destektir.
1: Bireysel çelenktir. Bir destek.
0: Olabilir. Hı. O bireysel. Fakat ben işin aslına bakıp şu olmaz. Bu hakemi sen destekledin. değerli başkan.

0: Değil mi?
1: Tabii. Televizyonlara çıktı, savundu. Trio'yu tehdit etti. Yayıncı kuruluşu tehdit etti.
0: Bundan sonrasını işte o yüzden diyorum. Ya bir, en azından bir güven tazelemesi lazım.
1: Hı.
0: Bir güven. Tekrar aday ol. Olağanüstü kongre kararı aldı. Tekrar
1: evet.
0: aday ol.
1: Oğlum, çok emin sen kendinden.
0: Ya bu üyeler beni seçecektir diye. Bu işler böyledir mi? Evet. Ya bu işin aslı nedir diye konuştuğumuzda aslının böyle olması gerektiği yolunda şimdi harita bellidir. Bu değişik bir harita söylemiyoruz biz.
1: Hı.
0: Değişik bir yol da tarif etmiyoruz. O zaman bir güven tazelersin. O güveni tazeleyip bir karar verirsin. Bakalım üyeler ne diyecekler.
1: Seninle devam etmek isteyenler var mı? Varsa kaç kişi?
0: Bu işler böyle çünkü.
1: Güven tazelem. Madem çok doğrusun, kendine çok iyi inanıyorsun, doğru şeyler yaptın işte. Ferhat Gündoğdu'yu getirerek doğru yaptığını düşünüyorsan.
0: Ya Ferhat...
1: Ya da Yasin Kola bu kadar maç verirken doğru yaptığını düşünüyorsan bir güven oyu al.
0: Hayır. Başında bulunduğu Merkez Hakem Kurulu ve üyeler şu anda görevlerine devam ediyorlar.
1: Hı-hı.
0: Sadece Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı. Ama o Merkez Hakem Kurulu şu anda duruyor. Durmuyor mu?
1: Duruyor hocam. Kurul duruyor.
0: Şu anda duruyor değil mi kurul? Hı-hı.
1: Atamaları onlar yapıyor. Mesela ikincilik, üçüncülik atamaları yaptılar geçen hafta.
0: Peki bu kurulun durumu ne olacak? Bu kurulu kim meydana getirdi? Bu bir. İkincisi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı kim atadı? Bunlar sorular bunlar.
1: Arkasındayım diye kim dedi?
0: Evet, sorular bunlar. Ya bunun için bir mutlaka güven tazelenmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani o imzamı atıyorum Ercan abi. Şeyden de yani açıkçası rahatsız olduğumu dile getireyim. Her şeyin içinde de siyaset olmaması lazım. Bence. Sayın Bahçeli belki kişisel olarak bir desteğini gösterdi ama.
0: O ayrı bir şey.
1: O ayrı bir şey.
0: Şimdi futbol ve siyaset. Şu var, bazı ülkeler üyelikleri bir anda askıya alınıyor. Bu Yunanistan'ın başına geldi. Futbol ve siyaset.
1: Hı hı.
0: Ön plana çıkarsa ve bu konuda bir kanaat uyanırsa
1: UEFA nezdinde, FIFA nezdinde.
0: Bu FIFA'lık bir olay. FIFA yönetim kurulu diyor ki senin üyeliğini askıya alıyor. Ne demek üyeliği askıya almak? Uluslararası turnuvalara katılamıyorsun. Bu demek. Yani üyeliğini askıya alıyorum, alsınlar derler de. Hı hı. Bu uluslararası turnuvaya katılamıyorsun anlamına geliyor. Hiçbir uluslararası turnuvaya katılamıyorsun. Ve bu yüzden ne yapacaksın? Bu olaya girmezsin herhalde.
1: Girmemek lazım. Evet, birkaç tane mesaja bakalım. Dinleyicimiz diyor ki asıl mesele Türk futbolunda adalet olan güvenin ne hale geldiği.
0: Evet.
1: Bu sadece birkaç kişinin yaptığı bir şey mi yoksa sistemin içinde büyük bir sorun mu var diye soruyor dinleyicimiz haklı olarak.
0: Ya birkaç kişinin dışına taştı olay. Ya bu olmadı, iş yürümüyor şu anda. Futbol ailesinde işler yürümüyor. Mekanizma tıkandı. Bir anda başarısız sonuçlar, bir anda hakemlerin yaşadıkları. Şimdi sınavlardan bahsediliyor. Ben işte hakem sınava girecek, acaba benim sınavımla ilgili problem olur mu, olmaz mı diye düşünecek. O zaman sınavları kim yapsın ya? Bu merkezi eskiden üniversite yerleştirme merkezinde yapılıyordu ya, onlar gelsin yapsın o zaman. Rica edin.
1: ÖSYM yapsın.
0: Hangi sınav yapılacaksa ÖSYM'de yapılsın. Ya da onlar koordine etsinler diye düşünüyorum. Bu iş artık sınava, yani sınavda şöyle olur, böyle olur, o sorular. Bütün resmi, soruları evet. ÖSYM'ye gönderse soruları, 300 tane, 400 tane soruyu ÖSYM kendi bankasında o soruları hazırlar, ona göre sorar mesela.
1: Örnek.
0: Öyle değil midir bu? Evet. 1000 tane soru gönderirsin. ÖSYM onları

0: Evet, istifa etmeli TFF diyor dinleyicilerimizin hemen hemen hepsi.
1: Ya en azından mekanizmanın daha sağlıklı yürümesi için, bir güven tazelemek için bence böyle bir şey yapılması. Bence. Dinleyicilerimizin birçoğunluğu da herhalde öyle konuştular, öyle
0: Tabii
1: diyorlar
0: tabii.
1: yorumları.
0: Herkes
1: Bunlar
0: istifa
1: fikir tabii.
0: istiyor.
1: Eder etmez kendisine kalmış.
0: Yeni bir yapılanma gerekiyor Türk futbolunda. Genel kanı bu. Ya
1: Ya.
0: sadece MHK başkanını atadık, değiştirdik, Türk futbolu düzeldi değil. Komple tüm kurullarıyla yeni bir yapılanmaya gitmesi
1: Ya
0: gerekiyor
1: bütün
0: Türk futbolunun.
1: kurulların şöyle bir ele alınıp, bütün kurulların hani böyle eleme yaparlar ya, bu olur. Ya biraz daha şimdi deneyimli insanlara ihtiyaç var. Şu anda. Futbol ailesi içinde şimdi deneyimli insanlara ihtiyaç var.
0: Yani
1: Bir
0: bir
1: oturtacak sistemi.
0: iş insanı olmasın artık Türkiye
1: Ya bu
0: Futbol
1: sistemi
0: Federasyonu Başkanı.
1: 24 saati, adamın 24 saati futbol olsun.
0: Evet.
1: Bu işe bayağı emek vermiş olsun, bürokratik anlamda da, yeşil sahada da, öyle değil mi?
0: Hı.
1: Belki o zaman bir çözüme doğru gidebiliriz. Ya şimdi hakemler haklı değil mi? Şimdi ben aynı gözlem diye nasıl şey yapacağım,
0: Nasıl
1: inanacağım?
0: güveneceksin Ercan abi? Maçı yönetiyorsun ama gözlemcinin elinde bir kağıt, istediği gibi oynuyor.
1: Evet, sana 10 üzerinden diyelim ki 2 veriyor.
0: Hı.
1: Bitti. Ki sen bayağı
0: İyi maç
1: kendini
0: yönettin.
1: iyi maç yönettiğini zannediyorsun. Geçmiş olsun. E iş böyleyse tabii.
0: İş böyleyse aynen. Bunların tamamı Sayın Bakan da dedi, inceleniyor. Böyle bir şey var mı?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Hakemler dosyası ile ilgili birçok eski ve günümüz yöneticisinden de açıklama geldi. Ercan abi, onları da paylaşayım. Mesela Ahmet Nur Çebi diyor ki, eski başkanı Beşiktaş'ın.
3: Evet.
2: Beşiktaş'ta başkan olduğum dönemlerde bu hakemlerle ilgili tespitlerimi yaptım, tavrımı koydum. Bugün bu durumlardan şikayetçi olan diğer kulüpler ben konuşurken, tavır koyarken ve geri adım atmazken hepsi sessiz kaldı.
3: Diyor. Ya şimdi onların zamanı şöyle değil. Sayın Başkan o açıklamayı yapmış, tamam. Kendi görüşünü sergilemiş. Ben esas meselenin ne tarafındayım biliyor musun? Yine başka bir pencereden bakayım.
2: Hı hı.
3: Bir sürü deneyimli hakim bir gecede niye gönderdiniz?
2: Kimse bilmiyor, onun açıklaması da yapılmadı.
3: Yani işte, bakalım. Fırat Aydınus mesela. Zorla adam bakacaktı Fırat Aydınus. Artık ben tamam dedi. Ya yok, sen bir sene daha yönet dediler. Şudur budur. Sonra gönderdiler. Bir gecede. Cüneyt Çakır.
2: Cüneyt Çakır.
3: Abi bunu geri döndü bu hakemler biliyorsun. Tahkim kurulu kararı aldı.
2: Tahkimden geri döndüler, evet.
3: O bu sefer ne oldu? Merkez Hakem Kurulu bıraktı. Vay, demek olmuyor bizim dediğimiz diye. Fakat bu huzursuzluğa yol açmadı mı?
2: Açtı.
3: Onlar zaten bıraktılar ondan sonra.

0: Ya da bıraktırıldılar mı?
1: Ya bıraktılar zaten. Hadi, tamam. Yaş geldi. Diyelim bıraktılar. Öyle bakalım.
0: Öyle bakalım.
1: Peki arada usta hakemin kaldı mı?
0: Yok.
1: Biz genç hakemlere döneceğiz. Ya genç hakem, bak genç hakem mi önemli, ama olgun hakem denilen hakem daha önemli. İyi maç yönetebilen. Her maçta daha sonra tartışma çıkar mı? Ondan sonra ne oldu? Kaç senedir hakem konuşuyoruz biz? Pandemi oldu, pandemi bitti, hala hakem konuşuyoruz. Konuşmuyor muyuz?
0: Her gün. Her gün. Her Allah'ın günü hakem
1: ya
0: konuşuyor.
1: Ya pandeminin kaçıncı yılı? 5-6 yıl oldu mu?
0: 2020 idi, neredeyse 7 yıl.
1: 2019 hatta başlangıç.
0: 7 yıl, evet.
1: O günden bugüne. Doğru. 2019, 2026, 2027'ye giriyoruz. O günden bugüne hakem konuşmaları önemli, futbol içinde önemli bir yer almıyor mu? 7 yılda bir şey düzelmez
0: Saha
1: mi?
0: Saha içinden daha çok konuşuluyor bazı maçlarda.
1: Bir şey artık düzelmez mi? 7 yıl geçmiş arada. Daha da kötüye gitti. Hakem yumruk yedi. Hem de uluslararası bir hakem. Daha da kötüye gitti.
0: Aynen öyle.
1: Ve şimdi gelinen yer final. Bu final değil herhalde. Neler yaşıyoruz şu anda görüyorsun.
0: Hı hı. Yok, daha da büyüyecek gibi geliyor bana. Bazı, çünkü Sayın Bakan'ın açıklamalarından ben onu anladım. Araştırmalar devam ediyor dedi. Çünkü hani şike var mı, teşvik primi var mı, bunlara da bakılıyor dedi. Sayın Akın Gürlek. Abdullah Kiyolu'nun açıklamaları var. Hem Türkiye Futbol, evet, Federasyonu'nda hem de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış.
1: Yılların yöneticisi, evet.
0: Son 30 yılın içinde ben de varım diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kastettiği dönemde ben de varım diyor.
1: Evet.
0: Yönetiminde bulunduğum 2 yıllık Şenes Erzik döneminde bir tek sorun çıkmadı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun madem bildiği bir şeyler var, her şeyi açıklasın. Yazıktır, günahtır. Olan futbola gönül veren futbol severlere oluyor. Kesinlikle doğru. Olan futbol severleri oluyor.
1: Ya bilinen bir şey varsa net olarak açıklanması lazım. Hmm. Net. Sonra bizim UEFA ve FIFA'da üst düzey yöneticimiz kalmadı. Bunu ne yapacağız?
0: Yok. Yok
1: ya, üst düzeyde ülkemizi temsil edecek artık bir yöneticimiz yok. Var mı? Yok. Bu ağırlığının ve kulis faaliyetinin, aynı şekilde lobinin sıfır anlamına geldiği konusunda bir tablo meydana getirdi. Şenez Erzik mesela. Yıllarını vermedi mi UEFA'ya, FIFA'ya?
0: Verdi.
1: Her zaman UEFA, FIFA onu kritik görevlere getirmedi mi?
0: Getirdi.
1: O yere ulaşmak o kadar zor ki. Bir futbol insanının o yere ulaşması için bayağı bir uğraşması lazım.
0: Ata Aksu da cevap verdi Sayın Hacı Osmanoğlu'na. Son 30 yıllık dönemde problemler var deyince Hacı Osmanoğlu, bu 30 yıllık dönemde kimler yöneticilik yapmışsa hepsi cevap verdiler diyor. Diyor ki Ata Aksu, İbrahim Hacı Osmanoğlu bizi kastetmemiştir diyor. Bizim dönem için söyleyeyim. İbrahim Başkan'a Haluk Ulusoy, yani Karadenizli Karadenizli'ye cevap versin.
1: Evet.
0: Şenes Erzik ve Ulusoy yönetiminde bulundum diyor Ata Aksu. Özerk futbol tasarısını veren benim. Yayın ihalesi ise bizim mali başarımız. Bugün bizim havuz ihalesi gelirinin sadece 1/3 var. Bu anlaşmayı biz yapmış olsaydık hapse atılırdık. Dünya üçüncülüğümüz var. Devlet üstün hizmet madalyası almış bir federasyon yönetimiyiz.
1: Evet, ne diyeceksin şimdi?
0: Hacı Osmanoğlu bildiklerini tek tek anlatsın, biz de öğrenelim diyor.
1: Evet.
0: Ata Aksu.
1: Ben tabi bilmiyordum devlet üstün hizmet madalyasını. Evet. Bayağı esasında net bir açıklama yapmış.

0: Ya diyor ki ben devlet üstün hizmet madalyası aldım. Siz ne yaptınız?
1: Siz ne yaptınız diyor. Sizin diyor kurullarınız, hakemleriniz diyor şu anda nerede diyor.
0: Mesele bu.
1: Yani nerede problem var diyor. Biliyorsan açıkla da öğrenelim diyor.
0: Bir de biz öğrenelim diyor.
1: Yani bir de biz öğrenelim diyor yani. Gerçekten yani açıklamalar ardı ardına geldi bu konuyla ilgili de. Bu konu bayağı sıkıcı bir konu. Yasin Kılıç'ın tutuklama kararı çıkmıştı. Onun da ifadesi ortaya çıktı Ercan abi. İstersen birkaç cümle
0: bakalım
1: söyleyeyim Yasin Kılıç'ın ifadesiyle ilgili. Şimdi gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberi bu. Hı hı. Diyor ki İbrahim Haskoloğlu Yasin Kolun sorulara verdiği cevapları şöyle haberleştirmiş. Eren Acar isimli şahsı eski hakem işlerinde çalışan kişi olarak tanımaktayım. Yukarıda Eren Acar isimli şahsın ifade beyanında bahsettiği hususlar hakkında herhangi bir bilgim yok. Yasin Kolun geçen sezon yönettiği Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi ve sonrası FaceTime görüşmeleri yapılmıştır. Beyanı tamamen asılsızdır. Bana kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda talimat vermedi, veremez diyor Yasin Kol.
0: Evet.
1: Son 6 yıldır Süper Lig'de üst klasman hakemliği yapıyorum. Bu süre zarfında yönettiğim tüm maçlar Süper Lig maçı değildir. Aynı zamanda 15 yıldır KTÜ'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
0: Doğru.
1: Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Bahis üyeliğim yok diyor. Hiçbir zaman olmadı. Herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğim bulunmuyor diyor. Ferhat Gündoğdu'yla para transferimiz yok diyor. Sadece MHK başkanı olarak tanırım. Aramızda herhangi bir alacak verecek husumet yoktur. Ferdi Karadoruk isimli şahsı sadece ismen tanırım. Aramızda herhangi bir alacak verecek husumet yoktur. Yüz yüze hiç görüşmedim. Hayatım boyunca sadece 2 ya da 3 kere telefon üzerinden görüşmemiz oldu diyor. Hakem veya adayların farklı kişilerce yönetilen ekipler altında takip edildiği bir yapılanma yok. Yani hakem takip sistemi yok. Ben bu zamana kadar böyle bir duruma tanık olmadım diyor. Yasa dışı bahis oynamadım diyor. Borsa yatırımı yaptım diyor. Kısaca
0: borsa.
1: Evet, borsa yatırımı yapmış. Bir hisseye yaklaşık 8-9 ay önce 3 milyon 200 bin TL'ye kadar bir yatırımım oldu diyor. Şu anda ana paradan 2 milyon lira zararım var diyor. Ev alırken ablam, eniştem ve annemden borç alarak evimi aldım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir diyor.
0: Peki para hareketleri ne olmuş hesapta? Bir bazı iddialar var değil mi o konuda?
1: Evet. Senin geldiğin noktaya geleyim o zaman. Diyor ki soruda 2012 ile 2026 yılları arasında olduğu toplam 5.978 işlemde hesaplarında 72.1 milyon TL tutarında para çıkışının, hesaplarına 62.5 milyon TL tutarında para girişinin ve toplamda işlem hacminin 135 milyon TL olduğu anlaşılmıştır diyor. Hesaplarınızda yer alan özellikle 2020 yılı sonrasındaki ve 2024-2026 yılları arasında gerçekleşen işlem artışı hakkınızda ifadenizi veriniz deniyor. Reklamlardan sonra devam edelim. Bir de yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: 1,5 boy kadar girdi 6 numarada Best Alia. Daha sonra 2 boy kadar girdi 2 numarada King Ova var. Onun dışında 9 numarada Best of Anadolu 2 boy kadar girdi. Yine son sırada 4 numarada El Intocable sırasıyla safkanlar son 800'e ilerliyor. 10 numarada Majestic Holiday liderliğini sürdürüyor. Fark 1 boy. İkincilikte 3 numarada King Malkoç var. King Malkoç'un 2 boy kadar gerisinde 1 numarada Howard yine 3'üncülükte. 4'üncülükte 6 numarada Best Alia, daha sonra içeride 4 numarada El Intocable sırasıyla safkanlar son 600'e ilerliyor. 10 numarada Majestic Holiday son düzlüğe çıkılırken de 2,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkinciliğe bu metrelerde 1 numarada Howard sokuldu. En dıştan da 4 numarada El Intocable'nin ataklarıyla viraj dönüldü. 10 numarada Majestic Holiday son 400'e girildiğinde de 1 boy farkla öndeydi. Şimdi dışına kadar

0: çıktı. 4 numarada Elin Tokable, içerideki 10 numarada Manchester Quality'yi yakalamak üzere. Dışarıdan gelen 4 numarada Elin Tokable şimdi öne geçti. 10 numarada Manchester Quality ikincilikte kaldı. Daha geriden 1 numarada Howard'ın atakları var. Fakat 4 numarada Elin Tokable son 100'e yaklaşılırken farkı 5-6 boya kadar çıkardı. Geride artık bundan sonra ikincilik mücadelesi var. Koşuyu 4 numarada Elin Tokable hışman çizikle kazanıyor. 10 numarada Manchester Quality ikinci. 1 numarada Howard 3. 6 numarada Best Alia 4. 2 numarada King Ova da 5. oldu. 4 numarada Elin Tokable hışman çizikle kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, az önce Yasin Kul'un ifadelerini konuşuyorduk. Şimdi hani 135 milyon TL'lik bir işlem hacminden bahsediliyor soruda. Yasin Kul diyor ki, yukarıda yer alan tespitlerin hatalı olduğunu düşünüyorum. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param veya para trafiğim olmadı diyor. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param yoktur. Böyle bir param hiç olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değil diyor.
3: Kime ait? O araştırılıyor herhalde.
2: Herhalde araştırılıyor. Bana, yani onu kesin bir dille reddediyor. Bu para trafiği bana ait değil diyor. Burada bir hata var diyor.
3: Olay hukuka kaldı.
2: Evet.
3: Artık ona göre bir şey yapılacak demektir bu.
2: Artık bu dakikadan sonra iş hukuka kaldı. Yani biz de bunları tekrar tekrar dile getirip insanların da canını sıkmayalım diyorum.
3: Evet.
2: Ercan abi. Çünkü ya bunlar sıkıcı konular.
3: Artık iş tamamıyla adalette.
2: Evet, kesinlikle. Öyle birkaç bakayım yorum var mı? Ben de daha fazla, çünkü bu haberlerle dinleyicilerimizin moralini bozmak istemiyorum. Burada bırakalım bu konuları. Şimdi peki kim olacak MHK başkanı diye sorular var. Yabancı olursa sanki bir nebze Ercan abi güven duygusu gelebilir kanaatindeyim.
3: Yabancı, ama yabancının yanında hiç tanımadığı insanlarla çalışması da zor.
2: Yabancının yanına bir tane uluslararası eski bir hakemimiz Fırat Aydınus'u verelim mesela, örnek veriyorum.
3: Evet, yine yabancının istediği, belki akla gelen İngiliz de şu anda.
2: Hı hı.
3: Elit hakemleri eğiten. O da belki İngiltere'den başka birini daha getirebilir.
2: İşte evet, Türkiye'den.
3: Yani öyle bir, evet, bir ekip oluşumu gerekiyor.
2: Güzel bir ekip.
3: Ya bu akla gelen, şu anda biz aklımızda böyle bir ekiple belki ortam biraz rahatlayabilir. Onu da belki diyorum tabii.
2: İşte ancak öyle insanların işte ruhu da rahatlar bence yani. Çünkü herkesin aklında soru işareti var. Şimdi gelecek kişi ne yapacak? Nasıl kararlar alacak? Yine bu yaşadıklarımızı tekrar yaşar mıyız? Bunları düşünmemesi için halkın, futbol severlerin bence yabancı bir...

0: birinin olmaması, herhangi bir bağlantısının kulüplerle, hatta siyasetle herhangi bir bağlantısının olmaması önemli bana kalırsa.
1: E tabi. Neydi, Anthony Taylor'dı değil mi?
0: Anthony Taylor olabilir yani. Yanına dediğim gibi bir tane de Türk bulursun, insanların karşı çıkmayacağı.
1: O Anthony Taylor der ki,
0: anlatır, hakemlerle iletişimi evet, kurar.
1: Benim de işte İngiltere'den, Hollanda'dan şu an beraber çalışmayı kabul eden hakemler var.
0: Mark Ulenberg vardı bir ara.
1: Mesela onlarla beraber bir komisyon kurabiliriz der. Merkez Hakem Kurulu olarak. Ona göre de böyle bir başlangıç olabilir.
0: Uzun soluklu, orta vadede bize yani hakem yetiştiriciliği konusunda da yol gösterebilir. Ya her şeyi yapabilir. Anthony Taylor o tecrübeye sahip biri diye düşünüyorum. Belki bu bizim hani uluslararası turnuvalara hani hakem de gönderemiyoruz ya.
1: Ya bu saatten sonra nasıl göndereceğiz?
0: Anthony Taylor'la beraber işte oraya geleceğim. Bir yurt dışında da uluslararası arenada da bir güven olabilir. Türk hakemliğine, Türk hakemliğine karşı. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyor bu adamlar. Bakın işte bir İngiliz'i getirdiler, hakemlik müessesesi düzelsin diye.
1: Yabancı bir ekip var.
0: Yabancı bir ekip var. Artık işte tamamen kulüplerden ayrı, bağımsız, federasyondan ayrı, siyasetten ayrı, tamamen bağımsız bir kurul var. Bu bağımsız kurul yönetiyor Türk futbolunda işte hakemlik müessesesini diyebilirler. O da belki bizi en azından bu konuda, hakemlik konusunda bir nebze yukarıya taşır diye düşünüyorum. Collina gelsin demiş.
1: Collina görevli. Keşke gelse.
0: Görevi var zaten. Evet.
1: O FIFA hakem kurulu başkanı.
0: Ya bize Anthony Taylor da kurtarır. İlla en iyisi gelsin evet, demiyoruz, istemiyoruz. Bize kimsenin işte çamur atamayacağı, bu bunun adamı diyemeyeceği.
1: Tabii canım.
0: Biri lazım.
1: Dünyanın önemli hakemlerinden biri mi? Biri.
0: Biri.
1: Liyakat var mı? Var.
0: Kulüplerle bir bağlantısı var mı?
1: Yok. Kimseyi tanımaz etmez.
0: Tanımaz, aynen öyle. Siyaseti tanımaz etmez. Kimse
1: karışmaz zaten.
0: Kimseyi karıştırmaz. Kendi bildiğini yapar. Olur biter. İçimiz rahat eder. Rahat rahat maçları izleriz. Yani benim düşüncem bu.
1: Baskı da yapamazsın. Ya yapamazsın. Bana çıkar söyler. Bana işte bu hakemle ilgili şunu dediler diye. Öyle değil mi?
0: TFF başkanı da yurt dışından gelsiniz. CEO olarak getirebiliriz. Mesela bir tane başkan olur. Örnek veriyorum Ercan abi. İşte Ercan Taner başkan ama altta bir CEO var. İşleri CEO götürsün mesela.
1: Evet. Değil mi?
0: Evet. Böyle olabilir. Hani eskiden bir sistem vardı ya, Cumhurbaşkanlığı sistemi, onay makamıydı, başbakanlık
1: evet,
0: vardı.
1: Evet.
0: Şimdi onun gibi. Şimdi sen Ercan Taner'sin, Cumhurbaşkanı olarak oradasın. Ama işleri başbakan yürütüyor. Yürütme başbakanda.
1: Yürütme evet, değerlendirme.
0: O yüzden o...
1: Böyle bir alt üst kurul meydana getirilebilir.
0: Yani böyle bir yapılanmaya gidilebilir. CEO olarak birini atarsın, İngiliz, Alman, Fransız. Fransız olmaz orada. Fransız sıkıntı çıkarır.
1: Evet.
0: Orada... Derler, yine dedikodu çıkar. Galatasaray Lisesi mezunu bu derler. Evet. Dediler çünkü daha önce bir hakeme. İnsanlar da inandı. Çok değil mi? Fransız olmasın, aman. Şimdi oradan da bir dedikodu furyası çıkmasın. Bizim amacımız dedikoduları önlemek zaten. İngiliz olsun, Alman olsun, İtalyan olsun. Ha, İtalyan da bu sefer derler Fatih Terim'in arkadaşı. O da olmaz. Arnavut falan olabilir.
1: İngiliz Alman işte. Öyle
0: Alman, İngiliz Alman iyidir. İsveç, Norveç. Oralardan evet, gelsin. Ama CEO olarak gelsin. Yani dedikodu üretemeyecek bir ülkeden gelsin. Üretilmeyecek bir ülkeden gelsin. Ankara'dan Faruk Bey demiş ki para transferleri zaten dekontlara bağlıdır. Yanlış bir şey olamaz demiş orada.
1: Ya ben onu soruyorum işte. Ya bu herhalde
0: hesaplar kişiseldir.
1: Hesaplar kişisel. Haberi olmadan bilmiyorum ki nasıl yapılıyor mu, yapılır mı? Bir insanın haberi olmadan işte 30 milyon hesabına gelirse mesaj gelmiyor mu para harcadığın zaman?
0: Geliyor. Kredi kartından bile hanım harcıyor, hemen geliyor. Bak hanım diyor, bu kadar harcıyor.
1: Değil mi?
0: Tabii. Ama yani benim hesabıma böyle biri 30-40 atsa güzel olur. 30-40 geri istemeden

0: Fena olmaz. Bakayım.
1: Ya zaten senin hesabına bir anda 35 milyon lira para yatsa mesaj gelmiyor mu?
2: Ya o kadar büyük meblağ hem mesaj gelir hem banka arar Ercan abi. Ne oluyor der, böyle bir para geldi der. Açıklama kısmında bir şeyler yazması lazım o kadar büyük bir paranın. Ne
1: Öyle
2: parası
1: mi?
2: bu der. Yani hemen Maliye Bakanlığından aranırsın o 30 saniye sonra.
1: Evet.
2: Maliyeden ararlar seni. Nereden geldi bu para derler.
1: Demeleri lazım değil mi?
2: E tabii. Senin bir şekilde haberin olur. Şimdi iyi insan yetiştirelim, dürüst insan demiş Önder Bey Ankara'dan. Bırakalım bu yabancı sevdasını, biz kendi insanımıza güvenelim demiş. Yani evet, bu da doğru. Bu da doğru da dediğim gibi şimdi kim gelirse gelsin dedikodu olacak ya, biz artık sıkıldık dedikodudan. O yüzden yabancı gelince bir nebze azalacağını düşünüyoruz. Ben
1: Ya
2: yine
1: işte
2: de
1: bir
2: düşünmüyorum da.
1: geçiş olarak değerlendiriliyor.
2: Evet. Yani futbolcunun teknik direktörün yabancıyken MHK başkanı da yabancı olabilir. Bir sakınca görmiyorum ben şahsen. Ha, sakıncaları var mıdır benim görmediğim konularda?
1: Olabilir.
2: Bilemiyorum onları da.
1: Bu bir değerlendiriliyor zaten.
2: Ne onları da bilemiyorum, evet. Bizim gözden kaçırdığımız, tamamen Türk olması gerekli mi? Bilmiyorum. Evet. MHK başkanı şartlarından biri TC vatandaşı olmak demiş dinleyicimiz.
1: Ben onu da bilmiyorum.
2: Tüzük'te var mı?
1: Tüzükte yok diye biliyorum.
2: Türk, MHK başkanı Türk.
1: Yok, başkan için o geçerli.
2: Federasyon başkanı.
1: Evet.
2: Tamam, ona da çözüm bulduk ya, işte Cumhurbaşkanı seviyesinde bir tane
1: Ya
2: federasyon
1: başka bir
2: başkanı
1: yönetim
2: olacak.
1: tarzı. Evet.
2: Aynen. Yürütmeyi CEO yapacak. CEO'yu da yurt dışından bulursun. Kim?
1: Ya ben onu hatta bayağı bir konuşuldu o MHK başkanlığı konusunda. Vatandaşlıkla ilgili bir madde yok.
2: Yok değil mi? Evet.
1: Yok. Açık orası.
2: Dinleyicimiz belki başka bir şeyle mi karıştırdı, bilemiyorum.
1: Federasyon başkanlığı ile olabilir.
2: Federasyon başkanlığı, evet, yabancı olamıyor. Kaosa sürükleniyoruz demiş Türk futbolundan. Doğru dinleyicimiz.
1: Artık kaosa sürükleniyoruz değil, kaos var.
2: Kaosun içindeyiz şu anda bence. Ya yani
1: Yani
2: sürüklenme
1: kaos var.
2: bitti.
1: Evet. Sürüklenme sona erdi.
2: Evet. Yani sürüklenirsin, yaklaşırsın. Biz şu anda göbeğindeyiz. Kaosun göbeğindeyiz. Bütün eski hakemler Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiriyor. Kendilerine göreve gelin diye çağrıda bulunulduğunda kimse görevi kabul etmiyor. Neden acaba demiş dinleyicimiz. Bu Bünyamin Gezer'in adı çıktı sadece ki
1: O da kabul
2: o
1: etmediğini
2: da kabul
1: açıkladı.
2: etmediğini açıkladı. Bunun dışında başka eski hakemlerden kimseye bu teklif yapıldı mı bilmiyorum ben. Bünyamin
1: Ben de
2: Gezer'i biliyorum.
1: bilmiyorum. Ya şimdi teklif yapılır da şu ortamda federasyonun bir karar alması lazım. Ya burada ne kadar hakem olursa olsun görev kabul etme ihtimalleri düşüktür. Çünkü bu meydana gelen olaylarda bu atamaları yapan Futbol Federasyonu. Senle ben yapmadık. Merkez Hakem Kurulu'nu biz belirlemedik. Ya da
2: Hakemleri.
1: hakemleri kimse belirlemedi onları. Federasyon belirledi.
2: Evet.
1: Tekrar söylüyorum, bu işin bırakılmayacaksa da bir güven tazelenmesi lazım.
2: En kısa sürede.
1: Olmaz mı? Evet, olmaz. Gitmez. İstediğin kadar uğraş, gitmez.
2: Yeni şenezerlikler bulmalıyız.
1: Bulamadık.
2: Demiş dinleyicimiz. Bulamadık, evet.
1: Bulamadık maalesef.
2: Evet. Şimdi Alanya Beşiktaş maçının hakemi nin de incelenmesini istiyorum demiş bir vatandaşımız, dinleyicimiz. Çok faul vardı, kart çıkmadı maçta demiş.
1: Öyle o kadar çok şimdi konuya girilecek, öyle sorular çıkacak ki. Hı-hı. İş bence çok zor.

0: Bakalım başka yorum var mı dinleyicilerimizden? Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacakmış.
1: Bizim haberimiz yok ama.
0: Haberimiz yok. Şu anda öyle bir bilgi gelmedi bize.
1: Evet.
0: Bakalım yani olursa sizlerle paylaşırız. Eğer gündeme öyle bir haber gelirse. Evet, biraz takımlara dönelim Ercan abi. Raşit Say ile ilgili bir haber geldi. Raşit Say'ın 3-4 hafta oynamayacağı söyleniyor.
1: Sakatlanmış mı?
0: Evet, Kosova milli takımının Avusturya ile oynadığı karşılaşmada uyluk sakatlığı yaşamıştı. Maça devam edememişti. Türkiye'ye dönmüştü. 3-4 hafta sahalardan uzak
1: Bir ay.
0: kalması
1: Zaten normal.
0: bekleniyor.
1: Evet, yaklaşık bir ay.
0: Beşiktaş'tan az önce bir açıklama geldi bu yönde.
1: Evet, normal. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Tedaviye başlanmıştır diyor Beşiktaş Raşit Say'la ilgili. Tam da maçın hani bitmesine yakın 88'de sakatlanmıştı Raşit Say. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak siyah beyazlı futbolcu.
1: Lahiç başladı antrenmanlara.
0: Vlahovic başladı.
1: Trossard 87. dakikada oyuna girdi. Fakat 4 oldu tabii. Fransa 4-1 kazandı Belçika karşısında. Raşit'sa banko 11 değildi ama sonradan zaman zaman görev alıyordu. Tabii ki kendisi adına geçmiş olsun, sahalara
0: Şanssızlık.
1: döner bir ay sonra.
0: Şimdi olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçildi Sayın Serdal
1: Evet.
0: Adalı. Gözler de Ocak transfer dönemini çevrilmiş durumda. Şimdiden Ercan abi transferler konuşuluyor. Sayın Başkan'la Önder Özen'in bir araya geleceği ve Ocak ayındaki
1: Bir ya da
0: transferler
1: iki transfer yapacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın Ocak döneminde.
0: Ocak döneminde bu konuda da Beşiktaş nokta transferler yapmak istiyor açıkçası.
1: Evet, o oyuncu fazlalığını %95 eritti
0: Bunu çok iyi
1: kadrodaki.
0: yaptı. Bunu çok iyi yaptı.
1: O şişkin forma giyemeyen oyuncular, o kadro çok şişmişti değil mi? O yüzden de bayağı iyi bir iş çıkardılar.
0: Şimdi başkanın bazı hedefleri vardı. Bunu üyelerle de paylaşmıştı. Kalıcı başarılar hedefliyoruz demişti. Sürdürülebilir zaferler hedefliyoruz demişti. Özellikle futbol takımı için bunları vurgulamıştı. Amatör şubeler için de şunu söylemişti. Denk bütçelerle büyümek istiyoruz. Amatör branşlarda da şubelerde de
1: Evet.
0: kulübün finansal bağımsızlığını yakalayan ve borçsuz bir mali yapıya kavuşmasını hedefliyoruz
1: Ya şimdi
0: demişti.
1: basketbola bir isim sponsoru bulunacak. Yakın zamanda açıklanacakmış o. Öyle dedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı. Ben işte Beşiktaş'ın voleybolda da, özellikle kadınlar voleybolda da artık bir hamle yapmasının zamanının geldiğine inanıyorum. Çünkü bayağı ateşli taraftarlar salonu doldurur.
0: Beşiktaş'ta tabii.
1: Ve o taraftar desteğiyle de iyi sonuçlar alırlar.
0: Yani bunlar tabii tamamen bütçe. Amatör şubelerde bir gelir yok ama büyük sponsorlarla iyi kadrolar kurulabilir.
1: Ya bunu Beşiktaş gibi 1903'te yine kurulmuş asırlık bir çınarın o sponsoru ve bütçeyi bulabileceği kanaatindeyim.
0: Bence bulması lazım. Ercan abi Beşiktaş'ın o bütçeleri rahatlıkla bulabileceğini ben de düşünüyorum.
1: Oyuncuların da çok rahat edeceği, düşünsene ya, voleybolda salon tıklım tıklım dolu. İyi bir kadron var.
0: Yani şu anda 5. büyüğe bir ihtiyaç var voleybolda.
1: Bu
0: 5.
1: neden
0: büyük
1: Beşiktaş
0: olarak
1: olmasın, değil mi?
0: Beşiktaş oraya girebilir. Türk Hava Yolları orayı zorluyor. Beşiktaş zorlayabilir. İşte Kuzeyburnu'nun yatırımları var. Kim yatırım yaparsa merkeze tabii ki voleybolun kapısı açık.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sayın Başkanın Serdal Adalı'nın hedeflerinden bahsediyorduk. Voleybol dedik. Voleybol dışında da kulübün ekonomisini güçlendirmek için gayrimenkul yatırımlarını düşünüyor Sayın Başkan. Projelerle.
1: Evet. Dikilitaş projesi var.
0: Dikilitaş en önemli proje gibi görünüyor şu anda. Dikilitaş projesi. Ve altyapı. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek istiyoruz.
1: Altyapı bizde zor Türkiye'de. Ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Maalesef sadece sözde kalıyor.
0: Kalmasa daha iyi.
1: Ama kalıyor. Yani görüntü öyle. Altyapıdan yetiştirip milyonlarca euroluk gelir elde edebilen ülkeler kategorisinde değiliz.
0: Ya profesyonellere vermek lazım orayı. Altyapı hocalarına da iyi para vermek lazım tabii. Yani... Hayatlarını idame ettirebilecek kadar.
1: Ben mesela Braga.
0: Akılları dışarıda olmayacak kadar.
1: Portekiz kulübü Braga mesela. Altyapıda
0: nasıl yapmış?
1: Uzman olmuş. Ya da Hollanda'da Ajax diyelim. Onu zaten herkes biliyor da. Portekiz bu işlerde bence çok başarılı. Başarılı. Yani oyuncuları alıyorlar. Şimdi Demir Ege'nin biliyorsun değil mi? Serbest kalma maddesine. 40'a yakın. 40 mı 50 mi öyle bir şey.
0: İşte son 500 bin liralık ek bonus maddesiyle beraber 7.5'a mal oldu ama.
1: Evet.
0: Braga'ya.
1: Evet.
0: 40'ı verince alıyorsun geri.
1: Hemen alabiliyorsun. Hayat böyle işte. Bunu başardığımız takdirde bonservisler, bütün kulüpler kastederek söylüyorum. O zaman bir başarı gelir. Ama yıllardır bunu hep konuşuyoruz. Bizim programlarda da zaman zaman gündeme geliyor. Bir türlü başarılı olamıyoruz. Ki son dönemlerde Beşiktaş'tan çıktı biliyorsun. Semih çıktı. İşte Demir Ege gitti.
0: Demir Ege çıktı.
1: Mustafa çıktı.
0: Çıkanlar var, Mustafa çıktı.
1: Fakat onlar da o istenileni profesyonel anlamda A takımda pek sağlayamasalar da belki bonservis konusunda fazla olmasa bile yine bir şeyler getirebilirler. İsteyince oluyor demek ki. Olabiliyor.
0: Evet Ercan abi, az önce dinleyicimiz yazmıştı. Bize henüz haberi ulaşmamıştı ama şimdi haberler düştü. Cuma günü seçim gündemli bir toplantı yapılacakmış Türkiye Futbol Federasyonu'nda.
1: Evet. Şu anda gündeme geldi.
0: Şu anda gündeme geldi. Cuma günü merakla bekliyoruz.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Serpil Hamdi Tüzün gibi hocalar lazım demiş Murat Bey.
1: O kadar çok öyle emekten insan var ki Türk futbolunda. Artık onlar da tabii yıllar geçti. Belki bir izleyiciler, bir köşedeler.

0: Çünkü artık bayağı yaş almış. Ama yine de emeğini vermiş. Hala çalışabilecek o kadar çok insan var ki. Deneyimli, tecrübeli. Ya en azından fikir alınsa yeter.
1: Ya Ercun abi, artık hani dünya küçük bir köy diyordu Habermas kitabında.
0: Evet.
1: Yani herkesin her şeyden haberi var. Türkiye'de beceremiyorsak ya oraya da yabancıyı getirebiliriz aslında. Yani bize bir sistem kur, bize öğret.
0: Bu sistemi biz de devam ettirelim.
1: Yani biz de devam ettirelim. Braga'da nasıl kurdun sistemi? Burada da kur. Hani Barcelona ütopik bir örnek ama işte Real Sociedad'da nasıl kurdun?
0: Evet, ben Braga dedim işte.
1: Ne işte.
0: Nasıl yaptım bu
1: Nasıl
0: 7-8
1: yaptın?
0: tane sahayı? Çim sahayı mesela. Neleri ön plana aldın? Bu oyuncuları nasıl
1: Nasıl buldun? Nasıl
0: buluyorsun?
1: yetiştirdin?
0: Evet.
1: Hem mental hem fiziksel olarak. Gel bize bir raporsun. Türkiye'de kal işte 3 ay. 3 ay sonra bize bir raporsun. De ki Türkiye'deki problemler şu. İspanya'yla ya da işte Portekiz'de bizi bir kıyasla. Farkı görelim.
0: Biz buna bir hedef koyalım. Ne kadar sürede faydalanabiliriz? Bu işten nasıl sonuç alabiliriz? Bunları bir değerlendirelim. Öyle değil mi?
1: Evet. Ya mesela Türk
0: Kafa
1: futbolu.
0: patlatmamız lazım bu konularda
1: Aynen
0: Mehmet.
1: ya, bu ayıp bir şey değil. Mesela Türk futbolunun seviye atlamasının en önemli transferlerinden biri Jupp Derwall'in Türkiye'ye gelmesiydi.
0: Yupp Derwall var. Yine bir başka Alman var. Sepp Piontek
1: Sepp
0: var.
1: Piontek var.
0: Ya bu
1: Seviye
0: kişi
1: atlattılar bize. Bize öğrettiler bazı şeyleri.
0: öğrettiler tabii. Lucescu.
1: Lucescu öğretti bize, bir sürü şey öğretti. Yani öğrenmek lazım bu tarz insanlardan. Derbal geldi, dedi ki ya kardeşim toprakta oynuyorsunuz, çim zemin lazım dedi mesela.
0: Toprakta antrenman yapılmaz dedi.
1: Aynen.
0: Siz toprakta antrenman yapıyorsunuz, sonra çim sahaya çıkıyorsunuz. Onu her yer çim olmalı dedi mesela. O
1: Mesela.
0: yıllar öyleydi. Belki bunu birçok dinleyicimiz bilmiyor olabilir. Toprak
1: Tabii.
0: sahalarda birçok maç oynanıyordu.
1: Aynen,
0: Ya da
1: profesyonel
0: antrenman.
1: maçlar.
0: Profesyonel tabii. Ya da antrenmanlar yapılıyordu.
1: Adam geldi şaşırdı, dedi ki bu ne?
0: Böyle şey olur mu dedi.
1: Böyle şey olmaz dedi. Orada bizi düzeltti mesela. Şimdi altyapı içinde birini getirirsin, seni düzeltir, der ki bu yanlış kardeşim. Siz bu yüzden başarısızsınız.
0: Evet.
1: Ve onu düzeltirsin, seviye atlarsın.
0: Sisteminiz bu olmalı.
1: Bu olmalı. Yani yabancıdan da korkmayalım. İlla kendi içimizde çözmek zorunda değiliz bazı problemleri.
0: Rahatlıkla değerlendirebiliriz bu konuları.
1: Şimdi milli takım için de isimler dolaşmaya başladı. Bazı sitelere bakıyorum, enteresan isimler var. Gençler Birliği için de Metin Diyadin'le yollar ayrıldı bugün Ercan abi. Carlos Tevez iddiası hemen gündeme geldi.
0: Ya şimdi yönetim istifa kabul etmemişti. Ama
1: Evet.
0: demek ki Metin Diyadin tarafından bir istek var.
1: Evet, kesinlikle dönmeyeceğini bildirince ikinci kez yönetime kabul etmek zorunda kalmışlar. Zaten biz hep diyoruz, İstifa tek taraflıdır diye. Bu konuya değinelim ama yarış aramız varmış.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 11 tayı çağırdı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Evet, 3 safkan, 5 numarada Ankara Güzeli, 11 numarada Gök Fırtına ve 12 numarada Hayata İnat Gülümse üçlüsü rakiplerinden ikişer boy sonra koşuya başlayabildi. Liderdi 2 numarada Afrika Ateşi aldı ve bir boy farklı öne çıktı. 7 numarada Lisboa ikincilikte içeride. 4 numarada Beşir Hat var ortalarda. 6 numarada Kızım Bindal en dışta. 3 numarada Asalet Sahibi ön gruptaki safkanlar, 2 boy kadar geride 1 numarada Mutlu Bahar var. Daha sonra 8 numarada Enes Paşa, içeride 12 numarada Hayata İnat Gülümse sırasıyla. Taylar son 6 yüzey ilerliyor. 2 numarada Afrika Ateşi 1,5 boy farkla önde, iç kulvara yakın. 4 numarada Beşir Hat bu metrelerde ikincilikte, dışında 7 numarada Lisboa var. Daha sonra 3 numarada Asalet Sahibi sırasıyla viraj dönüldü. Dönülürken Afrika Ateşi oldukça dışarı açıldı ve jokeyini de üzerinden düşürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dıştan yaptığı ataklarda 3 numarada Asalet Sahibi şimdi rakiplerinden kurtulup liderliği aldı. İkinciliğe de 6 numaralı Kızım Bindal.

0: girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. Son 200'e girildiğinde 3 numaralı Asalet sahibi yarım boy farklı önde. İçeriden 6 numaralı Kızım Bindal'ın atakları devam ediyor. İçeriden gelen 6 numaralı Kızım Bindal rakibini yakalıyor. Az farklı öne geçiyor. Son metreler 6 numaralı Kızım Bindal kazanıyor. 3 numaralı Asalet sahibi ikinci, 11 numaralı Gök Fırtına üçüncü, 1 numaralı Mutlu Bahar dördüncü, 4 numaralı Beşir hatta beşinci oldu. 6 numaralı Kızım Bindal Nizamettin Demir ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. Bugün 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 2. Altılgay'ın 19'da start alacak. 6 numaralı Hillight, 2 numaralı Shenron, 9 numaralı Serigör. Nefesleri kesecek mücadelede. Bu üçlüyü ön planda değerlendiriyorum ama ekip arkadaşlarım 4 numaralı Lady Onat ve 10 numaralı Crown Jewel'ın da şanslı olduğunu belirttiler. O zaman sıralamayı 6-2-9 öncelikli 4 ve 10 daha sonra öneriyorum. 2. ayakta 3 numaralı Kayaların Şahı'nın kazanma ihtimalini yükseltti. Tek görüyorum. Bir tek alternatif olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ise 2 numaralı Eren Ağam. Çok istikrarlı bir safkan. Kum pistte de iyi koşacağını düşünüyorum. Bu safkanı da ön plana çıkarıyorum. RGF tablosunda belki biraz gerilerde göreceksiniz ama 2 numaralı Eren Ağam benim favorim. 3 numaralı Hemenk ve 1 numaralı Salgur değerlendirilmesi gereken diğer isimler. 4. ayakta 7 numaralı Mr. Monk ve 2 numaralı Fro da yarış gördükçe kendine geliyor. Bugün tempo yarışında çok şanslı olacaktır. 7 numaralı Mr. Monk'la birlikte değerlendiriyorum. 4. ayak 7 ve 2. 5. ayak ilk kez koşacak olan 2 yaşlı İngiliz tayları. Sahiplerine, ilgililerine, yetiştiricilerine, tabii ki emek veren antrenörlerine ve seyislerine bol şanslar diliyorum. Yarış yaşamları hem sağlıklı hem de başarılı olsun. Temennilerine 2 numaralı Aslan Beyli, 1 numaralı American Sun, 4 numaralı Lives in the Sky, 9 numaralı Star of Victory, 8 numaralı Queen of Union ve 7 numaralı Mary Kane. 2, 1, 4, 9, 8, 7 iyi hazırlanan taylar, hatta 6 numaralı Klov Vehbi Güzel Ocağın safkanı, bu safkandan da yine etkili bir mücadele bekliyorum. Son ayakta ise 11 numaralı Semendin Gücü'nün kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ve sizlere favori olarak öneriyorum. 1 numaralı Sancarlı Bey yine ciddi rakip olarak gördüğümü de belirtmek istiyorum. Son ayak tercihlerim 11 ve 1. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın İstanbul ve Elazığ programlarında buluşuncaya dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, son bölümdeyiz artık. Carlos Tevez iddiası var dedik Gençler Birliği için. Şimdi Metin Diyadi'nin bu ani kararını da biraz konuşmamız lazım. İyi bir giriş sezona.
7: Sonra farklı mağlubiyetler oldu.
6: Sonra kötü mağlubiyetler.
7: En son Ankara Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçı vardı. Keçiören Gücü'ne 1-0 kaybetti Gençler Birliği. Son dakikada gol yedi. Ondan sonra bu gelişmeler oldu. Şimdi Tevez tamam da olay şu olmalı. Gençler Birliği'ni çalıştırabilecek. Gençler Birliği'nde çünkü çalışmak kolay değildir. Teknik direktör olarak. Bayağı değişim olmuştur hep biliyorsun.
6: Hı hı.
7: Takımı da bilen bir teknik sorumlu olması lazım diye düşünüyorum. Metin Diyad'ın Gençler Birliği'nin içinden yetişmiş bir insan. Hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak kulübü çok iyi bilen bir şahsiyet. Gençler Birliği'nin şu anda yani Türkiye'yi hiç bilmeyen bir yabancı geleceğine teknik direktör olarak bir gelecek, bu lig nasıl falan derken bir bakmışsın 6 mağlubiyet arka arkaya. Öyle risklerle karşı karşıya kalma ihtimali çok yüksek.
6: Şimdi Carlos Tevez'in teknik direktörlük kariyerine baktım şimdi. Pek iç açıcı değil.
7: Değil tabii canım.
6: Şimdi Rosario Central'de 6 galibiyet 8 mağlubiyeti var. Ayrılmış.

0: 24 maç yani.
1: 24 maç. Onun da beraberliği var. Independiente'de 32 maç, 14 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet. Son olarak Tayares'te 35 maç, 13 galibiyet, 11 mağlubiyet, 11 beraberlik. Toplamda 91 karşılaşmada 33 galibiyet, 26 mağlubiyet, 32 beraberliği var.
0: Evet, beraberlikler dikkatimi çekti.
1: Yani neredeyse maçların 3'te 1'i berabere bitmiş. Evet. Ercan abi. Yani galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısı, beraberlik sayısı eşit gibi. Pek iç açıcı gelmedi bana. Bilmiyorum.
0: Artık tabii kendileri karar verecek.
1: Ha, tabii ki, tabii ki. Yani diyebilirler ki ya bizim futbolumuza çok uygun.
0: Olabilir canım.
1: Diyebilirler yani tabii. O kendi kararı.
0: Kulüpler verecek. Kendi kararını kendi verecek.
1: İşte Bayern Münih'in teknik direktörü de önceden başarısızdı ama
0: evet.
1: Bayern Münih de şu anda muazzam sonuçlar elde ediyor. Şimdi çok bugün önemli bir gün Türk ve dün Türk futbolu için değil de dünya futbolu için önemli bir gün Ercan abi. Neden diyeceksin? Senin bilgin vardır zaten. Bugün tanıklık, tarihe tanıklık edeceğiz. Lionel Messi
0: evet.
1: Arjantin milli takımına veda edecek Benin karşısında.
0: Forması da ne da gördüm. İşte 10 numara veda forması Arjantin milli takımıyla. Çok keşke bu Uluslar Ligi olmasa şimdi mesela Arjantin İngiltere maçıyla veda ederdi.
1: Değil mi? Tabii. Çok güzel olurdu.
0: Ya da Arjantin Brezilya, Fransa,
1: Arjantin, kim Fransa, olursa Brezilya işte, da olabilirdi.
0: Öyle veda ederdi, olmadı.
1: Olmadı. Yani Arjantin Kolombiya bile daha iyi olabilirdi. Benin, neden Benin seçildi acaba?
0: O maçı falan yok herhalde.
1: Herhalde. 21 yıllık milli takım kariyerinin son maçına çıkacak Lionel Messi Benin karşısında. Hiç yenilmediği Monumental'de oynayacak taraftarının evet. Karşısında.
0: Yenilme ihtimali de
1: yok.
0: Zaten yok şu anda.
1: Öyle bir görüntü var.
0: Değil mi? Arjantin Benin maçına çıkıp Benin'in kazanması büyük bir sürpriz olur herhalde.
1: Aynen. River Plate'in 85 bin kapasiteli stadyumu Monumental. Türkiye saatiyle 02'de başlayacak maç. Veriyor mu Türkiye'de herhangi bir kanal acaba?
0: Hiç benim bilgim yok. Senin var mı? Yani rastlamadım mı?
1: Ben rastlamadım. Ve bu maçın ya ben yönetici olsam veririm. Açıkçası. Verilebilir. İzleyeni de olur.
0: Arjantin tabii Messi'nin veda maçı.
1: Messi'nin veda maçı yani orada çok özel anlar mutlaka olacaktır Ercan abi.
0: Bu konuyu açtın. Gerçekten öyle özel anlar olacaktır. Ronaldo'dan şöyle bir iddia var. Ronaldo cephesinden. İşte Jesus olduğu sürece ben milli takıma gelmem diyor.
1: Evet.
0: Bu konuyu açtığım için ben de bilgi olarak kendi bilir derim. Ne diyeyim ki? Hoş bir şey değil.
1: Yani Jesus'la da 4-4 yaptılar. Yani Jesus da demek ki kötü bir karar almamış ya da yanlış bir karar almamış.
0: Ya diyelim ki Jesus bir sene çalıştı. Bir sene sonra tamam ben bıraktım dedi. Sen geleceksin 42 yaşına.
1: Evet.
0: Zaten futbolla büyük ihtimalle
1: iyice uzaklaşmış olacaksın.
0: İyice uzaklaşmış olacaksın. Ancak iş bir plakete kalır herhalde.
1: Hı hı.
0: Ya da bir gösteri maçında çıkarsın.
1: Hı hı.
0: Gibi geliyor bana. Başka türlü olmaz.
1: Evet, Arjantin benim maçı bu arada Esport Plus'ta Ercan abi. Esport Plus'ta izleme şansına sahip olacağız.
0: Güzel.
1: Ben de evet görmemiştim. Şimdi baktım. Bu tarz maçları biz kaçırmayız zaten.
0: Güzel.
1: Güzel. İzleme şansına sahip olur. Güzel anılar vardır. Ben güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum bugünkü mücadelede açıkçası. Şimdi bakıyorum. Bir araya gidelim sonrasında devam ederiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin.
4: Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz!

0: e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin kadresi Bilyoner.
1: Umran Oto Ekspertiz. Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ercan abi, Arjantin milli takımı formasıyla 207 maç, 125 gol, 6 kupa. Bir Dünya Kupası Lionel Messi, iki Copa Amerika, bir Finalissima, bir Olimpiyat ve bir FIFA U20 Dünya Kupası şampiyonluğu.
7: Yok yok.
6: Her şey var. Olağanüstü bir geceye tanıklık edeceğiz. Öyle görünüyor. Açıkçası Esport Plus ekranlarında saat 02'de, sabaha karşı 02'de izleyicilerle buluşacak Arjantin Benin mücadelesi. Şimdi Ronaldo diyorduk. Ronaldo ya tam olarak Jesus'ta yaşadığı bir diyalog da yok anladığım kadarıyla yani.
7: Yok, diyaloğa girmiyorlar artık herhalde. O diyaloğu bir kenara bırakmışlar. O belli oldu. Hı hı. Ronaldo da kararını Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerini belirtmiş haberdeki iddiaya göre. Bundan sonrası da artık hayırlısı iş. Top Ronaldo'da. Bunu Jesus da söyledi. Bundan sonra karar Ronaldo'da diye.
6: Yani olay performansa dayalı.
7: Performansa dayalı,
6: evet,
7: tabii.
6: Bir seçim. İsme göre değil de performansa göre karar vermiş Jesus.
7: Biri zaten buna karar verecekti.
6: Evet.
7: Ya bu performans olayını da dikkate almak gerekiyor. Belki Portekiz Dünya Kupası'nda daha iyi işler yapabilirdi.
6: Ronaldo'suz.
7: Çünkü Ronaldo ile Portekiz milli takımını izlediğimizde bir eksikliğini hissediyorduk takımın oyun içinde. Sanki 10 kişi gibiydi. Bunu kabul edelim. Hmm. Görüntü öyleydi. Sen de anlattığın Suudi Arabistan Ligi'nde süper bir Ronaldo görüyor muydun?
6: Yok, görmüyorum. Süper bir Ronaldo yok. Ne zaman çıktı anlaşmazlık? 27 Eylül'deki deplasmanda Norveç'i 2-1 yendikleri karşılaşmada.
7: Evet ya, bir ısındırma olayı var. Bütün takımla beraber tabii mecbur ısınıyorsun. Hani ısınmaya gönderiyorlar ya seni. Hı hı. Zaten ısınacaksın orada.
6: Oyunu almadı ama.
7: Ya, ama takım iyi oynuyorsa, o anda bir değişikliğe ihtiyaç yoksa oyunu alması belki gol yemesine yol açacak. Eksik kalınca. Belki baskı yiyeceksin iyice. Hı hı. Bunlara herhalde dikkat etmek lazım.
6: 30 Eylül'de de kamptan ayrılıyor zaten. 27 Eylül'de maç oynanıyor. 30 Eylül'de kamptan ayrılıyor Ronaldo. Federasyon araya giriyor aralarını düzeltmek için. Ama diyor ki ben Jesus olduğu müddetçe bir daha gelmem.
7: Artık kendi bilir denir ya. Hayırlı olsun.
6: Artık
7: mesela
6: kendi tercihi. Bu dakikadan sonra Jesus'un da ben geri adım atacağını düşünmüyorum Ronaldo konusunda. Puan kaybı olurdu, bir sıkıntı yaşardı Portekiz, o zaman eleştirilirdi ama basın da çok eleştirmiyor gördüğüm kadarıyla.
7: Jesus'u. Herkes

0: lazım. Çabuk dönmen lazım. Bunlar Ronaldo'da azaldı. Belki kendi kabul etmiyor ama görüntü öyle.
1: Tabii El Nasır'da Arabistan Ligi'nde yani teknik direktörüydü.
0: Tabii.
1: Ronaldo'nun ki orada gayet ileride, bir problem yoktu. Ama Jesus dedi ki ben performansa göre oyuncu seçimimi yapıyorum milli takımda. El Nasır'da da muhtemelen Ronaldo'dan daha iyisi yoktu. Ya da Ronaldo'nun oynama garantisi var, bilemiyorum.
0: Tabii.
1: Sözleşmesinde. O nedenle her maç oynatırdı Ronaldo'yu ama Portekiz milli takımında böyle bir oynatma zorunluluğu yok. Daha iyisi varsa onu tercih ediyor Jesus. Dediğim gibi çok fazla eleştiri de görmedim ben Portekiz basınında.
0: Sen nasıl oynatmazsın? Olur mu böyle şey? Öyle
1: Öyle bir şey
0: açıklamalar
1: yok. Öyle
0: göremedik.
1: bir şey yok. Ha, dediğim gibi yani eğer 4'te 4 değil de 4'te 2 olsaydı, iki yenilgi
0: Evet.
1: ya da iki beraberlik gibi, o zaman eleştirilirdi ya, Ronaldo oynatmazsan böyle olur denirdi de adam her maçı kazandı. İçeride dışarıda
0: Olayı bitirdi ya. 12 puanı var, değil
1: 12
0: mi?
1: puanı var. Kimse de bir şey ağzını açıp bir kelime edemedi doğal olarak. Şimdi fikstürler var Ercan abi. Kabus gibi fikstürler var. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için. Başlık böyle haberlerde. 9 Kasım'da yeni bir milli ara var. O milli araya kadar mesela Fenerbahçe'nin fikstürü oldukça yoğun bir
0: Şimdi Kasım'a
1: fikstürü
0: kadar
1: var.
0: zaten Avrupa maçlarını ve lig maçlarını büyük bir tempo ile devam ettireceğiz.
1: Evet, 3-4 günde bir maç oynayacak takımlar. Yani Fenerbahçe'nin de mesela fikstürü şimdi yazılmış. 9 Kasım'daki milli araya kadar 8 maç oynayacak Fenerbahçe. Yoğun bir aylık dönem
0: Evet.
1: demek bu. 7. haftada, ligin 7. haftasında Rize deplasmanında olacak. Ardından 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Birmingham'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Üst üste iki dış saha maçına çıkmış olacak. Sonra Süper Lig'de taraftarıyla buluşacak. Kadıköy'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Devamında Şampiyonlar Ligi maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak, yine kendi sahasında.
0: Evet.
1: Ligde Galatasaray deplasmanına
0: Ya
1: gidecek.
0: Prag'la oynuyorsun Şampiyonlar Ligi maçı, Slavia Prag'la sonra derbiye çıkıyorsun.
1: Sonra derbiye çıkıyorsun. Derbinin ardından Göztepe'yi konuk ediyorsun. Ardından Liverpool'la Kadıköy'de oynuyor İsmail Kartal'ın öğrencileri ve Çorum FK müsabakasıyla da milli araya giriyor. Yani arka arkaya sürekli maç.
0: Evet. Az antrenman, bol maç.
1: Sürekli maç oynuyorsun. Galatasaray'ın da mesela bu ay oynayacağı maçlar Kasımpaşa'yla 9'unda oynuyor, 13'ünde
0: Ligin
1: Barcelona'yı.
0: yenilmeyen tek takım biliyorsun Kasımpaşa.
1: Evet.
0: Enteresan değil mi?
1: Enteresan. Doğru. Kasımpaşa ile oynuyor içeride, ardından Barcelona ile içeride oynuyor. Gençler Birliği deplasmanı, Lille deplasmanı, Fenerbahçe içeride, Konya deplasmanı.
0: Bayağı zor fikstür. Hepsinin
1: Yani
0: zor.
1: orada da işte bir tek şöyle bakıyorum, Lille maçı ile Fenerbahçe maçı arasında bir 5 günü var. Genelde 4 günde bir maç oynuyor Galatasaray ile Fenerbahçe gibi.
0: Ya işte
1: Fikstürler
0: deplasmana
1: zor.
0: gitmeden 1,5 antrenman yapabiliyorsun, değil mi?
1: Evet.
0: En fazla
1: En
0: 2 ya
1: fazla
0: da.
1: aynen. Yani kolay değil. Şampiyonlar Ligi oynamak ki Beşiktaş'ta yine zor bir fikstüre girecek.
0: Tabii.
1: Avrupa Ligi ile beraber ama güzel bir başlangıç yaptı.
0: Öyle değerlendirebiliriz
1: Evet,
0: konuyu.
1: Beşiktaş. Şimdi hala tabii yurt dışındaki transfer haberlerine de bakınca deniyor ki İsmail Sarı gündeminden düşürmedi Galatasaray'ı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti İsmail Sar, Ercan abi. Deniyor ki işte İsmail Sar için Ocak ayında da Galatasaray'ın bir girişimi olabilir. Ama Sky Sports'a baktım. Ben Sky Sports diyor ki Crystal Palace diyor Sar'ın temsilcisiyle görüştü. Yeni kontrat için görüşmeler başladı.
0: Olabilir. Ya şimdi iki oyuncudan memnun kalmadılar. O Gocuk bu. Ve

0: Leipzig'ten gelen oyuncu.
1: Bichabu.
0: Bichabu. İkisinin de performansından şu anda memnun olmadığı iddia ediliyor. Bu ikisi önemli bence. Acaba
1: Bichabu'yu görmedik bile.
0: Bir Pendik maçı oynadı, hazırlık maçı.
1: 3-0 oldu bir anda.
0: 3-3 bitti maç.
1: 3-3 bitti.
0: Belki onun dönüşü, başka bir oyuncuyu 11'de görebiliriz. Galatasaray'da öyle haberler var. İlkay.
1: İlkay'la özel ilgilendiği söyleniyor Okan Buruk'un.
0: Belki dönüşte öyle bir 11'de İlkay başlayabilir.
1: İlkay başlayabilir. Ama İlkay'ı da bir şekilde kullanması lazım yani Galatasaray'ın. Bu tarz büyük oyuncular, uluslararası oyuncular.
0: Tecrübeli.
1: Tecrübeli oyuncular. Yani mutlaka maçın belirli bölümlerinde, ikinci yarılarda, son yarım saatlerde.
0: Belki onunla başlayıp daha sonra oyunlar alabilir.
1: Gibi gibi, yani mutlaka bence kullanılması gereken seviyede oyuncu İlkay Gündoğan. Yani İngiltere'de 3000 dakika oynayıp Türkiye'ye gelip süre alamaması yani bana normal gelmiyor.
0: Bana da.
1: Bu kadar da düşmüş olamaz yani. Bir
0: anda böyle bir bitiş olmaması lazım.
1: 6 ay bile değil yani. İngiltere'de diyelim Mayıs'ta oynadın.
0: Tabii canım.
1: İşte Ekim'de, Kasım'da, hadi 6 ay diyelim. Bu kadar düşmemiş olması lazım. Şimdi Ugo Çukwu bende de bir hayal kırıklığı yarattı. Şöyle yarattı. İki kez 55 milyona yakın bonservis bedeli ödenmiş bir oyuncu toplamda. Bir şeyler beklenmiş ondan ama o gelişimi gösterememiş. Bichabu da öyle. Yani Leipzig
0: bir yere kadar gitmişler ve şu anda
1: kalmışlar.
0: Şu anda kalmışlar. İleriye gidemiyorlar. Görüntüleri o.
1: Yani i̇şte o haber de gelişim evresi tamamlanmış.
0: Değerlendirdiğimiz haber de bu iki oyuncuyla belki daha Ocak'ta yollar ayrılacak diye. Öyle düşünülüyordu.
1: Yani biraz erken bir karar mı, yoksa yani transfer peki bu kadar aylarca Galatasaray transfer için uğraştı ve transferde de yanlış yaptıysa bu da büyük bir problem. Bu büyük bir konu olarak Sayın Başkan'ın önüne konur.
0: O var. İkincisi, her transfer yaptığın oyuncudan da maalesef dört dörtlük katkı alamıyorsun.
1: Kesinlikle. Ercan abi ağzına sağlık. Bugün de yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız.
0: Evet, bu akşam yine trafikte olanlara kolaylık
1: versin. Evet, gerçekten.
0: Allah kolaylık versin.
1: Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Dinleyiciler,
1: hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda
2: eğlendirimin kadrisi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
5: Merhaba.
4: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
3: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
6: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
7: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
3: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Evet. Baksa yakın ve yerini aldı. 4 numarada Red Victory. Ve 2 numarada Beautiful Light. Baksın dışında görebildiğim taylar.

Wright isimli Tyler'ın yardırını almalarını bekliyoruz. Red Victory tekrar kulvarına yaklaştırıldı. Kesi yerini almak üzere

2 numarada Beautiful Light. Beautiful Light, Box'ın dışındaki son safkan. Beautiful Light'ta kulvarındaki yerini aldı, 8 sayı çağırdı.

Starbucks içinde. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Toplu sayılacak bir çıkış oldu. Liderdi dıştan yaptığı ataklarda 3 numarada etiket aldı ve bir boy farklı öne geçti. İkincilikte 2 numarada Beautiful Light var. 1,5 boy kadar geride içeride. 4 numarada Red Victory 3.lükte. Onun hemen dışında 8 numarada My One Day sırasıyla safkanlar son 800'e girdiler. 3 numarada Etiket çok süratli. 5-6 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İç kulvara yakın 2 numarada Beautiful Light ikincilikte. Onun hemen dışında 8 numarada My One Day 3.lükte. 2 boy kadar geride 4 numarada Red Victory var. Daha sonra 5.likte 6 numarada Siblings sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzere.

0: 3 numarada Etiket, Düzye de 5-6 boy farkla lider çıktı. 2 numarada Beautiful Light bu materyalde ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor içeride. 4 numarada Red Victory var. 4.liğe de 6 numarada Siblings girdi. 3 numarada Etiket son 200'e yaklaşılırken liderliğini sürdürme çabasında fakat şimdi yakalandı. 4 numarada Red Victory yaptığı ataklarda rakibinden kurtulup liderliği aldı ve 3-4 boy farklı öne çıktı. 4 numarada Red Victory farkı daha da açıyor. 4 numarada Red Victory Erhan Akdu ile kazanıyor. 2 numarada Beautiful Light ikinci, 6 numaralı Siblings üçüncü, 5 numarada Rose Warrior dördüncü, 5'incilik için 3 numarada Etiket ve 7 numarada King İzzet ikilisi potayı birlikte geçti. 4 numarada Red Victory Erhan Akdu ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Radyo Spor'dan herkese merhaba, iyi akşamlar diliyoruz. Nesine saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Milli takımımız bu milli takım arasında Uluslar Ligi seansını noktaladı. Bir hayli kötü geçen bir süreç. 4 maç, 4 mağlubiyet. Oyun anlamında keyif veren bir milli takım yok. Skor anlamında problem yaşayan bir milli takım. Kadro kalitesinde ciddi eksikler göze çarpan bir milli takım seyrettik bizim için. Kötü bir milli takım arası oldu. Artık yavaş yavaş tabii ki Süper Lig'e ve Avrupa'nın diğer liglerine de döneceğiz. Lig macerası kaldığı yerden devam edecek. Biz de sizlerle birlikte Nesine saatlerinde hem milli takımımızı konuşacağız, hem bugün oynanacak Uluslar Ligi karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Yayın başlarken hatırlatmayı da yapayım. Radyo Spor WhatsApp hattına sizler de görüşlerinizi, tahminlerinizi, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. 0538-052-1487 numaralı WhatsApp hattına mesajlarınızı ve tahminlerinizi bekliyoruz. Uluslar Ligi karşılaşmaları devam ediyor aynı zamanda. Hırvatistan, İspanya, İngiltere, Çekya karşılaşmaları var Uluslar Ligi A Ligi'nde. B Ligi'nde İskoçya, Slovenya, İsviçre'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Arnavutluk evinde San Marino'yu ağırlıyor. C Ligi'nde Belarus'a Finlandiya'nın rakibi. Şu an devam eden karşılaşmalar arasında Kazakistan Faroe Adaları maçı var ki ilk yarının da bitimine artık son 10 dakika kalmış durumda. Kazakistan evinde Faroe Adaları karşısında 1-0 mağlup durumda. Orada da özellikle ilk yarının bitimine doğru tabii milli takımımızı da konuştuktan sonra bir iki tercihim var. Sizlere onları da söylemeyi istiyorum. Sizin de bu maçla ilgili tercihleriniz varsa yine bizlere gönderebilirsiniz. Her diğer maçlarda olduğu gibi Moldova evinde Slovakya ile karşılaşıyor ve son olarak Estonya, İzlanda, Lüksemburg, Bulgaristan karşılaşması var. Totalde 10 maçlık bir bülten bu akşam. Özellikle iddia severler için hakikaten keyifli bir akşam olması muhtemel. Umarız da bir yüksek skorlu, bol gollü pozisyonların olduğu maçlar seyrederiz. Ayrıca Türkiye U21 milli takımımız Macaristan'la karşılaşıyor. Bizim için önemli bir maç. Tabii burada da özellikle UEFA U21 şampiyonası elemelerinde Ukrayna ile yaşadığımız bir mücadele var. Ukrayna maç fazlasıyla bizim önümüzde ama puanlar aynı. Burada Macaristan'ı geçersek artık bizim için turnuva anlamında katılım sağlayabilmemiz için önemli bir adım olacak. Hırvatistan U21 de bizim grubumuzda Litvanya ile karşılaşıyor. Şimdi yavaş yavaş milli takım kısmına da dönelim istiyorum. Ayrıca bir parantezde Türkiye Kupası maçını açmak isterim.

Irak Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında Sakaryaspor 37. dakikası devam eden maçta Antkaya dibiyle 0-0'lık eşitlik sürüyor. Evinde karşılaşıyor. Bunu da belirtelim. Tabii milli takımımız dün artık ilk puanlarını alır mı diye bir ümitle çıktığı karşılaşmadan yine hayal kırıklığıyla ayrıldı maalesef. Pozisyon anlamında belki dönem dönem üretken olduğumuz anlar olsa da zaten kadromuzda da işte Kenan Yıldız'ın yokluğu, Hakan'ın, Orkun'un yokluğu etkiliyken bir de sarı kart cezası Arda'nın da yokluğu eklenince bizim için bir hayli problemli bir karşılaşma oldu. Tabii önemli oyuncularımız var yine ama eksiklerimiz artık göz önünde. Yani buradan itibaren özellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde ben zaten yeni bir teknik direktörle hazırlanacağımızı düşünüyorum. Daha farklı bir kadro yapısı göreceğiz. Bence bazı oyuncuların milli takım serüveninde yavaş yavaş noktalanacak gibi duruyor. Bu oyunculardan bir tanesi bence İrfan Can Kahveci. İrfan'ın artık özellikle Fenerbahçe performansı da mesela göz önünde bulundurduğunda yavaş yavaş sona geliyor yaşıyla beraber. Birkaç oyuncunun da ben artık milli takımda tabii ki verdiği emeklere teşekkür edilerek artık kadroya çok fazla çağrılmayacağını düşünüyorum. İtalya özelinde tabii onlar için önemli bir galibiyet. Belçika ile birlikte orada onlar bir yarış halindeler. Fransa zaten grubun favorisiydi ama İtalya ile Belçika arasında bir rekabet var. Mancini de Belçika'ya karşı kaybettiği ilk maçtan sonra Fransa karşısında bir puanı kurtarmıştı ve milli takımımız karşısında da 2'de 2 yaptı. Totalde 7 gol attılar bize. Sadece 2 gol kalelerinde gördüler. İtalya bundan sonra Fransa ve Belçika ile karşılaşacak. Bizim de bir sonraki milli takım arasında rakiplerimiz Belçika ile yine Fransa olacak ama tamamıyla bizim için noktalanmış bir Uluslar Ligi serüveni oldu. B Ligi artık bundan sonra umarım yeniden hak ettiğimiz noktalara döneriz. Muhtemeldir ki ben bir sonraki milli takım arasında da Montella'nın olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında Dünya Kupası ile birlikte Montella serüveninin noktalanmasını beklerdik ama öyle bir Uluslar Ligi gruplarına kaldık ki buraya gelecek hangi teknik adam olursa olsun 6'da 0 yapma imkanı vardı. Ve yeni teknik adama da böyle bir düşük kredi verilmek istenmedi. Muhtemelen Montella ile de yollar ayrılacak ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde tabii ki orada da kurallar çekilecek, yolumuz belli olacak. Daha güçlü, daha iyi bir milli takım seyredeceğimize inanıyorum. Tabii milli takımla ilgili tabii ekstra belirtebileceğimiz başka bir şey yok. Sizlerin de milli takımla ilgili yorumları varsa WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz. Bizler yavaş yavaş Uluslar Ligi diğer karşılaşmalarına da geçeceğiz, onu da belirtmek istiyorum. İyi yayınlar. İzmir Eşrefpaşa'dan Mikail. Bugünkü kuponum ilk yarı İngiltere ve 1.5 üst İspanya ve 1.5 üst ilk yarı. Bir de hafta sonu sizden Spor Toto kuponu istiyorum. Spor Toto'ya bakmamıştım. Oraya da hatta bir bakayım. Ondan sonrasında bugün onunla da ilgili bir tercih yaparız açıkçası. Diğer karşılaşmalarla da ilgili İngiltere ve İspanya tabii ki şu an en güçlü milli takımlar arasında ve aslında çok fazla durdurulabilir durumda değiller ki Hırvatistan Slaven Bilic yönetiminde bir önceki maçta İngiltere karşısında 7-0'lık mağlubiyetle tarihlerinin en büyük mağlubiyetlerini yaşamışlardı. Şimdi sırada İspanya var. Tabii onların yaşadığı bir demoralize var. İspanya çok güçlü geliyor, kaybetmeden geliyor ve zaten oyun kalitesi anlamında da şu an milli takımlar bazında da bir rakibi yok. Orada da açıkçası İspanya'nın bir hayli avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bugün
Basketbolda da Euro Cup karşılaşmaları

var. Orada da temsilcilerimiz Türk Telekom yine Tofaş karşılaşmalarını oynayacak. Onlarla da ilgili ufak tefek tercihlerde bulunabiliriz. Bunu da belirtelim. Yavaş yavaş da diğer karşılaşmalara geçiyoruz. Hırvatistan evinde İspanya'yı ağırlıyor dedik. İspanya'nın galibiyeti 1.15'lik oranı var. Bir hayli düşük. Ama burada neler yapılabilir diye bakmak lazım. İspanya'nın handikapı tercih edilebilir örneğin. Bir handikap 1.55 oranı var. Yani İspanya kazanırı, iki farklı kazanırı gayet tercih edilebilir durumda. Bunu belirtmeyi isterim. Çünkü İspanya özellikle hem Dünya Kupası serüveni, Avrupa Şampiyonası serüveni ve şimdi Uluslar Ligi'ne baktığımızda İngiltere'yi 3-2 ile geçtiler. Onun dışında gruptaki diğer iki maçta da handikap yaparak kazandılar. Hem Hırvatistan karşısında hem de Çekya karşısında. Burada tabii ki İspanya'nın favori olduğunu ve Hırvatistan'ın da problemler yaşadığını biliyoruz. Tabii ki bu istatistikler göz önüne alınarak İspanya'nın handikapı güzel bir tercih olabilir gibi. İspanya çok fazla top veren bir takım değil. Bu yüzden aslında çok fazla pozisyon da yemiyorlar. Ben bu nedenle karşılıklı gol tercihi yapmayacağım. Ama bir de bu karşılıklı gol var veya yok tercihinde bulunacak olsaydım, karşılıklı gol yok tercihi bana daha ağır basardı. Bunu da belirtmeyi isterim. Onun dışında İspanya iki yarıyı da kazanır. Bence güzel tercihlerden bir tanesi. Bir nevi 2'de 2 de 2'den 2 de yine tercih edilebilir gibi duruyor. Ev sahibi iki yarıda da gol atar kısmında ben yokum. Deplasman iki yarıda da gol atar. 1.65'lik bir oranı var. Bence o da yine tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi gibi duruyor. Ev sahibi hangi yarıda daha çok gol atar kısmında eğer Hırvatistan'dan gol bekliyorsanız ikinci yarı 3.09'luk oranı var. Bence Hırvatistan gol atacaksa o gol ilk yarıda değil ikinci yarıda gelir. O yüzden bence daha mantıklı bir tercih gibi duruyor. Ev sahibi iki yarıda da gol atar kısmında yine bunu söylemiştim ama 6.91'lik bir oranı var. Biraz mucizeye bağlı tabii ki. İspanya'nın iki yarıda da gol atarı 1.65'ten tercih edilebilir durumda. Fatih Bey demiş ki milli takımın mağlubiyeti ve bu mağlubiyetlere alışması inşallah kulüplere de sirayet etmez Avrupa maçlarında. Bence çok farklı iki durum. Hemen hemen bütün kulüplerimizde yabancı oyuncu sayısı daha fazla ve zaten milli takımımızdaki birçok oyuncu da aslında kulüplerimizde değil yani yerli kulüplerde değil Avrupa kulüplerinde oynuyor. O yüzden çok fazla etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Ama zaten temsilcilerimizin de Avrupa kupalarındaki maceraları aldığı sonuçlar da ortada. Yani tamamıyla oradan bağımsız bir şekilde iyi veya kötü olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada daha demin Kaya Dibi etkili bir pozisyon yakaladı. Sakaryaspor kalesinde top direkten döndü. Dönem dönem iyi oyunlar sergiliyor maç içerisinde Kaya Dibi ve yine bir hücum şansı vardı. Siz de eğer maç öncesi bu maçla ilgili bir tercihte bulunduysanız goller, skorlar geldiğinde ben de yayın süresinde sizlere haber vereceğim. Kazakistan Faroe Adaları karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlamak üzere maç öncesi benim favorim açıkçası Kazakistan'dı. Ama Faroe Adaları özellikle üretkenlik konusunda, deneme konusunda bugün sanki biraz daha iyi bir maç çıkarıyor gibi gözüküyor. Burada canlıda bence sıradaki gol ev sahibi 1.91 orandan tercih edilebilir bence. İlk yarısı da bitmek üzere. İkinci yarı size Nesine'den açıp önünüze bir bakarsınız diğer opsiyonlara ama burada Kazakistan tercihi, Kazakistan'ın sıradaki golü bana en makul gelen tercihlerden bir tanesi. Alt üste de ben ikinci yere goller gelebileceğini düşünüyorum. 2.5 üst 2.05'ten şu an
tercih edilebilir opsiyon.

0: durumunda ilk yarısı da bitmek üzere. 15 dakikalık da bir vaktinizin olduğunu belirtelim. Kazakistan Faroe Adaları karşılaşmasıyla ilgili. Onun dışında yavaş yavaş yine Uluslar Ligi'ne doğru gideceğiz ama Hindistan evinde Uruguay'ı ağırlıyor. Uruguay'da da Diego Forlan dönemi başlamıştı. Hazırlık karşılaşması bu da. Hindistan beraberliği yakaladı. Darwin Núñez Uruguay'ı öne geçirmişti. Burada da Uruguay 2.5 üstü, ilk yarısı bitmek üzere olan bir diğer karşılaşma bence tercih edilebilir durumda. Uluslar Ligi'ne yavaş yavaş hep geleceğiz diyorum. İspanya karşılaşmasını konuştuk ama Arjantin futbolu adına da dünya futbolu adına da bugün çok önemli bir karşılaşma. Arjantin evinde Benin'le karşılaşacak ve dünya futbolu efsanesi, Arjantin futbolu efsanesi Lionel Messi bugün milli takıma Monumental Stadyumunda veda edecek. İnanılmaz bir hazırlık, inanılmaz bir kalabalık ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki futbol severler bu maçı bekliyor. Bu maçla ilgili tabii ki Arjantin'e bir opsiyon verilmemiş ama şöyle bir şart düşebiliriz burada. Lionel Messi ile ilgili oyuncu tercihleri bu maç özelinde bence çok kıymetli. Milli takıma golle veda edecektir Lionel Messi. Bir golü muhtemelen çok yüksek değil ama bence iki golü çok makul opsiyonlardan bir tanesi. 189 Arjantin milli takım maçı bugün 190.sına çıkacak ve 107 gol, 3 Dünya Kupası finali, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 Copa Amerika şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonlukları, hakikaten tarihi bir serüven, tarihi yıllar Lionel Messi'den ve efsane bugün milli takıma veda ediyor. Biz de bir reklama gidelim. Sonrasında yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
7: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla
3: eğlenmenin ilk adresi Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Lionel Messi'de kalmıştık. Onun vedasını konuşuyorduk. Tabii ki Messi ile ilgili hemen hemen bugün bütün fanları, Lionel Messi severleri bu maçı izleyecektir. Ben özellikle birkaç gol atmadan da milli takımı bırakacağını düşünmüyorum. Burada tabii ki kadroya da bakmak gerekli. Sonradan muhtemelen girmeyecektir. Oyuna girip alkışlarla veda edecektir. Daha sonrasında çıkıp burada Messi ile ilgili tercihler bence önemli. Bu maç özelinde benim bir penaltı beklentim de var. Penaltı olursa da şaşırmam. Siz de tercihlerinizi buna göre yönlendirebilirsiniz. Bir penaltı golü bence. Eğer ki opsiyonlar arasında varsa ki kontrol ettim yokmuş. Ama bu maç özelinde ben Messi'nin bir de penaltı golünü beklerim. Hindistan-Uruguay maçının ilk yarısı bitmek üzere, 45 artı 8 oynanıyor orada. Biz de yeniden Uluslar Ligi'ne dönüyoruz. İngiltere Çekya ile karşılaşıyor. Özellikle hiç beklemediğimiz bir 7-0'lık galibiyet ki İngiltere'nin böyle dönem dönem farklı galibiyetleri olsa da oyun anlamında yani nasıl söyleyeyim, çok uzun süredir çok kaliteli oyun ve yüksek skor beklentileri oluşturan bir yapıları yok. Bunu söyleyeyim. O yüzden 7-0'lık galibiyet beni bir hayli şaşırtmıştı. Thomas Tuchel ile birlikte iyi bir serüven geçiriyorlar bence. O özellikle hani takıma bir kimlik kazandırdığını, hani bakıldığında Cole Palmer'ı almıyor, bazı yıldızları Foden'ı almıyor ama takıma farklı bir hava kattığını söyleyebiliriz. Çekya benim hiç beğenmediğim bir milli takım. İlk yarıda İngiltere'nin ben galibiyetinin geleceğini düşünüyorum. Ki bu maç özelinde de zaten bir handikap açılmamış bile. Eğer ki İngiltere 3 handikap yapar mı düşünceniz varsa, yani 3 farklı kazanır düşünceniz varsa 2 handikap mantıklı. Maç geneli 9.5 korner üstü, biraz daha ben zorlarım diyorsanız benim tercihim 10.5 korner üstü 2-10 orandan tercih edilebilir durumda. İlk yarı bakıldığında ben özellikle İngiltere'nin golünü bekliyorum ki ilk yarı 30. dakikaya kadar gol olur oranında, 1.50-1.55 oranlarında. Bu da fırsat olarak söylenebilir. Siz de tercihleriniz arasına alabilirsiniz. Oyuncu tercihleri var, özel tercihler var. Biraz oralara da bakacağız. Harry Kane'in başını çektiği bir milli takım. Duran topları da kullanıyor. Burada Harry Kane'le ilgili goller tercih edilebilir ama oranı düşüktür. Bir başka tercih belki sizin adınıza açıkçası Harry Kane'in ilk golü olabilir. Tehlikeli bir takım İngiltere. Çekya ise çok kötü bir Dünya Kupası geçirdi bence. Yani bizimle yarışamazlar o konuda ama yani bir hayli kötü milli takım dönemi geçirdi Dünya Kupası'nda. Oyuncu her iki yarıda da gol atar. Harry Kane'in 3.47'lik bir oranı var. Benim aklıma yazdığım tercihlerden bir tanesi. Çünkü gollü bir İngiltere galibiyeti bekliyorken Harry Kane'in de skor katkısı yapacağını düşünüyorum. O yüzden açıkçası Harry Kane golleri iki yarıda da 3.47'den tercih edilebilir durumda bence. Oyuncu gol atar, takımı kazanır. Anthony Gordon burada değerli. Bir diğer opsiyon da tabii ki Jude Bellingham. 2-0 üçlük bir oranı var. İngiltere'nin de özellikle bugün galibiyeti çok yüksek ihtimal görülüyorken Jude Bellingham'ın golüyle kazanma ihtimali 2-0 üçten tercih edilebilir durumda. Bireysel tercihlerle ilgili diğer opsiyonlar. Duran toplar önemli bu maçta. İngiltere hücumcularından veya da savunmacılarından kafa golü bekliyorsanız Harry Kane'in 2.97'lik bir oranı var kafayla gol atar kısmında. Mark Guay stoperden, Eric Consa yine savunmadan 8-10 ve 12-60'lık oranlara sahipler. Gol beklentiniz, ben sürpriz deneyeceğim, beklentiniz varsa. Çekya'da sarı kartlar olacaktır. Orada da özellikle Çekya stoperleri orta sahasında opsiyonlar önemli.

0: Şimdi Martin Wittig'in 3.38'lik, ki geçen hangi oyuncu özelinde söylemiştim onu düşünüyorum, şu an hatırlayamadım. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'in milli takımımızda sarı kart görürü ve Merih Demiral'ın sarı kart görününü söylemiştim ki Merih'in sarı kartı gelmişti. Burada da oyuncular özelinde Çekya'nın agresif bir savunma yapmaya çalışacağını, biraz caydırıcı bir oyun oynayacağını düşünüyorum. O yüzden Çekya ile ilgili sarı kartlar benim tercihim arasında yer alıyor. Harry Kane asisti 2.97, ki bu da şöyle kıymetli. Çok fazla servis yapan bir oyuncu bir santrafora göre. O yüzden Harry Kane ile ilgili bu tercih de yapılabilir. Offside kısmı ile ilgili yine oyuncu özelinde tercihler var, ama burada Çekya savunmasının bir hayli geride konumlanacağını düşünerek açıkçası ben bu tercihte bulunmayacağım. Ama bir gidelim, yarış, reklam, sonrasında devam.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.

0: Howard, 10 numarada Borga ve 9 numarada Miss Allen Bucks'ın dışındaki son 3 day. Koşu başladı değerli izleyenler. 15 numarada Ramsgate rakiplerinden 5-6 boy sonra koşuya başlayabildi. Liderdi. 8 numarada Taladro aldı. Bir boy farklı öne geçti. Dıştan 1 numarada No Word ısrarlı bir şekilde rakibini yakalamaya çalışıyor. Şimdilik ikincilikte, üçüncülükte 3 numarada Melkoba var. Daha sonra dördüncülükte 5 numarada Queen Seçil. Daha sonra içeride 11 numarada Mekansız Kral var. Bu safkanların dışından 13 numarada Sosan önlere sokuldu ve safkanlar bu sırayla son 800'e girdiler. İçeride 8 numarada Taladro, dışta 1 numarada No Word ikilisi ön plandaki taylar. 1,5 boy kadar geride 5 numarada Queen Seçil var. İçeride 3 numarada Melkoba, dışında 10 numarada Borga yine ön gruptalar. Daha sonra içeride 11 numarada Mekansız Kral var. Bu safkanın dışında 13 numarada Sosan. Daha sonra 12 numarada Karacı. 1 boy kadar geride 6 numarada Maysan. Bera ve 7 numarada Iron Hoof sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girilirken 5 numarada Queen Seçil rakiplerinden liderdiği aldı ve 1,5 boy farklı öne çıktı. İkinciliğe içeriden yaptığı ataklarda 10 numarada Borga girdi. Şimdi içeriden gelen 10 numarada Borga, dıştaki 5 numarada Queen Seçil'i yakalamaya çalışıyor. Bariyer dibinde de 4 numarada Wolf Brothers var. Son 100'e yaklaşılırken 4 numarada Wolf Brothers şimdi içerideki 10 numarada Borga'yı yakalıyor. 4 numarada Wolf Brothers kolay tempoda liderdiği alıyor. 4 numarada Wolf Brothers kazanıyor. 10 numaralı Borga ikinci oldu. Üçüncülük için 6 numaralı Maysan, Bera ve 14 numarada Shirin Warrior ikilisi potayı birlikte geçti. 12 numaralı Karacı da 5. oldu. Son koşuyu 4 numarada Wolf Brothers, Vedat Abiş de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Ulusal Ligi karşılaşmalarını konuşmaya devam ediyoruz. Sizlerin de tercihlerinizi, kuponlarınızı bekliyoruz. Gönderin bizlere, birlikte değerlendirelim, yorumlayalım. İskoçya evinde Slovenya ile karşılaşacak. Benim için İskoçya'nın favori olduğu bir karşılaşma. Maç sonucu 1.65'lik oranı var. İlk maç deplasmanda berabere kalmıştı Slovenya ile İskoçya. 0-0'lık bir karşılaşma. İsviçre karşısında mağlubiyet yaşadılar ve Makedonya'yı deplasmanda 2-0'la geçtiler. Benim açıkçası takip etmekten keyif aldığım milli takımlardan bir tanesi. önemli yetenekleri oluyor. Atmosferleri hakikaten çok iyi. Bugün de Slovenya karşısında ben galibiyete uzanacaklarını düşünüyorum açıkçası. İskoçya'yı bir adım önde görüyorum. Slovenya skora katkı verimi konusunda emin değilim. Çünkü bu maç özelinde benim tercihim 2.5 alt. Çok yüksek skorlu bir karşılaşma beklemiyorum ama bu maçta kornerleri ön plana çıkarmak istiyorum. İlk yarı 4.5 üstü kornerlere 1.87'lik oranı var. Burada bence ilk yarıda korner sayısı artacaktır. İskoçya evinde dönem dönem baskılı oynadığı, çizgiyi kullandığı oyunlarda duran toplar yakalayacaktır. Slovenya da katkı verir. Burada bir 5 kornerin 1.87'lik oranı bence çok iyi durumda. Bu konuda da yine biraz daha arttırmak isterseniz 5.5 üstü maç sonunda da 10.5 üstü tercihlerde bulunabilirsiniz. Karşılaşma özel tercihleri, opsiyonları var. McBurnie benim bugün İçimden geçen isimlerden bir tanesi. Hull City'nin santraforu bugün golle buluşacaktır milli takımda. Sanki McBurnie golü en çok içime sinen opsiyonlardan bir tanesi. Bir de Aston Villa'dan McGinn, bu iki opsiyon özelinde yoğunlaşabilirsiniz gibi duruyor açıkçası. İskoçya'nın çok fazla problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bir 2-0'lık ev sahibi galibiyeti bekliyorum bu maç özelinde. Burada da belki benim için risk, ben yine maç sonucu bir de kalacağım ama handikap İskoçya'da bir hayli iyi oranı var, onu da belirteyim. 3-16 2-0'lık galibiyet sizleri mutlu edecektir. İsviçre evinde Makedonya ile karşılaşacak. Çok iyi bir Dünya Kupası dönemi. Murat Yakın'ın teknik direktör olduğu bir takım ve 3 maçta sadece Uluslar Ligi'nde bir gol yediler, 3'te 3 yaptılar. Çok zorlanmayacakları bir maç ki zaten iddia da burada İsviçre'ye oran vermiyor. Sadece 2.5 üstü bile sizi çok fazla tatmin etmeyecektir. 1.32 gidilebilecek benim için tek opsiyon bu maç özelinde 3.5 üstülük 1.98'lik oran. Yüksek skorlu bir karşılaşma olur. Milli takım aralarında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bazı oyuncuların da yani burada artık odaklarının da kaydığı malum oluyor bence. Kuzey Makedonya'da 3'te 0 yaptı ve henüz gol kaydedemediler. Belki onların da destek verdiği bir maçta İsviçre'nin 3.5 üstü değerli gibi duruyor. Arnavutluk San Marino karşılaşması yine günün öne çıkan karşılaşmalarından bir tanesi ama o kadar net bir favori ki Arnavutluk. Burada ben açıkçası handikap özelinde gideceğim ama Arnavutluk 4 farklı kazanır mı? Ondan emin değilim. 3 handikapta ya 0 ya da San Marino tercihi yapabilirsiniz ama yine karşılaşma sanki 2 farklı bitmeyecektir, 3 farklı bitecektir. 3 handikapta beraberlik 4-0-3'lük bir oranı var. Ben açıkçası bu maç özelindeki tercihim handikap beraberliği olacak ki deplasmanda San Marino yine 3-0'la geçmişti. Zaten yani bakıldığı zaman tarihteki en kötü milli takımlardan bir tanesi ama yine de 4 farka gitmeyeceği düşüncesindeyim. 3 farkta kalırsa çok iyi bir orandan yakalamış oluruz bu karşılaşmayı. Kazakistan Faroe Adaları maçının ikinci yarısı başladı bu arada. Uruguay ile de ilgili 2.5 üstü demiştik. Orada da Uruguay'ın açıkçası golü geldi. 2.5 üstü tarafında olanlar için şimdiden yeniden başarılar diliyorum. Diğer karşılaşmalara dönelim. Kazakistan'ın bir golünü daha bekliyoruz. Sakaryaspor attı Kaya Dibi karşısında. Sakaryaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda öne geçti. İlk yarıda Kaya Dibi'nin de pozisyonları vardı. Direkten dönen bir top vardı ama ilk gol Sakaryaspor'dan, ev sahibinden geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda etkili bir kontra 3'e 2 yakalanan bir pozisyon, iyi bir şut ve gol Sakaryaspor adına geliyor. 1-0 öne geçti Kaya Dibi karşısında, ki Kaya Dibi'ni de tebrik etmek gerekiyor. Onlar da süper amatörden buralara kadar yükselen takımlardan bir tanesi ve Sakaryaspor gibi köklü bir camia karşısında bu mücadeleyi yapmak hakikaten zordu. Onlar adına da yine tercihleriniz varsa ben bu maç özelinde goller geldikçe sizlere hatırlatmayı yapacağım. Yavaş yavaş basketbola da geçeceğiz. Orada da tabii önemli karşılaşmalar var ama bir reklama gidelim. Ondan sonra devam edelim.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Reklam.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğinin
4: ilk adresi Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran.

Devam ediyoruz. İzlanda Estonya deplasmanında galibiyetine verilen oransa 1.43. İzlanda Estonya karşısında bence kazanacaktır. Handikap tercihi de opsiyonlar arasına girebilir. Ben maç özelinde 2.5 üstü bir maç bekliyorum. 1.85'lik oranı var. Estonya'da karşılıklı goller kısmında bence olacaktır. Ben ev sahibinin de goller bulacağını, gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var opsiyonu da 1.90'dan değerlendirilebilir durumda. Bunu da belirteyim İzlanda kısmında. Tabii bakıldığı zaman performans olarak o eski günlerini aratıyorlar, o kaliteleri yok ama yine de Uluslar Ligi'nde ilk karşılaşmada berabere kalmışlardı ama onun dışında Lüksemburg ve Bulgaristan engellerini 3-0'la geçti İzlanda. Burada da bence Estonya deplasmanında galibiyet beni şaşırtmaz. Şimdi bir sürpriz maçlarından bir tanesi benim için açıkçası Lüksemburg-Bulgaristan karşılaşması. Burada ben deplasmanın ki Uluslar Ligi'nde galibiyeti yok 3.05'lik galibiyet oranının değerli olduğunu düşünüyorum. Bulgaristan deplasmanda kazanacaktır tercihinde bulunacağım açıkçası. Moldova maçıyla da ilgili ya şu parantezi açsam. Sanki bir çifte şansa gideceğim gibi fikir değişik. Yani öncesinde biraz daha Slovakya tarafındaydım ama bir çifte şans ev sahibi kaybetmez 2.70'lik orandan tercih edilebilir bir opsiyon olarak yerini almış durumda. Hazırlık karşılaşmaları var. Özellikle Amerika kıtası tarafında Amerika evinde Kanada ile karşılaşıyor. Dünya Kupası'nın iki ev sahibi. Amerika Pochettino ile birlikte bir kadro kalitesi yakalamış durumda. Ben Amerika galibiyeti ve karşılıklı gol varının bu maç özelindeki en iyi opsiyon olduğunu düşünüyorum. Meksika evinde Şili ile karşılaşacak. Şili çok kötü bir dönemden geçiyor. Bence Meksika handikaplı kazanır. Benim Amerika kısmındaki yani Amerika kıtasındaki tercihlerim arasında yer alıyor. Mesajlarınız gelmiş, onlara bakalım. Benim Merih Demiral yumruk sıkar bahsim gelmedi. Merih Demiral maalesef net bir fırsattan yararlanamamıştı. Ancak sarı kartıyla bizi sevindirdi tercih olarak. Tabii ki oyun anlamında çok da memnun değiliz. Selamlar, iyi yayınlar. Şimdi açtım. İki maç rica etsem teşekkür ederim. Adil Kolçak Ankara'dan sevgiler. Başkent'e selamlar, sevgiler. Ankara'ya tabii ki iki tane maç yollayalım. Buradan benim açıkçası tercihlerim arasında İskoçya kazanır. Birinci tercih olarak söyleyebilirim. Onun dışında sizin için İkinci ne olsun diye bakıyorum. Finlandiya galibiyeti yine Belarus deplasmanında bence tercih edilebilir opsiyonlar arasında yerini alıyor. Ben iki maç özelinde sizlere bunları söyleyeyim ama İspanya, İngiltere bunların handikapları ve yüksek skorlu galibiyetleri 3.5 üstü ve tarafları yine opsiyonlar arasına eklenebilir Adil Bey. Sizler de bu totalde söylediğim 4 karşılaşmadan 2 eşleşme yapabilirsiniz. Sizin için en uygun hangisi ise tabii ki yani burada tercihlerle ilgili söylerken bir derbi müsabakası düşünün. Derbi müsabakasının tarafları var ve taraftarları var. Herkes kendinin kazanacağını düşünüyor. %50'de şansınız var. Bir favorisi yok derbilerine. Bu maçlar özelinde bazı favoriler özelinde gidiyoruz tabii ki ama futbolun ben hemen hemen her yayın belirtiyorum belki de en güzel tarafı diğer sporlardan ayıran bence bu. Bütün takımlar en güçsüzünden en kalitelisine kadar sahada her zaman bir ihtimali oluyor. Her zaman yani mesela basketbolda genelde en pahalı kadrolar kazanıyor. Teniste en iyi oyuncu kimse genelde çok sürpriz olmuyor, o kazanıyor. Voleybolda hakeza yine görüyoruz.

ama yani İngiltere'yi söyleyebilirim. İspanya kısmında böyle bir beklentim yok. İskoçya'yı 3 maç dediğiniz için bu paranteze, bu kümeye dahil ediyorum. İskoçya, İsviçre ve çok fazla kalite farkının bulunduğu maçı söyleyelim. Arnavutluk San Marino karşılaşması. İlk yarı 7 korner, 6,5 üstü korner çok iddialı bir rakam. O yüzden biraz daha açıkçası nasıl söyleyeyim? Kesin net tabirler zaten kullanmak mümkün değil ama şüpheyle yaklaştığım 3 maç söyledim size, sizin ricanız özelinde. Bana en yakın gelen 3 maç bu açıkçası. Kaya Dibi'nin bir etkili pozisyonu vardı. Sakaryaspor savunması engel oldu ve hücuma doğru gidiyor Sakaryaspor. Bu maç özelinde de tabii canlı da olmadığını belirtelim ama Sakaryaspor'un sanki birkaç golün daha geleceğini düşünüyorum. Handikap tarzı tercihler yapanlarınız varsa burada da bu opsiyonları çıkarabilirsiniz. Tabii yarın da artık bugünle birlikte milli takım aralarının sonuna geldiğimizi söyleyelim. Yarın Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları var. Her karşılaşma tabii ki tercih edilebilir durumda değil ama Nesine uygulamasından yarının bülteninde tercih edilebilecek maçları görebilirsiniz. Bu geceyi yarın gece yarına bağlayan maçlarda Arjantin, Benin, Kolombiya, Peru, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Şili karşılaşmaları var. CONCACAF'ta da o bölgede yine maçlar oynanıyor ama benim ilgimi çeken bir karşılaşma bulunmuyor ve artık daha sonrasında yine Perşembe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları, belki bültene ekleyebileceğiniz Brezilya Serie A karşılaşmalarını konuşup artık Cuma günü tamamıyla o da 30 gün boyunca liglere çevirebiliriz. Galatasaray Cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Birinci Lig'de Bodrum Keçiören Gücü'nü, Sivas Pendik'i, Ümraniye Sarıyer'i, Van Spor'da Bandırma Spor'u ağırlıyor. La Liga'da maçlar oynanacak. Lig 1'de, Bundesliga'da, Eredivisie Hollanda'da, yine Portekiz'de maçlar başlıyor. Daha sonrasında Cumartesi, Pazar, Pazartesi lig serüveni ve ardından Avrupa karşılaşmaları. Çok yoğun bir 30 gün. Hemen hemen her gün maç var bizim için de. Dolu dolu Nesine saatleri Radyo Spor'da bizi bekliyor olacak. Sizlerle birlikte keyifli değerlendirmeler yapacağız. Sizlerin de tabii ki tercihlerinizi göz ardı etmeyeceğiz. Yayın süresi boyunca her zaman mesajlarınızı yolluyorsunuz. Ben de sizlerden her zaman olduğu gibi yine tercihlerinizi rica edeceğim. Basketbolda EuroCup'ta Türk Telekom parkeye çıkan temsilcilerimizden bir tanesi. Türk Telekom'un galibiyetiyle ilgili yine çok yüksek bir oran verilmemiş ama maçın ev sahibi, yani Türk Telekom üzerinde 166,5 üstüne gideceğini ve temsilcimizin kazanacağını düşünüyorum. 2-0'lık bir oranı var. Burada yüksek skorlu bir maç bekleyenler için, basketbol severler için bence tercih edilebilir opsiyonlar arasında. Ev sahibi kaç farkla kazanır kısmına girmeyeceğim ben, çünkü oradaki baremler basketbolda bir sayı iki sayı çabuk olabiliyor. O yüzden bir hayli riskli ama handikap kısmında ev sahibi 5,5 handikapı 1.42'den tercih edilebilir durumda. Yine Tofaş Bork deplasmanındaki, Bork'ta geçen yıl performansıyla özellikle adından söz ettirmişti ve hatırlarsınız Beşiktaş'ı final serisinde mağlup edip EuroCup şampiyonluğuna ulaşmışlardı. Bu sezona iyi başlayamadılar. Napoli Basket karşısında mağlubiyetle başladılar, 84-76. Tofaş karşısında da geçen yıl iki takımın birçok karşılaşması izledik. Biraz daha Borg'u ön plana çıkarıyorlar bu maç özelinde ama ben Tofaş sürprizine gideceğim. Temsilcimiz kazanırının 2.36'lık opsiyonu var. Açıkçası burada Tofaş galibiyeti tarafında
kalmayı düşünüyorum.

0: yine biraz daha. Avrupa Şampiyonlar Ligi, o da artık yeni bir dönem. Orada da yine temsilcilerimiz mücadele ediyor. Galatasaray deplasmanda bence kazanacaktır. Kazanırken de bu galibiyet ilk yarı ve maç sonucu olarak gelir diye düşünüyorum. 2'den 2 1.29 kuponunuza ekstra bir opsiyon olarak ekleyebilirsiniz. Handikap kısmında 8.5 handikapta emin olamadım. O yüzden bu tarafta çok fazla güvenmediğim için handikap Galatasaray'ına gitmiyorum. Orada pas geçiyorum. Yine gözümden kaçırdığım bir basket karşılaşması temsilcilerimiz için var mı diye bakıyorum ama ekstra ekleyeceğim bir maç yok. Basketbolda yarın Euroleague var. Paris Basket evinde Asvel'i konuk edecek. Yine Eurocup'ta da karşılaşmalar oynanacak. Bahçeşehir Koleji parkeye çıkacak. Perşembe ve Cuma'da Euroleague serüveni var. Orada da yarından itibaren hafta sonuna kadar bu saat diliminde Özer Çelik Süngü sizlerle birlikte olacak ve özellikle basketbol tercihlerinde sizlere önemli opsiyonlar sunacaktır. Bugünlük sona geldik. Bizleri dinlediğiniz için, Radyospor'da kaldığınız için teşekkür edelim. İyi akşamlar dileyelim. Yavaş yavaş yayını kapatıyoruz. Siz dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine.
2: Reklam.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporla eğlendirmek adresi Milyoner. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık paytr.
8: At yarışı oynuyorsan bir tane

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
3: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Sporda. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 6 Ekim Salı, saatler 18.30'u gösteriyor ve 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Çok şükür 4 maçlık UEFA Uluslararası Ligi işkencesi bitti. Dün akşam Mamili futbol takımı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve 4'te 0 yaparak UEFA Uluslararası Ligi'ne start vermiş oldu ve çok da uzun sürmeyecek gibi. 2 maç sonra tekrar B Ligi'ne dönüş yapacağız UEFA Uluslararası Ligi'nde. Neden işkence diyorum? Hani tabii birazdan detaylandıracağız ama işte geleceğe dair bir plan olur. Birkaç oyuncu mini takıma monte edilmek istenir. Yeni bir şey dener hoca, anlaşılır ama yani bu UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4 maçta hoca ne yapmaya çalıştı ben pek anlamış değilim. Yaptığı açıklamalar, maç önü maç sonu açıklamalar, sahadaki oyunla ciddi bir tutarsızlık gösterdi bize. Bu yüzden böyle bir cümle kurma gereği hissettim değerli dinleyenler. Milli takımı konuşacağız ama federasyonda önemli bir gelişme var. Federasyon yönetimi oy çokluğuyla olağanüstü genel kurul kararı aldı. Zaten son 2 haftalık, hatta 10 günlük süreçte çok fazla istifa eden isim oldu. Bu şartlarda devam etmenin doğru olmayacağını düşünen çok sayıda yönetici de vardı istifa etmemesine rağmen. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da geçen Cuma günü Ajans Spor'da da haberleştirdim bunu. Pardon, Perşembe günü, ya Perşembe olacak ya Cuma olacak, şu an tam tarihi hatırlayamadım ama Cumartesi günü olağanüstü genel kurul kararı alması bekleniyor diye bir istihbarat da geldi bana. Haberini de Ajans Spor'a yazmıştım ama İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz bekleme kararı alıyor sonrasında. İşte siyasetin, iktidarın nabzını ölçüyor. Ankara'dan, AK Parti cephesinden gerekli desteği göremiyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. İddia bu şekildeydi. Sonrasında dün Merkez Hakem Kurulu diyorum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisine bir çiçek göndermişti. Bu da işte bir anlamda tabii Ankara'nın bana desteği devam ediyor mesajıyla aslında kamuoyuna, ama İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA'nın bir etkinliğindeyken, yurt dışındayken, bugün kalan yöneticiler bu şekilde devam etmenin doğru olmayacağını düşünerek olağanüstü genel kurula gitmemiz gerekiyor şeklinde bir görüş birliğine vardılar. Tabii oy çokluğuyla bu karar alındı ve Cuma günü de İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye'ye döndükten sonra kendi içlerinde bu değerlendirmeyi artık kamuoyuyla paylaşacaklar. Önümüzdeki 4-5 hafta içerisinde yeni bir seçim olacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu daha güçlü bir liste oluşturup devam edebilir yani aday olabilir tekrar. Bu hakkı var diye biliyorum. Diğer tarafta tabii Mustafa Eröğüt başta olmak üzere bazı isimlerin adları dolaşıyor. Onlar bir hazırlık yaparlar mı? İlerleyen günlerde buna tabii çok daha net cevaplar veririz. Ancak yıl sonuna kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurul bekliyor. Tabii şu da var. Şimdi önümüzdeki ayda, muhtemelen Kasım ayında olur diye düşünüyorum, olağanüstü genel kurul. Kasım'da yeni bir başkan, yeni bir yönetim gelecek. Sonrasında Haziran'da olağan seçim tekrar yapılacak. Yani bu gelen yönetim, belki de İbrahim Hacı Osmanoğlu devam edecek, bilemiyoruz tabii. 7-8 ay görevde kalmış olacak. Belki de ilerleyen dönem için düşünülen işte Mustafa Eröğüt'ün adı çok geçtiği için onu sıkça telaffuz ediyoruz. Belki sürpriz bir aday çıkacak. Siyasetin belirleyeceği yeni bir aday çıkacak, bilemiyoruz. Ya da kulüplerin tavsiye edebileceği bir isim olabilir. Bugün Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de

0: Hürriyet gazetesine verdiği bir röportaj vardı. Orada Sayın Çebi diyor ki, ben aday olmam ama kulüpler ortak bir kararla benim aday olmamı isterlerse kabul ederim minvalinde bir söz sarf etmiş. Bu tabii önümüzdeki günlerin konusu. Bu akşam da bu konuya değineceğiz. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek de Anadolu Ajansı'na bu hakemlerin dosyası hakkında bir açıklama yaptı. Onu paylaşacağım sizlerle. Ve artık Süper Lig'de tekrar heyecan başlayacak. Cuma günü 3 gün sonra Galatasaray Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kulüplere dair haberlerimiz de olacak. Program içerisinde yine yurt dışından haberler de olacak. UEFA Uluslar Ligi'ne dair Messi bu gece veda ediyor Arjantin milli takıma. Orada görkemli bir hazırlık var. Ronaldo konusunda Ronaldo'nun Jorge Jesus milli takım başında olduğu sürece milli takıma dönmeyeceğine dair bir haber var. O konuyu da ele alacağız. Sporun farklı branşlarından haberlerle 2 saat boyunca mikrofonların başında olacağım. Sizler de WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz WhatsApp hattına. Sabah gazetesi yazarı, TRT Spor yorumcusu sevgili Fatih Doğan telefon hattında. Fatih abi merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar herkese. Fransa'da Belçika'da geçtim. Oradan da milli takımla Türkiye'deki maçlardan sonra Belçika maçında da vardım. Tabii bir takım diyaloglar da içinde olduğumuz bir süreç var. Böyle bir beklenti var kamuoyunda ama Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı Cuma'ya ertelendi. Şimdi Mevlüt Akkan istifa etti ki onun da istifası bekleniyor da eski manesi var başkanı. Normalde 8 kişi kalırsa yönetim devam ediyor. Bu arada tabii TFF'nin açıkladığı bir karar var. Bir açıklama, bir çiçek olayını biliyorsun.
0: Evet.
1: Ama çiçek olayı da yok. Eskiden yeni gönderildi vesaire falan. Orada da bir destek mesajı ya da arayışı var. Ben sebep sonuç ilişkisine bakıyorum. MHK konusu çok çetin fikirli bir konuydu ve mevcut yönetim MHK konusunu kendisi yetmediği halde kendisi bir MHK olmadığı halde bunu üstlendi. Federasyon başkanı ne sağlar bunlar yani toplumun infial oluşturduğu olayın vardığı infial ettiği çok kamuoyunun bizim tepki gösterdiği Ferhat Gündoğdu ve ekibi federasyon arkasından bozdu. Geç kararlı ya da gönderemedi ya da istifasını bir daha almadı. Gibi bir yani Montella Dünya Kupası'nda hatalar yapmaya başladı. Formsuz oldu. Kimliğinden uzaklaştı. Santropo

0: çalıştık varsa merkezi değiştirir ya da şey olur. Tabii kurullar şunu diyor ki MHK'nin TFF'nin diyor şeyi MHK'ye lav etme hakkısı yoktur, istifa etmeleri lazım. İstifa etmenin ettirmenin de bir sürü yöntemi var. Yani neden istifa etmediler, neden ettiremiyorsunuz? Onu da iyi değerlenmesini iyi yapmak lazım ama Türk futbolunda işler iyi gitmiyor. Güvensizlik ortamı daha da arttı. Tabii yayın ihalesi var Ocak ayında, o bekleniyor. Yani bu yayın ihalesi olacak, bunu kim yapacak, o masada kim oturacak, bunlar çok önemli. Hem içeriden dışarıdan MHK'de olduğu gibi TFF'ye de istifa etmesi konusunda ciddi baskılar olduğunu görüyoruz. Sayın Hacı Osmanoğlu ne kadar dayanacak bu baskılara, ne kadar dayanamayacak bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çarşamba günü bir Türkiye'de bir önemli gelişme bekleniyor ki Cuma günkü toplantının o gün alması nedeni de o. Yani mevcut istifalarla TFF'nin gitme şansı yok. Daha fazla üyenin şey yapması lazım ama Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da 8 kişi yeterli asil listede, yedekten de alabilir. O yüzden 8'e kadar da sorun olduğu için bu kadar istifa beklenmiyor.
1: Çarşamba günkü gelişme ne Fatih abi? Onu açabilir misin? Var mı bilgin?
0: Yani çarşamba günü genel havayla ilgili. Bu hafta önemli gelişme olacağını tahmin ediyorum demiştim. İstifalar artar diye tweetlerimde geçen hafta onu paylaşmıştım. Yani bazen şöyle görebilirsin olayı. Bazen önünüzü görmek istersiniz. Lütfen benimle gazeteci gibi, gazeteci olarak sohbet edersen daha iyi yaparız. Mesela Uluslararası A Ligi nasıldı? Güçlü takımlar, yani özellikle Fransa güçlüydü. Yani İtalya o kadar iyi değildi. Hadi Belçika'da her zaman iyi takımlar kuruyor. Uluslararası A Ligi'ndeki performans, yeni bir teknik direktör gelse, diğer taraftan Montella başarısız olur, işin içinden çıkar, iyi sonuçlar alsaydı devam ederdi. Başarısız oldu. Şu anda Montella'nın toplumda kredisi azaldı. Yeni gelecek hocaya üzerine başarısızlık yazmaz. Yani iki maç kalmış. Bu saatten sonra Türkiye burada bu pozisyonu alamayacağı için de bunlarla bir sıkıntısı oldu. Yani bu bir tercih. Yani federasyon bir karar verecekse de bu süreci beklemiş olabilir. İki, Montella şey maçından sonra, İtalya maçından sonra, Bologna'daki maçtan sonra, Bologna'daki maçtan sonra istifa eder deneyi bekleniyordu ama hiç oralı değil. Yani beni siz gönderin noktasında yaklaşıyor. Bu da yönetmenini zorlaştırıyor. Burada problem var. Kamuoyunda da böyle tepkiler oluştu. Nasıl MHK'de istifa beklentisi vardı, olmadı. Bir baktık arkasından bu çorap söküğü gibi hukusal mevzular oldu. Süreçler yaşandı, dinlemeler yaşandı. Buradan da baktığımızda MHK gitti. Bugün ne yapıyorsunuz? Mevcut MHK ile gitmeyeceğine göre kalan yöneticilerle yeni bir MHK oluşturmanız lazım. Bunu nereden anlıyoruz? Sayın Başkan Belçika'daki maç öncesi benim başlaştığım bir haber vardı. Hatta Bünyamin Gezer'in teklif ettiği yönünde. O zaman Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama kararı yoktu. Hocayı aradım. Hocam dedim böyle bir teklif bilgisi geldi. Doğru mu dedim? Doğru dedi. Yalan söyleyemem ama kabul etmedim dedi. Ben de bunu paylaştım. Yani bu ne demek oluyor? Daha şeye gitmeden, tutukluk hali olmadan Ferhat Gündoğdu'nun bunların yeni aday listesine aday arayışlarına başvurduğu söyleniyor. Şimdi de birçok insan kabul etmediği gibi işlerinden birileri de kabul edebilir. Yani en azından 8 aylığına, 7 aylığına da olsa, çünkü bir kongre daha var. O dönemene kadar başka bir adayla da bu işi yürütebilirler diye düşünüyorum. Ama federasyonla ilgili baskılar artarak devam edecek gözüküyor. Çarşamba günü de bununla ilgili, yani süreci idare eden, güç gösteren ya da bu süreçlere de etkili olan insanların başkanın da kararlarını etkileyebilecek bir hamle yapabileceğini düşünüyorum işin açıkçası. Ama dediğim gibi bu salıdan cumaya alma nedeni biraz da bence bu çarşamba perşembeyi görme durumundan kaynaklandı.
1: Fatih abi, federasyon başkanı Hürriyet gazetesine verdiği röportajda işte son 30 yılın sümen alt edilen tüm işte tabiri caizse pisliklerini benim üzerime yıkamaz kimse. Yani ben 2 yıldır buradayım dedi. Bu konuda özellikle bu bahis şike konusundaki cesur davranışından dolayı kamuoyunda çok ciddi takdire toplamıştı geçen yıldan itibaren. Son MHK olayında az önce sen güzel de açıkladın aslında süreci ama biraz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu olumsuz sonu hazırlayan da birçok şeyin arkasında durması gibi. Yani hem Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hem bugün

0: Montella'nın arkasında durması, çok ısrar etmesi. Bazı konularda biraz daha böyle şey, yani düşünceyi değiştirip daha geniş açılardan bakabilse sanki bugünkü sorunları yaşamazdı diye düşünüyorum İbrahim Hacı Osman'ın.
1: Çok doğru bence de. Yani Montella'yı Dünya Kupası'ndan sonra gönderip hoca değişikliğine gitseydi.
0: Yeni sezonu da yeni bir MHK'yle başlasaydı mesela.
1: Evet, yani göreve geldi. Hakkı da var. Kendi MHK'siyle çalışabilirdi. Hatta Dünya Kupası'nda ikinci maçtan sonra, Paraguay maçından sonra biz dedi yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değiştirmedik dedi. Bas toplantısında. Hatırladın mı?
0: Evet.
1: Ben de bas toplantıda sözünü kestim. Ama Sayın Başkan dedim, Montella'yı dedim yola çıkmadınız ki, yolda buldunuz zaten dedim. Yani o yüzden hani yolda bırakmanızda bir bahis yok dedim. Ondan sonra ama dedi sahiplendik dedi. Yani yani onlar tabii soru anda karşıda duyulmadığı için cevabı vere kim ne sordu silmiyor. Yine Belçika maçı öncesi 6 tane soru sordum hocaya. Hem taktik sorular, hem süreçle ilgili sorular, hem Türk halkının beklentileriyle ilgili sorular. Çok böyle zorlayıcı sorular sordum. Hepsine kaçamak cevaplar verdi. Dayanamadım. Ayna teorisinden bahsettim. Yani oyuncular eleştiriliyor. Kamuoyu sizi eleştiriyor. Onu anladık. Biz de sizi eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum dedim. Ama dedim siz dedim, hiç aynaya baktınız mı dedim yani. Hiç aynaya bakıp kendinizi eleştiriyor musunuz? Öz eleştiri yapacak mısınız dedim kibarca. Ne dedi biliyor musun? Bakıyorum aynaya dedi. Hatta soruya cevap vermedi. Bir tekrar daha yaptım toplantı. Dedim ki şu ayna sorusuna, öz eleştiriye bir cevap verin dedim. Ondan sonra bunun üzerine dedi ki bakıyorum dedi. Yani öz eleştiri yapıyorum. Saçlarım beyazlamış dedi. Birazcık dedi.
0: Fatih abi, bazen burada konuklarla da konuşuyorum da geldiği gün günle bugünkü Montella arasında çok büyük fark var. Çok böyle egoist bir yapıya dönüştü Vincenzo Montella. Yani pek eskiden işte geçmişe baktığımızda bizim sorulara daha böyle makul, anlaşılır yanıtlar veriyordu. Kimsenin sorusuna sağlıklı bir yanıt, cevap vermiyor. Pek ciddiye almıyor gibi hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Oradaydın çünkü.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Dünya Kupası'nda da vardım, Avrupa Şampiyonası'nda da vardım ve yani yayıncı kuruluşun TRT'nin yorumcusuydum. Yani en yakın bendim yani oralarda. Ve sert eleştiriler yapmamın nedeni de hani bir şeyleri görmekle alakalı vesaire. Yani insanlar belki yayınları izlemeyen arkadaşlar fark etmemiş olabilir. Ben hem birinci maçtan sonra Amerika'da hem ikinci maçtan sonra çok net ve sert eleştiriler yaptım. Yani bu şekilde olmaz dedim. Ve olmayacağı da ortaya çıktı. Dediğin gibi bir sanırım Avrupa Şampiyonası'na gitmiş olması, orada belli bir başarı etmesi, sonra dönüp sözleşme alması, arkasından da işte İtalya'dan birkaç teklif aldı, Dünya Kupası'na götürdü. İtalya'nın gidemediği Dünya Kupası'na İtalyan bir teknik direktör milli takımla gitti. Ondan sonra bence şeyini kaybetti. Bence kontrolü kaybetti. Yani sürdüğü gerekçeler, mesajlar çok hakkaniyetli ve adil, tatmin edici değil yani. Çok şey değil, açıklayıcı da değil. Yani ciddiye almıyormuş gibi, yani umurumda değilmiş gibi. Yani işime bakarım, devam ederim yani modunda. Ama eski saygınlığı yok. Eskiden bir şey yaptıklarıyla alkışlanan bir teknik direktör. Şimdi zaman çalan, milleti oyalayan ve tepki alan bir teknik direktöre dönüştü. Ben de bunu çok iyi izah ettiğimi düşünüyorum. Yani halkımız, Türk milleti dedim, turbulansa düştü. Siz farkında değilsiniz. Milli takımdan soğumaya başladı. Farkında mısınız dedim. Yani ama süreçler böyle. Yani her toplantıda istifa edecek misin diye sormak da çok sık bir hareket değil. Yani istifa edecek misiniz, gitmeyi düşünüyor musunuz, başarısız mısınız sorularının karşılığı zaten gereğini yap demektir. Ama federasyon başkanı gereksiz yere onun arkasında durdu. Bir de onun bütün olumsuzluklarını aldı. Bir teknik direktör değişikliği siyasi anlamda şey yapabilirdi ama ilginç yani tabii kararlılık süreçler. Ama bu ülkede normalde 7 ay 8 ay kalmış. Yani istifa etmesi, olağanüstü kongreye götürürse yerine başkan vekili şey yapabilir. İstifa ederse başka bir şey olur. Ya orada da karışık hesaplar var yani. Yine güç oyunları, taht oyunları var. Hala ufak
0: maalesef ya. Öyle. Fatih abi, seni uğurlayacaktım ama son sorum da dinleyicimiz sormuş. Yeni federasyon başkanlığı konusunda herhangi bir isim dolaşıyor mu kamuoyunda diye.
1: Dolaşıyor. Yani Mustafa Eröğüt'ün ismi çok önde. Geçtiğimiz yıllarda da hep gündeme gelmişti. Onun ismi dolaşıyor. Yani sadece o dolaşmakla kalmıyor. Mesela Futbol Federasyonu seçimlerinde etkili kulüpler üzerinde Mustafa Eroğlu konusunda bir şey var, teveccüh var gözüküyor. Onunla ilgili negatif yönler de var tabii. Olumlu yönler, olumsuz yönler de var ama şu anda en çok isim konuşan aday Mustafa Eroğlu. Diğer taraftan Ahmet Nur Çebi ile ilgili son dönemde işte şey görüyorum, yani burada niyetinin olduğunu, talip olduğunu gösteren, yani şu anda kulüpler içerisinde oraya bir teveccüh yok ama Ahmet Nur Çebi'nin de bu konuda böyle bir hamle içerisinde olduğunu görüyorum. Niyetinin olduğunu görüyorum. Ama bunu çıkıp da tek başına dile getirmedi. Diğer taraftan Servet Yardımcı bir önceki dönemde Mehmet Ülkeş'in karşısına çıkacak dendi. Son bir hafta kala çekildi. O çıkmayınca Hacı Osmanoğlu çıktı. Hacı Osmanoğlu kazandı. Yani Servet Yardımcı da bence üçüncü bir aday olarak kenarda bekliyor. Onun dışında her zaman ismi geçen isimler oldu. Mesut Özil'in bir ara ismi geçti. Ama karşılık bulmadı bu anlamda. Diğer taraftan da işte Safet Sancaklı'nın, Sayın Vekil'in bir ismi geçiyor. Kurtarsın vesaire ama vekillik durumu var. Oradan istifa etmesi lazım. Süreçler bilmem ne falan. Yani aşağı yukarı ismi geçen isimler bunlar. Ama şu anda %51 ile diğer adaylara göre Mustafa Eroğlu iyi bir listede kurarsa şu anda en güçlü aday olarak gözüküyor.
0: Fatih'e baktığıma bir soru daha geldi. Bu süreç yayın ihalesini nasıl etkiler peki? Şimdi o da var. Ocak 13'te çok da bir şey kalmadı şurada.
1: Yayın ihalesi. Ya şöyle 450-500 milyon euro dolar barometresi bekleniyor. En azından beklenti o yönde. Kaça iner, kaça çıkar, pazarlıklar olur ama benim hesaplamam 7 tane kurum yurt içi ve yurt dışından bununla ilgilendiğini biliyorum. Bunlar da fiyat rekabeti artıracağını düşünüyorum. Bein Sport'un işini zorlaştıracağını düşünüyorum. Ama sana ilginç bir şey söyleyeyim.
0: Bu kaotik süreçten etkilenir mi peki bu yayın ihalesi süreci?
1: Etkilenir ama şöyle, yani bu işi aktörler şunu isterler. Ya bu ihaleyi ben yapayım. Yani bir rakam artacaksa ben yapayım isterler. Yani Hacı Osmanoğlu kendisi bitirmek ister, yapmak ister. Yeni gelecek gelmeyi düşünen birçok insan da bunu kendisini organize etmesini ister. Orada da bir şey var tabii. Bir pozisyon alma durumu yok diyemem. Ama burada konunun bütün temel noktasında sana cümleyi şöyle tamamlayayım. Hacı Osmanoğlu'nun Mehmet Büyükekşi'nin mutlak favori olduğu bir ortamda, herkesin orayı desteklediği bir ortamda Hacı Osmanoğlu seçimi nasıl kazanmıştı? Şu anda dört büyük kulüpler başta olmak üzere hangi kulüpler kaç oy verdiler? İstiyorsan bir ara sana Ankara'daki Marriott Hotel'deki kongrelerde hangi kulübün bir anda son anda sattığını, döndüğünü, Hacı Osmanoğlu'na destek verdiğini, hangi kulübün hangi mülahazalarla Büyükekşi karşısında oylarını devşirdiğini, gelen oy potansiyellerini, yani 200'e yakın ıslak imza alan Büyükekşi'nin seçime girince o imza aldığı oyların nasıl kendi tarafa, karşı tarafa geçtiğini falan anlatırım. Yani bugün kulüpler biz bu MHK'yi biz gönderiyoruz diyenler, işte biz bu federasyonla tepkiliyiz diyenlerin hepsinin Hacı Osmanoğlu yönetimi ve MHK'sini desteklediğini görüyoruz. Yani algılarla bu işi yönetmeye çalışıyorlar, yanlış. Yani bu da ben başarılı başarısız anlamda söylemiyorum ama bugün Galatasaray oylarını kime vermiş? Fenerbahçe kime vermiş? Ali Koç kim için konuşmuş? Beşiktaş'ta Hasan At vardı. Hasan At Beşiktaş kime vermiş? Diğer kulüplerine vermiş. Yani bu kadar oy nasıl almış da seçim kazanmış bu Hacı Osmanoğlu? Çıksınlar bakalım. Kimleri kimler aramış? Ne olmuş? Yani Mehmet'e 2 yıl 3 yıl Mehmet Ekşi'yle kanka olup beraber olup son gün ne oldu da karşı tarafa geçmişler? Oylarını verip vermişler. Yani %100 %99 mutlak favori olan bir yarışı nasıl dönmüş? Bunlar hep böyle anlatılanlarla kamuoyuna, onlar hikaye ama öbür tarafta gerçekler var arka planda. Millet fikir değiştirebilir tabii ki ama herkes son halini, eleştiri halini hatırlatıyor. Ama iki yıldır MHK'ye verdikleri destek ya da bu Hacı Osmanoğlu yönetimine verdiği desteği görmezden geliyor. Biz görüyoruz ama yani çok biraz daha sağlıklı bir yönetim var. Yani burada hakem konusu olsun, yöneticiler olsun, geliyorlar, geçiyorlar. Hepsi aynı modeller. Ve filmin sonunda bir bakıyorsun yine değişmiyor. Yine aynı kavgalar. 30 yıldır, 35 yıldır ben bu piyasanın içerisindeyim. 35 yıl oldu. Hep aynı hikaye. Yani sistemi kurmadıktan ve sistemi düzeltmedikten sonra, kurduğun ve düzelttiğin sisteme sadakatle esnetmedikten sonra, bozmadıktan sonra bu iş düzelmez. Yani önce disiplin sistemi kuracaksın ve sadık kalacaksın. Sürekli talimatlar değiştirerek. Yani daha dün kulüpler bilançolara uymadığı için talimat değiştirdiler. Uyuduğunu hale getirdiler. Yani o kadar hukuk dışı şey oluyor ki, bugün değil, bu önceki federasyonda da öyleydi. Önceki federasyonda da öyleydi. Yani mesele bu anlamda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun söylediği doğru. 30 yılın 40 yılın defolarını, hatalarını bunlara yıkmak doğru değil yani. Doğru değil ama bu da onların hatasız olduğunu ya da eksikler olduğunu göstermez. Yani onlar yapamadı, sen yap düzelt derler adama. O zaman birbirinizden farkınız kalmıyor derler adama ki diyorlar.
0: Fatih abi çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin ilk adresi
1: Milyoner. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin Pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 18.57 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başkan seçildiği gün, yani 18 Temmuz 2024 günü X'te, Twitter'da bir paylaşım yapmışım. Az önce Fatih abi o gün ne oldu diye sorunca benim de aklıma o gün yaşananlar gelmişti. Şöyle yazmışım: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kazanmasında 3 isim etkili oldu. Mecnun Otyakmaz, Fatih Saraç, Ejmel Sarıalioğlu çok iyi çalıştılar. Birçok Anadolu kulübünü ikna ettiler diye yazmışım. Evet, o gün bu 3 isim çok aktifti. Yani Ejmel Sarıalioğlu, hatırlayacaksınız, geçen günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ikna eden kişinin Ejmel Sarıalioğlu olduğunu bana otelde bulunan bir kulüp başkanı söylemişti. Seçimden bir akşam önce, yani bir gün önce. Fatih Saracı Kasımpaşa'dan hatırlayacaksınız. Şu an tabii orada görevi yok ama Kasımpaşa daha TMSF'ye geçmeden önce Kasımpaşa'da görevi vardı. İkinci başkandı Fatih Saracı. Mecnun Otyakmaz da zaten Sivas

0: spor başkanıydı. Federasyon yönetiminde İbrahim Hacı Osmanlı ile beraber hareket ettiler. Tabii ikili arasında son dönemde ilginç bir iddia da var yalnız. Dünya Kupası öncesinde bir aralarında gerginlik oldu. Fikir uyuşmazlığı konusu gündeme geldi. Ve Mecnun Ot Yakmaz'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun konuşmadıklarına dair, yani federasyonda birinci başkan ve ikinci başkan şu an aralarının iyi olmadığı iddia ediliyor çevreleri tarafından. Tabii birebir herhangi, yani birinden duymadım bunu, ne Sayın Ot Yakmaz'dan ne Hacı Osmanoğlu'ndan, ama ikisini de tanıyan birçok insandan duyduğum aralarının iyi olmadığı, belki tabii kamuoyuna böyle de yansıtılıyor olabilir. Şimdi o kadar istifa varken işte ikinci başkan olarak yola beraber çıktığı kişiyle de iyi bir diyaloğu yoksa İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, bu şartlarda devam etmesi çok mümkün görünmüyor. Çok da bir şey kalmadı aslında. Salı bugün, cuma günü tablo değişecek. Tabii sonuçta siyasetin, hükümetin de tavrı belirleyici olabilir. Son dönemde yaşananların ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmalarda İbrahim Bey'i zor durumda bırakacak bazı mesajlar, ifadeler de yer alıyordu. Acaba bu kendisi için sıkıntı olabilir mi? Tabii aslında yine hep kişiler üzerinden konuşuyoruz ama ciddi bir yapısal problem var Türkiye'de. Onu yarış sonrasına bıraktım. Olması gerekenleri bir liste haline çıkardım. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: İkinci altılı Ganyan bu koşuyla beraber biraz sonra başlayacak. Kum pistte 1400 metre mesafede 3 yaşlı 14 dişi İngiliz sayını izleyeceğiz. Beş numaralı May Çakra henüz yerini almadı. 4 numaralı Lady Onat, 9 numaralı Sally Girl, 2 numaralı Shenron, 14 numaralı Kireme. Start gerisindeki diğer isimler. Şimdi yerini aldı 5 numaralı May Çakra. Numaralı Golden Score. Box'a doğru yaklaştı.

2 numaralı Shenron son koşusunu kazanıp bu yarışa çıkan tek isim. Bu da şimdi box'a yöneltildi. Aynı zamanda dış start istemiş ilgilileri 2 numaralı Shenron için. Şimdi Shenron da box'a giriş yaptı. 14 numaralı Kireme ve 9 numaralı Sally Girl start gerisinde.

0: seri gördü yine. Dış startistinden bir başka safkan. Şu an biraz daha yakın kullarına. Seligör de vakt içinde hazır. Start verildi ve Kocaeli'de 3. koşu başladı değerli izleyenler. Liderlik için öne gelen ilk isim dış kulvardan yaptığı atakla 9 numaralı Seligör oldu. Aldı liderliği, farkı da 2 boy yaptı 9 numaralı Seligör. İkinciye 4 numaralı Leydonat sokuldu. Leydonat'ın yaklaşık 1 boy kadar gerisinde 3.likte ilerleyen safkan 10 numaralı Crown Jewel. Onun dışından da şimdi 3 numaralı Golden Score hızlandı ve 3.liğe 3 numaralı Golden Score girdi. İçeride 10 numaralı Crown Jewel 1 boy kadar geride, 2 numaralı Shenron. Shenron'un 1 boy kadar gerisinde öndeki rakiplerini takip eden 5 numaralı Maç Çakra oldu. Yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı My Rebellious Girl. 1 boy kadar geride 11 numaralı Life and Light. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Lady Classman. 2 boy kadar geride 13 numaralı Blue Wave. Blue Wave'in yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Heaven Light. İçeride 7 numaralı Havermitch. Bu sırayla düzlüğe çıkılmak üzere 2,5 boy farkla 9 numaralı Seligör yarış lideri. 4 numaralı Leydonat ikincilikte. Daha geriden 3 numaralı Golden Score'la beraber içeriden 10 numaralı Crown Jewel'ın da ataklarıyla son 300 metreye girildi. Orta kulvardaki 9 numaralı Seligör'ün liderliği devam ediyor. İkincilikte 4 numaralı Leydonat var içeriden 10 numaralı Crown Jewel'ın en dış kulvardan da şimdi 4 numaralı 2 numaralı Shenron'un atakları var. Son 100 metreye giriliyor. 9 numaralı Seligör direliyor. Dışarıdan 2 numaralı Shenron geliyor. 2 numaralı Shenron ve 9 numaralı Seligör mücadelesinden 2 numaralı Shenron galip ayrılıyor. 9 numaralı Seligör ikinci. 6 numaralı Heaven Light koşuyu 3. olarak tamamladı. 10 numaralı Crown Jewel 4. 4 numaralı Leydonat yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Shenron Efe Akpınar'la koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing E-Bike.
4: Reklam.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.07 yaptık değerli dinleyenler. Derin Pas'a devam ediyoruz. Şimdi Servet Yardımcı hakkında bir soru gelmiş dinleyicimizden. Diyor ki şu an için en makul kişi o görünüyor diye. Yalnız Servet Yardımcı'nın adaylık sürecinde açıklaması vardı, hatırlarsınız. Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas ve iftiralar gerekçesiyle çekildim diyor. Tekrar ediyorum. Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas ve iftiralar gerekçesiyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldım diyor. Eğer Sayın Servet Yardımcı yeniden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olup o göreve talipse, malum kirli yapı kim? Kim var bu yapının içerisinde? Kimler daha doğrusu? Bence bunu kamuoyuyla paylaşması lazım. Bir zorunluluk da var gibi burada. Neden bunu böyle olması gerektiğini söylüyorum. Vaktinde birçok kulüp Servet Bey'e güvenmişti. Oy da verecekti. Orada Türk futbolunu iyi temsil edeceğine, UEFA FIFA nezdinde yetkin biri olduğuna, ki UEFA'da görevi de vardı Servet Bey'in, hatırlayacaksınız geçmişte. Ama Servet Yardımcı birden çıktı ve dedi ki malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas ve iftiralar gerekçesiyle adaylığından vazgeçiyorum dedi. Şunu da anlamıyorum. Şimdi 2024'e kadarki sürece gidelim. 2008-2024 arası 16 yılın 14 yılında Servet Yardımcı var. Ya burada da bir çelişki var. Yani 16 yıllık bir geçmişe baktığımızda 14 yılında olan Servet Yardımcı malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına diyor. Burada da bir tuhaflık var. Bence Servet Yardımcı da eğer bir basın toplantısı düzenlerse, ki gitmeye de çalışırım, bu soruları sormak isterim kendisine. Yani o kirli yapı tarafından, o kirli yapının geçmişte 14 yıllık görev süresinde siz de bir parçası mıydınız? Siz bıraktıktan sonra mı o kirli yapı oluştu? Kim var bu kirli yapıda sizi engelleyecek kadar güçlüler ki siz de sonuçta hükümete yakın bir insansınız, Servet Yardımcı öyle biri. Abisi de eski AKP milletvekiliydi. Burada çelişkili bir durum söz konusu ama Servet Yardımcı cephesinden son dönemde hiç bu kadar şey duymadım. Yani federasyon başkanlığına adayım, bir çalışma olduğuna dair bilgi gelmedi. İlerleyen günlerde yine takip ederiz. Şimdi yapısal problemlerle alakalı dün de biraz bu konuya eğildim, hatta bir yazı yazma isteğim de vardı. Yani bence Türk futbolunda bugünden itibaren akılcı bir mali disiplini merkeze geçilmesi gerekiyor. Yani eğer kulüplere sürekli dışarıdan, özellikle de devlet eliyle ya da kamu kaynaklarıyla kurtarma fonları sunulursa, bu durum maalesef kötü yönetimleri, lüks ve mantıksız transfer harcamalarını ödüllendirmekten başka bir işe yaramıyor. Nasıl olsa devlet bir şekilde arkamızda durur, borçlarımız silinir veya fonlanır anlayışı kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin mali sorumluluk bilincini tamamen köreltiyor. Zaten gördük bunu yıllarca nasıl işlediğini. Bu yüzden devlet fonları sadece sıkı ve tavizsiz bir mali denetim şartına bağlanırsa anlam kazanabilir. Devlet fonları, araziler, projeler kulüplere veriliyor. Ne oluyor? Bakıyoruz hala kulüpler borç batağında, borçlar almış başını yürümüş. Demek bu kaynaklar iyi kullanılmıyor. Alttan oyuncu yetiştiriyorlar mı? Yetiştirmiyorlar. Daha stadın zeminini yapmıyorlar ya. Çimler berbat yani. Bu kaynaklar iyi kullanılmıyor. Ya çok net bir şekilde zaten görüyoruz. Yani Türk futbolunun kurtuluşu artık milyon dolarlık yaşlı yabancı yıldızlarla ya da menajerlerin ellerine bırakılmış transfer harcamalarında değil. Yani bunu artık bir tarafa bırakmamız lazım. Kendi topraklarımızda yetişen çok fazla genç var. Bu gençleri biz niye hazırlayamıyoruz? Yatırımı o gençleri yetiştirmek için hocalara yapmak lazım. Hollanda'dan, Belçika'dan, artık dünyanın neresinden olursa olsun.
o gençlere iyi bir şekilde eğitim verecek, eğitimcileri getirip iyi sahalarda antrenman yapacak, antrenman sahalarını kurmak, iyi tesisler oluşturmak gerekiyor. Çünkü bu paraların hiçbir şekilde karşılığı yok. Yok, hep beraber görüyoruz ya. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın toplam borcu 85 milyar TL. Son 10 yılda 85 milyar TL'lik ne yapmış bu takımlar? Allah aşkına ne yaptılar yani? Çeyrek finalden öteye gidememişler, o da konferans liginde, düşünün yani. Ha, federasyon kısmında ise TFF, MHK, disiplin kurulları, siyasetin, kulüp başkanlarının ya da belirli sermaye gruplarının baskısından tamamen arındırılması lazım. Göreve gelecek isimler siyasi veya kulüpçü referanslarla değil, uluslararası standartlarla, liyakat, şeffaflık ve dürüstlük kriterleriyle seçilmelidir. Ya şeye bakılması lazım işte, her iş yerlerine girerken CV veriyoruz. Yani federasyon yönetimine giren insanların da CV'lerine bakılması lazım. İşte bir sahtekarlığa karışmış mı? Geçmişte bir ceza almış mı? Yüz kızartıcı bir suça işlemiş mi? Hakkında öyle iddialar var mı? Bunlara hepsine bakılması lazım. Kurullar da öyle keza, yani tahkim kurulu, disiplin kurulu, şimdi yeni isim gelecek, hemen düzelmeyecek ki orası. Yok şunun avukatı, yok işte şu belediye başkanının yeğeni boşta avukat, şuradan para kazansın, MHK'ye gitsin. Böyle ilerliyor, disiplin kuruluna gitsin. Böyle ilerdiği sürece isimler değişse de yapı düzelmez. Düzelmiyor zaten. Az önce Fatih abi de güzel anlattı o süreci. İşin diğer tarafında kulüpleri borç batağına sürükleyen, bütçeleri delik deşik eden yöneticiler sadece kulüpten ihraç edilmemeli, şahsi mal varlıklarıyla da bu zararın tazmin etme zorunda bırakılmalı bence. Kulüplerin gelir gider dengesi UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik kriterlerinin de ötesinde. Bağımsız uluslararası denetim firmaları tarafından her ay kamuoyuna şeffaf bir şekilde raporlanmalı. Hadi her ayı geçtim. Bence Türkiye'de bağımsız bir denetim kuruluşu ama güven duyabileceğimiz, ya bu şirket yaptıysa tamamdır diyebileceğimiz bir bağımsız denetim, işte geçmişte devleti denetleyen Sayıştay vardı. Şu an o güçlü Sayıştay'a ne kadar ihtiyacımız olduğunu çok net görüyoruz şu anki Türkiye'de. Böyle Sayıştay gibi bir kurumun kulüpleri her 3 ayda bir, yılda 4 kez denetlemesi lazım. Bu kulübe kara para girmiş mi? Açıklanamayan bir gelir var mı? Usulsüz işler dönmüş mü? Usulsüz menajer ücretleri var mı? Daha Sayın Aziz Yıldırım birkaç gün önce açıkladı. 35 milyon dolar menajer borcumuz var diyor. 35 milyon dolar menajer borcumuz vardı. Yani bunlar bir tek bana mı anormal geliyor bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz değerli dinleyenler? WhatsApp hattınız, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Birazdan paylaşacağım. Burada tabii kaynağı belirsiz paraların kulüp kasalarına girmesi imkansız hale getirilmeli. Sporda şike, teşvik primi ya da yasa dışı bahis ilişkileri adli suçlar kapsamından çıkarılıp toplumsal düzeni boğan organize suçlar seviyesinde çok ağır, ertelenemez veya paraya çevrilemeyen hapis cezalarıyla cezalandırılmalı. Yani futbolcuları ve kulüpleri ipotek altına alan kara para aklama süreçlerinin aracı haline gelen lisanssız ve kontrolsüz menajerlik sistemi sıkı bir denetime alınmalı. Türkiye'de menajerlik sisteminin ciddi bir şekilde kontrol altında olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum şahsen. Sayın Aziz Yıldırım açıkladı birkaç gün önce, 35 milyon dolar menajer borcumuz var diyor ya. İşin diğer tarafında transferde dönen komisyonlar ve el altından yürütülen nakit akışları tamamen şeffaf hale getirilmeli. Ya bir oyuncunun bir sözleşmesi olur. Dışarıdan işte bunu şimdi kulüp ismi de vereceğim yani, kusura bakmasınlar. Galatasaray'da Mauro Icardi için böyle bir durum oldu. 6'sını kulüpten alıyordu, 4'ünü başka bir firmadan alıyorduk. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nu da gördük. Bunun önü tamamen kesilmeli. Yani bunun önü tamamen kesilmeli. Gerçekten yani bunun önüne bir set çekmek lazım. Bir kulübün oyuncusunun sadece kulüple sözleşmesi olur ya.
Safiport Holding'le ne sözleşme yapacak bir oyuncu? Böyle bir şey mi olur yani? Yani bu usulsüzlüklerin önü gerçekten artık kesilmesi lazım. Burada taraftarlık yapmayın değerli dinleyenler. Hani şimdi Fenerbahçe'den de örnek verdim, Galatasaray'dan da örnek verdim. Hangi takım olursa olsun bunu savunmamamız lazım. Ortada yanlış bir şey varsa, usulsüz bir şey varsa, aman bizim işimiz görülsün diye bakarsak, hani bizim çok güzel atasözlerimiz var ama atalarımız da insan. Sonuçta onların içerisinde de saçmalayan olabilir. Mesela bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diye bir atasözümüz var. Çok yanlış bir sözdür. Çok bencilce bir sözdür. Yani o yılan fırsat bulursa sana da seni de sokar bir şekilde. Bunun önünü kesemezsiniz. Yani dolayısıyla nerede bir sahtekarlık görüyorsanız benim kulübüm, onun kulübü bakmadan karşısında durmanız lazım. Bu yapısal sorunları az önce madde madde saydım. Bu yapısal problemleri çözemediğimiz sürece ise Ferhat Gündoğdu gider, Sürhat Müniroğlu gelir. O gider, Mustafa Çulcu gelir. İbrahim Hacı Osmanoğlu gider. Mustafa Eröğüt gelir. Hiçbir şey değişmez. Ya bugün Mustafa Eröğüt federasyon başkanlığına aday olursa yönetim kurulunda siyasete yakın kişiler olmayacak mı? Olacak. Spordan anladıklarına bakılmayacak pek yani. İşte spordan, futboldan anlıyorlar mı? Bakın. Yani keza tahkim kurulunda, disiplin kurulunda geçen yıl

yani debelenip duruyoruz sürekli. Ben bir gazeteci olarak biz de öyleyiz. Basın mensubu olarak şahsen öyleyim yani. Şuradaki kayıtları alsanız bir yıl önceki kayıtta da aynı konuları konuşuyor olabilirim. Artık bir şeyin değişmesini istiyorum ben şahsen. Eminim sizler de istiyorsunuzdur bir şeylerin değişmesini. Yani sürekli aynı yerde niye dönüp duruyoruz ki? Bir adım ilerleyemiyoruz yani. Kulüplerin acil mali açıdan küçülmeye gitmesi lazım ya. Yani acilen gitmesi lazım. Bir devlet kaynaklarını kesmesi lazım artık devlet kulüplerden. Boşa harcanıyor paralar ya. Bugün Galatasaray'ın ya da Türkiye'den bir kulübün Victor Osimhen'e yılda 21 milyon euro verme lüksü yok yani. Bugün Anderson Talisca'ya herhangi bir Türkiye'deki futbol kulübünün 11 milyon euro maaş verme lüksü yok. Yok yani. Beşiktaş tamam iyi bir iş yaptı. Bonservis elinde oyuncu aldı. Yıllık 8 milyon euro verme lüksü yok Dušan Vlahovic'e. 27,5 milyar borcun var senin ya. Galatasaray 29 milyar borcu var. Seneye burada olursak yine hatırlatırım. Not alacağım şimdi. Bugün 6 Ekim 2024. Hadi seneyi boş ver. 6 ay sonrasına bakacağız. Burada 6 ay sonra işte Mart, Nisan gibi. Nisan'ın 6'sı olsun hadi. Not aldım. Nisan'ın 6'sında burada yayında söyleyeceğim. Kulüplerin borcu ne kadar olmuş? Galatasaray'ın 29, Fenerbahçe'nin 28, Beşiktaş'ın 27,5 şu an. Seneye bu takımlar Avrupa Ligi'nde şampiyon mu olacaklar? Şampiyonlar Ligi'nde hadi şampiyonluğu geçtim çeyrek finale mi kalacaklar? Devam eden sözleşmeler var. Yine birbirleriyle yarışacaklar böyle transferde. Menajer borcu 35'ten 45'e çıkacak. Oyuncu maaşları artacak. Oyuncu da satamıyorlar bu kulüpler. Satamıyorlar yani. Beşiktaş, Galatasaray, hadi Fenerbahçe son dönemde biraz daha bu takımlardan iyi satış konusunda. Zaten sportif başarı gelmediği için Fenerbahçe de o satışlarla bir şekilde borcunu dengeledi. Son 5 yıla baktığımızda oyuncu satışında en başarılı takım Fenerbahçe'dir. Hiç kuşku yok ki Süper Lig'de. Son 1,5 yılda Trabzonspor'da bir atağa geçti, kabul edelim. 1,5 yılda 108 milyon euroya yakın bir satış yapmış Trabzonspor'da. Ama o yapıyı da bu sene bozdular biraz. Yani yeni sezonda devam edebilecekler mi? Orası biraz şüpheli. Yani geldiğimiz noktada ortada bir yanlış varsa işte bu benim, bu yanlış benim çıkarıma diye bakmayın. O yanlış illaki sizi de etkiler. Etkiliyor da hayat. Birkaç mesaj okuyayım. 20-30'a kadarki süreçte. Bu kadar doğru konuşmak fazla gelir bize demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum güzel sözleri için. TFF'nin kurulu üyelerini araştırmak gerekiyor. Bu kurulu üyelerine yabancı dil olmayan, lisansı olmayan birçok insan var. O kişilere acaba maaş alıyor mu? Neden o kurula üye olarak atanıyor? Geçmişte gördük, federasyonda hiç işe gitmeden maaş alan 2000 kişiden bahsediliyordu. Bankamatikçi olarak yani. Bankamatik işçisi. En büyük emekleri gidip ay sonu bankamatiğe kartı takıp maaş alıyorlar. Bursa'da oynanan milli maçın zemini çok kötüydü. Bu nasıl plansızlık, iş bilmezlik demiş dinleyicimiz. Hangi stadın zemini iyi? Ben de öyle sorayım. Geçmişte Abdurrahim Albayrak elinde kasetler vardı. Niye hiçbir savcı istemedi demiş. Evet, o da maalesef. Unutuldu gitti. Birkaç mesaj daha okuyalım. TFF seçim kararı alacaksa şu an Montella'nın gönderilip bu yönetimin yeni bir hoca belirlemesi yanlış olmaz mı demiş. Evet yani şu an zaten gönderilmesi de söz konusu değil. Büyük ihtimal Cuma günü olağanüstü genel kurul kararı alınacak ve eğer hoca konusunda da bir tasarruf ne yönde olacak onu yeni yönetime, belki tabi İbrahim Hacı Osmanoğlu da yeni bir ekip kuracak, yönetimi yenileyecek, tekrar aday olacak bilemiyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olup kazanırsa da Montella'yla devam etmeyebilir. Yeni bir başlangıç yapmak isteyebilir. Yeni bir MHK, yeni bir milli takım hocasıyla. Onu hep birlikte göreceğiz. Yani şu an mevcut yönetimin Montella'yı görebilecek

evine son verme gibi bir niyeti yok. Benim aldığım bilgiler bugün itibariyle o şekildeydi. Bizim ülkemizde yapısal sorunlar yok demiş. İnsansal, yani insan problemi var. Yapılar belli, kanun belli, düzgün uygulayan insan yok. Yapısal derken de işte orada kanun uygulanmadığı sürece o yapıda problem vardır. Ferdi Bey yazmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 44 yaşındayım. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmak için ne gerekli demiş. Nitelik olarak ne olmalı? Ya güzel bir soru. Yani çok fazla nitelik gerekmiyor işte son dönemdeki başkanlara bakacak olursak. İşte inşaatçısı oldu, medya sahibi olan vardı, medya patronu vardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu da müteahhit sayılır. İşte inşaat sektöründe işleri var. Çok böyle nitelik gerekmiyor ya ama nitelik yani bu şey şu açıdan söylüyorum. Kesinlikle spor yöneticiliği konusunda işte ülkedeki futbol federasyonuysa futbolun problemlerini bilen, bunun için kafa yoran, bunun için kafa yoracak insanlarla çalışacak ya da. Yani her yıl biz zemini niye konuşuyoruz? En basitinden bunu söylemek gerekiyor. Her yıl yabancı kuralı niye değişiyor bu ülkede? Burada bir problem yok mu? Her yıl altyapılarla ilgili aynı problemleri niye konuşuyoruz? Bunlar düzeltilemiyor mu? Yani benim aslında kriterim şu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan kişi gerçekten Türk futboluna hizmet etmek için gelmeli. Başka hesaplar gütmemeli. Yani işte siyasete yakın olayım, bakanlara yakın olayım, işin diğer tarafında ihale koparır mıyım? Ben buradan kendime nasıl bir rant sağlarım düşüncesi olmaması lazım. Sadece Türk futbolunu nasıl ileriye taşıyabilirim? Bu ülkenin gençlerini nasıl iyi futbol eğitimi aldırıp ahlaklı birer sporcu yaratıp milli takım seviyesine uluslararası alanda başarılı hale getirebilirim? Bu ülkedeki stat zemini sorunu, sıkıntı neredeyse nasıl çözebilirim? Kulüplerin gelirlerini nasıl daha üst seviyeye çıkartabilirim? Ligdeki futbolun kalitesini nasıl arttırabilirim? Merkez Hakem Kurulu'nu ve hakemleri nasıl daha güvenilir, daha başarılı hale getirebilirim? Kriterler bu olmalı. Ne olursa olsun kim gelirse gelsin bundan fazlası olmaz demiş. Yani Türkiye'de bir şeylerin üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Özellikle Galatasaray'ın yasa dışı bahis sponsorluğunu hatırlatmış bir dinleyicimiz. O konu mesela tam sağlıklı bir şekilde aydınlatılmadı demişti. Güzel bir örnek aslında. Fatih Bey'e bir sorum olacak. Hakemleri odaya kilitleyen bir insanın Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığa yakıştırılması, o görevde kalması ne kadar uygun demiş. Fatih abiyi gönderdik maalesef. Normalde evet yani böyle bu profilde birinin orada olmaması lazım. Ama Ali Koç dedi diyor bize seçtirdiler, dayattılar dedi diyor federasyon başkanlığı konusunda. Başka ne yönde mesajlar var bakıyorum. Habib Bey yazmış Mersin'den. 45 dakikalık ev yolculuğum boyunca sizi dinlemek için çıkış saatini 6:30 yaptım demiş. Sağ olsun. Daha önce Merkez Hakem Kurulu'nun her zaman yanında olacağını söyleyen federasyon başkanı bir haftalık sessizliğin arkasından dün bir konuşma yaptı ve istifa etmeyeceğini söyledi. Bu kadar arkasında durduğu ve kendisinin getirdiği bir Merkez Hakem Kurulu'nun bu duruma düşmesinden sonra federasyon başkanının istifa etmemesi sizce ne kadar doğru demiş. İstifa da ediyor. Yani önümüzdeki cuma günü dediğim gibi bir olağanüstü genel kurul kararı alacak gibi Türkiye Futbol Federasyonu. Ben hala şey kısmındayım yani Ferhat Gündoğdu'yu kim orada tuttu ya bu kadar eleştirilirken bu kadar güvensiz bir ortam varken. İşte bu sorulara yanıt alamadığımız için çok sinirlendim.
net sağlık

0: bir şey söyleyemiyoruz maalesef. İtalya ile milli maçımız var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu niye maçı stadyumda takip etmedi? Dün maça gitti mi gitmedi mi bilmiyorum bu arada. Dinleyicimiz güzel bir soru sormuş. Stadyuma gitseydi herhalde yayında görürdük diyorum bir şekilde. Kameralar gösterirdi. Ben de göremedim ama hani halk tabiriyle derler ya, günahını da almayalım. Belki gitmiştir, görünmemiştir. İtalya'da milli takımın bir maçı varken eğer sağlıkla alakalı işte bir rutin kontrolü yoksa, takımın antrenmanı yoksa o maça gitse iyi olurdu Hakan Çalhanoğlu. Milano Bologna arası kaç kilometre bilmiyorum, tabii yol konusu da sorun yaratabilir belki, bilemiyorum. Ama ben görmedim stadyumda. Emre Bey'in mesajı, taktik bilgisi olacak diyor hocanın, saygın olacak diyor. Ya Türk olacak ya yabancı, ama forvet veya forvetsiz onu bilemem. Sonuç alacak bir hoca lazım bize demiş. Fikirleri elbet olacak ama fikrine aşık olmaması lazım. Yani sabit fikirli hoca istemiyoruz diyor milli takımda. Emre Bey'in mesajı bu şekilde. Montella da son dönemde çok sabit fikirli bir insana dönüştü ya. Yani hayatta da böyle en zor insanlardır sabit fikirli insanlar. Değişimi, dönüşümü kabul etmezler. Bir planları var, ona çok sadık kalırlar. Bence bu oyuncu grubuna da yazık oluyor milli takımda. Hakikaten üzülüyorum yani. Dün mesela maçın en iyilerinden biri Yunus Akgün'dü. Birazdan milli takım kısmına da gireceğim. Yunus Akgün dünkü maça kadar hiç süre almadı yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok formda gitti. Barış Alper'den 3 misli formda gitti milli takıma. Barış Alper de ısrar etti de ısrar etti. Zaten formsuz oyuncu. Zaten oranın oyuncusu değil. Hani bari formda olan oyuncuya şans verseydi Vincenzo Montella. Dün işte Zeki, Yunus, Aral, bu oyuncuların paslaşmaları, zaman zaman böyle topu hızlı dolaştırmaları gayet keyifliydi. İyi şeyler de vardı ama işte o kadar kötü şey var ki bunları göremez olduk. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Şimdi 2 numarada Kaşe Mumkara geldi. Kaşe Mumkara'nın yarım boy kadar gerisinde 2'ye yakın 5 numarada İlvan Bey'i orta kulvarda. 9 numarada Despot'tu 1 boy kadar geride. 1 numarada Uçan Yaprak. 1,5 boy kadar geride 10 numarada Ormancı Bey. Daha geride yine 11 numarada Aksöz var. Aksöz'ün 1 boy kadar gerisinde içeride 12 numarada Sert Hükümdar. Onun dışından da şimdi öne geldi 3 numarada Kayaların Şahı. Düzlüğe doğru yaklaşılıyor yarışta. 4 numaralı Sağlam Can. 1,5 boy farkla lider içeride. 14 numaralı Konak'ta dışarıda. 2 numaralı Kaşe Mumkara var. Daha geriden öndeki 3 rakibine 9 numaralı Despot'u da takipte. Düzlüğe de önde çıkmayı başaran 4 numaralı Sağlam Can oldu. Fark yaklaşık 3 boy kadar. Orta kulvardan 2 numaralı Kaşe Mumkara'nın içe yakın 14 numaralı Konaklı'nın ataklarıyla son 200'e girildi yarışta. En dış kulvardan da 3 numaralı Kayaların Şahı ikinciliğe girdi. 4 numaralı Sağlam Can son 100 metreye de 2 boy farklı önde giriyor. İkincilikte 3 numaralı Kayaların Şahı var. 4 numaralı Sağlam Can önde, 3 numaralı Kayaların Şahı geliyor. 4 numaralı Sağlam Can kazanıyor. 3 numaralı Kayaların Şahı ikinci. 1 numaralı Uçağım Yaprak üçüncü. 2 numaralı Kaşı Mumkara dördüncü. 14 numaralı Konaklı koşuyu 5. olarak tamamladı. 4 numaralı Sağlam Can Mustafa Çiçek'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır.

0: biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şehri. Happy Lifting.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Umran
2: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.35 ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Maçın ardından Montella'ya birçok iştirdere pek böyle kulak akıyı UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkaran tek teknik direktör benim. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin diyor. Sadece milli takımı düşünüyorum. Görevin başındayım, istifa etmeyeceğim dedi. Sosyal medyadaki eleştiriler üzerine modern futbol kez 4 maç üst üste yaptık. Bu deneyimler bizi geliştirecek çok. Neden bu? 1988'den bu yana 38 yıl sonra ilk kez üst üste 4 maç kaybetmiş. 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetimiz var. Montella döneminde de hakikaten kötü bir seri çıktı karşımıza. Yani biz genelde hatırlarsınız işte Fransa'ya 1-0 kaybettiğimiz maçı bir tarafa koyuyorum. Yani o maçta bence plan hiç fena değildi. Yani gol atma şansımız işte ancak duran toptan olabilirdi. O pozisyonu da Arda Güler'in ortasında İsmail yüksekte yakalamıştık. Yani iyi bir duran top organizasyonuydu. O gol atsak 1-0 öne geçecektik. Daha fazla arkada boşluk bulabilirdik Fransa karşısında ama Fransa maçı dışındaki iki İtalya ve bir Belçika maçında çok kötü bir plan vardı. Yani işlemeyen bir plan kötü plandır. O yüzden söylüyorum. İşlemedi Vincenzo Montella'nın planı. Ve oyuncu tercihleri konusunda da ne yapmak istediğini çok fazla anlayamadık. Geldiğimiz noktada da işte o ciddi bir güven kaybı karşımıza çıkmış durumda. Yani Türk futbolu olarak uzun süredir böyle bizim çocuklar jenerasyonunun potansiyelinden, gidişatından, Avrupa'nın dev kulüplerinde takımlarına işte Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oyuncularımız var diye övünüyorduk. Tabii bu oyuncuların Montella döneminde de aslında milli takımda yaptığı iyi işler de vardı. İster istemez biz hep daha iyiye doğru gitme istiyoruz ki bu da her insanın, her futbol severin talebi. Ama şu an o oyuncular daha kötüye doğru gidiyor. Doğru bir sistem ve taktiksel esneklikte birleşmediği sürece oyunculardan hani oyunculara da kızamıyorum. Sonuçta bu oyuncular bireysel olarak takımlarında sonuçta kendi performanslarını bir şekilde ortaya koyuyorlar. Katkı veriyorlar. Mesela Real Madrid'de Arda Güler çok asist yapıyor çünkü topu aldığında boşta alana topu attığında koşacak çok fazla oyuncu var. Bizde o profilde oyuncu yok. Burada Arda'nın suçu ne? Arda Güler birçok işi kendi yapmak istiyor. Bazen kafayı kaldırıyor, etrafta desteğe gelen yok, ceza sahasına koşu atan yok. Tekrar etrafında bir daha dönüyor, tekrar o ikili mücadeleye girip yoruluyor. Oyuncuya da ziyan yani. Önde tutan, topu tutabilen bir oyuncu yok. İşte takım sete yerleştiğinde. Birçok problemle karşı karşıyayız. Ve bunları da problem olarak görmeyen bir Montella var. Yani biz bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na nasılsa gideriz. Benim kafamdaki düzen iyi. Bundan şaşmayalım. Eleştirileri de çok böyle umursamıyorum diyen bir Montella gördük geride kalan süreçte. Yani bu sahte 9 forvetsiz düzende de işte Kerem'le Barış'ı görüyorduk. Şimdi artık isimler arttı. Arda, Kenan, Yunus, Aral. Ya bu oyuncular hep beraber bir arada bir forvetle oynasa çok daha verimli olabilirler. Yani hepsi zeki oyuncular. Adam geçme yeteneği var. Rakibi hızlı bir şekilde top taşıma yeteneği var. Arya çok güzel pas verme yeteneği var. Orta kalitesi yüksek oyuncular ama hepsi de bu düzende çok sıradan görünüyor. Çok fazla top kaybeden oyunculara dönüştüler. Bu sistem

Yani bu oyun oyuncuları da değersizleştiriyor. Yani bilmiyorum bana katılır mısınız ama ben bu Fransa maçını hala bir tarafa koyuyorum. İki İtalya bir Belçika maçında bunu gördüm. Yani bizim çok kaliteli oyuncularımız çok sıradanlaştı. Kötü plandan dolayı, kötü taktikten dolayı. Ve biraz da bu yüzden artık Montella'ya eleştirmeye, kızmaya demeyeyim. Bizim kızma hakkımız yok sonuçta gazeteciyiz. Eleştirmeye, tepkimizin dozunun artmasına sebebiyet verdi. Yani topu 3. bölgeye kadar taşımakta sorun yaşamayan bu takım ceza sahası içine girdiğinde adeta duvara çarpıyor ya. Üretemiyor yani orada. Ve orada bir forvet olmadığı için, oradaki oyuncularda da forvet oynama özelliği olmadığı için oyuncular çok sıradanlaşıyor artık. Bir kişi tüm düzeni bozabiliyor o mevkide oynayan oyuncu. Stoperleri yıpratacak, fiziksel olarak stoper yanına girip takım arkadaşlarına alan açacak. Ya da en basitinden arka direkte o bitirici vuruş yapacak bir oyuncu lazım ya işte geçmiş dönemlerde bizim böyle çok fazla oyuncumuz vardı. Yani hani sürekli Türkiye'de forvet yok yok yok demenin de bir manası yok ya. Bu da beni rahatsız ediyor. Olandan bir tane koy. Bir de öyle deneyelim. Barış Alper ya da Kerem Aktürkoğlu oynadığında çok oyunculara tepkiler daha fazla artıyor. Çünkü oyuncular gerçekten o işi sağlıklı bir şekilde yapamıyorlar. Yani o görevi diyeyim daha doğrusu. Yani hücumda çoğalıyoruz. Çok güzel çoğalıyoruz. Dün İtalya maçında da gördünüz. İşte Salih geliyor, İsmail geliyor. Şut opsiyonu arıyorlar. Ama üretemiyoruz. Ceza sahası içine yerleşimimiz tamamen doğaçlamaya kalmış durumda yani. Orada işte biri ne çarpacak top da bir yerde sekecek de ancak bu şekilde böyle bir gol bulacağız. Dün attığımız gol de aslında organizasyon fena değil. Orada Zeki'nin yaptığı koşuyu Yunus çok erken gördü. Topun şiddetini çok iyi ayarladı. Önüne çok iyi bıraktı. Ortaya çevrilen top. Topun üzerinden atlayan oyuncu kimdi? Ya da vuramadı. İsmi aklıma gelmedi şimdi maçta. Aral'ın attığı golde. Aral doğru yerdeydi. Sol açık oynayan oyuncu ne yapacak? Top sağ taraftan atak gelişiyorsa arka direğe gidecek yani. Doğrusu budur zaten. O mevkide oynayan ya da soldan atak geliyorsa sağ açıkta oynayan oyuncu ceza sahasında orayı kalabalıklaştırıp arka direğe koşu yapar, top sekerse gol atar. Yani herkes orada görevini çok iyi yaptı. Zaten diyorum bu oyuncular zeki oyuncular. Kimin ne zaman nerede olması gerektiğini bilen oyuncular ama orada merkezde bir görev de işte merkez diyebileceğimiz forvet oyuncusu o görevi layıkıyla yerine getiremediği için diğerleri de kendi rollerini daha fazlasını yapmaya çalışınca ortaya bir kargaşa çıkıyor. Milli takımı izlerken ben bunu hissediyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız bana? Bizim bu arada ciddi bir savunma problemimiz de var. Artık bunu düşünmemiz lazım. Yani 2-3 yıl öncesine göre, 2 yıl öncesine göre ne Merih Demiral milli takım seviyesinde güvenilir bir stoper. Performans olarak söylüyorum bunu. Asla kişisel algılanmasın. Ne de adını söyleyin. Abdülkerim Bardakçı. Yani sanki bizim orada şimdi Ozan Kabak Bundesliga'da oynuyor. Üst düzey yıldızlara karşı da oynuyor sonuçta Bundesliga'da. Genç bir oyuncu. Ozan Kabak, Emirhan Topçu ikilisinde ısrar etmemiz gerekiyor düşüncesindeyim ben şu anki eldeki oyuncular üzerinden. Emirhan Topçu ile Ozan Kabak ikilisi üzerinden ilerlememiz lazım stoperde. İkisi de hızlı, çevik. Ya bizim geçiş oyunlarına bakın ya savunma arkasına atılan her topta adam kaçırılır mı? Her topta kaçırdık adamları, rakipleri. Merih de çok yavaş kalıyor. Merih zaten Avustralya maçında İran Kunda'yı kaçırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam o kaybettiğimiz Dünya Kupası'nda ilk maçta. O günden beri formsuz. Yani milli takımdaki en formsuz oyunculardan biri Merih Demiral. Abdülkerim Bardakçı da öyle. Mevcut oyuncu grubu içerisinde bizim artık

Melih ile Abdülkerim'i tabii ki mevcut formları üzerinden söylüyorum. İleride çok iyi olurlar kendi takımlarında. Tekrar eski günlerine dönüş yaparlar, oynarlar ama şu an Ozan Kabak'la Emirhan Topçu bence ideal savunma hattı. Performans olarak ve yaşları itibariyle umarım daha da iyi noktaya evrilirler. Stoperler biraz geç de olgunlaşıyor. Çünkü Merih ile Abdülkerim Bardakçı şu an milli takım seviyesinde hakikaten UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ülkelere karşı ne kadar zorlandıklarını gördük. Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen Romelu Lukaku, Abdülkerim Bardakçı'nın bir metre gerisinden çıkıp bir metre önüne geçti driplingle. Yani 3 yaş daha yaşlı Lukaku, Abdülkerim Bardakçı. Oyuncular üzerinde de bazı değişiklikler şart gibi. Yani ölü olan baskısı kırıldığı anda orta saha bloku ile savunma hattı arasında kelimenin tam anlamıyla bir otoban oluşuyor. Orayı müthiş geçiyor takımlar. Yediğimiz golleri bir hatırlayın, verdiğimiz pozisyonları bir hatırlayın. Böyle De Bruyne gibi, işte Barella gibi üst seviye oyun kurucular da bu boşlukları çok iyi gördü. Çok iyi paslar attılar savunma arkalarına. Hızlı kanat oyuncuları da var zaten bu takımların, Belçika ve İtalya gibi takımların. Ne oldu? Savunma dörtlümüz neredeyse her pozisyonda rakip forvetlerle baş başa kaldı. Ya arkaya adam kaçırdı. Kademesiz, desteksiz bir savunma anlayışı. Kalemizde gördüğümüz goller. Umarım Vincenzo Montella da bunları görmüştür. Yani her şeyi böyle güllük gülistanlık anlatıyor ya. Vallahi bu milli aranın bitmesine sevindim. Yani dün işte bizim maç 3-1 olduktan sonra Fransa maçını açayım dedim. Fransa da hakikaten son dakikalarda müthiş top oynadı. Ryan Cherki'si, Olise girdi. Due ikinci yarı oyuna girdi. Orada da tabii Zinedine Zidane tüm oyunculara şans vermek istiyor doğal olarak. Çünkü hepsi birer yıldız zaten. Ve onlarda da Mbappe'nin yokluğunda hani yine burada işte Montella'yı biraz haklı çıkarma için de dedim ki bak Fransa da kendi kendime maçı izlerken forvetsiz oynuyor, işte Cherki'si, Due, Olise gibi böyle kanat oyuncularıyla rakip kalede gol arıyor diye, ama orada bambaşka bir fark var. Acayip bir uyum var oyuncular arasında. Atılan her golde kendi takım arkadaşını offside'e düşürmeden araya bırakılan toplar, kim nereye nasıl koşacak, kimse kimsenin alanına müdahale etmiyor, bir doğaçlama değil yani, planlı bir şekilde kanat oyuncularıyla da Fransa bu oyunu çok iyi oynadı dün Belçika karşısında. Çok da güzel goller attı. Maçın son bölümünde de 50 metreden Zinedine Zidane'ın olduğu kulübeye bir top geldi havadan. Zinedine Zidane üzerinde takım elbisi, ayağında köseli ayakkabıyla topu öyle bir indirdi ki, kontrol etti ki. Ve dedim ki ya bugün 70-80 milyon dolarlık oyuncular o topu kramponla öyle indiremez ya. Nasıl kaliteli, yetenekli oyuncular varmış geçmişte. Derler ya hani, şimdi Özet abi de hatırlattı, form geçicidir, klas kalıcıdır diye. Yani Zinedine Zidane çok büyük topçuymuş, bugün işte adını yeni duyduğumuz oyunculara 70-80 milyon euro veriliyor. Herhalde bugün Zinedine Zidane olsa 250-300 milyon euro derdik piyasası. O kadar abart, şimdi dinleyicilerimiz arasında belki gençler niye bu kadar abarttı diyebilir ama benim yaşımda, benim 41 yaşlarındayım. Benim yaşımda olanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Ve maalesef futbol öyle mekanikleşti ki bu dönemde böyle oyuncu izleyemiyoruz artık. Hocalar da böyle oyunculara alan bırakmıyorlar. Takım oyununa ayak uydur, işte bireysel oynama, şov yapma der gibiler. Çünkü Guardiola ile Ryan Cherki arasında bir tartışma vardı. Ryan Cherki seviyor bunu. Zinedine Zidane da sanki onu biraz daha özgür bırakacak gibi. Sonuçta onu en iyi anlayacak kişilerden biri de Zinedine Zidane. Aynı mevkinin oyuncusu. Yeteneklerine biraz sergilemesine izin veriyor gibi hissettim Fransa milli takımında. Bizde de bu yeteneklere

0: fazlasıyla sahip bir oyuncu var. Arda Güler var. Yani Arda Güler'i maalesef yanlış planda ziyan ediyoruz gibi geliyor bana milli takımda. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Birkaç mesaj okuyacağım. Mesajların ardından da kulüplerdeki gelişmelerle yine dünyadan haberlerle programa devam edeceğim. Milli takımda tek sorun Montella mı yoksa milyon euro olan futbolcuların performansı mı demiş. Az önce milli takım konusunda detaylı bir analiz yaptım size. Eminim orada yanıtları bulmuşsunuzdur. Bazı noktalarda yayın konusunda problem varmış Vedat abi. Onu da aktarmış olalım. Dinleyicilerimizin şikayetleri var. Bakıyorum. Mesajlarınıza, bu teknik konuları da arkadaşlarımıza ilettiğimi söyleyeyim. Milli takım ülkedeki takımların yansımasıdır. Bizim takımlarımız bile 3 günde bir maç yapamıyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde aldığımız sonuçlar ortada. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa dönüşü dağıldılar. Milli takım 3 günde bir maç oynayamıyor demiş. Bunun da sıkıntısını gördük bu süreçte diyor dinleyicimiz. Mali konulardaki düşüncelerinize katılıyorum demiş dinleyicilerimizin. Yani harcanan paraların karşılığı yok. Kulüplerin artık bu kaynakları, kulüplere verilen bu kaynaklar kesilmeli diyor. Maalesef görevini kötüye kullanan insan da çok fazla ülkede demiş bir başka dinleyicimiz. Sıkıntılarımızdan biri de o. Yani herkes zaten işini iyi yapsa tüm bunlar başımıza gelmezdi diyen var. Bir başka mesaj da şu şekilde. Milli takımın toplumla arasında, taraftarla, futbol severler arasında ciddi bir mesafe girdi. Tekrar o güven ortamının sağlanması gerektiğini vurgu yapmış. Adalete olan güvenin tekrar yerine gelmesi gerekiyor. Önce ülkede her şeyin düzelmesi için demiş bir başka dinleyicimiz. Cengiz Bey de güzel mesaj atmış. Çok gerçekçi yorumlar yaptınız diye sağ olsun. Bir başka mesaj. Türk toplumunun en büyük sorunu ahlak erozyonudur demiş Ali Şahin Bey. Ali Şahin Bey yazmış. Bunun da düzelmesi ailede başlar diyor. Yani evet ya, şimdi benim de ortaokula giden oğlum var 7. sınıfta. İşte var birkaç tane böyle ahlak dersi de var. İşte sosyal dışında. Ama bunun işte çocuk sadece okulda bunu görmesi mümkün değil. Yani evde çocuğu sosyal hayata hazırlamak gerekiyor hakikaten. Herkesin bir fıtratı var diyebilirsiniz ama ne kadar fıtratı olsa da

0: Evde anne baba nasıl davranıyor? İşte toplum içinde nasıl davranıyor? Hak hukuk meselesine anne baba nasıl bakıyor? Çocuk onu örnek alıyor yani. Baba küfür bassa çocuk da küfür ediyor yani. Şaşarı yok bunun. Çok böyle birebir tanık olduğum arkadaşlarım, aileler ve çocuklar biliyorum. Çocuklara birçok konuda işte yanlış yaptıklarında kızmayalım lütfen. Kendimize bakalım. Acaba bu konuda bendeki problem ne? Ya da benim eşimdeki problem ne? Niye bu çocuk bunu böyle yapıyor diye. Dinleyicimize teşekkür ederim. Burada ahlak erozyonunu düzeltmek istiyorsak ailelere ciddi problem düşüyor hakikaten. Ve genel hatlarıyla birçok dinleyicimiz de işte liyakatsızlığa vurgu yapmış. Buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Yok, pardon, Beşiktaş'taydı sıra. Şimdi Serdal Adalı yeni yönetimiyle artık göreve devam ediyor. Zaten görevin başındaydı. Başkandı Sayın Adalı. Ve şimdi hem futbol kulübü hem pardon hem futbol takımı hem de kulüple alakalı faaliyetlere başlayacakmış. Önce mazbata töreninin ardından yeni yönetim göreve başlayacak. Siyah beyazlarda ise gözler Ocak ayı transfer planı ve sportif yapılanmaya çevrilmiş durumda. Bu minvalde Serdar Adalı ile Önder Özen bir görüşme yapacakmış. Bu görüşmede takımın eksikleri, önümüzdeki yılın planlaması, bir oyuncu listesi oluşturulacak, oyuncu adaylarının maliyetleri, mevcut kadroya uyumu, sözleşme durumları gibi birçok detay ele alınacak. Adalı ile Önder Özen arasındaki yakın zamanda yeni bir transfer list zirvesi yapılacak deniliyor. Serdal Adana'nın yeni dönemde Beşiktaş için ortaya koyduğu hedefler arasında kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı oluşturmanın yanı sıra ayrıca amatör şubelerin denk bütçelerle büyümesini, kulübün finansal bağımsızlığını yakalayan ve borçsuz bir mali yapıya kavuşmasını planlıyormuş. Bakalım bunu ne yapacak ya, yani nasıl yapacak? Çünkü her gelen yöneticiden, başkandan biz bunu duyuyoruz. Borçları sıfırlamak olayı. Ama borçlar her gelen yönetimin gittikten sonra arkasına bir sıfır daha eklenerek büyüyor. Sıfırlamayı geçtim. Arkasına bir sıfır daha ekleniyor ve büyüyerek devam ediyor. Bu konuyu takip edeceğiz. Bu bağlamda da borçları sıfırlayıp kulübü mali yapıya, pardon, bağımsız bir mali yapıya oluşturmak için de yeni gayrimenkul yatırımlarıyla kulübün ekonomisinin güçlendirilmesi ve projelerle büyütülmesi de Adalı'nın vaatleri arasındaymış. Altyapıda ise geleceğin yıldızlarının Avrupa seviyesindeki tesislerde yetiştirilmesi hedefleniyor. İşte bak, burası çok önemli. Kulüplerde bu tesisleşme problemi var ve o tesislerde en iyi eğitimi verecek, Avrupa seviyesinde eğitim verecek eğiticilere ihtiyacı var ve bu çocukların oralarda yaş gruplarına göre sağlıklı bir beslenmeye ihtiyacı var. Altyapılarda çıkan yemeklerde bile menüler problemli, yani yetersiz besleniyor oradaki çocuklar. Bunu bizzat giderek tanıklık ettiğim için söylüyorum. İdari anlamda profesyonellik ve kurumsal vizyonun ön plana çıkarılması, camianın yeniden kenetlenmesi ve Beşiktaş'ın hep birlikte yükselmesi yeni dönemin önemli hedefleri arasında bulunuyor. Bakalım kaçını hayata geçirebilecek? Çünkü biraz işler kötü gittiğinde hemen tablo değişebiliyor Türkiye'de. Sadece Beşiktaş üzerinde değil, birçok kulüp için geçerli bu durum. Sayın Adalı ve yeni yönetime bir kez daha hayırlı olsun. Beşiktaş için umarım en güzeli olur. Şimdi tabii transfer dönemini daha çok var ama yarış mı var? Tamam, yarışa gidip ondan sonra devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 10 numaralı teknik taktik ve 6 numaralı Kafkas sürekli. İçerideki 2 numarada Eren Ağam, bir boy farklı lider. 4 numarada Zirve Bey ikincilikte. Dışarıda üçüncülükte ilerleyen Safkan, 9 numaralı Karat. Orta kulvarda 7 numarada Alcaldras kuşçusu var. Yer dibinde 5 numaralı Gurek. Bir boy kadar geride 1 numarada Salgur. Dışarıda 8 numaralı Baldayım. Daha geride 6 numarada Kafkas.

0: sürekli ve 10 numarada teknik taktik var. İçerideki 2 numarada Eren Ağam son 400'e yaklaşılırken de boyun farkıyla önde, dışta 4 numarada Zirve Bey'i, bir boy kadar geride ortada 7 numarada Alcadraz kuşçusu, içe yakınsa 5 numarada Gurek sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 2 numarada Eren Ağam düzlüğe de önde çıktı. Daha geriden 5 numarada Gurek'le beraber dış kulvardan 4 numarada Zirve Bey'in de ataklarıyla son 200 metreye giriliyor. Orta kulvardaki 2 numarada Eren Ağam liderliğini sürdürüyor. İçe yakın ilerleyen Safkan 5 numarada Gurek oldu. Dışarıdan 4 numarada Zirve Bey'in atakları var. Son 100 metrede orta kulvardaki 2 numaralı Eren Ağam önüne girmeyi başardı. Fark 2 boy kadar. 2 numarada Eren Ağam koşuyu kazandı. 1 numaralı Salgur ve 4 numaralı Zirve Bey'i ikincilik için fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Kafkas sürekli koşudan 4. olarak ayrıldı değerli izleyenler. Koşuyu 2 numaralı Eren Ağam kazandı. Ali Yıldız da start aldı bu Safkan.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatlerin 20.03 yaptık. Az önce bir haber paylaşacaktım. Tam yarış vakti geldi ve ara vermek zorunda kalmıştık. Beşiktaş'ın da Ocak ayında transfer etmek istediği oyuncuların başında Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock geliyor. Zaman zaman Premier Lig'de geride kalan maçlarda süre aldı. Yani sezonun ilk haftalarında ikinci yarıda oyuna girip Liverpool'a gol atmışlığı da var. Hoca da bırakmak istememişti transfer döneminin son günlerinde. Beşiktaş'ın transfer listesinin başlarında yer alıyor ve tekrar bir temas kurulacakmış. Aralık ayında hem oyuncuyla hem kulübüyle 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 7 maçta 3 de gol atmış. Yani skorer kimliğiyle dikkat çekiyor Newcastle'da. Bakalım Beşiktaş bu oyuncuyu kadrosuna katabilecek mi? Fenerbahçe ile ilgili birkaç haber paylaşayım bu bölümde. Fenerbahçe'de Archie Brown geçen sezon kadroya katılmıştı. İlk sezonunda iyi bir sezon başlangıcı oldu ama sonrasında bir sakatlık, bir ara böyle zaman zaman oynadı, yedek kaldı süreçler oldu. Bu sezon da İsmail Kartal'la beraber gerçekten iyi bir sezon başlangıcı. Hem işin savunma tarafında hem hücum tarafında akılda kalan performanslara imza attı. Zaten Belçika Ligi'nden birçok takımın da takip ettiği bir oyuncuydu Archie Brown. Sezon bittiğinde adı Newcastle diyorum, Nottingham Forest'te anılmıştı. Ve 15 milyon euroluk da bir teklif gelmişti Fenerbahçe. Fenerbahçe oyuncuyu satmak istemedi. Hem U23 kontenjanına uymasından dolayı hem de satsak yerine kimi alacağız tekrar bir maliyet düşüncesiyle. Şimdi tabii bu sezonda hem Lyon maçlarında hem Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında Archie Brown'un etkili oyunu, attığı goller yine göz önüne alındığında oyuncunun şu an İngiltere'den birçok takımın takibinde olduğu yazılıyor, iddia ediliyor. Ve Fenerbahçe'nin de sezon sonuna kadar oyuncu bu şekilde performansını sürdürürse hani 30 milyon euro, 25-30 milyon euro seviyesinde bir rakam beklentisi varmış Archie Brown'dan. Bu rakamlar önemli. Bence 25-30 milyon euro seviyesinde, 25 milyon euro dahi bir teklif geldiyse mutlaka göndereceksiniz. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hiç fark etmiyor.

Yerine 7-8 milyon euroya yenisini bulacaksınız, koyacaksınız. Asıl doğru sistem, mantık bu olmalı. Fenerbahçe için bu haber bugün dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Ocak ayında Fenerbahçe'de Beşiktaş gibi orta sahaya bir takviye yapacak. 8 numara arayışı var. Yönetimin gündeminde Lorient forması giyen Arthur Avon varmış. 21 yaşındaki oyuncu Lorient forması ile gösterdiği performansın ardından birçok kulübün dikkatini çekmeyi başarmış. Kamerunlu futbolcunun sadece Fenerbahçe'nin değil yine bazı takımlarında takibinde olduğu yazılıyor bu haberde. 2025-26 sezonunda Lorient formasıyla Lig 1 ve Kupa'da toplam 33 maçta süre almış. 2 gol 1 asistlik katkısı var 21 yaşındaki genç oyuncunun. Bu sezon ise 5 maça çıktı. Kamerun'un orta saha oyuncusu henüz gol ve asist katkısı sağlayamadı. Tabii oyuncuyu izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Fenerbahçe'nin aradığı 8 numara mıdır? Gol asist sayısında biraz sanki yetersiz gibi. Geçen sezon 3 gol 1 asist. Bu sezon gol asist katkısı yok. 8 numaradan da işte biraz insan gol asist katkısı bekliyor yani. O önemli. Şimdi João Bloch'tan bahsederken bu sene 7 maçta 3 gol atmış Newcastle'da. Dikkat çekici bu. Tabii Fenerbahçe Beşiktaş'a göre şey yapmıyor. Yani Beşiktaş 2-8'de oynuyor neredeyse orta sahada. Hani orta sahadan gol takviyesi, asist takviyesi almak zorunda gibi Beşiktaş. Yani Fenerbahçe'de zaten 10 numara olarak Asensio var. O olmayınca da tabii yokluğu hissediliyor ama Fenerbahçe için işte illa 8 numaranın çok fazla gol asist katkısı yapmasına gerek yok da diyebilirsiniz. Yine de o mevkideki oyunculardan bu performanslar bekleniyor, bu talep ediliyor doğal olarak. Trabzonspor için de bugün yine Fransa Ligi'nden, Auxerre'den Kevin Doni, daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncu yaz transfer döneminde Trabzonspor'da bir 8 numara takviyesi yapacak Ocak ayında. Zaten Başkan Sayın Ertuğrul Doğan da bunu sık sık paylaşıyor çıktığı yayınlarda. Bu oyuncu daha önce Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın takibindeydi. Daha çok genç, 22 yaşında, 1.83 boyunda, piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 2029 yazına kadar da kontratı var kulübüyle. Bakalım Trabzonspor'un yeni orta saha oyuncusu Kevin mi olacak yoksa farklı bir isim mi olacak? Bu dönem itibariyle de artık işte Ekim daha çok erken ama Kasım itibariyle biz bu isimleri daha sık duyacağız gibi medyada. Transferi de taraftarlar seviyor. Sonuçta merak ediyorlar. Galatasaray'ın gündemi sakin bugün. Galatasaray'a dair çok fazla haber, not göremedim ki Galatasaray'da artık Cuma gününden itibaren yoğun bir mesaiye girecek. 23 günde 8 maç var. Yanlış hatırlamıyorsam. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray, Trabzonspor'un da Konferans Ligi macerası başlıyor. Tabii bu süreçte hocaların kadro tercihleri, oyunculardan alacağı performanslar, hem lig yarışında hem Avrupa'da nasıl bir yol izleyecekler, yarış içinde olacaklar. Hani hocalar için de stresli bir dönem başlıyor. Cuma günü itibariyle Süper Lig'e geri döneceğiz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz derdini.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Derin Pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Derin Pas'ta da son bölüme giriyoruz değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Kenan Yıldız'ın Bayern Münih'ten ayrılıp Juventus'ta gösterdiği performans Bayern Münih'in altyapıda strateji değiştirmesine neden olmuş. Bugün Bayern Münih'in altyapı sorumlusu Johan Sauer'in açıklamaları vardı. Şimdi hemen onu paylaşacağım. Neden altyapı stratejisinin değiştiğini şöyle anlatıyor Sauer. Kariyerine Juventus'ta devam eden milli futbolcu Kenan Yıldız ve Stuttgart'tan Angelo Stiller'in bu değişimden etkili olduğunu söylemiş. Alman basınından Spox'a verdiği röportajda şöyle diyor. Angelo'nun durumu genç takım ve profesyonel takım arasındaki geçiş konusunda bize yeni yaklaşımlar kazandırdı. Bir oyuncu ancak fırsat verildiğinde kendini kanıtlayabilir. Ben her zaman Barcelona'yı örnek gösterdim. Yüksek seviyeli ancak ilerici bir yapıya sahipler ve düşüş yaşamıyorlar. Kenan Yıldız Angelo'dan bir yıl sonra Juventus'a transfer olup A takımda kendini kanıtladığında bir Bayern Münih altyapısından yetişen oyuncunun üst düzey bir uluslararası kulüpte hızla başarılı olabileceğine bir başka teyit oldu. Stiller ve Kenan kesinlikle bu geçişe daha yoğun bir şekilde odaklanmamıza katkıda bulundular diyor. O dönemi de şöyle anlatmış Bayern Münih'in altyapı sorumlusu Sauer. O zamanlar onun yaş grubunda Paul Wanner ve Arjen Ibrahimovic gibi çok yetenekli başka oyuncularımız da vardı. O dönemdeki profesyonel kadro 3-17 yaşındaki forvet oyuncusunun aynı anda A takımda antrenman yapmasına izin vermedi. Diyor yani Kenan Yıldız'ın A takımda antrenmanına izin verilmemiş o süreçte. Dahası Matistel'in transferi de zaten gündemdeydi ve 2005

5 doğumlu Juventus'a işte 2000 o da 5 pardon Matteo Kessié transfer edildi o süreçte. O da 2005 doğumlu. Juventus Kenan'a A takım antrenmanlarına düzenli bir katılım sözü verdi. Biz o zamanlar bunu sağlayamıyorduk. Bu nedenle kendisi için doğru karar verdi Kenan Yıldız diyor. Ve Kenan Yıldız'ın bu gelişimi sonrası da Bayern Münih altyapıdaki bu zihniyeti değiştirmiş. Yani 3 oyuncu, 3'ü de iyiyse ve aynı yaş kategorisindeyse de problem değil. Üçünü birden A takımla antrenmanlara çıkarmaya karar vermişler. Yani oyuncu yetenekliyse ve o seviyede kendini gösterebilecek durumdaysa şans veriyorlar. Bir mevkide 3 oyuncu var, 4 oyuncu var kısmına bakmıyorlar artık. Kenan Yıldız da Bayern Münih altyapısında yetişip kısa sürede Juventus'ta rüştünü ispatlayan oyunculardan biriydi. Tabii bu sezon biraz talihsiz başladı onun için. Geçirdiği sakatlık var. İtalyan basınında çıkan haberler Aralık ayında sahalara döneceği yönünde. Umarım o da kısa sürede eski günlerine döner Kenan Yıldız. Ve Lionel Messi, Arjantin futbolunun, dünya futbolunun efsanelerinden Estadio Monumental'de oynanacak maçta Arjantin milli takımının formasını son kez giyecek bugün, bu gece sanırım o maç. Lionel Messi Arjantin milli takımına bir veda mesajı yayınladı. Diyor ki o an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum. Her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım demiş. İlk maçına 17 Ağustos 2005 tarihinde çıkmış Lionel Messi Arjantin milli takımıyla. Nereden baksanız 21 yılı aşmış. 21 yıl 2 ay diyebiliriz. Ve 21 yılda 207 kez Arjantin milli takımının formasını giymiş Lionel Messi. 107 gol atmış. Bir Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 UEFA Şampiyonlar Kupası ve bir de Olimpiyat madalyası kazandı Lionel Messi Arjantin milli takımıyla. Kariyerinde hakikaten almadığı, elde etmediği başarı kalmadı. İki de Dünya Kupası finali kaybetti. 2014'te hatırlayacaksınız. Almanya-Arjantin finali. O gün çok üzülmüştü. Son olarak da İspanya'ya bu yıl kaybettiler. 12 yılda 3 Dünya Kupası finali, 1 Dünya Şampiyonluğu, 2 Copa Amerika. Zaten kulüp kariyerinde de elde etmediği başarı kalmadı. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi zaferleri. Barcelona'da 3 Şampiyonlar Ligi mi kazanmıştı Messi? 2006'da da vardı. 2006-1, 2009-2, 2011-3, 2015-4. 4 Şampiyonlar Ligi almış Barcelona'da. O da huzur içinde bugün ülkesine, Arjantin'e veda edecek. Tam da bu noktada Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo'ya geçelim. Cristiano Ronaldo ile ilgili de bugün çıkan haberler vardı. Yani işte Messi

Cristiano Ronaldo. Hatta Pedro Proença ile görüşmüş. Federasyon Başkanı ile, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile. Jorge Jesus'la artık çalışmak istemediğini söylemiş. Bugün birçok eski futbolcunun da bu konu hakkında açıklamaları vardı. Jorge Jesus'u şu konuda çok eleştiriyorlar. Yani Ronaldo gibi bir oyuncuyu ısınmaya gönderiyorsanız oyuna almak zorundasınız düşüncesi var. Tabii Wayne Rooney'di sanırım bu ifadeyi kullanan. Bir başka oyuncu daha bu ifadeyi kullandı. Onu da bulursam şimdi söyleyeceğim, paylaşacağım sizlerle. Ve Cristiano Ronaldo da işte Jorge Jesus öncesi hocalarla iyi bir iletişim halindeydi. O iletişim de şu an yok. Jesus geldikten sonra da kendisini çok sıradan gösterdi kamuoyuna. İşte uzun süre sağ kenarında ısınıp oyunu almayınca da buna çok içerleniyor, kızıyor. Ha, şunu diyebilirsiniz, yani bir oyuncunun bunu yapmaya ne kadar hakkı var? Hocadan büyük değil sonuçta diye. Bak işte Cristiano Ronaldo da çok fazla yer kaplıyor dünya futbolu, Portekiz için. Biraz daha hassas olabilirdi. Yani Jorge Jesus orada oyuncuları ısınmaya gönderirken şunu diyebilirdi Ronaldo'ya. Yani seni bugün düşünmüyorum, planlarım arasında yoksun. Maçta ya da maç planladığım gibi gitmedi, seni oyuna almayacağım. Isınmaya gitme sen de diyebilirdi. Jesus bunu tercih etmemiş. Şimdi tabii şunu da merak ediyorlar. Acaba bu şekilde Portekiz Futbol Federasyonu kimi tercih edecek? Yani Ronaldo'yu mu yoksa Jesus'un görevine son verecek mi diye. Federasyon da orta yolu bulmaya çalışıyor. Federasyon Ronaldo ile görüşme önerisini kabul etti. Ve yetkililer de yıldız futbolcunun ekibiyle temaslarını sürdürüyorlarmış. Ve yaşananların ardından bir özür de gerekiyor diye düşünenler var Portekiz'de. Sonuçta Cristiano Ronaldo her ne kadar dünyaca ünlü bir oyuncu olsa da Portekiz halkından özür dilemedi. Milli takım antrenmanını terk ettiği için diye eleştiriler de var. Geniş kapsamlı bir haber bu. Bakalım Portekiz Futbol Federasyonu bu sıkıntıyı nasıl çözecek ilerleyen günlerde. Ama şu anda da tabii milli ara bittiği için belki biraz gündemden düşebilir ama sonuçta Kasım'da yine milli maçlar var. Jesus muhtemelen davet edecektir kendisini. Siz söyleyin milli takıma. Acaba gidecek mi orada ya da bir ay içerisinde bu tatlıya bağlanacak mı? Hep beraber göreceğiz değerli dinleyenler. Son haberim de bugün Metin Diyadin ile ilgili. Dün Salim Manav da son dakika geçti bu haberi. Metin Diyadin iyi başlamıştı. İlk 3 haftada 7 puanla başladı ama sonrasında işler yolunda gitmedi. Son 3 maçı kaybetti Gençler Birliği. Milli arada tabii 2 haftadır takımın da başındaydı. Acaba niye bu kadar bekledi? İşte Gençler Birliği'nde mali sorunlar olduğu konuşuluyor. Transferde istediği oyuncuların almadığı konuşuluyor. Bilemiyoruz. Metin Hoca'ya da bir yerde kırgınım. Birkaç kez aradım, telefonumu açmadı. Bizim hocaların şöyle bir durumu da oluyor. Yani bunu eleştirmek için de söyleyebilirim. Belki baskı altında hissediyorlar. Görevdeyken bir şey sormak için arıyoruz. Bir şey oluyor. Açmıyorlar telefonu. Eğer görevde değillerse, bir takım çalıştırmıyorlarsa o zaman daha rahat takılıyorlar ama biraz daha keşke şeffaf olabilseler. Yani hocalar. Metin Hoca da böyle. Görevdeyken telefonu açmaz hiçbir şey sormak istediğimizde. Kendisine de eğer sorma fırsatımız olursa neden ayrıldığını kamuoyuyla paylaşırız. Daha detaylı bilgilendiririz. Şimdi Gençler Birliği içinde TRT Spor bir haber yapmış. İki aday ön plana çıkıyormuş. Bülent Uygun ve Alex de Souza. Alex de Souza'nın Antalya kariyeri vardı. Kısa bir sürmüştü. Çok başarılı olamamıştı. Sonrasında ne yaptı bilmiyorum. Bülent Uygun da uzun süredir takım çalıştırmıyor sanki. Şu anda yorumculuk yapıyor. Sosyal medyada çıkıyor bazen karşıma. Konuşulan isimler bunlar. Bakalım. Genç

Gençler Birliği yönetimi yeni hoca konusunda ne yönde bir karar verecek? Mesajlara da bakıyorum. Sorun giderilmiş sanırım birçok yerde. Dinleyicilerimiz de zaman zaman böyle ufak tefek aksaklıklar oluyor. Sizlerin anlayışına sığınıyoruz değerli dinleyenler. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası maçları da başladı. Bugün A Spor'da şu an Karşıyaka Afyon maçı var. Karşıyaka 65. dakikaya 2-1 önde girdi. Bitlis Spor Silifke'yi 6-0 yenmiş. Kırklareli Bayburt'u 1-0 yenmiş. Sakarya Arıt Kayadibi'ni 2-0 geçmiş. Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçları da devam ediyor değerli dinleyenler. Salı gününde, haftanın ikinci gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Furu Furu da hazır durumda. 11 at parti için de hazır. Start verildi ve Kocaeli'de 6. koşu başladı değerli izleyenler. Liderlik için öne gelen ilk isim 1 numaralı Swordmaster oldu. Aldı liderliği dıştan. 3 numaralı Han Ömer ikinci reye girme çabasında orta kulvarda. 2 numaralı Furu Furu bariyer dibinde. 5 numaralı Jix Life yaklaşık 2 boy kadar geride. 5. ligde ilerleyen Safkan, 4 numaralı Karabereli 2 boy kadar geride içeride, 8 numaralı Red Storm dışında, 9 numaralı Rico Paşa 1,5 boy kadar geride, 6 numaralı Lord Protector daha geride dışta, 10 numaralı Rock Forever içe yakın ilerleyen Safkan, 7 numaralı Mr. Monk oldu. Yarışta bu sırayla 1200 metre start yerine doğru yaklaşıyor Safkanlar. 1 numaralı Swordmaster'ın liderliği sürüyor ikincilikte. 3 numaralı Han Ömer var. Han Ömer'in 1 boy kadar gerisinde 3. ligde ilerleyen Safkan. 5 numaralı Jix Life. 4. ligde 2 numaralı Fru Fru konumlandı. Fru Fru'nun 1 boy kadar gerisinde içeriden 8 numaralı Red Storm geldi. Dışına da 4 numaralı Karabereli atak yaptı. 3 boy kadar geriden önündeki mücadele 9 numaralı Rico Paşa da ortak olma çabasında. Rico Paşa'nın yaklaşık 3 boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Rock Forever içe yakın, 6 numaralı Lord Protector, daha sonra 7 numaralı Mr. Monk ve 11 numaralı Line of Anı. 1 numaralı Swordmaster 2,5 boy farkla lider durumda. 3 numaralı Han Ömer ikincilikte. 3. ligde 2 numaralı Fru Fru. 4. ligde içe yakın ilerleyen Safkan. 8 numaralı Red Storm dışından şimdi 4 numaralı Karabereli temposunu yükseltti ve 3. liğe kadar girdi. 1 numaralı Swordmaster 3 boy farkla lider durumda. Yine 2. ligde 3 numaralı Han Ömer var. Dış kulvarda 3. ligde ilerleyen Safkan, 4 numaralı Karabereli, 2 numaralı Fru Fru ile beraber 4 numaralı Red Storm'un da ataklarıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. Düzlüğe de 1 numaralı Swordmaster'ın liderliğinde çıkıldı yarışta. Fark da yaklaşık 4-5 boy kadar. Yine 2. ligde 3 numaralı Han Ömer var. Daha geriden 8 numaralı Red Storm'la beraber dış kulvardan 4 numaralı Karabereli'nin ataklarıyla son 200'e girildi yarışta. Orta kulvardaki 1 numaralı Swordmaster'ın 4 boy farkla liderliği sürüyor. Dış kulvardan 11 numaralı Line of Ana 2. liğe girdi. Son metreler yarışta 1 numaralı Swordmaster direniyor. 11 numaralı Line of Ana geliyor. 1 numaralı Swordmaster kazanıyor. 11 numaralı Line of Ana ve 9 numaralı Rico Paşa ikincilik için fotoğrafı yakın geçen Safkanlar oldu değerli izleyenler. 4 numaralı Karabereli 4. 6 numaralı Lord Protector ise koşuyu 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Swordmaster Muhammed Mirbilgin ile koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tarih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan bahse girizden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Bu 2 saatlik süre içerisinde her akşam olduğu gibi hafta içi yine gündeme bakacağız. Gündemde neler varsa onları konuşacağız sizlerle. Öne çıkan karşılaşmalar varsa onlarla ilgili de bahis açısından sizlere de bilgiler aktarıyorum biliyorsunuz. O sorularınıza da cevap veriyorum ama bugün tabii yine devam ediyor milli ara devam ettiği için de çok fazla böyle maçlarla ilgili yorum yapmayı tercih etmiyorum. Takip ettiğim liglerle ilgili yorumlar yapmayı tercih ediyorum. Daha çok gündemi konuşacağız. Gündem de yoğun bu arada. Aslında ligler şu anda tatilde, daha doğrusu milli ara nedeniyle tatilde. Buna rağmen çok yoğun bir gündem var gerçekten. Bir tarafta milli takımımız dün de yine beklemediğimiz bir skorla mağlup oldu. Gerçekten üzücü bir 4 maç geçirdik. Yani hepimiz için bir hayal kırıklığıydı bu 4 maçlık süreç. Ve burayla ilgili konuşacağız. Sizlerin düşüncelerini buradan alacağım yayında. Neler düşünüyorsunuz milli takımın bu 4 maçlık performansı ile ilgili? Bana mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca bir taraftan Türkiye Futbol Federasyonu'nda Cuma günü bir seçim kararı alınacağı, olağanüstü genel kurul kararı alınacağı söyleniyor. Bunun üzerine yine bakarız. Neler var, neler yok, onları paylaşırız. Kim acaba yerine gelebilir bu federasyonun? Kimler konuşuluyor kulislerde? Bunlarla ilgili

yine sizlerle sohbet ederiz. Bunun dışında tabii ki yine Merkez Hakem Kurulu. Merkez Hakem Kurulu'nda yeni Merkez Hakem Kurulu belirlenecek. Başkan kim olacak? Herkes bunu soruyor. Bu soruya da bakalım. Cevap arayacağız sevgili dinleyiciler. Bunun dışında da tabii gelişmeler var. Onlara da bakacağız. Az önce tamamlanan karşılaşmada Vakıfbank Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup ederek şampiyonlar şampiyonu olmayı başardı. Bir daha söyleyelim. Şampiyonlar şampiyonu olan takım Vakıfbank oldu. Az önce 3-2'lik skorla voleybolda mağlup etti Eczacıbaşı'nı ve gerçekten çekişmeli de bir maçtı. Önce Vakıfbank öne geçti, sonra Eczacıbaşı yakaladı. Son set yine çok heyecanlı geçti ama sonunda kazanan Vakıfbank oldu sevgili dinleyiciler. Onu da takip etme şansı buldum yayından hemen önce. Evet, çok fazla dediğim gibi konu var, güncel konular var. Onları konuşacağız. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Buradan mesajlarınızı gönderebilir. Siz de yayına dahil olabilirsiniz. Evet, hemen düne dönelim. 3-1 kaybetti milli takımımız İtalya karşısında ve 4 maçta 0 puan çektik. Daha da kötüsü, yani bu maçlarda bolda gol yedik. İtalya'dan toplam 7 gol, Fransa'dan 1 gol ve Belçika'dan 3 gol olmak üzere 11 gol yedik. Sadece 2 gol atabildik. Yani eksi 9 averaj demek bu. Uluslar Ligi'nde bir format var. O formata göre de en kötü 2, ya daha doğrusu A Ligi'nde aldığınız puan ve averajlara bakarak en son 2 sırada yer alan takım direkt B Ligi'ne düşüyor. Şimdi burada eğer biz şu andaki skorlarla gidersek zaten düşmüş oluyoruz. Çünkü son sıradayız. Eksi 11 puandayız. Üzerimizde yine 0 puan almış 2 takım var. Onların da eksi 5 averajı var. Yani bu kadar kötü bir durum var. Biz eksi 9'dayız. O yüzden sonrasında oynanacak 2 maçımız daha var biliyorsunuz. Belçika ve Fransa'yla. Buralarda elde edeceğimiz skorlar önemli. Yani kaybedebilirsin ama farklı kaybetmemek gerek. Yani burada aslında biraz sonra zaten değerlendirmesini yaparız. Montella'ya çok fazla tepki var. Bunların içerisinde en büyük tepki de şu. Evet, milli takımımız buralara oynamaya alışacak vesaire diyor ya Montella. Tamam ama yani böyle de değil herhalde. Yani 4 goller, 3 goller yiyerek değil. Bilemiyorum tabii bundan sonraki süreç zor. Belçika-Fransa maçları. Oralardan nasıl puan çıkarabiliriz? Puan çıkarabilir miyiz? Ya da işte bu averaj konusunda daha kötü duruma gitmeyiz umarım. Yani bunların da dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Sizlere tekrar numaramı hatırlatayım. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buradan göndereceğiniz mesajlara siz de yayına dahil olabilirsiniz. Milli takımın 4 maçlık performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve hali hazırda bu 4 maçın sonunda da Vincenzo Montella'dan bir istifa ya da federasyondan görevden alındığına dair bir haber gelmedi. Yani bu tarafıyla da nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten ben çok merak ediyorum sizlerin düşüncelerini. Ben de fikirlerimi birazdan zaten paylaşacağım sizlerle. Evet, dün akşama döndüğümüzde gerçekten maç başlangıç planı olarak iyi bir başlangıç yaptığımızı söylemek gerekir aslında maça. Uğurcan kaledeydi. Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren savunma dörtlüsü. Önlerinde İsmail, Salih ve Ferdi'den oluşan bir üçlü ve ileride Aral, İrfan ve Yunus'tan oluşan bir üçlü vardı. Yani bu oyun planıyla başladık. Tabii ki bazı ufak tefek eksikler yok muydu, vardı. Onları da yine konuşuruz ama iyi bir başlangıç yaptığımızı söylemek lazım. Ama ben burada aylardır aslında bunu dile getiriyorum. Yine yeri geldi söylemek gerekir. Ya milli takımımızın en büyük probleminin herkes işte hücum hattında olduğundan bahsediyor ki işte bir santroforsuz oynamamızdan kaynaklı olarak. Ya bu da nispeten tabii değerlendirilebilir ama en büyük problem bence savunma problemimiz. Yani biz çok rahat, çok kolay gol yiyoruz ve bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Birazcık kaliteli takımlar, kaliteli ayaklara sahip takımlar bizim savunma problemlerimizi çok kolay cezalandırabiliyorlar. Bu dün akşam da böyleydi. Yani ben maçın bütününe baktığımda
aslında topun arkasına geçti.

gittiğimizde iyi bir savunma yapıyoruz. Bunda bir problemimiz yok gibi. Ama ne zaman ki biz topla çıkmaya çalışırken kaptırıyoruz, sürekli pozisyon yiyoruz ve sürekli oralardan pozisyon veriyoruz. Özellikle savunma bloğunda bazı oyuncularımızın formsuz oluşu da buna eklenince, yani bu takım savunmasının özellikle çıkarken kaptırılan toplarda problemli olmasının yanında bazı oyuncularımızın performanslarının da iyi olmaması eklenince işte böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Yani milli takım, dünkü milli takıma bakarsak golü yiyene kadar gerçekten iyi bir futbol oynuyordu. Yani doğru alan kapatıyordu. Özellikle topun arkasına geçip tam takım olarak iyi alan daraltıyorduk. Ve özellikle o ön alandaki o baskıdan vazgeçip biraz daha geride karşılamaya başlayınca çok da alan ve pozisyon vermemeye başlamıştık İtalya'ya. Ama yine içeriye yapılan bir orta. O zaten içeriye gelen topların birçoğu işte savunma hataları, doğru pozisyon almamalar nedeniyle kalemizde tehlike oluyor. Yani yeter ki siz topu o ceza sahasına gönderin, ondan sonra bırakın, zaten Türk milli takımındaki oyuncular orada belli hatalar yaparlar, top sizin önünüzde kalır. Öyle bir gol yedik gerçekten. Ceza sahasına yapılan bir orta, doğru pozisyon almayışı orada savunmamızın, Scamacca'yı doğru kontrol etmeyişi, yani ona orada vuruş şansını tanımamak gerekir. Hele de ikinci vuruş şansını tanıdığınızda hiç affetmiyorlar. Ve işte golü getirdi. Golden sonra zaten hep problem şu. Biz gole kadar kendi oyunumuzu oynamayı beceriyoruz. Bekliyoruz. İyi kapatıyoruz alanları ve kaptığımız toplarla hızlı hücumlara da çıkabiliyoruz. Ve bunlardan da pozisyon üretebiliyoruz. Kaldı ki dün yine İtalya karşısında milli takımımızın toplam 14 şut attığını kaleye 5 isabet bulduğunu da belirtelim. Yani onlar 16 gol şut attılar. 15 şut attılar. 6 isabet bulup 4'ünü gol yaptılar. 3'ünü gol yaptılar. Biz 5'te 1 ile oynadık. Yani bizim de aslında pozisyonlarımız vardı. Özellikle maçın başında çok fazlaydı. 9 korner kullandı milli takımımız. Oraya da geleceğim. Yani bu kornerler, bu duran toplar nasıl bu kadar kötü kullanılabiliyor? Bunu nasıl başarıyoruz? O da bence çok üzerinde konuşulması gereken bir şey. Yani bu köşe vuruşlarına dair hiç mi planımız yok bizim? Ya da duran toplara dair hiç mi planımız yok? Gerçekten bu da çok konuşulacak bir şey. Yani 9 köşe vuruşu kazanıyorsunuz İtalya'ya karşı ve bunlardan bir tanesine tehlike bile yaratamıyorsunuz. Bırakın yani gol atmayı. Dediğim gibi yani iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında özellikle golü yedikten sonra biraz da o oyun disiplininden kopmalar başlıyor. O işte tüm takım geriye çekilip rakibi karşılama durumundan da biraz vazgeçmiş oluyoruz. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Daha fazla pozisyon vermeyi getiriyor ki dün de yine bu sonuçla karşılaştığımızı söylemek lazım. Savunmadan bahsederken yani Uğurcan Çakır'ı da içine katıyorum bunun. Dünya Kupası'ndan itibaren çok formda bir Uğurcan Çakır görmüyorum. Yani bunu da bu arada milli takımın kaybetmesinin nedenlerini bu sayacağım isimlerde de bulmuyorum, onu da söyleyeyim. Yani Uğurcan Çakır, işte savunmada ne bileyim Abdülkerim Bardakçı, Ozan Kabak ikilisi, ondan bahsedilebilir. Orta sahaya geldiğimizde orta sahada ben İsmail'i de Salih'i de beğendim dün. Maçın bütününe de baktığımda bence güzel bir futbol vardı sahada. Aral golünü attı. Biraz daha bence zamana ihtiyacı var. Onu söyleyebilirim. Yunus Akgün, yani bunu geldiği günden beri söylüyoruz milli takıma. Bu dönem için söylüyorum. Yani Galatasaray'da sezona en iyi başlayan oyuncu. Yani çok net. Şimdi milli takıma gelenlere bakalım. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, değil mi? Var mı başka? Bana hatırlatın lütfen, benim saymayı unuttuğum eğer 11'de oynayanlar varsa. Şimdi bunların yanında Yunus Akgün'ü koyalım. Bence Galatasaray'da sezona en iyi başlangıç yapan Yunus Akgün'de. En formda oyuncu o yani. Ama son maça kadar süre vermedi hoca. Ve o Yunus Akgün süre verdiğinde neler yapacağını da göstermiş oldu. Ve bir tarafı daha var işin. Dediğim gibi yani Yunus Akgün'ü yine koyduğu noktaya baktığımızda, yani en uca koyuyor. Daha doğrusu kaleye en yakın oyuncumuz diyelim. Pek uç falan yok çünkü, yani en uçta oynayan bir oyuncumuz yok. Ama kaleye en yakın oynayan o diyelim. O bölgede neden bir Deniz Gül tercihi yapmıyor hoca da
böyle bir tercih yapıyor.

Bu sorulmalı yani. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de forma giyemiyor. Maç kondisyonu eksik. Ama geliyor İtalya maçında İrfan Can Kahveci sahada. Tamam, İtalya maçından bir gün önce Montella açıklamalar yaparken şunu söyledi. Dedi ki ya biz buraların takımı olmaya çalışıyoruz. Yani alışacağız buralara. Buraları oynamaya alışacağız dedi. Bir tecrübesizliğimiz söz konusu dedi. Hak verebilirim. Ve sonra ne dedi? Çok da eksiğimiz var dedi. Tamam, bunda da hakkı var. En son ne dedi? Oynatmadığımız oyuncuları deneyeceğiz bu süreçte. Ya bir hazırlık maçı gibi baktı. Değil mi? Ya bir hazırlık maçında ne yaparsınız? Oynatmayacağımız oyuncuları deneyeceğiz dersiniz. Ama oynatmadığımız oyuncuların kendi liginde de oynamasına bakmak gerekmez mi? Yani şu maça kadar Aral'ı Yunus Akgün'ü sahaya hiç sürmedi hoca. Şu maç geldi. Şimdi Aral Yunus Akgün sahada. İyi de performans gösterdiler ki bugüne kadar da oynamaları gerektiğini hep söylüyorduk. Özellikle Yunus'un oynaması gerektiğini ben söylüyordum. Ama yine de orada işte İrfan tercihi yerine Yunus'u sağ atıp Deniz Gül'le başlayabilir mesela. Bu çok mu zor olurdu? Ya da şöyle söyleyeyim. Ya neden o zaman Deniz Gül'ü milli takıma davet ediyoruz? Yani gol atamazsak 85'ten sonra oyunu almak için mi? Bu basit bir soru. Yani Deniz Gül milli takıma niye davet ediliyor? Madem ki elinde Barış yokken, Kerem formsuzken, ne bileyim Arda Güler yokken bile Deniz formu alamayacak Deniz Gül, neden milli takıma davet ediliyor? Yani bu bunların hepsi tabii işte hocanın bu son maça dair ben farklı tercihlerim olabilirdi. Dediğim gibi Yunus'u sağa atardım. Aral yine solda başlayabilir. Hemen ön tarafa Deniz Gül'ü koyabilirsin. Değil mi? Ya böyle başlamak daha mantıklı gelmiyor mu size de? Yunus'un da doğru yeri orası zaten. Sağ kanatta oynayacak en doğru yer orası. Yani kısacası milli takımda dünkü kadroya baktığımda dediğim gibi eksikler, gördüğüm eksikler bunlar. Şöyle hemen yedeklere baktım. Kimler yoktu da bu oyuncuda? Mesela Emirhan Topçu milli takımda hiç süre almayacak kadar kötü bir başlangıç mı yaptı? Hayır. Yani lige en iyi başlangıç yapan takımlardan biri Beşiktaş ve onun savunmasında banko 11'inde oynayan oyuncu Emirhan Topçu. Ve daha öteye geçelim. Özellikle savunmadan top çıkarmakta zorlanan bir milli takım var. Yunus Akgün'ü koymuşuz en uca ve geriden sürekli uzun top atıyoruz Yunus'a doğru ya da ileriye doğru Uğurcan'la. Ya savunmadan top çıkarma şeklimiz bu. Dün maçın ilk yarısında özellikle yani 9-10 tane top atıldı Yunus'a doğru uzun. O topları Yunus'un alma ihtimali yok zaten. Madem savunmadan çıkmakta zorlanıyoruz, orada neden bir nokta santrafor gibi ya da işte Deniz Gül gibi bir oyuncu olup o topları alıp indirip arkadaşlarını öne çekecek bir oyuncuyla oynamıyoruz? Değil mi? Neden bunu oynayacağız? Ya da dediğim gibi savunmadan top çıkarırken ayağı daha düzgün olan savunma oyuncularını, stoperleri tercih edemez mi? Mesela Emirhan Topçu tercih edilmez miydi? Bence edilirdi. Bak Mustafa Eskiyellaç bu sezona çok iyi başlayan oyunculardan bir tanesi ve bence hakkı verilmeyen de oyunculardan bir tanesi. Şimdi dün Ferdi'yi eğer sahada başlatıyorsan orta sahada, orta sahanın sağında başlattı. Eğer Ferdi'yi orada başlatıyorsan, solda oynadığı maçlara baktığım için söylüyorum yani bir önceki karşılaşması Belçika maçı değil mi? Eren'in. Oradaki performansına bakıyorum. Ve diyorum ki o zaman burada niye bir Mustafa Eskiyellaç denemesi yapmaz hoca? Yani niye yapmaz? İyi başlamış sezona formda bir oyuncu. Ya onu görmek istemez misiniz orada? Yani bir ne yapabileceğini görmek istemez mi hoca? Görmek istemedi. İkinci yarıda zaten değişiklikler geldi. Zaten 70. dakikaya kadar oyuncu değişikliği yapmadık. Bakın 70. dakikaya kadar oyuncu değişikliği yapmadık. Golü 26'da yedik. 64'te attık. 64'te golü attık. Düzeltiyorum. 64'te de 61'de golü attık. 64'te golü yiyene kadar oyuncu değişikliği yok. 70'te Bartu Elmas'la İrfan Can Kahveci değişti. Hemen ardından yine 70'te İlhan Fakılı ile Aral Şimşir değişti. Orada tabii şöyle bir anladığım kadarıyla tercih yaptı hoca. İrfan Can Kahveci'yi biraz daha böyle Yunus'u sağ atıp İrfan'ı biraz daha

merkeze çekmişti. İrfan'ı çıkardı oraya, Bartu'yu koydu biraz pas trafiğini artırabilmek adına muhtemelen. Ama ben yine söylüyorum, Bartu Elmas'ın milli takıma görev adamıdır. Yani verdiğiniz görevi çok da iyi yapar. Ama bu seviyede milli takımımızın ihtiyacı olan yaratıcı orta saha oyuncuları. Yani o yaratıcılıktan uzak olduğunuzda alver yapabilecek, o tek topu yapabilecek oyuncular eğer elinizde alternatifleri yoksa değerlendirilebilir. Ama alternatifi varsa bence pek değerlendirmeye gerek yok gibi görünüyor. Ben en azından öyle düşünüyorum. Kendi fikrimdir bu. Sonra ne oldu? İlhan Fakıl'dan sonra 79'da Kerem Aktürkoğlu İsmail'in yerine oyuna girdi. Ya Kerem oyuna girdikten sonra en uçtaki isim gibi oynadı ama orada da yine bir tam olarak Kerem Aktürkoğlu'nun rolü belli değildi. Velhasıl kelam 2-1'den sonra 87'ye kadar 3-1 geldi ki bence o arada da yine momentum bizdeydi. Yani 2-1 yenik durumdaydık ama momentum bizdeydi. Daha fazla topa hakim olan bizdik. Yine pozisyon arayan bizdik. Sonra 87'de golü yedik. Yine zaten yediğimiz 2 golde müthiş hatalar. Yani 3 golde hatta. 3 golde müthiş hatalardan geldi. Artık 88'de 2 oyuncu değişikliği birden yaptık. Deniz Gül girdi, Yunus Akgün çıktı. Oğuz Aydın girdi, Ferdi Kadıoğlu çıktı. Şimdi ben soruyorum ya, 88 dakika. 3-1 mağlupsun. Bu saatten sonra Deniz Gül'ü oyuna almanın mantığı. İşte diyorum ya, demek ki bunun için getirmiş. Ya gelir işte, hani kimse bana santrofor almadı demesin. 88'de de oyuna sokarım. Ya 3-1 yenik duruma düştükten sonra. Ya ne gerek var? Ya 70'te yap değişikliği, 75'te yap. Sen yenik durumdasın 2-1. Orada bu tercihi yapmak gerekmez miydi? Ya bilemiyorum, dediğim gibi ben oyun başlangıç planı, 1-2 oyuncu ve oyun planı olarak diyeyim, daha doğrusu kadroyu demeyelim de oyun başlangıç planını beğendim. Oyun başlangıç 11'ini 1-2 oyuncu dışında çok eleştirmem. Ama asıl ben yapılan müdahalelerin çok yersiz ve zamansız olduğunu düşünüyorum. Yani bu 1-1 daha 2. Ya golü yemeyi bekledi resmen hoca ve golleri yedikten sonra bu değişiklikleri yapmayı tercih etti. Valla bu şekilde nereye kadar gidecek çok merak ediyorum. Yani Montella'ya dün de soruldu işte, yani ne düşünüyorsunuz diye. Hiç istifa ile falan uzaktan yakından ilgisi yok hocanın. Yani ben başarılı buluyor kendini ve o başarısını da, kendine göre olan başarısının da burada kalmak için yeterli olduğunu düşünüyor. Ama ben hep söylüyorum, yani futbolda dün yok. Ben Montella'nın başarısız olduğunu da düşünmüyorum bu arada bütünüyle. Geçmişte başarılı bir dönemi olmuştur. Özellikle geldiği dönemde milli takıma yeni bir heyecan getirdi, yeni bir oyuncu grubu üzerinde diretti, bir oyun planı ve ardından da tabii gelen Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, işte A Ligi vesaire. Ama sonrasında yaptıkları, hem kadroyu daha da genişletememesi, seçtiği seçmediği oyuncular, gelen oyuncuların özellikle takımlarında oynamayan oyuncuların da özellikle tercih edilmesi. Mesela konuşuyoruz hep, Samet Akaydın geliyor değil mi her seferinde? Ya bir maç oynamayan bir oyuncu niye sürekli geliyor milli takıma? Ya hiçbir maçta zaten oynamıyor. Ya burada başka bir tercih yapıp o oyuncuya bir fırsat tanımak mümkün olmaz mı mesela? Yani getirdiysen oynatırsın diye söylüyorum. Ya getirdin dersin ki ya ben çok güveniyorum. Takımında oynamıyor ama çok güveniyorum. Getirdim ve oynatıyorum. Ama getiriyorsun bir de oynatmıyorsun üzerine hiçbir maçta. Yani niye işgal ediliyor kontenjan değil mi? Yani başka bir oyuncu, performansı yüksek olan ligde başka bir oyuncu yok mu oraya hak eden? Mutlaka vardır. Onlar gelmesi gerekir ki işte o zaman o hakkaniyet ortaya çıksın. Dediğim gibi burada sonrasında yani yaşananlar, o hocanın başarılı bir döneminden sonra özellikle Dünya Kupası'nda başlayıp buraya kadar devam eden çok zorlu bir süreç var. Artık bu saatten sonra bunun tamamen bu havanın dağılması için mutlaka bir değişiklik, yeni bir heyecan gerekiyor. O heyecanın da aslında işte Avrupa Şampiyonası elemeleri başlamadan önce yapılması gerektiğini inanıyorum ben. Bu kadar artık beklemenin, hoca

konusunda çok manalı olduğu düşüncesinde değilim. Yani bir an önce bir karar verilmeli. Tabii hepsi birbirine bağlı. Biraz sonra konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Cuma günü bir toplantısı var yönetim kurulunun. Ve o toplantının ardından herhangi bir şekilde aslında bir açıklama henüz yok. Onu söyleyeyim. Bu resmi bir açıklama değil. Sadece kulislerde konuşulan Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurul kararı alabileceği söyleniyor. Alabileceği söyleniyor. Alacağı değil. Onu söyleyeyim. Bekleyelim, görelim. Şurada Cuma'ya 2-3 gün var. Yani burada tabii federasyon belki de eğer böyle bir karar alacaksa hoca değişikliği kararını vermek istemeyebilir. Bunu da anlarım. Çünkü gelecek yeni yönetim kendi kararını kendi versin ister. Yani burada sadece Montella'nın belki burada kararını vermesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ama son itibariyle biz burayı atlattık artık. Yani bu 4 maçlık periyot bitti. Atlatmaktan kastım ne biliyor musunuz? Zaten Dünya Kupası sonrasında gönderilmesi konuşulan, düşünülen Montella'nın yerine gelecek teknik direktörün bu zorlu süreçte Fransa, Belçika, İtalya sürecinde yıpranmaması adına bu sürecin geçmesi bekleniyordu. Yani bu maçlar bitsin, ondan sonra bu değişiklik yapılır gibi bir söylem de vardı. Acaba böyle mi olacak işte? Bu 4 maç geride kaldı artık. Bir dahaki milli maça kadar muhtemelen bununla ilgili bir karar alınırsa alınacaktır diye de düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Sizlerin mesajlarını da okuyacağım şimdi ama milli takım gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı bizim için. Böyle çok kötü bir 15 gün geçirdik diyebiliriz. Akşamınız güzel olsun demiş Dursun Türker. Çok teşekkür ederim sevgili Dursun'a. Bir dinleyicimiz diyor ki abi bir kuponum var bakar mısın demiş eserli. Bakalım. İspanya 6 isabetli şut atar, İngiltere 8 isabetli şut atar ve İsviçre 9 isabetli şut atar demiş. Yani maçlar doğru. Umarım dilediğiniz gibi olur. Vedat Bey Ankara'dan Ali ben Montella Türk milletinin aklıyla bence dalga geçiyor demiş. Aldığım sonuçlardan mutluyum diyor demiş. Bu nasıl olabilir? Yani öyle değil ama sonuçlardan değil ama takımımdan memnunum dedi. Yani aslında mücadele, sahadaki mücadele, oyuncuların mücadelesi de çok düşük değildi. Onu söylemek gerekir. Ama dediğim gibi yani burada oyuncular ne kadar mücadele ederse etsin, eğer siz doğru bir 11'le sahada olmazsanız ya da en formda oyuncularınız da sahada olmazsanız işte sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Selamlar, iyi yayınlar İstanbul'dan taksici Ali Fırat. Sayın Montella kulağımıza üfleye üfleye A Ligi seviyesinde olmadığımızı kabul ettirdi bize demiş. Peki kabul edelim fakat merak ettiğim bir şey var. Acaba Montella hoca A Ligi hocası mı? Bu neden kimse hocamıza sormuyor? Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Valla yine aynı noktaya geleceğim ben ama sevgili dinleyiciler, Montella konusunda hani bir şey yok benim kafamda. Bütünüyle başarısız bir teknik direktör yok. Evet, yani bugünkü alınan sonuçlardan sonra kızarak belki bu üzüntüyle geçmişteki başarılarını da yok sayabiliyor birçok insan. Ben saymayanlardanım. Ama şu gerçeği de görmek lazım dediğim gibi. Evet, bir dönem başarılı oldu. Yani onun gelişi o havayı değiştirip milli takımda bambaşka bir hava yarattı. Ama işte o hava da sönümlendi. Şimdi yeniden bir şeye ihtiyacımız var bizim. Bir ekip olmaya, bir takım kurmaya ihtiyacımız var. Yeni bir oyun anlayışına ihtiyacımız var her şeyden önce. Kimsenin umudu kalmadı bu oyunla bir şey yapacağımıza. Yani biz diyoruz ki artık bu milli takımın, bu jenerasyonun daha doğru bir oyunla kullanılması gerekir diyoruz. Yani bunu da yapabilecek kişi teknik direktör. Bu kadar net. Peki bir dinleyicimiz göndermiş. Tamam, gördüm mesajınızı sevgili Mehmet İstemi Bozyal ama sizden başka bana bu şekilde mesaj gönderen yok. Bir kontrol edin siz lütfen. Sizce milli takımda neler yanlış? Tek suçlu hoca mı demiş sevgili Tanju. Ya tabii şöyle, şimdi milli takımda tek suçlu hoca mı? Değil. Mutlaka değil. Ama ben şunu da söylüyorum zaten. Çok kötü bir milli takıma sahip değiliz. Yani önemli olan burada bu havayı değiştirebilecek birisi. Şimdi ben geçenlerde de bu konuda bir fikrimi beyan etmiştim. Dünya Kupası çok kötü geçen bir Dünya Kupası oldu bizim için. Ardından eğer işte B Ligi'nde, C Ligi'nde olsak mesela, Montella'nın olduğu dönemdeki gibi, Dünya Kupası'ndaki o kötü dönemden sonra

0: giderdik. C liginde, B liginde bir takımı şöyle bir güzel sükseli bir galibiyet alırdık. Ve bu hava dağılırdı. Değil mi? Ama burada öyle değil. Dünya Kupası bitti. Dünya devleriyle oynamaya başladık. Ve işte o dünya devleri de dediğim gibi çok kaliteli ayaklara sahipler ve asla affetmiyorlar. Yani buldukları zaman pozisyonu hemen cezalandırıyorlar. Öyle olunca da bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani bir türlü böyle kafamızı kaldıramıyoruz. Bunun içinde olması gereken dediğim gibi artık şu dakikadan sonra sadece saha içerisinde oyuncuların vücut dili vesaire işte fiziksel kalitesi, form düzeyi yüksekliği falan bunları da geçtim. Artık psikolojik olarak bir düzelmeye ihtiyaç var. Kaybeden, sürekli kaybeden, kaybetmeye alışmış bir takım. Sadece kaybetmeye alışmış bir takım da değil. Alışmış bir taraftar da var. Dün kiminle konuştuysam hiç kimse şaşırmıyor artık. Yani İtalya'nın bizi dün 3-1 mağlup etmesine kimse şaşırmadı. Herkes ne bekliyordun ki zaten normaldi falan. Ya bu psikolojiye nasıl geldik biz? Biz milli takımımız sahaya çıktığında heyecanla, yürekten o milli takımın galibiyetini bekleyen, o içinde umudu olan insanlar olarak beklerken geldiğimiz nokta İtalya maçı umudumuz yok. İşte bunun için dediğim gibi bir değişim şart her şeyden önce. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Bir kupon rica edebilir miyim lütfen demiş. Evet, kupon bekleyenler varsa şimdi söylüyorum. Bir tane kupon hemen paylaşayım. Bu gece benim de tercih ettiğim kupon, şöyle hemen bulabilirsem tabii. Önce bulmam gerekiyor ya. Öyle kolay olmuyor. Burada hazır. Evet, şimdi buldum. Şöyle, Hırvatistan-İspanya. Karşılaşma özel bahisleri ilk 30 dakikada gol olur. Hırvatistan-İspanya. Karşılaşma özel bahislerinden ilk 30 dakikada gol olur. İngiltere-Çekya. Karşılaşma özel bahislerinden ilk 30 dakikada gol olur. İngiltere-Çekya, karşılaşma özel bahislerinden ilk 30 dakikada gol olur. Bu ikili güzel geldi benim gözüme. Hırvatistan-İspanya ilk 30 dakika gol olur. İngiltere-Çekya ilk 30 dakika gol olur. Karşılaşma özel bahislerinde 0-30 dakika arası diye geçer. Oradan bakabilirsiniz, değerlendirmek isterseniz. Kocaeli'de 7. koşu başlamak üzereymiş arkadaşlarım uyarıyor. Hemen mikrofonlarımızı Kocaeli'ye çevirelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Gelir gelmez mesajları okumaya başlayacağım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ne konuşuyoruz? Milli takımımızı konuşuyoruz. 4 maçlık periyotta milli takımımızı nasıl buldunuz? Ya da milli takımımızın bu 4 maçlık periyotuyla ilgili yorumlarınız neler? Montella ile ilgili düşünceleriniz neler? Bunları konuşalım istiyorum. Birazdan tabii ikinci bölümde, ikinci saatte konu başlıklarımızı da değiştiririz. Çok şey var konuşacak. Özellikle referans gösteriyorum iki seferdir. Bu konunun aslında çözümlenebilmesi için ya da bununla ilgili federasyonun karar verebilmesi için Cuma günü yapılacak bir yönetim toplantısı var. Oradan çıkacak karar önemli demiştim. İşte onun üzerine de yine konuşuruz sevgili dinleyiciler. Ama hepsinden önce at yarışı.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İkinci koşu Lanya'nın başlangıç ayağıydı. Altıncı koşu Kartepe'de. Şimdi ise yedinci koşu var sırada. Mehmet Kaya Queen of Union'dan indi şu anda. Jokeysiz bir şekilde baksa yöneltilecek Butay.

şimdi kulvarına giriş yaptı. 8 numaralı Queen of Union. Jockey Mehmet Kaya da binek yaptı safkana.

0: Box içinde. Tyler hazır. Start verildi. Kocaeli'de 7. koşu başladı değerli izleyenler. Liderlik için öne gelen ilk isim içeriden yaptığı atakta 2 numaralı Arslan Beyli olmuştu. Orta kulvardan da 4 numaralı Lives in the Sky temposunu yükseltti. Aldı numarayı 4 numaralı Lives in the Sky. İkincilikte 2 numaralı Arslan Beyli var. Bir boy kadar geride dış kulvarda 8 numaralı Queen of Union. Orta kulvarda 1 numaralı American Sam. Bir boy kadar geride 9 numaralı Star of Victory. 3 boy kadar geride içeride 3 numaralı Jumbo Tor dışında 5 numaralı Toros Bey var. Safkanlar bu sırayla düzlüğe doğru yaklaşıyor. İçerideki 4 numarada Lives in the Sky'ın liderliği yarım boy farklı sürüyor. Dış kulvarda 2 numarada Arslan Beyliği, 1,5 boy kadar geride 1 numarada American Sun. Onun 2 boy kadar gerisinde 9 numarada Star of Victory ve onun da 1,5 boy kadar gerisinde 8 numarada Queen of Union sırasıyla Tyler düzlüğe ulaştı. 4 numarada Lives in the Sky düzlüğü önde gelen ilk isim oldu. Orta kulvardan şimdi temposunu yükseltti 2 numaralı Arslan Beyliği. İçerideki rakibi 4 numarada Lives in the Sky'ı yakaladı. Onların dışından da 1 numaralı American Sun geliyor. Son yüze yaklaşılırken dıştan gelen bir numaralı American Sun içerideki iki rakibinden sıyrıldı. Son 50'ye yaklaşılırken bir numaralı American Sun önde. Farkı 1,5 boy yaptı. Bir numaralı American Sun koşuyu kazandı. 2 numaralı Arslan Beyli ve 7 numaralı Medican ikincilik için fotoyu beraber geçerken 4 numaralı Lives in the Sky koşudan 4. olarak ayrıldı. 9 numaralı Star of Victory ise tabelayı tamamlayan son isim olduğu 1 numaralı American Sun Akın Sözen'le kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol.

0: dedin?
1: E yine 399 lira oldu.
0: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Kısa bir ara da verdim bu arada. Çünkü internet yayını ile ilgili bir bilgilendirme vardı. Onu hemen hallettik. Sağ olsun dinleyenlerimiz internet yayınındaki problemi de hemen paylaşmışlar. Sizler de eğer varsa söylemek istediğiniz bu tür konular olursa da lütfen yazın bize. Hemen ilgilenelim. Montella kovulmak istiyor tazminatsız. Kesinlikle gitmeyecek çünkü çok güçsüz, bildiğin gibi değil yani demiş Ziya Keleş. Sevgili Ziya, ya bu da evet var, böyle bir durum da söz konusu. Siz de çok haklısınız. Birçok teknik direktörde bunu görebiliyoruz ama işte bu kontratları yaparken, bu kadar büyük kontratlar yaparken bunları, hele de Montella gibi bir teknik direktörle yaparken bunları biraz daha belki milli takımımızın, ülkemizin lehine yapmak lazım değil mi? Yani gidersiniz siz, ne bileyim, dünyanın önemli teknik direktörlerinden birini getirirsiniz de derim ki ya evet ya bu kontrata ya diyecek bir şey yok. Ama Montella'yı eğer takımın başına getiriyorsanız burada kontratları yapılırken, ne bileyim, mesela bu senenin parasını almasına benim hiçbir itirazım yok. Ama önümüzdeki yılın da parasını alıp gidecekse eğer tazminat olarak, işte burada ben kabul etmem. Yani olmaması gerekir. Sonuçta Montella'yı getiriyorsunuz takımın başına. Hani Avrupa'da herhangi bir kulüp, herhangi bir milli takım Montella'yı el üstünde aman aman istiyordu da biz mi onların arasından aldık? Yok. E demek ki orada biraz daha kendi lehimize kontratlar yapılabilir diye düşünüyorum. Haksız da değilsiniz. Merhabalar, milli maç izleme hevesimiz kalmadı diyor. Bu çok kötü diyor sevgili Necati. Vallahi çok haklısınız sevgili Necati. Dönem dönem yaşıyoruz bunları, biliyorsunuz. Yani bu yaşadıklarımız da aslında bir şekilde ders olmuyor bize maalesef. Yani en büyük problemlerden birisi bu. Yani bir ara bakıyoruz bizim çocuklar oluyor. Değil mi? Hepimiz diyoruz ki işte bizim çocuklar. İnanmaya başlıyorsunuz. Hevesle maçlarını bekliyorsunuz. Ama öyle bir dönem geliyor ki yani üst üste mağlubiyetler vesaire ve ya burada bakın şu önemli. Şimdi üst üste mağlup da olabilirsiniz. Ama bir reaksiyon beklersiniz. Hocadan beklersiniz, ne bileyim işte başka bir, ya futbolcular zaten ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar saha içerisinde ama burada özellikle teknik direktörün ciddi hataları olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu oyuncuları değiştirecek halimiz yok. Bunlar zaten Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan çok değerli oyuncular. Ama onlardan bir takım yaratabilmek ve o takımdan verim alabilmek önemli ya. Bir dönem bunu yaptı Montella, bunu kabul etmek lazım ama tabii ki rakipler de çok önemliydi. Dünya Kupası'nda, ne bileyim işte burada A Ligi'nde çok zor rakiplerle oynuyorsunuz. Ama en azından insan şunu da bekliyor. Yani 9, eksi 9 averajla da bitirmeyelim yani 4 maçlık periyodu, değil mi? Tamam diyebiliriz ki ya işte şu maçta 1-0 Fransa'ya yenildik. Hadi dersin ki ya olabilir. Ama ardından oynadığın maçlara bakıyorsun. 3-4-3 gidiyor. Yani bu olacak iş değil ki. O Fransa maçından sonra en zor rakibine 1-0 mağlup olduktan sonra birazcık daha beklemiyor musunuz? Hani bir daha hareketlenelim.

şuradan bir puan çıkaralım, bunu herkes bekliyor işte. Dediğim gibi ya, ben oyuncuların da evet çok formunun en seviyesi, yüksek seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ya bir kere bakın, şunu konuşuyoruz, konuşuyoruz, bir türlü sonuca erdiremiyoruz. Berke Özer neden milli takıma gelmiyor? Ya biri çıksın açıklama yapsın, desin ki ya Berke Özer'i biz şu yüzden çağırmıyoruz. Tam bakın şunu biliyorum zaten. Yaptığı hatayı biliyorum. İşte kampı terk etmesi vesaire vesaire, bunlar tamam. Ama Berke Özer'in genç bir oyuncu olduğunu ve onunla oturup konuşulduğunda ki benim gördüğüm, izlediğim bir açıklaması da var. Yani diyor ki bu kadar büyütmeye gerek yoktu bu konuyu. Federasyonun çıkıp da açıklama yapmasına gerek yoktu bununla ilgili, işte kampı terk etmiştir vesaire vesaire diye. Aslında konuşarak çözülebilirdi şeklinde bir açıklaması da var Berke'nin. Yani Berke aslında hatasını kabul ediyor ve diyor ki tamam ya, beni çağırsalar ben gider zaten özrümü dilerim demeye getiriyor. Ama milli takımımızın da sanki Berke Özer çok büyük bir suç işlemiş gördüğüm, yani benim öyle ya, çıkıp söylesinler, desinler ki ya bu böyle bir şey, biz bu yüzden almayacağız desinler. Ama benim gördüğüm, Berke Özer'in bu yaptığı sonrasındaki pişmanlığını da görerek biraz şey, evet yani genç bir çocuk, belki o anlık bir şeye kapılmış olabilir, ardından pişman olmuş. Yani Berke'yi niye kimse gidiyor? Berke'yi niye aracı birini koyup bununla ilgili bir şey yapmıyor? Yani girişimde bulunmuyor. Belki de bulunuyordur, bilmiyorum Berke tarafındaki durumu. Ama yani şöyle bir aklı selim birisi çıkacak, diyecek ki ya gel bakalım Berke, götürecek. Hocasından özür diletecek bilmem ne ve konu kapanacak, gidecek. Diyorum ya, en formda oyuncularımız olsun diye. Şimdi bakıyorum, takımlara bakarak değerlendiriyorum form düzeyini de. Uğurcan Çakır Dünya Kupası'ndan beri benim gördüğüm, gözlemlediğim çok formda değil, eskisi kadar formda değil en azından. Yani biz çünkü iyi bir Uğurcan izledik. Uğurcan'dan vazgeçesin de demiyorum. Ya Uğurcan olmadığında ikinci bir alternatifin yok, onu söylüyorum. Yani Altay Bayındır kalede bir saat forma giymemiş. Özür dilerim, bir dakika forma giymemiş. İspanya'da gelmiş milli takımda. Şu anda Uğurcan'ın yedeği. Bir kaleci için maç performansının ne kadar önemli olduğunu ben mi anlatmalıyım acaba? Yani kısacası burada özellikle oyuncu seçimleri konusunda ve bazı işte bu Berke meselesinde olduğu gibi sorunların daha da büyümesi, yani aslında sorunları büyütmeden daha da küçülterek belki çözülebilecekken daha da büyütmesinden. Vedat Bey yayınlar, kalibremiz A Ligi'ni kaldıramadı. Aslanların arasında kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir Türk futbolunda, biz Türk futbolunda hiçbir şey değişmez bizim futbolumuzda diyor. Milli maç izlemek istemiyorum artık Montella gitmedikçe diyor. TFF'de hiçbir şey değişmez bence demiş. Ne demiş? Türk futboluna yeni isimler gerekir demiş. Bursa'dan Aykut. 2-3 gündür de mesajlarım okunmuyor. Uzun diye mi demiş. Valla sevgili Aykut, bazen uzun diye okunmuyor, onu söyleyeyim. Ama ben bugün öyle hızlı başlamışken okudum. Bazen de böyle yayında okunabilecekmiş gibi mesajlar atmayabiliyorsunuz. O da bazen etkileyebiliyor durumu. Yani ona da dikkat edin lütfen. Antalya'dan Tolga diyor ki tek suçlu Montella mı demiş. Yani bakın, bu soruya biraz önce de cevap verdim. Değil tabii ki. Yani bugün Türk futbolunda konuşulanlara bakıyorsunuz, işte federasyonun an itibariyle Cuma günü ne karar alacağı bekleniyor vesaire. Bunların hepsi bir araya geldiğinde evet, yani tek suçlu Montella mı? Değil. Ama bizim ligimizdeki futbol seviyesi, bunu da konuşmak lazım. Ama ya dediğim gibi oyunculara baktığımızda, oyuncu kalitesine baktığımızda çok iyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum ben. Tamam ya, sakatlarımız var vesaire ama bence çok iyi seviyedeyiz. Mesele doğru bir oyun oynatmak. Ya bu örneği hep veriyorum ama bakın, 39-40 yaşındaki Messi ile Dünya Kupası'nda Arjantin neler yaptı? Neden biliyor musunuz? Çünkü Messi'ye göre bir oyun planı çizdi hoca. Messi'den oluşmuyordu ki Arjantin milli takımı. 11 kişiden oluşuyordu. Diğer 10 kişi Messi'nin ne kadar özgür olacağı, ne kadar rahat hareket edeceği üzerine planlanmıştı.
Şimdi senin

paslarını atsın Arda. İki, o koşularla al bir tane savunmacıyı götür, Arda'nın önünü aç. Bunları yapmak gerekir. Ama işte orada tipik bir santrofor olmayınca, belki o bölgeyi, bulunduğu bölgeyi oynamayı çok iyi bilen bir oyuncu olmayınca bu sıkıntı yaşanıyor olabilir. Peki, devam. Berke konusunda sana katılmıyorum demiş. Milli takım herkesten üstündür. Berke özrünü dileyip beklemesi lazım ama o milli takımdan hamle bekliyor demiş. Yani ben böyle olduğunu düşünmediğim için bunu söyledim zaten. Milli takımdan tabii ki hamle beklemiyor. Kendisinin bir açıklaması var. Ben YouTube'da bir programda denk gelmiştim. Orada anlatıyor. Yani bu kadar büyütmeye gerek yoktu diyor. Bence yani bu tamamen karşılıklı konuşarak halledilebilirdi diyor. Ben bu konuda ya pişmanlığını da dile getiriyor zaten. Mutlaka aracılar vasıtasıyla belki federasyonda, belki milli takımda da bir şey yapmıştır, girişimde bulunmuştur diyorum, sadece bilmeden söylüyorum bunu. Berke tarafına da sormak lazım ama eğer sizin söylediğiniz gibi ise zaten tabii ki yani hala kendini haklı görüyor ve oturduğu yerde onlar bana gelsin yapıyorsa hiç gerek yok yani, hiç gelmesin, değil mi? Peki, yani Antalya'dan Tolga ısrarla bir cümle yazıyor. Ben de ısrarla okumuyorum. Ama o az yazmaya devam ediyor. Peki, teşekkür ederim yine de. Evet, dediğim gibi yani Montella konusu, sadece Montella da değil aslında, milli takım konusu üzerine belki saatlerce program yapılacak bir konu. İlk bir saatimizi neredeyse buna ayırdık. Bir 8 dakika falan var ilk saatin tamamlanmasına. Yine yazarsanız eğer üzerine konuşuruz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız.

Şimdi sizlerle birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Bakın hemen onları şöyle söyleyeyim. Milli takım Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrılınca grup sonunculuğu ihtimali neredeyse kesinleşti şu anda. Bakın şu ana kadar Uluslar Ligi'nde 4 maçta 12 puan toplayan bir takım var sadece. O da Portekiz. 4 maçını da kazanmış Jesus'un öğrencileri. Hem de Ronaldo gitti biliyorsunuz. Bıraktı gitti milli takımı. Ona rağmen 4'te 4 yaptılar. Fransa 10 puanla ikinci sırada bizim grubumuzdan. 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldılar. İspanya 9 puana sahip ve 3. sırada. 3 maç oynadı, 3'ünü de kazandı. Bu akşam 4'ü kazanırsa o da 12 puan yapar bu arada, onu da söyleyeyim. Hollanda 4 maçta 2 galibiyetle 8 puanda. 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puanda. Yunanistan 2 beraberlik 2 galibiyetle yine 8 puanda. Bakın bu Yunanistan, ligine bakın Yunanistan'ın. Geçmişine bakın. Yani tabii çok uzaklara giderseniz Avrupa şampiyonluğu da bulursunuz o. Hani kötü futbolla. Bana kalırsa benim hayatımda izlediğim en kötü Avrupa şampiyonu takım olabilir Yunanistan. Neyse. Ama iyi bir jenerasyon yakaladı. İyi bir teknik direktörle doğru planlama, doğru kadro yapılanması, doğru oyun planlaması. Bakın 8 puan topladılar. Hem de ne grup orası biliyor musunuz? Hollanda'nın olduğu grup. Bravo. Tebrik etmek lazım. Devam edelim. İngiltere 3 maçta 6 puan topladı. 2 galibiyet 1 mağlubiyeti var. 6. sırada. İtalya 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 7 puanda. Bilin bakalım bu 2 galibiyeti kimden aldı? Danimarka 4 maçta 2 galibiyetle 6 puan topladı. Belçika 4 maçta 2 galibiyetle yine 6 puan topladı. Almanya 4 maçta 1 galibiyet 2 beraberlikle 5 puan topladı. Galler, bakın Galler 4 maçta 1 galibiyetle 3 puanı var. Hırvatistan'ın 3 puanı var. 7 gol yiyen Çekya bile bizden iyi durumda. Onu söyleyeyim yani. Norveç 4 maçta 1 galibiyet 3 puanda. Şimdi gelelim bizim klasmanımıza. Sırbistan 0 çektiler, eksi 5'teler ama. Çekya 0 çekti ama eksi 5'te. Peki milli takım? Şu ana kadar 4 maçta eksi 9'dayız. Sırbistan 4 maçını tamamladı bu arada. Umarım Çekya bugün de farklı bir mağlubiyet alır da

Oradan da hani 5 averajı 6 olur ama yetmiyor. Sırbistan'ı da geçmemiz lazım bu anlamda. Yani oynayacağımız son 2 maç artık umutsuz, hedefsiz maçlar da değil. Bunu söyleyeyim size. Mutlaka o maçlardan puan çıkarmamız, averajı düzeltmemiz falan lazım. Yoksa işimiz zor. Son 2 sırada yer alırız. Peki son 2 sırada yer alınca ne olur? Hemen onu da söyleyelim size. Grup sonuncusu olursak Euro 2008 elemelerinde ikinci torbada yer alacağız. En kötü iki sonuncu arasında yer alırsak doğrudan B ligine düşeceğiz. Şimdi grup sonuncusu olduğumuzda ikinci torbada yer alacağımız garanti. Onu söyleyelim. Ama daha yukarılara çıkarsak torba değişir mi Avrupa Şampiyonası elemeleri için onu bilemiyorum. Şu an net belli değil. Diğer maçlara da bağlı diğer takımlara. Ama en kötü iki sonuncu arasında yer alırsak doğrudan B ligine düşeceğimiz garanti. Yani o yüzden Sırbistan'ı ve Çekya'yı geçmek zorundayız şu an. Hedef bu olmalı önce. Mevcut sıralamaya göre Euro 2028 elemelerine gidersek 12 grupta oynanacak maçlarda 12 lider artı en iyi 8 ikinci turnuvaya katılım gösterecek. Kalan 4 takım baraj maçları sonunda netleşecek. Yani 12 lider 8 ikinci 20 takım ve 4 takım da baraj maçlarının sonunda belli olacak. 24 takımla oynanacak Avrupa Şampiyonası. Biz ikinci torbadayız şu anda. Kimler var bakalım? Norveç, Sırbistan, Çekya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Avusturya, Kuzey İrlanda, Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Slovenya. Bakın Hırvatistan, Galler, Yunanistan bunlar birinci torbada yer alacak. Bilginiz olsun. Yani biz ikinci torbada yer alırken. Peki yine bir başka bilgi sizlerle paylaşayım. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde geride kalan 4 karşılaşmadan puan alamayarak 4 maç sonunda grubun son sırasında demiştik. Ve FIFA sıralamasında ne durumdayız ona bakmak istedim. Bakın. Montella ile 3. yılı doldururken Avrupa Şampiyonası ile başlayan, Dünya Kupası'na katılımla devam eden ve ilk 20'yi neredeyse zorladığımız FIFA sıralamasında ne yazık ki şu anda bulunduğumuz yer, hemen söylüyorum, 31.lik. İlk 20'yi zorlamıştık gerçekten. Mısır, Avustralya, Kanada, Cezayir, Fil Dişi, Nijerya üstümüzdeki takımlar. Yani biz eğer burada çok kötü, bu kadar kötü performans göstermeseydik belki o 20'nin içindeydik diye düşünüyorum. Son 15 yıldır da 20 ile 50 arasında gidip geliyoruz zaten. Evet, şöyle bir bu bilgileri de verdikten sonra gelen mesajlara da yine bir bakalım. Berke konusunda kendi görüşüm, çocuk haklı, oynamayacaksan niye çağırırsın? TFF yöneticileri araya girip çözebilirlerdi. Türkiye milli menfaatleri önde, yazık demiş Bursa'dan Aykut. Ya sevgili Aykut, sanıyor musunuz ki her takımda olmuyor bunlar? Emin olun tüm takımlarda oluyor. Oynamayan oyuncu rahatsız olur. Kenarda bekleyen oyuncu rahatsız olur ama bunu doğru yönetir teknik direktör. Doğru yönetir yönetim, değil mi? Ama siz bunu hem o süreci doğru yönetemeyip, yani o oyuncuyla doğru konuşarak, anlatarak durumu doğru yönetemeyip hem de arkasında bunu kangren çevirmenize anlamıyorum. Keşke milli takımımızın başında Jesus olsaydı demiş. Keşke ama tabii o iş geçti artık. Merhaba yayınlar Vedat abi. 15 tane 1.25 oranım kaldı. 2 veya 3 tane güvendiğim 1.25 oranlı maç varsa söyler misin demiş. 20 tane 1.25 oran üst üste tutturmaya çalışıyorum. 5 tane tutturdum demiş. Sevgili Muhammed Ali. Sevgili Muhammed Ali, bakmadım. Dediğim gibi 1.25 oran, özellikle oran üzerinden de değerlendirme yapmıyorum. Ama yani buradan böyle şimdi çok ciddi bir zaman ayırmak gerekir onun için. Öyle bir şeyim yok, hazırlığım yok. Kusura bakmayın, olur mu? Peki, yarışın başlamasına az bir zaman kalmış, arkadaşlarım uyarıyorlar. Tamam, Kocaeli'de 8. koşu birazdan başlayacak. Ben de sizlerle buluşturacağım bu konuda. Şüpheniz olmasın. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Göndereceğiniz mesajlarla sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Mesela Montella'nın yerine kim gelmeli? Yine böyle Avrupa

0: Oradan şimdi söyledi ya sevgili dinleyicimiz keşke Jesus gelseydi diye. Kim Serdar mı göndermiş o mesajı bu arada sevgili Serdar mı? Evet Serdar Kantık göndermiş. Sevgili Serdar'ı artık profil resminden tanıdığım için profil resminde benim de çok sevdiğim, herkesin çok sevdiği bir isim var. O yüzden kendisini daha o profil resmini görür görmez tanıyorum. Şimdi şunu demeye çalışıyorum işte keşke Jesus olsaydı demişti ya. Ya kim gelmeli? Sizce kim olmalı? Çok konuşuluyor bu aralar isimler. Arda Turan ismi mesela çok konuşuluyor. Bir takım çalıştırıyor Arda Turan evet ama milli takım deyince belki iş başka bir şey olabilir yani. Arda Turan bambaşka bir cevap verebilir. Çünkü milli takım dediğiniz zaman o milli görev çağırdığı zaman hatta birçok teknik direktör kendi sözleşmesine yazdırır biliyor musunuz bunu? Eğer milli takım çağırırsa giderim şeklinde sözleşmelerinde madde oluyor birçoğunun. Bilmiyorum Arda Turan'da var mı ama işte Arda Turan'a belki hani bu milli takım milli görev denirse tercih yapar mı? Ha gelmesi sizce iyi mi olur Arda Turan'ın? Arda Turan'ın da yani kariyeri yeterli mi sizce bir milli takım için? Yani daha doğrusu A milli takımımız için. Eyüp ardından yurt dışı tamam yurt dışında fena işler yapmadı ama yani orada tabii bir şey var bir kurumsal hafıza vardı bir yapı vardı onun üzerine gitti. Onun üzerine devam edebildi. Burada yani kendisini inşa etmesi gereken bir kurumsal yapı olacak. Bilemiyorum. Dediğim gibi yani bu isimler konusunda ne düşünüyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Kısa bir yarış arası ardından reklamlar sonrasında karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 8. koşu başladı değerli izleyenler. 4 numaralı yamaç rüzgarı. Kulvarından çıkmadı, koşuya başlamadı 4 numaralı yamaç rüzgarı. Liderlik için öne gelen ilk isim dış kulvardan yaptığı atakla 5 numaralı Sadın Soy oldu. Bariyer dibinde 1 numaralı Sancağlı Bey orta kulvarda 8 numaralı Kızgın Yürek dışına geldi. 13 numaralı Hüma Ana bir boy kadar geride 10 numaralı Rüzgar Su. Rüzgar Su'nun bir boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Bir Geda orta kulvarda 2 numaralı Özgün Berk bariyer dibinde 9 numaralı Damla Suyu dış kulvarda 11 numaralı Semendin Gücü takipte daha geride 7 numaralı Saftörünoğlu var. 5 numarada Sadın Soyun'un liderliği sürüyor dıştan ikinciliğe 13 numaralı Hüma Ana atak yaptı bariyer dibinde 1 numaralı Sancağlı Bey orta kulvarda 8 numaralı Kızgın Yürek dışta 6 numaralı Bir Geda konumlandı 2 boy kadar geride 6 numaralı Rüzgar Suyu 1 boy kadar gerisinde içe yakın 9 numaralı Damla Suyu Damla Suyu'nun yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 2 numarada Özgün Berk onun dışında 11 numaralı Semendin Gücü 1 boy kadar geride 12 numaralı Semendinoğlu yarım boy kadar gerisinde takipte 7 numaralı Saftarınoğlu var 2 boy kadar geride 14 numaralı tutmaç. Yarışın liderliği orta kulvardaki 6 numaralı Birge Dağ'da şimdi yarım boy kadar gerisinden içeriden 13 numaralı Hüma Ana geldi. Dış kulvarda 1 numaralı Sancağlı Bey bir boy kadar geride. 8 numaralı Kızgın Yürek var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 9 numaralı Damla Suyu. Dış kulvarda 10 numaralı Rüzgar Su. Yine bir boy kadar geriden 2 numaralı Özgün Bert'le beraber. İçeriden 9 numaralı Damla Suyu ve 1,5 boy kadar geriden 12 numaralı Semendinoğlu da öndeki 1 numaralı Sancağlı Bey'i takipte. 6 numaralı Birge Dağ'dan 1 numaralı Sancağlı Bey son 400'e yaklaşılırken yarışın liderliğini aldı. İkincilikte kaldı. 6 numaralı Birge Dağ yaklaşık 4 boy kadar geride dışta 10 numaralı Rüzgar Su. İçe yakınsa 8 numaralı Kızgın Yürek sırasıyla yarışta düzlüğe çıkılıyor. 1 numaralı Sancağlı Bey düzlüğe önde çıktı. İçe yakın 6 numaralı Birge Dağ yer tuttu. Daha geriden öndeki mücadele 10 numaralı Rüzgar Su'da katılma çabasındaki şimdi 10 numaralı Rüzgar Su hızlandı. Dıştaki rakibi 1 numaralı Sancağlı Bey'de olan farkı kapatmaya başladı ama son 200'e geri gelirken yine önde 1 numaralı Sancağlı Bey içeriden tekrar 10 numaralı Rüzgar Su temposunu yükseltti. Son 100'e yaklaşılırken 10 numaralı Rüzgar Su liderliği aldı. Orta kulvarda 1 numaralı Sancağlı Bey var dışta 12 numaralı Semendinoğlu gelme çabasında ama içerideki 10 numaralı Rüzgar Su önde 10 numaralı Rüzgar Su kazandı. 12 numaralı Semendinoğlu koşu ikincilikte tamamlarken 1 numaralı Sancağlı Bey koşunun üçüncüsü oldu değerli izleyenler. Dördüncülük içinse 2 numaralı Özgün Berk 4. olan safkan oldu. İkincilik için 7 numaralı Saftanoğlu ve içerideki safkan 3 numaralı Kırmüjde tabelanın son basamağı. Samaya Çefotu'yu beraber geçti. Koşuyu 10 numaralı Rüzgar Su kazandı. Görkemli

0: Yunus Çelik de start almıştı bu safkan.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Reklam.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
11: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
12: Evet.
11: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
10: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
13: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
14: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
13: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
14: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
13: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
14: Şimdi tekrar kontrol edin.
13: E yine 399 lira oldu.
14: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
13: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
15: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
14: Cezada indirim olur mu acaba ya?
15: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi. Merhaba abi.
1: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30.

20-30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

Reklamların ardından yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Saatlerimiz de 21.46 oldu. Sevgili dinleyiciler, tabii birinci bölümde milli takımımızı konuştuk. 4 maçlık performans ardından tabii beklentilerimiz, umutlarımız, hayal kırıklıklarımız tümünü konuştuk sizlerden gelen mesajlarla birlikte. Son bölümde bir soru iletmiştim size. Sizce Montella'nın yerine kim gelmeli? Yani giderse tabii. Birazdan tabii bu federasyonla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. O tabii federasyonun cuma günü beklentiler öyle, kulisler öyle. Cuma günü ki işte Ayhan Şensoy benden önce programdaydı biliyorsunuz. Ayhan Şensoy'un programına çok önemli bir gazeteci Fatih Doğan katıldı ve o da cuma günü yapılacak olan yönetimde bir karar çıkacağından bahsetti ki beklenti olağanüstü seçimli genel kurulu kararı alabilir yönünde Türkiye Futbol Federasyonu. Bilemiyoruz tabii bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi, sadece bir beklenti var. Bu durumda işte bir yeni federasyon, yeni bir teknik direktör kararı alır mı ya da o mu bekleniyor? Bunların hepsi konuşulan konular. İşte bu durumda yeni bir teknik direktör gelirse kim olabilir üzerine bir şöyle konuşmuştuk. Merhabalar, Arda Turan kesinlikle gelmesin diyor. Antrenörlük kariyeri biter. Avrupa'da kalsın, gururumuz olsun. Yoksa milli takım ve Süper Lig'de hapsolur gider, çok yazık olur. Ayrıca sorun bence oyuncuların yüksek seviyede oynama kapasitesi olmadığından kaynaklanıyor demiş Fransa'dan sevgili Talip. Yani ben de aslında milli takımla ilgili bu düşüncenize bir kısmına katılırım, bir kısmına katılmam. Yani yüksek seviyede oynamak dedik ya, işte bakıyoruz milli takımımızı şöyle bir gözden geçirelim. Ozan Kabak Almanya'da oynuyor. Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de oynuyor. Zeki Çelik İtalya'da oynuyor. Orta sahaya bakıyorsun, Salih ve Orkun Beşiktaş'talar ama Avrupa'nın en üst seviyesinde oynayıp zaten Beşiktaş'a geldiler ki zaten performans olarak da iyi durumdalar diyebiliriz. Tek tek saymayayım yani. Arda Güler'i, işte Kenan Yıldız'ı, Hakan Çalhanoğlu'su, çok önemli oyunculara sahibiz. Bence yüksek seviyede oynamaya da alışmış olan. Bu anlamda çok böyle hani bir kısmına katılırım dediğim tarafı da şu sözlerinizin, Arda Turan meselesi, evet yani gerçekten buraya hapsolması bazı teknik direktörlerin hayırlı mı değil mi onu da görmek lazım ama göreceğiz. Abi kolay gelsin, Konya'dan Fatih ben. Yani kim gelirse gelsin artık da Montella gitsin demiş sevgili Fatih. Fatih Terim olur şu anda boşta, takımı ateşleyebilir diye düşünüyorum. Arda Turan olur, Nuri Şahin olur demiş. Ama Montella gitsin yeter ki demiş ki ben Montella gitsin, evet bu konuda hemfikiriz ama yeter ki o gitsin de kim gelirse gelsin de değil tabii. Yani mesela Nuri Şahin. Ben Nuri Şahin'in şu ana kadarki kariyerinin milli takıma gelebilecek kadar yeterli olduğunu düşünmüyorum. Tamam yani bir Borussia Dortmund çalıştırdı hoca, doğru ama çok başarısız bir Borussia Dortmund dönemi. Ardından Başakşehir, yani bir gitgelleri olan bir performans. O yüzden çok beklemiyorum yani Nuri Şahin tercihini. Onu söyleyebilirim. Arda Turan, evet Arda Turan'ın sizce yeterli mi? Ben onu sorayım öncesi. Yani kariyer olarak sizce yeterli mi? Eyüpspor kariyeri var Türkiye'de. Ardından yurt dışında. Ama dediğim gibi kurumsal bir yapı orası zaten. O kurumsal hafızanın üzerine gitti. Başarı da geldi. Burada kendisinin oluşturması gereken bir yapı olacak. Nasıl başarabilir onu bilemiyorum. Bana göre milli takımın başına Aykut Kocaman ya da Sergen Yalçın'ın gelmesini isterim. Yeter ki bir Türk gelsin demiş Bursa'dan Aykut. Yani Sergen Yalçın konusunda ben çok böyle sizin kadar şey değilim. Olumlu değilim. Olmaz da demiyorum. Kariyer olarak olabilir de bu arada.

Sergen Yalçın neden olmasın, ama daha böyle sağlam bir şey olmalı, kariyer olmalı diye düşünüyorum. Yani gelecek teknik direktörün kariyeri. Aykut Kocaman, yani bir o futbol anlayışı vardır ama Aykut Kocaman'ın da oynattığı futbol acaba bizi çok tatmin eder mi onu bilemiyorum. Yani biliyorsunuz Aykut Kocaman ne zaman Fenerbahçe ile adı anılsa en çok eleştirilen tarafı oynattığı futboldur. Yani göze hoş gelen, zevk veren bir futboldan daha uzaktır Aykut Kocaman'ın takımları diye genelde böyle bir kanı vardır. O anlamda Aykut Kocaman da olur mu onu bilmiyorum. Ama işte burada hani Aykut Kocaman'ın kariyeri peki yeterli mi? Bence yeterli. Bir de özellikle Aykut Kocaman'ın Avrupa'daki kariyerine bakmak lazım. Yani Avrupa'da Fenerbahçe ile yaptıklarına da bir bakmak lazım. Vedat Bey hayırlı akşamlar. İsmim Fahrettin. Bence milli takımın başına yeni jenerasyondan futbolu bırakmış fakat şu an oynayan futbolcuların da saygı duyacağı bir teknik direktörün gelmesi çok daha mantıklı olur. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz ama en azından derler toparlar o kişi demiş Fahrettin Bozkurt. Valla sevgili Fahrettin, isim de verseydiniz, ben yeni jenerasyondan bu söylediğiniz özelliklerde isim bulmakta zorlanıyorum. İşte bir Arda Turan olabilir. Onun dışında kim olabilir diye düşünüyorum. Çok da böyle ne bileyim aklıma gelmedi. Yazarsanız olabilir. Bence Nuri Şahin gelmeli demiş Dursun Türker. Peki o da sizin fikriniz. Ben yeterli görmedim. İyi yayınlar Vedat Bey, Antalya'dan Metin. Montella gidecekler listesinde ilk sırada olabilir ama onun arkasından daha çok gidecek insan var demiş. Özellikle Türk futbol yönetiminde bence demiş. Teknik direktör konusu bence ondan sonra çözülmeli. İşte yani dediğim gibi Cuma günü bir yönetim toplantısı yapacak federasyon ve orada alınacak kararlar herkes tarafından merakla bekleniyor. Nasıl kararlar alınacak? Federasyonun devam etmesi durumunda milli takımla ilgili alacağı kararlar çok merakla bekleniyor. Devam etmemesi durumunda zaten yani bu kararı almamaları kadar normal bir şey yok. Çünkü yeni gelecek yönetimin kendi tasarrufunu yapabileceği bir ortamı sağlamak isterler. Yani yeni gelenler onlar karar versinler, biz değil şeklinde bir tavır takınabilirler. O yüzden yani Cuma günü yapılacak yönetim kurulu toplantısı önemli. Salı günüydü bu toplantı ama ertelendi Cuma'ya. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Selam, ben Hakan. Montella istifa mı etti? Ben duymadım demiş. Kim geldi diye konuşuluyor da demiş. Yok yok, öyle değil. Şöyle dedik yani bu kadar Montella gitsin gitsin de yani kim gelecek ki yerine gibi bir soru sorduk. Onun üzerine böyle mesajlar geliyor. Yoksa bir istifa söz konusu değil. Bence Fatih Tekke olabilir. Neden Fatih Tekke? En azından futbolcuları tanıyarak futbol oynatmayı sevdiği için demiş. Sevgili Fahrettin. Yani olabilir mi? Onun da kariyerine bakıyorum. Özellikle Trabzonspor'daki o şu son dönemdeki yaptıklarıyla aslında belki de kendi elinin tersiyle itti diyebiliriz milli takımı. Ya ben böyle bakıyorum meseleye. Çünkü Fatih Tekke, evet, işte geçtiğimiz yıllarda eksik kadrosuyla, genç oyuncularla çok başarılı işler yaparken bir anda özellikle de çok daha üst seviye oyuncular geldikten sonra hem onları yönetmekte zorlandığını düşünüyorum, hem de işte o baskıyı kaldırmakta zorlandığını düşünüyorum. Milli takım da baskının en yüksek olduğu ve kaliteli, yetenekli oyuncuların en yüksek seviyede bulunduğu yer. Bu anlamda bakıldığında Fatih Tekke ne kadar doğru bir isim olur bilemiyorum. Burada mesela Fatih Terim ismi söylendi. Fatih Terim her zaman Fatih Terim. Yani geldiği zaman mutlaka bir heyecan dalgası yaratır. Mutlaka oyuncular üzerinde de çok önemli bir şey olacaktır, etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir de Fatih Terim için yani bir son dans, değil mi? Yani olabilir mi? Bilmiyorum. Fatih Terim çok büyük başarılara imza atmış Türk futbolunda. En önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Dediğim gibi bir son dans milli takımla. Neden olmasın? Galatasaraylıyım ama Volkan Demirel'i görmek isterim. Hem hoca hem abi olur. Arda Turan da aynı şekilde. Bence ikisinden biri olmalı demiş. Sevgili Tayfun göndermiş mesajı. Yani Volkan Demirel konusunda da diğer isimlerle ilgili konuşurken hani kariyer meselesi var ya. İşte o kariyer meselesi bence burada Volkan Demirel'in de karşısına çıkacaktır.
Ben şu yüzden diyorum ya, zaten işler yolunda giderken bir hoca değişikliği olduğunda bu isimler kesinlikle tercih edilebilir. Ama bu kadar işler yolunda gitmezken ve baskı bu kadar yüksekken gelecek bir teknik direktörün alacağı ilk kötü sonuçta karşısına çıkarılacak faturadır bunlar benim söylediklerim. İşte kariyeri ne kadar yeterli ki milli takıma getirildi. Hatta kötü sonuç alınmadan daha ilk geldiği andan itibaren yıpratılacaktır. O yüzden böyle söylüyorum ama Arda Turan konusunda bunu söyleyemiyorum. Arda Turan dediğim gibi Avrupa'da özellikle de işte Ukrayna'da başardıkları önemli ve bence Avrupa'nın birçok takımı tarafından da takip edilen bir teknik direktör olarak da dikkat çekiyor. Vedat Bey, Fatih Terim gol atmayı biliyor, gol attırmayı seviyor. Futbol anlayışı atak. Yani bence artık yorumculuğa devam etmeli çünkü gerçekten yeni jenerasyon futbolu çok farklı demiş. Ha, Fatih Terim olmamalı demiş. Öyle anlıyorum değil mi? Evet. Fatih Terim artık olmamalı çünkü yeni jenerasyondaki futbol bambaşka diye bir düşüncesi var dinleyicimizin. Peki, teşekkürler. Bayrampaşa'dan Volkan. Alex gelsin ve Volkan Demirel kaleci antrenör ve bir yardımcı daha olursa iyi olur demiş. Oho, siz bütün kadroyu kurmuşsunuz. Ama külliyen karşı çıkıyorum söylediklerinize. Yani ne Alex'in gelmesine ne Volkan Demirel. Dedim ki Volkan Demirel'le ilgili fikrimi söyledim zaten de. Yani Alex de Souza'nın hem teknik direktörlük kariyeri bence yeterli değil. Hem de yani madem yabancı olacak başka isimler olabilir ya da Montel olabilir. Ben yerli bir teknik direktörün gelmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu arada Alex'le ilgili bir haber de var bugün paylaşmak istediğim sizinle. Gençler Birliği'nde biliyorsunuz Metin Diyadin görevden ayrıldı. Orada da Metin Diyadin konusu cidden bir sorun halinde devam ediyor. Yani geçtiğimiz sezon biliyorsunuz bir gönderildi, tekrar geldi. Bu sezon başında şimdi yine istifa etti. Yönetim kurulu kabul etmedi ama o tekrar istifasında ısrar etti vesaire. Ya neler oluyor da Metin Diyadin sürekli böyle istifa ediyor, geri geliyor. Birinci de gerçi görevden alınmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O haberi de birazdan okurum. Bir bardak su içtim bu arada. O yüzden bir küçük sessizlik oldu. O haberi de birazdan okurum. Bakarız. İşte Gençler Birliği'ne gelecek isimler konuşuluyor. Mesela orada Alex de Souza'nın ismi geçiyor. Gençler Birliği teknik direktörü olarak Alex de Souza'nın ismi geçiyor. Bakalım. Alex Türkiye'yi çok seviyor. Yani Türkiye'den yeter ki bir şey gelsin. Teklif gelsin. Bence mutlaka isteyecektir. Ama göreceğiz bakalım süreç nedir. Bülent Uygun'un da ismi geçiyor. Bülent Uygun da uzun bir süredir takım çalıştırmıyor biliyorsunuz. Ama Bülent Uygun'un da aslında kariyerine baktığımızda çok başarılı bir kariyeri olduğunu da söylemek lazım. Yani evet inişli çıkışlıdır performans süreci ama başarılıdır yani. Ben özellikle Türkiye'de Sivas Spor'la yaptıkları, ardından gitti Katar'da yaptıkları bence önemlidir. Sonrasında ben tekrar işte Katar sonrasını dedim yani. O yüzden şöyle düşünüyorum. Katar sonrasındaki göstermiş olduğu performans, özellikle de o Buca Spor süreci vardı, hatırlar mısınız? Yani Buca Spor alt ligden gelmiş Süper Lig'e. Bülent Uygun'la anlaşmışlar ve Bülent Uygun takımı 17-18 oyuncu falan aldırdı yanlış hatırlamıyorsam. Ve sezon başlamak üzere Bülent Uygun istifa etti. Yani takımı kuran Bülent Uygun, sıfırlayan Bülent Uygun. Yani çünkü Buca Spor'un en büyük özelliklerinden biri şuydu. Altyapıdan çıkardığı oyuncularla o başarıyı getirmişti. Yani alt liglerden yukarı doğru çıkış, o altyapısını çok doğru koordine etmesi ve oradan çıkardığı başarılı oyuncularla buralara gelmesiydi. Sonra işte Bülent Uygun o dönem çok ciddi para harcattı. Ardından dediğim gibi 17-18 futbolcu alındı takıma. Bülent Uygun da sezonun başında mıydı? Birinci maç mı yoksa daha sezon başlamamıştı galiba. Bıraktı. O zaman dedim ki yani bir planlama, bir program olmalı. Ya da yani bu kadar çok büyük ne olmuş olabilir de bırakmıştır diye de düşünmüştüm. Aklımda kalmış. Ama dediğim gibi kariyer olarak Bülent Uygun da olabilir. Niye olmasın? Ama çok uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyor. Aykut Kocaman da öyle bu arada. Uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyor Aykut Kocaman da. O da benim hiçbir zaman anlayamayacağım bir şey, biliyor musunuz? Yani İsmail Kartal'da da var bu. Aykut Kocaman'da da var.
İşte Bülent Uygun şimdi aynı şekilde. Yani bu isimlerde var. Fenerbahçe çağırırsa giderim. Onun dışında teknik direktörlük yapmam gibi bir tavır var.

Ya ilginç değil mi? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence çok ilginç. Ya bir teknik direktörseniz, eğer profesyonel olarak bu işi yaptığınızı düşünüyorsanız, inandığınız bir projede karşınıza çıkarsa mutlaka değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Ya da değerlendirmelisiniz diye düşünüyorum. Merhaba sevgili Vedat Parlak, Esenyurt'tan Uğur. Hamza Hamzoğlu'nu unutmayalım. Denge futbolunu seven biri. Zaten lakabı da Denge demiş. Falan bilmiyorum yani, isimler daha çoğalacaktır ama çoğaldıkça da sanki daha böyle benim o biraz önce belirlediğim kriterlerden uzaklaşıyoruz. Neydi o kriterler dedim ya, bir kere milli takıma, kariyer anlamında milli takıma uygun bir teknik direktör olmalı ve uzun süredir teknik direktörlük yapmayan bir isim olmamalı bence. Ve burada da aslında şu nedenle bunları söylüyorum. Ya milli takım çok kolay değil. Oraya geldiğinizde işte çok fazla sorgulanıyor her şeyiniz. Yani o kariyeriniz sorgulanacaktır. Neler yaptı? Buraya gelirken neler yaptı ve buraya gelmeyi hak etti mi sorusu mutlaka sorulacaktır. Ankara'dan selamlar. İlhan Palut hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim fikrim milli takım milli takıma gelebilir diyorsunuz, anladım. Başka bir şey yazmışsınız da onu okumadım. Valla şöyle, İlhan Palut da bence son dönemin iyi teknik direktörlerinden ama orada da yükselen bir grafik varken bir anda düşüş, tekrar yükseliş durumları oluşmaya başladı. Tabii bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Ben İlhan Palut'un çok iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum bu arada. Bu çok net. Çünkü benim çok böyle az teknik direktör vardır. Çok net oynadığını anlatabilen. Şimdi bakın birazdan onlardan birinin daha ismini söyleyeceğim ve neden bu isim hiç aklınıza gelmedi diye de soracağım. Ne oynattığını anlatabilen, yani benim bile anlayabileceğim şekilde anlatabilen teknik direktörler vardır. Onlardan biri İlhan Palut. Yani çok ciddi bir futbol bilgisine sahip ve bildiğini de iyi anlatabilen bir isim İlhan Palut. O yüzden hani Anadolu takımlarında özellikle dönem dönem yükseliş, dönem dönem düşüşlerin nedeni biraz da oradaki maddi olanaklar olabiliyor. Dönem dönem dediğim gibi. Belki daha yüksek olanakları olan bir yerde çok daha başarılı olabilir. Hele milli takım olursa, yani en iyileri seçebilecek bir şansı da var. Ya para vermiyorsunuz ve en iyi oyuncuları getiriyorsunuz. Şimdi düşünün, bir kulüp takımındayken bir oyuncu isterken bunun maddi külfetine bakıyorsunuz, sözleşme şartları vesaire, ama milli takımda öyle bir derdiniz yok. Siz çağırıyorsunuz, oyuncu geliyor. Real Madrid'in Arda'sı geliyor mesela. Anlatabiliyor muyum? O yüzden İlhan Palut olabilir mi? Olabilir. Diğer isim kim biliyor musunuz? O hani kendini çok iyi, oynadığını çok iyi anlatan dediğim Abdullah Avcı mesela. Bir milli takım süreci oldu. Bir dönemi başarılı, bir dönemi başarısız olan bir milli takım süreci ama Abdullah Avcı da bence konuşulabilecek isimlerden birisi. Çok yetenekli bir teknik direktör olduğunu düşünmüşümdür hep. Ve yine söylüyorum, yani oynattığını anlatabilen de bir isim. Çünkü hocalara soruyorsunuz, işte genelde maç sonlarında falan açıklamalar yapılırken genelde futbol konuşmak dışında genel geçer bazı tabirler var ya, onlar üzerinden yürürler. Ama Abdullah Avcı ne oynattığını anlatır. Yani mesela ben bir maç hatırlıyorum. Sol tarafa baskı yapıp topun sağdan çıkarılmasını sağladık gibi bir açıklaması vardı. Ve maçın bütünü de böyleydi gerçekten. Yani baskıyı sol beke yapıp sağ taraftan çıkarmaya zorlayıp ve oradan çıkarken yapılan hatalarla elde, ya bu küçük nüansları bile düşünebilen bir teknik direktör olduğu için Abdullah Avcı aklıma geldi. Şu anki kaotik ortamda gerek tecrübesi gerekse aurasıyla Fatih Terim'in milli takımın başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli takımı çalıştırmak da çağın gerisinde kalabileceğini fakat tamamı Türklerden oluşan ve turnuva odaklı ilerleyecek olan milli takımımız da kesinlikle başarılı olacaktır. İzmir'den selamlar demiş Türker. Sevgili Türker, evet yani Fatih Terim ismi tartışmasız bir isim bu arada. Yani üzerine ne kariyer tartışması yapabilirsiniz ne başka bir şey. Hani çağımızın futbolu, çağımızın futbolu, herkes bunu söylüyor. Ama Fatih Terim'in de o çağın futbolundan çok uzak olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Sizin düşüncelerinizi de biliyorum. Futbolun başını kaçırdığım için, düzeltiyorum. Programın başını kaçırdığım için belki kaçırmış olabilirim ama bence şu an en potansiyelli aday Okan Buruk demiş. Okan Buruk 5. sezonunun sonunda başarılı olsa da olmasa da Galatasaray'daki kariyeri noktalandırıp milli takım başına geçecektir diye düşünüyorum diye de eklemiş sevgili Ebu Bekir. Valla sevgili Ebu Bekir,

0: Haklısınız. Bence de Okan Buruk tartışmasız kariyeriyle milli takımda olabilir. Olacaktır bir gün mutlaka. Yani bence o görevi de alacaktır bir gün. Ama şu anda hani Montella gittiği denklemde bu durumun çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın başındaki teknik direktör Okan Buruk sezonu bitirecektir yani. Sizin de dediğiniz gibi. Bence sezonu bitirir Galatasaray'la. Öyle ya da böyle. Zaten sözleşme maddelerine yani bu sezonu bitirir demek de çok haksızlık olabilir. Bilemiyorum sözleşmesi. Belki 2 yıl, belki 3 yıl daha Galatasaray'da kalmayı planlıyordur. Ama şunu söyleyebilirim ben sadece sizin bu yazdığınıza. Kariyer açısından doğru bir isim oldu. Net. Peki mesajlarınız böyle gelmeye de devam ediyor. Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 14 87. Kısacık bir aramız var.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak ve reklamların ardından son bölüme yavaş yavaş da giriyoruz sevgili dinleyiciler. Şöyle bakalım. Abi iyi yayınlar. Federasyon başkanına sorarsan bu işi ben temizledim. Ben gelmeseydim böyle devam edecekti diyor. Demiş. Bunu çok erken saatlerde yazmış. Tamam. Bana ne yazmış? Ben bir Fenerbahçeli olarak bir oyum olsaydı onu da Fatih Terim'den yana kullanırdım demiş sevgili Ferdi. Evet, yani Fatih Terim ismi bence de en yakın adaylardan birisi olabilir. Bu aralar gündemde de Fatih Terim. YouTube'da biliyorsunuz programlar yapıyor ve yaptığı programlarla da aslında bir anlamda ses de getiriyor, bunu söyleyelim. Özellikle milli takımın Dünya Kupası'ndaki sürecinde çok konuşulmuştu. Ardından çok konuşulmuştu Fatih Terim'in sözleri. Şimdi de belki bundan sonraki süreç için şu olabilir. İşte Fatih Terim bu kadar içindeyken futbolun ve bu kadar işte fikirlerini söylüyorken de olabilir. Yani gelebilir, gelmelidir. Ben de katılırım. Peki. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderdikçe ben de okumaya devam edeceğim. 0538 052 14 87. Evet, gelelim şimdi federasyon konusuna. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapmayı planladığı yönetim kurulu toplantısını Cuma gününe erteledi. Ve Cuma günü yapılacak toplantıdan önemli kararlar çıkması da bekleniyor. Bu kararlar içerisinde federasyonun bu şekilde devam etme kararı alması ama milli takımla ilgili belki bir karar alması beklenebilir. Yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması beklenebilir Cuma günü. Beklentiler bunlar. Onları bir söyleyelim. Cuma günü bekleyip göreceğiz. Tabii birçok isim konuşuluyor. Oraya da bakacağım neler konuşulduğuna. Sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün bir istifa geldi. Türkiye Futbol Federasyonu stratejik planlama ve gelişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan istifa etti sevgili dinleyiciler. Ve istifanın ardından Ural Aküzüm biliyorsunuz PFD'ye sevk edilmiş ve ardından istifa etmişti daha önce. Şimdi bu sefer de Mevlüt Aktan istifa etti ki bu beklenen bir istifaymış bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Gerçi bir herhangi bir suçlamadan falan kaynaklı istifa etmedi, onu söyleyelim. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan, Lale Cander, Mustafa Temel Bozdağ ve Tahir Ediz Kınay'ın da istifa etmeye hazırlandığı söyleniyormuş sevgili dinleyiciler. 5 isim daha istifa edebilir deniyor. Ama işte burada konuşulanlar şöyle, yani Sayın Başkan'ın Cuma günü yapılacak toplantıda bir karar alması durumunda herhangi bir istifanın söz konusu olmayacağı da söylenenler arasında, onu da belirtelim. Ve dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nda şimdiden konuşulmaya başladı isimler. Kim gelir? İsimler çok fazla. Mesela ben hemen şöyle bir sizlere isimlerden bahsedeyim. İlk isim Mustafa Eröğüt'tü. Çok fazla konuşulmuştu. Bir önceki seçimde de ismi çok geçmiş ama gerçekleşmemişti hatırlarsanız. Ardından şimdi en çok konuşulan isimlerden biri. Servet Yardımcı. Biliyorsunuz İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildiği o kongrede önce aday Servet Yardımcı'ydı biliyorsunuz Mehmet Büyükekşi'nin karşısında. Sonra Servet Yardımcı geri çekildi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olup kazandı, hatırladığım o. İşte o süreçte açıklamaları da vardı Sayın Servet Yardımcı'nın. Şimdi Servet Yardımcı ismi de çok konuşuluyor. Yani bu özellikle bu çok kritik bir süreç var. MHK vesaire bunlarla ilgili çok tecrübe sahibi bir isim gerekiyor diye. Servet Yardımcı'nın da o tecrübeye sahip olduğundan bahsediliyor. UEFA'daki görevleri vesaire. Bunları da hatırlayacaksınız. Bugün de çok başka bir isim duymaya başladık. Yakından tanıyor yine spor kamuoyu. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na aday olacağı yönündeki iddialara yanıt vermiş. Çebi başkanlığı düşünmediğini ancak kulüplerin ortak bir teklif sunması halinde buna duyarsız kalmayacağını söylemiş. Yani bu çok konuşuldu bugün dediğim gibi. Aslında Ahmet Nur Çebi'nin istediği söyleniyor. Ama Ahmet Nur Çebi de yani şunu demiyor. Ben başkan falan olmak istemiyorum demiyor. Düşünmüyorum ama herkes ortak karar alırsa
neden olmasın? Yani bu aslında istemiyorum ama gelirlerse falan demek, istiyorum demenin başka bir şekli gibi geliyor bana. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa Ahmet Nur Çebi geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirlerse duyarsız kalmam diye yanıt veriyor. Ya dediğim gibi, ya evet ben düşünüyorum arkadaş demek çok mu zor, ya da ben adayım demek çok mu zor bilemiyorum. Ya da ya kaybedeceğim, seçime girmem demek bu herhalde, değil mi? Yani sonuçta seçim dediğiniz bir şekilde girersiniz, demokrasinin gereği kazanırsınız ya da kaybedersiniz Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini. Ama orada eğer bütün herkes, bütün kulüpler beni isterse ben aday olurum demek biraz da hani kaybedeceğim seçime girmem demekti sanki, değil mi? Bilmiyorum ama. Burada Ahmet Nur Çebi ismi çok konuşuluyor, dediğim gibi onu da söylemem gerekir. Diğer taraftan yani bu kadar şey konu varken bir taraftan da ne var? MHK var. Yani MHK'nin başkanı istifa etti. Ve MHK başkanını açıklayacak kısa süre içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu. Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesinin ardından yeni MHK başkanını belirlemek için harekete geçtiği söyleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, federasyonun gündeminde iki aday var deniyor sevgili dinleyiciler. Kimlermiş bakalım. Şimdi bugün yine sevgili Fatih Doğan, Ayhan Şenson yayınında şunu söyledi. Bünyamin Gezer ismi çıktı dedi. Ben de hocayı aradım, Bünyamin Gezer'i sordum. O da evet doğru ama ben kabul etmedim dedi. Şeklinde bir açıklaması var. Aslında belli isimlere gidilmiş. Kaldı ki bu teklif yapıldığında henüz daha istifa gelmemiş, tutuklama gelmemiş. Ferhat Gündoğdu'ya bunu da eklemişti Fatih Doğan. Gazeteci Tahir Kum HT Spor'da bir açıklama yaptı ve diyor ki Futbol Federasyonu'nun bugün Riva'da yoğun bir mesai yapacağını söylüyor ve şu anda MHK Başkanlığı için ön plana çıkan isimler Anthony Tyler ve Serdar Tatlı. Bu konuda her iki isimle de görüşme yapıldı. TFF'nin bugün bu konuda net bir açıklama yapmasını bekliyorum ifadelerini kullanıyor ama bugün o açıklama gelmedi mesela. Yani ben cuma günden önce de gelebileceğini düşünmüyorum.

Peki, yani burada da tabii isimler çok konuşuluyor. Merkez Hakem Kurulu'nun başına kim geçecek? Yani bilmiyorum. Bu konuda yani neden böyle söylüyorum? Çünkü hiç kolay iş değil oraya geçmek. Orayı şu dönemde yönetmek gerçekten zor. Umarım oradaki o süreci doğru yönetebilecek bir isim olur. Biraz önce sizlerle konuştuğumuzda şey demiştim ya, Jesus'lu Portekiz 4'te 4 yaptı. Hem de Ronaldo milli takımdan kampı terk ettiği halde demiştim hatırlarsanız. Ronaldo'dan bir açıklama gelmiş sevgili dinleyiciler. Hemen onu okumak isterim sizlere. Son dakika haberidir. Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımını bırakmadığını açıklamış. Teknik direktör Norveç maçında 30 dakika oynayacağımı söyledi ancak beni oyuna almadı. Sonrasında aramızda bir anlaşma yaptık fakat basın toplantısında verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine kampı terk ettim. Yaptığımın sorumluluğu bana ait. Takım arkadaşlarımdan ve Portekiz halkından özür diliyorum. Ceza verilmesini kabul ediyorum. Cezamı tamamladıktan sonra fiziksel olarak hazır olduğum sürece Portekiz için mücadele etmeye devam edeceğim diyor. Ne dedik biraz önce Berke meselesini konuşurken? Dedik ki ya bu her takımda oluyor. Bunu doğru yönetebilmek önemli dedik. Şimdi bakın Cristiano Ronaldo. Bakın nasıl yönetecek Portekiz milli takımı görelim. Jesus nasıl yönetecek görelim bu süreci. Gerçekten böyle. Yani ben şunu çok net söyleyebilirim. Burada da bahsettiğimiz işte Berke meselesinde de bu çözülebilecek bir konuyken bunu daha çözülemez hale getirmemek lazım. İşte yönetenler, teknik direktör vesaire. Daha yönetilebilir kılmak lazım. Aynı kefeye koymuyorum bu arada Cristiano Ronaldo ile Berke'yi, onu da söyleyeyim. Yani hemen bu söylenir ya, onu da belirteyim. Vedat abi iyi yayınlar. Bence bu takımı Fatih Terim toparlar. Bence ben bir Fenerbahçe olarak söylüyorum bunu demiş. Kayseri'den Mehmet. Sevgili Mehmet'e teşekkür ederim. Fatih Terim ismine çok yakın herkes. Merhaba, iyi akşamlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Okan Buruk bu sezon sonu Galatasaray'dan başarılı bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum. Milli takımın başına Okan Buruk'un aday olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim demiş. Sevgili Ramazan'a ben de teşekkür ederim. Dedim ben de aynı fikirdeyim. Ya bence Okan Buruk kariyeri itibariyle bu milli takıma yakışır da aynı zamanda yeterli de olur. Bir gün mutlaka görev alacaktır diye düşünüyorum. Abi verdiğin kupon geldi sağ ol. İspanya İngiltere oynamıştım demiş. Rica ederim. Yani genelde gelir zaten, merak etmeyin. Sevgili Muhammed Ali, ben dün başlamadım bu işe. Şey diyorsunuz değil mi? İlk 30 dakikada gol olur kuponu. İki maç tertemizdi zaten. Abi teşekkür ederim, kupon geldi demiş bir başka dinleyicimiz. O kimmiş hemen söyleyelim. Sevgili Hakan. Evet ya, bunları ben aslında işte mesela bu programda bir kupon verdim ama ben bu kuponları bütünüyle her gün, hani haftanın 7 günü kuponlarımı paylaştığım bir yer var. Bunu da biliyorsunuz. Burada söylememde de bir zarar yoktur diye düşünüyorum. Ben kuponlarımı Uğur Böceği iddia bayine gönderiyorum haftanın 7 günü. Onlar da üyeleriyle paylaşıyor. Sizler de görmek isterseniz Uğur Böceği'ne, Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Hatta şu şeyi verebilirim herhalde. 0540 300 0097, 0540 300 0097 Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarası. Oraya bir mesaj atmanız yeterli. Onlar size, yani ben kuponlarını görmek istiyorum Vedat Bey'in derseniz, haftanın 7 günü oradan kuponları görebilirsiniz. Sevgili Erol, ilgilendim, teşekkür ederim. Ronaldo bile özür diliyor, bizim Berke özür dilemeye tenezzül etmiyor, şaka gibi demiş. Yani bilmiyorum ediyor mu etmiyor mu? Ben dediğim gibi bir açıklama görmüştüm sevgili Hakan. Ama böyle tam bir özür gibi değil de, yani bu işi halledebilirdik falan gibi. Teşekkür ederim. Ne diyor? Ronaldo'ya Portekiz milli takımı Bruno Fernandes'e verdiği saygıyı Ronaldo'ya vermiyor. Ben Ronaldo'nun yerinde olsam bir daha gitmem.
ortalığı karıştıran Bruno Fernandes'tir. O ve takımın içinde Ronaldo'ya hiç saygı duyulmuyor. Saygı duyulmayan yerde hiçbir zaman kalınmaz demiş.

Cristiano Ronaldo'ya şeyler gitmiştir, haberler ya da karşılıklı bir konuşma mı gerçekleşmiş? Yani buraya gelinene kadar mutlaka olumlu bir şeyler yapılmıştır. Bu Berke Özer meselesinde de neden bu işletilmedi diye ben merak ediyorum. Yani bu işletilse zaten Berke de çıkar bu açıklamayı yapar. Ama Berke çıkıp bir açıklama yapsa ve karşılığında hiçbir cevap alamasa o işi daha da sıkıntıya götürebilir. O yüzden ya burada yapılması gereken ya Berke birilerini gönderip birileri vasıtasıyla özrünü dileyecek ve bu işi halledelim, ben çıkıp gerekirse basının önünde özür dileyeyim ya işte federasyon tarafı, dediğim gibi futbolun büyükleri girecek araya, diyecek ki ya bu işi halledelim, gelin, aman niye bu kadar uzuyor? Montella'nın bu konuda bu kadar ısrarcı olduğu düşüncesindeyim ben bu arada. Ya Montella bence o tavrından sonra Berke'yi sildi. Benim düşüncem bu. İyi yayınlar Ankara'dan Seren. Neden abi hep denenmişi denemeye devam ediyoruz? Bence Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimlere teşekkürler yaptıkları için. Arda Turan, Aykut Kocaman sevmesem de Okan Buruk, İlhan Palut gibi yeni isimlere şans vermek gerek. Olabilir siz yeni isimlerden yanasınızdır. Da Fatih Terim denenmiş biri değil bence. Yani Fatih Terim hani denendi başarısız oldu diyebileceğimiz bir durum yok. Fatih Terim başarılı bir isim. Zor zamanlarda tekrar milli takımın başına gelebilecek bir isim. Yani denendi başka bir şey çünkü. O şu anlama çıkıyor. Denedik, başarısız oldu, bir daha niye deniyoruz? Öyle değil ki Fatih Terim. Fatih Terim her geldiğinde belli başarılara imza atmış bir isim. O nedenle burada zor bir durum varsa tekrar ayağa kalkması için milli takımı Fatih Terim'e gel demeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama hep şunu söylüyorum, bakın özellikle yerli teknik direktörlerle anlaşmalar yaparken bu maddi anlamda çok büyük külfetlerin altına da girmemesi gerek federasyonların. Ya çünkü milli takıma bir teknik direktörü getirmek ona verilmiş büyük de bir şans ya. Bunu kabul etmek lazım herhalde. Peki. Devam mı? Var mı mesaj gelen? Yok, tamam. Şöyle bir iki haber var, sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş, Milot Raşika'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi bugün sevgili dinleyiciler. Siyah Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamada Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Raşika'nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmeler ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adilesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Hemen oyuncumuzun sağlık tedavisine başlanmıştır diye de bilgi gelmiş. Peki. Biraz önce Cristiano Ronaldo'dan bir haber vermiştim ya. Bir haber de Messi'den vereyim mi size? Şimdi Arjantin bu akşam oynuyor değil mi? Bildiğim kadarıyla. Evet. Benim milli takımıyla hazırlık maçına çıkacak Arjantin. Maçta dünya yıldızı Lionel Messi Arjantin milli takımı formasını son kez giyecek. Bir devir kapanıyor. Lionel Messi Arjantin milli takımına veda mesajı yayınladı. Messi, o an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum. Her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz ve desteklediğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım ifadelerini kullandı. Messi'nin son maçına çıkacağı Arjantin benim karşılaşması bu gece 2'de oynanacak sevgili dinleyiciler ve mücadele Esport Plus'tan da naklen yayınlanacak. Eğer Messi'nin vedasını izlemek isteyenler olursa bu gece saat 2'de Esport'ta. Peki var mı başka konuşulacak? Şöyle bakıyorum. Alex de Souza Gençler Birliği haberini vermiştik. Fenerbahçe'de bu yaz renklerine bağladığı Amara Diouf'un sakatlığının tamamen geçtiği haberi geldi. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'nin potansiyeline güvenerek sakatlığına rağmen kadrosuna kattığı Amara Diouf iddiaya göre %100 hazır hale geldi. Haberde yeniden sahaya çıkmaya hazır olan 18 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında bir planlama yapılacağı da belirlendi diyor. Evet, Ocak ayı beklenecek zaten, şeyi çıkarılmadı, lisansı çıkarılmadı oyuncunun, onu söyleyelim. Son iki mesaj bitirmeden önce, abi Portekiz muhabiri değiliz ama maçları böyle izlerken boş yerde pas vermemeli, gol atmadan tebrik etmeye gitmeme, yanından geçme, selam vermeme gibi demiş.

0: Birçok şey oldu peki. İyi yayınlar Antalya'dan Ozan Terim Hoca sıfır çekmişti son geldiğinde demiş. Yani ya şimdi Fatih Terim başarısız mı addediyorsunuz milli takımdaki sürecinde? Tam olabilir. Son geldiğinde başarısız olmuş ama bu denedik ama başarısız olduğu anlamına gelmez ki. Dediğim gibi yani o kadar büyük başarıları var ki. Ben bu şeyden bahsediyorsunuz galiba değil mi? Hani o Arda Turan'la yaşadıkları bir şey vardı, polemik vardı. O dönemden mi bahsediyorsunuz? 2016 Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Neyse. Peki var mı başka? Yok. Tamam. Artık yayını da bitiriyoruz. Birazdan Görkem Tezer burada olacak ve eminim o da günün önemli haberlerini öne çıkaracaktır. Oynanan maçlardan sizlere dakika skoru aktaracak ve aynı zamanda yine sizlerin bu akşam değerlendireceği karşılaşmalarla sizlere belki önemli birkaç maç da verecektir. Benim kadar çabuk başarılı olur mu bilmem. Ama o da başarılı bir kardeşimiz. Evet, teşekkür ediyorum herkese mesajlarıyla bana destek verdiği için. Güzel, keyifli bir yayın oldu sizlerin sayesinde. Böylelikle Perşembe günü saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.
1: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Günün öne çıkan gelişmelerini değerlendireceğiz. Tabii ki yine U21'de bir karşılaşma vardı. Takip eden dinleyicilerim vardır. Maalesef milli takımımız Macaristan'ı mağlup edemedi. Yani bari burada yüzümüz gülsün diyordum. Zirve yarışında da uzaklaştık ya. Zirve yarışı falan yok artık bu grupta. H grubunda mücadele ediyor U21 milli takımımız ve Hırvatistan 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan topladı. Biz ise 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik. Yani bu da ilginç detaylardan biri. Enteresan takımlara karşı puan kayıpları yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. 13 puanda ikinci sırada kaldı milli takımımız. Playoff hattındayız. İkinci sırada bitiren takım playoff mücadelesi veriyor. Hırvatistan grubun lideri, aradaki puan farkını da 6'ya çıkardı. Artık bizim liderlik şansımız kalmadı. A milli takımımızdan sonra U21 milli takımımız da bizi maalesef üzdü.

Her zaman olduğu gibi sorduğum bir soru var dinleyicilerimize şu an. Bana kimler kulak veriyor? Radyosunun başında olan dinleyicilerimiz, ben buradayım İstanbul'dan yazıyorum ismim Ahmet şeklinde mesajlarını göndermeye başlayabilirler. Bayrampaşa'dan Volkan her zaman olduğu gibi, yani saat mi kuruyor telefonun başında bu dinleyicim bilmiyorum. Bak yayına girer girmez herkese mutlu akşamlar demeden mesajı geliyor dinleyicimizin. Bu da ilginç detaylardan biri. Ha güzel, stabil dinleyicilerimden biri. Sevgili Volkan Bey, hayırlı yayınlar demiş. Bayrampaşa'ya da selamlarımızı gönderelim. Sevgili Cüneyt Bey her zaman olduğu gibi yine bizi dinleyenler arasında yer alıyor. Ne olacak bu milli takımın hali diye soran bir başka dinleyicim. Yani ne olacak bu milli takımın hali? Ne var ki milli takımın halinde? Yani bir şey mi var? Benim kaçırdığım kötü bir durum mu yaşandı? Biz zaten A Ligi klasmanında bir takım değiliz ki. Hani ben pek ciddiye almıyorum bu sonuçları o yüzden dolayı. Deneme olarak görüyorum. İlerisi adına 10-15 sene sonrası için belki bir şeyler olur mu amacıyla ben maçları takip ediyorum. Yani çok değerli teknik direktörümüz zaten söylüyor. Biz bu A Ligi seviyesinde değiliz diyor. Ve A Ligi seviyesinde değilsek zaten bu sonuçlar gayet normal. Hani Belçika'yı biz nasıl yenelim ya, değil mi? Belçika'nın kadro değeri bizden daha yüksek. 86 milyon euro daha yüksek bir kadrosu var piyasa değerine bakıldığında. Biz nasıl mağlup edeceğiz? Ya da İtalya milli takımını. Tarihimizde mağlup edememişiz ki. Şimdi Montella hocamız oynattığı sistemden kaynaklı yenemiyoruz. Ben buna katılmıyorum. Tarihimiz boyunca İtalya'yı yenememişiz zaten. Fransa zaten dünya yıldızlar topluluğu. Hani sen Fransa'yı nasıl yeneceksin? Ve başa baş bir mücadele örneği sergiledin. O yüzden ben kötü bir durum görmüyorum. Bunu söyleyeyim. Kötü bir durum yok milli takımda. Toparlanırız ilerleyen dönemde diyeceğim. Şimdi ilk kez denk gelen dinleyicim de diyecek ki ya Görkem'e bak, Montella'yı savunuyor. Ha savunabileceğim yönleri var mı? Var. Tabii ki kötü sonuçlar alıyoruz. Tamam, biz o seviyede olmayabiliriz ama bunu bir takımın başındaki teknik direktörün söylememesi lazım. Ne demek biz o seviyede bir takım değiliz? Ne demek değiliz yani? Zaten görünüyor. Biz Fransa milli takımı ya da İngiltere, Almanya o seviyede bir takım olmadığımızı biliyoruz. Hem sistem açısından hem oyuncu kalitesi açısından. Ama milli takımımız da her zaman söylediğim gibi San Marino değil. Değil, Belarus değiliz biz. Bosna Hersek'in yaptıkları ortada. Yunanistan milli takımının yaptıkları ortada. Ya biz o seviyede olmasak bile bir teknik direktörün bunu bas bas bağırması bence normal değil. Gerçekten değil. Şimdi olumlu bir şey söylemek istiyorum. Olumlu bir şey de bulamıyorum. Dün yine maçın ardından, dün diyorum düzelteyim, maçın ardından yaptığı açıklamaları hatırlıyorsunuz Montella hocamızın İtalya mağlubiyeti sonrasında. Yani tekrar tekrar ifade etmeyeyim. Orada bile aslında ne diyor? İyi oynadığımız bölümde kalemize bir kez geldiler, gol oldu. Biz iyi oynadık diyor. Hani herkes iyi oynadık diyor. Ben iyi bir futbol görmedim. Topa daha fazla sahip olmak iyi bir oyun değil. İtalya'da 6 oyuncuydu yanılmıyorsam. Bir rotasyona gitmiş Mancini. 6 as oyuncusu yoktu İtalya milli takımının. Ya biz sadece pas yaptık. Kendi yarı alanımızda. 15-20 dakika pas yaptık. Topu kanatlara taşımaya çalıştık. Yani işin ilginç tarafını da söyleyeyim ben size. Bakın gol beklediğimiz pozisyonlara bir bakın. Sağ kanat ya da sol kanattan içeriye kat ediyor kanat oyuncularımız ya da bekimiz ileriye çıkıyor. Orta yapıyor. 3 İtalyan savunmacısının arasında kalan isim Yunus Akgün. Yani Yunus Akgün hayatında kaç tane ceza sahası içerisinde hava topuna çıkıp kafayla gol atmış Galatasaray'da. Gol beklentimiz sonra çok düşük kalıyor. Gol atamıyoruz. Bu takımın sorunu gol atamaması. Yani böyle olursa tabii ki atamayız. Tabii ki atamayız. Yoksa biz turnuva boyunca puan veya puanlar alırdık. Şöyle de bir iddiam var. Denizgül oynasaydı tüm maçlarda, bak sadece şu an kadroda Deniz olduğu için söylüyorum. Yoksa Deniz çok iyi oyuncu, muhteşem oyuncu demiyorum. Eksikleri çok olan bir isim. Ama Denizgül'le başlamış olsaydı Montella hocamız şu ana kadar biz 0 puan almazdık. Bak buna eminim. 0 puan almazdık. Sen ileride oynattığın oyuncu Barış olur, Kerem olur, Yunus olur. Onun kendi mevkisi.

Hangisindeki takımına vereceği katkıyı da sıfırlıyorsun. Ondan alacağın verimi de alamıyorsun hal böyle olunca. Yani söylenebilecek çok şey var. Söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Geliyoruz kulüp takımlarımıza. Şimdi bildiğiniz gibi TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Cuma günü bir karar verecekmiş ha iddiaya göre. Olağanüstü bir seçime gidilsin mi gidilmesin mi diye. Bu konuda yorum yapamam. Sayın İsmail diyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ben tanımıyorum. Ama gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan bir spor adamı olduğunu düşünüyorum. Ha bana burada eleştiride bulunmayın. Öyle yazmak kolay. Tanımıyoruz, etmiyoruz ama yapmaya çalıştıklarını gördükçe ben kötü bir TFF başkanı demiyorum. Sizler diyorsanız da saygı duyuyorum. MHK konusunda hatalı mı? Hatalı. Hakem seçimleri konusunda hatalı mı? Hatalı. Şu an Montella hocamızla devam etmesi hatalı mı? Hatalı. Hatalarını söylüyorum ama bir art niyet söz konusu mu? Kesinlikle değildir. Kesinlikle bir art niyetli bir spor insanı olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama öncesinde de ben milli takımımızın bu sonuçlarını almasındaki başlıca ilk insan olarak da hani TFF başkanını koymuyorum ilk sıraya. Ki dinleyicilerimizin de ilk istifa diye söyledikleri kişi o değil. O değil. Peki sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım neler geliyor. Bayağı da mesaj birikti. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize söylüyorum. Ben buradayım yazmanız yeterli. Bir 10 dakikalık yoklamamız başladı an itibariyle. Bayrampaşa'dan Volkan teşekkür ediyorum. Az önce okumuştuk. Merhaba iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan yine zaferle ayrılacağını düşünüyorum. Ve milli takımın başına geçebilecek en büyük aday olduğunu düşünüyorum. Olursa çok iyi olur. Teşekkür ederim demiş. Ya ben Okan Buruk'un milli takım başına geçmesini istemem. Neden diye soracak olursanız bunu açıklamasam diyeceksiniz ki sen Galatasaraylı değilsin, sen Fenerbahçelisin ya da Beşiktaşlısın, Trabzonsporlusun. O yüzden Okan Buruk'u sevmiyorsun, senin Galatasaray'a bir garezin var. Hayır, hiç kimseye benim garezim yok. Tribünler ikiye bölünecek. Sadece Okan Buruk değil ki. Sen Fenerbahçeli olduğunu bildiğimiz bir teknik adamı da oraya getirsen yine tribünler ikiye bölünecek. Galatasaraylısı bu sefer istemeyecek, bir tepki gösterecek. Ben öyle bir ortamın yaşanmasını istemiyorum. Ha, benim istediğim nokta o değil. Şimdi Okan Buruk başarılı bir antrenör, bunu her yerde söylüyorum. Son 4 yılın şampiyonu olan bir teknik direktör. Ha, sen şöyle oynatıyor takımı, geriye götürüyor, yok hakemler falan, bunu söylersin. Ama neticeye baktığında da şöyle bir arkana dönüp bak, son 4 yılın puan tablosunun 34. haftası, 38. haftasında ne olmuş? Okan Buruk'un takımı şampiyon olmuş. Ya bu biten bir konu. Netice bu. Ve böyle bir teknik direktör başarısız diyemem. Okan Buruk başarısızsa zaten Montella şu an hiçbir kulübü çalıştırmaması gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Demek istediğim daha net anlaşılsın diye böyle detaylı olarak sizlere aktarıyorum bu cümleleri. Galatasaraylı olduğu bilindiği için milli takımın başına geçmesini ben istemem. Tarafsız bir antrenörümüz yok mu bizim? Herkes tarafından sevilecek bir antrenör yok mu? Var. Mesela Arda Turan. Hiçbir Fenerbahçeli, Beşiktaşlı benim çevremdeki arkadaşlarımın tepkisi yok. Yok, görmedim. Sosyal medyada da görmedim. Sizlerden de yine kötü yorumlar görmedim. Arda Turan ilerleyen dönemde olabilir ama yabancı antrenör sevdasından bir an önce vazgeçmemiz lazım. Vazgeçmemiz lazım diye düşünüyorum. Selamlar Ankara'dan Ali demiş. Ankara'ya selamlarımızı iletelim başkentimize. Selamlar Görkemcim, inşallah Montella İtalya'da kalmıştır diyen bir başka dinleyicimiz. En sevdiğim mesajlardan biri bak, güzel, çok güzel başlıyor sevgili Yasin Bey. Çok iyi konuşuyorsunuz Görkem Bey. Milli takım ve Montella konusunda sizinle aynı fikirdeyim demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar İstanbul Eyüp Sultan'dan Murat ben demiş. Eyüp Sultan'a da selamımızı iletelim ki sık sık gitmeye çalıştığım yerlerden biridir Eyüp Sultan. Severim, orada çok değerli dostlarım var, gazeteci arkadaşlarım, abilerim var. Ya ne hikmetse hepsi de orada oturuyor.
Hayatımda ne kadar insan seviyorsam hepsi Eyüp Sultan'da yaşıyor. Öyle de bir durum söz konusu. Eskişehir'den Ergin selamlarını iletmiş. İlhan Palut'un gelmesi gerekiyor demiş. Bir dinleyicimiz ısrarla ses kaydı gönderiyor ama

Es kayıtlarına bakamıyorum. O yüzden yani şu an sadece mesajınızı görüyorum. Üç tane arka arkaya ses kaydı gönderen bir dinleyicim. Sadece yazılara okuyabiliyorum. Yayın esnasında göndermiş olduğunuz sesleri yayında veremiyorum maalesef. Siz yazın, yazın.

B liginde şampiyon olduğumuzda herkes Montella hocayı göklere çıkartıyordu. Şimdi ne oldu bu insanlara diyen sevgili Faruk Bey. Bilmiyorum valla Faruk Bey ama benim beklentim bu değildi. Yani en azından dinleyicilerimizin, futbol severlerin beklentisi. Yani böyle bir tablo değildi. Dün Instagram'ımda hikaye bölümünde paylaştım. Gurur tablosu dedim. UEFA'nın paylaştığı bir görsel ve milli takımımız 4 maçta eksi 9 averajla 0 puana sahip. Bu benim için gurur tablosu mu, bir utanç tablosu mu? Yani Montella hocanın açıklamaları benim aslında burada takıldığım konulardan biri. Biz o seviyenin takımı değiliz denir mi? Mourinho için neler söylendi? Ha, haklıydı insanlar. Hangi kulüp başkanı olursa olsun, bakın, makama saygı. Sen bir basın toplantısında bulunduğun kulübün başkanı hakkında eleştiri dozunu arttırıp açıklama yapamazsın. Kim olursan ol. Bulunduğun takıma saygısızlık. Başkanları seversin sevmezsin, o ayrı. Gelelim milli takıma. Milli takımımız bizim ilk defa Avrupa'da bir maça çıkmıyor. Avrupa takımlarıyla ilk kez karşılaşmıyor. Tamam, son yıllarda kötü performans gösteriyoruz ama bu düzeyde olmadık abi. Hiçbir zaman bu düzeyde olmadık. Ya bu milli takım oynadığı 4 maçtan 1 puan daha iyi alamıyorsa, rakiplerini zorlayamıyorsa bile 3-4 tane gol yiyerek maçları kaybediyoruz. Gol atamıyoruz, pozisyona giremiyoruz. Ortada ciddi bir sıkıntı vardır. Ciddi bir sorun vardır. Bunu ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. Açın puan tablosuna bakın. Ha, bu hoşunuza gidiyorsa tamam, eyvallah, bir şey demem zaten. Hoşunuza gidiyorsa ben daha ne söyleyebilirim? 4 maçta ya 1 puan bile alamayan milli takım. Ki kadromuzun da güzel olduğunu düşünüyorum.

Peki devam edelim, sizlerden neler geliyor? Abi iyi yayınlar, ülke futbolundaki sorun sence nedir demiş. Ya ben de bunu sizlere soruyorum. Şu an aldığımız ya da alamadığımız puanların sebebi size göre nedir? Bu akşam bununla alakalı mesajlar gönderebilirsiniz mesela. Konumuz bu olabilir. Güzel yere değinmiş dinleyicimiz. Aldığımız ya da alamadığımız sıfır puanın karşılığında nerede neyi yanlış yapıyoruz? Sorun nerede? TFF'de mi? Yoksa antrenörde mi? Oyuncularda mı? Sistemin olmayışı mı? Nerede hatamız var bizim? Yoksa kadro kağıt üzerinde kötü bir kadro değil. İtalya'ya iki maçta da mağlup olacak bir kadromuz yok. Ki bu İtalya'dan hiçbir şey olmaz. Bak açık söylüyorum. Bu İtalya'dan bir şey olmaz. İtalya bitmiş. İsmi kalmış sadece İtalya'nın. Mancini falan filan bu oyuncularla oynuyor. Kim bunlar? Cagliari'de, Genova'da forma giyen oyuncularla mücadele ediyor. Eski İtalya değil. Biz gözümüzde büyütüyoruz İtalya'yı. Bosna Hersek geliyor bu İtalya'yı eleyip ne yapıyor? Dünya Kupası'na katılıyor.

0: Peki bir telefon bağlantımız varmış, kendisine de soralım. Sizlerden de mesajlar geliyor, birazdan hepsine yer vereceğim. Sevgili İrfan 25 hattımızdaymış. İrfan abi hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasıl değerlendirirsin? Yani gelen mesajlara baktığımda Montella hocamızın aslında başarılı olabileceği kanaatinde olan dinleyicilerimiz var. Montella'nın bir an önce gitmesi gerektiğini savunanlar var. Bu kadronun çok daha fazlasını yapabileceği ihtimallerini gündeme getiren dinleyicilerim var. Yani 3'e 4'e bölündü futbol severler, onu söyleyeyim. Sen nasıl bakıyorsun şu an geldiğimiz noktaya?
1: Yani şu anda gelinen noktanın yani pek iç açıcı bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bir takım

0: kendisinden beklenen performans ortaya koyamadı. Ve 4 maçta 0 yani hiçbir puan da alamadı. Çok da iyi performans ortaya koyamadı oynadığı maçlarda. Aslında sen de bahsettiğin gibi İtalya karşısında bence hani yenilmeyecek veya işte puan alamayacak takımlar değil. Bence milli takım gerçek performansını ortaya koysa 4 takımdan oynadı 4 maçta da puan alabilirdi, puanlar alabilirdi. Ama bir türlü ortaya konulan performansı ve gösterdiği türlü beklenen performansı ortaya koyamadı. Tabii burada Montella'nın kadro tercihi, milli takım aldığı oyuncular, oynattığı sistem tartışılır. Çünkü şimdi milli takımın acaba en formda takımında oynayan en formda oyuncular mı seçiliyor? Şimdi bakıyorsunuz milli takımda kendi takımında hiç oynamamış oyuncuyu.
1: Evet doğru.
0: Çok az süre alan futbolcuyu A milli takımda ilk 11'de görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani şimdi A takımda veya Anadolu takımda iyi performans sergileyen bir oyuncu iyi performans yani hafız iyi performans sergilemesine rağmen iyi takımda oynayamıyor. Ama
1: ben o maçları izlemediklerini düşünüyorum Montella ve ekibinin.
0: Şöyle söyleyeyim. 4 büyüklere geliyor aynı oyuncu. 4 büyüklere geldikten sonra hemen milli takıma seçiliyor. Şimdi dolayısıyla milli takım tercihinde yani Türk milli takımında en formda oyuncular oynaması gerekir. Yani orada en formda oyuncu kimse ona şans vermesi gerekir. Yani zaman zaman takımlarımızda çok az süre bulan veya da hiç oynamayan oyuncuları kadı dahil ediyor. Yani bazı oyuncuların daha önce milli takımdaki performans göz önünde onu da bulundurarak yani 2-3 oyuncuyu böyle kadroya dahil edebilirsiniz. Onların tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz şu anda kaleciler anlamında şu anda milli takımın en formda kalecisi hangisi? Şu anda yurt dışında da formda. Yani belki
1: kadroda yok. Evet doğru.
0: Belki kadroda yok. Yani bir hata yapmış olabilir ama bu hatanın da hani çok fazla yapılmadan belki evde konuşup bu süreci dile getirebilirdik. Şimdi bakıyorsunuz halen Samet Akay'dan milli takımda kadroya dahil ediliyor. Yani bakıyorsunuz kendi takımlarında çok fazla forma şansı veya formsuz oyuncuları milli takımlarda görüyoruz. Milli takımın dediğim gibi kadro tercihi, oynattığı sistem halen forvetsiz oyun sisteminde sahada yer alıyoruz. Zaman zaman Barış'ı, zaman zaman Kerem'i ilk forvette deniyor hoca. Yani bunların değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Enes Ünal sakatlıktan çıktı. Mesela Enes Ünal'ı neden milli takımda görmüyoruz?
1: Yani bunlar abi çok var ya lafını bölmek istemiyorum. Umut Nayır var mesela. Hani tamam çok iyi bu düzeyde oynayabilir mi onu konuşmuyorum. Ama yok hani Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan daha iyi o bölgede daha çok katkı alabileceğim bir oyuncu Umut abi Nayır.
0: Şimdi orta sahaya yani orta yapıyorsun kenardan ceza sahasında bunu kafa vuracak oyuncun yok. Dolayısıyla bunun bir değişmesi lazım. Bir kan değişikliğinin olması gerekiyor. Ya yani Montella'ya bugüne kadar yaptığı, milli takıma kattığı değerler için teşekkür etmek gerekiyor. Yani sonuçta C ligindeyken çıkardı A ligine. Ama şu aşamada bir kan değişikliğinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten büyük ihtimalle de Montella'yla yollar ayrılacak. Bunu söyleyebilirim.
1: Bir duyum aldı mı bu konuyla alakalı?
0: Benim aldığım ilgiden Montella'yla kesin olarak yollar ayrılıyor. Ama tabii şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de yollar ayrılacak. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de mevcut yönetimi göreve devam etme gibi düşüncesi tabii devam etme düşüncesi vardı Sayın İbrahim Hacı Osman'ın ama gelinen son süreçte İbrahim Hacı Osman'ın da artık bu inadından vazgeçip görevinden istifa edeceğini ve yeni bir yönetimin TFF yönetiminin göreve geleceğini düşünüyorum ve yeni gelecek TFF yönetimi de yeni teknik adamı belli edecektir. Yani Montella'da devam edilme düşüncesi şu anda yok.
1: Ki zaten devam etmesi hem kendisine hem de milli takımımıza zarar verir. Ya bu saatten sonra. Biz A ligi seviyesinde bir takım değiliz açıklamasının ardından gönderilmesi gerekiyordu. Ya çok geç kalındı. Hatta Dünya Kupası sonrasında gönderilmesi gerekiyordu. Sen gördün mü hiç hayatında abi? Forvetsiz bir takım, milli takım gördün mü ya? Forvetsiz.
0: Ya aslında şöyle söyleyeyim. Az önce sen güzel bir şey söyledin. Yani biz A takım ligi seviyesinde değiliz açıklamasından sonra zaten eğer bu açıklamayı yapan bir teknik adamı bir daha Türk milli takımının başında olmaması gerekiyor. Yani şimdi bu milli takım zamanında Fransa'yı da deplasmanda yendiğini biliyoruz.

0: Dolayısıyla çok önemli, yani 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da çok önemli başarılar elde etti. 2002 Dünya Şampiyonası'nda o zamanki Brezilya'yla kafa kafaya, o zamanki Brezilya'nın kadrosuna baktığın zaman çok ciddi oyuncular vardı. Onlarla kafa kafaya mücadele etti. Yani bu takımda kaliteli oyuncular var. Yeter ki iyi bir oyun sisteminde sahada yer alsın. Takımlarına göre değil, performanslarına göre milli takımı tercihler yapılsın. O zaman bu milli takım başarılı olur. Yani biz A takım seviyesinde. Bu tamam. Yani bu takımın ben oynadığım 4 maçta da puanlar alabilirdi. Dünya Şampiyonası'nda aynısı oldu. Bence daha nispeten kolay bir grupta yer almamız zaman o gruptan çıkamadık. Yani bunların düşünülmesi gerekiyor. Son maçta, yendiğimiz maçta da rakibimiz neredeyse yedek kadroya sahaya çıkmıştı.
1: Ki onunla övündük biz değil mi? Çok önemli bir galibiyet aldı açıklaması gelmişti Montella'dan.
0: Montella'nın biraz kendi yanlışlarını görmekten ziyade ya da öz eleştiri yapmaktan ziyade tamamen algıyı başka yöne çekmek, adeta kovulmak, yani verin tazminatımı gideyim düşüncesinde, yani gideyim açıklaması bunlar aslında. Yani Montella'nın şu süreçten sonra istifa etmesi gerekir. Yani bundan, ama böyle bir teknik, yani şimdi yabancı teknik adamlar da kendi
1: etmez abi.
0: Etmez.
1: Tazminatını alır gider.
0: Şu açıklamalarda ben başarılıyım. Ben bu noktaya getirdim takımı. Eğer beni düşünmüyorsanız yollarımı ayırın cümlesi gibi söyleyebilirsin.
1: Peki milli takımla alakalı görüşlerini aldım. Çok kısa da şunu merak ediyorum. Dinleyicilerimizin de aslında bugünün ardından sık sık yazacakları konulardan, sorulardan bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Futbolda yaşanan bir kaos var biliyorsun. MHK Başkanı içeride, onun sonrasında hakemler, son yıllarda en çok derbi yöneten hakem içeride tutuklandı mahkeme kararıyla. Yani böyle ilginç durumlar yaşanıyor. Ve birçok futbol severin açıklaması, ortak noktası liglerin devam etmemesi yönündeydi. Ve cuma günü ligler başlıyor. Böyle bir ortamda liglerin devam etmesi sence doğru bir tercih mi?
0: Aslında şu anda baktığınız zaman Türk futbolunda bir yangın var. Yani MHK Başkanı, MHK üyeleri tutuktu. Yasin Kol en fazla derbiye atanan hakem tutuktu. Evet. İşte Yasin Kol'un tutuklama gerekçesi çok yani yasa dışı.
1: Görevi kötüye kullanma yazıyor.
0: Görevi kötüye, bahis ve şikevali şey. Yani bahis oynamak gibi bir şey var düşünce. Şimdi bu adam derbileri yönetmiş bir şeyden bahsediyoruz. O zaman bugüne kadar yönettiği maçlardaki verdiği kararların hepsinde şüphe uyandırıyor. Ve aslında onun yönettiği maçlara sahibe bulaşmış oluyor. Yani onlar maçtan skorunu nasıl manipüle etti mi? Veya yönettiği maçlara bir bahis oynadı mı? Yani bu soru işaretlerinde beraber...
1: Genelde de kırmızı kart çıkartıyordu abi derbilerde.
0: Yani bazı maçlarda kart gösteriyor. Mesela bir maçta son oynamıştı. Kart göstermemişti ilk kere boyunca. Yani foller olmasın ama. Şimdi baktığınızda bu ciddi suçlamalar var. Şimdi MHK Başkanı istifa etti. Evet. Ama şu anda mevcut kadro, onların oluşturduğu hakem kadrosu şu anda lige devam ediyor. Yani onlar yönetmeye, maç yönetmeye devam ediyor. Ama insanların bu hakemlere olan inancı ve güveni tamamen sarsılmış durumda. Ve bu sarsılan güveni tekrar sağlamak çok zor. Dolayısıyla eğer Türkiye Futbol Federasyonu liglere devam etmek istiyorsa ondan sonraki süreçte hakem, yabancı bir hakem yönetiminde olması gerekiyor aslında ligde. Yani bu hakemlerle, bu hakem kadrolarıyla liglerin devam etmesi ben zor olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi hakemler üzerindeki baskı biraz mobbing kalktıktan sonra gördüklerini çalar mı? Onu da bekleyip göreceğiz yani.
1: Ama abi en basit devam eder. Buyur devam et lütfen.
0: Yani onlar da şimdi bu kadar yaşanan sürecin ardından biraz daha dikkatli olurlar ve gördüklerini çalarlar. Onu da bekleyip göreceğiz.
1: Şimdi cuma günü başlıyor abilik. Galatasaray Kasımpaşa. Dakika 88.
0: Ligden ertelenmiş olsaydı, ertelenme kararı çıksaydı zaten bugüne kadar ertelendi değerli. Cuma günü zaten Türkiye Futbol Federasyonu cuma günü bir toplantı yapacak.
1: Evet.
0: Bu toplantıda göreve devam edip etmeyecekleri yönünde karar çıkacak. Ben o toplantıda bir istifa kararı bekliyorum. Ama diğer taraftan ilkten de bu ortamda devam etmesine çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Eğer devam edecekse de mevcut hakemlerle değil, yabancı hakemlerle yabancı hakem kadroyla anlaşıp bu haftaki maçları yabancı hakemlerin yönetmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bak abi çok güzel bir şey soracağım sana. 88. dakika Galatasaray'ın ilk maçı olduğu için hani başlangıç mücadelesi Galatasaray-Kasımpaşa maçı olduğu için Galatasaray'dan örnek veriyorum. Dakika 85-86 0-0 ya da 1-1 gidiyor maç. Şimdi Galatasaray lehine ya da aleyhine çok rahat bir penaltı verirse bundan sonra konuşulacaklar zaten 10 kat daha da artacak. Al sana kaos 10 misli artmış olacak.
0: Ya zaten az önce onu söyledim. Bu hakemlere güven ve inanç artık tamamen azaldı.
1: Tamamen gitti.
0: Dibe bulmuştum. Tekrar bu güveni sağlamak çok zor. Ya dolayısıyla mevcut değerlik devam edecekse de yabancı hakemler devam edilmesi çok daha doğru olur. Ama yönetim nasıl bir karar alacak? Bekleyip göreceğiz.
1: Devam etmeme ihtimali de var diyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi istifa etmesini bekliyorum ben. Yani çünkü çok sayıda yönetim kurulu üyesi de istifa etti. Artık bu süreçten sonra artık çok fazla ısrar etmenin de bir faydası yok. Türk futbolun önünü açmak adına yeni yönetimle yeni bir sayfa açılması adına yeni MHK yönetimi, yeni TFF yönetimi göreve gelmesi gerekiyor. Bunun için de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı'nın görevinden ayrılması gerekiyor.
1: Ki ayrılacak dedin sen, böyle bir bilgi paylaştın bizimle.
0: Ben ayrılacak, evet, çok fazla burada ısrar edeceğini düşünmüyorum.
1: Bakalım neler olacak ama enteresan karşılaşmalar bizi bekliyor. Yani ortada hiçbir şey yokken bile itirazlar, taraftarların sosyal medyada yazdıklarını hatırladıkça şimdi olası bir kararda, yani bu tüm takım taraftarları için geçerli. Anadolu kulüpleri için de geçerli. Orta sahada bir faul olacak. Oyuncu yere kendini belki yere atacak ama bak hakem çalmadı bunu, döndü pozisyon gol oldu. Sonra sosyal medyada X platformunda bunlar konuşulacak. Hakemler yine bir şeyler mi çeviriyor acaba? Bu maçın altında başka bir şey mi var? Bunlar tartışılacak.
0: Ya zaten o yüzden tartışılmaması için.
1: Tartışılıyordu daha önce, bu artacak.
0: Tartışılmaması için yabancı hakemin getirmesi en doğru tercih olacaktır.
1: Yabancı hakemler de gelir mi? Yani gönderdikleri yabancı hakemler o klasmanın en kötü hakemleri oluyor genelde. O da ilginç olur.
0: Şöyle söyleyeyim, Norveç, Danimarka liglerinde artık liglerin sonuna geliniyor biliyorsun oradaki şeylerde. Dolayısıyla onların sezon sonuna kadar oradaki hakem yöneticilerle bir anlaşma yapılabilir.
1: Tatil yapmasınlar mı abi oradaki Norveçli hakemler?
0: Efendim?
1: Tatil yapmasınlar mı hiç?
0: Gelip Türkiye'de tatil yaparlar. Ne olacak hafta sonu, cumartesi, pazar maç yaparlar. Hafta içi gider Antalya'da tatillerini yaparlar. Yani günümüz ülkesinde. Yani Türkiye'de zaten 4 mevsim yaşanıyor.
1: Ya tabii. O konuda haklısın ama.
0: Yani tatil İstanbul'dan daha güzel nerede tatil yapabilirsin? Yani onu söyleyeyim. İstanbul en güzel tatil yeri.
1: Ne tabii. Doğru diyorsun abi. Haklısın bu konuda. Gerçekten. Ciddiyim. Onun dışında gelen bir dinleyicimizden mesaj var. Bu senediklerin tamamen kapatılması gerekiyor demiş mesela sevgili Ayberk. Yani o da mümkün değil canım. Bak, kapatılmasın şundan dolayı. Bak ben kendime pay biçiyorum. Ben daha üyeliğimi yeni güncelledim. Yayıncı kuruluşla. O kadar para verdim, peşin ödedim abi. Ligler iptal falan olmasın.
0: Hocam liglerden iptal olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi ertelenme ihtimali de söz konusu olabilir. O bir seçenek.
1: Ya UEFA, FIFA bu duruma ne diyecek peki abi? Bir de onlar devreye girerse
0: FIFA,
1: sen gör.
0: FIFA gözlemcisi, FIFA'nın gözlemci olarak görev yapan Türkiye Futbol Federasyonu onayladı. Yunus Yıldırım şu anda cezaevinde. Dolayısıyla şu anda da yani dolayısıyla UEFA'da, FIFA'da olaylı olayın nedenini soruyordur yani bu. Yani bir gözlemci olarak gözlemlendirdiği, TFF'nin de onayladığı ismi cezaevinde olması, neden cezaevinde olduğunu bunu da tabii mutlaka değerlendireceğim. Dolayısıyla UEFA da aslında buradaki olayları yakından takip ediyor.
1: Bir yaptırım söz konusu olabilir mi? İlerleyen süreçte kulüp takımlarımız Avrupa'da mücadele edenler, hani 2 yıl men ediyorum sizi, siz içinizdeki sorunu bir çözün diyebilir mi?
0: Yani onu bilmiyorum. Onu görmek lazım. Yani onu çok öyle olacağını düşünmüyorum ama
1: abi ligler ertelenirse olacak olan bu. Yani bu sene ligler bitti. Artık oynamıyoruz bu sene. Tescillenmiyor ligler dediği zaman. Yani olacak olan senaryo bu.
0: Öyle bir şey olacağını bilmiyorum. Ligler ligler ertelenebilir ama tamamen durdurması gibi durum söz konusu olacağını düşünmüyorum.

0: Peki eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, bu konuyla ilgili herhangi bir eklemek istediğim bir şey yok.
0: Farklı bir konuyla alakalı eklemek istediğin bir şey varsa da alabilirim abi.
1: Ya şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe ile ilgili konuşabiliriz.
0: Tabii.
1: Tabii. Fenerbahçe ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Milyara Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi. Asensio artık tamamen hazır durumda. İlk 11 oynayabilecek duruma geldi. Milyara da artık fizik kondisyon eksiğini de tamamen kapattı. Eğer teknik heyet görev verirse Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev yapacak. Diğer taraftan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. 4 Ekim itibariyle. Mert Hakan da teknik heyetin görev vermesi aslında artık kuandoda yer alacak. Tabii ama uzun süre sahalardan uzak kaldığı için oyuncunun maç kondisyonu eksiği bulunuyor. Ama orta saha rotasyonunda da Mert Hakan'ı bundan sonraki süreçte göreceğiz. Yine Fenerbahçe'nin yoğun maç periyodunda teknik heyetinin orta sahadaki vazgeçilmez iki ismi Kante Gündüz'ü ikilisi milli arada milli takımlara gitmedikleri için biraz olsun dinlenme fırsatı buldular. Yine onlar da milli ara sonrası Fenerbahçe yoğun bir maç periyodu bekliyor. Bu yoğun maç periyodunda Kante Gündüz'ü yine teknik heyetin vazgeçilmezi olacak. Yine Ederson, Semedo ve Arşi Buran da milli takımlara gitmemesi, milli arada teknik heyet o isim 3 isimle de yakından ilgilendi. Onların da özellikle Ederson, Semedo, Arşi Buran, Kante, Gündüz'ü, Asensio gibi ilk 11'deki 6-7 oyuncunun burada kalması Fenerbahçe'nin dik sonrası, milli ara sonrası oynayacak yoğun maç periyodunda en büyük avantajı olacak. Tabii teknik heyetin. Lukaku Belçika milli takımına gitti. Onun orada moral kazanması, orada oynaması, gol atması. Tabii Lukaku'nun da milli ara sonrası teknik heyetin forvet rekabetinde önemli silahlardan bir tanesi olacak. Lukaku'yu herkes çok kilolu işte diyorlardı. Böyle yorumlar yapıyorlardı.
0: Ama Fenerbahçe'de süre aldığı dönemde gerçekten çok yavaş değil mi abi? Ağır kalıyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Kilolu ifade ediyorlardı ama oyuncunun ben basın toplantısında takip ettim. Yani yakından gördüm. Oyuncuda herhangi bir kilo fazlalığı yok. Zaten oyuncunun fiziksel yapısı böyle. Lukaku'yu biz her zaman aynı fiziksel yapısında görüyorduk ve yavaş denilen Lukaku'yu bizim milli maçta Abdülkerim'in arkasında kaldığını gördük. Ne kadar hızlı olduğunu gördük. Fransa'ya karşı oynadığı maçta da Fransa'nın stoperlerinin ne kadar zorluklar yaşattığını gördük. Dolayısıyla bu oyuncu tabii son takımında son senesinde çok fazla form, yani sakatlıkta yeni çıkmış, fazla forma şansı bulamaması nedeniyle tabii biraz da eksiği vardı Fenerbahçe'ye geldin ama her geçen gün üzerine koyacaktı böyle Lukaku. Lukaku değişmez Fenerbahçe'nin forvet hattında da en önemli silahlarından bir tanesi olacaktır. Bugün Lukaku için olumsuz yorum yapanlar ilerleyen haftalarda bu yorumlarının çok yanlış olduğunu göreceklerdir. Sayın Aziz Yıldırım ifade etmişti. 3-4 maç sonra Lukaku gerçek Lukaku'yu göreceksiniz ve gözlerinize inanamayacaksınız ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla Lukaku artık hazır. Bundan sonraki süreçte İsmail Kartal'a daha fazla forma şansı verecektir. Ve Lukaku da oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye çok ciddi katkılar sağlayacaktır.
0: Peki ağzına sağlık abi.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar, iyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler, çok sağ ol, ağzına sağlık. Sevgili İrfan 25 bizlerle birlikteydi. Hem şu ana kadar milli takımımızla alakalı gündeme dair görüşlerini aldık ki Montella'nın gönderileceğini söyledi. Öyle bir iddiası vardı kendisinin. Onun dışında da Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun göreve devam etmeyeceğini, artık istese de istemese de bu görevde kalamayacağını söyledi. Sevgili İrfan 25 Fenerbahçe ile alakalı da yine kısa da olsa notlarını sizlerle paylaştı. Peki şimdi gelelim günün gelişmelerine. Sizler mesajlarınızı gönderiyorsunuz ki göndermeye devam edin. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz de hem milli takımla alakalı, Montella hocamızla alakalı, yani ülke futbolundaki bu kaos ortamıyla alakalı düşüncelerini paylaşabilirler. Onun dışında ligler başlıyor. Başlamalı mı? En basit sorulardan biri, herkesin merak ettiği, başlamalı mı yoksa bu şekilde devam etmemesi mi gerekiyor belli bir süre? Yabancı hakemler mi gelsin, karşılaşmaları yönetsin gibi birçok soru var. Yani bu düşüncelerden artık hangisini sormak istiyorsanız sizler mesajlarınızı gönderin. İddia anlamında da güvendiğiniz maçlar varsa şu an

canlıdan bir öneriniz varsa, karşılaşmanız varsa onu da yine Radyo Spor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Benim güzel maçlarım var. Onun duyurusunu birazdan yaparız sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bir günün öne çıkan haberlerine bakalım. Cristiano Ronaldo'dan Jesus'a gece yarısı zehir zemberek sözler geldi biliyorsunuz. Sözünü tutmadı dedi Cristiano Ronaldo. Teknik direktör hakkında verdiği iki sözü de tutmamakla suçladı. Ki Portekiz milli takımı Ronaldo'nun ardından karşılaşmaları kazanmaya devam ediyor. Ve Ronaldo milli takımı bırakmadığını da açıkladı. Söz verdiğim gibi milli takımın son kampında yaşananları birinci ağızdan ve açıkça anlatmaya karar verdim. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz halkına hitaben bir mektup hazırlamıştım. Hala sakladığım bu mektupta milli takımdan kesin olarak ayrıldığımda onlara söylemek istediklerim yer alıyordu. Ve açıklamasına şöyle bir bakalım. Federasyon başkanına bence doğru tercihin o olacağını söyledim diyor. Ve o ismi paylaşmıyor. Teknik direktör seçimiyle alakalı diye tahmin ediyorum. Bu yüzden mevcut teknik direktörün tanıtıldığı gün yapılan tercihe gerçekten çok sevindim. Sonuçlarında da gösterdiği gibi çok doğru bir seçenek olduğunu görmüş olduk. Ha, burada tabii isim vermemesi de tamam şimdi anladım. Jesus'un Portekiz milli takımına katılması bizim için daha iyi olur demiş Portekiz Futbol Federasyonu'na. Jesus sözleşme imzaladığında da çok sevinmiş ki şu an zaten görüyoruz diyor. Doğru bir tercih yapıldığını. Şimdi Jesus bana 30 dakika oynayacağımı söyledi demiş Cristiano Ronaldo. Portekiz'de kalma ayrıcalığı da yine bu da önemli detaylardan biri bakın. Portekiz'de kalma ayrıcalığı da iyi bir örnek oluşturmazdı. Teknik direktör sonunda değerlendirmeye katıldı. Bu görüşmede El Nassr'ın sportif direktörü Coutinho da vardı diyor. Mevcut teknik direktör geçen sezon boyunca ona bağlı çalışmış. Coutinho da 2025 yılında kendisinin kulübe transfer edilmesinde rol alan bir isim. Aynı zamanda kamp başlamadan bir gün önce teknik direktör yeniden konuşmak için kendi isteğiyle Lizbon'daki evime geldi diyor. Görüşme sakindi, sakin geçiyordu. Ağustos ayında üzerinde anlaştığımız tüm ilkeler geçerliliğini korudu. Bir maçta oynadım. Oyundan alınmama rağmen hiçbir sorun çıkarmadım. Kaptanlık bandını kendim Bruno Fernandes'e verdim. Milli takım formasıyla ve kaptan olarak son adımlarımı atıyor olabileceğimi aklımdan bile geçirmiyordum. O gün benim için önemli olan galibiyetti. Kazanmak her zaman güzeldir. Portekiz'de ve ülkem için kazanmak ise daha da güzel. Norveç maçının oynanacağı gün öğle yemeği sırasında teknik direktörün yardımcılarından biri masamıza geldi. Teknik direktörün benimle konuşmak istediğini söyledi. Tamamen şaşırdım diyor Cristiano Ronaldo. Teknik direktör bana 30 dakika oynayabilecek durumda olup olmadığımı sordu. Ben o sırada tamamen fiziksel olarak toparlanmaya odaklanmış, her zamanki gibi takım arkadaşlarımla birlikte vakit geçiriyordum. Bununla ilgili hiçbir sorun yoktu. Fiziksel toparlanma ve antrenman planımın dışarısında kalan bir soruydu. Çünkü yalnızca dördünde oynayabilecektim demiş. Elbette kabul etmek durumundaydım. Bana hazır olmamı 30 dakika oynayacağını söyledi demiş Cristiano Ronaldo. Ve ardından da Jesus bu sözü tutmamış. Sonrasını zaten herkes biliyor demiş. Ki Jesus'un yaptığı açıklama, basın toplantısında yaptığı açıklamalar evet hani hoş karşılanmaz. Ne derseniz deyin. 41 yaşındaki adama mı bağlı bir takım? Değil tabii ki. Ama sen gelip özel olarak yardımcını gönderip Cristiano Ronaldo'ya 30 dakika hazırsa, sakatlığını atlattıysa görev vermek istiyorum diyorsan ve maçın ardından süre vermeyip böyle açıklamalarda bulunuyorsan burada hatalı Jesus'tur. Ve konferans görüşmesi de yapılmış. Jesus, Coutinho ve Craveiro arasında konferans görüşmesi de yapılmış. Ya bunlardan dolayı milli takım kampını terk ettim diyor Cristiano Ronaldo. Yani ilginç haberlerden biri ama Portekiz'de bir kaos yaşandığında işte herkesin eleştirdiği kişiler farklıdır Portekiz vatandaşlarının görüyorum forum sitelerinde, sosyal mecralarda. Kimisi Jesus'u haklı buluyor, kimisi Ronaldo'nun oynaması gerektiğini savunuyor. Ama önemli olan burada milli takım, Portekiz milli takımı. Daha önemli değil mi onlar için? Ve Portekiz milli takımı kazanmaya devam ediyor. Bizde ise durum tam tersi maalesef, tam tersi durum.

oluyor. Devam edelim. Galatasaraylı taraftarlara, dinleyicilerimize hoşuna gidebilecek bir haberi paylaşayım. Victor Osimhen geri dönüyor. Cuma akşamı oynayacak. Oyuncakları Kasımpaşa maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara başlamış Victor Osimhen. Aynı zamanda Singo da bireysel çalışmalara start verdi. Ki Singo bireysel çalışırken de sakatlanabilir, bak onu söyleyeyim. Hani bireysel çalışırken mutlaka sağlık ekibinin de orada olması gerekiyor. Bunu mizah olarak söylemiyorum ya. Mizah olarak ya da alaycı bir şekilde söylemiyorum. Şu ana kadar basına yansıyan haberler hep bu şekildeydi. Singo zaten sakatken yine nasıl sakatlandı mesela? Çok ilginç. Singo arka arkaya sakatlık sorunuyla boğuşuyor Galatasaray'a geldiği günden beri. Şimdi 7. hafta Kasımpaşa maçı Galatasaray için önemli bir karşılaşma. Bugün antrenmanın çoğunluğunda süre almış Victor Osimhen. Ve yarısında da kendisine özel hazırlanan bir antrenmanda yine bireysel çalışmasına devam etmiş. Yani hazır duruma geldi Victor Osimhen. Okan Buruk'un süre vermesi halinde forma giyebilecek. Bakalım Singo neler yapmış. Singo da bireysel çalışmalarına start vermiş ki onun oynama ihtimalinin ben çok ama çok düşük olduğunu düşünüyorum. En azından hayırlı olsun, hayırlı olsun. Şampiyonlar Kupası'nda zafer Vakıfbank'ın oldu. Eczacıbaşı Peron'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı Vakıfbank ve ezeli rakibi karşısında da Antalya'da oynanan bu mücadelede 5 sete giden bu karşılaşmayı kazanıp sezona kupayla başlamış oldu. Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkardı Vakıfbank ve kupayı da en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaşmış oldu. Şampiyonlar Kupası'nda zafer Vakıfbank'ın oldu, bir kez daha hatırlatalım. Şöyle devam edelim, neler var haberlerimizde. Lionel Messi son kez Messi, tabii önemli bir yıldız, Arjantin formasıyla son kez sahaya çıkacak bu gece. Tüm gözler de bu karşılaşmada olacaktır. 21 yıllık tarihi serüven sona eriyor. Messi'nin sözleri zaten Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı, hatırlıyorsunuz. Çok özel bir karşılaşma olacak. Ben'in karşısında milli formayla son kez sahaya çıkacak. 85 bini aşkın taraftarın da tribünleri doldurması bekleniyor. Bunun yanı sıra Messi için özel bir veda organizasyonu da hazırlandı. Arjantin Futbol Federasyonu tarihi karşılaşmayı kimsenin bitmesini istemediği gece ifadesiyle de duyurdu. Veda etme zamanı geldi demiş. Yapılan açıklamada Lionel Messi'nin duygusal açıklamasında Arjantin halkına teşekkür ediyor. O gün geldi, artık veda etme zamanı. Beni bu kadar çok sevdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Son antrenmanından da yine kareler paylaşmış Arjantinli yıldız. Özleyeceğim, hepinizi özleyeceğim ve çok özel anlarımız oldu sizlerle mesajını paylaşmış fotoğrafıyla birlikte. Ne diyelim? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gerçekten son yıllara damga vuran iki usta futbolcu. Abi biz onu da beceremiyoruz yani, kimse kusura bakmasın. Sen Messi'ci misin, Ronaldo'cu musun? Ya bırak, Messi topçu değil ya da Ronaldo topçu falan değil. Ya biz birbirimizle atışmak için bir bahane buluyoruz. Ya tüm dünyada iki oyuncu da alkışlanıyor işte, izle geç. Sanki doğma büyüme Arjantinlisin ya da Portekizlisin de Messi'ye ve Messi'cilere laf atıyorsun. Ya gerek yok. Gerek yok. Kaosu seviyoruz herhalde ya. Kaosu seviyoruz. Haberlerimiz bu şekilde. Şimdi gelen mesajlara biraz bakacağım. Sonrasında da iddiada öne çıkan karşılaşmaları sizlere duyurmaya devam edeceğim. Birazdan güzel kuponlarım olacak. Bakın takipte kalın. Çok şey kaçırırsınız. Çok şey kaçar. Demedi demeyin. Şimdi Kadıköy'den sevgili ne demiş? Şöyle bakayım, Mehmet Bey. Ahmet Mehmet yazmış ismini ama pek iki isminiz mi var acaba? Kadıköy'den yazan dinleyicim. Kulüplerimizin bu kadar borç batağındayken hala pahalı yabancı transferler yapması bence çok yanlış. Akıl alır gibi değil diyor dinleyicim. Finansal fair play kuralları neden uygulanmıyor? Transferde bu savurganlık devam ederse Türk futbolunun sonu ne olacak? Yani onları bir kenara bırakalım ya sevgili Ahmet Bey ya da Mehmet Bey. Onları bir kenara bırakalım. O konuyu biz çoktan geçtik. Ha, Türk futbolunun sonu ne olacak? Onu ben de düşünüyorum. Milli takımın sonuçları ortada. Montella'nın açıklamaları ortada. Ülke futbolunda geldiğimiz nokta, iddianameler, tutuklamalar, en çok derbi yöneten, son yılların en çok derbi yöneten hakemi cezaevinde.
MHK Başkanı tutuklandı. İddianamede

Düzeltiyorum. Yazılı olanlar çok ilginç. Ve bu saatten sonra en basit bir karşılaşmada hakeme nasıl güveneceğiz? Fenerbahçe'ye penaltı verdi. Şimdi diğer takım taraftarları nasıl bir pencereden bakacak? Ya da Galatasaray Kasımpaşa maçı. 85. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ki gerçekten penaltı. %100 penaltı. Hadi %90 penaltı diyelim. Hakem penaltı dedi. Diğer takım taraftarları ne düşünecek? Güven zaten yoktu. Şu an bambaşka bir noktaya geliyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Böyle bir kaos ortamında hani hakemlerimizin de Allah yardımcısı olsun şu saatten sonra maçları yönetecek olan hakemler. Gerçekten zor. Hani düdük çalmaya ben korkardım ya. Hakemlerin yerine kendimi koyuyorum da. Ya ben korkardım. Korkardım.

Samsun'dan yazıyorum. İsmim Erdal. Severek takip ediyoruz. İnternet ortamından dinlemeye çalışıyorum genelde. Evdeyken dinliyorum demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Ben farklı bir konuya değineceğim. Vaktinizi fazla almayayım. Estağfurullah, yazabilirsiniz tabii ki. Stadyumların dışındaki otopark ve ulaşım çilesi maç günlerini adeta bir işkenceye dönüştürüyor. Yönetimler bu konuda neden taraftarı hiç düşünmüyor? Maç izlemeye gitmek bile büyük bir lüks ve eziyet haline geldi artık. Tabii ki bizim taraftarlarımız maça gitmez. O çileyi gel bir de sen çek bakalım, ikinciye gelecek misin? İyi yayınlar demiş dinleyicimize, teşekkür ediyorum. Ha tabii her stadyumun kendine has bir çilesi olabilir. Hani olabilir. Fenerbahçe stadına ulaşım çok kolay. Beşiktaş stadına ulaşım çok kolayken ben İstanbul takımlarından bahsediyorum. Galatasaray'ın stadyumuna ulaşım yani eziyete dönüşebiliyor. Toplu taşımayla maça gelecek olan insanlar için söylüyorum. Ben basın tribününe giderken bile daha gelmedik mi diyorum ya. Çünkü o bindiğin metroda adım atacak yer yok. Tıklım tıklım. Arabayla zaten gelme. Arabayla gelme, yarıda bırakırsın. Yani yürüyerek ben devam edeyim stadyuma dersin. Bu konuda farklı stadyumlarda, farklı şehirlerde buna benzer sorunlar yaşanabiliyor. Ha cevap verecek olursam da kulüpler ve yönetimler ulaşım konusunda projeleri geliştirmekte maalesef geç kalıyor zaman zaman, evet. Maç günleri yaşanan trafik, otopark kaosunun çözümü için daha kapsamlı master plan dediğimiz master planlara ihtiyacımız var. Ha taraftarın, bir Samsunlu taraftarın bu haklı isyanına tabii ki kulak verilmesi gerekiyor ki sadece Samsun Spor değil, Trabzonspor'un da stadyumu şehrin biraz uzağında kaldığı birçok Trabzonsporlu dinleyicim tarafından dile getirildi. Gece stadyumdan eve dönmek, şehre dönmek ya bulunduğu muhite gitmek çok zormuş. Hani toplu taşıma yok, minibüs bulamıyoruz, taksi geçmiyor, çok kalabalık oluyor gibi gibi birçok sorunla karşı karşıya kalıyordu Trabzonsporlu taraftarlar. Hani bu konuda birçok mesaj almıştım. Zor tabii ki, haklısınız. Şöyle bakalım, iyi yayınlar, nasıl bir kaos var demiş. Ülke futbolunda mı? Yani bir yazın ülke futbolu yazdığınızda şu an ligler başlasın başlamasın milli takım iyi oynuyor ama kaybediyoruz. Montella Hoca niye hala görevin başında? En çok derbi yöneten hakem niye içeride? MHK başkanı kim olacak? TFF'de seçim olacak mı? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kalacak mı? Yani birçok soru var ya. Birçok soru var. İşte bunların hepsi cevabı olmayan sorular olduğu için bir kaos ortamına dönüşüyor. Kaos ortamına dönüşüyor. İki hakemin yaptığını bütün hakemlere yükleyemezsiniz diyor sevgili Mutlu Bey. Yani kimsenin kimseye bir şey yüklediği yok ya sevgili Mutlu Bey. Hiçbir hakeme güven yok ki. Ben kendi adıma söylemiyorum. Ben dinleyicilerimizin yazdıklarından yola çıkıyorum. Hiçbir hakeme güven yok ki ülke futbolunda, var mı? Ha bakın maçlar sona erdiğindeki paylaşımlara bakın. Sosyal mecrada yazılanlara bir bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız o konuda. Yoksa kaos tabii ki çıkmasın. Yabancı hakemler gelsin şu an maçları yönetsin. Az önce sevgili İrfan 25'in de söylediği gibi. Hakemler konusunda futbol severler inancını kaybetti. Bu 2-2 daha 4. Bu benim özel düşüncem değil. Çıkın dışarıda sorun tüm futbol severlere. Herkesin böyle düşüncesi var. Ha bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Ülke futbolumuzu biz nasıl yukarılara çıkartırız bunu tartışmamız gerekiyor. A liginde 2 puan gerideyiz. Fransa'yı yener miyiz acaba? Bunu tartışmamız gerekiyor. Şu an içinde bulunduğumuz durumdan ben rahatsızım.

var, MHK Başkanı ile alakalı birçok iddianamede yazan cümleleri hatırlıyorum. Bunlar doğrudur, yanlıştır bir şey söyleyemem. Onlar yakın zamanda ortaya çıkar. Devletimiz, mahkemelerimiz bunun için mücadele ediyor şu an, değil mi? Bunlara güvenmek durumundayız zaten. Aksi durumu iddia dahi edemeyiz. Ama bunlar konuşulurken futbolun devam etmesi, az önce basit bir örnek verdim. Bir penaltı kazandı İstanbul takımları, üç büyük dediğimiz takımlardan biri penaltı kazandı. Sana göre gri bir pozisyon. Penaltı verdi ya da penaltı vermedi. Her iki kararda da yine bir kesim eleştirilecek. Maç sonu. Bunlar konuşulmazken bile kulüp başkanları çıkıp açıklama yapıyordu. Tüm kulüp başkanları. Hakem bizi doğradı. Ya ikinci lig, TFF birinci ligdeki başkanlar bile çıkıyordu kulüplerin başkanı. Hakemler bizim kazanmamızı istemiyor. Şimdi bu daha da artacak diyorum. Daha da artacak. Hani kaostan kastım buydu. Az önceki dinleyicime bunu söyleyebilirim. Şöyle devam edelim abi. Cristiano Ronaldo olmadan Portekiz daha iyi oynuyor demiş. Olabilir. Yani bu konuda ne diyebilirim ki? Olabilir tabii ki. Şöyle bakalım abi. Arjantin maçı kaçta başlayacak biliyor musun? Saatini ver de izleyelim demiş. Arjantin benim mücadelesi. Türkiye saatiyle 02'de başlıyor. Bu geceyi yarına bağlayan gece. Yani yaklaşık olarak 2,5 saati var maçın başlamasına. Bu tarihi karşılaşmayı da eSport Plus'tan takip edebilirsiniz. Canlı yayınlanacak. eSport Plus'tan izleyebilir futbol severler. Şöyle bakalım neler geliyor. Birçok mesaj birikti. Teşekkür ediyorum. VAR sistemi geldiğinden beri tartışmalar bir türlü bitmek bilmedi. Teknolojinin yanlış kullanımı futbolun heyecanını ve akışını tamamen bitirdi. Sence de bitirmiyor mu abi? Her hafta pozisyonlar dakikalarca inceleniyor ama yine de ortak bir duygu sağlanamıyor demiş dinleyicimiz. Yani teknoloji futbolun doğruları bulması için var. Ya VAR sistemi bunun için ortaya atıldı. Ama insan faktörü ve yorum farkı tartışmaları bitmiyor. VAR protokolünün ve hakem yorumlarının standartlaşması için UEFA seviyesinde bence ciddi eğitimlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde tartışmalar her hafta artarak devam eder. Ya tamam, VAR'da görüyor bir hakem pozisyonu. Yani en basit örneği söyleyeyim ya, yayıncı kuruluş. Maç sona erdikten sonra Trio programı var, hatırlayın. Orada maçın tartışmalı pozisyonları değerlendiriliyor. Eski hakemler değerlendiriyor. İki tanesi evet burada faul vardı, hakem haklı diyor. Bir eski hakem diyor ki bence hakemin kararı sert oldu. Burada omza müdahale var, devam kararı çıkabilirdi diyor. Ya da diğer yayınlara bakın. Diğer sosyal medyadan da izlediğiniz diğer yayınlara bakın. Üç tane hakem evet hakem doğru karar verdi diyor. Bir tanesi ya da iki tanesi diyor ki hakem yanlış karar verdi. Ya burada VAR'la alakalı bir sorun yok. VAR sistemi geldiğinden beri evet tartışmalar bitmedi. Doğru söylüyorsunuz. Ama VAR protokolünün ve hakem yorumlarının burada standartlaşması için UEFA seviyesinde ciddi eğitimler şart. Nedir bu? Omza müdahale mi var? Ya da elin kapalı, eline mi çarpıyor top? Penaltı diyorsan tüm hakemler penaltı diyecek. Böyle pozisyon yaşandığında incelemeyeceksin 3-4 dakika VAR monitöründe. Yakın temastan eline çarpıyor. Acaba burada bir art niyet var mı? Kolu da kapalı ama versem mi vermesem? Bunu düşünmeyeceksin işte. Ne yazıyor İFAB kuralında? Yeni kural getireceksin. Tüm hakemler böyle pozisyonlarda ortak karar vermek zorunda diyeceksin. Bak bakalım o zaman VAR yararlı mı değil mi? O zaman görürüz. Deplasmanya saha uygulaması tamamen kaldırılmalı. Futbol taraftarlarla güzeldir ve bu kısıtlamalar maçların atmosferini zedeliyor. Güvenlik bahanesiyle insanların seyahat özgürlüğünün kısıtlanması bence taraftar olarak benim üzüldüğüm durumlardan biri. Yani ama tamam deplasmana gidin abi, bak yanlış anlamayın da deplasmana gidip de aşağıdaki tribüne meşale atmayın orada. Çoluk çocuk var aşağıda. Çoluk çocuğa geliyor. Yazık. Bunu bir takım taraftarı için söylemiyorum. Bunu herkes yapıyor. Deplasman tribününde bunlar çok yaşanıyor. Meşaleler yanıyor ve meşaleler söndürülmeden nereye atılıyor? Saha içerisine atılmaya çalışılıyor. Ve aşağıdaki tribünlere geliyor ya da yandaki tribünlere gidiyor. Ya bu arkadaşlarımıza aslında bir yaptırım uygulanması gerekiyor. Bunların
futbol izlememesi gerekiyor, tribünlere alınmaması gerekiyor.

gerekiyor. Yani Almanya'da ya da farklı bir ülke dersiniz, Avusturya'da serbest abi meşale. Ya oradakiler böyle tehlike saçmıyor ki, atmıyor. Sahaya atmıyor. Atan vardır illa ki, cezasını çekiyor. Görsel şov oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Ama benim belki astımım var. Sen benim yanımda niye meşale yakıyorsun abi? Ya bizim ülkede metronun içerisinde meşale yakılıyor. Basketbol salonlarında yüzlerce meşale yakılıyor. Hoş bir şey mi? Bence değil. Herkes senin gibi düşünmek zorunda da değil. Belki benim ciddi bir sağlık sorunum var. Bana ne o zaman, gelme maça. Senin ne işin var böyle maçta o zaman? Hastaysan git evinde otur. Mu diyeceğiz. O insanların maça gitme hakkı yok mu? Peki, mesajlarınız geliyor, gelmeye devam ediyor ama sayıyı biraz arttıralım. Bak, bu gündeme dair mesajların sayısı biraz artsın. Az bir sürem kaldı. Yaklaşık 27-28 dakikam var. İddiacıları göremiyorum. İddia oyuncuları burada mı? Şimdi güzel maçlarım var, onu paylaşacağım. İngiltere 3, Çekya 0, dakikalar 85. Hırvatistan 1, İspanya 1, 86. dakikadayız. İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında 3-0 önde. İskoçya 1, Slovenya 2. Arnavutluk 1, San Marino 1. San Marino bile gol attı, helal olsun. Ya diyorum ya bazen, ya biz San Marino muyuz? Grupta 2 tane golümüz var, puanımız yok. Yok, San Marino değilmişiz, onu anladım. San Marino değilmişiz. Maç böyle biterse puan alacak ya San Marino. Arnavutluk karşısında. Ne kadar ilginç değil mi? İlk puanını alacak. Ki averaj durumları bizim kadar kötü değildir diye tahmin ediyorum. San Marino. Ulusal bayram ilan edilebilir. Şayet maç böyle biterse San Marino'da müthiş bir sonuç ortaya çıkacak. 66. dakikada Lorenzo Lazzari topu ağlara göndermiş. Uyuyamaz. 3 gün uyuyamaz Lazzari. Arnavutluğa deplasmanda gol atıyorsun. San Marino formasıyla. Müthiş olay. Devam edelim. Belarus 1, Finlandiya 0, Kazakistan Faroe Adaları 2-2 sonuçlandı. Moldova 0, Slovakya 4, C Ligi Grup 3 karşılaşması. Artık son bölümdeyiz. 85. dakika. C Ligi'ndeki yine Grup 4 karşılaşmalarına bakacak olursak da Estonya 0, İzlanda 0, Lüksemburg 0, Bulgaristan 2. Hırvatistan İspanya maçından bir gol bekliyorum. Totem yapar mısın demiş. Yani İspanya akın akın geliyor. 87. dakikadan çıktık. 88'deyiz. 1-1'lik eşitlik var. Hırvatistan 10 kişi mücadelesine devam ediyor. 79. dakikadaydı değil mi? Evet. 79. dakikadan bu yana İspanya bir kişi fazla oynuyor. Ki zaten maçın başından beri sağlı sollu ataklar geliyor. Ha ben girin İspanya, bak çok iyi geliyor abi. 5-6 dakika uzatma da gelir. Bir gol atar diyemiyorum. Diyemiyorum çünkü az bir süre kaldı. Ama bir gol çıkması sürpriz olmaz. İspanya gol atarsa şaşırmam. 87-88. Dakikaya girmiş olduk bu mücadelede. 1-1'lik eşitlik var. Bakalım bir gol çıkacak mı? Totemlerimizi yapalım. Geçen sene Beşiktaş Galatasaray maçından Galatasaray'ın bir maç önce oynadığı maçın hakemini bulabilir misiniz? En önemli futbolcularına sarı kart göstermedi. Gösterse Beşiktaş maçında cezalı olacaktı. Alın işte, kaos dediğim bu. Kaos ortamı dediğim bu. Ben onu söylesem bile Galatasaraylı bir dinleyicim tam tersi bir şey söyleyecek. Bu sefer Beşiktaşlı mısınız? Bilmiyorum ama öyle varsayalım. Beşiktaş aleyhinde bir şey söyleyecek. Ya öyle diyorsun da 16. haftada bak bunları da vermedi. Beşiktaş'ın bu pozisyonunda da kartı vardı, hakem görmedi diyecek. Al sana tartışma. İşte kaostan kastım bu. İngiltere, İspanya, Almanya'da bunlar yok. Bak vallahi de billahi de yok bunlar. Bunlar niye oluyor? Hakemlere güvenmediğimiz için oluyor. Futbol severlerin güvenmediği için bu hakemler çok konuşuluyor ülkemizde. Ne yazık ki. Ben de istemiyorum hakem konuşmak. Hatta ben yıllarca yayınlarımda hakemden bahsetmedim. Ama gelinen noktada konuşmazsam ayıp. Konuşmazsam ayıp. Gerçekten ayıp. Ne konuşacağım? Bugün oynadığım kuponlar güzel gitti. Oynayan dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Gün içerisinde Instagram'dan da birçok kişi yazdı. Onlara da geri dönüş sağladım. İddia.com'da kuponlarınızı oynuyorsanız, şayet oynamıyorsanız da 20 saniyenizi ayırıp iddia.com'a girip
kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Oranlar daha yüksek. Kral oran farkıyla

daha yüksek oranlar sizi karşılıyor diğer sanal bayilerle kıyasladığımızda. Peki iddia.com'a girdin. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bir daire var. Adının ve soyadının baş harflerinin yazdığı bir daire. Oraya tıklıyorsun. Seçenekler gelecek ekrana. Kayıtlı bayim yazısını gördün mü? Evet, oraya tıkla, ardından kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve il seç, haritalar, orada zoomlama yapıyorsun falan hiç gerek yok. İl seç, ilçe seç gibi seçeneklerin olduğu sayfadasın şu an. Aynı sayfada bir büyüteci görmen lazım sağ tarafta, küçük büyüteç. Oraya tıkla ve arama çubuğu karşına gelsin. Arama çubuğuna da 30-0-97 yaz birleşik olarak. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazıyorsun ve Enter'a basıyorsun. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi karşına çıkıyor. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. 20-25 saniyeni alacak bir durum. Ki önemli. Önemli, dinlemeye devam et. Şundan dolayı önemli. Gün içerisinde paylaştığımız kuponlar var, fenomenler var. Onlardan bir tanesi de benim. Başarı oranım %80'in üzerinde. Ki bültende ben geleceğini düşündüğüm bir iki tane maçı daha cımbızla çektim. Gece maçı mesela, Arjantin maçı. Oradan bir yüksek oranı ben belirledim. Bir saat içerisinde yayından sonra o kuponu paylaşacağız. Bunları görmek istiyorsan da kayıtlı bayini Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak değiştir ve bu numarayı not et. 0540-300-097 0540-300-097 Bu numarayı kayıt et ve mesaj gönder. Sponsorumuzun kurumsal WhatsApp numarası. Şu an aktif. Mesaj gönderebilirsin çünkü birazdan, bir saat sonra benim kuponlarımı tarafına gönderecek ücretsiz olarak, ki bence gelecek. Burada gaza getirme gibi niyetim yok. Yanlış anlaşılmasın. Ben kuponuma güveniyorum. Sen güvenmiyorsan oynama zaten. Bir mantık süzgecinden geçir. Görkem söylüyorsa kesin gelecek bu kupon. Öyle bir şey yok. Gelmeyen maçlarım da var. Yani yalan mı atayım? Sizi mi kandırayım? Hayatta yapmam. Benim kuponum gelmesin, sizin kupon gelsin. Ben o bakış açısına sahibim. Ama iyi analiz ediyorum. Genelde de başarılı oluyor. Yani gün boyu paylaştığım 7-8 kupon hepsini oynarsan mutlaka güzel şeyler olur. Yani zarar etmezsin en azından, öyle söyleyeyim. Peki, ne yapıyorduk? 0540-300-097. Bu numarayı yazıyorsun. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum diyorsun. Ve öncesinde de iddia.com'da kayıtlı bayini Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsun. Bu kadar. Numarayı kaçırdıysan da sorun değil. Instagram'da Görkem Tezer yazdığında, adım soyadım yazdığında bana ulaşabilir dinleyicilerim. Ki şöyle bir 14-15 takipçi lazım. Bunu söyleyeyim. Aramızda kalsın bunu. Söylemeyeyim başka yerde. Abi günlerdir aynı sayıdayım ya. Bir de takip edip mesaj atıp mesajına geri dönmediğim için takipten çıkıyorlar, aşk olsun. Herkese yazmaya çalışıyorum canım. Gecenin 4'ünde de abi şu maçta gol olur mu diye yazarsan tabii ki geri dönüş alamazsın, kusura bakma. Telefon titriyor gecenin bir yarısı. Ben de diyorum ne oldu? Acaba o beklediğim mesaj 25 yıl sonra geldi mi diyorum. Bir bakıyorum Mehmet Bey. Mehmet abi. Görkem kardeşim iyi geceler, bu maçtan gol olur mu? Abi. Mehmet abi. İnşallah olur Mehmet abi, ne diyelim, umarım. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Bu arada İspanya gol attı herhalde, birçok dinleyicim gol yazıyor. Abi İspanya attı demiş İlker Bey, peki. Yunus Bey aynı şekilde, Osmaniye'den sevgili Mustafa İspanya attı demiş. Şöyle bakalım ya, bir İspanya maçını izlemiyorum ama çok akın akın geldiğini biliyorum, sağlı sollu. Mücadele tamamlanmış, evet. 2-1 kazanmış Hırvatistan karşısında. İspanya ilk yarıyı 1-0 geride götürdüğü mücadelede İspanya 2-1 kazanmayı başardı. İskoçya 1, Slovenya 2, Arnavutluk 1, San Marino 1. Tempoların yüksek olduğu maçlardan bir tanesi Arnavutluk San Marino mücadelesi yine. 90. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik var. Şöyle bakalım diğer canlı karşılaşmalarımızda değişen bir skor var mı? Yok. Şu an için yok değil mi? Evet. San Martin 2, Bahamalar 0. Bu da CONCACAF Uluslar Ligi lig aşaması C grup mücadelesi. San Martin 2, Bahamalar 0. 35. dakikası oynanıyor. Onun dışında herhangi değişen bir skor yok. Oldukça sizlere bunları aktarıyor olacağım.

Formayla bir dinleyicim fotoğraf göndermiş. Abi bu sizin hediyenizdi bana. Ya benim hediyem değildi. Yok ben kendi üzerime alınmıyorum canım. Sponsorumuz geçtiğimiz haftalarda bir hediye verdi. Hem üyelerimize kayıtlı bayisini değiştiren arkadaşlarımızdan bir tanesine. Fenerbahçeli bir dostumuz. Peki güle güle kullanın. Güzel de duruyor, yakışmış ya. İlerleyen günlerde bunu gerçekleştireceğiz yine sponsorumuz. İstediğiniz takımın orijinal ürünlerini size hediye etmeye devam edecek. Onun duyurusunu ben sosyal medya hesabımdan yapıyorum. Hikaye bölümünden yapıyorum. O yüzden kaçırmamak için hani Instagram'dan bana ulaşın diyorum. Hani yoksa bir takip edin. Takipçiye ihtiyacım yok benim. Ben öyle sosyal medyaya pek önem vermiyorum. Takip edeceksen Radyo Spor'u et ama gelişmelerden haberdar olacaksan evet benim Instagram'ımı yani kaçırma. Hikayeler bölümünde paylaşıyorum. Yani yarın şöyle bir hediyemiz olacak diyorum mesela. Oradan duyurusunu yapıyorum. Angola Malawi maçından bir gol bekliyorum abi. Senin totemlerin her zaman işe yarar demiş. Yani beni gaza getiren bir dinleyicim. Şimdi 3-1 80 mi 77 dakika peki 80 yazmış dinleyicimiz ama yok. 77. dakika Angola 3 Malawi 1. Afrika Uluslar Kupası 2027 eleme mücadelesi. Grup B karşılaşması 3-1'lik Angola'nın üstünlüğü var. Bir gol bekliyoruz. Peki alalım sayfamızı açalım. Burada tüm totemlerimi Angola Malawi maçına gönderiyorum. Malawi atsa olur mu? Malawi atsın bir tane ya. Nedense içim kaynadı şöyle Malawi'ye. Bir gol atsın 3-2 bitsin. Tabii siz kazanacaksanız 4-1 olsun canım. Sorun değil. Dünyanın hangi ülkesinde bir... bunu okuduk az önce. Peki devam edelim. Bayrampaşa'dan gelen bir mesaj. Bizim yorumcular bir karar doğru olsa da demiş. Yani bu karşılaşmaları yorumlayan eski hakemlerden bahsediyor. Karar doğru olsa da tersini söylüyorlar. Ve kaos ortamı oluşuyor böylece. Onlar da elinden geleni yapıyorlar demiş dinleyicimiz. Art niyet aramıyorum. Onlar da kendi gördüğünü söylüyorlardır. Eminim yani birçok kişiyle konuşuyorum. Öyle kimse de bir art niyet yok televizyon kanalları ya da YouTube kanallarında da. Abi zaten biz Dünya Kupası'na her sene katılmıyoruz ki ya da her sene Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuyoruz ki. Ortalığı yangın yerine çevirdiler durduk yere. Hatası var mı? Var tabii ki Montella'nın ama bu kadar da ağır faturanın kesilmesi çok yanlış. Ayıp ediyoruz. Montella bizi C'den aldı A'ya kadar taşıdı. Dünya Kupası'na götürdü diyor sevgili Cüneyt Bey. Cüneyt Er mesajı gönderen dinleyicim İzmir'den gelen bir mesaj. Yani katılmıyorum. Katılmıyorum ama saygı duyuyorum görüşünüze tabii ki. İçerisinde hakaret içermediği durumda her türlü mesajınıza saygı duyarım. Bu sizin görüşünüz ki öyle düşünebilirsiniz. Yani ben böyle düşünüyorum. Senin düşüncen yanlış demeyeceğim. Öyle bir şey olamaz. Ya bu saygısızlık olur. Saygısızlık olur. Sen öyle düşünebilirsin. Devam edelim. Abi iyi yayınlar. Galatasaray cuma günü puan kaybedecek. Ve Galatasaray yönetimi çıkacak açıklamalarda bulunacak. Bu senaryo yaşanacak dediğimi unutma demiş. Göreceğiz bakalım neler olacak. Hakemlerin konuşulacağı bir haftaya giriyoruz demek istiyor dinleyicim. Yani hakem kararlarıyla mı Galatasaray puan kaybediyor Kasımpaşa maçında? Hiç kimse de biz kötü oynadık o yüzden puan kaybettik demiyor ya farkında mısınız? Kaybetsek de hakemlere bir suç atsak. Ya hakemlerin psikolojisini bozar bu durum ya ciddi anlamda bozar. Art niyetli bir hakem o ayrı. Ama temiz futbola inanan bir hakem hata yapıyorsa ya bu konuşmalar, bu mesajlar gerçekten onları daha da zor duruma sokuyordur. Hani hakem değilim ama insan psikolojisinden anlarım. Kitaplar okudum bu konuyla alakalı. Geçtiğimiz yıllarda çok merak ederdim insan psikolojisini. Bir merakım vardı. Hemen hemen birçok kitabı okumaya çalıştım. Psikoloji olarak yani etkiler. İnsan sonuçta onlar da insan. Yani sahada robot değiller. Ya da şu an cuma akşamı maçı yönetecek hakem robot değil. Tabii ki bu gelişmelerden o da rahatsız oluyordur. Acaba ben burada yanlış bir karar verir miyim düşüncesiyle maça çıkıyordur. Belki hata yapacaktır. Art niyetli bir hakem değildir. Ama hata yaptıktan sonra ağza alınmayacak küfürler edilecek maçın hakemine. Ha bu hafta olmaz, 2 hafta, 5 hafta sonra olur. Ve bu insanı yıpratan bir durum. Bunun önüne geçmemiz lazım ama nasıl olacak bilmiyorum işte size soruyorum. Her konu

Fenerbahçe zaten kazanacak. Sen oraya direkt 3 puan yaz bu hafta. Çaykur Rize ne zaman Fenerbahçe'den puan almış diyen bir dinleyicim. Yani haksızlığa gelemiyorum, onu baştan söyleyeyim. Ya burada hem Fenerbahçe'ye, hem Fenerbahçe taraftarına, hem Çaykur Rizespor'a, Rize halkına, hem de Çaykur Rizespor yönetimine, her şeyine ya, her şeyine hakaret olduğunu düşünüyorum. Ayıp ayıp, hakaret değil ama ayıp. Hani hakaret ağır olur, evet, özür dilerim dinleyicimizden. Hakaret yok mesajın içerisinde ama haksızlık olur. Hani kul hakkı, böyle bir konuda da kul hakkına girilir mi, girilmemesi gerekiyor. Çaykur Rizespor geçtiğimiz sezon en kritik maçta puan almadı mı Fenerbahçe'den? Yani bilerek mi maçları veriyor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor? Öyle mi düşüneceğiz? Bunun işin içinden çıkılmaz hal alır, bak söyleyeyim. Bu yorar. İnsanı yorar, böyle düşünmeyin. Ha, düşünenler var tabii ki. Ama Fenerbahçe camiasına, Çaykur Rizespor camiasına yani büyük haksızlık. Fenerbahçe tabii ki 10 maç yapsa 8'ini 9'unu yenecek. Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi çok doğal Fenerbahçe'nin. Ya bunda Çaykur Rizespor bilerek oynamıyor. Fenerbahçe ondan kazanıyor. Bu bence çok çirkin. Onu söyleyeyim başta. Bu çok çirkin. Çok çirkin. Ama teşekkür ederim mesajınız için. Sizin görüşünüzdür tabii ki, her zaman söylediğim gibi. Seedl der ki, internet yayınıyla alakalı bir mesaj göndermiş. Şöyle bir baktım. Ben de sevgili Vedat Parlak, Vedat abinin söylediği cümleyi söylüyorum. Haber veririm ben sana. Instagram'dan ulaş, bunun cevabını veririm. İlerleyen dakikalarda şöyle devam edelim. Bu hafta 3 büyüklerden puan kaybeden takımın Allah yardımcısı olsun. Kim kaybetse de aha bak demiş dinleyicimiz, puan kazanamıyor artık diye diğer takım taraftarlarından linç yiyecekler diyor sevgili Meriç Bey. Yani ben penaltı vermeye korkardım bu hafta hakem olsam. Gerçekten korkardım. Bir de yabancı hakem gelsin deniyor ya. Abi TFF 2. ligindeki takımlar o zaman boşuna emek veriyor. Onlar niye Türk hocalarla sahaya çıkıyor? Türk hakemler maçı yönetiyor ve onlar oynanıyor. Ligler ertelensin mi? Ya bu ligler ertelensin derken, İkinci ligdeki maçları niye ertelemedik? Oradaki takımlar takım değil mi? Orada ciddi emek verilmiyor mu? Onların kararları yanlış olmaz mı? O zaman ikinci ligde maç yöneten hakemleri getirelim. Madem onlara güveniyoruz. Hep kendi penceremizden bakıyoruz. Yani hangi takımı destekliyorsan hep o takım gözünden bakıyorsun olaylara. O yanlış. O yanlış. Ya bu herkes yapıyor bunu. Çoğu insan yapıyor. Sadece bir iki kişi değil. Esasında Yasin Kol'u destekleyen, önemli maçlara ısrarla veren federasyon başkanı neden istifa etmiyor demiş. MHK başkanı veriyordu karşılaşmalarda. Hangi hakem çıksın diye kararları veren, yetkili olan yer kimdi? MHK'ydi. Hani MHK şu hakemle ben bu derbiye çıkacağım deyip de TFF hayır o hakemle çıkamazsın derse, burada MHK'yi de yok saymış olacak. O yüzden burada yanlış yere yükleniyorsunuz. Yanlış yere yükleniyorsunuz. Yasin Kol'u destekleyen, önemli maçlara ısrarla veren federasyon başkanı neden istifa etmiyor? Yani yanlış yönettiğini düşünüyorsan evet istifa etsin diyebilir dinleyicim, bak sevgili Mutlu Bey. Ama yani söylediğinizde de hemen hemen şimdi haksızlık da etmeyeyim, az önce söyledim ya. Hani bu da önemli düşüncelerden biri ya. Sonuçta TFF başkanının da haberi var tabii ki. Ama MHK'nin bu şekilde işlediğini bilmiyordur. Ama istifa etmemesi evet o biraz kafalarda soru işareti oluşturuyor. Dinleyicimiz ismini paylaşmadı ama Mutlu Bey değil mi ya? Doğru bu dinleyicimiz. Mutlu Bey'e teşekkür ediyorum mesajından dolayı. Adını yazmadığı için ben profilinden bulmaya çalıştım. WhatsApp profilinden adını bulmaya çalıştım. Umarım doğrudur. Sevgili Mutlu Bey'e de teşekkür edeyim görüşünden dolayı. Abi sen Türk futboluna göre çok kibar ve düşünceli bir adamsın. Gerçekten seviliyorsun demiş sevgili Meriç Bey. Ya böyle olduğum için, böyle düşündüğüm için bile bana eleştiride bulunan bazen insanlar oluyor. Ha, dışarıda da oluyor, mikrofon başındayken değil. Dışarıdayken de oluyor. Ya kesin bunda bir şey var ama insanların bakış açısı bu oluyor. Ya bu kadar olumlu düşünemez ya. Bu kesin bak şu takımı destekliyor ama içinden neler söylüyordur acaba? Yayın bitince bak tam tersini konuşacak. Tam tersini.

kendisini düşünüyor bu. Yok, gel dışarıda sohbet edelim. Ki birçok kişiyle tanışıyoruz, ediyoruz. Zaman zaman yurt dışından, Almanya'dan gelen dinleyicilerimiz oluyor. Ha benim dinleyicim gelmedi bugüne kadar. Gelmedi. Bak şimdi duygulu bir yayın oluyor şu bölümde. Benim yurt dışından bir dinleyicim gelmedi. Diğer arkadaşlarımıza bakıyorum geliyor. Alman çikolatalarıyla birlikte elleri dolu bir şekilde geliyorlar ziyarete. Bana henüz gelen olmadı. Ha bir stajyer bir arkadaşımız gelmişti. Onun dışında gelen yok, yok. Yolu buradan geçecek olan varsa tabii buyursun gün içerisinde ama gelmeden önce yazsın Instagram'dan şu saatte gelirim yazsın ve eli de lütfen boş olmasın. Bak rica ediyorum yani bir kişi bir şey getirmedi. Ha yiyeceğimden değil de paylaşayım bunu ya şu dinleyicim de bana şunu gönderdi diyeyim. Peki teşekkür ediyorum mutluyum ver. Ha tamam Konya'dan yazıyormuş. Ha, Konya'yı da özledim askerlik yaptığım yerlerden biriydi Konya. Benim için çok özel yerlerden biriydi ya çok özeldi gerçekten. Askerlik görevimi pandemi zamanında orada gerçekleştirmiştim. Şöyle bir bakalım. Akşam mesaj attım ama düzelmedi demiş dinleyicimiz. İlgili birimleri aktaracağım. Şöyle bir bakayım. Hatta bir sorun var mı diye bir göz ucuyla bakayım. Saatim kaçmış? 49 geçiyor. Yok. Onu ilerleyen dakikalarda sorunu çözmüş oluruz. Her akşam olduğu gibi sesini duymak güzel Görkem Bey demiş. Şu an Zincirlikuyu'ndayım demiş. Tüm Radyospor dinleyicilerine selam olsun sevgili Burhan Bey. Burhan abi yani buradan şimdi seslenmek istiyorum sana. Yayından sonra konuşuruz. Tabii çevremden tanıdığım abilerimden biri sevgili Burhan Bey. Zincirlikuyu'ndasınız yani. Hani 55-56 geçe çıkmayı düşünüyorum. 55 geçe çıkabilirim Görkemcim diyordunuz. Peki Zincirlikuyu'na kadar gittiniz yani. Uzaklaştınız. Vay be sevgili Burhan Bey. Kendisi de Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak işaretledi ama benim yanımdayken yapıyordu. Şöyle diyor. Ya Görkem şimdi ben iddia.com'a kayıtlı değilim ama kayıt oluyorum. Kayıt olurken ama kayıtlı değilim bir şey olmaz değil mi dedi. Sevgili Burhan abi o cümlenin içerisinden çıkamadım. Çok enteresan bir soruydu. Bir an önce gel buraya doğru gel bekliyorum seni bekliyorum. Hayatımda yediğim en kötü etli ekmeği de Konya'da yemiştin diyor dinleyici. Aa nereden biliyor ya? Hayatında yediğin en kötü etli ekmeği de Konya'da yemiştin. Doğru. İstanbul'dakiler daha güzeldi. Şimdi otogardan çıkacağım. Teslim olmaya gidiyorum ama 2-2,5 saat erken gitmişim. Bir şey yemem lazım. Yani askerdeki ortamı bilmiyorum. İlk gün buyurun Görkem Bey size yemek demeyecekler onu biliyorum. O yüzden karnım da aç. Otobüste niye gittiysem uzun bir yolculuk. Ne vardı etrafta? Baktım lokanta ne var abi? Etli ekmek tabii söyleyeyim. İki dilimden sonrasını yiyemedim. Yani nimettir bu. Bunları söylemekten hoşlanmam da. Ha, gerçekten ısıramadım ya çok sertti. Ama İstanbul'a döndüğümde yediğim etli ekmekler çok keyifliydi, çok güzeldi ama bunların da fiyatı beni tatmin etmiyor. O dönem yediğim etli ekmeğin fiyatı böyle olsa şu an yerim. Şu an yok, bütçemi aşar canım. 450 lira etli ekmek mi olur ya? Görkem Bey'e gece kuponunu bekliyorum İzmir'den. Özhan, canlıdan da paylaşma olasılığım yüksek. Dediğim gibi 0540-300-0097. Bu numaradan mesaj gönderin. Sponsorumuzun kurumsal WhatsApp numarasıdır bu. Hani bayinin numarasıdır. Ve iddia.com'da da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştirmeyi unutmayın. Bayi kodu 30-0097. Bunu yazdığınızda zaten ortaya çıkıyor. Kayıtlı bayin bölümüne giriş yaptıktan sonra oradan paylaşılıyor. Yani ben bireysel olarak sizlere Instagram'dan kupon atmıyorum. Kuponlarım sponsorumuz tarafından paylaşılıyor. Saniyesi saniyesine paylaşılıyor. Onu da söyleyeyim. Lionel Messi keşke futbolu bırakmasaydı demiş dinleyicimiz. Yani her şeyin bir sonu var. Dünyadan Ronaldinho'lar geldi geçti ya. Ronaldinho geldi. Sen diyorsun Ronaldo Messi futbolu bırakmasın. Diyeceğim şimdi Ronaldo ve Messi'ciler de bana bir şeyler yazacak oradan. Tatlı sevgi sözcüklerini yazacak. Ha, biliyorum biliyorum. Yaz yaz. 3 dakikan var zaten. Okurum ama yayında söylemem. Peki bence Ronaldinho. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu diyorum. Şimdi daha da tepki alacağım ya Maradona Pele'yi de yok saydım iyi mi? Gaza geldiğim anlardan biri. Abi Ronaldinho ya bence Ronaldinho. Diğerlerini izlemedim deyip hadi sıyrılayım işin içinden. Görkem sence ne olacak ülke futbolu? Bakın söylüyorum haddime değil. Ya gerçekten haddime değil. Bunları sadece ya bir futbol sever olarak yorumluyorum. Bir iddiam da yok. Şöyle olsun böyle olsun diyecek bir durumda da değilim.

0: sıradan bir radyo yayıncısıyım. Yani sizlerin şu an içinizden düşündüklerini ben buradan ifade ediyorum. Aramızdaki fark bu. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu güzel işlere imza atmak istedi mi? İstedi. Bazı şeyleri güzel yaptı mı? İşlere, güzel işlere imza attı mı? Ben attığını düşünüyorum. Ama yanlışları var mıydı? Vardı. Şimdi burada en son tartışacağımız isimdir Türkiye Futbol Federasyonu. Ha, şu konuda eleştirebiliriz net olarak. Montella niye bu takımın hala başında? Niye gönderilmedi? Niye bu takımın başına Montella getirildi zamanında ve gönderilmedi? Bunu tartışırız. Dünya Kupası'nın ardından gönderilmesi gerekiyordu. Bunu tartışılabilir bir konu. Şimdi bizim ilk planımız milli takım değil. Şu andan itibaren milli takımın olmaması gerekiyor. Çünkü zaten küme düştük. Kalan iki maçı da kazansak bir şey olmuyor. Yani kafayı oraya yormayalım. Şimdi MHK başkanı içeride. Yasin Kol içeride, en çok derbi yöneten hakem içeride ve maçlara çıkacak hakemlere zaten insanlar güven duymuyordu. Ya bu maçta da size penaltı verdi hakemler, bak bu yüzden kazandınız gibi taraftarlar arasında bir tartışmalar vardı. Sosyal mecralarda birbirine laflar söylüyordu taraftarlar. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. 89. dakika 1-1 giden bir maçta hakem penaltı verecek ve penaltı golüyle bu saydığım takımlar kazanacak. Maç sonu konuşulacakları ben biliyorum. Hakem sayesinde kazandınız, ya tabii hakemler hep sizi kolluyor gibi. Tüm takımlara bunu söyleyecekler. Tüm takımlara bunları söyleyecekler maalesef. Ve ben bu kaos ortamından rahatsız oluyorum. Bunun bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Ülke futbolunu ileriye götürmek için ya biz bunları bir an önce çözmemiz gerekiyor. Sonrasında zaten her şey tatlıya bağlanır. Bağlanır. Avrupa'da başarıyı nasıl yakalarız? Bunları tartışacağımıza maalesef bu maçı hakem yönetecek ama art niyetli bir hakem bu ya. Baksana kırmızı kart verdi gibi. Bu gereksiz tartışmalarla gündemi meşgul edeceğiz. Ya bu olacak. Bunun önüne geçelim. Milli takım 4 maçta 0 puan. Bırakalım abi şu dakikadan sonra. Zaten bir şey olmayacak ki. Zaten bir şey olmayacak. Şundan dolayı küme düştük. 6 puan alsan ne olur? Kalan 2 maçı kazansan ne olur? Küme düştün. B ligindesin. Ki Uluslar Ligi'nin çok büyük bir önemi yok. Ama futbolumuz çok kötü. Yakışmayan sonuçlar. Orada da Montella ile yola devam etmeyeceksin. Yeni bir yapılanmaya gireceksin. B liginde öyle devam edeceksin ya da. Değil mi? Çözülmesi gereken çok soru var ya. Bunları saatlerce konuşuruz ama maalesef dediğim gibi bir sonuca varamıyoruz. Saatimizin de artık yavaş yavaş sonuna geldik. 23.56'yı gösteriyor saatlerimiz. Şöyle bir canlı karşılaşmalarıma bakayım. Canlı da kalmamış ki. İngiltere Çekya 3-0 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. İsviçre 3 Kuzey Makedonya 0 İskoçya 1 Slovenya 2 Arnavutluk 2 San Marino 1 Tüh 1-1 yakalamıştı San Marino ama Arnavutluk'un golü gelmiş. En azından bizden daha fazla mücadele etti ya San Marino puan alabilmek için. Yine takdire şayan. Belarus 1 Finlandiya 0 Kazakistan 2, Faroe Adaları 2, Moldova 0, Slovakya 4. Şöyle bakalım Estonya 0, İzlanda 0, son olarak Lüksemburg 0, Bulgaristan 2. UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmaların skorları bu şekildeydi. Peki ilerleyen saatlerde kuponlarım olacak. Canlı maçlarım olacak. Bunlara ulaşmak istiyorsan da son kez hatırlatıyorum iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Sağ üst köşeden daire var adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı ona tıklıyorsun. Seçenekler gelecek ekrana kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve çıkan sayfada büyüteç var. İl seç ilçe seç dersen yolu kaybedersin bak hiç girme oraya. Aynı sayfadaki büyütece tıkla ve arama çubuğu gelecek. Karşına oraya da 30-0-97 yaz birleşik olarak bu kadar ya da rakamlarla aram yok Görkem diyorsan hak verebilirim bu aralar hiç yok rakamlarla aram yani hiç sevmiyorum rakamları özellikle çevremdeki insanlar ne demek istediğimi anlamıştır yani rakamlar bu ara benim hiç hoşlaşmadığım durumlardan bir tanesi oraya Uğur Böceği şans oyunları yazın birleşik olarak karşınıza sponsorumuzun bayisi iddia.com'un resmi bayisi zaten çıkmış olacak. Kayıtlı bayim ekle de 0540 300 97. Bu numaraya da mesaj gönder. WhatsApp'tan şu an gönder, yayından geliyorum demen yeterli. Görkem'in kuponlarını bekliyorum yazman yine yeterli olacaktır. Ha, soru ve görüşün varsa da Instagram'dan. Benim kendi hesabımı takip edebilir dinleyicilerim. Son dakika gelişmelerini, yayınlarımla alakalı gelişmeleri oradan paylaşmaya gayret gösteriyorum. Görkem Tezer. Adımı soyadımı yaz ve bana ulaş. Sosyal medyada yine Radyo Spor'u da takip etmeyi unutma tabii ki. Bu da önemli bir hatırlatmadır. Diyelim ve aranızdan ayrılalım. Tüm mesaj gönderen dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ama mesaj göndermeyenlere de teşekkürlerimi iletmiş olayım. Tabii onlar da dinledi canım, dinledi. Emekleri var sonuç itibariyle. 1,5 saat boyunca bana katlandılar. O yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem de hepinizden affımı talep ediyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo.

0: olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
1: Darıda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
2: Radyo sporu dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine radyo sporda buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Ekim 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Milli takımla başlangıcı yapacağız. Milli takımımız dün akşam 21.45'te İtalya deplasmanındaydı. Bologna'nın stadında İtalya'nın konu oldu milliler. Fakat yine istediğimiz sonucu alamadığımız bir karşılaşma geride kaldı. Aslında maça fena başlamadık. Rakip kaleyi yoklayan, daha net gol pozisyonunu Yunus'la bulan taraf bizim milli takımımızdı. Fakat bir dikkatsizlik, dakika 26'da Scamacca'nın golü geldi. İtalyanlar 1-0 öne geçmeyi başardılar. İlk yarının geri kalan bölümünde açıkçası pek etkili olamadık ilk bölümdeki kadar. Ve devre 1-0'lık skorla geçildi. İkinci yarıya daha iyi başladık. O bölümde de pozisyonlar bulduk. Nitekim 61'de çok iyi bir organizasyon sonucunda Aral Şimşir ile de maça dengeyi getirmeyi başardık. Ve maçın geri kalanı içinde açıkçası umut verici bir tablo vardı. Fakat bir faul ve duran topta Calafiori'nin kafa golüyle birlikte maç tekrar İtalya'nın eline geçti ve son bölümde bir gol daha buldu İtalyanlar Esposito'yla dakika 87'de ve mücadeleyi de 3-1'lik skorla kazanmayı başardılar. Biz 4 maç sonunda puan alamadık. Grubu da şu anda son sırada götürüyoruz. Önümüzdeki Belçika'nın 6 puanı var. Bizim hala bir üçüncülük ihtimalimiz var matematiksel olarak ama maçlara bakıldığında, rakiplerin durumuna bakıldığında pek gerçekçi bir hedef de gözükmüyor. Biz şimdi sıradaki maçımızı Kasım ayında Belçika ile önce oynayacağız. Kendi evimizde. Ve ardından Fransa deplasmanıyla bitireceğiz. Yani iki maçı da kazanmamız Belçika'nın da hem bize hem İtalya'ya kaybetmesi gerekiyor ki bir de averaj hesabı büyük ihtimal orada devreye girecek. Zor bir iş. Bakalım neler olacak. Üçüncü bitiremezsek de tabii dördüncülükte de en azından son iki basamakta olmamak gerekiyor dördüncüler arasında. Şu anda A Ligi'nde Sırbistan'ın 4 maç sonunda puanı yok. Onların avarajı -5, bizim -9. Üçüncü grupta daha maçlar var bugün. Orada da Çekya'nın 0 puanı bulunuyor 3 maç sonunda ve dördüncü grupta da Galler 3 puanla kendi grubunun dördüncüsü olarak gözüküyor. Bakalım Kasım ayında tekrar bu hesapları yaparız. Grubun diğer maçında da Fransa 77. dakikaya 1-0 geride girdiği mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. 35'te Luke Bakayoko'nun golüyle Belçika öne geçti. Ama Fransa önce Douay'nin golüyle beraberliği buldu. Ardından Olise'nin asistinde Cherki attı. Sonra Olise 2 gol attı. 88 ve 90+1'de 4-1 ile Fransa kazanmayı başardı. Bu maça gelene kadar Fransa her maç birer gol atmıştı. Bu maçta pek çok gol atacağı benzemiyordu. Ama 77'den sonra açıldılar. Özellikle Olise'nin 2 gol 1 asistlik performansıyla Fransızlar da kazanmayı başardı. Bu grupta bizim grupta biz 4 maç sonunda puansız son sıradayız. Fransa 10 puanla lider, İtalya 7 puanla ikinci basamakta ve Belçika'nın da 6 puanı var. Üçüncü basamakta yer alıyor. Günün diğer sonuçlarında B Ligi ikinci grupta Kuzey İrlanda 0, Gürcistan 0 ve Ukrayna 1.

0: Macaristan 2 sonuçlar alındı. B Ligi 4. grupta Bosna Hersek Polonya'yı 1-0 mağlup ederken İsveç'te Romanya deplasmanında yine 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. C Ligi 2. grupta Güney Kıbrıs Rum kesimi 2-1 Letonya'yı yendi ve Karadağ'la Ermenistan'da 0-0 berabere kaldılar. Bugün de artık Uluslar Ligi'nin bu aşamasının son karşılaşmaları oynanacak. Hırvatistan, İspanya ve İngiltere, Çekya günün öne çıkan karşılaşmaları bunlar. Bu gece yarısı da aslında yine önemli bir karşılaşma var. 2'de Arjantin'le Benin oynayacak. Neyi önemli derseniz Arjantin-Benin karşılaşmasının, Lionel Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşması olacak bu. Büyük bir hazırlık var bu karşılaşma için Arjantin'de. Ona dair de yine programın son bölümünde bu hazırlıkları, son durumu aktaracağım sizlere. Peki dönelim ülke gündemine tekrar. Dün hakem Yasin Kol hakkında tutuklama kararı çıktı. Şike ve teşvik primi suçlarından önce tutuklaması talep edildi ve devamında da tutuklaması yapıldı. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel için de yine resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklama kararı çıktı. Yasin Kol'un ifadesi de yine dün ortaya çıktı. MASAK raporlarında 100 milyon TL'nin üzerinde bir para alışverişi tespit edildiği son 12 yıl içerisinde görüldü ve bununla ilgili kendisine sorular soruldu. O da kendi penceresinden anlattı ama tabii tutuklanmasına da engel olamadı. O ifadede dikkat çeken kısımları da yine program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Şimdi bugün günlerden Salı. Dün ne demiştik? Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Salı günü, yani bugün olağanüstü toplanacak. İlk etapta Başkan Hacı Osman'ın istifa edebileceği düşünülüyordu. Fakat dün itibariyle yapılan haberlerde İbrahim Hacı Osman'ın istifa etme niyeti olmadığı, devam etme niyeti olduğu fikri ağır bastı ki dün kendisi de bu arada İtalya Türkiye maçı için Bologna'daydı. Stat'tan karşılaşmayı takip etti. Dün TFF'nin sitesinden de Twitter hesabından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir işte çelenk gönderdiği haberi paylaşıldı. Bu da enteresan, çok alışık olmadığımız bir paylaşım Türkiye Futbol Federasyonu hesabından. Ondan da yeri geldiğinde bahsederiz. Kulüp takım gündemlerinde de Galatasaray'da dün Victor Osimhen hala takımla çalışabilmiş değil. Dün salonda bireysel olarak bir antrenman gerçekleştirmiş Nijeryalı oyuncu ama Cuma günkü maça kadar yetişebileceği de konuşuluyor. En azından maç kadrosunda olabileceği konuşuluyor ki asıl hedef tabii ki Kasımpaşa maçı değil, Barcelona karşılaşması. Bakalım orada Osimhen'i görebilecek miyiz? Singo'da pek parlak bir tablo yok. Onun yetişmesi kolay değil ama Lemina ve Osimhen için daha pozitif bir hava bulunuyor. Trabzonspor'da Umut Nayır, onun sakatlık haberi dün geldi. Pek ortalarda yok. Son dönemde zaten forvet hattında Onur Açu ve Franculino tercih ediliyor. Umut üçüncü oyuncuydu. Bir süre o da takımdan uzak kalacak. Ve son haber olarak da Gençler Birliği'nde Metin Diyadi'nin istifa ettiğini dün öğrendik. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak, Ajanspor'dan Salim Manav'a konuştu. İstifa etti. İkna etmek istedik ama hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı dendi önce. Sonrasında kulübün yaptığı resmi açıklamada kendi Twitter hesabından istifanın kabul edilmediği ve yola Metin Diyadin'le devam edileceği duyuruldu. Bakalım uzun soluklu bir birliktelik olabilecek mi? En son İsmail Kartal'da oldu. Şu anda o birliktelik devam ediyor. Ondan önce Fatih Tekke'de oldu. Çok kısa sürede yollar ayrılmıştı. Bakalım burada nasıl gelişecek olaylar, onu da hep birlikte göreceğiz. Evet, benim paylaşımlarım, özetlerim girişte bunlar. Şimdi şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra da milli takımı konuşmaya başlayalım.
1: Mertelan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 7.15 saatlerimiz, sabah sporunda Ali abiyle birlikte. Şimdi İtalya, Türkiye Türkiye maçını, bir takımımızın maçını konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi salılar.
0: İnşallah. Ne kadar
2: günleri mümkünse. Karıştırmayayım da öyle vurgulu söylüyorum. Karıştırabilirim çünkü. Çarşamba, neden? Perşembe karışabilir. Salı karışabilir.
0: İzinden döndüğün için mi?
2: Bugün salı. Ne? Yok, genel olarak da bir anda böyle hani herkese iyi salılar. Normalde kullanılan bir kalıp değil biliyorsun.
0: Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler der, geçersin. Ben uzatmak için programı 3 saat ya böyle başlarım.
0: Evet. Ben de zamanında lisede edebiyat dersinde
2: bir sözlü de uzatmak için mi?
0: Sözlü değil, yazılı bir deneme mi artık? Neyse, yazıyorduk. Hı. Ben de uzatayım diye, az gözükmesin diye giriş cümlesine de bunu anlatmışımdır herhalde bir kere. Çocuk insanla yetişkin insan diye başladım yazmaya. Halbuki çocuk ve yetişkin hani insan demene gerek yok. Bunu bir de sınıfta okudum yani bütün arkadaşlarımın önünde. Ben öyle başlayınca sınıfta bir kahkaha tufanı tabii koptu. Edebiyata küstüm sonrasında 10. sınıfta.
2: Senin yazarlık yeteneğin.
0: Valla orada
2: iki kelimeyle
0: bayağı yara aldı.
2: Evet.
0: Ama ona rağmen yine küstüm diyorum ama geliştim yani yazma konusunda. Editörlük yaptım. Benim bir işe başlamam editör olarak oldu, mühendislik mezunu olarak. Tam zıttı belki de bir şeye.
2: Genelde
0: başladım.
2: Edebiyatın ünlü isimlerine yazmakla ilgili sorular sorulduğunda verdikleri cevaplar enteresan oluyor. Mesela en iyi roman yazmanın işte sırları nedir diye soruyorlar. Genelde cevap bilmiyorum oluyor. Ama bir o kadar da iyi yazmak için sürekli yazmak gerektiği söyleniyor. Mesela biri şöyle bir şey söylemiş. Her gün başınızdan geçenleri not alın, yazın. Bir süre sonra ne kadar geliştiğinize inanamayacaksınız demiş. Ben öyle başladım, ondan sonra roman yazarı oldum demiş. Yazmak gerçekten aslında çok güzel bir şey. Kafayı da müthiş çalıştıran bir şey. Ve yazarken de geliştiğini insan görebiliyor. Ama tabii hani edebi seviyede bir şeyler yazabilmek o çok farklı bir boyut. Ama yazmayı ben de seviyorum. Benim de hoşuma giden şeyler.
0: Sen de hani bilgisayardan ziyade ki bilgisayarda yazıyorsun da fiziki de yazıyorsun,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Kullanıyorsun
2: İkisini
0: yani.
2: İkisini kullanıyorum.
0: Defter, kalem. Ben de çok seviyorum yani. Ben de bilgisayarda işimi yapıyorum akşamları ama bazen beni görüyorsun yukarıda yayın öncesi böyle bir şeyler karalarken.
2: Not almak güzel, keyifli oluyor.
0: Bir defterim var. Çok da seviyorum. Şey defterim. Vakabayashi Tsubasa falan o çizdiğim defterini bulmuştum. Ona yazıyorum.
2: Montella olsan dün defterine ne yazardın?
0: Montella olsam
2: sevgili günlük.
0: Sevgili günlük. İtalya'nın piyasa değeri 800 milyon euroydu. Bizim 400'dü. Buna rağmen iyi mücadele ettik. Falan yazardı herhalde Montella.
2: Bu biraz fazla yanlış bir strateji değil mi Montella için?
0: Yani sabah gördüm ben açıklamalarını yine ama oyuna 3 oyuncu soktular.
2: Piyasa değerleri şu kadardı. 400 milyon euro. İşte bizde bazı eksikler var. Buralarda bunlar başınıza geliyor. Şöyle riskli bir durum bence, riskli bir strateji. Şimdi yarın öbür gün Türk milli takımı bizim milli takımın kağıt üzerindeki piyasa değerine göre çok daha uygun rakiplerle karşılaşacak. O zaman da puanlar kaybedeceğiz.
0: Şeyden de abi, senin olmadığın hafta biz Paraguay'la ve Avustralya'yla oynadık. Onların piyasa değeri bizden çok daha düşük. Evet. Onları da kaybettik. O zaman neredeydi bu piyasa değeri? Şimdi daha
2: çıktı,
0: değerli takımlara karşı kaybedince bunu öne sürüyorsun.
2: Hadi bir kere söyledin. Mesela bir kere söylenir. Bizden daha kaliteli, daha pahalı bir takım vurgusu yapılabilir. Ona çok garipsemiyorum.
0: Onu da şeyden yaptı aslında. Hani biz İtalya'yı rahat yeneriz gibi bir algı olduğunu o da herhalde görmüş. Hmm. Sosyal medyada eski İtalya değil de eski İtalya değil diyor. Hani onlar hala kaliteli bir kadroyu söylemek için söyledi ama yine de yapmasa daha iyiydi.
2: Evet, hani bir de hani dedim ya, bir kere yaptı. Devam etmesi sanki daha iyi gibi orada. Çünkü işte Avustralya, Paraguay örneği verilmiş doğru ama yarın öbür günde özellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde daha mütevazi rakiplerle karşılaştığımızda puan kaybı olabilir, çok garip değil. O zaman da direkt soracaklar, kalırsa Montella takımın başında. Hoca ne oldu işte, hani biz şu kadarız, onlar bu kadar. Sonuçta o rakiplerle oynadığında da bir Arda'nın değeri hani 100 milyon euro, bütün takımın değeri 30 milyon euro olacak. Hı hı. Daha da riskli bir karşılaştırma aslında.
0: Tabii.
2: İlerisi için.
0: Arda'yı da gördün herhalde, haberde 100 milyona çıkmış değeri.
2: Evet evet evet. 100 milyon euroya çıkmış. Normal. O yaşta Real Madrid oyuncusu. İyi de işler yapıyor. As'a göre de 2031'e kadar değil mi?
0: Evet.
2: Sözleşme erilendi. O da zaten beklenen bir şey. Arda iyi gidiyor.

0: Dün yoktu. Arda Güler cezası sebebiyle. Barış Alper Yılmaz yoktu. Kadroda belli başlı değişimler bekleniyordu. Ama dünkü ön hat açıkçası bence kimse tarafından beklenmiyordu. Hani Montella'nın forvetsiz oynamayı sevdiği ya da tercih ettiği eldeki kadro ışığında biliniyordu. Ama Deniz Gül varken, Barış Alper cezalıyken, Arda yokken, Can Uzun ufakta bir sakatlık yaşamışken bir gün önce, Deniz Gül herhalde başlar diye ben de düşünüyordum ama yine Montella şapkadan tavşan çıkarmayı tercih etti. En önde Yunus Akgün'ü tercih etti. Sola yakın Aral'ı tercih etti. Biraz gerisinde İrfan Can'ı tercih etti. Onların gerisinde İsmail Salih'i gördük ve bu 4 maçın 3'ü olmuş oldu artık dünle birlikte. Üçlü savunmayı tercih ettiğini gördük. Bu da çok açıkçası beklenmiyordu. Ben 3. maçı Belçika önünde 4'te oynadıktan sonra burada da 4'lü gider diye düşünüyordum. Kadroyu öğrendiğimde 11'i açıkçası yine aklıma üçlü gelmedi. Nedense Ferdi'yi ben sağ ön ya da sol ön gibi düşündüm. Böyle 4-2-3-1 tarzı ileride Yunus ve İrfan Can'ın olduğu.
1: Yani solda Aral'ı, çok rahat dizilebilir bu kadro. Tabii.
0: Sağda Ferdi'nin olduğu ki zaman zaman da zaten maç içinde buna da döndük. Zeki de sağ bekleşti. Zaten attığımız golde Zeki sağ stoper gibi değil, bayağı sağ açık gibi konumlandı ceza sahası içerisinde. Ama üçlüyü tercih etti. Bunu da sormadık herhalde Vincenzo Montella'ya ama hani Ulusal Ligi'ni böyle bir deneme için belki kullandı. Bundan sonrası için yapılabilecek bir şey. Demek ki bu takım için daha uygun görüyor eldeki oyuncularla Vincenzo Montella. Rakiplere göre mi tartışılır bilmiyorum tam. Bugüne kadar böyle çok üçlüye dönmedi Vincenzo Montella. Yani maçlık üçlüye döndüğü oldu ama burada 4 maçın 3'ü oldu artık. Dünkü maçla birlikte. O yüzden rakibe göre değil, sanki kendi oyun planını buna çevirmeye çalışıyor gibi gözüktü Vincenzo Montella. Karşılaşmaya dönecek olursak, dün İtalya önünde hani kadro değişik bir kadroydu. Abdülkerim Bardakçı yine gördük mesela. Orada da herhalde Emirhan'ın yaşadığı o sıkıntı sebebiyle bir kez daha biz Abdülkerim'i gördük ama dünkü oyundan sonra da tabii gördükten sonra kolay ama Adil Demirbağ görsek mesela, ona şans gelse acaba daha iyi olur muydu? Çünkü başka da işte Samet olabilirdi. Merih olabilirdi ama Merih zaten gördük. Yusuf Akçiçek daha sonrasında aday kadroya dahil oldu ama ondan önce seçilmiş isimler varken Adil de açıkçası hani bir maçlık oynayabilirdi diye düşünüyorum. Dün Abdülkerim özellikle son bölümde yine felaket bir performans ortaya koydu. Çok ağır kaldı, çok zayıf kaldı ikili mücadelelerde. Yediğimiz üçüncü gol onun zaten ikili mücadeleyi kaybetmesi. Sonra da yine çok basit bir çalım yedi ceza sahası içerisinde. O açıdan iyi bir performansı yoktu.
1: Milli takım, omuz omuzla mücadelede düşen
0: Abdülkerim tabii solda o. Sonra ceza sahası içinde diğer tarafta. Kayode'ydi galiba. Ya da diğer oyuncu Dumbia'ydı. Onu çok rahat geçmeyi başardı. Gol olmadı ama orada da pozisyon verdik. Topu oyuna sokmadı tabii. Abdülkerim çok faydalı bir oyuncu. Bu düzende sol bekleş edebiliyor. Abdülkerim aslında zaten onu düşünüyor büyük ihtimal Montella ama işte savunmada da çok ağır kaldığını bu arada ve Galatasaray'la da ilk bölümde görmüştük. O yüzden sanki başka bir deneme daha iyi olabilirdi. Bu karşılaşmada Yunus çok istekli, çok hareketli gözüktü. Ben en çok Yunus'la İsmail Yüksel'i beğendim dün milli takımımızda. Yunus en ileri uçta ama çoğu zaman da sağa yakın oynamayı tercih etti. Özellikle rakibin sol bekiyle sol stoper arasında sürekli koşu attı. Zaman zaman topla buluştu ama ilk kontrolleri yapamadı. Özellikle havadan gelen toplarda, ki bizim de net planımız oydu dünkü karşılaşmada benim gördüğüm. O araya girmek, oradan bir pozisyon yaratmak. Ama hani kontrol edemese de zaman zaman yerden gelen paslarda oralara sarkmayı başardı. Fizik olarak bence diri gözüktü, istekli gözüktü son ana kadar. Yani elinden geleni yaptı bence Yunus Akgün. Golde de kilit bir pas verdi. Zeki'yi kaçırdı. En kritik noktada onu yapmayı başardı. Tabii ilk yarıdaki pozisyon bizim en net pozisyonumuz. İrfan Can Kahveci'nin aşırttı. Yunus'un kafayla vurduğu pozisyon. Orada tabii gönül ister ki daha net bir vuruş, daha net bir aşırtma kalecinin üstünden uzak köşeye gitsin ama

0: offside gerekçesiyle tabii sayılmadı. Net bir offside'di ama orada da çıkarken kaptırdığımız bir top. Kalemizde pozisyon döndü. Yediğimiz golde de topu kaptırdık ama setteyken, yani 10 kişiyle, kaleci dahil 11 kişiyle setteyken biz o golü yedik. Onu da bilmiyorum, talihsizlik olarak mı açıklayacağız ama hani top çarptı, Ozan fark edemedi, Abdülkerim uzaktı, Skamakka uyanık davrandı ve iyi bir vuruşta golü attı yani. O da
1: çok da iyi vurdu.
0: Tabii direkt direğe gitti yani.
1: Top. O offside pozisyonunda da müthiş bir şut çıkardı.
0: Skamakka'ydı yani orada.
1: Bayağı iyiydi. Bir anda böyle kalçadan çok sert bir şut çıkardı. Hani tabii offside düdüğü çalmıştı da oyuncunun kalitesini gösteren bence iki sekanstı.
0: Hani İtalya'da öyle çok gümbür gümbür oynamadı dünkü karşılaşmada. İdare ettiler. Bizi belli bir noktada tuttular ve sonrasında da işte ikinci yarıda 1-1 bulsak da duran topla 2-1'i buldular. Belki o duran top olmasa o havayla, o rüzgarla birlikte ikinci yarı daha baskılı başladık sanki. Rakip ceza sahasına daha rahat girdik. 2-1'i de bulabilirdik diye ben ümitlenmiştim ama Eren bir faul yaptı orada. Eren herhalde bir faul yaptı. Çok gerekli olmayacak şekilde ve yine Eren'in kendini kolay yere bıraktığı pozisyonda Calafiori güzel, hani Yunus'un yapamadığı kafa vuruşunu Calafiori bir savunmacı olarak yaptı. Yine İtalya'yı öne geçirmeyi başardı. Sonra değişiklikler geldi. Ondan sonra iki bölümde biz ne yaptık? 2-1'den 3-1'e gelene kadar
1: değişiklikler yaptık. Bir pozisyonumuz yok ama.
0: Pozisyon yok değil mi yine? Sonda da zaten felaket bir tablo bence Abdülkerim üzerinde. Oradan gol yedik, 3-1 bitti. Yani bir taraftan hani ezilmedik, kafa kafaya oynadık. Hatta belki oyunu, topu biz kontrol ettik ama açmakta zorlandık İtalyanları bayağı. Hani buna rağmen 3-1 kaybetmek çok kötü ya bence. Valla üzüldüm dün yani. Oyuna bakınca evet, çok iyi değildik. Kesin yenerdik demiyorum ama 3-1'de kaybedeceğimiz bir maç değildi ya sanki.
1: Katılıyorum, 3-1 kaybedeceğimiz bir karşılaşma değildi. Fakat son 3 maçta 10 gol yedik. Sabah gelirken acaba dedim İtalyan milli takımı üst üste böyle 2 maçta hangi takıma 7 gol atmıştır? Onu bir düşündüm. Bugün unutmazsam bir bakacağım ona. Dün genel olarak temposu çok düşük bir 90 dakika oynandı. Yani karşılaşmanın gidişatı bayağı temposuz, bayağı böyle rutin bir sanki lig karşılaşması oynanıyor gibiydi. Artık belki Uluslar Ligi'nin iki takım adına da son karşılaşması olması bu dönemin etkili olmuş olabilir. Çok kısa aralıklarla böyle temponun yükseldiğini gördük. O bakımdan da üzücü. Hani temponun yükseldiği, sen koş ben koşayım karşılaşmasında fizik olarak tükenmen daha kolay, hata yapman daha kolay, alan ve zaman vermen rakibe daha kolay. Ama bu kadar düşük bir tempoda bizim durup dururken 3 gol yememiz gerçekten üzücü. Şimdi ilk gol ne yazık ki acemilik kokuyor. İkinci gol ne yazık ki acemilik kokuyor. Ve üçüncü gol ne yazık ki acemilik kokuyor. Ondan önce Belçika maçına git, İtalya maçına git. Şimdi yediğimiz 10 gole genel olarak baktığında, Fransa maçını ayırıyorum bu karşılaşmalardan, savunma yapamadığımızı görüyoruz. Kalecilerde problem yaşadık, savunmacılarda problem yaşadık ve takım savunmasında problem yaşadık. Ozan Kabak maçtan önceki basın toplantısında ne yazık ki çok kolay gol yiyoruz. Buna çok çalışıyoruz. Zaten futbolda kazanmanın yolu iyi savunma yapmaktan geçiyor demişti. Haklı. Bu bilinen bir şey. Fakat biz bu seviyede kalemizi korumaya devam ettiğimiz sürece sadece A liginde değil B liginde de çok zorlanırız. Herhangi bir takıma karşı çok zorlanırız. Bu kadar acemice hatalar yapabilecek bir takım değiliz. Olmamamız gerekiyor. Fakat buram buram savunmamız acemilik kokuyor ne yazık ki. Şimdi o üçüncü golde yani o omuzla bozulacak bir oyuncu değil Abdülkerim. İkinci golde Eren topa çıkamıyor bile. Hani orada bizim takım itiraz etti. Calafiori faul yaptı falan hiç, diye de yani hani hiçbir şey yok. Tertemiz pozisyon. İlk golde de işte Ozan'ın az önce orada biraz hadi şanssızlık da var ama yine bir acemilik de var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.

0: Şimdi işin savunma tarafı böyleyken hücumda çok ekstra işler yapman lazım. Savunman böylesine sana adeta seni baltalarken. Hücum tarafına döndüğümüzde de üçlü savunma, dörtlü savunma biliyorsun ben çok fazla takılmıyorum. Sahada ne yaptığın önemli. Neler yapabildiğin önemli. Ama üçlü savunmada benim gördüğüm gerçeklerden bir tanesi kanat beklerinin çok iyi performanslar sergilemesi gerekiyor. Yani kanat beklerinin vasat oynadığı ya da vasatın altında kaldığı bir karşılaşmayı kazanman çok mümkün değil. Özellikle ilk yarıda mesela Aral'ı topla buluşturduğumuzda Aral'ın o kanatta çok fazla yalnız kaldığını, Eren'in pek destek veremediğini gördük. Ama aynı şekilde diğer tarafta Ferdi bir tık daha iyi gözükse de Ferdi'nin de hücum katkısı çok sınırlı kaldı. Yani kanat beklerinden ziyade böyle yarı savunma beki gibi gözüktü bu karşılaşmada. Hücuma neredeyse hiç katkı alamadık. Zaman zaman senin dediğin gibi pas yaptık. Rakip yarı alana yerleştik. İlk yarıda ceza sahasında topla buluşma sayımız sadece 8. İtalya'nın da 8. Fakat biz ilk yarıda şunu iyi yaptık. Oralara geldiğimizde topu gereksiz şekilde havalandırmadık. Ceza sahasında topu şişirmedik. Ve yerden paslarla aslında yay üzerinde iyi şut fırsatları bulduk. Bence ilk yarıda en iyi yaptığımız iş buydu. Yani hücum başlangıcı ve bitirilmesi bence makuldü. İyi şutlar çıkaramadık. Çok Donnarumma'yı zorlayacak şutlar çıkaramadık ama böyle bir takımla o şekilde hücum edebilirdin. Ya da kanat beklerinin çok ciddi anlamda etkili olduğu bir karşılaşmayla beraber daha fazla pozisyon bulunabilirdi. Kanat beklere söylediğim gibi biraz daha pasif kaldılar işin hücum tarafında. Öyle olunca tabii işte ceza sahası yayından fırsatlar bulduk ama maçın genelinde zaten net gol pozisyonu üretmekte bence bu sebeple zorlandık. Şimdi baktım İtalya'nın bu karşılaşmada boy ortalaması 1.86'ymış. Bizim 1.80'miş bu karşılaşmada. Yani ortalama 6 santim bir fark da az değil. İtalya uzun bir takım. Zaten ilk gol orta ele gelen bir gol. İkinci gol duran top ve orta ele gelen bir gol. Üçüncü gol de işte gelişen bir atakta. Biraz da şans faktörüyle gene var. Gene ona çarptı girdi falan ama. Yani ilk iki golde o biraz da fiziki üstünlüğü İtalyanlar kullandı. Bizim hücumda öyle bir fiziki üstünlüğümüz yok. Ne yazık ki. Yani Yunus'la fiziksel mücadele kazanma ihtimali özellikle hava topunda neredeyse yok. İrfan Can'ın hava hakimiyeti yani 0.1. İrfan Can da öyle bir oyuncu değil. Ferdi zaten hava toplarında etkili bir oyuncu değil.
1: Aral'da değil.
0: Aral da değil, Eren de değil. Hani Salih de değil. İsmail biraz hava toplarında işte diğerlerine göre daha etkili. En azından ileri çıktığında vuruş yapabiliyor. Burada iş ne olabilirdi ikinci olarak? Hani geldik yerden paslarla uzaktan şut fırsatları bulduk. Bir de duran toplar vardı. Aslında duran top da bayağı kazandık.
1: İlk yarıda bayağı
0: 5
1: kullandık
0: korner
1: ya.
0: kazandık. Maçın
1: Evet.
0: genelinde de toplam 9 korner attık. Ama mesela 2 korner İrfan Can'ın direkt kaleye vuruşlarıyla heba oldu. Ve kornerlerde de tabii az önce bahsettiğimiz o işte boy avantajı farkında da korner nasıl bunu kendi avantajına çevirebilirsin? Daha iyi organize olarak kornerlerde. Belki yerden kullanarak, paslaşarak kullanarak ama kornerlerde de genelde orta yapmayı tercih ettik. Yani orta yaptığın zaman Abdülkerim gibi, Ozan gibi, işte İsmail Yüksek gibi bir ihtimal var ama çok kolay değildi. Orada da topu buluşturamadık. Yani kornerlerde kazandığımız kornerlerde rakibi tehdit etmekte yeterli şeyi gösteremedik. Nasıl söyleyeyim? İşte direnci mi artık ne dersen de onu ortaya koyamayınca o zaman milli takımın hücumu da tıkanmış oldu. İkinci yarıda işte az önce sen de söyledin çok güzel bir atakla golü bulduk. Ben de sana katılıyorum. Yani golden sonra bir 5-10 dakika oyunu tutabilsek belki oyun bizim lehimize biraz daha fazla dönebilirdi. Ama yine bir savunma kırılganlığıyla beraber 2-1 sonrası yapılan değişikliklerin de çok milli takımı yukarı taşıdığını açıkçası söyleyemeyiz. Gelen oyuncular bir fark yaratmadılar.

0: milli takımda. Öyle olunca da biraz iş hani şeye kaldı. Şans faktörüne kaldı. Ondan sonra da üretmekte zorlandık. İşte İtalya'nın da bir golüyle beraber yine ne yazık ki kolay kaybedilmiş bir karşılaşma oldu.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.39 saatlerimiz İtalya-Türkiye maçını konuşuyoruz. Şu anda WhatsApp'ta bir problem yaşıyoruz. O yüzden WhatsApp hattına mesaj gönderiyorsanız da göremiyoruz ve haliyle okuyamayacağız. Ama sonra çözersek bahsederim. Ondan sonra WhatsApp'a da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dilerseniz eski usul ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz?
0: Twitter'a dumanla hesaplaşıyor, mesajlaşıyorduk.
2: Twitter'dan mesajlarınızı Mertelam adresine gönderebilirsiniz. Dilerseniz tabii, yoksa biz programa böyle devam edeceğiz. Evet, milli takımın dünkü performansından bahsettik. Bireysel olarak, takım olarak dün genelde işte pasta çıkmaya çalışan, pasta çıkamadığında uzun vurarak işte Aralı ve Yunus'u kaçırmaya çalışan bir milli takım gördük. Ama Montella bu oyunda yine böyle boylu postlu bir santrforu tercih etmedi. Zaman zaman uzun vurduğumuz anlarda Deniz Gül belki o topları tabii ki Yunus'a ve Aral'a göre çok daha rahat indirme potansiyeline sahip bir oyuncu ama onu tercih etmedi. Bu isimleri savunma arkasına kaçırmayı tercih etti. İkinci yarıda Aral'ın yine net bir pozisyonu var, hatırlayacaksınız. Orada birebir kaldı. Donnarumma açılıp açılmamakta tereddüt etti ki Donnarumma da tam bir çizgi kalecisi. Yani ceza sahasını terk etmek sanki yasakmış gibi kaleciye. Kırmızı kart görmekten mi endişe ediyor? İki pozisyon öyle oldu. Kerem de bir pozisyonda hatırlayın. Sarktı. Donnarumma yine çizgiye kadar çıktı. Sonra kalesine doğru döndü. Aral pozisyonda da aynı şekilde. İkisine de hata yaptı aslında. Ama o pozisyonlarda da biz topu iyi kullanamadık. Aral topu önüme alayım derken çok güçlü dokundu. Neredeyse out'a gidiyordu top. Çizgide tutmayı başardı ama devamını iyi getiremedi. Orada da İtalyan savunmacı Aral'ı iyi yönlendirdi ve en sonunda da top bloklandı. Diğer pozisyonda da Kerem bir aşıtma denedi. Biraz da belki fevri davrandı. Yani erken bir deneme yaptı. Biraz daha soğukkanlı kalsa daha iyi bir vuruş imkanı kendine hazırlayabilirdi. Ama o anlardan da yararlanamadık. İşte Yunus'un kontrol edemediği toplardan bahsettim. Pasla da işte en net hatamızı golle birlikte yaptık. Gerçekten o atak da en son Eren'in dokunuşu dahil, ki bilerek ya da bilmeyerek bilmiyorum ama güzel dokunuş, ondan Aral'a gitti ve Aral da boş kaleye topu gönderdi. Golde sağdan orta yapan isim sağ stoperimiz Zeki, ortanın buluştuğu isim ilk etapta sol kanat bekimiz Eren Elmalı. Aslında bayağı bütün atlarımızla çıktığımız bir ataktı ve Aral'la da golü bulmayı başardık. Aral için de önemli. Milli takımın havuzunda yaklaşık bir senedir var ama öyle çok forma şansı bulamıyordu. Dünkü karşılaşmada o şans geldi. Genel olarak hani maçta ben Yunus'u ve İsmail öne çıkarım ama Aral da topla buluştuğu anlarda bence iyi gözüktü. Diğer isimlere göre daha az topla buluştu bence, hani rakamlara bakmadım. Ama o buluştuğu anlarda da birebirlerde etkili olabileceğini gösterdi. Aral Şimşir. Bir taraftan karşımda A Spor'da Fransa-Belçika maçının tamamı var. Tekrarı var. Dakika 77. O maç da enteresan. 10 dakikadır izliyorum. Fransa tek kale oynuyor. Şov yapıyor adeta böyle bireysel olarak. Golü de şimdi 77'de çok iyi bir son vuruşla buldular. Bundan sonrası daha da büyük bir şova sahne olacak. Merak eden varsa maçın sonunu izlemesi keyifli gözüküyor. Şimdi tekrar milli takıma dönersek, dün ilk değişikliğimizi biz dakika 70'te yaptık. İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir çıktı. Bartu Elmaz ve İlhan Fakılı girdi. Biraz defansif bir değişiklik oldu. İrfan Can hücuma yönelik bir oyuncuyken Bartu savunma yönelik bir oyuncu. Orada merkezi kalabalık tutmayı tercih etti herhalde. Vincenzo Montella, ki gole ihtiyacımız vardı bizim o anda. Skor 2-1 aleyhimizeydi ama böyle bir değişikliği uygun gördü. 9 dakika İsmail'le oynadıktan sonra onu da çıkarıp Kerem Aktürkoğlu'nu ön tarafa attı. İşte Kerem'in girdiği pozisyon ama öyle çok net gol pozisyonu üretmekte zorlandık maçın son bölümünde. En son hakkımızda da artık skor zaten 3-1'e gelmişti ki

0: Bu da bir teknik direktörün başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Yani bir değişiklik düşünüyorsun, skor yakın gidiyor, değişiklik yapılamadan kalende golü görüyorsun. Hazırlık golden önce başladı. Fakat değişiklik yapılana kadar da kalemizde 3. golü gördük. Ondan sonra da zaten 3-1'den sonra maçı çevirmek pek kolay değildi. Yani İtalya maç boyu temponun yükselmesini istemedi. Biz de o tempo yükseltecek bir pas alışverişinde bulunamadık açıkçası. O yüzden 3-1'den sonra, o dakikadan sonra bir geri dönüş bence pek olası değildi. Nitekim İtalya çok daha iyi oynadı son bölümü ve rahat bir maç sonu oldu İtalyanlar adına. Bizim için de 4 maç, Montella'nın görevde kalabilmesi için ben minimum 5 puanlık bir şey gerekiyor demiştim. Bırakın 5 puanda 4, 3, 2, 1 bile alamadık Uluslar Ligi'nde. Puansız ilk 4 haftayı, ilk 4 maçı tamamladık gerçekten. Hani oyun olarak bölüm bölüm hadi ya, onda da çok iyi oynamadık da skor olarak felaket bir Uluslar Ligi oldu bizim adımıza. Montella hala görevinde, yani o konuda hiç geri adım atmıyor. İstifa ile ilgili sorular geliyor zaman zaman ama görevinde kalacağını, bu maçların aslında Avrupa Şampiyonası elemelerine bir hazırlık olarak görülmesi gerektiğini dile getiriyor. Ama her yaptığı açıklamayla birlikte kamuoyundaki desteğini bence günden güne kaybediyor Vincenzo Montella. Ama tabii kamuoyunun düşüncesi bir tarafa, önemli olan şu aşamada TFF yönetiminin ne düşündüğü. TFF yönetiminden de şu ana kadar aksi bir düşünce gelmedi. Montella ile ilgili genelde hep olumlu şeyler söyleniyor TFF yönetiminden. Dün başkan da statta karşılaşmayı izledi ama maç sonu bir açıklama yapmadı. Yapması da zaten bu dönemde ne kadar doğru bilmiyorum. Yapmayacağı da tahmin edilebilir. Sonuçta o açıklamayı yapsa sorular hemen operasyonlarla ilgili gelecek. Kendiyle ilgili gelecek. İstifası belki sorulacak başkanı ama o da yapmadı. Ama yine de ne olursa olsun yapmaması anlaşılabilir diyorum ama yapması lazım yani bir federasyon başkanı. Bunca şey oldu. Sadece hani milli takım için düşünelim. Onun için bile bir açıklama gerekiyor bence başkandan. Bir kendini göstermesi gerekiyor. Hani diyoruz ya bazen yenilgilerden sonra böyle kaptanlar çıksın, öyle gençleri falan yollamayın diye. Bu yenilgilerden sonra da bizim en tepe ismimiz kim futbolda? Başkan Hacı Osmanoğlu, onun çıkıp bir şeyler demesi iyi diyorum. Bunu şey olarak söylüyorum ama hani bir tarafı başkanı konuşmalı ama başkan konuştukça da zarar da veriyor aslında bir taraftan. Orada da bir ikilemdeyim yani, konuşsun diyorum ama konuşmaması da bir taraftan belki de iyi başkanın. Çünkü ne konuşacağını tahmin edemiyoruz kendisini. Yani yine bir şey diyecek ve gündemi başka bir noktaya çekecek. Bilemiyorum, orada bir ikilemdeyim.
1: Özellikle böyle durumlarda konuşulduğunda çok etkili olunması şart. Eğer o etkiyi yaratmayacaksanız insanlarda bir hani deyim yerindeyse böyle bir tamam hani ikna olduk hissiyatını yaratmayacaksanız konuşmamak daha iyi aslında. O da bence çok zor bir görev. Pek İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da yapabileceği bir iş değil diye düşünüyorum. Şu an onu tabii milli takımın aldığı sonuçlar da desteklemiyor. Milli takım bu 4 karşılaşmada daha iyi sonuçlar alsa İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun pozisyonu şu an olduğundan daha kuvvetli hale gelebilirdi.
0: Onu destekleyen şu anda bir Devlet Bahçeli'nin çelengi var
1: Evet.
0: herhalde. Onun mesajı, destek mesajı. Yani başka tutunacak bir dalı şu anda gözükmüyor
1: Evet.
0: kendisi.
1: Milli takımın sonuçları artı işte Montella'yı da saha dışı olaylar pek desteklemiyor. Yani ona bu kadar büyük destek veren federasyon şu an çok zor durumda. O yüzden tabii ki o cephe her söylediğine dikkat etmeli. Diğer tarafta Montella tabii konuşmak zorunda. Montella ben konuşmuyorum diyemiyor. Maç önü ve maç sonu açıklamaları var. O da işte uzun süreden beri aynı cümleler etrafında dolanıyor. Ben teklif aldım ama iyi teklifler almama rağmen
0: Kaldım.
1: buradan ayrılmadım, kaldım. Mutluyum, önemli değil. Gitmedim ama kaldım. İşte biz bu oyuncu grubuyla Avrupa Şampiyonası'na gittik, başarılı olduk. Dünya Kupası'na gittik yıllar sonra. Uluslar A Ligi'ne yükseldik. Ve burası artık bizim için bir test. Bu cümleler etrafında Montella da konuşuyor. Çok garip mi? Çok garip değil. Ama arada işte bazı söyledikleri var. O bazı söyledikleri de tabii insanların biraz sinir uçlarını geriyor. Çünkü gerçekten futbol ve hayat çok kısa sürelerde değişebiliyor. Yani bundan işte Ekim ayındayız. Haziran ayında 4 ay önce milli takım Dünya Kupası başlamadan çok farklı bir noktadaydı herkesin gözünde. Ama Dünya Kupası'nda 3 maç oynadık. Uluslar Ligi'nde 4 maç oynadık. Toplam 7 karşılaşmada şu an milli takımın yarattığı hissiyat gene tamamen başka oldu. Sadece 7 maçtan bahsediyoruz ama böyle. Artık hayatın gerçeklerinden biri bu. Belli bir noktada kalmanız gerekiyor. Beklentiler çok yüksek. Hele bizim gibi ülkelerde çok daha yüksek. O yüzden de hani Montella ile alakalı olarak bir karar verilebilir mi? Evet, verilebilir. Gidebilir mi? Evet, gidebilir. Gitmeli mi? Olabilir. Ama kaldığı noktada da Montella'nın biraz daha milli takımla alakalı olarak bence çalışması gerekiyor. Yani milli takımda şu an Montella'nın elindeki kadro çok şikayet edilebilecek. İşte biz bu seviyelerde oynuyoruz. 3 günde bir maç çok kolay değil. İşte rakipler şu kadar milyon euro diyeceği bir kadro yok Montella'nın elinde. Öyle makas Montella'nın anlatmaya çalıştığı kadar Fransa haricindeki takımlarla açık değil. Bugün biz Belçika'ya işte 36-37'lik De Bruyne'e 35'lik Lukaku'yla mağlup olduk. Onu pek unutmamak gerekiyor. Bizim elimizde oyuncu grubuna bakarsan işte Juventus'ta oynayan da var. Inter'de oynayan da var. Real Madrid'de oynayan da var. Büyük takımlarda iyi performans gösteren kalitesi yüksek oyuncularımız var. Ama oyun olarak Montella döneminde bir şeyi oynasak da o oyunu pek geliştiremedik. Pek üzerine koyamadık gibi gözüküyor. Hani bu santraforsuz düzen milli takımda tamam dedik, kabul ettik. Fakat onu geliştirdik mi, orada ileriye gittik mi dersen ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Artı Montella'nın çözmesi gereken noktalardan bir tanesi bu Uluslar Ligi döneminde konuştuğumuz mental kırılganlık olarak gözüküyor. Çok kolay gol yememiz, gol yedikten sonra dağılmamız, hatta bazı karşılaşmalarda çok daha ağır skorlarla karşılaşma ihtimali varken biraz şanslı olmamız, bunlar milli takımın Aşil tendonları gibi duruyor. Eğer buraları halledemezsek milli takımda Montella belli bir seviyeye çıkamaz gibi gözüküyor. Yani o eşik atlanamaz gibi gözüküyor. Şimdi Montella'nın atlattığı eşik milli takım için bizim seviyemizin altında olan rakipler karşısındaki oyun ve skor istikrarıydı. Orayı tamam, orayı yaptı Montella. Orada hakkını veriyorum. Fakat bir sonraki aşamada doğal olarak işte finallere gittiğinizde, Avrupa Şampiyonası finallerine gittiğinizde, Dünya Kupası finallerine gittiğinizde ki beklenti o ya da Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde oynadığınızda oradaki rakipler karşısında gösterdiğiniz performanslar. Çünkü mesela Montella Dünya Kupası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik dedi. Fakat biz Dünya Kupası'na giderken İspanya'dan kendi sahamızda 6 gol yedik. Sonra artık her şeyin bittiği karşılaşmada işte İspanya ile beraber kalınca vay ne kadar iyi oynadık. Öyle oynadık, böyle oynadık. Yani İspanya zaten işini bitirmişti biz o karşılaşmaya çıktığımızda. Oraları da pek atlamamak gerekiyor. Yani Montella'nın evet o eşiği atlattığını kabul ediyorum. Belli seviyedeki rakipler karşısında. Fakat daha iyi rakiplerle oynadığımızda baya baya problem yaşıyoruz. Acemi gözüküyoruz. Hem savunmada hem hücumda pek istediklerimizi yapamıyoruz. Artı işte konsantrasyon da yüksek olduğunda Paraguay ve Yeni Zelanda gibi rakipler karşısında orada da yine belki kadro olarak daha kaliteli olsak da o kaliteyi sağ yansıtabilen bir oyun pek çıkmadı. Buralar Montella'nın ve milli takımın zaafı gibi. Çünkü çok kolay alışıyor insanlar. Onu da unutmayalım. Yani sen belli bir standartı oluşturdun. Rakipler karşısında, Gürcistan karşısında, İşte gene klasik örnek.

0: örneklerimi vereyim. Letonya, Estonya karşısında tamam o standartı oluşturdun. Fakat insanların şunu kabul edeceğini pek düşünmüyorum. Yani bunu Montella ile yaptık ama Mertelam'la da yapabilirdik. Başka bir teknik direktörle de eldeki kadroya bakınca insanlar bunu söylüyorlar. Ya tamam diyorlar. Anlıyorum seni. Hani artık orada bir skor istikrarı yakaladık. Oralarda çok fazla takılmıyoruz ama bunu Montella ile mi yaptık ya da yapabilirdik ya da Montella yerine başka bir teknik adam olsa çok farklı olur muydu? Bence güzel bir soru. Onda da cevabında da hayır olmazdı diyemez bence kimse.
1: Diyemezsin. Mesela ben bir tezi daha detaylandırayım. Uluslar A Ligi'ne çıktık ilk defa, değil mi? Nasıl çıktığımızı hatırlıyor musun Uluslar A Ligi'ne? B Ligi'ndeki performansımızı hatırlıyor musun?
0: B ligindeki performansını hatırlayamadım. Nasıldı?
1: Galler'le olan grubu biz son maçı Karadağ'a karşı kaybedip ikinci olduk. Playoff'ta Macaristan'ı iki
0: Macaristan'a
1: maçta
0: yendik. İki
1: mağlup
0: maçta yendik.
1: ederek
0: Üçer gol attık
1: çıktık.
0: Macaristan'a.
1: Mesela biz Galler'in olduğu grubu ikinci bitirdik. Galler'i iki maçta da yenemedik. 0-0 bitti iki karşılaşma. Öyle A Ligi'ne çıktık. Hani gümbür gümbür de çıkmadık mesela A Ligi'ne. Birinci olarak hani Galler'in olduğu grubu ikinci bitirip biz ancak playoff'la birlikte A Ligi'ne çıktık. Hani Montella tabii ki öne sürüyor A Ligi'ne. Sonuç haklı. Ama gidiş yoluna bakınca da orası da hani Montella'ya vurmak istesem buradan vurursun. Çok net şekilde Montella o tarafını gösteriyor. Ben de bu tarafını gösterebilirim çok rahat şekilde.
0: Doğru.
1: İşte Dünya Kupası'na geçmişe göre çok daha fazla kontenjan var artık Avrupa'ya. O yüzden gitmek biraz daha kolaylaştı diyebilirsin. Herhalde bir tek Avrupa Şampiyonası elemesinde hakkı verilebilir. Hırvatistan olduğu grubu biz lider mi?
0: İlk kez lider
1: Lider
0: bitirdik, evet.
1: bitirmiştik. Gerçi orada da 2-2 zaten direkt olarak hak alıyor ama ne olursa olsun o en büyük başarısı denebilir. Ama diğerlerine ben de Montella'ya vurmak istesem bir kılıf yapabilirim
0: Her
1: yani.
0: zaman yapılabilir, bu söylenebilir.
1: İşte o yüzden Montella da buraya girmemesi lazım
0: Evet,
1: yani.
0: onu işte onu anlatmaya
1: Bunu bu
0: çalışıyorum.
1: fırsatı vermemesi lazım bana ve benim gibi düşünenlere.
0: İşte orada biraz daha oyunda bir gelişme. Çünkü hani tercih edebilir teknik direktör. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Onu yaptıktan sonra oyunla alakalı olarak bir gelişimi de özellikle belli seviyedeki karşılaşmalarda doğal olarak insanlar görmek istiyor. Şimdi biz çok da böyle kalıplara sokabileceğim bir futbol ülkesi değiliz. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi Macaristan'ın elindeki kadro, Macaristan liginin değeri, Macaristan takımlarının yaptığı yatırım, harcadığı para, onları düşündüğünde onlar çok ekstra işler yapılmadığı sürece belli bir kalıpta kalmaya bence mahkum. Ama biz öyle değiliz. Yani potansiyelimiz gerçekten yüksek. Bu sadece Türk olduğumuz için oyunculara bakıp söylenecek bir şey değil. Bunu herkes görüyor. Artık o potansiyel ortada. İşte o potansiyelin daha iyi işlenmesi. Yani Montella gittiğinde bunu başarabilir miyiz? Başaramaz mıyız? Yoksa işte mesela ben ve benim gibi düşünenler biraz acele mi ediyor bu konuyla alakalı olarak? Yani bu bir süreç mi mesela? Montella ile devam etsek o süreçte daha iyi hale gelir miyiz? Çok mu acele ediyoruz? İşte tamam hani yaptı bunları. Gitti. Artık daha iyisi olması lazım. Montella onu, o çıtayı, o işi aşamıyor mu? Bunlar bence milli takımla alakalı tartışılması gereken noktalar.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz ve WhatsApp hattımız geri döndü. Mesajlarınızı artık ki göndermişsiniz zaten bu arada anons
0: Mert
1: son
0: bir
1: anlamda.
0: çırpı da okudu
1: Bir çırpıda hepsini okudum. Okunmamış.
0: 485 mesajı vardı.
1: Yani
0: Değil mi? 485'ti.
1: evet ama bu hata tabii yani o kadar okumamış
0: Yok,
1: mesaj.
0: belki dünden beri şey
1: Bitmiş
0: kaldıysa.
1: midir o kadar?
0: Çünkü en son şimdi bir tıkanıklık oldu. Bilmiyoruz neden, tam anlayamadık. Deminden beri onu çözmeye çalışıyoruz. Kendi kendine oldu bu arada. Hani benim IT
1: Tahmin edebiliyorum
0: yeteneklerimle
1: abi.
0: değil. Kendi kendine oldu.
1: Benim de yok öyle bir yeteneğim.
0: Ama mesaj gelmiyordu telefona. Sonra mesajlar gelmeye başladı. En son gördüğüm mesaj düne aitti. Yani belli bir şey de biriktiyse
1: Yine
0: olmuş
1: de
0: olabilir.
1: 400
0: Bir hata değil yani.
1: küsür birikmiş mesaj da iddialı yani. Peki milli takımı biz konuşuyoruz.
0: Bakalım dinleyiciler ne
1: Ve
0: söylemiş.
1: sizden neler gelmiş? Mesela rastgele ilk tıkladığım mesaj merak ediyorum Uğurcan'ın maç başı milli takımda gol yeme oranı nedir diye gelmiş. Dün Uğurcan bir kritik kurtarış yaptı.
0: Evet, o kurtarışı bayağı
1: Karşı
0: başarılıydı.
1: karşıya da sol çaprazdan gelen pozisyonda.
0: Vücudunu çok güzel büyüttü.
1: Aynen o pozisyon aklımda kaldı ama ilk golde bir şey yapamazdı. İkinci golde

0: 3 gol dedi dün bir şey yapamazdı.
1: İyi vurdu. Diğer gol zaten çok yapılacak bir şey yok. Yani kale ağzından vurdu adam. Dün Uğurcan'lık bir maç değildi. Yani
0: Ama genel olarak milli takım performansı tabii çok üst seviye değil.
1: Değil, o kesin. Ama dün onun üzerinden okunmaz karşılaşma. Bakıyorum. Ya enteresan mesajlar geliyor. Şimdi yayında okuyabileceğim mesaj gönderirseniz iyi olur. Okuyamıyorum yine.
0: Nasıl ya? İki tane mesajı okuyamadın. Radyo Spor dinleyicileri yazmaz öyle şeyler. Hangi mesajlar bunlar?
1: Hangi mesajlar? Neyse okumayacağım onları da.
0: Hayır, sen bana saatini söyle ben okuyayım bari. Merak ettirdim böyle.
1: Son
0: böyle
1: mesajlardan birkaç işte ya bakarsın. Abiler günaydın. A grubu, A ligi yani diyor herhalde. Bizim seviyemiz üstüydü. Paraguay ile Uruguay da bizim seviyemizin üstündeydi. Bu adamın hiçbir etkisi yok. Bir an önce istifa etmeli diye mesaj gelmiş. Onu okumuş oldum.
0: Mehmet Ünlü TFF ilk önce Montella'nın görevine son verip daha sonra da kendisi istifa etmeli demiş.
1: Montella'nın görevine son verip kendisi istifa etmeli.
0: Dünyada kariyeri boyunca forvet oynayıp teknik direktör olarak forvet oyuncularına karşı bu kadar alerjisi olan başka bir hoca yoktur sanırım. Herhalde futbolculuk döneminde kaleci olmuş olsaydı hoca olarak kalecileri de oynatmayacaktı diye Mehmet Ünlü Montella'ya olan yüksek güvenini ifade etmiş.
1: Ya Montella'yı bir valla şey istiyorum şu anda daha çok. Ben de artık Montella'nın çok destekçisi değilim. Gitmesi de çok büyük bir olay olmaz artık bu saatten sonra. Gelecek hocanın santrfor konusundaki tercihini merak ediyorum. Ne yapacak orada? İlla bir santrforla mı oynatacak? Herhalde bizde öyle oluyor genelde. Böyle bir şeye takılıyor. Yeni gelen o şey üzerinden gidiyor işte. Şu an santrforsu oyun en çok konuşulan şey. Yeni gelecekte öyle santrforlu oynatacak bir isim olacak mı? Yeni geleceğin avantajı da tabii Enes'in şu an aşamada biraz daha sağlıklı olması. Montella döneminde uzun süre Enes'ten çok bir şey çıkmadı. Hani sağlıklıyken de Bournemouth'ta bayağı yedekti. Süre alamıyordu. Deniz Porto'da alamıyordu. Öyle bizim çok hazır bir santrforumuz yoktu. Şu an üçüncü bir isim sayabiliyor muyuz Deniz ve Enes harici?
0: Yok.
1: Hani Hakkı Yenen milli takımda nasıl olmaz diye bir tartışma görmedim ben. Aday kadro seçildiğinde. Genelde neden santrfor oynatmıyor deniliyor ama şu isim var. Enes ve Deniz harici konuşulmuyor herhalde. Benim aklıma gelmiyor.
0: Ya konuşulmuyor. Eğer burada santroforlu bir oyun tercih ediyorsan Enes ya da Deniz'i tercih edeceksin. Hani bu dünyanın sonu değil. Bütün milli takımlar çeşitli bölgelerinde bazı krizler yaşıyorlar. Orada da hoca karar veriyor. Yani ya devşiriyor oyuncuyu. Örnek veriyorum sol beki sağ bek olarak kullanıyor. Merkez orta saha oyuncusunu stoper olarak kullanıyor. İşte bizim yaptığımız gibi biraz daha merkez karakterli oyuncuları, kanat karakterli oyuncuları santrafor olarak kullanıyor ya da en önde kullanıyor. Bunlar yapılıyor. Bence bunlar artık bu tartışmayı gerçekten geride bırakmamız gerekiyor. Önemli olan çıkan 11'in nasıl bir performans sergilediği ve oyun üzerinde bir gelişme görüp görmediğimiz. Hani Montella tamam artık kabul edin. Yani yapmıyor. Ya Deniz Gül'ü Enes'i yeterli görmüyor ya da kafasında gerçekten böyle bir oyun var ama önemli değil. Hani biz takım olarak gelişim gösteriyor muyuz? Takım olarak seviyemizi koruyabiliyor muyuz? Takım olarak ortaya koyduğumuz performans işte milli takım seçicilerinin devam etmesi için yeterli mi? Bence burayı tartışmak gerekiyor. Orada da Montella'yı çok fazla savunamıyorsun ne yazık ki. Oralarda da işte az önce bahsettim. Özellikle bu işin hücum tarafı tabii ki sıkıntılı. Ancak bence daha çok savunmaya odaklanmamız gerekiyor. Savunma performansımız bizi buralara getiriyor. Şimdi ben size şöyle bir soru sorayım. Almanya Yunanistan maçlarının skorlarına baktınız mı? 1-0-0. Almanya iki maçta Yunanistan'ı yenemedi. 1-1 ve 0-0 bitti maçlar. Yani gol yemediğiniz sürece çok büyük bir problem yok. Şimdi bu karşılaşmalarda biz örnek veriyorum bir galibiyet, iki beraberlik alsaydık bugün kimse milli takımdan çok fazla şikayet etmeyecekti. Onun da yolu üst düzey savunma yapmaktan geçiyor kusura bakmayın. Bizim milli takım belki hücumda çok üretken, belki çok yüksek tempoyla oynayan bir milli takım değil. Fakat tamamen hücum anlamında krize girmiş bir milli takım da değil. Yani biz

0: bir şekilde gol atabiliriz, goller atabiliriz. Mesela Fransa milli takımı dahi eldeki oyuncu havuzuyla Zidane'ın ilk 3 maçında birer golde kaldı. Ama gol attı gene. Pozisyonlara da girdi. İşte dün de sen ne söyledin? Şu dakikaya kadar Fransa milli takımı
1: 77'ye kadar
0: 77'ye
1: 1-0
0: kadar
1: geri.
0: geride olmasına rağmen ondan sonra golleri buldu. Gol atarsın. Bir tane de atabilirsin, iki tane de atabilirsin. Bazen atamazsın ama her karşılaşmada milli takım bu seviyede kötü savunma yaptığı sürece mümkün değil. Mümkün değil. Örnek veriyorum, Fransa'ya sen iki gol fırsatı verdiğinde, Belçika'ya iki gol fırsatı verdiğinde 3 gol atamazsın bu takımlara. Yani ya bir golde tutman lazım ya da gol yememen lazım maçın içinde kalabilmek için. O yüzden de bence bu santrafor konusu biraz fazla ağızlara sakız oldu. Asıl bakmamız gereken işin savunma tarafı. Örnek veriyorum. Dünya Kupası'nda Avustralya'dan gol yedik mi? Paraguay'dan gol yedik mi? Onları da unutmayalım. Ya golleri yemeseydik gene işin içinde kalıyorduk. Dünya Kupası'nda dahi. Oralarda bence biraz değerlendirmede de hata yapıyoruz. Sanki böyle savunmayı çözmüşüz de milli takım olarak. Hani savunmada bayağı belli bir seviyeyi tutturmuşuz. Hani savunmamız A ligi seviyesi de hücumda sanki C ligi seviyesi kalmış gibi bir hava var. Ben orayı biraz hatalı buluyorum açıkçası. Yani işte santrafor niye oynatmıyor ya? Tamam, santrafor oynatmıyor, artık bunu kabul edin. Ama lütfen bir savunmaya bakın. Takım savunmasına bakın, bireysel savunmaya bakın.
1: Biz playofflarda Dünya Kupası'nın elemelerinde iki maçta gol yemedik değil mi? Dünya
0: Nerede?
1: Kupası önceki playofflarda Romanya ve Kosova
0: Yemedik. Bir
1: karşılaşmalarında.
0: sıfır, bir sıfır.
1: 1-0 1-0 bitti. Mesela orada daha zayıf rakiplere karşı skoru koruduk. Birer gol atıp aslında hani olması gereken senin ideal olarak düşündüğün herhalde o tarz karşılaşmalar. Tabii onların sayısını arttırmak. Ben iki örnek verebiliyorum. Sen Dünya Kupası'na itibaren başlarsan 3 maç orada, 4 maç burada, 7 karşılaşma. Biz 6 mağlubiyet almışız. Tek galibiyetimiz de iş işten geçtikten sonra son dakika golüyle ABD mücadelesi ki onda da 2 gol
0: Tabii
1: yedik.
0: onda da iki gol yedik.
1: Onda da 2 gol yedik. 3 gol atınca galibiyete gittik. Evet, işin savunma kısmı. Bireysel performanslar da şu an stoper ikilimizin kötü. Merih ve Abdülkerim. Beklerde yani Zeki çok formdaydı. Ferdi de aslında beklerle ilgili bir sıkıntımız yok. Kalecimiz de bir takımda. Ve bu sezon başlangıcında formda gözükmüyor. Önlerinde Salih İsmail mesela burada aslında bence fena değil sezon başlangıçları. Ama stoper ve kaleciden yana bireysel bakınca bir sıkıntımız var ve bu karşılaşmalarda benim gördüğüm atakları sonlandıramadıkça kaptırdığımız toplarla direkt kalemizde de pozisyon veriyoruz. Muhsin Hoca yine onu anayım. O diyordu topu kaybettiğimizde nasıl yerleştiğimiz
0: Tabii.
1: de bir milli takımda önemli. Biz o topu kaybettiğimiz, atakları sonuçlandıramadığımız anlarda kalemizde direkt pozisyon yer noktadayız. Biz aynı şeyleri yapamıyoruz karşı tarafa mesela. O da benim bu Uluslar Ligi'nde dikkatimi çeken noktalardan biri oldu. Biz öyle dengesiz yakalamıyoruz. Biz hep sete hücum etmek zorunda kalıyoruz. Rakiplerimiz de bizi genelde dengesiz yakalıyorlar. Yani orada da diğer türlüsü gerekiyor. Bizim takımın asıl bu santrforsuzlukla rakiplerini dengesiz yakalıyor olması lazım kontrayla yerden. İşte Yunus'la,
0: Aynen.
1: Kerem'le,
0: Anlatmak istediğim
1: Barış'la,
0: o.
1: Kenan işte iyileştiğinde
0: Montella
1: o.
0: döneminin en çok övülen maçlarından bir hangisiydi? Hatırla. Hırvatistan maçı. Hırvatistan maçında ne yaptık? Hırvatistan maçında biz önde mi oynadık? Kapandık. Merkezde İsmail Yüksek'in yıldızlaştığı karşılaşmalardan bir tanesi. Bir tane denk getirdik. Golü attık. Maçı kazandık. Yani bu tarz mücadelelerde tekrar söylüyorum. Hangi takım 2 gol, 3 gol yiyerek zirvede olmuş? Galibiyetler almış. Öyle bir dünya yok. Yani biz bu savunmayı yaparak şöyle bir hücum hattımız olması lazım. Bir tarafta Olise, bir tarafta Harry Kane, sola da artık kimi koyarsan. Öyle bir hücum hattıyla ancak biz bu tarz mücadelelerden galip çıkarız. Öyle bir dünyada olmadığına göre savunma, savunma, savunma. Ama herkes şeye takılmış durumda. Tekrar söylüyorum. Niye Deniz Gül oynamıyor ya? Tamam, bakın, güzel bir tartışma. Ona itiraz etmiyorum ama artık anlayalım. Yani bu hoca ile olmayacak. Bu hoca, yani olmayacak derken, Bu hoca

0: Deniz Gül'ü ya da Enes'i ilk tercih olarak almayacak milli takıma. Ama oraya o kadar fazla konuşuluyor ki işin savunma tarafında oho yani delik deşik olduk. Darmadağın olduk yani bireysel olarak da takım olarak da. Orada bir şey yokmuş gibi hani böyle hiç problem yokmuş gibi orası güllük gülistanlık gibi bir hava var. O benim garibime gidiyor.
1: Sayende belki ona da hani ben dahil dinleyicilerimize daha fazla bakabiliriz. Yani benim için de senin bu yorumun aydınlatıcı oldu. Peki şimdi önümde Opta'nın bir istatistiği var. Montella'nın da bundan sonraki milli arada kullanabileceğini düşündüğüm bir istatistik. Bu sezon Uluslar Ligi'nde yani kullanabilirdi kullanmayabilirdi ama Uluslar Ligi'nde attığı gol sayısıyla yakaladığı beklenen gol değeri yani XG arasında negatif anlamda en fazla fark olan iki takım. Biri Almanya 7.9 XG üretmiş, 3 gol atabilmiş sadece. Biz 4 maçta 6.8 XG üretmişiz, 2 gol atabilmişiz. Eksi 4.8.
0: Evet, çok
1: Yani
0: yüksek.
1: Montella diyebilir ki bir sonraki milli aradan önceki basın toplantısında bizim hücumda aslında problemimiz yok. Biz pozisyon üretiyoruz. 4 maçta 6.8 XG. Ama bitiricilikte problemimiz var diyebilir. Gerçi orada da niye Center Force'u oynatıyorsun deyip Montella'ya işte o yüzden emin olamadım söyler mi söylemez mi diye ama Montella genelde böyle pozitif şeyleri bakın XG'yi çok yüksek bulmuşuz deyip attığımız golü belki söylemeden paylaşabilir. Yani şu an gerçekten Montella bütün artı şeyleri önümüze koymaya çalışan bir hoca profilinde. Dünya Kupası'nda da çok yaratıcıydı bu konuda. İlk kez duyduğumuz bir istatistiği bile paylaşmıştı. Barış Gerçeker'in haberi yoktu. Ya da değil mi öyle bir şeydi?
0: Aynen
1: Sen
0: ben sordum.
1: sormuştun Twitter'da. O yüzden kullanabilir bir sonraki şeyde milli arada diye düşünüyorum. Bir de biz çok kötü bir seri içerisindeymişiz şu anda. 4 maçı kaybettik üst üste. En son biz Ekim 87, Mart 88 arasında 4 mağlubiyet üst üste almışız.
0: O istatistik beni
1: 88.
0: bayağı şaşırttı ya.
1: 38 yıl sonra.
0: Evet. Ya ben çocukmuşum. Ama hani bana
1: Ben
0: sorsan,
1: yokmuşum.
0: sen
1: Ben
0: yokmuşsun da,
1: yokmuşum.
0: bana sorsan ben daha yakın bir tarih diye düşünürdüm. 4 maç çünkü milli takım seviyesinde yani çok anormal bir, bence uzun seri değil. 4 maç kaybedebilirsin diye düşünürdüm ben. O istatistiği ben de okudum sabah. Hatta söyleyecektim, dile getirecektim.
1: Ama ben 4 maç kaybetmek mesela Dünya Kupası elemelerinde oynuyorsun. İlla senin seviyenin altında takımlarla oynadığın için hani 4 maç yine bence öyle kolay bir şey değil
0: Ama
1: ya.
0: Avrupa Şampiyonası'nda biz Şenol Güneş döneminde 2021'de gittiğimizde 3 maç üst üste kaybetmedik mi Avrupa Şampiyonası'nda? Kazandık mı orada maç?
1: Son maçı ne yaptık?
0: 3 maçı da kaybetmedik mi?
1: Tamam 3 maç oluyor o zaman. Öncesi
0: Ya işte
1: sonrasında demek
0: bir
1: ki
0: tanesini kaybetsen hani olabilir diye böyle bana çok şey gelmedi.
1: Anca şampiyonalarda olur o. Elemelerde çünkü 4 maç kaybedemezsin yine
0: Kalkmazsın
1: ya.
0: istesen de kaybetmezsin diyorsun.
1: O da çünkü illa böyle
0: Doğru, o
1: düşük
0: da
1: seviye
0: doğru.
1: takımlarla oynuyoruz ya.
0: O da
1: Onlara da
0: doğru.
1: en kötü bir beraberlik alıyoruz yani. Yenemesek bile.
0: Montella tarih yazdı diyorsun.
1: Tarih yazdı evet.
0: Tersten tarih yazdı.
1: Öyle yani. 38 yıl sonra ilk defa üst üste 4 mağlubiyet. Tabii rakipler güçlü ama sonuçta dün mesela İtalya'nın çıkardığı kadro bir önceki maçta bizim bir önceki maçımızla yani İtalya'yla oynadığımız kaç oyuncu farklıydı saymadım. 7 oyuncu falan farklıdır bence. Yani kaleci aynıydı. Sol stoper Bastoni aynıydı. Bak 7 bile 9 galiba. 9 değişiklik bile olabilir İtalya'da. Bizim bir önceki maça göre. Hani o yüzden bu
0: Evet.
1: maçlarda böyle en az 1-2 puan en kötü senaryoda almamız gerekiyordu. Peki birkaç mesaj okuyalım yine.
0: Şimdi bir mesaj da sevgili Ali Ece'den gelmiş.
1: Öyle mi?
0: Onlar da MKG ile beraber Ankara'ya gidiyorlarmış. Yolda da bizi dinliyorlarmış. Sana da çok selam
1: Aleyküm
0: göndermişler.
1: selam.
0: Biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Ankara'ya giderken de ben beni dinlemezdim.
1: Ankara'ya giderken
0: Vallahi ben kendimi
1: sen
0: dinlemezdim
1: yolda ne
0: Ankara'da.
1: dinliyorsun?
0: Efendim?
1: Yolda ne dinliyorsun?
0: Radyo Spor dinliyorum.
1: Tamam. Ama
0: Merak etme.
1: kendini dinlemiyorsun.
0: Kendimi dinlemiyorum.
1: Hayır.
0: Bir de Spotify'dan
1: Müzik mi
0: kendi
1: açıyorsun?
0: listemi dinliyorum.
1: Ben de bu ara biliyorsun ben hep sessiz gitmeyi tercih ediyordum son dönemde de bu ara müzik açıyorum ben de biraz
0: Sen
1: dönüşte.
0: ama senin araba süper sessiz ya.
1: Ondan çok mu sessiz ya?
0: Ne?
1: Öyle mi?
0: Tamam
1: Bilmiyorum
0: ben
1: ben.
0: mesela kaç kere bindim senin arabada biliyorsun. Sabahları beraber geliyorduk. Hiç ses, hiç ben radyo dinlediğini duymadım yani. Ya da müzik
1: Ha,
0: dinlediğini
1: sessiz
0: duymadım.
1: derken tabii öyle evet hiçbir
0: Hiç.
1: şey açmıyordum ben.
0: Hiçbir şey yok yani.
1: Hiç. Şu an biraz daha değiştim o konuda. En azından dönüş yolunda.
0: Yani mühendislerin yaptığı şeyi dinliyorduk. Motor sesini dinliyorduk.

0: Arabanda. Ben de bir
1: Kontrol
0: şeyler
1: ediyor.
0: oluyor. Bir şey dinliyorum yani. Daha seyrek kapatıyorum ben. Ama şeyi seviyorum gerçekten. Yani radyo dinlemeyi mesela akşamları gittiğim zaman Ayhan Şensoy'un programı güzel oluyor dinlemek. Ayhan tek başına çok güzel şey yapıyor. Onun bir de sesi böyle hafif çatallı ya. O da hoşuma gidiyor.
1: Ayhan'la ben program yapmayı özledim ya. Geçen
0: Ha?
1: bahsettik.
0: Ha.
1: Yine Genco abiyle
0: E
1: böyle bir...
0: yazalım seni akşam. 6.30'a da
1: Olur,
0: yazalım.
1: sabahta alacaksan burada Genco abiyle yapacaksan program.
0: Valla.
1: Bana boş. Deneyebiliriz bir hafta.
0: Öyle bir şey. Güzel. Onlara da iyi yolculuklar dilerim.
1: Evet, güvenli sürüşler. Bugün ne günlerden? Salı, salı sabah. Peki ben birkaç mesaj okuyayım. WhatsApp hattımız tekrar aktif oldu. Çok da mesaj geldi ama biz sohbete daldık, mesajlara bakamadık. Sonra suçlu ben oluyorum burada mesajı okumadım diye. Ali abi hiç pay vermiyorsunuz. Özgün Gökoğlu, Montella'ya şundan dolayı kızıyoruz. Hücumda biz de üretiyoruz fakat santrfor olmadığı için bitiremiyoruz demiş. Yani hücumla ilgili eleştiri bitirememekle alakalı demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Hasan Bey, Şenol Güneş üzerinden bir bence alınganlık yapmış. Hiç alakası bile yok. Ali abinin söylediği şeyin Şenol Güneş'in şahsıyla hiçbir alakası yok. Sadece o maç olarak üst üste kaybetmekten bahsetti. Şenol Güneş'in şahsında bir şey yok. Şimdi rastgele ben de mesajları tıklıyorum. Muhammed Harkçı ne demiş bakalım. Anlayamadım. Neden top oynamaya çalışan takım biziz? Dünya Kupası'ndan beri bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bizden daha iyi Belçika ve İtalya bile topu bize verdi. Bence savunma hücum oyuncularının değişmesinden ziyade taktik olarak. İşte az önce dediğim şey aslında bu, yani bunun benzeri. Bizim dengesiz yakalamamız lazım. Yani geride sağlam durup kontralarla, yani dünkü maçta işte Yunus ve Aral'la, kanat beki Eren ve Ferdi de, bunlar geniş alanda etkili olabilecek isimler. Hatta Zeki çıktığında da etkili olabiliyor. Bence de böyle olmamız lazım. Biz hep sete hücum etmeye çalışıyoruz. Hadi Paraguay ve Avustralya'ya karşı anlaşılabilir ama Belçika ve İtalya'ya karşı en azından bunu yapabilirdik, yapmalıydık diye düşünüyorum. Nasıl oldu o? Biz sete hücum ettik de rakipler hep dengesiz yakaladı. Montella'nın taktiği mi? Rakiplerin bizi oyuna getirmesi mi? Onların taktiksel başarısı mı?
0: Ya artık bence bazı lig karşılaşmaları dışında milli takım seviyesinde eğer gene çok büyük farklar yoksa top öyle bir takımda çok fazla kalmıyor. Yani bölüm bölüm dominasyonlar görüyoruz karşılaşmalarda. Hani sen topla oynamaya başladın gibi maçı bitirmek durumunda değilsin. Bölüm bölüm işte top sende oluyor. Topla sendeyken neler yaptın, top rakipteyken neler yaptın. Bunlar önemli hale geliyor. Dün de zaten böyle bir paylaşım vardı. Yani ilk yarıya baktım. Hani ilk yarıda 52'ye 48 gibi toplu oynama. Yani hemen hemen takımlar eşit topa sahip olmuş. Ama işte topa sahip olduğun noktada mesela sete istediğin hücumları yapamasan da top rakipteyken geçişlerle gene üstünlüğü alabilirsin. Top sende olduğunda da savunma olarak güvenli kalırsın. Yani orayı da çok karıştırmayalım. Çünkü hepsini belli bir seviyede oynamamız gerekiyor. Şimdi top bizde, eveleyip geveliyoruz. Sete istediğimiz gibi hücum edemiyoruz. Çok büyük bir problem yok eğer iyi geçiş yapabiliyorsan. Geçiş anlarında, o geçiş fırsatlarını kullanabiliyorsan bence çok büyük bir problem
1: Ya
0: yok.
1: da topa böyle sahipken çok büyük bir pas hatası yapıp
0: Aynen.
1: kaptırmıyorsan,
0: Heh,
1: şutla
0: aynen.
1: bitirebiliyorsan
0: Yani
1: hata.
0: dengesiz yakalanmıyorsan gene çok büyük bir problem yok. Ama top sende, sete iyi hücum edebiliyorsun. Ne ala. Herkes ister. Bütün takımlar ister. Fakat dün mesela top İtalya'dayken İtalya'nın sete iyi hücum ettiğini söyleyebilir misiniz?
1: Yo.
0: İlk maçta söyleriz bak.
1: İlk maçta
0: İlk
1: çatır
0: maçta
1: çatır
0: söyleriz. Ama
1: paslaştılar.
0: dünkü maçta
1: İyi.
0: İtalya'nın set hücumları bizden daha iyi, daha üst seviyede vay bedettirecek bir durum yoktu. Yani bir orta yaptılar. Savunmacımız çarptı. Önüne düştü. Gol attı. Onun dışında İtalya hangi net pozisyonu var İtalya'nın karşılaşmada? Fakat işte duran topu daha iyi kullandın. Rakibin hatasını daha iyi değerlendirdin. Bak bir anda fark 3 oldu. Senin yediğin gol 3 oldu. Sen tek golde kaldın. O yüzden hani bence günümüzde futbol böyle tek olgu üzerinde şunu çok iyi yapamıyoruz ya da işte bunu şöyle yapmalıyızdan ziyade maçın bölüm bölüm anlarında neler yapabildiğinle hani diyorlar ya bence de doğru anlarda neler yapabildiğini de çok

0: önemli. Sen geride sağlam beklerken eğer hiç geçiş yakalayamıyorsan onun da çok bir anlamı yok. Onun da çok bir anlamı yok. Yani onu mutlaka bir şeyde bir fırsatta ortaya koyman lazım. Genelde işte biz ortalama olarak Uluslar Ligi'nde çoğu parametrede sınıfta kaldık. Yani Uluslar Ligi'nde neyi iyi yaptık sorusunun cevabı takım olarak düşünün. Takım olarak düşünün. Bireysel olarak söylemiyorum. Takım olarak biz Uluslar Ligi'nde hangi alanda rakiplerimize üstünlük sağladık sorusunun cevabı bende yok ne yazık ki.
1: Hani set oyununu mu iyi oynadık? Geçişi mi iyi oynadık? Çok iyi savunduk. Rakibe pozisyon
0: Fiziksel
1: mu
0: olarak
1: vermedik?
0: zorladık mı rakibi? Fiziksel olarak maçların sonunda ayakta mı kaldık? Yo, işte Abdülkerim bir omuz yedi. Gol yedik. Eren bir topa çıkamadı. Gol yedik. Oralarda da hani iyi değiliz ne yazık ki. Bu da işte milli takımda Montella'nın da bizim de biraz daha böyle resme yukarıdan bakmamız gerektiğini gösteriyor sanki. O resime bakıldığında milli takım olması gereken seviyenin bayağı altında. Yoksa 3 maçta 10 gol yemeyiz. O kadar da değil. Ya da işte diğer taraf az önce senin verdiğin xG istatistiği yani. Orada da bir şeyler üretmişsin ama bitiricilikte şutu gole çevirmede bayağı geride kalmışsın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.27 saatlerimiz ana gündem bugün için tabii milli takımımız. Dün İtalya önünde bir mağlubiyet daha aldık. 4 maç sonunda puansız yolumuza devam ediyoruz. Kasım ayında şimdi diğer milli ara olacak ve iki karşılaşmayla birlikte Uluslar Ligi'nin bu aşaması bitecek. Şimdi çok böyle hedeflere konsantre olmamız kolay olmuyor ama hani ligde mesela şampiyonla oynayan takımlar oradan uzaklaştığında ikincilik, üçüncülük hedefini pek güçlü getiremiyorlar. Benzeri milli takım için de olabilir. En azından kamuoyu nezdinde bu olacaktır. Şu an bizim hedefimiz kalan iki maçta nasıl bir hedefimiz var demeyin. En zor hedefimiz gerçekleşmesi en zor olan üçüncü bitirmek. Ama hedef hedeftir ve maçta oynanmadan da hiçbir şey belli olmuyor. Matematiksel olarak bir şansımız var. Belçika'yı geçme gibi. Belçika 6 puanda biz puansızız. Biz iki maçımızı kazanacağız. Biri Belçika ile zaten. Diğerinde de Fransa ile oynayacağız. Onu son maç olduğu için belki Fransa liderliği garantileyecek. Hadi diyelim 6 puan. Belçika'da iki maçı kaybedip averajda da işler istediğimiz gibi giderse bizim grubu üçüncü bitirme durumumuz var. Biliyorsunuz burada statü gereği dördüncülerde en kötü iki dördüncü direkt olarak B ligine gidiyor. Bizim en azından en iyi iki dördüncüden biri olmamız gerekiyor ki direkt olarak B ligine düşmeyelim. En azından B liginden gelecek takımla bir playoff oynayalım ve A liginde kalma ihtimalimizi daha da uzatalım. Bizim hani en kolay gözüken hedef şu anda hani dördüncü olacağız gibi duruyor çok büyük ihtimalle ama en azından dördüncüler arasında en iyi ikiye girelim. Orada da Çekya ve Sırbistan'la yarışacağız gibi gözüküyor. Sırbistan bizim gibi 4 maçta puan alamadı. Bugün Çekya'nın İngiltere'ye karşı kaybetmesi bekleniyor. Onlar da 0 puanda kalacak gibi düşünebiliriz. Bozan bu tabloyu 4. grupta Galler, Norveç kırmızı kart görünce maçı kazandı. 3 puandalar. Ama kalan iki maçı kaybederlerse 3 puanda kalıp biz işte Belçika'yı yendik 3. Hadi Fransa'dan da en kötü böyle bir puan aldık 4 puanla. O dördüncülük sıralamasında en iyilerden biri olabiliriz. Artık bundan sonra

0: göremezsin. İşte Messi'den de ondan çekiniyordum ama bu adam tam tersini yaptı. Tam tersini yaptı. Akıl almaz bir noktada Dünya Kupası'nda performans gösterdi ve tam da zamanında bırakıyor şimdi. Tam da olması gereken dönemde bırakıyor. Yaş olarak da artık, hedef olarak da. Kazanıp bıraksaydı tahmin bile edemiyor kimse. Ama kazanmış kadar oldu. Kazanmış kadar oldu. Yani en azından bireysel anlamda kazandı. Belki takım olarak kazanamadı ama bireysel anlamda kazanmış oldu. Şimdi bütün bunlarla beraber biz hani Arjantinli değiliz ama futbol severiz. Biz bile nasıl heyecanlıyız, böyle bir insanın içinde garip bir his oluyor. Bir de Arjantinlileri düşün. Yani senin böyle bir oyuncuya sahip olduğunu düşün. Böyle bir oyuncunun ülken için yaptıklarını düşün. Nasıl veda etmek istersin? İşte böyle veda etmek istersin. Dolayısıyla onlar da böyle bir ikona, böyle bir oyuncuya, belki dünya futbol tarihinin en iyi oyuncusu. Hatta belki demem bile çoğu kişiye garip gelebilir. Ne diyor bu adam ya? Dünya tarihinin tabii ki en iyi oyuncusu diyecek olan çok kişi vardır. Hele Ronaldo'nun da son halini gördükten sonra bunu diyecek çok kişi vardır. O yüzden de bu akşam 2'de Arjantin'de hayat duracak. Dünyanın da tabii çok büyük ilgisini çekecek. Esport Plus'ta da tabii biz bu karşılaşmayı yayınlayacağız.
1: Sen o gün ben haberi okuduğum anda evet. Şeyler başladı herhalde.
0: Evet, yazışmalar başladı. Sağ olsun onlar da doğruyu yaptılar. Bu karşılaşmayı aldılar. Erim Dereli ve Cem Odabaşı gibi iki tane çok yetenekli yeni nesil spiker arkadaşımızı da bu maçta görevlendirdik. Biraz böyle sohbet havasında anlatacaklar tabii. İki kişi.
1: Erken başlayacak bir yayın yoksa maç saat?
0: Fit geldiği zaman onlar da başlarlar. Çünkü o uluslararası yayınların belli bir şeyi oluyor. Zaman dilimi oluyor. O da güzel olacak böyle hani bir şey havasında, sohbet havasında Messi ile beraber. Hani akşam 2'de işte izleyemeyiz çok geç diyenler olacaktır, haklılar. Ama onlar da tekrar yarın hani bütün yaşananları, ki ben onu planlıyorum. Hani bu akşam izleyemeyeceğim belki ama yarın Esport Plus'ı açacağım. Baştan sona yayını da izleyeceğim. Messi sahadan çıkana kadar. Çıktıktan sonra bir önemi yok. Çıktıktan sonra bir
1: 10. dakikada mı çıkacak yine?
0: Bilmiyorum ki nasıl planladılar. Ona baktım ben de şimdi. BBC'ye baktım. Acaba bir şey var mı orada? Mutlaka var bir plan da yazdılar mı diye göremedim onu.
1: Genelde jübilelerde İsmail Köybaşı mı en son yaptı? Erken değil mi? 10. dakikada omuzları aldı falan.
0: 45 dakika oynayan da oluyor bazen.
1: Oluyor mu?
0: Bazen oluyor, olmuyor da. Bilmiyorum orada nasıl bir şey yapacaklar ama genelde senin dediğin gibi yani ilk 10-15 dakika içerisinde o veda yapılır. Çok ağlayan olacaktır. Bir salya sümük durum görebiliriz tribünlerde de Messi'de de. Bu da son derece normal. Yani futbol tarihi için bir devir kapanacak. 208 kez Arjantin milli takım formasını giymiş olacak. 208 çok yüksek bir rakam tabii bu. Arjantin milli takım tarihin en fazla forma giyen ve tabii ki tahmin ettiğiniz gibi en fazla gol atan oyuncusu Lionel Messi. Öyle de bir şey olacak. Yani diğer tarafta tabii Ronaldo'nun da ben Portekiz milli takımıyla benzer bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Ama orada da işler tam tersine doğru gidiyor ne yazık ki. Yine ona bir veda yapılacaktır ama onun da mesela bu yaşta bu şekilde bunlarla uğraşmaması gerekirdi.
1: Bunlarla anılmaması, böyle şeylerle yani gündeme gelmemesi.
0: İşte Jesus'un söyledikleri ortada. Mesela takımın hemen Ronaldo sonrası verdiği performans ortada. İşte dün hemen Portekizli oyuncular kaptanlarını bekliyor diye.
1: Ya evet, o hemen, videoyu gördüm. Messi'deki gibi böyle işte. Bruno Fernandes miydi kaptan? Onun arkasında
0: hemen çıkıyor. Böyle bunlar ortaya çıkıyor. Öyle olmaması gerekirdi. Bunlar sonuçta dünyanın en önemli oyuncuları. O tarafta tam tersine doğru bir şey gidiyor. Süreç var orada da.
1: Dün ben de öğlen Pjanić için bir açıklamasını paylaştım. O yeni diye düşünüyorum. Sen gördün mü Pjanić için Ronaldo?
0: O sonra şey değilmiş. Onun altında o yanlış uyarı şey çıktı. Pjanić friki atarken Ronaldo yanında gözüküyormuş.
1: He.
0: O pozisyonda. Ben anladım senin dediğin şeyi. Hmm. Ben de gördüm. Ama Pjanić için tabii bazen oyuncular tabii tam doğru hatırlamayabiliyorlar.
1: yine literatürde

0: Genco Boran sendromu olarak geçen
1: Aynen, Genco
0: sanırım.
1: Boran sendromuna yakalanmış oyuncular da olabiliyorlar. Orada büyük ihtimalle Ronaldo hani tedaviyi görmüştür.
0: Zaten rakibi kart gördüğü için çıkmasına da gerek yok o zaman. Çünkü Meret kırmızı kart görmüş o
1: Evet,
0: pozisyonda.
1: büyük ihtimalle ondan sonra yanına gelmiştir. Piyaniş diyor ki hani Piyaniş'le kim söylemişti?
0: Dybala.
1: Dybala arasında frikikler paylaşılıyordu. Juventus'ta iyi de atıyordu. Piyaniş çok iyi frikik atıyordu gerçekten. Ama Ronaldo geldikten sonra hiçbir şey yapamadık. Hani bütün toplar Ronaldo oluyordu. Biz de bir şey diyemiyorduk. Ama bir karşılaşmada işte Ronaldo bir sakatlık yaşadı. Topun başına ben geçtim, vurdum, gol oldu. Maçı kazandık. Öyle bir hikayesi var Piyaniş için.
0: Ama oradaki detay da şuydu. Kenarda Allegri Ronaldo'yu yerde görünce hemen sağlık görevlilerini sahaya attı ki hani oyun dışına çıksın, kullanamasın da daha iyi kullanan Pjanic işte ya da Dybala kimse sağda o kullansın diye hani.
1: Ya üzgünüm ama Ronaldo iyi bir karakter değil. Xabi Alonso'yla olan penaltı
0: Gördüm.
1: şeyini gördün
0: İlk
1: mü?
0: golüm neydi o? Xabi Alonso için anlamlı bir şey olacak
1: Evet,
0: herhalde.
1: Villarreal maçı. Real Madrid farklı önde. Penaltı oluyor. Xabi Alonso yanına gidiyor Ronaldo'nun. Diyor ki benim Real Madrid'de golüm yok. Bu penaltıyı lütfen bana bırak. Ronaldo da diyor ki bir sonrakini atarsın. Merak etme, bir sonrakini sen atacaksın. O da hayır diyor. Bunu ben atmak istiyorum. Lütfen bırak diyor. Sonra topu alıyor. Xabi Alonso. Golü atıyor. Golü atıp herkes Xabi Alonso ile sevinirken, takım olarak sevinirken Ronaldo ceza sahası yayının çizginin orada daha doğrusu sağ tarafa yakın bir şekilde böyle dönüp tekrar gidiyor. Neden? Bir gol atamadı diye. Ne yazık ki. Yani böyle çok örnek var. Çok edit geliyor gözümün önüne. Geçen gün size şeyde attım ya.
0: Evet.
1: Lütfen Ronaldo ile ilgili şey sürekli yazmayın. Her şeyi beğenemiyorum yani. Kötülemeyin Ronaldo. Her şeyi beğenemiyorum de. Benim de öyle şimdi ama yani o kadar fazla pozisyon var ki. Yani top böyle saçını sıyırıyor. Kendi golüymüş gibi
0: En
1: seviniyor.
0: az 3 pozisyon var öyle.
1: Öyle öyle. Bir tane pozisyon var. Higuain tam golü atacak. Kaleciyi geçmiş. Higuain'in topu pozisyonuna giriyor. İkisi birbirine giriyor. Golü kaçırıyorlar. Yani neler neler yani. Bir sürü pozisyon yani. Bir tarafta arka direkte iki oyuncu var. Ronaldo ikinci oyuncu. Daha uzakta. Öndekine göre golü atıyor. Ronaldo sinirleniyor, topu tekrar vuruyor. Golü ben atamadım diye. Yani sana hep söylüyorum. Takım arkadaşım olsam müthiş kavga ederdik. Sonra beni gönderirlerdi Girona'ya falan.
0: Büyük ihtimalle.
1: Ama öyle.
0: Zor geçinmesi zor bir karakter olduğu anlaşılıyor zaten.
1: Bencil bencil. Yani insanların bunu artık hani bakıp da görememesi iyice garibime gitmeye başladı önümde. Sadece kendi için yaşayan, kendi istedikleri için oynayan, kendi istediği olmayınca da çocuk gibi küsen bir adam
0: Yani
1: Ronaldo yani.
0: ağzı başka konuşuyor.
1: Öyle.
0: Ronaldo'ya sorduğunda takım diyor, önce şampiyonluk diyor, bireysel işte bin
1: Değil.
0: golü ben çok önemsemiyorum diyebiliyor. Ama davranışlar farklı şeyi gösteriyor. Mesela hadi ben de bir örnek vereyim. En son Dünya Kupası'nda Nuno Mendes frikikten gol attı. Güzel bir gol attı. Ronaldo vuracakmış gibi yaptı. Ya işte gitmedi topa. Sonra orada da kafasını gösteriyor. Yani bakın diyor, zekaya bakın diyor. Ben vuracakmış gibi yaptım. O sayede gol attık diyor. Yine kendine yontmaya çalışıyor Nuno Mendes'in frikik golünü. Takım arkadaşları Nuno Mendes'e koşuyorlar. Ronaldo da hani o da yine kendine çekmeye çalışıyor gibi orada. O hareketiyle. Bunlar hani biz bir çırpıda 2-3 dakika içinde saydık. Daha kim bilir neler var Ronaldo ile ilgili olarak ve maalesef bu dönemde de bunlar çok fazla ortaya çıktı. Çünkü Ronaldo ile ilgili algı da baya kötü yani bu bencillik konusunda. Herkes de bunları tek tek piyasaya
1: Öyle
0: sürüyor.
1: abi. Yeni bir şey değil ama yani insanlar hala görmeyenler, görmek
0: Sen
1: istemeyenler var.
0: Xabi Alonso diyorsun oynadığı
1: Anladın mı?
0: zaman
1: Yeni
0: yani.
1: bir şey değil bu.
0: Tabii.
1: Yani orada aslında sinyaller geliyordu hep. Ama tabii insanlar çok sevdiği için sevdiğinin kusurlarını en zor görmüşsün ya.
0: Tabii zor bir şey yani. Ronaldo'yu hala geliyor mesajlar. Ronaldo is the best falan. Zor yani. Zor bir.
1: Ronaldo hani is the best diyebilirsin ama mesela bu taraflarında görmezden gelme. Onu söyle mesela. Daha iyi futbolcu diyebilirsin.
0: Yani
1: Görüş.
0: hiç
1: Hani,
0: katılmam ama evet
1: evet
0: görüştür yani.
1: görüş. Bunu söyleyebilirsin bunu. Fakat ama işin diğer tarafı. Diğer tarafı sıkıntılı. Şöyle sinyaller geliyordu mesela. Hani ben defalarca örneğini verdim. Yani Van der Vaart diyor yani. Takım diyor kazanıyor diyor. 5-0. Ronaldo gol atamadıysa soyunma odasında soğuk rüzgarlar esiyor diyor yani. Ya bu bana yeter mesela. Tek bir örnek bile yeter. 5-0 kazandığım bir karşılaşmada soyunma odasında biri gol atamıyor diye soğuk rüzgarlar esiyorsa artık onu anlamanız lazım.
0: Peki bitirdik bugün programı. Yarın da sıcak gündem olarak tabii gün içerisinde neler yaşanır bilemeyiz ama Messi'nin vedası üzerine herhalde birkaç saat sonra biz de programa başlayacağız. Messi'nin vedası ve diğer konularla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
6: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün milli arada, milli maçların son günü. Artık bugünden sonra Uluslar Ligi'nde ilk 4 hafta bitmiş olacak. İlk kez tabii